Açev'e göre turist Avrupa yazlıklarında her istediği yere tiyatroya gider gibi rahat vasıtalarla gider. Boğaz tepelerinde gezmek için ise yaya gitmeyi veya at sırtını tercih etmek zarureti vardır. Bu gezilerde yiyecek ve yatacağın da birlikte götürülmesi ve gecenin misafirperver bir çobanın ağalığında geçirilmesinin de göze alınması gerekebilir. Boğaz kıyıları arasında gidiş gelişler için vaka vapurlar vardır. Fakat bunlar seyrek fasılalarla işler ve güneş battıktan sonra da faaliyetlerini durdururlar. Mamafi bunun haricinde bir kıyıdan ötekine kayıkla da gidilebilir. Ancak bu küçücük vasıtalarda kayığın dengesini bozmadan hareketsiz durmak ve dalgaların azgınlığını göze almak her baba yiğitin harcı değildir.

Çerçeve göre bir başka mesele, Boğaz'ın ve İstanbul'un ikinci meselesi, otel meselesidir. Çünkü buralarda Beyoğlu, Tarabya, Büyükdere ve Büyükada gibi yerler haricinde otel denecek yer yok gibidir. Tabii Boğaz'ın birkaç yerindeki mezbelelikler hariç. Turist bunlarda uzun müddet beklemekten iyice azmış kan emici böceklerle aç gözlü aşçıların iki yanlı saldırısına uğrar. Bununla beraber Tarabya ve Büyükdere'nin çok muntazam otellerinden başka Kuruçeşme, Ortaköy ve Bebek'te Rum ve Ermeni evlerinde de kalınabilir. Turist buralarda Boğaz'ın muhteşem manzaralarını seyrede seyrede yaz ve güzün 6 ayını rahatça geçirebilir. Çünkü Rum ve Ermeniler pansiyonculuğa elverişli kimselerdir. Gelenekleri buna elverişlidir. Boğaz'ın muhteşem manzaraları diyoruz çünkü Batı Avrupa'nın meşhur sayfiyelerinin güzellikleri Boğaz'ın güzellikleri yanında hiç kalır diyor Çağçev.

Son olarak Çiğaçev İstanbul'da üçüncü bir mesele olarak sosyal faaliyetlerin hiç bulunmamasını, hemen hiç bulunmamasını gösteriyor. Burada tiyatro yoktur. Konser salonları, bale salonları yoktur. Sosyete hayatı dediğimiz toplantılar yoktur. Kadın erkeklerin arasına karışmaz. Erkek henüz ailesi ve mesleğinin dar sınırları dışında bir hayata ihtiyaç duyacak derecede değildir. Böyle yüksek seviyede ihtiyaçların duyulmadığı yerde bu tür ihtiyaçları giderecek müesseselerin olmamasından daha tabii bir şey olamaz. Çiğaçev işte bu noksanlıklara rağmen İstanbul'un ve Boğaziçi'nin gidilip görülmeye değer bir yer olduğunu Le Bosphore Konstantinopol yani Boğaziçi ve İstanbul adlı eserinde sık sık vurgulamaktadır.

Değerli dinleyiciler, eski günleri usta kalemiyle anlatanların başında Selmet Muhtar Alus geliyor ve zaman zaman kendisinden eski İstanbul hatıraları sizlere anlatıyoruz. Eski kuş dili, yoğurtçu, kurbağalı dere başlıklı bir hatırasını bugün sizlerle paylaşmak istedik. Bundan 40-50 sene evvel, yani bu yazılar yazıldığı 1940'lı yıllar, buna göre hesap edelim. Yani 1900'lü yılların başları. Kuş dili ve yoğurtçu çayırları, kurbağalı dere kıyıları Kadıköy'ün başlıca mesireleriydi. İlkbaharda, yazın, sonbaharda, ikindiden sonra mehtaplı gecelerde kadınlı erkekli halkla tıklım tıklım dolardı. Vaktiyle İstanbul'dan Anadolu'ya, Irak'a, İran'a seyahate çıkanlar Üsküdar'dan kervanlarla Bağdat Caddesi'ni tutar, şimdi Paris Mahallesi denilen semtin gerisindeki ilk ayrılık çeşmesinde, ilerideki ikinci ayrılık çeşmesinde, daha ileride Selami Çeşmesi'nde veya Bostancı Köprüsü'nde hısım akrabası tarafından uğurlanırlarmış. Bostancı'dan ötesi şehir harici sayılırmış. Sultan II. Mahmut devrinde, yani 1808-1839 devresi arasındaki 30 yıllık devrede Kadıköy yakasına rağbet başlamış. Üsküdar'da Beylerbeyi'nde oturanlar

koçularla, öküz arabalarıyla buralara tenezzühe, gezintiye gelirler. Getirdikleri yahut kırda pişirdikleri yemekleri yerler, akşamleyin dönerlermiş. Kadı Karyesi, yani Kadıköy'ü, Karyeköy demek, 1860'ta büyük bir yangın geçirdikten sonra yanan evlerin fazlasıyla tekrar yapılması, sakinlerinin de günagün çoğalması üzerine hayli genişlemiş, şenlenmişti. Kuşdili Çayırı'nın yakınındaki yeşillikler, ağaçlar çoktu. Karşısına rastlayan Mahmut Baba mezarlığının selvilerinde kargalar, saksanlar eksik değildi. Etrafın kuş yatağı oluşuna şüphe yoktu. Velakin niçin oraya Kuşlu Çayır denilmemiş de Kuşdili Çayırı denilmiş bilmem. Öteden beri seyir ve seyran yeri olduğuna göre eskiden burada erkekler kadınlara kuş dilice mi söz atarlarmış da bu isim kalmış, onu da bilmem. Kuşdili Çayırı'nı her akşam Kadıköylüler seyirtir, küçük evli hanımefendiler kızlarını, gelinlerini, torunlarını önüne katıp hava almaya çıkar, kilimlere öbek öbek yayılırlardı. Cuma ve pazarları dereye bitişik salaş tiyatroda komiki şehir Kel Hasan Tuluat oynar, oyun paydos olunca çayır civcivlenir, iğne atsan yere düşmez hali bulurdu. Salt oralılar mı? Başka kimler gelmezdi ki? Fenerbahçe'den avdet eden Acı Badem, Küçük Çamlıca, Koşu Yolu, Bağlarbaşı, Nuh Kuyusu'nda köşkleri bulunan kibar takımı, paşa kerimeleri, paşa mahdumları, damatları, konak faytonlarını, kira arabalarını toz yuvası yolun iki kenarına çektirirler. Şıklığa pek düşkün beyler arabadan inip bir kenarda losturacıya iskarpinlerini cilalatırlar. Üstlerini başlarını süpürtürler. Arkadaşının koltuğuna girip yayan piyasa edenlere karışırlar. Kızım sana söylüyorum, gelinim sen işit kabilinden, yanındakine lügatlı lügatlı Frenkçe kelimeler, karışık cümleler sarf ederlerdi. Ortalık panayırdan farksız olurdu. Sucular, şerbetçiler, kağıt helvacılar, dondurmacılar, muhallebiciler, macuncular, baloncular, Eyüp oyuncakçıları ve çeşit çeşit dilencilerle pıtrak gibi. Çayır artık yükünü alır, kaşbu yerli, yeldirmeli, maşlahlı tazeler, alpaka ceketli, beli kemerli, daptaracık pantolonlu, burma bıyıklılar bir aşağı bir yukarı piyasaya koyulurlar. Tebessümler, işaretler teati edilir. Araya karışan bisikletliler fır fır dolaşırdı.

1903-1904 yıllarındaki kuş dili çayırına da bir göz gezdirelim. Bisikletliler kafilesinin başında Harbiye Mektebi'nin Erkan-ı Harbiye yani kurmaya namzet sınıflarında talebe, Sülün gibi mülazım Lütfü Argeş'e merhum, Mektebi Sultaniyeli Daniş ile kardeşi Aziz, İstanbul Sanayi Müdürü Doktor Aziz Fikret merhumlar, gene Mektebi Sultaniyeli yani Galatasaray Liseli Tahsin, sonradan şair Tahsin Nahit olmuş, kulakları çınlasın Şevki, iri yapılı sarı bıyıklı Nadir, kemençe üstadı Kemal Niyazi Seyhun, Doktor Cemal İsmail Paşa'nın oğlu Yusuf, dini bütün Mustafa Paşa'nın oğlu Faik, öbür gediklilerin de en belli başlılarını sayalım, yakışıklılığı ve sesinin güzelliğiyle tanınmış yüzbaşı Bülbül Asaf Bey, Bağbali'de katip Pembegül lakaplı Rifat Bey, piyade mülazımı edebiyat müntesiplerinden Raif Necdet, eski Galatasaraylı Romanyalı Süleyman Suudi, pembe köşlü Kenan, Lokman Hapı lakaplı Kara Fazıl, ney üflemekle mahir Cemil, mütemadiyen hafiften hafife gazel terennüm eden Tıknaz Hafız, saçı kaşı kirpiği bembeyaz albinos Mızıkayı Humayunlu Suat ve saire. Hürriyetin ilanını mütakip yani 1908 ikinci meşrutiyetinden sonra çayırdaki Salaş Tiyatro'nun berisine Galatalı Hamdi Reis çalgılı bir gazino açmıştı. Hamdi evvelce Galata'da kumar kahvesi işletmiş. Gazinonun ince sazı haftada iki gün ikindiden gece yarısına kadar çalardı. Çok rağbet görürdü. Beyler bir tarafta, hanımlar bir tarafta. Arada perde var, sandalyeleri kurulurlar. Kemani Bülbül Salih'in, Udi Mısırlı İbrahim'in, Kanuni Ama Ali'nin, Gazelhan Sıtkı'nın, Hanenda Aksaraylı Yaşar'ın ahenklerini dinlerlerdi.

Yoğurtçuya neden bu adın verildiği hakkında rivayetler muhtelifti. Köşede yoğurt yapan bir mandıra varmış. Cadde üstünde bir Rum sütçü yoğurdun alasını satarmış. Ben doğmadan 4 sene evvel bizimkiler yoğurtçuda bir ev kiralamışlar. Konu komşu arasında maruf kimseler de varmış. Mesela Mektebi Mülkiye Müdürü Abdurrahman Şeref Efendi. Askeri tabiplerden Ferik Ahmet Paşa. Babali erkanından Nurettin Bey, yani Münirettin Selçuk Besir Bestekar'ın babası. Tulumbacı başınınkiler, yani Sine Kemani Nuri Bey'in soyu sopu hep oradalarmış. O zamanlar Ramazan ayı yaza tesadüf ettiğinden çayırda cemaatle teravih namazı kılınır. Etraftakiler gecelik entarileriyle maşlahlarla namazı eda ederlermiş. Teravihten sonra çayırın nihayetinde pedavra tahtalarıyla bölünmüş ağaçların altında kavuklu Hamdi Orta oyununu oynar. Küçücük sahnede kara kaşlı, kara gözlü, şipşirin Aranik isminde Ermeni kadın muhaciriz, biçareyiz ama ne bahtı kareyiz diye kanto söylermiş. Ramazan ayından gayri geceler isteyen çayırda dolaşır, ekseri kimse sandallara binip sazende ve hanendeleri de beraberinde alırmış. Taksimler, gazeller, şarkılar deme gitsin. 1908 meşrutiyetinin çıktığı sene yoğurtçu gene canlanmıştı. Birkaç yaz derede Kalamış koyunda, Fenerbahçe Moda açıklarında gene deniz sefaları yapıldı. Yıllardan beri metruk kalan oyun yeri kahve haline sokulmuştu. Sahibi cepkenli poturlu Mustafa adında bir Rumelili, ocakçısı da dede denilen kalender meşrap bir Ermeniydi. Dede kahvede rakı şarap da bulundurur, meze hazırlar, içki tiryakilerini el altından verirdi. Meşrutiyet ilan edilmiş artık, dananın kuyruğu kopmuş. İttihat ve Terakki başta. Eylül ayı girince burası balık meraklılarının aramgahıydı. Baş devamlısı Barometre Ali Bey, mumaleh göğe bulutlara bakar bakmaz ertesi sabah havanın değişeceğini, poyraz mı, lodos mu, gün doğusu mu kara yel meseceğini, fırtına mı kopacağını derhal kestirirmiş. Ondan dolayı ona Barometre Ali Bey denirdi. O da buraların müdavimlerindendi.

Sultanahmet zamanında Kurbağalı Dere şimdiki kadar dolmamış, suyu oldukça bol, çamur renginde, yukarı tarafları yosunlar, miyasmalar içindeydi. Üstünde üç köprü vardı. Yoğurtçu cihetindeki ikisinden biri harap, öbürü hanımlara mahsus daptaracık zambur zumbur, üçüncüsü kuş diline yakın, altı kargir, üstü ahşap, çukurlu tümsekli, yanları kırık dökük, tahta parmaklıklı, köhne mi köhne bir köprüydü. Dizgin kullanmakta usta konak arabacıları, arabayı hep o köprüden geçirir, hanımefendiler buna alışamayıp korkularından salavatlar getirir, gel gelelim bütün kira arabacıları faytonu, yaylıyı, talikayı yallah dereye sürerlerdi. Sebebi şu, sıcaktan dili bir karış dışarıya çıkmış beygirleri serinletmek, çamurlukların, tekerleklerin tozunu toprağını gidermekti. Müşteri hanımlar, beyler feryatta, aman ne yapıyorsun hemşerim, tepeden tırnağa zifoslara bulunacağız, maskaraya döneceğiz derlerdi. Kulak asan kim? Bazı arabacılar fırsat bu fırsat derinlere gider, paçalarını diz kapaklarına sıvayıp aşağı atlar, tekerlek taslarına kadar suya batmış arabayı yıkardı.

Mahut Kagir Köprü'nün altından itibaren gerilerine dere boyu denirdi. Baharda Kadıköylülerin mesiregahıydı. Çarıkçı, Hünkar İmamı, Söğütlü Çeşme, gazhanede oturan kadınlar kıyılara yaygıları serer, üzerine çöker, kucaklarında kundaklı sibyanlar, etraflarında sıra sıra çocuk, abur cubur tıkınırlar, bazen piyasaya kalkışırlardı. Cuma pazar akşamları kuş diline o çayırdakiler de buraya kadar piyasayı uzatırlardı. Dere boyunun keçi yollarından yürününce bir kır kahvesine gelinirdi. İşleteni de söyleyeyim, Kadıköy'ün namlı yorgancısı Kamil Efendi'nin küçük oğlu Zekai'ydi. Kamil Efendi askatasının, yani alışverişinin kıtlığından değil, eğlence olsun diye Kelasan Tiyatrosu'nun büfesinde tutardı. Meşhur 12'lerden arta kalmış eski hovardalardandı. Kır kahvesinde asırdığı de çınarlar, asır görmüş çınarlar, bir salıncak, bir de barfiks vardı. Omuzdaş takım kolan vururken tazelere yükselerek şıpıdıklarının ucunu çınarın dallarına değdirir. Perşembe günleri Harbiye, Bahriye, Mektebi, efendim Kuleli İdadisi Şakirdanı'ndan talebelerinden bazı gençler, havalinin cimnastiğe meraklı delikanlıları, Sabit Demir'de türlü türlü marifetler yaparak birbirleriyle yarışırlardı. Daha ötelere açılmak netameliydi. Zira Sultan 5. Murad'ın çiftliği oradaydı. Vaka sabık padişah Çırağan Sarayı'nda yaşıyordu. 25 yıldır ne uzun çayır sırtlarındaki kasrına ne de çiftliğine adım attığı yoktu. Çiftlikte 2-3 uyuntu bekçiden başka kimsecikler arama. Fakat korkulu rüya görmektense uyanık yatmak hayırlıdır demişler. Fikir Tepesi'ni boylayacaklar sağdan uzaklardan dolanırlardı. Tepenin mevsimi Mayıs ayına münhasırdı. Çayırlar sarardı mı orada incin top oynardı.

Değerli dinleyiciler, Osmanlı hanedanından son halife olarak tanınan Abdülmecid Efendi, ki Sultan Abdülaziz'in oğludur. Oğlu Şehzade Ömer Faruk Efendi hanedan içinde yakışıklılığıyla, güzelliğiyle şöhret bulmuştu. Bu şöhreti Avrupa saraylarında bile yayılmıştı. Gayet tatlı mavi renkte gözleri, uzun boylu, ince beliyle tam bir erkek güzeliydi. Subay olarak gittiği Avrupa'da bulunduğu esnada birçok kadınlar, hatta soylu ailelerin kızları kendisine aşık olmuşlardı. Neyse, Ömer Faruk Efendi tahsilini tamamlayıp İstanbul'a döndü. Ve öteden beri beğendiği ve bir türlü unutamadığı Veliaht Vahidettin Efendi'nin küçük kızı Sabiha Sultan'la evlenmeye karar vermişti. Tabii Vahidettin Efendi padişahtı artık. Padişah olmuştu. Ancak herkes tarafından çok beğenilen, güzelliğiyle, hassasiyetiyle tanınan Sabiha Sultan da Faruk Efendi'nin bu yakışıklılığı ve bundan dolayı kendisine kadınların aşık olmasından ürkmüş, bu sebeple kendisine itimat edemiyordu. Hakikaten çok güzel ve o nispetle de hassas olan Sabiha Sultan, o devrin bütün vezirleri, bütün nazırları tarafından oğulları veya akrabaları için isteniyordu. Bu arada Müşir Ahmet Muhtar Paşa da Roma'da bulunan yeğeni Mehmet Ali Bey için, diplomat olan yeğeni Mehmet Ali Bey için talip olmuştu. Veliaht Vahidettin Efendi padişah olduktan sonra Sultan 6. Mehmet adıyla bu taliplerin adedi büsbütün arttı. Padişah kızıyla evlenmek herkesin nail olamayacağı bir ikbal. Nihayet Sultan Vahidettin Müşir Ahmet Muhtar Paşa'nın yeğeni Mehmet Ali Bey de karar kıldı. Sabiha Sultan da babasını kırmadı ve Mehmet Ali Bey'i kabul etti. Mehmet Ali Bey, Sabiha Sultan'la evlenmek üzere Roma'dan hemen İstanbul'a geldi. Fakat hastaydı. Rivayete göre Sabiha Sultan, Hamidiye kahramanı Rauf Bey ile evlenmeyi arz ediyordu. Gıyabında ona meyil bağlamıştı. Bu iş için büyük hemşiresi Ulviye Sultan'ın kocası İsmail Hakkı Bey, ki o da meşhur Sadrazam Tevfik Paşa'nın oğludur, İsmail Hakkı Oktay, bu işe tavassut etmesi rica ediliyor ve o da Rauf Bey ile görüşüyor. Rivayete göre Rauf Bey, ben asker adamım, sultanın dizinin dibinde geçirecek vaktim yoktur, ben sultanın gönlünü göremem şeklinde bir cevap veriyor ve bu iş akamete uğruyor. Bunun üzerine o zamanlar binbaşı bulunan meşhur Saffet Arıkan, ki Cumhuriyet devrinin meşhur askerlerinden ve devlet ricalinden, o talepte bulunuyor. Sabiha Sultan istiyor. Sabiha Sultan onu da kabul etmiyor. Bu arada sonraları Atatürk olarak tarihte çok büyük bir isim yapacak olan binbaşı Mustafa Kemal Bey Sabiha Sultan'a talip oluyor. Sabiha Sultan Mustafa Kemal Bey'i de kabul etmiyor. O sıralarda İran Şahı Ahmet Kacar Han Paris'e gitmek üzere İstanbul'a uğruyor. Sabiha Sultan'ın dillere destan olan güzelliği işitiliyor ve onun izdivacına talip oluyor. Bu talebi İran'ın İstanbul sefiri Hakkı Bey tavassut ediliyor. Sultan boylu posluydu. Halbuki Ahmet Han tombalak ve kısa boyluydu. Kız bu bahaneyi buldu. Fakat Sultan Vahidettin Hakkı Bey'e şu itirazı yaptı. Nasıl olur dedi. Bir mezhep ihtilafı mevcuttur. Biz Sünni mezhebindeyiz. Halbuki Ahmet Han Şii'dir. Ben Müslümanların halifesiyim. Müslümanların halifesi nasıl olur da kızını Şii bir hükümdara verir? Hem de kızım için söz verilmiş bulunuluyor. Buna münasip bir çare bulalım da şahı darıltmadan bu işin içinden çıkalım diyor konsolosa, İstanbul sefiri Hakkı Bey'e. Bu arada Sabiha Sultan'ın aşkıyla yanıp tutuşan birisi var. O da Şehzade Ömer Faruk Efendi. O da bu güzel sultanı elden kaçırmamak için elinden gelen çareye müracaat ediyor. Hatta Sabiha Sultan'a haber gönderterek kendisiyle evlenmeyi kabul etmediği takdirde hayatına son vereceğini, intihar edeceğini söylüyor. Faruk Efendi, Sabiha Sultan'ın ablası olan Ulviye Sultan'la kocasının Sabiha Sultan'a tesir edebileceğini, müessir olabileceğini bildiği için onların tavassut etmelerini istiyor. Vaka aile arasında, Osmanlı hanedanında daha önce böyle evlilikler pek rastlanmıyor. Yok değil ama pek rastlanmıyor. Bunun sebebi de aile arasındaki evliliklerin hanedanın muhtelif kolları arasında bir takım huzursuzluklara sebebiyet vereceği endişesidir. İki kardeşin torunları oluyor. Yani
Ömer Faruk Efendi Abdülmecid Efendi'nin oğlu ve Abdülaziz Han'ın torunu. Sabiha Sultan da Sultan Vahidettin'in kızı, dolayısıyla Abdülmecid Han'ın torunu. Abdülmecid Han'la Abdülaziz Han kardeşler. Demek ki Ömer Faruk Efendi ile Sabiha Sultan kardeş torunları oluyor. Ulviye Sultan Sabiha Sultan'ın Faruk Efendi ile evlenmesine taraftar. Onun için Nişantaşı'nda, bugün Şişli Sıhhat Yurdu olan konağında, birbirlerinin haberleri olmadan her ikisini davet ediyor konağına. Sabiha Sultan'ı bir odada yalnız bırakıyorlar ve Faruk Efendi'yi odaya sokuyorlar. Faruk Efendi'yi görünce Sabiha Sultan irkiliyor ve Faruk Efendi Sabiha Sultan'ın önünde diz çöküyor. Kendisiyle evlenmesi için çok dil döküyor, ısrar ediyor ve esasen Sabiha Sultan'ın da Faruk Efendi'ye karşı meyli var ama dediğim gibi çekiniyor, nihayet razı oluyor. Vaziyet Sultan Vahidettin'e bildiriliyor. Sultan Vahidettin daha önce Gazi Ahmet Muhtar Paşa'nın yeğeni Mehmet Ali Bey'e söz vermişti. Onun için bu teklifi reddediyor. Fakat o sıralar işte İran Şahı'nın talebi çıkıyor. Hem bu talepten kurtulmak için hem de Mehmet Ali Bey bir türlü hastalıktan kurtulamıyor. Bu sebeple biraz da birbirlerini çok isteyen Faruk Efendi ile Sabiha Sultan'ın ısrarlarına dayanamayarak nihayet razı oluyor. Halbuki Vahidettin Efendi Abdülmecid Efendi'nin oğluna pek kız verme taraftarı değildi. Evliliğe razı oluyor ve sırf Sabiha Sultan'la evlenmek için Roma'dan gelmiş olan Mehmet Ali Bey'e paşalık rütbesi verilerek gönlü alınmaya çalışılıyor. Bu güzel çiftin hazırlıkları bittikten sonra Yıldız Sarayı'nın şale köşkünde bir düğün icra ediliyor. Ve bugün Nişantaşı'nda Şişli Terakki Lisesi'nin ilk kısmı olan konağa yerleşerek büyük aşklarını yaşıyorlar. Mamafi bir iki sene geçmeden hanedan yurt dışına sürgüne gönderilince Faruk Efendi ile Sabiha Sultan da memleketten çıkmak zorunda kalıyorlar ve Mısır'a yerleşiyorlar. Ve Mısır'da yaşıyorlar. Üç tane birbirinden güzel kızları oluyor. Hibetullah, Neslişah ve Hanzade. Bu kızlar Mısır Hidiv ailesinden birer prensle evlenerek hayatlarını kurtarıyorlar. Faruk Efendi hakikaten Sabiha Sultan'ın ilk zamanlarda göstermiş olduğu itimatsızlığa hak verdiriyor. Ve Yusuf İzzettin Efendi'nin küçük kızı, amcazadesi yani, Mihrişah Sultan'a aşık oluyor. Ve onundan evlenmek istiyor. Bunun üzerine Sabiha Sultan'la olan evliliği huzursuzluğa dönüşüyor. Dillere destan aşıklar. Nihayet ayrılıyorlar, Sabiha Sultan'ı boşuyor, Ömer Faruk Efendi ve Mihrişah Sultan ile evleniyor. Faruk Efendi memlekete dönemedi çünkü sürgün kararının kalktığı 1974 yılına kadar Mısır'da yaşadı. Ancak karısı Sabiha Sultan ve kızları 1952 yılında Osmanlı Hanedanı'nın kadın mensuplarının yurda dönmesini yasaklayan kanunun kaldırılması üzerine memlekete dönerek burada yaşadılar. Ve burada

0: Şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickboks Dünya Şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Merhaba sevgili izleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, şimdi zamanımızda bilhassa insanlara baktığımız zaman bir huzursuzluk var. Ne bileyim, böyle insanlar rahat değil. Değişik konulardan kaynaklı olabilir bu huzursuzluklar ama genel olarak böyle bir şey var. Şimdi siz de zaman zaman anlatıyorsunuz, mesela biz de işte dedelerimizden filan gördüğümüz kadarıyla onlarda öyle bir huzursuzluk yoktu. İkincisi, mesela siz diyorsunuz ki alimde, evliyada, ehl-i sünnet büyüklerinde huzursuzluk olmaz. Daha önce bir bahsetmiştiniz. Onlar huzursuz değildir. Gayet rahattırlar yani. Şimdi o zaman bu huzursuzluğun sebebi ne ola ki biz böyle bütün toplum olarak, bütün dünya hatta böyle bir huzursuzluğun içerisindeyiz. Biz Müslüman olduğumuz halde böyleyiz yani. Bir eksiğimiz var.
1: Şimdi Mustafa abi, teknoloji ilerledikçe insan seviniyor. Aa şunu da yapıyoruz, aa bunu da yapıyoruz. Robotlar şunu yapıyor, robotlar şunu
0: yapıyor. Oturduğum yerden bunu yapıyor.
1: Oturduğum yerden, efendim işte elimde kumanda var, tık tık tık. Ev işlerini falan filan. Sonra bunların hepsini yaptın. Elektronik aletlerle hepsini yaptın. Ondan sonra boş zamanı kaldı. Kitaplarda açık net buyuruyorlar ki bir işle meşgul olmayana şeytan musallat olur. Bir işle meşgul olmayana şeytan musallat olur. Şeytan musallat olunca ondan sonra habire seni durmadan içerikte kurar. Aa şöyle oldu, daha böyle oldu falan, böyle dedi, peşmerken böyle dediydi falan. Kurar. Ve Ehl-i Sünnet alimleri anlatırken buyuruyor ki Allah-u Teala'nın yarattığı bu sistemde boşluk yok. Sen kendini ama boşa çıkarıyorsun. Sen kendini boşa çıkarıyorsun. Boşa çıkardığın zaman da meşgul olacağın bir şey olmadığı için işte eline bir silah alıyor, tırırırt diyor, okulu tarıyor, tırırırt diyor, mağazayı tarıyor falan. Meşguliyeti yok. Meşguliyeti yok. Cep telefonu çıktı. Artık Türkçeyi de unuttuk. Geçen bir tanesi beyanat veriyordu. Açıklama yapıyordu bir yetkili. Diyor ki bu kişiler dedi yani dili de unutacağız dedi. Emojiler çıktı falan. Gülüyorsa gülen bir şey. Üzülüyorsa üzen bir şey. Yani ifade de yok. Yani bunlar ne kalem kağıt versen işte bir sayfa şöyle kendini anlat diye anlatamayacak. Üniversiteyi bitiren için söylüyorum bunu ha. İlkokulu bitiren için de söylemiyorum. Kendim de eğitimci olduğu için ben de kendimi de aynı şekilde görüyorum. Dolayısıyla peki ne yapıyorlar bunlar? Emojilerle falan şey yapınca geniş bir boş vakti kalıyor. O zaman ne yapacak bunu? Kafeye gidecek. Sonra ne yapacak? Efendim işte uyuşturucu maddeler kullanacak. Sonra tatmin olacak mı? Olmaz. Tatmin olmaz. Çünkü din büyükleri dünya deniz suyu gibidir. İçtikçe satır sözüyle nefsin tabanı yoktur ikazları dinin emirlerinin dışına çıkıldığını ne hale getirdiğini anlatmak için kullanılmış kitaplarda. Dünya deniz suyu gibidir. İçtikçe su satır. Bir de nefsin tavanı yoktur. Öyle ya, parası var, şeyi var falan. Bir de bedavadan para kazanma. İşte fenomenler çıktı, nemle çıktı falan. Altıncı bir kaldırdın ki sahtekarlık, hırsızlık, dolandırıcılık, kaçakçılık ne varsa hepsi aynı şekilde çıktı. Sonra yakalanınca ben öyle yapmayı dedim. Benim haberim yoktu. Benim şuyum yoktu. Benim buyum yoktu falan. Herkes böyle bedavadan 15 yaşındaki çocuk elinde tabaca tarıyor falan. Bana haraç ver. Yani alın teriyle kazanmak, aynı şekilde şey yapmak. Tabii eğitim sisteminde kabahat var. Ben de eğitimci olduğu için iyi biliyorum. Mesela tutmuşlar 12 yıl. Ya işte Avrupa ülkesinde 12 yıl mecburi eğitim yok. Çocuk zıranta gibi oluyor. Liseyi bitiriyor, ondan sonra buna bir sanat öğretemiyorsun. Bir şeyle meşgul edemiyorsun. Kız çocuğun da hadi bir üniversiteyi bitirsin. Üniversiteyi bitiriyor zaten. Paralı maralı falan. Ondan sonra bir şey de öğrenmiyor. Lay lay lam geziyor. Bu boş. Efendim bu huzursuz. Huzurlu olursa şaşılır. Huzurlu olursa şaşılır. Makinenin hayatımıza girmesiyle boş vaktin artmış olduğu günümüzde maddi konfor nispetinde artan huzursuzluklar büyük ölçüde boş vakitleri değerlendirmemekten kaynaklanmaktadır. Her ne şekilde olursa olsun faydalı meşguliyet insanı huzursuz etmez. Mesela İmam-ı Gazali Hazretleri 55 yıllık kısa ömründe yazdığı kitaplar ömrüne bölündüğünde her gününe 18 sayfa düşmüş. Büyük alim İbn-i Cevzi Hazretleri her konuda aynı şekilde mütehassıs olduğu için kitap yazmış ve her gün 4 defter, 4 dosya dolduruyormuş yazdığı kitaplar. Hatta bizzat İbn-i Cevzi Hazretleri o kadar çok kitap yazmış ki o zaman kalem kullanmıyor divitlerin. Bunları atmazmış, bir yerde toplamış ve vasiyet etmiş, demiş ki öldüğüm zaman demiş. Bu talaşlarla beni yıkayacağını suyu ısıtın.
0: Gasil suyunu
1: ısıtın. Hakikaten ısıtmış. Yani yine bu Müslüman gayrimüslim herkes aynı şeyi söylüyor. Mesela Edison'un hayatında alakalı mesela günde 18-20 saat çalışıyormuş bu adam Edison. Laboratuvarda. Ve diyor ki ben hayatımda bir gün bile çalışmadım. Hepsi benim için eğlenceydi. Demek ki insan zevkle şevkle falan. Ben şimdi bu işi beğenmiyorum. Peki hangi işi beğeniyorsun? Koltukta oturacağım, maaşı çok olan. Varsa öyle bir şey bana da haber ver. Tamam?
0: Mümkünse beni cep telefonumdan ayırmayacak bir şey olsun.
1: Cep telefonu.
0: Keyfimi bozmayın.
1: Benim işim bankamatikli olsun sadece, değil mi? Yani aydın aya. Evet, orada
0: maaşımı çekeyim, başka bir şey istemiyorum.
1: Başka bir şey istemiyorum falan. Hani bir zamanlar TGRT başlatıydı, çocuklar duymasın diye dizi vardı ya. Orada bir tane erkek çocuk vardı falan. Babasına diyor ki, sen de diyor iki defa tatil olmalı diyor. Ama süreleri 6 ay olmalı. İki defa tatil, 6 ay. Dolayısıyla eğer bir kimsenin vakti boşsa, bunu dolduramıyorsa, bu kimsenin huzursuz olmaması mümkün değil. Mümkün değil.
0: Okullardaki o saldırılar olduğu zaman bir uzmanın birisini dinlemiştim. Dedi ki çocukların meşguliyeti yok.
1: Tabii.
0: Çocukların meşguliyeti yok. Meşgul edecek. Okul da meşgul edemiyor çocuğu. Okula da öyle gidiyorlar yani.
1: Öylesine gidip geliyor. Şimdi mesela demin girişte bir şey dediniz. Ecdadımız, atalarımız böyle bir sıkıntı çekmediler. Şimdi ben köyde doğdum. Yazın tarlaya gidiyorsun. Orak pişme zamanı, buğdayı biçiyorsun. Ondan sonra sonbaharda nadas diyorsun, tarlayı sürüyorsun. Ve sulanan arazin varsa orada bostan ve benzeri şeyler ekiyorsun. Oralara gidiyorsun. Akşama kadar orada çalışıyorsun. Zaten bedenin yorulmuşsun. Boş vaktin yok. Mesai ne zaman başlıyor? Güneş doğunca başlar, güneş batınca biter mesai. Hatta bazen ay ışığı varsa ay ışığında bile orakla buğday pişmeye devam edersin. Bu fırsat bulursa, yani toprak olsun, ondan sonra başını taşın üzerine koysun, uyur. Uykusuzluk da çekmez. Strese de girmez, depresyona da girmez. Gayet huzurludur. Sabahleyin kalkar, ekmeğinin yanında bir şey hazırladıysa onu yer, karnını doyurur. Ne olduğunu, ne gittiydi falan, ne olduğunu, peşmekten ne olduğunu yok. Hayatında zaten radyo yok, televizyon yok, cep telefonu yok. Bir şeyden de şey yapmıyor falan. Bu kimseler huzurluydu. Ve Allah-u Teala'ya iman ediyordu. Allah-u Teala'nın emirlerini yapıyordu. Dağda da olsa beş vakit namazını kılıyordu. Dinin emirlerini yapmayan, dinden uzaklaşan, haramları işleyen ve vakitlerini değerlendirmeyen bir kimse huzursuz olur. Ondan sonra bu anarşist olur. Eşkıya olur. Her türlü kötülüğü yapar. Sonra da depresyona girer. Sinir hastası olur. Ne olur falan filan. Dolayısıyla vakit iyi değerlendirilmediyse, değerlendirilemiyorsa, dinin emirlerine de girilmiyorsa Allah-u Teala muhafaza eylesin. Bu kimse dünyada delirmemesi mümkün değil. Huzursuzluktan. Bunun başka bir çaresi de yok. Yani İslamiyet'i öğrenmek, onun emirlerine çarpmak, vakitlerini faydalı şeylerle doldurmakla mümkündür.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, Rabbiniz Rahim'dir. Bir iyilik yapmak isteyip de yapamayana bir sevap verir. Yapana 10 mislinden 700 misline kadar veya daha fazla sevap verir. Kötülüğü isteyip de yapmayana bir sevap, yapana ise bir günah yazılır. Şevahid-in Nübüvve. Peygamberlik Müjdeleri.
3: Emirül Müminin Ebu Bekr Sıddık'ın radıyallahu anh bütün halleri ve işleri Hatemül Enbiya Resulullah'a tam uyması sebebiyle Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ve diğer peygamberlerin peygamberliğine apaçık bir delil ve en güzel şahittir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye hicret edeceği zaman Cebrail aleyhisselam'dan benimle kim hicret edecektir diye sordu. Ebu Bekr Sıddık radıyallahu anh diye cevap verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicrette mağaradan çıkarken "Ya Ebu Bekr, sana müjdeler olsun. Allahü Teala bütün insanlara umumi olarak tecelli eder. Sana ise hususi olarak tecelli eder." buyurdu. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir'in size üstünlüğü namaz ve oruçla değil, göğsünde, kalbinde dolu olan şey iledir buyurdu. İbn Mesud Ensari radıyallahu anh şöyle bildirmiştir. Hazreti Ebu Bekir'in radıyallahu anh Müslüman olması vahyin müjdesidir. O şöyle anlatmıştır. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliği bildirilmeden önce bir gece rüyamda gökten büyük bir nurun indiğini ve Kâbe'nin üzerine düştüğünü gördüm. O nur Mekke'nin bütün evlerine dağıldı. Sonra önceki gibi tekrar toplanıp benim evime girdi. Evin kapısını kapattım. Sabahleyin bu rüyamı Yahudi alimlerinden birine anlatıp tabirini sordum. Gördüğün rüya karışık rüyalardandır. Böyle rüyalara itibar olunmaz, dedi. Aradan bir müddet geçti. Ticaret için çıktığım bir seferde yolum Rahip Bahira'nın bulunduğu kiliseye düştü. O rüyamın tabirini Rahip Bahira'dan sordum. Sen kimsin? Dedi. Kureyş'ten bir kimseyim, dedim. Allahü Teala sizin aranızdan bir peygamber gönderecektir. Sen onun hayatında veziri, vefatından sonra da halifesi olacaksın, dedi. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliği bildirilip insanları dine davet etmeye başlayınca beni de İslam'a davet etti. Ben her peygamberin bir delili vardı. Senin delilin nedir? Dedim. Delilim gördüğün rüyadır. Yahudi alimi sana bu rüyaya itibar edilmez diye cevap verdi. Bahira ise o rüyanın tabirini şöyledir diyerek sana cevap verdi buyurdu. Bunu sana kim haber verdi dedim. Cebrail aleyhisselam bildirdi buyurdu. Bunun üzerine ben artık bundan başka delil ve şahit istemem. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulüh diyerek Müslüman oldum. Bu hadise üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, İslam'a davet ettiğim kimselerden sadece Ebu Bekr o anda beni tasdik edip sen Allah'ın Resulüsün dedi. O Sıddık-ı Ekber'dir. Emirül Müminin Ebu Bekr Sıddık radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Cahiliye devrinde bir ağacın gölgesinde oturuyordum. Ağacın bir dalı bana doğru eğildi ve başıma ulaştı. Acaba bu ne haldir diye hayretle bakıyordum. Ağaçtan kulağıma şöyle bir ses geldi. Falan zamanda bir peygamber gelecektir. Onun yanında insanların en saadetlisi sen olacaksın, dedi. daha açık söyle, o peygamber kimdir? İsmi nedir? Dedim. O, Muhammed bin Abdullah bin Abdülmuttalib Haşim'dir, diye bir ses geldi. O benim arkadaşım ve kıymetli bir dostumdur. Ne zaman peygamberliği bildirilirse, bana müjde ver, dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberliğinin bildirildiğini ilan edince, o ağaçtan, ey Ebu Kuhafe'nin oğlu, Muhammed'e aleyhisselam vahiy geldi. Musa'nın aleyhisselam Rabbinin hakkı için ona herkesten önce sen iman edeceksin, dedi. Sabah olunca Resulullah'ın huzuruna gittim. Beni görünce, ey Ebu Bekr, seni Allahü Teala'ya ve Resulüne iman etmeye davet ediyorum, buyurdu. Hemen eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah diyerek iman ettim. Allahü Teala seni hak üzere ve aydınlatıcı bir nur olarak gönderdi, dedim.

herise, yani keşkek pişirmesini Peygamber Efendimize Cebrail aleyhisselam öğretti. Herise insanı çok kuvvetlendirir. Bütün peygamberler aleyhisselam arpa ekmeği yemiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabak tatlısını ve mercimek çorbasını, av etini ve koyun etini severdi. Koyunun kol ve göğüs ve kürek tarafını severdi. Oğlağın kürek etini çok severdi. Oğlak etinin hazmı kolaydır. Herkes için uygundur. Erkek hayvan eti dişiden ve esmer et beyazdan daha kolay hazm olur. Hazmının kolaylığı ve lezzeti bakımından koyunun eti, ineğin sütü daha iyidir. Av etlerinin en iyisi geyik etidir. Tavşan eti helaldir. Kuş, piliç eti herkes için iyidir. Kümes hayvanlarından eti en iyi olanı tavuktur. Sirke en faydalı yemektir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sirke ne güzel yiyecektir buyurdu. Üzümü ekmekle yemek sünnettir. Hurmayı tek yemek sünnettir. Kuru üzüm, ceviz, badem yemek sünnettir. Balda şifa vardır. 70 peygamber aleyhisselam bala bereket ile dua etmiştir. Resul aleyhisselam hurmayı çok severdi. Hurma ile kavun, karpuzu birlikte yerdi. Kavun, karpuz böbrekleri temizler, baş ağrısını giderir, solucan düşürür, gözlere kuvvet verir. Serin şerbetleri çok severdi. Pilav yerken salavat-ı şerife okumalıdır. Hadis-i şerifte baklayı kabuğuyla yemek methedildi. Habbetü's sevda, yani şunis, çörek otu dertlere devadır buyurdu. Cevizi peynirle yemek şifadır. Bunları yalnız yemek zarardır. Bir şey ile beraber yemelidir. Üzüm çekirdeği zararlıdır. Üzüm salkımını sol eline alır, üzümü sağ el ile yerdi. Ayva, kalpten sıkıntıyı giderir. Hamile kadın yerse, çocuğu güzel olur. Her kavun, karpuz ve narda, bir damla cennet suyu vardır. Bir narı yalnız yemeli. Bir damlası boş yere gitmemelidir. Nar, çarpıntıya iyidir. Mideyi kuvvetlendirir. Et kısmıyla birlikte sıkılıp içilirse, safra söker, pekliği giderir. İncir, kalbe ferahlık verir. Kuluncu, sindirim organı sancılarını giderir. Yeşil hıyarı, tuz ile yemek, cevzi, hurma ile, bal ile yemek, sünnettir. Kereviz, unutkanlığı giderir. İdrar söker. Kan ve süt yapar. Karaciğeri temizler. Harşef, yani enginar, safra taşını eritir, kanı temizler, damar sertliğine iyi gelir. Ter kokusunu da giderir. Tatlı yapılan kabak suyu, göz ağrısına sürülür. Zehirsiz ak mantar yemek caizdir. Bir memlekete gelenin, önce biraz çiğ soğan yemesi, sıhhate iyidir. Soğan, mikroplara karşı koyma gücünü arttırır. Soğandan sonra kereviz yenirse, fena kokusunu giderir. Sedef otu yemekle de kokusu gider denildi. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, son yediği yemeğin içinde soğan vardı. Soğan ve sarımsağı pişmiş olarak yiyiniz buyururdu. Bunların kokusundan melekler incinir. Turup, idrar söker. Hazmı kolaylaştırır. Balçık, kil yememelidir. Haramdır. Rengi ve kuvveti giderir. Ali radıyallahu anh buyurdu ki, üç şey ahmaklıktır. Diş ile tırnak uçlarını yemek, sakal yolmak ve balçık yemek. Hadis-i şerifte, Allahü Teala
kuluna dert vermek isterse, sakalını yolmayı ve tırnağını ısırmayı adet eder, buyuruldu. Yıkaması farz olan yerde iğne ucu kadar ıslanmamış yer kalırsa, abdest sahih olmaz. Derideki mum, iç yağı, hamur, çamur, balık pulu, oje, yağlı boya ve burnun dışında gözün kenarında kalan kir, çapak altına su geçmezse, abdest ve gusül sahih olmaz. Gasl, yıkamak, su dökerek üzerinden akıtmak demektir. Hiç olmazsa iki damla yere damlamalıdır. Suyu yağ gibi sürmek kâfi değildir. Kar ve yaş bez, sünger sürmek, yıkamak olmaz. Abdest alırken gözlerin, ağzın, burnun içini ve sık sakal ve pire, sinek tersi, kaş, bıyık altındaki deriyi yıkamak farz değildir. Bunların üstü yıkanır. Dirsekleri ve ayağın iki tarafındaki tümsek topuk kemiklerini yıkamak farzdır. Sarkan saçı değil, başı meshetmek lazımdır. Başı nezleli olup da mesh zarar verirse mesh etmez. Abdest aldığını bilip bozduğunda şüphe eden abdestlidir. Abdesti bozulduğunu bilip sonra abdest aldığında şüphe eden abdestsizdir. Bazı uzvunu yıkayıp yıkamadığında şüphe eden, vesvese edici değilse bu uzvu yıkar. Her zaman şüphe ediyorsa yıkamaz. Abdest bitince şüphe ederse yıkamaz. Sık sakalın üstünü yıkamak farzdır. Çeneden sarkan sakalı ve sarkan saçı yıkamak farz değildir. Dudağın görünen kısmını yıkamak lazımdır. Kabuk altındaki çıban yıkanmaz. Tırnak üzerinde kalan kına da böyledir. Kollodyum ve ojenin altını yıkamak farzdır. Dar yüzüğü oynatmak lazımdır. Tabandaki yarağa su zarar verirse, merhemin üstü yıkanır. Buna da zarar verirse, yara meshedilir. Bu da zarar verirse, sargı meshedilir. Bu da zarar verirse, başka mezhep taklit edilemez. Çünkü diğer üç mezhepte de affedilmemiştir. Zaruret olup hepsi terk edilir. Gusülde de böyledir. Zararı olmayanı yapmak lazımdır. Soğuk su zarar verip sıcak su vermezse, sıcak suyla yıkamak lazım olur. İlaç yaranın, yarığın kenarındaki

0: parmak sağ, şehadet parmak sol taraftan ağza sokularak dişler ovalanır. Mazmaza, ağzı su ile doldurup veya çalkalayıp boşaltmaktır. Gargara şart değildir. İstinşak, burun deliklerini ıslatmaktır. Kemiklerine çekmek lazım değildir. Üç kere yıkadığında şüphe edenin, dördüncüyü yıkaması caiz olur. El ve ayak parmaklarını tahlil etmek, yani el parmaklarını birbirlerine ve küçük parmağı alt taraftan ayak parmaklarının aralarına sokmak sünnettir. Aralarına suyu akıtmak tahlil yerine geçer. Sık sakalı tahlil, yani altından parmakları sakal arasına sokmak sünnettir. Başın her tarafını önden arkaya doğru mesh müstehaptır. Kulakların dışı baş parmakla, içi şahadet parmağıyla mesh edilip, küçük parmaklar deliğe sokulup tahrik edilir. Yıkanan yerleri bir kere ovalamak ve acele etmek müstehaptır.
1: Bugünkü programımızda da sizlere Beylerbeyi Sarayı'ndan sesleniyorum. Beylerbeyi Sarayı'nın harem kısmındaki 30 numaralı odanın kapısından girdiğim bu salonu size kısaca tanıtmak istiyorum efendim. Tabii sizler görüyorsunuz, görüntüler görünüyor ama bir de tabii ufak tefek bir şey anlatmaya ihtiyaç oluyor. O zaman da ben boş kalırım zaten anlatmasam efendim. O yüzden bir şeyler söyleyeyim. Burada görülen avize, Beylerbeyi Sarayı'nın en pahalı, en kıymetli avizesi efendim. İşte gördüğünüz gibi kırmızılıklar artık burada coşmuş efendim. Coşmuş. Tavan süsleri yine hareme mahsus olarak gül ve çeşitli çiçekleri resmetmiş, işlemişler. Efendim buranın kornişleri hepsi aynı model olmak üzere buradaki üç pencere denize doğru, üç pencerede işte yarı deniz yarı Beykoz'a doğru olan altı pencerenin ikisi büyük efendim, diğer dört tanesi küçük pencereler. Görüldüğü gibi yarım açılıyor. Sebebi de efendim güneş ışığı buraya direkt girmesin diye efendim. Daha fazla açılsa da güneş vakti gelince bu tarafa doğru gelse eşyayı harap etmesin diye. Burada görüldüğü gibi koltuklar var. Ve her yerinde, her salonunda görüldüğü gibi iki tane kapının yanlarında efendim boy aynaları var. Ve bu boy aynalarının üzeri ilk defa olarak burada rastlıyoruz. Minare alemleri gibi hilalli yapılmış efendim ve hilaller birbirine bakıyor. Hafif gökyüzüne biraz da birbirine bakıyor. Gördüğünüz gibi burada mermerden bir vazo var efendim. Vazo. Ancak bu vazonun kulpları metalik. Efendim burada mermer bir masa, ayakları da mermer sütünceler şeklinde yapılmıştır. Yerdeki hasırlar gene aynı İskenderiye kamışından yapılmış. Yerdeki halı da hereke halısı olarak durmakta. İşte burası haremin Valide Sultan odası. Zaten daireye de Valide Sultan dairesi deniyordu. Burada Valide Sultan'ın çeşitli kabullerini yaptığı odadır. Şimdi buradan harem kısmından artık mavi salona doğru dönüp çıkıyoruz efendim. 30 numaralı odadan çıktık ve mavi salona doğru gidiyoruz. Tepemde gördüğünüz gibi güzel, nefis, kıymetli bir avize var. Burada yine alt koridorda sizlere daha önceki programlarımda söylediğim gibi yüklükler var. Topkapı bu Beylerbeyi Sarayı efendim yazlık olarak yapılmış bir saraydır. Kaloriferi yoktur. Karyolası da nadir birkaç kişi için vardır. Geri kalanı yer yataklarında yatırır. Sabah olunca toplanır ve buraya konurdu. Bu yüklükler bir elden geçmiş. Yani bir köklü restorasyondan geçmiş efendim. Ama dipdiri de duruyor. Bilhassa buradaki şu gördüğümüz yüklüğün kapaklarında başka yerlerde pek rastlamadığımız güzel bir şekilde yapıştırma olduğunu zannettiğim şu motifler var efendim. Bunlar da gene yüklüğün bir ayrı

örneğidir, numunesidir. Efendim girdik, Mavi Salon'a girdik ama girer girmez sağda hemen bir oda var. Bu odayı da size anlatmayıp doğru salona geçmeyi istemedim. Efendim burası da diğer odaların bir manada kopyası gibi büyüklük olarak. Ama içerisi farklı. Şimdi selamlık kısmındayız. Yani erkekler bölümündeyiz. Erkekler bölümünde bir kabul salonudur burası. Görüldüğü gibi mobilyaları gene Türk ağaç oymacılığının güzel bir örnekleridir. Böyle çeşitli koltuklar ve sandalyeler görüyoruz. Burada çok güzel üzerinde yine minare alemi gibi ona biraz benzemiyor, benzememiş ama hilalli bir tepelik var efendim. Ve altındaki masada aynayla motif olarak uyum içerisinde. Burada da işte dışarıdan gelmiş, hediye edilmiş bir kıymetli vazo görünüyor. Bu odanın 5 tane penceresi var. Bu 5 pencerenin 4'ü dar. 5.'si ise geniş. Bu da yine güneş ışıklarını dik almasın diye efendim yarım olarak açılmıştır. Buna burada çok riayet ediliyor. Doğrusu buradaki ilgili personel sarayı gözleri gibi koruyorlar efendim. Biz de yani şu odalara girip şu halılara basarken hayli düşündük, yani girmesek size gösteremeyeceğiz, belgesel çekiyoruz. Girsek bu halıya her gün birileri basarsa elbette ki bir ömrü vardır, bitecek diye korka korka girdik. Burada efendim şöyle ışık durumu da ona göre müsait. Bu koltuğun arkasında da yine sembol hilallerimiz 5 tane konmuş. İki başta, iki de ortada, bir tane de tam tepede olmak üzere 5 tane hilal var. Efendim bu perdeler ve koltukların döşemeleri tamamıyla hereke kumaşındandır. Bazı koltukların, bu odadaki değil, bazı koltukların ahşap kısmının Fransa'da oyma yapılarak getirildiği söyleniyor. Ama hilal olanların ben burada yapıldığını zannediyorum. Burada da birkaç tane gene aynı mobilyayla uyum içerisinde hem renk hem ahşabı oyması bakımından böyle ufak ufak tabureler görünüyor efendim. 3 tane tabure konmuş. Güzel kıymetli bir avize. Yine kırmızıları gördük müydü? Demek ki hamuruna altın tozu katılmış diyoruz. Bir vazo ve vazonun kaidesi olarak da güzel bir masa konmuştur. Efendim bu salonda erkekler kısmına geçtik ya, artık tavan motiflerinde çiçek, gül, vazo resimleri yerine harp gemileri var. Abdülaziz Han bunu hasreten istemiştir ve selamlık kısmında buna çok riayet edilmiştir. Görüldüğü gibi Osmanlı bayrağıyla efendim bir harp gemisi resmi, yine aynı harp gemisinin bir benzeri de öbür tarafta var. Efendim işte bayrağımızın üzerindeki ay yıldız ne zaman konduydu, nasıl olduydu, ona ait bazı menkıbeler var. Elbette bayrağımız bizim canımız, kanımız demektir mutlaka. Her millet için kendi bayrağı öyle demektir. Türk milletinin kullandığı bayrak Abdülaziz Han zamanında da aynı bu şekilde ay yıldızlı kırmızı olarak yapılmıştır. İşte bu da onun ispatı. Şimdi buradan çıkıyoruz. Artık Mavi Salon denilen mekana girip size anlatımına devam edeceğim. Evet kıymetli seyircilerim, günlerdir sizlere hep söylüyordum Mavi Salon, Mavi Salon diye Mavi Salon'a geldik. Gerçekten şöyle baktığınız zaman Mavi Salon planlaması da güzel, ferahlığı da güzel, içindeki eşyaları da fevkalade kıymetli. Şimdi gördüğünüz gibi öncelikle koltuklardan başlayalım. Her salonda böyle başlıyoruz. Koltukları burada sarı hakim, yine hereke kumaşlarından yapılmış sarı koltuklar. Karşı tarafta da aynı sarı devam etmiş efendim. Ortada da bir tane kırmızı yolluk böyle boydan boya gidiyor. Şurada efendim bir yer döşemesi var. Goblen şeklinde, halı değil öyle zannediyorum. Benim görebildiğim kadarıyla. Efendim bu salonda şu şamdanlardan
bu şamdanlardan 8 tane var. Efendim. 2 tane de hemen merdiven başında var. Salonda 8 tane. Merdiven başında da 2 tane, 10 tane şamdan var. Avizeler ise, buradaki avizelerde de çeşitli renkler hakim. Bu bölümde 2 tane, bunun simetrisinde 2 tane, bir de ortada esas ana avize var. Efendim, bu salonun bir de balkonu var. Balkonu görüldüğü gibi şöyle bir bakalım, denizi de görelim. Hakikaten seyri de hoş. Köprü görünüyor. Karşı sırtlar olduğu gibi bebek sırtları görünüyor. Güzel bir dinlenme yeri. Şimdi efendim, bu salonun böyle kubbeye benzer beşik bir çatısı var. Beşik kubbe gibi yapılmış. Ve 3 ana mekanda yazısı var. Bir orta salonda 2 kitabesi var. Bir tepemizdeki yuvarlak olarak planlanmış kitabe var. Bir de bunun simetrisinde aynı yuvarlaklık var. Şimdi şöyle salonun ortasına doğru gidiyoruz efendim. Burada 146 metrekarelik bir hereke halısı var efendim. Bu sarayın en büyük halısı. Şu gördüğümüz halı en büyük halısıdır. Efendim. Tabii 10 metreye 15 metreye yakın. Yani 10'a 15 gibi. De 146 tutturuyor işte, yani küsuratı da olduğu için öyle söylüyorum. Buralarda bazı yerler onarım görüyor. O onarımdan dolayı da efendim iskeleler kurulmuş. Bir yandan da destek yapılıyor inşaata. Efendim, Mavi Salon'u bitiremedik. Ama zamanı bitirdik. Yarın inşallah Mavi Salon'dan başlayacağız. Ve Abdülaziz Han'ın istirahat odası, Prens Eugenie'ye tahsis edilen oda ve sair yerlerini inşallah sizlere anlatmaya çalışacağız. Mavi Salon bitmedi, borcumuz var. Yarına inşallah. Hoşça kalın.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox Dünya Şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir yaraya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.

Sözün özü. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, yapacağın her işi önce düşün. Allahü Teala'nın razı olduğu, izin verdiği bir işse onu yap. Böyle değilse o işten kaç.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz münafıklık. Sevgili dinleyicilerimiz, Müslüman olmadığı halde Müslümanları aldatmak için Müslüman görünen kimselere münafık denir. Münafıklığın bazı alametleri vardır. Bu alametlerin biri bir kimsede bulunsa, o kimseye münafık denmez. Onda münafıklık alametleri var denir. Mesela yalan söylemek münafıklık alametidir. Bir kimse yalan söylese münafık olmaz. Münafıkların işlediği bir işi işlemiş olur. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, münafığın üç alameti vardır. Yalan söyler, sözünde durmaz ve emanete hıyanet eder. Birine mal, söz veya sır emanet edilse, o kimse de bu söz veya sırrı başkalarına söylese, yahut emanet edilen mala zarar verse, çalsa, yani hıyanet etse, bu işler münafıklık olur. Münafıklığın alametlerini bildiren hadis-i şeriflerden birkaçı şöyle. Müminin hastalığı günahlarına kefaret olur. İyileşince bundan ibret alır. Münafıksa bağlanıp sonra salıverilen deveye benzer. Deve niçin bağlandığını ve niçin salındığını bilmediği gibi, münafık da hasta olup iyileşince bundan ibret almaz. Namaz aşikare oldu, kabul ettiler, öyle göründüler. Zekat gizli oldu, vermediler. Bizimle münafıkları ayıran alamet, yatsıyla sabah namazını cemaatle kılmaktır. Münafıklar yatsı ve sabah namazına devam edemez. Yatsıyla sabah namazını cemaatle kılmamak münafıklık alametidir. Nasıl ki yalan söylemek münafıklık alameti ise, cemaate gelmemek de münafıklık alametidir. Bu demek, cemaate gelmeyen münafık demek değildir. Kendisinde münafıklık alametinden bir alamet var demektir. Verdiği sözde durmamak da münafıklık alametidir. Sözünde durmayana münafık denmez. Fakat münafıklık alametinden birini işlemiş olur. Bu konudaki hadis-i şeriflerin mealleri de şöyle. Yatsıyla sabah namazını cemaatle kılmak, münafıklara çok ağır gelir. Eğer bundaki ecri bilselerdi, sürünerek de olsa cemaate gelirlerdi. Namaza gelmeyenlerin evlerini yakmak istedim. Kadın ve çocuklar olmasaydı, cemaate gelmeyen erkeklerin evinin yakılmasını emrederdim. Yemin ederim ki sabah namazı için mazereti dışında cemaate iştirak etmeyenlerin evlerinin yakılmasını emredeyim diye hatırımdan geçti. Fıkıh kitaplarında cemaate gitmemeyi mübah kılan mazeretler vardır. Böyle bir mazereti olmadan cemaate gitmemek caiz değildir. Bunlar kendilerinde münafıklık alameti bulunan kimselerdir. Böyle kimselerden olmamaya dikkat etmeliyiz. İbni Hacer Hazretleri buyurdu ki, nifak, yani münafıklık, zahirin batına uymaması demektir. Sözü özüne uymaz. İtikad edilecek şeylerde münafıklık yapmak küfürdür. İşlerinde ve sözlerinde münafıklık yapmak haram olur. İtikatta, imanda münafıklık, diğer küfürlerden daha fenadır. İfa etmek, yerine getirmek niyetiyle söz vermek caizdir, hatta sevaptır. Böyle vaadi ifa etmek vacip değildir, müstehaptır. İfa etmemek tenzihen mekruh olur. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, bir kimse yapmak niyetiyle verdiği sözü tutamazsa günah olmaz. Hanefi ve Şafii de ahdi bozmak da özürsüz mekruh, özürlü caizdir. Fakat bozacağını önceden haber vermek vaciptir. Hanbeli'de vaade vefa vaciptir. Yerine getirmemek haram olur. Yapması dört mezhepte de sahih olan bir şeyi yapmak takva olur. Bir Müslüman yabancı bir diyarda dinsizlerin arasında kalıp namazlarını gizli kılsa, zaruretlerden dolayı mümkün mertebe Müslümanlığını gizlese, bu kimseye münafık denmez.
Buna müdara denir. Müdara, dini zarardan kurtarmak için dünya menfaatinden vermek, insanlarla iyi geçinmektir. Hadis-i şeriflerde Allahü Teala farzları yapmamı emrettiği gibi müdara etmemi de emretti ve müdara sadakadır buyuruldu. Müdaranın zıddı müdahenedir. Dünyalık elde etmek için dinden taviz vermektir. Bu haramdır. Hadis-i şerifte gücü yettiği halde günah işleyene müdahane edip nehi münkeri terk eden kabrinden maymun ve domuz şeklinde kalkar buyuruldu. O halde söz taşıyanın, gıybet edenin, cehennemlik, cemaate gelmeyenin münafık olduğu, evlenmeyenin bu ümmetten olmadığı gibi hadislerin açıklaması lazımdır. Öncelikle şunu söylemek gerekir ki, hadis-i şerifleri açıklamalarıyla yazmak gerekir. Söz taşıyan cennete girmez demek, günahının cezasını çekmeden yahut affa, şefaate kavuşmadan giremez demektir. Gıybet eden cehennemliktir demek, sevapları günahlarından az olursa gıybet cehenneme götürür demektir. Gıybet edenin sevapları gıybet edilenin defterine yazılır. Evlenmeyen benden değildir demek, benim sünnetime uymamış olur demektir. Yine hadis-i şerifte müminin her günahı yapabileceği, üç şeyi yapamayacağı, bunlardan birinin de yalan olduğu bildirilmiştir. Bu hadis-i şeriften zahire göre yalan söyleyenin mümin olmadığı anlaşılır. Kamil mümin değil demektir. Ayrıca yalanın münafıklık alameti olduğu bildirilmiştir. Yalan söyleyen münafık değildir fakat münafıklık alametinden birini işlemiş olur. Münafık kelimesinin iki manası vardır. Birinci manası kafir demektir. İkinci manası dışı içine uymayan, iki yüzlü demektir. Bu manadaki münafık kafir değildir. Cemaate gelmemek de münafıklık alametidir. Cemaat sünnetine önem verdiği halde gelmezse münafık olmaz. Sünnete önem vermezse zaten Müslüman olmaz. Hadis-i şeriflerdeki şu günahı işleyen cennete giremez, cehennemliktir, mümin değildir, münafıktır demek, o günahtan tövbe edilmemişse, af veya şefaate uğramamışsa, günahının cezasını çekmeden cennete giremez demektir. Çünkü günahla imansızlık ayrı şeylerdir. Günah ne kadar büyük olursa olsun, o günahı işleyen kafir olmaz. Fakat hangi günah olursa olsun, günaha devam edenin kalbi kararır, küfre doğru yol alır. Onun için günahlar çok tehlikelidir. Allahü Teala'ya inanan mümindir. Yalan söylemek, emanete hıyanet etmek ve verdiği sözde durmamak münafıklık alametidir. Fakat bu günahları işleyene münafık denmez. Münafık inanmadığı halde herhangi bir dünya menfaati için inanmış gibi görünen kimsedir. Eshab-ı kiramı seven de münafık olamaz. Sözün kısası, Allahü Teala'ya ve onun Resulü Muhammed Aleyhisselam'a inanan kimse mümindir. Çok günah işlese de münafık değildir. Münafık, Müslüman görünen kafir demektir. Kafir namaz kılmaz. Ama namaz kılıyor görünür. Münafıklarla ilgili bazı hadis-i şerif mealleri şöyledir. Münafıklar Kur'an'ı öğrenirler ve Kur'an'la ilim ehliyle mücadele ederler. Münafıklar ikindi namazını akşama doğru kılarlar. Münafıklarla bizim aramızdaki eman namazdır.

Huday bin İyad Hazretleri buyuruyorlar ki, üç şey kalbi öldürür: çok konuşmak, çok uyumak ve çok yemek.

Şiirlerle menkıbeler. Ebu İshak-ı Şirazi rahmetullahi aleyh. Beş şey gelmeden önce. Bu zat buyuruyor ki, bu dünya bir imtihan. Gafil olmayalım ki, oluruz yoksa pişman. Şu geçen dakikalar, belki son anımızdır. Belki şu kıldığımız en son namazımızdır. Yani ahiret ile birkaç dakika kadar aramızda çok kısa, gayet az bir zaman var. Nitekim bir zelzele olacak olsa şu an, bir anda ahirette oluruz hep o zaman. Bu dünya önce yoktu, sonra da yok olacak. İki yok arasında bir hayattır bu ancak. Yani ölüm insana mutlaka gelecektir. Öyleyse onu şimdi geldi bilmek gerektir. Tabiîn-i İzam'ın en yükseği olan zat, yani Veysel Karani buyuruyor ki bizzat, yattığında ölümü yastığın altında bil, kalkınca da karşında, o senden uzak değil. Bir günde buyurdu ki, dört şey gelmeden önce, dört şeyin kıymetini bilmek lazım iyice. Bir hastalık gelmeden, sıhhatin kıymetini bilip yapmak gerekir günlük ibadetini. Ölüm gelmeden önce kıymetini bu ömrün bilmeli ki pişmanlık olmasın yine o gün. Fakirlik gelmeden de paranın kıymetini bilirse sıkıntıya sokmaz insan kendini. Meşguliyet gelmeden boş geçen zamanların kıymeti bilinirse, üzüntü olmaz yarın. Zira o boş vakitte bir Allah dese insan, onunla ağır gelir belki de yarın mizan. Bir günde sohbetinde buyurdu, ey cemaat, gözünüzü açın ki çabuk biter bu hayat. Öyle yaşayınız ki bu dünyada siz hatta yürüyen ölü gibi bulunun bu hayatta. Nitekim buyurdu ki o Hüda'nın Habibi, yaşayın bu dünyada garip ve yolcu gibi. Hadisin devamında buyurdu ki mealen, addedin kendinizi yahut kabir ehlinden. Garip olmak şudur ki hiç kimseyi tanımaz. Her derdini yalnızca sahibine eder arz. Yolcu gibi olmanın şudur ki manası da, gözü olmaz dünyanın malı ve parasında. Bir ahiret yolcusu bilir zira kendini, sokmaz asla kalbine dünya muhabbetini. Kendini ölü gibi addetmek de şöyledir, öldü ölecek gibi ölümü yakın bilir. Yürüyen ölü görmek isterse her kim eğer, Ebu Bekir'e baksın buyuruyor Peygamber. Bu hal üzere olmak kıymetlidir bu dinde. En yüce bir rütbedir hatta Allah indinde.

Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri buyuruyorlar ki, alim ve velilerin kabirlerini ziyaret ediniz. Zira o büyükler ziyaret edenlere şefaat ederler.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Sağlıklı Türkiye.
7: Merhaba sevgili izleyiciler, Sağlıklı Türkiye programıyla karşınızdayız. Bugün yine çok değerli bir konuğumuz var. Türkiye Hastanesi'nden Sayın Bahattin Arslan'la birlikteyiz. Kendisi beslenme ve diyet uzmanı. Bugün sağlıklı beslenmeyi konuşacağız. Bu tabii beslenirken nasıl sağlıklı zayıflayacağız? Zayıflamayı artıran faktörleri konuşacağız burada kendisiyle. Öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız?
8: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız?
7: Biz de çok iyiyiz. Şimdi artık bahar geldi. Sizin önceki hani biraz önce yaptığımız konuşmada dediniz ki Mart ayı kadınlar için zayıflama ayı dediniz.
8: Evet.
7: Çünkü haliyle şöyle oluyor. Biz çok uzun bir kış yaşıyoruz tabii Türkiye'de birçok Türkiye'nin birçok bölgesinde. Dolayısıyla o hani kalın giysiler, kiloları kapatan giysileri biraz fazla kullanıyoruz. O süre biraz fazla oluyor. Dolayısıyla Mart gelince biraz telaşa kapılıyoruz. Çünkü yaklaşık bir iki ay sonra daha ince kıyafetler giyeceğiz.
8: Kesinlikle
7: o hani
8: doğru.
7: Hiç istemediğimiz yağlar, çeşitli bölgelerden fışkıran fazlalıklar bizi rahatsız edecek.
8: Esasında şöyle, hani Mart ayı diyoruz, diyete başlama ayı gibi görünüyor. Bugünden itibaren belki basının, belki medyanın da etkisiyle herkes diyete başlıyor. Hani Mart ayı diyet ayı gibi, hı hı. Bizim Mart, Nisan, Mayıs, Haziran'ın sonunda biten bir sezon varmış gibi var. Normalde sağlıklı beslenmekten ziyade bu aylardaki insanlar ya tatil için, hı hı. Ya düğün mevsimi başlıyor, düğün mevsimine hazırlık veya kışın dediğiniz gibi kalın kıyafetlerin etkisiyle veya bol kıyafetlerin etkisiyle şişmanladığının farkına varmıyor. Geçen sene giydiği kıyafetleri şöyle Mart'ta bir deniyor, bakıyor olmuyor, demek ki diyete ihtiyacım varmış diyor. Çünkü biz aynada kendimize yüz görüntü olarak bakıyoruz, değişmedim diyoruz. Hı hı. Değişen vücudumuz, vücudumuzun içindeki dengeler değişiyor, kasımız değişiyor, yağımız değişiyor. Çünkü kışın havalar soğuk. Gerçi bu sene çok fazla soğuk da olmadı, evet. Ama dışarılarda yürüyüş, egzersiz yapmıyoruz. Son dakikaya kadar biriktiriyoruz. Son gün gelip diyoruz ki ben işte bir ayda 5 kilo 10 kilo vereyim. Hı hı. Talepler böyle. Talepler böyle olunca da biz de onlara aynen şunu söylüyoruz. Bakın diyoruz, sağlığınız bozulacak. Onlar önemli değil diyor. Sağlığın bozulsun ama diyor. Önemli olan ben zayıflayayım.
7: Önemli olan ince görüneyim. En azından
8: kesinlikle.
7: Yazı ince geçireyim.
8: Evet, yazı ince geçireyim diyor. Kışın tekrardan aynı kiloları fazlasıyla almış olarak karşımıza çıkıyor.
7: Peki doğru mudur mesela? Siz bu taleple gelen hastalarınıza nasıl yaklaşıyorsunuz? Çünkü gerçekten siz dahil az önce de konuştuk. Birçok hekim diyor ki bu kadar bir anda fazla kiloyu vermek sağlıklı değil. Hatta işte hani vücudu meydana getirebilecek birçok rahatsızlıkları da söylüyorsunuz ama tabii biz dikkate almıyoruz.
8: Şimdi bizim ilk başvuran kişiye söylediğimiz şu. Sağlığınızı veya kilomuzu arttıran etmenler oldu mu son zamanlarda? Hormonal olur, psikolojik olur, fizyolojik olur, iş değişikliği olur, ev değişikliği olur. İnsanın kilo almasına etken olan çevresel ve kendi bünyesiyle ilgili biyolojik değişiklikleri var mı? Bizim bunu bilmemiz lazım. Hı. Artı kan parametrelerine baktırıyoruz. Bunları biliyoruz. Bir dahiliye uzmanının bir check-up'ından geçin diyoruz. Küçük bir check-up diyoruz. Neye bakacak? Kişiyi kilo aldıran etmenlerden tiroid hormonları var. Tiroid hormonlarınız yeterince çalışıyor mu? insülin direnci var. Artık hemen hemen herkese baktırabiliyoruz. Ve baktırmamızın ana nedeni şu: çok şekerli gıdalar var çevremizde, çok likit gıdalar var ve bu gıdaların hemen hemen hepsinde yüksek oranda şeker var. Bu pankreasımızın ritüelini bozuyor, kanımızdaki şeker dengesini bozuyor ve bu insanlar kısır döngü şeklinde sürekli bir şeyler yemek istiyor. Artık kapalı ortamlarda çalışıyoruz, insanın ruhu sıkılıyor. Büyük şirketlerde dahil olmak üzere en mutlu hissedeceği gün günün ortasındaki yemek saati oluyor. Çoğu kişi firmada değil dışarıda gidip yemek yiyor. Niye? Farklı bir ortam gideyim, farklı bir ambiyans oluşturayım ve orada istediğim kadar yiyeyim. Kimse de beni görmesin. Bunlar da tekrardan kilo almamıza neden oluyor. Gelen kişilere şunu anlatmaya çalışıyoruz ilk önce. Eğitim seviyesine göre bu işin tıbbi olarak zararları. Tekrardan kesin kilo alacağı, ama olsun deyip ben tekrardan kilo alayım diyen var. Biz gene de ona sağlıklı olan şeyi yazıyoruz, o yarısını tüketiyor. Şimdi bizim yarısına indirme gibi bir lüksümüz yok. İki katına da çıkarsak onun kafasında bir şablon var. O şablonu uyguluyor. O şablonu uygulayıp fazla kilo verdiği zaman biz memnun olmuyoruz. Ben fazla kilo vererek gelen kişilere de diyorum, biraz fazla olmuş, demek ki eksik yiyorsunuz bir yerlerde. Hocam, sonradan geri kilo alacaksınız. Vallahi, sağlık için en ideali 2-3 kilodur. Daha fazla değildir.
7: Hangi süre zarfında 2-3 kilo?
8: Bir aylık süre zarfında. Veya bir kişi mevcut fazla kilosunun %10'unu bir yıla dağıtmalı diyoruz. Diyelim bu kişi 100 kilo. Normalde 70 kilo civarında olması gerekiyor. 30 kilo fazlası var. Bir yıla dağıtacak. Neyi dağıtacak? Yaklaşık 10 kiloyu dağıtacak. Yani bu kişinin sağlıklı, ideal bir şekilde kilo verme süresi 2-3 yıldır. Ve bu sürede egzersiz de yapmak zorunda. Bir anda hızlı kilo veren insanlarda büyük miktarlarda sarkmalar, cildinde deformasyonlar oluyor. Bunları diyorum ki, sizin plastik cerrahlar bile düzeltemez bakın diyorum. Egzersiz ve diyetle birlikte bir takım şeyleri uygulayın. Spor yapmıyorsanız diyet %30-40 başarı sağlar. Diyet yapmıyorsanız spor %30-40 başarı sağlar. İkisi bir arada olacak. Artı ruhsal problemlerde psikoloğun, psikiyatristin desteği olacak. Hormonal programlarda dahiliye uzmanları veya doktorlarımızın takviyesi, desteği olmak zorunda. Tek başına ben seni zayıflattım, tamam. Ama o esnada bir sağlık problemin var mı? Bir de burada bir noktayı koymak istiyorum. Buyur. Çok önemli. Sağlık şikayeti olan insanlar, kronik hastalığı olan insanların diyet yaparken doktorlarından ilk önce izin almaları ve talep ettikleri kiloyu uzmana bırakmaları lazım. Gelip de ben 10 kilo, 20 kilo vereyim, ameliyat olacağım, aniden şu kadar vermem lazım. Bu insanların sağlık şikayetleri var. Bu sağlık şikayetlerini diyetler daha kötüye götürebilir.
7: Yani bu sağlık şikayetleri bir takım sistematik hastalıklardan
8: bahsediyorsunuz. Tabii, kesinlikle birbiriyle paralel hastalıklardır. Yani kan şekerinde ilgili problemi olan insanın tansiyonu da olmaya başlıyor belli bir süre sonra. Bu kişiye biz 5 öğün 6 öğün beslenin diyoruz. Televizyonlarda bazı programlar var, medyada da 2 öğün yiyin, 3 öğün yiyin, acıktığınız zaman yiyin diyen meslektaşlarımız da var, doktorlarımız da var. Ama geçmişten günümüze tıp literatürü diyor, şeker hastalarında ara öğün olacak, kronik rahatsızlığı olan insanlar az az yiyecek, mide sıkıntısı olan insanlar var, bunların beslenmesi farklı. O yüzden tek bir şablon yok ki diyette. Hani internetten ben diyet alayım veya birisi söylüyor, aa o diyet yapmış şöyle, ben de onu kullanayım mantığı var bizde. Ve bu mantıktan dolayı her yıl Türkiye'de şişmanların sayısı artıyor.
7: Evet.
8: Dünyada da şişmanların sayısı artıyor. Neden? Başkalarının başardığı şeyi biz kendimize direkt cut copy yaparak alıyoruz. Onu kendimize uygun hale getirmiyoruz. Biz gelen kişiye onun sağlığına, yaşına, boyuna, kilosuna, genel görüntüsüne göre bir takım şeyler söylemek zorundayız. Herkese aynı şeyi söylesek, o zaman bir süre sonra herkes aynı kalıptan çıkmış gibi olması lazım.
7: Tabii bir de şunun da etkisi var. Şimdi izliyoruz haliyle biz hem Hollywood yıldızlarını hem bizim sanat camiamızdan ünlü isimleri ve onların yaptıkları bir takım diyet programları da oluyor. Bu diyet programlarını ve çok fazla kilo verdiklerini de görüyoruz. Bu diyet programlarının aynısını adapte etmeye çalışıyoruz. Böyle örnekler de alıyoruz tabii ki. Bunun da
8: yurt dışından çok örnek var. Evet, Türkiye'ye geliyor, farklı isimlerle Türkçe'ye çevirip kendisinin programıymış gibi anlatanlar var. Şimdi şöyle söylüyorum, her insanın ırksal farklılıklarımız da var. Şimdi biz üniversitede eğitim görürken Avrupa ırkı, Amerika ırkı, Asya ırkı, Afrikalı insanların ırklar arasında farklılık var. Bunların cüsse, kafa yapısı, vücut tipinde de farklılık var. Yani siz diyeti kime veriyorsunuz? Hangi yaşa veriyorsunuz? Hangi görüntüde insana veriyorsunuz? Bu önemli. Şimdi 1.80 boyundaki insanlar için bahsedilen bir standart kriteri Türkiye'de bayanlar için 1.59-1.60, erkekler için 1.70 standartında olan bir ülkede nasıl uygulamaya çalışırsınız? Birçok kişi gelip bana şunu söylüyor. Boyla kilo arasında 10 kilo olacakmış diyor. Valla Avrupa için geçerli diyorum. Orada 1.80 boyunda olan bir erkek 70 kilo olsun, 1.70 boyunda olan bir bayan 60 kilo olsun, mantıklı. Bizde 1.40 boyunda olan bayanlar var. 30 kilo mu olsunlar?
7: Evet, ne olmalı mesela? Vücut kitle indeksinden
8: Evet, görüntüsüne bakıyoruz biz. Şimdi bir kişinin görüntüsü önemli. Şimdi siz diyelim ki ideal fit 36 beden giyiyorsunuz ama 70 kilo geliyorsunuz. Kemikleriniz daha ağır diyelim. Şimdi biz size tartıya bakıp da 70 kilo sizin için çok, biz sizi 50'ye indireceğiz dediğimiz zaman neyi indireceğiz? Belki fit görüntüde kişi. O yüzden rakamlar yanlış.
7: Rakamlara takılı kalmayacağız.
8: Tabii, rakamlara takılı kalmayacağız. Biz kişiyi göreceğiz. Onun fiziksel yapısına bakacağız. Spor yapıyor mu, yapmıyor mu? Bacağı mı uzun, bacağı mı kısa? Omuzu mu geniş, omuzu mu dar? Sadece göbeğinden mi kilo almış, yoksa sadece bacağından, baseninden mi kilo almış? Şimdi bunları bilmeden otomatikmen sen kilo vereceksin. İşte ben de size yazıyorum, bölgesel zayıflama diyeti. Böyle bir diyet yok. Yani biz üniversitede görmedik. Gösteren üniversite olduğunu da sanmıyorum. Hani bir insanın yemesi ve içmesiyle, hani kafamı küçülten diyet, yüzlerim çok tombik diyor bazıları, yüzüm küçülsün diyor, bununla ilgili diyet varmış diyor. Ben duymadım diyorum, varsa getirin.
7: Kanım, o zaman değil, kan değerlerim bölgesel şu. Bölgesel zayıflama mümkün olmuyor.
8: Bölgesel zayıflama egzersizle mümkündür. Şimdi bir insan nasıl vücudunu bölgesel olarak şekillendirebiliyor? Kollarınızı çalıştırsanız kollarınız gelişir. Omuzunuzu çalıştırsanız omuzlarınız gelişir, güçlenir. Sporculara bakın. Futbolcuların bacakları daha kalındır. Basketbolcuların kolları daha kalındır. Voleybolcuların elleri büyümeye veya elleri daha güçlüdür, daha büyüktür. Şimdi her spor yaptığınız özelliğe göre vücudunuz şekil almaya başlar. Şimdi bu insanlar da yiyor, içiyor. Ama sadece göbeğinden kilo almış bir insana, sadece göbeğinden alıyorsa, yediğini azalttığınız zaman göbeğinden verecek. Ama göbeği yumuşak kalacak, sporla eski haline daha çabuk gelecek. Ama onun şöyle deme lüksü olmuyor. Şimdi bir kişi geliyor diyor ki, benim sadece bacağım kalın, bacağımdan inceleyeyim diyor.
7: Evet.
8: Ölçüm cihazlarımız var. Hastanelerde ölçüyoruz. Kolu, bacağı ayrı bir şekilde. Bacağa bakıyoruz, bacakta kas kitlesi çok. Diyoruz ki siz daha önceden belki egzersiz yapmışsınızdır. Evet diyor, zamanında diyor folklere gittim, oraya gittim, buraya gittim. Bacak kalın. Diyor bu bacağı inceltemez miyim? Bacağı inceltmeniz için diyorum ideal ağırlığınızın da altına gelmeniz lazım. Çünkü ideal görünüyorsunuz. Omuzunuzu kalınlaştırın diyorum.
7: Aslında sizin ideal gördüğünüz arasında
8: çok fark var.
7: Çok fark var.
8: Kesinlikle. Hani o rakamsal farklılıklar kriter, alt üst sınırı olan kriterler. Ve alt üst sınırı olan kriterler birbirine yakın değerler değil. Hani beden kitle indeksi dediğimiz rakamlarda ideal dediğimiz kişi 20 ile 24 arası diyoruz. Bakın 20 ile 24 arası kısa bir rakam gibi görünüyor ama belki de kişinin boyuna baktığımız zaman 7-8 kilogramlara kadar fark yaratabilir.
7: Peki bir şey sormak istiyorum. Şimdi hani kafalarımız çok karışık ya. Beden kitle indeksini nasıl bulacağız? İsterseniz değerli izleyicilerimize bir hatırlatalım.
8: Şimdi beden kitle indeksini bulurken kişinin kilosunu boyunun karesine bölüyoruz, metre cinsinden. Diyelim ki siz 60 kilosunuz, boyunuz 160 santim. 1.6'nın karesine böldüğümüz zaman bize bir değer çıkıyor. 20, 21, 22, 23, 24, 25 yani kilosuna göre, veya zayıfsa 20'nin altında 19, 18, 17 diye değerler çıkıyor. Bu değerleri kriter olarak alıyoruz biz. Bu kriterlere bakıyoruz. Diyoruz ki ideal bir insanın en ideali 22-23 olması gerekiyor diyoruz. Kilosunu boyunun karesine böldüğü zaman. İdeal değeri bu. Ama şimdi bu ideal değerde profesyonelce spor yapmayan, vücut cüssesi, kas dokusu çok gelişmemiş kişiler için, yani sedanter yaşamdan normal yaşama, sizin benim gibi evinde işine gidip gelen, arada sırada egzersiz yapan insanlar için geçerli. Diğer kişilerde bu kriterler biraz değişiyor. Spor yapan kişilerin kriterleri biraz daha farklılaşıyor. Hı hı. O yüzden herkesin kriterini belirlerken biraz önce dediğim gibi bazısına sizin ideal değeriniz 20 olabilir diyoruz. Hı hı. Çünkü şikayeti daha farklı. Bazısına diyoruz 24-25 bile normal dediğimiz kişiler var. Erkek bayan farkı var. Çocuklar tamamıyla farklı bir kategoride değerlendiriliyor. Bir de bayanların menopoz, doğum sonrası beden kitle indeksi değerlerinde biraz oynamalar yapmak lazım bence.
7: Peki şimdi bu noktada bir soru sormak istiyorum. Tabii diyetlerle kafamız karışıyor. Muhtemelen önümüzdeki birkaç ay içinde de karışacak, evet. Ama kilo vermek kolay mıdır?
8: Kilo vermek
7: çoğunuza göre çok zor. Bu da size sormak
8: kilo istiyorum. Kilo vermek esasında davranışsal alışkanlık değişikliği gerektiren bir olaydır. Kilo vermek bizim toplumumuzda kolay değildir. Neden kolay değildir? Bizim toplumumuzda yemek ısrarı vardır. Hani en önemli özelliğimiz misafirperverliğimiz.
7: Allah aşkına deriz.
8: Evet.
7: Ölümü göpe
8: mutlaka ye bunu deriz. Hani yemezse darılırız, üzülürüz. İnsanlar da kırmamak için yemeye başlarlar.
7: İkram evde ederiz, eve giderken de daha da evet. Veririz yani paketi.
8: Şimdi böyle bir toplumda şu var bizde. Benim gördüğüm yaklaşık 17 yıldır bu mesleğin içerisindeyim. 17 yıldır gördüğüm şu. Gelen kişiler bana direkt şunu söylüyorlar. Bizde günler var. Bayanların çoğunlukla. Ben günlere gidiyorum, orada nasıl yemeyeyim? 15 günde bir gidin. Haftada bir günler var. Çocuklara yapıyorum, mecburen yiyorum. Eşim geç geliyor, mecburen onunla birlikte yiyorum. Yani esasında kriter şu. Hep başkaları için yaşıyoruz.
7: Evet.
8: Başkalarının ne diyeceği, nasıl davrandığı, biz de o rüzgara göre sürükleniyor gibi onların peşindeyiz. Sizin ne yaptığınız önemli. Gittiğiniz yerde oturdum diyelim bir kafeye. Hı hı. Bir tane çay içeceğim mesela. Psikolojik baskı var. Ya çay 1 lira. Ben bir tane çay değil de yanına börek falan da veriyorlar. Mecburen onu da yiyeyim.
7: O promosyonlar da yakıyor canımıza.
8: Tabii esas. Promosyonlar da yakıyor. Mutlaka.
7: Peki şimdi hızlı kilo verdiren formüllerden konuşuluyor. Son zamanlarda da en fazla konuşulan bir beslenme mi desem, diyet şekli mi var? Alkali beslenme.
8: Evet.
7: İsterseniz ondan bahsedelim. Bir de karbonatla, özellikle parantez içinde söylüyorum, bu bir marka olmadığı için söylüyorum tabii ki, İngiliz karbonatı. Bununla hazırlanan suları içen birçok ünlü kişi de var.
8: Var.
7: Ve özellikle siz az önce bahsettiniz ya, göbek bölgesindeki yağları da erittiği söyleniyor.
8: Şimdi
7: isterseniz bu konudan biraz bahsedelim.
8: Şimdi şöyle söyleyeyim. Alkali beslenme 3-5 aydır böyle popüler hale geliyor. Daha önce de var olan şeyler, hani değişik ülkelerde değişik uygulamalar yapan kişiler var, ünlüler var. Herkes kendine göre bir şeyler geliştiriyor. Nedeni şu. Şimdi medyanın önünde bir yaptığınız bir şeyle anılıyorsunuz. Farklı bir şey yapmanız lazım. Sürekli bir şeyler çıkartıyor insanlar. Bir de sürekli medyada olduğunuz zaman hani her gün yeni yeni bir şeyler üretmek zorunluluğu hissediyorsunuz.
7: Hı hı.
8: Hani meslektaşlarım için de geçerli bu belki de. Yeni bir şeyler üretme ihtiyacından kaynaklanan bir şey. Bilinenin tekrarı gibi. Nasıldır? Sodyum bikarbonat.
7: Evet.
8: Formül bu. Sodyum bikarbonat nedir? Alkali bir yapıya sahiptir. Yani baziktir. İnsan vücudu, kimyadan hatırlayanlar, 1 ile 14 arası pH değerleri vardır. pH tam 7'de biz deriz nötr deriz. 7.1'den yukarıya doğru 14'e doğru çıkınca bazik, aşağı doğru inince asidiktir. O yüzden de şöyle var, insan vücudunda atığı olan, biz diyoruz mesela et ürünleri kanınıza geçtiği zaman üre, ürik asit değerlerinizi fazla tükettiğiniz zaman yükseltir. Et, asitli içecekler. Rin çoğu. Hayvansal gıdaların çoğunun atıkları vardır. Bunlar kanı ve insan vücudunu asidik yapar. Akdeniz tipi bir beslenmemiz var. Sebze, meyve de bazik yapar. Daha çok sebze yiyin, daha çok meyve yiyin diyoruz. Meyvelerin de alkali değerleri yüksektir, pH değerleri. O yüzden de kanımızı bazik yapar. Ortalama insan kanı 7.3 ile 7.4 arasındadır pH değeri. Şimdi kişiler çıkıp diyorlar ki içtiğimiz suların bile pH değerleri çok düşük. Belki çok düşük olan var ama ortalama piyasada hani markadan bağımsız olarak kaliteli su diyeyim. Kaliteli suların pH değerleri 7,5 ile 8 arasındadır. Üzerlerinde de yazıyor. Bu alkalidir, baziktir.
7: Zaten hala hazırda alkali su oluyor.
8: Evet, alkali su oluyor hala hazırda. Hani bunun içerisine ekstradan bir karbonat kattığınız zaman ne olur? Bir kez midenizi de düşüneceksiniz. Uzun süre bir karbonat kullanmam mideme fayda ve zarar verir mi? Tansiyona zarar verir mi, vermez mi? Doktorum buna izin veriyor mu? Kullandığım ilaçlarla bir problem yaratır mı? Bir kaşık atın diyorlar.
7: Evet.
8: Bir tane maden suyu için diyorum ben de bazen.
7: Aynı şey mi?
8: Hemen hemen aynı şey. Bir karbonatlı maden suları da var. Marka marka üzerinde yazıyor.
7: Şimdi
8: orada İngiliz karbonatı diye bir karbonat var. İngilizler karbonatı bulduysa o zaman karbonatın ismi İngiliz karbonatı olsun. Ne diyorlar? İşte daha safmış. Sodyum bir karbonatın daha saf hali ne olur bilmiyorum. Şimdi bikarbonat diye bir şey var. Çamaşır deterjanlarında kullanılıyor beyazlatmak için. Sodyum bikarbonat var. Sodyum bikarbonatı insanlar kullanıyor. Nerede kullanıyor? Bir hastam bana dedi ki her gün içsem dedi bu karbonatı ne olur dedim. Valla ben dedim bazen o bikarbonatı içebilirsin dedim. Keke, böreğe, pastaya katıyoruz dedim. Bazen de dedim benim kulak burun boğaz mütehassıs arkadaşlarım var dedim. Boğazımda gıcıklanma olduğu zaman karbonat tuz karıştır, deniz suyu yaparsın. Gargaraya iyi gelir diyorlar dedim. Hani ekstra tüketmek ne işe yarar? Asit salgısını, baz salgısını, bazik durumu arttırırsa iştahımızı azaltabilir. Bakın ama azaltabilir diyorum. Ama ne gibi zararları olur konusunda kişiler kafasında bir soru işareti oluşturmalı. Artı bizde hep sınırsız kullanım var. Şöyle bir şey var. Bir yerine iki tane ilaç alırsam daha fazla mı iyileşirim? Yani bir kaşık yerine iki kaşık alırsam daha fazla mı yararı olur? Benim dediğim şu, suların bikarbonat oranları, kaliteli suların uygun. Doktorunuz size ekstra bir şey önermiyorsa, televizyonda bugünlerden sonra göreceğiniz yeni bir ilaç çıktı, 10 kilo zayıflatıyor, şunu içine katın, şunu fazladan yiyin denilen bütün uygulamaların hiçbiri tıbbi değildir. Tıbbi olmayan uygulamaları da televizyonda çıkıp anlatmak sadece medyatik şovdur. Başka bir şey değildir.
7: İlaçlar zayıflatır mı diye konuşacağız ama bu isterseniz alkali suyla ilgili yapılan yorumları ben sizinle paylaşayım. Mesela şöyle deniliyor. Tabii bunlar çok iştah kabartan şeyler ve hepimizi ben bile okurken acaba yapsam mı diye düşünmedim değil. Mesela şöyle bir formül var. 1,5 litre suya bir tatlı kaşığı İngiliz karbonatı onlar kaydıyla karıştırıyorsunuz ve içiyorsunuz. Diyor ki çok dengesiz bir şişkinliğe sahiptim. Vücudumda ödem tutuyordu. Ama bu suyla birlikte bütün bu şikayetlerimden kurtuldum. Dahası cildim işte yenilendi, gençleşti. Zayıflama sürecinde çok fazla yardımını gördüm falan diyor. Ve açık açık da aslında vücuttan nasıl atıldığını anlatıyorlar. Ne kadar doğru. Gerçekten
8: doğru.
7: Çok cezbedici.
8: Bakın,
7: bunların hepsi.
8: Şöyle cezbedici. Şimdi bazen diyete başvuran kişiye boş bir kağıt uzatıyorum. Al bunu doldur getir diyorum bir hafta. Diyetim bu diyorum. Bir hafta sonra geliyor kilo vermiş. Niye? Kontrol aşamasında olduğu için. Veya ben onu ikna etmişim kilo vereceğine. Bazı şeylerin az da olsa plasebo etkisi vardır. İnsanı daha iyi hissettirir. Mesela zayıflama çayı diye satılan çayların hepsi diüretik etkili çaylardır. Hepsi. Yüksek miktarda idrar söktürücüdür. Vücuttan sıvı kaybettirir. Tartı üzerinde kilo verirsiniz. Böyle bir uygulama var. Ödem giderici çaylar vardır. Vücuttan daha fazla suyu attırır. Metabolizmayı hızlandırıcı dediğimiz kafein alırsınız. Yüksek miktarda tansiyonunuz ve kalple ilgili sıkıntınız yoksa metabolizmanızı hızlandırır. Ama hani uzun dönemde ne gibi sağlık şikayetleri yapar? İşte o kısımda kişinin metabolizması, vücudu çok önemli. Karbonat vücudu bazik yapıyor diyoruz. Bazik yapması vücut için daha sağlıklıdır. Vücut asidik olursa gut hastalığı vardır. Ürik asit metabolizması bozulur. Bakın vücutta ürik asit miktarı arttığı zaman kanda kişinin vücudunda çeşitli sıkıntılar başlıyor. Damla hastalığı da deniliyor. Zengin hastalığı da deniliyor. Çok et yiyenlerde oluyor. Evet. Şimdi alkali beslenmeyle ilgili tuza ihtiyacı yok. İnsanlar oturup sebze yesinler. Biz sebze yemeyen bir toplumuz. Bakmayın. Akdeniz tipi beslenme diyoruz ama her yerimiz dönerci, her yerimiz fast food. Hani başka ülkelerin fast food'una ne kadar çamur atıyorsak kendi fast food'larımıza da bakmamız lazım. Biz çok miktarda tüketmiyor gibi görünsek de ekmeğin içerisinde eti seviyoruz.
7: Evet.
8: Onu tüketiyoruz. Beyaz ekmek de orada asidik yapıyı arttırıyor. Hı hı. Şekerli unlu kurabiyeler de asidik yapıyı arttırıyor. Hangi ülkede bizimki kadar çeşitli baklava, tatlı, börek, çörek, pasta kültürü veya yemek kültürü var? Ama bu yemek kültürü içerisinde bize başvuran birçok kişiyi görüyoruz. Sebze yiyor musunuz? Hayır. Çocuklar zaten hiç yemiyorlar. Çünkü anne babaları yemediği için yemiyorlar. Evde yapılmadığı için yemiyorlar. Çalışma hayatımızla birlikte kopya ettiğimiz ülkelerin beslenmesini almışız. Fast food beslenmeyi hızlı bir şekilde hayatımıza sokmuşuz. Öğlen yemeğinde bir saat yemek aramız var. Biz 10 dakikada yiyip geri kalanda oturuyoruz.
7: Evet, hızlı hızlı yiyoruz.
8: Ve bakın, birçok yerde zeytinyağlı yapan bir yer bana tarif eder misiniz? Nerede yapılıyor? Hangi semtte nereye gidip zeytinyağlı bir şey yiyeyim dediğim zaman yok. Hı hı. Kişi evinden götürmek zorunda kalıyor. O da iş yerinde psikolojik baskı oluşturuyor. Bazik beslenmek istiyorlarsa oturup daha faydalı bir şey söylüyorum. Sebze meyve yesinler. Hı hı. Bunları yedikleri için hem vitamin mineral alırlar, hem vücut kendi kendine dengelerini sağlar. Hani ekstra bir şeye ihtiyaç yok. Eskiden çok karbonat içiyorlardı, o yüzden insanlar zayıftı. Karbonat içmeyi unuttuk. Yenilerde tekrardan getirip koyalım karbonatı da herkes zayıflasın.
7: Böyle bir şey yok.
8: Hani bilimsel olarak ispatlasınlar, biz de uygulayalım.
7: Şimdi ben programın ikinci bölümünde size metabolizmayı hızlandıran besinleri de soracağım. Bir de hani nasıl kısa sürede zayıflarız, en azından ufak tefek diyorlar. Siz sağlıklı bulmuyorsunuz ama onu da öğrenmek istiyorum. Fakat hani biraz daha isterseniz devam edelim bu diyet tarzlarına. Protein ağırlıklı beslenme çıktı mesela.
8: Şimdi geçen sene ve ondan önceki seneden itibaren bir diyet yayılmaya başladı. Eskiden de vardı bu. Biz üniversiteden mezun olurken ismini söylemeyeceğim. Daha çok pilotların kas gücüyle çalışan, yüksek basınca maruz kalan insanların uyguladığı bir diyet vardı. Bu diyette et ürünlerine 0 puan verilirdi. Hı. Et yesinler diye. Etten sonra sebzeler de dahil olmak üzere hamur işleri, karbonhidratların da puanı 80-90-100'e kadar çıkardı. O diyeti yıllarca popüler oldu, uygulayanlar oldu. Bitti. Evet. Yani onun ömrünü doldurdu, öldü diyeyim. Şimdi onun aynısını yeniden doğdu başka bir isimle, yeniden doğuyor başka bir isimle. Şimdi bize başvuran kişiler şunu söylüyor, ben de görüyorum toplumda. Yüksek oranda diyor, ben et tükettiğim zaman daha fazla kilo veriyorum. Doğru mu? Doğru.
7: Niye doğru?
8: Nedenini şöyle söyleyeyim. Yüksek protein alıyorsunuz, proteinlerin sindirimi kolay değildir, zordur.
7: Tok tutuyor
8: uzun süre, vücut tarafından da en küçük parçalarına ayrıştırılıncaya kadar daha fazla enerji harcıyor. Ama biraz önce dediğim, insanlara niye karbonat için diyorlar? Yüksek oranda asiditesi yükseliyor vücudun. Karaciğer enzimleriniz yükselebilir. Tansiyon, kalp gibi şikayetleriniz artabilir. Aşırı derecede kolesterolünüz, trigliseritiniz yükselebilir. Özellikle pişirme yöntemine bağıntılı olarak. Geçici bir çözümdür. Ömür boyu et yiyecek haliniz yok. Biz diyoruz ki, bütün dünyada diyor beslenme piramidi var. Akdeniz tipi beslenme dünyada en sağlıklıdır ve en uzun ömür sağlıyor. İnsanların amacı, ben kısa yaşayayım ama ince olayım mı, yoksa uzun sağlıklı bir yaşam mıdır? Uzun bir sağlıklı bir yaşamsa o zaman Akdeniz tipi beslenmeyi uygulamamız lazım. Biz oturup sadece et yersek veya sadece et yoğurt yemeye başlarsak uzun süreli, o zaman sağlık şikayetlerimiz olur. Tamam, kilo veririz. Ama sadece bedenimiz kilo vermez. Kalbimiz de, karaciğerimiz de, organlarımız da kilo vermiş veya zarar görmüş, bu işten yıpranmış olur. Kısa süreli yapılabilir. Ama kısa süreli yaptıktan sonra hemen vücudun dengesini sağlayabilir.

0: 4 yaşında 5 yaşında siz bize birer porsiyon kebap getirin. Çocuk da birer porsiyon kebap, kebabını ye bitir. Veya işte onu mutlaka ye bitir. Çocuk bu kadar. Siz 100 kilosunuz, aynı porsiyonları yiyorsunuz. Ondan sonra benim bu çocuğum niye şişmanlıyor diyorsunuz.
1: İsterseniz kısa bir araya gidelim. Evet. Aranın ardından bu keyifli sohbete tekrar döneceğiz. Şimdi kısa bir ara sevgili izleyiciler. Sağlıklı Türkiye programı devam ediyor sevgili izleyiciler. Stüdyoda değerli konuğumuzla birlikteyiz. Türkiye Hastanesi'nden beslenme ve diyet uzmanı Sayın Bahattin Arslan'la keyifli bir söyleşi devam ettiriyorduk. Şimdi tabii sorular da gelmeye başladı. Soruların ardından size soracağım. Hani tamam gelelim, diyet de yapalım. Ama bu diyet programlarına uymamız tabii pek mümkün olmuyor. Hele o listeler verilince moralimiz daha da bozuluyor. Tabii. Ama sizin farklı, bambaşka bir formülünüz var. O formülü de konuşacağız. Ama isterseniz sevgili izleyicilerimizi çok bekletmeyeyim. Ömer Sararslan'ın bir sorusu var. Hani az önce karbonhidratlı sudan bahsetmiştik ya. Bu da çok fazla konuşuluyor. Ve hani yararını gördüm diyenlerin sayısı da çok fazla. Elma sirkesi yağ yakıyor deniliyor. Bunu sorar mısınız değerli hocamıza demişler.
0: Şimdi bakın yağ yakma mevzusuyla ilgili televizyonda da gösterildi. Hı-hı. Elma sirkesinin içerisine bir parça kuyruk yağ atabilir.
1: Evet.
0: Limonun içerisine bir parça kuyruk yağ atabilir. Kaynamış suyun içerisine bir parça kuyruk yağ atabilir. Öyle durur. Ateşte de pişirebilir. Suyu uçar yine küçük kalır. Şimdi
1: test etmek amacıyla.
0: Evet, yağın yanması insan vücudunda farklı bir metabolizmadır. İnsan vücudunda enerji ihtiyacı açığa çıkarttığınız zaman, vücut ilk önce şekere başvurur. Kandaki ve karaciğerimizdeki şeker deposuna. O yetmezse hücrelere emir yollar. İçerinizde mevcut olan depoladığınız yağları dönüştürün tekrardan. Yağ asitleri ve ondan sonra da enerjiye dönüştürün. Yağın yanması bu. Dışarıdan bir şey insan vücuduna ekstradan yağı yakması için etkili değildir. Yağı yaktığı söylenen bazı maddeler, zamanında ilaçlar vardır. Bu ilaçlar da yakmaktan ziyade vücuttaki emilimi etkileyen ilaçlardı. Evet. Kimisi de alımı etkileyen ilaçlardı. İnsanlıkta şişmanlık başladığı tarihten şu zamana kadar ki tek bir formül vardır. Alınan enerji, harcanan enerjiden bir yüksek kilo alırsınız.
1: Bu kadar basit formül.
0: Bu kadar basit. Hani bir kişi diyor ki benim hormonlarım kilo aldırıyor. Tamam ben seni bir yere kapatayım. İhtiyacın kadar besin veririm. Hormonların hadi sana kilo aldırsın.
1: Bir de genetik diyoruz mesela. Annem babam kilolu.
0: Genetiğin ben de kiloluyum faktörü yani. Şöyle. Hani %20'lerden %80'lere kadar çıkıyor. Şimdi değişik araştırmalar var. Mesela çocukken anne babası şişman olan çocukların da şişman olma ihtimali yüksek. Hatta son yapılan araştırmalarda çocukken şişman olan bireylerin %30'u ileriki yaşlarda da şişman olarak görülüyor. Anne babası şişmansa o da şişmanlıyor. Nedeni de çok basit. Anne babası nasıl besleniyorsa kendisi de öyle beslendiği için ve buna hiç dikkat etmiyor. Çünkü gördüğü beslenmeyi bir sonraki nesle bir sonraki nesle aktarıyor. Belki de genetik olan bu yeme biçimidir. Ha. Yediklerini değiştirmesi
1: aslında
0: lazım.
1: Aslında hani öyle değişmeyecek bir durum değil.
0: Tabii bu. Değişmeyecek bir durum değil. Genetiğin etkisi var ama genetiğin etkisi şu değil. Tamam benim annem 100 babam 100 kiloydu. Kesin ben de 100 kilo olacağım. O yüzden hiç uğraşmama gerek yok. O zaman ben de çalışmayayım.
1: Şimdi Özgür Keçici'nin yine bir sorusu var. Demiş ki 35 yaşında 1.68 boyunda 78 kilo ağırlığındayım. 4 hafta önce 81 kiloyken zayıflamaya karar verdim. Şu anda yaptığım özel bir uygulama yok. Kahvaltımı normal yapıyorum. Öğle yemeğimi de ortadan kaldırdım. Bu doğru mu mesela? Akşam da yemek sırf ekmekle dilediğim kadar yemek yiyorum. Öğlen sadece elma yiyorum. Diyor ki aile hekimine danışmış. Yürüyorum diyor 10 kilometre civarında. Bu yolla 4 haftada 3 kilogramdan fazla kilo verdim. Bu doğru mu acaba diyor.
0: Şimdi bakın doğru mu yanlış mı kelimesi birçok kişi internetten olsun televizyondan olsun program yapan kişilere bana da telefon ediyor. Ben şuyum buyum. Ben şunu yaptım şu kadar kilo verdim. Doğru mu yanlış mı? Şimdi bir kişiye doğru mu yanlış mı denilebilmesi için ilk önce kişinin bir dahili muayeneden geçmesi lazım. Nedir? Hı-hı. Bir sağlık şikayeti var mı? O sağlık şikayetine göre. Şekeri var mı? Tansiyonu var mı? Kolesterolü var mı? Trigliseriti var mı? Karaciğer yağlanması var mı? Veya kronik bir hastalığı var mı? Psikolojik problemi var mı? Buna göre bir ilaç kullanıyor mu? Ondan sonra ona göre biz beslenmemiz

0: nedeni değiştiriyoruz. Hani yüksek şekeri olan insana boş öğünlerde meyve vermiyoruz sadece. Ürik asidi yüksek olana bazı et gruplarını çıkartıyoruz. Karaciğer enzimleri yüksek olanın beslenmesinde değişiklik yapıyoruz. Ona göre yine kilo veriyor. Hı hı. Ama vereceği kilonun 4-5 olması, 2-3 olması önemli değil. Sağlığında bir ay sonra tekrardan tetkik isteyip yapıldığı zaman bunlarda düzelme var mı pozitif yönde? En önemlisi o.
1: Mutlaka tahlil yaptırmamız hani bir, gerek.
0: Bu tarzdaki bir söze buradan yaptığınız doğrudur böyle devam edin desem 3 gün sonra bir sağlık şikayeti olsa gitse de televizyonda durdum doğru dediler. Bence hani bunun değerlendirilebilmesi için ben ilk gelen kişiye bir tane boş kağıt veriyorum bazen. Diyorum ki bana bir hafta boyunca yediğinizi yazın gelin. Hı-hı. Geliyor bakıyorum. Diyorum sizin şişmanlanmanıza neden olan 2-3 tane şey var. İşte bunlar. Biz bunları değiştirmeye çalışırız. Ben ondan vazgeçemem. Bazısı diyor ben su içemem. Hı-hı. Ona alternatifler üretiyorum hemen. Suyun alternatifi olabilecek şeyler. Alternatifi yok diyorum. İçmeye çalışıyorum. Midem bulanıyor. İçemiyorum diyor. Yıllardır içmiyorum diyor. Meyve suyu. Taze meyve suyundan veya bazı bitkilerin kaynatılıp su haline getirilip gün içerisinde içilmesini öneriyorum. Onun da hani hepsini bir araya karıştırıp da toplu halde tüketmek değil. Hı-hı. Bir kişiyi zayıflatmak istiyorsanız onu psikolojikmen etkileyebilmeniz lazım. Yani kişiyi ilk önce sizin probleminiz bu. Bunları yaparsanız zayıflayacaksınız. Sonuçta şunu alacaksınız. Hı-hı. Dememiz lazım. Ama kişi kilo odaklı gelirse size. Herkes kilo odaklı geliyor. Benim 5 kilo vermeye ihtiyacım var veya 10 kilo vermeye ihtiyacım var. Hızlı kilo vermeye ihtiyacım var. Hızlı kilo alacağını da ben garanti ediyorum. Bir kağıda yazayım koyayım cebine. Sen 10 kilo ver. 3-5 ay sonra belki 15 kilo alacağını ben garanti ediyorum. Cebine yazayım kağıdı koyayım. Çıkarsın söylesin sonra. İşte Türkiye Hastanesi'nden diyetisyen Bahattin Aslan demişti diye. Buyurun cebine koyayım.
1: Peki şimdi bazen diyorsunuz ki ben boş kağıt da veriyorum.
0: Evet.
1: Ama buna rağmen zayıflıyorlar.
0: Neden zayıflıyor?
1: Zayıflıyorlar?
0: Neden zayıfladığını söyleyeyim. Şimdi kişiyi dinledikten sonra bakıyorum. Birçok kişinin ortak problemi şu kahvaltı yapmamak. Hmm. Benim verdiğim boş kağıtta kahvaltı, öğle, ara gibi bir çizelge var. O çizelgeyi veriyorum. Kişi bakıyor kahvaltı yok. Ya diyor şimdi ayıp olacak diyor diyetisyene de. Ben kahvaltı da yapayım diyor. Küçücük de olsa bir şeyler yemeye başlıyor. Ara yazmış diyor ben arada yemiyorum diyor. Bizde şey vardır toplum olarak. Üniversitede bir çalışmaya gitmiştik. Çok fakir bir eve gittik. Beslenmesiyle ilgili sorular soruyoruz. Kahvaltıda ne yiyorsunuz diyoruz. İşte sucuk yiyoruz, salam yiyoruz, yumurta yiyoruz. Şimdi bakıyoruz. Onları aldık. Gün içerisinde yediği şeylere baktık. Hı hı. Çok fakir bir semt. Yemedikleri de yani genel olarak belli. Hocamıza götürdük. Siz bunu uydurmuşsunuz, atmışsınız dedi. Yani kendi başına evde doldurmuşsunuz. Şimdi biz olmayan şeyi anlatmayı severiz. Hı hı. Abartmayı severiz. Kilo problemi yaşayan insanlar da çok fazla yediklerini kağıda yazdıkları zaman görüyorlar zaten. Birincisi bu.
1: Tabii dürüstçe ben yazmak lazım
0: evet,
1: ama.
0: Evet ben zaten söylüyorum. Burası okul değil diyorum. Siz dürüstçe yazacaksınız. Ben ona bakacağım. Sizin ben küçük problemlerinizi çözeceğim. Küçük kilolar kaybedeceksiniz. Kilo kaybederken farkına varmayacaksınız. Ben size şunu taahhüt etmiyorum diyorum hiçbir zaman için. Birisi kilo vermiş. Çok güzel gelmiş aynısını ben de verebilir miyim? Ha, aynı kişi değilsiniz. Hı hı. Aynısını verip veremeyeceğinizi davranışsal değişiklik yapıp yapmayacağınıza bakacağız. Eğer bir sağlık şikayetiniz yoksa diyorum egzersiz yapıyorsanız ben diyor spor yapamam. Yürüyün diyorum pasif egzersizler yapın. Merdiven kullanın asansör kullanmayın. Evinize bir durak geride inin yürüyün. Hı hı. Veya markete her gün çıkın bir tur atın. Ben diyor dışarısı yağmur yağıyor, çamurdur. İşte yaşadığım yer güzel değil. Yakınlarda her semte bir tane AVM diktik zaten. Gidin diyorum sırayla bütün katları dolaşın. Hı hı. Geriye gelin. AVM'de yürüme egzersiz olmuyormuş. Valla evde oturma yürümekten daha kötü bir şey. Bir tur bile atsanız benim için belki yaklaşık 3000-5000 adım atacaksınız. O bile sizin için bir enerji yakmadır. Ve o süre zarfında da aklınıza otururken, televizyon izlerken yemek yeme geliyor insanın aklına. Boş geçmeyelim diye biz de çayın yanına bir şeyler evet. yiyelim diye. En azından onu yapmamış oluyorsunuz. Davranışsal evet. değişiklik en önemlisi bu. İkincisi, uygulamalar vardır. İnsanın kafasında bilimsel olmayan, hı hı. internetin taahhüt ettiği uygulamalar var. Şimdi bu uygulamaları uygulayan biri çok zayıf diyor. Kişi onu görüyor. O kişi diyor ki ona, ben yaptım süper oldum. Hiçbir sağlık şikayetini söylemiyor. Miden ağrıdı mı? Reflün veya gastritin oluştu mu? Hipoglisemilere giyiyor musun? Ayılıp bayılıyor musun? Kanına baktırdın mı? Belki anemik oldun onları yaparken. Hı hı. Şimdi bunları bilmediği için fiziksel olarak bakıyoruz. Ne diyoruz? 80'den 70'e inmiş. İnmiş de sağlıklı inmiş mi acaba? Tabii, sağlıkla bir insanın önemli. Yüzüne baktığınız zaman, görüntüsüne baktığınız zaman belli oluyor. Kişi eğer yatıp uyuyorsa ve çok zayıfsa bu kişiye ben sağlıklı diyemem. Hı hı. Hareket etmiyorsa, yürüyecek takadı kalmadıysa, zayıf olmuş bir anlamı yok ki. Bu vücudu diyorum ki bir ömür taşıyorsunuz ve bir ömür taşıyacaksınız. Bana 10 yılda 20 yılda aldığınız kiloyu bir ayda 2 ayda verdirtir misiniz diye gelmeyin. Sağlıklı kilo vermek istiyorsanız, kalıcı kilo vermek istiyorsanız, artık kilo verirken de hiç kimsenin hiçbir şeyini uygulamıyorum. Üniversitemizde bize ne öğretildiyse, hı hı, sağlık açısından, hastanede de bakın popüler uygulamalar değil. Hı hı. Çünkü hastane insanların şifa bulabilecekleri bir yer. Oraya gelen bir insan şifa bulamıyorsa veya geldikten sonra farklı şikayetleri olacaksa o zaman oraya gelmesin.
1: Peki hocam, bir soru daha sorayım isterseniz. İsmail Bey göndermiş. Diyor ki benim bulunduğum ilçede doğal alkali su var. Tahlillerini de yaptırdım. İçilebilir raporu geldi. Bahattin Bey, bu konuda yardımcı olursa sevinirim. Sigarayı da bıraktım diyor. Bir yılda 15 kilo aldım. Zayıflamak için spor yapıyorum diyor. Çok bölgesel güzel. Çalışıyorum. Bu suyu da içiyorum. Başka ne yapmalıyım diyor.
0: Şimdi şöyle söyleyeyim. Bakın, bölgesel ve yöresel farklılıklar var. Suyun tadı, lezzeti. Dediği gibi birçok bölgede kaynak sularının alkali oranı yüksek. Alkali oranı yüksek olması suyun kaliteli olduğu anlamına da gelir. Hı hı. Yani arıtıp çeşme suyu içmiyoruz biz birçok yerde. Doğal kaynak sularımız var, arıtılmış sularımız var. Ve bunları içtiğimiz zaman bunlar tabiattan bizim için çıkıyor. Ve her bulunan yörede belki o yörenin insanları yıllardır içiyorlar.
1: Doğal olarak
0: içiyorlar. Evet, doğal olarak içiyorlar. Doğal olarak içtikleri için hani ekstradan suyumuz çok kalitesizse, kötüyse bunu alkali hale getireceğiz. Ama Sağlık Bakanlığımız, Tarım Bakanlığımız bizim sularımızı denetliyor. Piyasada satılan suları. Hani suyun ben alkali oranı 7'yi de bunu 5'e düşürdüm. Asidik su yaptım. Alın bunu için demiyor. O zaman ben kola içim, gazoz içim. Zaten evet. Belli asidik yapılan şey koladır, gazozdur. Onu içtiğiniz zaman asidik oluyor. Sular alkalidir bizim. Sularımızın birçoğu alkalidir. Ama alkalilik derecesi illa hani 9 olanı için. Acı su içemeyen var. Biraz daha yumuşak tatlı su içmeyi evet. seviyorlar. Diyorum ya, vücut zaten kendi dengesini sağlıyor. Sizin dengeyi bozan şey kötü beslenmeniz. Yani gereğinden fazla et tüketmeniz, gereğinden fazla yumurta tüketmeniz, gereğinden fazla sebze veya meyve için bile söyleyebilirim. Her şeyi gereğinden fazla vücudunuza göre fazla tüketirseniz bunun vücutta dengeleri var. Dengeyi bozuyorsunuz.
1: Peki hocam, şimdi kısa kısa isterseniz yaklaşık 1,5 dakikamız var. Ben soruları yetiştireyim. Hatice Hanım göndermiş. 1,5 önce doğum yaptım. Çocuğum 6 aylıkken sağlıklı beslenmeye dayanan sebze, meyve, et dengeli bir şekilde diyet yaptım diyor. Haftada 2 kilo vererek toplamda 12 kilo verdim. Fazla kilom hala var diyor. Fakat yine aynı, bu da enteresan, yine aynı diyeti yapıyorum ancak şimdi kilo veremiyorum. Ne yapmam lazım?
0: Nedeni şu: 100 kilogramlık bir insan, ortalama kalori değerleri de vardır diyetlerin aşağı hı-hı. yukarı. O kalori değerinde almaya devam ediyordur. 100 kilogramken o kalori değeri onun için hı-hı. diyelim ki vücuduna %10-15 açık oluşturabiliyordu. Şimdi 10 kilo verdi, 90'a düştü. Aynı kalori değerine devam ettiği için sabitlenir. Sabitliği iki şekilde bozabilirsiniz. Ya gereğinden fazla, hani daha önce yaptığınız yarım saat egzersizi bir saate çıkartarak, ya da yediğinizi biraz daha aşağı düşürerek.
1: Kalori
0: ama
1: düşürerek.
0: Bu sağlıklı mı değil mi diye kişiyi görüp söyleyebilmek lazım. Kişinin vücuduna bakmak lazım. Günlük enerjisinin ne kadar olduğunu ölçmek, hesaplamak lazım. Ona göre söylemek lazım. Hani burada diyelim 1200-1300 kalorilik bir diyet yapıyordunuz, onu 1000'e düşürün demek, belki halsizlik, bitkinlik, yorgunluk yapacak sizde. Egzersizinizi iki katına çıkartın diyoruz. Diyeceksiniz çocuğum var, çıkartamıyorum. O orta noktayı bulabilmek için şunu istiyoruz: diyete başlayan kişi bir defa bir uzmana başvursun. Bir defa. Bir defa bile yeterli bakın. Bir defa bile size anlatacağı şeyler. Şöyle bir şey yapmıyoruz biz. Geldi. Ha, çok kilolusun. Buyurun alın bunu gidin demiyoruz. Konuşuyoruz. bu iş konuşmaydı.
1: Çok teşekkür ederiz hocam. Değerli vaktinizi bize ayırdınız.
0: Ben teşekkür
1: ederim. Önemli konularda bilgiler verdiniz. Evet. Yarın aynı saatte Sağlıklı Türkiye programıyla burada olacağız. Şimdi hoşça kalın.
2: Sağlıklı Türkiye. Arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz.

Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere mukabeleyi sunuyoruz. Cüz 6, Sure, Maide Suresi 24-50. Ayetler, sayfa 111-115.

فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Bir programla daha yeniden birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimiz gelecek. Sonra Hayatım romanı dinleyeceksiniz ve son olarak da Sorun Söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.
1: Şiirlerle menkıbeler.
2: Mazhar-ı Can-ı Canan rahmetullahi aleyh. Namaz nurdur. Allah adamlarından büyük alim ve veli bir gün namaz hakkında buyurdu şu sözleri: Namaz dinin direği, müminin miracıdır. Namaz hasta ruhların tesirli ilacıdır. Namaz kılan kurtarır yıkılmaktan dinini. Kılmayan kurtaramaz cehennemden kendini. Namaz korur insanı çirkin, kötü her işten. Namaz kılan kurtulur cehennem ateşinden. Namaz nurdur, ışıktır insanların kalbine. Namaz münker nekirin cevaptır sualine. Namaz kılan kimsenin kalbi temiz, pâk olur. Namaz kılan her zaman bulur rahat ve huzur. Namazla geçer insan şimşek gibi sıratı. Namazla insan bulur huzur ile rahatı. Namazdır insanları doğru yola getiren. Namazdır insanlara günahı terk ettiren. Namaz ruhlara gıda. Namaz ruhlara şifa. Namazdır üzüntülü kalplere nur ve safa. Namaz kalbi parlatır, sıratı aydınlatır. Namazını kılmayan çok pişman olacaktır. Namazdır müminleri birbirine bağlayan. Namazdır küskünleri barıştırıp dost yapan. Namaz kılan öyle çok yaklaşır ki Allah'a, başka ibadetlerle fazlası olmaz daha. Namaz kılan yapar her faydalı iyi amel. Namaz kötülüklere olur mani ve engel. Camide cemaatle kılarsa bunu herkes, sevgiyle bağlanıp tutmazlar kin ve garez. Büyükler küçüklere eder şefkat, merhamet. Onlar da büyüklere gösterir saygı, hürmet. Zenginler vakıf olur fakirlerin haline. Yardımda bulunurlar derhal kendilerine. Camide hastaları görmeyince sağlamlar, merak edip onları evlerinde ararlar. Şartlarına uyarak kılarsa onu bir kul, Hak Teâlâ indinde olur iyi ve makbul. Hepsi namaz kılmıştır, bil cümle peygamberler. Namaz kılan kimseyi sever gökte melekler. Beş vakit namazını tam kılarsa bir insan, melekül mevt ruhunu alır kolay ve asan. Nur olur ona namaz, girdiğinde kabrine, kolay olur cevabı sual meleklerine. Kıyamette ilk önce sorulacak namazdan, hesabını verenler kurtulacak azaptan. Kim beş vakit namazı getirirse yerine, kavuşur ahirette cennet nimetlerine. Kimler de kılmayıp da etmezlerse hiç esef, azap göreceklerdir cehennemde maalesef.

0: Sevgili dinleyiciler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı borç ve sıkıntı duası. Ebu Abdullah el-Kureyşi Hazretleri 12. asırda yaşamış büyük velilerdendir. Hazreti Hasan'ın soyundandır. Endülüs'te dünyaya gelen Ebu Abdullah el-Kureyşi Hazretleri küçük yaşından itibaren ilim tahsiline başladı. Memleketinin alimlerinden tahsil gördü ve velilerin sohbetlerinde bulunup tasavvuf yolunda ilerledi. Fıkıh, tefsir, hadis gibi ilimlerde yüksek alim, tasavvuf yolunda ise üstün bir veli oldu. İnsanlara İslam dininin emir ve yasaklarını anlatarak onların dünya ve ahirette saadete kavuşmalarına vesile olan Ebu Abdullah el-Kureyşi Hazretleri birçok alim ve veli yetiştirdi. Güzel ahlakı, güler yüz ve hoş sohbetleriyle insanların gönüllerini fethetti. Herkes onun yüksek bir veli olduğunu kabul edip uzaktan yakından gelerek sohbetlerinden istifade ettiler. Ebu Abdullah el-Kureyşi Hazretleri duası makbul bir zattı. Mısır'da bulunduğu sırada büyük bir kıtlık olmuştu. Bunun üzerine Mısır'dan ayrılıp Kudüs'e gitti. Filistin'deki Halilurrahman denilen yerdeki İbrahim Aleyhisselam'ın makamını ziyaret etti. Ziyaret sırasında İbrahim Aleyhisselam'ın makamı yanında uyuyakaldı. Rüyasında İbrahim Aleyhisselam tarafından karşılandı. Ebu Abdullah Kureyşi Hazretleri İbrahim Aleyhisselam'a "Ey Halilullah, Mısır'da büyük bir kıtlık var, dua buyurunuz" diye arz etti. İbrahim Aleyhisselam da kıtlığın kalkması için dua etti. Ebu Abdullah el-Kureyşi Hazretleri daha sonra uyanıp Kudüs'e döndü. Çok geçmeden kıtlığın kalktığı haberini öğrendi. Abdullah Kureyşi Hazretleri buyurdu ki, "Bir gün hocam Ebu Rabi bana, sana bitmek tükenmek bilmeyen bir hazine öğreteyim mi?" dedi. Ben de evet deyince Ebu Rabi bana şu duayı devamlı oku dedi. Okumamı istediği dua şöyleydi. "Ya Allah, ya Vahid, ya Mucit, ya Cevat, ya Basit, ya Kerim, ya Vehhab, ya Zettaul, ya Gani, ya Mugni, ya Fettah, ya Rezak, ya Alim, ya Hay, ya Kayyum, ya Rahman, ya Rahim, ya Bedi'as Semavati vel Ard, ya Zelcelali vel İkram, ya Hannan, ya Mennan, in fehni minke bi nafhati hayrin tugnini biha ammen sivak, in testeftihu fekat ca'e kümül feth, inna fetahna leke fethan mübina, nasrun minallahi ve fethun karib. Allahümme ya Gani, ya Hamid, ya Mubdi, ya Muid, ya Vedud, ya Zel Arşil Mecid, ya Fealen lima yurid, ikfini bihalelike an haramike ve agnini bifadlike ammen sivake, fahvazni bima hafiste bihiz zikr, mensurni bima nasarte bihir rusul, İnneke ala külli şeyin kadir." Sonra bana, "Her kim bu duayı namazlardan sonra, özellikle cuma namazından sonra okursa Allahü Teala onu her türlü kötülükten muhafaza eder, düşmanlarına karşı muzaffer kılar, ona ummadığı yerlerden rızıklar verir, geçimini kolaylaştırır. Borcu dağlar kadar büyük ve kabarık olsa dahi Allahü Teala'nın lütfu, keremi ve inayetiyle öder." dedi. Kendisi şöyle anlatır: "Bir gün Abdullah el-Muaviri'ye gittim. Bana, ey şerif, başın darda kaldığı zaman yapacak olduğun bir dua öğreteyim mi?" diye sordu. Ben de evet dedim. Bunun üzerine şu duayı öğretti: "Ya Vahid, ya Ehad, ya Vacid, ya Cevat, in fehna minke bi nefhati hayrin inneke ala külli şeyin kadir." Abdullah el-Muaviri bu duayı bana öğretmek için okuduktan sonra başım hiç darda kalmadı, rızkım çoğaldı. Duada maksadın hasıl olması için dua eden kimsenin itikadının düzgün olması, namazını muntazam kılması, dinin emir ve yasaklarına elinden geldiği kadar uyması şarttır. İlim ehline son derece saygılı olan Ebu Abdullah el-Kureyşi Hazretleri halk arasında hikmetli sözleriyle onların kalplerine şifa akıttı. İnsanlar onun hikmetli sözleriyle ilim ve ihlas sahibi oldular.
1: Hayatım roman.
2: İstanbul'da yaşayanlar özellikle sabahları ve akşam iş dönüşü otobüslerde yaşanan izdihamı iyi bilir. Binmek bir tarafa, adım atmak bile neredeyse imkansızdır. Bir akşam iş çıkışı Mecidiyeköy'den hareket eden halk otobüsüne bindim. Her zamanki gibi tıklım tıklım. Şoförün ise umrunda değil. Her durakta duruyor, yolcu almaya devam ediyor.
3: Ya ilerleyelim beyler, arkada boş yer var.
4: Allah Allah. Allah'ın belası, versene paranı. Allah belanı versin senin, değil mi? İki kuruşa tenezzül ediyorsun.
5: Sözüne dikkat et canım.
4: Bela okuma.
5: Utandırıyorsun çocuğu ya.
4: Allah kahretsin seni be. Allah senin belanı versin.
5: Yeter.
3: Otur yerine. Akşam bela okuma kardeşim. Ayıptır ya.
5: Olacağı buydu.
3: Ölen var mı acaba? Biz çağırsın bakalım. Bak şimdi. Allah Allah.
5: İşte bak, bela dönüp dolaşıp bize geldi. Gördün mü?
3: Allah.
2: Gerçekten de özel araçta 50 milyondan fazla hasar vardı. Suçsa tamamen otobüsündü. Ne şoför ne de bileci ağzını açıp bir şey diyemedi. Ne olursa olsun en öfkeli olduğumuz anlarda bile bela okumamalıyız. Sonuçta dönüp dolaşıp bizi bulur.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Efendim, hoş bulduk.
0: Dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz diyor ki, geçmiş namaz borcu olan kişilerin günlük zikir ve namaz sonrası tesbihler, duaların yerine kaza namazlarına ağırlık vermesi ve bu vakitleri kaza borcu ödemek için değerlendirmesi hem daha faziletli hem de üzerimizdeki farz borcunun kalkması için daha iyi olmaz mı diyor dinleyicimiz.
1: Olur tabii.
0: Devam ediyor hocam. İslam ahlakı kitabının çok yerlerinde kaza namazlarının acele bitirilmesi gerektiği yazıyor.
1: Yazıyor, doğru söylüyor.
0: Kaza borçları bitmeden namazlardan sonraki dualar, bunları yapmasak, bunun yerine diyor kaza kılmaya devam etsek olur mu?
1: Olur.
0: Peki ancak, aralardaki mesele Allahümme entes selam filan,
1: onları söyleyeceğiz.
0: Onları da yazmış.
1: Onları söyleyeceğiz. Namaza ait bildirilenlerin hepsini aynı
0: onlar
1: yapacağız.
0: Onlar vakit kaybı değildir. Yani vakit namazın içinde değil. Olan
1: tabii.
0: Şeyler değil mi?
1: Ve namazın sonundaki dua da aynı şekilde vakit kaybı değildir. Ancak başka bir husus da var. İmam-ı Gazali rahmetullahi teala aleyh buyuruyor ki mesela namaz kılıyor. Kaza namazı kılıyor mesela. Yoruldu. Dinlenmek için oturup Kur'an-ı Kerim okur. Kur'an-ı Kerim okurken de yoruldu. O zaman çekilir. Koltuğa veya divana oturur. Zikir de yapabilir buyuruyor. Dolayısıyla mesela bu dinleyicimiz hani kitapta okumuş. O dedikleri doğru mu? Doğru. Kitaplarda öyle yazıyor mu? Evet, Saadet Ebedi'de İslam Ahlak kitabında öyle yazıyor. Ancak bir yerde bir hükmü görüp cımbızla çekip böyle yapmak lazım, öbürleri olmaz demek yanlış. Çünkü İslam alimleri her ikisini de bildirmişlerdir. Her ikisini de bildirmişlerdir. Mesela namaz kılarken yorulabilir. Kaza namazda olsa yorulur. Nafile namazda olsa yorulur. Dinlenirken o tesbihatları çekebilir. Efendim, bunları çekmesek olmaz mı? Şimdi mesela dinleyicimiz, biz olur diye cevap verdik onu dedi. Doğru, olur. Kitapta öyle yazıyor. Ama sen bunu hüküm olarak sakın ha! İşte kelime-i tevhid okuma, istiğfar okuma, la havle okuma, Kur'an-ı Kerim okuma, namaz kıl onun yerine falan demek yanlış. Bir kere Allah-u Teala rahmet eylesin, bir ölçü bildirmişlerdi Emre abiler. Buyurdular ki dini anlatacak kimsenin veya da nakil yapacak kimsenin karşısındakinin dinini ve dünyasını iyi bilmesi ve tanıması lazım. Sen karşındakini öyle söylüyorsun da o onu yapabilecek durumda mı değil mi? Peki bu nasıl aktarılır? Mesela kitaplarda kazaya kılan namazların bir an önce acele olarak kaza edilmesi konusunda çok hassas ifadeler geçiyor. Yani diğer nafile ibadetleri bırakıp hep kaza kılmalı. Bu nafile ibadetler konusunda efendim tesbihatları da bırakmalı, şunları da bırakmalı diye sen bunun içini böyle doldurmaya kalkacak olursan karşıdakini dinden uzaklaştırırsın, soğutursun ve kafasında bir sürü soru işareti ve ünlem işareti kur. Ya arkadaş, ben yatarken de la ilahe illallah diyemeyeyim mi? Mesela yatağa girince okunacaklar var. Hatta Emer abilerin bir yine bir şeyler vardı, nakilleri vardı da mesela gece uyuyamayan yattığı yerde la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah desin. Yani orada Emen abi demiyor ki kalsın kaza namazı kılsın. Peki yattığı yerde la ilahe illallah derse ne olur? Zihnini birçok şey meşgul eden insanın bir şeye kafasını takmıştır. İşte o şöyle dedi, bu böyle dedi, ben ona bunu dedim ama eksik dedim, şunları da demem, bunlarla da oho sen uykuyu aynı şekilde gittin. Hani demiş ya uyuyamıyor falan diye. Uyuyamıyor falan demiş de işte koyun sayı falan. Ya demiş daha çok aynı şekilde uykumak işte. Niye? Demin koyunların sayısını bitiriyor, bu sefer ayaklarını sayıyor. Peki la ilahe illallah deyince, yani Emel abinin bildirmiş olduğu ilaç. Çünkü la ilahe illallah kelime-i tevhidini söylemek nefsin de şeytanın da hoşuna gitmez. Bakıyor ki bu adam aynı şekilde la ilahe illallah, zaten böyle la ilahe illallah dedikçe zihin başka şeyler düşünemiyor. Tökezlemeye başlıyor. Şöyle miydi, böyle miydi? Çünkü iki işi aynı anda götüremiyor. Hani bir karpuza iki koltuk, bir koltuğa iki karpuz sığmaz var ya. O olmuyor. Şimdi nefis ve şeytan diyor ki, ya diyor bu inat ediyor, kelime-i tevhid söylemeye başlıyor. Tek çaremiz diyor, bunun duygusunu getirelim. Dolayısıyla o zaman diyor, biz de diyor mani olmuş oluruz bunun kelime-i tevhid söylemesine. o zaman otomatik olarak uyku geliyor. Yani deneyebilirsin. Efendim işte ben koyunları bıraktım, ayaklarını saymaya başladım dersen onu işin içinden çıkamazsın. Onun için dini anlatmak, nakletmek, birisine söylemek. Piyasada şimdi bakıyorsun, bize Dinim İslam kanalıyla bir sürü şey geliyor. Ne geliyor? Efendim işte ben şöyle bir hizmet etmek istiyorum. İnsanlara faydalı olmak istiyorum. YouTube'da şöyle bir kanal açsam veyahut da WhatsApp'tan şöyle bir grup kursam, Instagram'dan bilmem şunu yapsam falan. Arkadaşım bir kere bu iş izinli yapılır. İzinsiz yaptığın zaman mutlaka fitne çıkartırsın. Nasıl yani? Ben Saadet Ebedi'den nakil yapacağım. İyi de arkadaş, Saadet Ebedi'de bildirilen her hükmü her insana söyleyemezsin ki. Adam aklı almayacak, altyapısı da yok. Hadi canım sen de öyle şey mi olurmuş derse, adam pamuk bağlı bir azıcık bir imanı vardı, onu da kopardın attın. Hizmet mi ettin? Yok, hizmet etmedim.
0: Bana da bu şekilde talepte bulunanlar oluyor hocam. Niye sen işte bir YouTube kanalı falan filan kurmuyorsun diye. Osman Hoca izin vermiyor diyor.
1: Vermiyorum.
0: Yani herkesin haberi olsun.
1: Şimdi çoğunun hatırına gelebilir. Yani bir kere o izin verecek kimse de İslamiyet'i iyi bilen bir kimse olması lazım. Mesela Emer abiler. Kime neyi aynı şekilde ölçüsünü bildiriyor, sınırlarını bildiriyor. Ondan sonra önce onun altyapısını oluşturuyor Emer abi. Ona yükleme yapıyor. Ölçüler de bildiriyor. Ölçüler de bildiriyor. Ve o ölçüleri mesela Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi aleyh, buna ilmi siyaset de deniyor. Dini konuda da aynı şekilde oluyor.
0: Mesela, İnsanı iyi tanıyorlar.
1: İyi tanıyorlar. İnsanları iyi tanıyorlar. Şimdi Emer abilerden ben dinledim. Onu Hüseyin Hilmi Efendi'den de rahmetullahi aleyh dinleyenler olmuş. Ben dinledim, onlardan da dinledim. Hadise şu. Hüseyin Hilmi Efendi binbaşı ve yarbay rütbesinde binbaşı diye hatırımda kalmış. Bir birlikte işte başlarına bir albay geliyor falan. Albayın dinle bir alakası yok. Ama Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi aleyh kitabı da biliyor. Ondan sonra 5 vakit namazını kıldığını dinini de biliyor falan. Adam bir gün masayı hazırlamış. İçkiyi koymuş. Mezeleri de koymuş falan. Ondan sonra işte orada şey yaparken Hüseyin Hilmi Efendi geliyor. Tabii kendisi komutan. Öbürleri emrinde falan. Ha demiş bak, Hilmi Bey bilir demiş. Bu içki demiş bana haram mı? Kendileri anlatıyor. Yok efendim, size haram değil. Tabii demiş ya, aydın din adam böyle konuşur. Sonra izah etmişler. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh. Karışmamışlar. Adamın imanı yok. Yakinen biliyor, onu tanıyor. Ona içki haram değil, zina haram değil. Ona önce iman etmek farz. İman eden kimseye 5 vakit namaz farz. İman edene içki haram. İman edene zina haram. Adamın Allah-u Teala imanı yok. Bu kimse her yol mu bak bunun için. Ha o zina etmesi, zulmetmesi inanmadığı halde. Onların da katlayarak aynı şekilde cezaları yüklenerek cehenneme atılır imanı olmadığı için. Dolayısıyla hani bazen böyle sarıklı cübbeli meyhaneye gidiyor, size emir maruf yapıyoruz. Bu emir maruf değil. Fitnedir bu. Niye fitne? Fitne ne demek? İnsanların zihnini karıştırmak. Dini anlatayım derken din düşmanı haline getirmek. Adam meyhanede adam içki içiyor. Ha oraya girersin mesela, dersin ki izinli olarak, efendim biz böyle bir kitap getirdik, şey yapar mısın sana? İstemez adam. İster. Sen yanarsın, cehenneme gidersin, bizi nasıl ettirirsin falan. Yok öyle bir şey. Sadece söylesin. Böyle bir kitap hoşuma gitti, biz de dağıtıyoruz. Babamın işte ölmüşlerimin ruhu için dağıtıyorum de mesela, tamam mı? Alın almaz, o bizi ilgilendirmez. Ama adamı münakaşa edilmez. Hem adam içki içiyor, zina ediyor, her türlü köpürüyor. Nereden başlayacaksın? İçki haram. Ya arkadaş, önce imanını bir düzeltsin. O sana büyüklerin sevgisini yerleştir. Ve ondan sana büyüklerin hayatını, önce Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam, sonra Eshab-ı Kiram Efendilerimiz, tabi'in, tebe-i tabi'in, bunların hayatları, menkıbeleri anlatılışa. Bu da Allah-u Teala'nın kulu. Bir yerden bir yere bir kanal açılır. Muhabbet duymaya başlar. O muhabbeti bu sefer kendisini sorgulamaya döndürür. Ya der, bir dakika, ben bu zatı seviyorum ama bu zat diyor ki böyle böyle. Bu zat diyor ki böyle buyuruyor. Bu zat böyle buyuruyor. Ben de bunda yok. Ben neyim o zaman diyor. Ha işte ondan sonra o isteyince verilir. Mesela zaman zaman sizin de dikkatini çekiyor, bize sorular soruyor. Çocuğuma nereden başlayayım? Ya çocuğuna bir yerden başlama. Alıyor çocuğuna nasihat ediyor. Ya sen kimsin? Senin nasihatin nereye kadar götürecek onu? Ha söyleyeceksin, o ayrı bir mesele. Ama çocuğa diyeceksin ki bak yavrum biz her gün 5 dakika İslam Ahlak kitabını okuyacağız. Otur. Saatte koy önüne. 5 dakika. Baktın doldu. Cümle yarıda kaldı. Kapat. Yo bunu bitireceğim. Ben 1 saat anlattım çocuğa. Ne kaldı hatırında? Hiçbir şey.

0: Niye alacak? Ya babaannem rahmetli bazen bazı şeyler anlatırdı. Mesela biz büyüyüp aynı şekilde büyüklerin kitaplarını, Elif Sedat Halim'in kitaplarını okudukça yani daha çok ilmel yakinin artıyor. Hakkı yakın o ayrı bir mesele, tasavvufta oluyor. Nedir? Mesela Allah-u Teala dört büyük melek yaratmış. Bu meleklerden bir tanesi Mikail Aleyhisselam'dır. Mikail Aleyhisselam'ın emrindeki melekler tabiattaki kuvvetlerin hareketi, rüzgar, yağmur, kar, fırtına, deprem dahil. Bunların hepsi Mikail Aleyhisselam'a emrindeki melekler tarafından Allah-u Teala yaratıyor. Onları sebep olarak yaratmıştır. Babaannem seviyesinde anlatmışlar. Mesela bulutların hareketi. Ben de bakıyorum şimdi, tamam okudum şey falan. Hakikaten dehşet bir şey. Ya netice itibariyle bu sis, duman. Ama bakıyorsun kat kat böyle kar gibi kocaman tepeler meydana geliyor. Dağılmıyor. Ondan sonra yağmur şey yaptı. Aşağı yukarı ben bir yurt dışına giderken uçakta ineceği yere doğru yaklaşıyor. Bulutluydu. Yağmur yağıyordu oraya da. Dedim ne kadar iniyor acaba dedim bu. 2 kilometre gibi görse 1,5 kilometreye kadar iniyor bulutlar. Yağmuru indirecekler zaman. Ve o yağmur bulutunun üstünde daha iki kat üstünde ayrı ayrı bulutlar da var. Onlar da yeri geldiği zaman indiriliyor. Ya şimdi dedim duman bassan dağılacak. Ama bunları sevk eden melekler var. Sevk eden, hareket ettiren melekler var. Allah-u Teala o melekler vasıtasıyla yarattığı rüzgarlar hareket halinde. Tabii bizim ilim olarak hani yüksek basınç, alçak basınç falan meydana getiriyor falan. Ama bunlar da o Mikail Aleyhisselam'ın emrindeki milyarlarca, trilyonlarca, oktrilyonca melekler vasıtasıyla olduğu. Babaannem seviyesini anlatmışlar. İşte bulutların hareketini, yağmuru yağmasını. Oğlum dedi, meleklerin elinde kamçı varmış, çocuk dumanla diyordu. Böyle vurdu mu dedi o kamçıyı.
1: Kamçıyı da iyi biliyorsunuz siz.
0: Kamçıyı o biliyor. Tabii. Kamçıyla hayvanları nasıl sürüyorsun, döndürüyorsun, o iyi biliyor. Onun dilinden anlatmışlar. Kamçıyı vurdu mu diyor, şimşek çakar, gök gürler dedi.
1: Kamçıyı insana vurunca da adama şimşek çaktırır, şimşek yıldızları saydırır yani.
0: Ya onu iyi anlıyor. Bunu özene bözene öyle inanmış ki tereddüdü bile yok. Evet. Ha dedim mesela ben onu dinledim, sonra kitapta orada okudum. Ya doğru söylüyor. Yani meleklerin elinde bir şey var. Ama o kamçıyı biliyor. Başka bir şey bilmiyor ki. Niye izah edeceksin ona? Efendim işte yüksek basınç, alçak basınç şöyle olduğu zaman şu şuraya gidiyor. Böyle bakar, ne anladın? Hiçbir şey. Hani birisine fıkra anlatmışlar, adam gülmemiş. Ondan tekrar anlatmışlar, yok. Üçüncü defa kahkahayı basmış. Demiş anladın mı? Yok demiş. Niye güldün? Anlamadım o güldün. Dolayısıyla hani böyle sizin naklettiğiniz şekilde İslam ahlakında okudum ben. Hakikaten yaygınlaştı o. Bunu diyor insanlara duyurmam lazım. Bir dakika, sana öyle vazife veren mi oldu? Bir, o öğrendiğini sen hayatına geçirdin mi? Sürekli durmadan kaza namazı kılıyor musun? Ya Kur'an-ı Kerim'de Ömer abilerden naklede dururdu. Estağfirullah. Limete kulne mâ lâ tefâlûn. Yapmadığınızı niçin söylüyorsunuz? Ömer abilerden zamanlar bile aynı şekilde burasına gelmişti. Yani iki de efendim ben şöyle anlatıversem, böyle yan yapıversem falan filan. Yani Ömer abilerden bıktım demiş Emre'den arkadaşlar demiş hevesinden yani. Hele şimdi benim YouTube kanalım var, izledin mi? Ya benim de yok, izlemedin değil mi?
1: Yok. İzledim, tabii.
0: Yok ki izleyesin.
1: Kuralım hocam size bir tane.
0: Allah Allah. Geliyor böyle akıllı be. Efendim bir isyan var. Her gün böyle yazın falan filan. Şeyde de şahitsin. Kur'an konusu muallimi olmuş. Hayırlı olsun, mübarek olsun. Efendim işte biz böyle Elif derken böyle bilmem neye benzetsek, Kaf derken işte kuş diyelim falan, kuşa benzetsek, Ke derken bilmem neye benzetsek. Ya niye benzetiyorsun? Efendim şimdi daha iyi anlıyor. Yani demek istiyorsun ki öncekiler bunu bilmiyordu. Vallahi de billahi de senin benim sülalenden daha fazlasını aynı şekilde biliyorlardı. Söyledikleri zaman da şak diye onun beynine de kalbine de işliyordu. Alim yetişiyordu. Senden ne yetişiyor? Bir gün aynı şekilde dediler ki bu çocuk hatim etti. Şimdi var ya öyle çocuğunuzu hatim ettiriyoruz falan. Hanım da dedi bir okut bakalım bunu dedi ya. Ya Mustafa Bey diye harfleri tanımıyor.
1: Hatim etmiş çocuk.
0: Evet hatim etmiş. Kuş, karga, papağan diye ezberletti. Tamam. Kuşun papağanı kargayı biliyor da.
1: Bir de onu hatim töreni falan yapmışlar.
0: Tabii bir de hatim töreni. Hatim etti bizim çocuk falan. Ya 5 yaşında çocuk hatim etti.

0: Verme. Vallahi billahi hafız olur. Çünkü İmam-ı Gazali Hazretleri 2,5 yaşında hafız olmuş. 2 yaşında mı 2,5 yaşında mı hafız olmuş. Olur. Onu biz inkar etmiyoruz.
1: Ama her çocuk olur mu?
0: Ama her çocuk olmaz. Evet. Her çocuk. Efendim İmam-ı Şafii Hazretleri nasıl olursa benim çocuğum da olur. Olmaz. Herkese Allah-u Teala farklı yaratır. Onlar yaratırken yüksek yaratırmış. Dolayısıyla biz bir Hizan'a gittik. Sıbhatullah Hizani Hazretleri orada ya. Onun büyük bir kabristan, büyük bir arazi. O arazinin içerisinde şeyi var, işte camisi var. Ondan sonra daha önceki o dergahı, ders verdiği yerler falan da var. Onun giriş kapısına bir şey yazdı. Edep yahu, bu dergaha edeple gir. Çünkü Sıbhatullah Hizani Hazretleri'nin hocası, üstadı Taha Yakari Hazretleri. Taha Yakari Hazretleri, Mevlana Divadadi Hazretleri. Onun hocası Abdullah Teylevi Hazretleri. Bu gidiyor. Tamam mı? Şah-ı Nakşibend'e geliyor. Şah-ı Nakşibend Hazretleri oraya kadar gidiyor üstadları. Şah-ı Nakşibend Hazretleri buyuruyor ki bu yolun başı edep, ortası edep, sonu edep. Sıbhatullah Hizani Hazretleri de o nur geliyor ve şey yapıyor. Kapsana, giriş kapsana edep yahu diye. Şeyde de var ya, bu Beşiktaş'taki Yahya Efendi dergahında da var. Edep yahu girerken. Edep yoksa en güzelini İmam-ı Rabbani Kudüs'e buyurmuş. Bi edep vasıliyle Allah olamaz. Ne demek bi edep? Edepsiz demektir. Edep yoksa Allah-u Teala'nın rızasına bu kavuşamaz demektir. Şimdi belki dinleyicimiz diyecek ki ya bir şey söyledim, doğru bir şey nakledim, bir sürü fırça attınız. Doğru. Söylediğin doğru. Yaptığın aynı şekilde bunlar doğru. Ama bunu tatbik ediş şekli çok yanlış, fitneye müsait bir şey. Çok kimseyi dinden uzaklaştırır bu. Ha mesela sana geldi ya dedi aynı şekilde böyle böyle falan. Ben şey yapsam, Kur'an-ı Kerim hatim yapsam. Hatim yapmaya düşün, hatim mi yapayım kazanam. Kazanamaz akıl ama yorulduğun zamanlarda hatime de devam edersin de ya. Bir mahsur yokken olmaz demek değildir o. Olmaz demek değildir. Yani benim kaza namazı borcum var. Bütün duaların hepsini ta nereye kadar getirmiş. Allah'ım ben de selamı söyleyeceğim. Sen de yaz o cevap ver ona. Şeyde zammı sureleri falan okumayacaksın.
1: Vakit kaybı.
0: Olur mu öyle şey ya? Allah Allah. Allah Teala anlayışımızı artırsın. Sonumuz hayır etsin inşallah Teala.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
0: Biz teşekkür ederiz efendim.
1: Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: Seher yerlerinin yerini sabah rüzgarına bıraktığı bu önemli dakikalarda sizlerle birlikteyiz. Önemli diyoruz çünkü yeni bir gün başlıyor herkes için. Maddi ve manevi rızıkların taksim edildiği anlar vardır malum. İşte bu vakitte öyle bir vakit. Bu vakitte gönlünüzün rikatle dolması, duygularınızın en ince süzgeçlerden geçmesi için birbirinden güzel bölümlerin olduğu Bağlı Sabah programıyla huzurlarınızdayız. Ahlaki konuların anlatıldığı, evliya hayatlarından kesitler sunulduğu bu programla bu kıymetli vakti daha da kıymetlendirmiş olacağız hep birlikte.
1: Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam şeytan boş durmuyor tabii ki. İşi de Müslümanla uğraşmak.
2: Elbette.
1: Peki şöyle bir soru var. Herhangi bir Müslümana şeytan ibadet yaptırmamak veya o Müslümanın ibadetini bozmak için ne gibi yollara başvurur? Hani bilelim de ona göre hareket edelim.
2: Şimdi kitaplarda anlatılırken deniyor ki şeytan köpek gibidir. Köpeğe hoş dersin, taş atarsın veya tabii ekmek atarsın, çeker gider. Köpek kovalayınca gider buyuruyor, kaçar. Ama başka taraftan yine gelir o. Aynı konuda ısrar etmez. Fakat insanda nefs var, o kaplan gibidir. Saldırması ancak öldürmekle biter. Mesela nefs derse ki bu kurşun kalem. Ya etme eyleme bu tükenmezdir yapma falan, yatarsın kalkarsın yok der, senin gözün yanlış görüyor, senin bilgin eksik, bu kurşun kalem evirir çevirir onu söyler. Ha şeytana dersin ki yok arkadaş, bu dolma kalemdir veya tükenmezdir falan, yani Allah-u Teala ismini hatırlarsan şey yaparsan gider, o başka bu sefer gelir, ha bu kağıtla seni meşgul eder, bununla değil artık, ama nefs hep bununla uğraşır. Özelliği bu mudur? Elbette. Allah-u Teala meleği de yaratmıştır. Şeytanı da yaratmıştır. Hatta bir hadis-i şerifte melekten gelen ilham İslamiyet'e uygun olur. Şeytandan gelen vesvese İslamiyet'ten ayrılmaz sebep olur. Şimdi şeytana da nefse de kızmamak lazım buyuruyor din büyükleri. Niye? Çünkü şeytan vasfesini yapıyor. Nefs de vasfesini yapıyor. Allah-u Teala da açıkça buyuruyor ki bunlar böyle düşmandır. Bana düşmandırlar. Sen bunlara düşmanlık et. Sen de vasfeni yap o zaman buyuruyorlar. İnsanda vazifesini yapması lazım. Ama vazifesini yapabilmesi için de Allah-u Teala çok merhametli olduğu için kullarına hepsini bildirmiştir. Şeytan da mahluktur, cin de mahluktur, nefis de mahluktur. Hepsi mahluktur. Hepsinin zayıf taraflar var. Çünkü yaratılmıştır. Yaratılan noksandır. Noksan olmayan sadece Allah-u Teala'dır. Dolayısıyla o taraflarını da bildirmiş Cenab-ı Hak. Şeytan nasıl yaklaşır? Hileler nelerdir? Kitaplara bunlar da yazılmış. Mesela kitaplarda anlatırken şeytan hileleri çoktur. Mesela birinci olarak deniyor. Allah Teala senin ibadetine ihtiyacı yoktur dermiş. Ya sen kim? Allah Teala kim? Senin ibadetine ihtiyacı yok. Boş ver dermiş ona. Bunun için de mesela İmam Gazali Hazretleri diyor ki Bakara suresinin 62. ayet-i kerimesinde ameli salihin faidesi bunu yapanadır ayet-i kerimesini söyle ona. Ama bilmesi lazım. Altyapısı olması lazım. Yani ameli salih güzel ibadet yapanın faydası kime? Kendine. Evet, Rabbimin ihtiyacı yok ki ama benim var. Onun için ibadet ediyorum diyeceksin. Sonra ikinci olarak dermiş ki insana mümine yaklaşırmış Allah-u Teala kerimdir, rahimdir. Seni de affeder diyor, cehenneme koymaz diyor. Üzülme diyor ya, Allah-u Teala yarattır hiç cehenneme koyar mı? Yakar mı? Halk arasında da çok söylerler biliyor musun? Böyle şeytanın aldattığı kimseler. Buna karşı da Lokman suresinin 30. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın kerim olması sizi aldatmasın. Evet Allah-u Teala kerimdir, rahimdir. Fakat Cenab-ı Hak aziz için intikam buyuruyor. Elim azap sahibidir de aynı zamanda. İntikam alıcıdır ve elim azap sahibidir de. Evet. Bunu da unutma buyuruyor. Üçüncü olarak da senin ibadetlerin hep kusurlu der.
1: Tam yapamıyorsun.
2: Riya karışıktır. Böyle ibadetlerle müttaki olamazsın diyor. Müttaki olamazsın. Allah-u Teala Maide suresinde Allah yalnız müttakilerin ibadetlerini kabul eder. Bak diyor Kur'an-ı Kerim böyle buyuruyor. Allah-u Teala böyle bildiriyor. Diyor sen de müttaki olamadığına göre diyor. Allah-u Teala senin ibadetini kabul etmez diyor. Dolayısıyla diyor boşuna uğraşıyorsun. Boş yere sopayı yiyen hayvan gibi eziyet çekiyorsun der. Buna karşılık ben Allah-u Teala'nın azabından kurtulmak ve emrine uymak için ibadet ediyorum. Benim vazifem emri yerine getirmektir. Kabul olup olmayacağı onun bileceği şeydir. Şartlarına uygun olan ve farzları yapılan ibadetin sahih olması muhakkaktır. demeli, farzları terk etmek büyük günahtır. Bu günahtan kurtulmak için ibadetleri yapmak lazımdır. Hadis-i şerifte akıllı olan kimse nefsine uymaz, ibadeti yapar. Ahmak olan nefsine uyar, sonra Allah-u Teala'dan rahmet bekler buyuruyor. Ona da böyle demeli. Ben şartlarına uyarak bu ibadeti yaparım. Gerisine ben karışmam. Gerisine ben karışmam. Hatta bir hadise naklediliyor. Geç uzun bir konu ama önceki ümmetlerden birisi çok ibadet ediyor. Fakat Cebrail Aleyhisselam levh-i mahfuza bakıyor, onun cehennemlik olduğunu görüyor. Ya Rabbi diyor, bu kulum çok ibadet ediyor ama cehennemlik. Bildireyim mi kendisini? Bildir buyuruyor. Geliyor kula diyor ki insan suretinde. Tanıtıyor kendisini. Ben diyor meleğim. Levh-i mahfuzda gördüm. Sen cehennemlik misin? O kul pat diye aynı şekilde secdeye kapanıyor. Ya Rabbi diyor, sana şükürler olsun. Beni diyor demek ki diyor cehennemine layık gördün. Yani bana bir değer kıymet verdin.
1: Bir muhatap aldın ya.
2: Muhatap aldın. Evet. Öyle deyince Cebrail Aleyhisselam hani diyor, ya Rabbi diyor, kulunu görüyorsun. Allah-u Teala da buyuruyor ki o kendisini o halde, hakir halde şey yapıp ibadeti terk etmiyor, bize itaate devam ediyor. Şimdi diyor levh-i mahfuza bak, bakıyor cennetlik olmuş. Diyor ki Allah-u Teala yerini değiştirir, seni cennetlik oldu. Benim vazifem itaat etmek diyor, o cennetine koyar. Ben karışmam ona diyor. Ben karışmam ona. Ve şeytan dördüncü hile olarak da şimdi dünyayı kazanmak için çalış da rahata kavuş. O zaman rahat rahat huzur içinde ibadet dersin. Çok kimseyi böyle kandırıyor. Ya diyor gençsin daha diyor. Hele şöyle dünyadan zevk-i sefanı bir al. 40 yaşına bir gel. Ondan sonra ibadet dersin. Neyi öğreneceksin ondan sonra? Ondan sonra da tabii sandalyeyi kapar camiye gider tabii. Oturamazsın diye şeyde bükünemez ondan sonra da. Buna cevap olarak ecel benim elimde değildir. Herkesin ömrünü Allah-u Teala ezelde takdir etmiştir. Belki yakında ölürüm. İbadet vazifelerini vaktinde yapmalıyım. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam helekel müsevvifun buyurmuştur. Bugünkü vazifelerini yarına bırakanlar zarar ettiler. Zarar eder değil, ettiler. Onun için de benim vazifem ben yapmak. Çünkü ömrümün ne zaman biteceğini bilmiyorum ki, bir garanti yok. Hatta bir şey daha anlatıyorlar da, böyle birisi iblisi görmek, şeytanı görmek istermiş falan. Bir gün birisi çıkmış karşısına. Ben demiş şeytanım. Adam da daha işte 30 yaşlarında falan. Şeytanım ben demiş. Eğer demiş senin demiş 60 sene ömrün olmasaydı ben sana demiş gösterirdim. Kaybolmuş. Ana demiş 60 sene ömür. Ya demiş bunun 20 senesini çal felekten demiş biraz. 10 senesinde ibadetler kurtarırım ben. Bir terk etmiş ibadet. Gidiş o gidiş. Ya görmek istediğin yani. Niye şey yapıyorsun? Ve bir daha da kurtaramamış tabii kendisi. Şeytanın 5. hilesi olarak da ibadetleri terk ettiremeyince bu sefer şöyle telkin edermiş. Çabuk kıl, vaktini kaçırma diyerek şartlarını farzlarını bozmak istermiş. Acele et diyor. Hızlı hızlı yap bu işi. Buna karşılık farzlar çok azdır. Bunları yavaş yavaş ve şartlarına uygun olarak yapmak lazımdır. Farz olmayanları da şartlarına uygun olarak az yapmak şartları noksan olarak yapmaktan iyidir demelidir. 6. hile olarak da riyayı tavsiye edermiş. Herkes diyor görsün, beğensin seni diyor. Çık diyor şurada açıkta diyor. Masanın üstüne çık, orada namaz kıl. Hadi herkese göre herkes görsün. Aferin bravo desin. Tabii riyaya sokacak orada. Riyaya sokacak. Buna cevap olarak kendine fayda ve zarar vermek kimsenin elinde değildir. Başkalarına ise hiç veremezler. Ben onun için namaz kılsam, onun için ibadet etsem o bana sevap veremeyecek. Beni cehennem ateşine atsalar kurtaramayacak. Onun için de ben Allah için yaparım onu. Cevabı öyle verdi. 7. hile olarak ibadetlere mani olamayacağını anlayınca bu sefer de insanı ucba, yani ibadetlerini beğenme ve sessiz vermiş. Senin gibi akıllı uyanık kimse var mı? Bu zamanda herkes gaflet uykusundayken sen ibadet ediyorsun, teheccüde bile mi kalkıyorsun ya? Var mı senin gibi böyle birisi? Oradan yakalamaya çalışılmış. Buna karşılık olarak da akıl ve intibah benden değildir. Yani uyanıklık Cenab-ı Hakk'ın, Rabbim bir ihsandır. Onun ihsanı olmasa ben ibadet yapamam demelidir buyuruyor. Ona cevabı da aynı şekilde bu şekilde vermelidir buyuruyor. Yoksa yani bir kanaldan şey yapmasa öbür kanaldan gelecek. 8. hile olarak bu sefer de dermiş ki ibadetlerini gizli yap. Açık yap dedi, başaramadı. Gizli yap. Allah-u Teala senin sevgini ve şerefini insanların kalbine yerleştirecek. Gizli riyaya düşürürmüş bu sefer. Önce açıktan yap, herkes görsün dedi.
1: Başaramadı.
2: Bu sefer de gizli gizli dedi. Tabii gizli gizli de arada da işte yani bilin benim ibadet yaptığımı, gizli yaptığımı falan bilin. Böylece insan çok mütteki canım, gizliyor ibadetlerini falan. Gene riyaya götürtmek. Buna karşılık ben Allah-u Teala'nın kuluyum. O benim sahibimdir. İbadetimi isterse beğenir, isterse reddeder. İnsanlara bildirip bildirmemesine karışmam demelidir. Gün gelir mesela pikniğe gitmişindir, açıkta namaz kılıyorsun, gördüler. Gün gelir aynı şekilde odada namaz kıldı, kimse görmedi. Görsen olacak, görmesen olacak. Allah para için yapmalı. Dokuzuncu hile olarak da dermiş ki ibadet yapmaya ne lüzum var? Bu çok zayıf taraf, biliyor musun? Çok kimseyi meşgul ediyor Mustafa Bey. İnsanların sait ve şaki olacakları ezelde takdir edilmiştir diyor. Ona. Bana diyor, şakiysen diyor, zaten ibadet yapsan da gideceksin cehenneme.
1: İnce bir noktadan yakalıyor yani.
2: Evet, oradan geliyor. Hatta İsa Aleyhisselam'a geliyor, diyor ki ezelde Allah-u Teala'nın takdir ettikleri hasıl olur diyorsun, öyle mi diyor? İsa Aleyhisselam, olu lazım peygamber. Evet diyor, öyledir. Öyleyse diyor, kendini şu dağın tepesinden aşağı at. Eğer ezelde selametin takdir edilmişse bir şey olmaz diyor. At aşağı kendini. İsa Aleyhisselam buyuruyor ki ey mellun, Allah-u Teala kullarını imtihan eder. Kulun sahibini imtihan etmesi hakkı söz konusu değildir. Cevabını veriyor. Şeytanın bu hilesine de ibadet yapmak faydalıdır. Çünkü ezelde sait isem sevapları artması, derecenin yükselmesi için ibadetleri yapmak lazımdır. Şaki isem ibadet yapmamak azabından kurtulmak için yine ibadet yapacağım demelidir buyuruyor. İbadet yapmadan öncelikle cehenneme giden var, ibadet yaparak giden var. Allah-u Teala da merhamet sahibi olduğu için ibadetten itaat eden kullarını elbette ki affeder. Ve İslam alimleri uzun uzun bu şekilde böyle şeytanın hilelerini uzun uzun anlatmışlar. Maalesef bizim de zamanımız dar olduğu için biz bu kadar nakledebildik. Tabii kitaplar okunursa
1: bilgi sahibi olunursa
2: tabii, yani, evet. Altyapısı olur. Evet. Böyle bir vesveseyle karşılaştığı zaman der, bu şeytandan geliyor, buna ben itibar etmemeliyim der efendim.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalın.
3: Saadeti ebediyeden.
4: En az binlerle insan çalışmayacak olursa, kendisinin bir gün bile yaşayamayacağını düşünmelidir. Mesela çiftçi, fırıncı, dokumacı, demirci, iplikçi ve daha nice sanatkarlar hep onun için çalışıyor. O hepsine muhtaçtır. Herkes onun için çalışıp, ona hazırlayıp da onun boş oturması, kimseye faydalı olmaması doğru olur mu? Bu dünyada herkes yolcudur. Geldik, gidiyoruz. Yolcuların birbirlerine yardım etmesi, el ele vermeleri, kardeş gibi olmaları lazımdır. Her Müslüman böyle düşünmelidir. Vazifesine başlarken Müslüman kardeşlerime yardım etmek, onları rahat ettirmek için çalışacağım. Din kardeşlerim benim işimi gördükleri gibi ben de onlara hizmet edeceğim demelidir. Bunu düşünerek bir sanata yapışmak ibadet etmek olur.
5: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
6: Yusuf Hemedani Hazretleri 4. Bölüm. Evliyanın büyüklerinden. İsmi Yusuf bin Yakup bin Eyüp bin Hüseyin bin Vehre el Buzenecirdi el Hemedani olup, künyesi Ebu Yakup'tur. İnsanları Hakk'a davet eden, onlara doğru yolu gösterip, hakiki saadete kavuşturan ve kendilerine silsile-i aliye denilen büyük alim ve velilerin 8.'sidir. 440, miladi 1048 senesinde Hemedan'ın Buzenecirt köyünde doğdu. 22 Rebiülevvel 535, miladi 4 Kasım 1140 tarihinde Herat ile Merve arasında vefat etti. Buzenecirt, Hemedan'a bir menzil uzaklıkta, Rey ile Save arasında idi. Moğol istilasında harap olup ortadan kalkmıştır. Yusuf-i Hemedani Hazretleri, kalplere şifa olan sohbetlerinde şöyle nasihat etmiştir. Kişi sevdiğiyle beraberdir diye çok müjdeler var. İnşallah, dünyada beraber olduğumuz gibi, cennette de hep beraber oluruz. İnsanın şerefi, üstünlüğü, meziyeti, kıymeti, ilim sahibi ve edepli olmasıdır. Çok zengin, çok etiket sahibi olması, çok meşhur olması veyahut da filancanın oğlu olması değildir. Allah indinde insanın kıymeti, ilim sahibi olması ve edep sahibi olmasıdır. Edep, haddini, sınırını bilmektir. İş yerinde, evlilikte, cemiyette, her yerde herkesin bir sınırı vardır. O sınır içerisinde kalmak kaydıyla dünya cennet olur. Bütün sıkıntılar, üzüntüler, kavgalar hep sınır tecavüzünden olmaktadır. İşte bu sınır ilimdir. Dinini öğrenmeyen ne sınır ne sınırsızlık tanır. Önce iman, ondan sonra ilim. Çünkü bütün ibadetler ilme bağlıdır. Kitap okumak, dinini öğrenmek şarttır. Ve Cenab-ı Peygamber aleyhissalatu vesselam bir hadis-i şerifte buyuruyorlar ki, ilmin rütbesi, derecesi bütün rütbelerin en yücesidir. Bir hadis-i şerifte Cenab-ı Peygamber aleyhissalatu vesselam buyuruyorlar ki, bir alimin ölümü, alemin ölümü gibidir. Yani bir alim vefat ederse, bütün alem, bütün insanlar ölmüş gibi olur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir talebe, dinine ait bir mesele öğrenmek için evinden, hocasının evine kadar yürüse, bu şerefli kul, benim üzerime bassın diye melekler kanatlarını bunun ayaklarının altına döşer. Havadaki bütün kuşlar, karadaki bütün hayvanlar, denizdeki bütün balıklar bu kul için istiğfar ederler. Bunu affet diye dua ederler. Bu öğrenmek için gidene verilen ecirdir. Ya öğretmek için giderse? Bir kişiye bir kitap vermek için yola çıkanın, yol boyunca alacağı ecir ve sevap, öğrenmek için gidenden daha fazladır. Gerek, bizzat giderek, gitmese de sebep olarak, her ne şekilde olursa olsun, iştirak eden bu sevaba kavuşur. Sadaka için verilen para, Allah yolunda gaza için verilen paranın kıymeti yanında hiç kalır. Gaza için harcanan para ise, emr-i maruf için harcanan para yanında hiç kalır. Birine ehl-i sünnet itikadını anlatan bir kitap vermek veya anlatmak, yazmak emr-i maruftur. Eğer bir yerde Allah'ın dinine hizmet varsa, her Müslümanın üzerine şu üç unsurdan birini yapmak farzdır. Yani Allah'ın emri. Eğer bu üçünden de değilse, hiç yaşamasın daha iyi. Çünkü öbür tarafta çok acı azap çekecektir. Eğer ecdadımız, bizden öncekiler, bu üç şartı veyahut da birisini yerine getirmeselerdi, bugün biz belki bir Hristiyan, Yahudi çocuğuydık, belki dinsizdik. Çünkü İslamiyet bize bir emekle gelmiştir. Farzın birincisi, fiilen iştiraktır. Bizzat. Nitekim Eshab-ı Kiram, ta Mekke-i Mükerreme'den, Medine-i Münevvere'den bu diyarlara herhalde toprak, ganimet sahibi olmak için değil, İlahi Kelimetullah için geldiler. Allah'ın dinini kullarına anlatmak için geldiler. Birincisi, fiilen, bedenen. Buna imkan yoksa, malen desteklemesi lazım. Demek ki ya fiilen iştirak edecek, ayakları yorulacak, biraz hakarete uğrayacaktır veya destek verecektir. Bu da mümkün değilse, üçüncüsü de elini açıp yalvararak dua edecektir. Ben iştirak edemiyorum, ben acizim, hastayım, sıkıntım çok ama şu insanlara yardım eyle. Onları her türlü kötülükten muhafaza eyle, işlerini rast getir. Çocukları kurtulsunlar, dinsiz imansız yetişmesinler diye dua etse, yine farzı yerine getirmiş olur. Aksi halde çok tehlikeli. Çünkü bir hadis-i şerif daha var. Bir mümin sabah kalktığı zaman ya alim olarak kalkmalıdır, yani o gün bir şey öğretmelidir, ya talebe olarak kalkmalıdır, yani gidip bir şey öğrenmelidir veyahut da dinleyici olarak kalkmalıdır. Bir camiye, hocaya gider, bir şey istifade eder. Eğer bu da olmazsa, muhabbetle kalkmalıdır. Yani bunları yapamadığı için üzüldüğünden bu üç hale birden sevgi besler. Allah'ım bana da nasip et der. Ama bir beşincisi olamaz. Şu halde dünyaya gelmek, Müslüman olmak bir sorumluluk, bir mesuliyet getiriyor. Bu mesuliyeti hiç kimse üzerinden atamaz. Bunu yok sayamaz. Çünkü hepimiz artık elhamdülillah tam iman ettik ki hesap var, sevap var, azap var. Ama mutlaka ahirette bir terazi var ve oraya ameller konulacak ve tartılacak. Onun için bir mübarek zat buyuruyor ki Allahü Teala kullarına üç şey vermiştir. Bunların ikisi dünyada kalır, biri ahirettedir. Bir, topraktan geldik, toprak olacağız. Yani bedenimiz çürümeye mahkum. Müminin ikinci varlığı ruhudur. Ruh, âlem-i emirden gelmiştir. İnsan vefat ederken ruhu kendi makamına gider. O da senden ayrılır. Kabir içerisinde sana sadece amellerin, iyiliklerin veya kötülüklerin kalır. Bunlar öbür tarafa gidecektir. Kötülükler deyince insanın içi titriyor. Keşke hiç söylemesek ama söyleniyor. Var çünkü. Allahü Teala çok şefkatli, çok merhametli, çok affedici olduğu için bu yapılan hataların temizlenmesi için 5 vakit namazı emretmiştir. Namazlar arasındaki hatalar silinsin diye. Yetmedi, cuma gününü yaratmıştır. Allahü Teala bu mübarek gecelerde, saatlerde yapılan duaları kabul ediyor. Bir haftalık hatalarını, günahlarını siliyor. Cuma günü ve gecesi ve Ramazan-ı Şerif'in 30 gün ve gecesi, kâfirler de dahil hiç kimseye azap yoktur. Bu gecenin şerefi ve büyüklüğü bakımından. Bu da yetmedi. Allahü Teala mübarek geceleri yarattı. Ramazan-ı Şerif'te imanı olan ve oruç tutan mümin mutlaka temizleniyor. Aynı karanlık gecede yıldızlar göründüğü gibi karanlık dünyada imanlılar da yıldızlar gibi pırıl pırıl parlar. Bu yıldızlar nasıl gökyüzüne dağılmış bir haldeyse imanlı insanlar da yeryüzünde bu şekilde gözükürler. Biz yıldızları seyrettiğimiz gibi melekler de şimdi dünyayı seyrederler. Ne bahtiyar kullar bir araya gelmişler. Allah'tan, peygamberden bahsediyorlar diye gıpta ederler. Çünkü bir hadis-i şerif var. Cenab-ı Peygamber aleyhissalatu vesselam buyuruyorlar ki, 3-5 kişi bir araya geldiğinde Allah'tan ve peygamberden bahsetmezse, Allah oraya lanet etsin buyuruyor. Bu mübarek zatın pek çok menkıbesi vardır. Bunlardan birini nakledelim. Ebu Said Abdullah ve İbn-i Sakka ve Seyyid Abdülkadir-i Geylani ilim öğrenmek için Bağdat'a geldiler. Abdülkadir-i Geylani Hazretleri o zaman çok genç idi. Hacı Yusuf-i Hemedani Hazretlerinin Nizamiye Medresesi'nde vaaz ettiğini duymuşlardı. Bunlar onu ziyaret etmeye karar verdiler. İbn-i Sakka, ona bir soru soracağım ki cevabını veremeyecek, dedi. Ebu Said Abdullah, ben de bir soru soracağım, bakalım cevap verebilecek mi, dedi. Küçük yaşına rağmen büyük bir edep timsali olan Abdülkadir-i Geylani de, Allah korusun, ben nasıl soru sorarım? Sadece huzurunda beklerim, onu görmekle şereflenir, bereketlenirim, dedi. Nihayet, Yusuf-i Hemedani Hazretlerinin bulunduğu yere vardılar. O anda orada yoktu. 1 saat kadar sonra geldi. İbn-i Sakka'ya dönerek, senin sormak istediğin sual şudur, cevabı da şöyledir. Ben görüyorum ki senden küfür kokusu geliyor, buyurdu. Sonra Ebu Said Abdullah'a dönerek, senin sormaya niyet ettiğin sual şudur ve cevabı da şöyledir. Fakat sen de edebe riayet etmediğin için ömrün hüzün ile geçecek, buyurdu. Sonra Abdülkadir Geylani'ye döndü. ona yaklaştı ve "Ey Abdülkadir, bu edebinin güzelliğiyle Allahü Teala'yı ve Resulünü razı ettin. Ben senin Bağdat'ta bir kürsüde oturduğunu, çok yüksek bilgiler anlattığını ve benim ayağım bütün evliyanın boyunları üzerindedir dediğini sanki görüyor gibiyim. Ve ben yine senin vaktindeki bütün evliyayı senin onlara olan yüksekliğin karşısında boyunlarını eğmiş halde olduklarını görüyor gibiyim buyurdu. Ve sonra gözden kayboldu. Kendisini bir daha görmediler. Aradan uzun seneler geçti. Hakikaten Abdülkadir Geylani Hazretleri yetişti. Zamanında bulunan evliyanın en üstünü baş tacı oldu. Öyle yüksek derece ve makamlara kavuştu ki, insanlardan ve yüksek zatlardan herkes gelerek mübarek sohbetlerinden istifade ederlerdi. Bir gün yüksek bir kürsüde oturuyor, vaaz ediyordu. Buyurdu ki, benim ayağım bütün evliyanın boyunları üzerindedir. Zamanında bulunan bütün evliya, onun kendilerinden çok yüksek olduğunu bilirler ve üstünlüğü karşısında boyunları bükülmüş olurdu. Bunlar meydana çıktıkça, Hacı Yusuf-i Hemedani Hazretlerinin senelerce önce keramet olarak haber verdiği haller anlaşılıyordu. İbn-i Sakka'ya gelince, o Yusuf-i Hemedani Hazretleri ile aralarında geçen o hadiseden sonra şer'i ilimlerle meşgul oldu. Çok güzel konuşurdu. Şöhreti zamanın sultanına ulaştı. O da bunu elçi olarak Bizans'a gönderdi. Hristiyanlar buna çok alaka gösterdiler. Nihayet onların yalanlarına aldanarak Hristiyan oldu. Bu hadiseyi anlatan zat diyor ki, bir gün onu gördüm. Hastaydı. Ölmek üzereydi. Ben yüzünü kıbleye döndürdüm, o başka tarafa çevirdi. Tekrar kıbleye döndürdüm, o tekrar başka tarafa çevirdi ve öylece öldü. Ebu Said Abdullah da diyor ki, ben Şam'a geldim. Bazı vazifelerde bulundum. Çok çeşitli sıkıntılarla hayatım geçti. Yusuf-i Hemedani Hazretlerinin her üçümüz hakkında da söylediği aynen meydana geldi. Yusuf-i Hemedani Hazretleri sevenlerine sohbetlerinde şöyle nasihat etmiştir. Her iyiliğin bir esası, temeli ve her edebin bir kaynağı vardır. İnsanın yaptığı iyiliklerin temeli ve beşeri edeplerin kaynağı akıldır. Allahü Teala aklı din için asıl ve dünya için direk kılmış ve mükellefiyeti akıl sahibine yüklemiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte, kul akıl gibi sahibini hidayete erdiren ve yanlış yoldan uzaklaştıran bir şey kazanmamıştır buyurmuştur. Diğer bir hadis-i şerifte ise, her şeyin bir direği ve dayanağı vardır. Kişinin amelinin direk ve dayanağı da akıldır buyurmuşlardır. Hazreti Ömer radıyallahu anh ise, kulun aslı aklıdır. Hasebi, soyluluğu dinidir ve mürüvveti de insanlığı ve ahlakıdır buyurmuştur. Hakikatleri bilmek, iyilik ve kötülükleri birbirinden ayırmak ancak akılla mümkün olur. Akıl, doğuştan olan akıl ve çalışma ve tecrübeyle elde edilen akıl olmak üzere iki kısma ayrılır. Doğuştan olan akıl, asıl ve hakiki akıldır. Onun bir sınırı vardır. Kul bu sınırı ne aşar ne de ondan noksan olur. İnsanları diğer varlıklardan ayıran ve onlardan üstün yapan bu akıldır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde, akıl, hak ile batılı birbirinden ayıran kalp içinde bir nurdur buyurmuştur. Akıllı bir kimse, dost olduğu kişilere seve seve yardım eder. Düşmanlarına ise zulüm yoluyla karşılık vermez. Böylece aklıyla dostlarını memnun eder, adaletiyle düşmanlarının elinden tutar. Bir kimseye bir iyilik yaptığı zaman, karşılığında teşekkür beklemez. Bir kimse kendine kötülük yaptığı zaman, onu mazur görür ve bağışlar. Ahmak ise hem kendisi dalalettedir, hem de başkalarını dalalete sürükler. Kendisine dost olmak için yaklaşanlara kibirlilik taslar. Ahmak olan, başkasına iyilik yaptığını zannedip, ona kötülük yapar ve karşılığında şükür bekler. Ahmaklığın fenalıkları bitmez ve kusurları tükenmez. Nefis ise, her hayra mani ve aklın zıddıdır. Zira nefis, kötü huyları ve çirkin işleri meydana getirerek, insanın ar perdesini yırtar ve şer kapısını açar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte, nefse uymak büyük hastalıktır, ilacı ise ona muhalefet etmektir, buyurmuşlardır. Hazreti Ömer radıyallahu anh da, nefislerinizi şehvetten, arzu ve isteklerinden alıkoyunuz. Zira nefis, son derece kötü işler yapmaya meyillidir. Şüphesiz bu hakikat ağır bir ilaçtır. Batıl ise hafif olup bir zehirdir. Yapılan hataları terk etmek, onlara tövbe etmekten daha hayırlıdır. Çok bakış vardır, şehvet tohumu eker. Bir anlık duyulan şehvet, uzun bir üzüntü getirir buyurmuştur. Hazreti Ali radıyallahu anh ise, sizin için iki şeyden korkarım. Nefse uymak ve uzun emel. Zira nefis, insanı doğru yoldan uzaklaştırır. Uzun emel ise, ahireti unutturur buyurmuştur. Her ilimde alim olmak, bütün ilimleri tam olarak öğrenmek mümkün değildir. O halde, İlimlerin en mühimmini, en lüzumlusunu öğrenmek lazımdır. Bütün ilimler içinde kıymetli ve yüksek olan, itikat ve amel bakımından kendisine lazım olan dini bilgileri öğrenmektir. Çünkü insan bu bilgileri öğrenmekle saadete kavuşur. Yani bu bilgileri bilmezse, saadete kavuşturacak amelleri yapamaz. Bunun için dini bilgileri öğrenmek, akil ve bali olan herkese farzdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte, ilim öğrenmek her Müslümanın üzerine farzdır buyurmuştur. İtikat, amel ve ahlak bakımından herkese lazım olan bilgileri öğrenmek farzdır. Diğer bilgiler ihtiyaç oldukça öğrenilir. Mesela hacca gideceği zaman haccın eda edilmesine ait ilimleri öğrenmek farz olur. Çeşitli hadis-i şeriflerde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, şu üç şey kurtuluşa sebeptir. Öfkeli iken bile adaletle hareket etmek, her yerde Allahü Teala'dan korkmak, fakr ve zenginlik halindeyken İsraf etmemektir. Şu üç şey de helake sebep olur. Cimriliğe devam etmek, nefsani arzulara uymak ve kendini beğenmek. Allahü Teala şu üç şeyden hoşnut olur. İlki Allahü Teala'ya ibadet edip ona ortak koşmamaktır. İkincisi onun hidayet yoluna sıkıca sarılıp ayrılığa düşmemektir. Üçüncüsü, tayin edilen amirleri uyarıcı ve onlara yardımcı olmaktır. Hoşnut olmadığı üç şey ise, dedikodu yapmak, çok sual sormak ve israf etmektir. Bir kimse, bir işi yapmadan önce, onu bir Müslümana danışırsa, Hak Teâlâ onu doğrusuna muvaffak eder. Her kim, kendisine nimet verildiğinde şükreder, verilmediğinde sabreder, zulme uğradığında bağışlar, zulmettiğinde de mağfiret dilerse, işte onlar emniyet ve hidayettedirler. Benim en çok sevmediğim, yaldızlı sözlerle gevezelik yapan ve ısrarla boşboğazlık eden kimsedir. Akıllı kimsenin dili kalbinin gerisindedir. Konuşmak istediği zaman önce kalbine başvurur. Eğer konuşması kendi için hayırlı ise konuşur. Yok hayırlı değilse susar. Cahilin kalbi ise dilinin gerisindedir. Bu yüzden her diline geleni söyler. İnsanların çoğunun kıymetini bilmediklerinden aldanmış oldukları iki nimet vardır. Bunlar beden sağlığı ve boş zamandır. Sevmediklerinize sabretmedikçe sevdiklerinize kavuşamazsınız. Nefsinizin arzularını terk etmedikçe muradınıza eremezsiniz. İnsanların en kötüsü ikiyüzlü olanlarıdır. Zira birisine gelir bir türlü söyler, başkasına gider başka bir türlü söyler. Kıyamet günü herkes üç suale cevap vermedikçe hesaptan kurtulamayacaktır. Gençliğini nasıl geçirdi? Ömrünü nerede çürüttü? Malını nereden nasıl kazandı ve nerelere harc etti? Ahmak, Allahü Teala'nın sevmediği kimsedir. Zira onu en kıymetli olan akıldan mahrum etmiştir. Allahü Teala bir kimse hakkında hayır dilerse onu din ilmine vakıf kılar. Fıkıh ilmini öğrenmek her Müslümanın üzerine farzdır. Ey Müslümanlar, öğrenin veya öğretin ve fıkıh öğrenin de cahil olarak ölmeyin. İlim hazinedir. Anahtarı ise sual sormaktır. O halde sual ediniz. Zira ilimde üç kimseye mükafat verilir. Bunlar söyleyen, dinleyen ve amel edendir. İlim öğretenin sevabı, geceyi ibadetle, gündüzü de oruçla geçiren kimselerin sevabı gibidir.
7: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, kendisini başkasından sadaka isteyecek hale düşüreni, Allahü Teala 70 şeye muhtaç eder. Bugünkü konumuz, Dini İslam'ın temeli. Değerli dinleyenler, Dini İslam'ın temeli, imanı, farzları ve haramları öğrenmek ve öğretmektir. Allahü Teala peygamberleri bunun için göndermiştir. Gençlere bunlar öğretilmediği zaman İslamiyet yıkılır, yok olur. Allahü Teala Müslümanlara emri maruf yapmayı emrediyor. Yani benim emirlerimi bildiriniz, öğretiniz diyor ve nehyi anil münker emrediyor. Yani yasak ettiğim haramları bildiriniz ve yapılmasına razı olmayınız diyor. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, birbirinize Müslümanlığı öğretiniz. Emri marufu bırakırsanız, Allahü Teala en kötünüzü başınıza musallat eder ve dualarınızı kabul etmez. Bütün ibadetlere verilen sevap, Allah yolunda gazaya verilen sevaba göre, deniz yanında bir damla su gibidir. Gazanın sevabı da, emri maruf ve nehyi anil münker sevabı yanında, denize nazaran bir damla su gibidir. Hülasa, evlat ana baba elinde bir emanettir. Çocukların temiz kalpleri kıymetli bir cevher gibidir. Mum gibi her şekli alabilir. Küçükken hiçbir şekle girmemiştir. Temiz bir toprak gibidir. Temiz toprağa hangi tohum ekilirse onun meyvesi hasıl olur. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, hepiniz bir sürünün çobanı gibisiniz. Çoban sürüsünü koruduğu gibi, siz de evlerinizde ve emirleriniz altında olanları cehennemden korumalısınız. Onlara Müslümanlığı öğretmelisiniz. Öğretmezseniz mesul olacaksınız. Çocuklara iman, Kur'an ve Allahü Teala'nın emirleri öğretilir ve yapmaya alıştırılırsa, din ve dünya saadetine ererler. Bu saadette, anaları, babaları ve hocaları da ortak olur. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, bir Müslümanın evladı ibadet edince kazandığı sevap kadar babasına da verilir. Bir kimse çocuğuna fısk, günah öğretirse, bu çocuk ne kadar günah işlerse, babasına da o kadar günah yazılır. Eğer çocuklara bunlar öğretilmez ve alıştırılmazsa bedbaht olurlar. Yapacakları her fenalığın günahı ana, baba ve hocalarına da verilir. Tahrim suresinin 6. ayeti kerimesinde mealen, kendinizi ve evlerinizde ve emirlerinizde olanları ateşten koruyunuz buyuruluyor. Bir babanın evladını cehennem ateşinden koruması, dünya ateşinden korumasından daha mühimdir. Cehennem ateşinden korumak da imanı ve farzları ve haramları öğretmekle ve ibadete alıştırmakla ve dinsiz ahlaksız arkadaşlardan korumakla olur. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, çok Müslüman evladı babaları yüzünden Veyl ismindeki cehenneme gideceklerdir. Çünkü bunların babaları yalnız para kazanmak ve keyif sürmek hırsına düşüp ve yalnız dünya işleri arkasından koşup evlatlarına Müslümanlığı ve Kur'an-ı Kerim'i öğretmediler. Ben böyle babalardan uzağım, onlar da benden uzaktır. Çocuklarına dinlerini öğretmeyenler cehenneme gideceklerdir. Bütün fenalıkların başı fena arkadaştır. Peygamber Efendimizin bütün çocuklar Müslümanlığa uygun ve elverişli olarak dünyaya gelir. Bunları sonra anaları babaları Hristiyan, Yahudi ve dinsiz yapar sözüyle Müslümanlığın yerleştirilmesinde ve yok edilmesinde en mühim işin gençlikte olduğunu bildiriyor. O halde her Müslümanın birinci vazifesi evladına İslamiyeti ve Kur'an-ı Kerim'i öğretmektir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, çocuklarına Kur'an-ı Kerim öğretenlere veya Kur'an-ı Kerim hocasına gönderenlere, öğretilen Kur'an'ın her harfi için 10 kere Kabe-i Muazzama ziyareti sevabı verilir ve kıyamet günü başına devlet tacı konur. Bütün insanlar görüp imrenir. Evlat büyük nimettir. Nimetin kıymeti bilinmezse elden gider. Bunun için pedagoji yani çocuk terbiyesi, İslam dininde çok kıymetli bir ilimdir. İbni Abidin de buyuruluyor ki, kendisinin yapması haram olan şeyi çocuğa yaptıran kimse haram işlemiş olur. Oğluna ipek elbise giydiren, altın takan ve içki içiren, kıbleye karşı abdest bozduran, kıbleye ayak uzatmasına sebep olan kimse günah işlemiş olur. Çocuklara ve gençlere şunu da öğretmek lazımdır. Allah-u Teala'nın rızası, dinine bağlı olan ana babanın rızasına bağlıdır. Allah-u Teala'nın gazabı, dinine bağlı olan ana babanın gazabındadır. Peygamber Efendimiz, cennet ana babanın ayağı altındadır buyurmuştur. Yani kişiye dinini, imanını öğreten ana babanın rızasındadır. Ana babasını razı eden kimse için cennette iki kapı açılır. Bir kimsenin ana babası zalim olsalar dahi onlara karşı gelmek, onlara sert konuşmak caiz değildir. Çeşitli vesilelerle onların elleri öpülüp duaları alınmalı, haklarını helal ettirmelidir. Çeşitli vesilelerle ana babaya çeşitli hediyeler alıp gönüllerini kazanmalı, haklarını helal ettirmeli, dualarını almalıdır. Arada kırgınlıklar varsa bu vesileyle giderilmelidir. Allah-u Teala Musa aleyhisselama buyurdu ki, ya Musa, günahlar içinde bir günah vardır ki benim indimde çok ağır ve büyüktür. O da ana baba evladını çağırdığı zaman emrini dinlememesidir. Ana baba kızıp bir şey söylediği zaman onlara karşılık vermemelidir. Emrettikleri şeyleri bir an önce yapıp onları üzmemelidir. Onların üzülüp beddua etmelerinden korkmalıdır. Yanlış bir iş yapıp onları üzünce hemen ellerine sarılıp özür dilemelidir. İnsanın saadeti de, felaketi de, onların kalplerinden gelen ve ağızlarından çıkacak olan sözlerdir. Atılan ok tekrar geri gelmez. Onlar hayattayken kıymetini bilip hayır dualarını almak lazımdır. Vefatlarından sonraki pişmanlık fayda vermez. Onlar hayattayken ne yapıp edip onları memnun etmelidir. İmanlı olup cehennemden en son çıkacaklar, Allah yolunda olan ana babasının İslamiyet'e uygun olan emirlerine asi olanlardır. Allah-u Teala Musa aleyhisselama buyurdu ki, Ya Musa, ana babasını razı eden beni razı etmiş olur. Ana babasını razı edip bana asi olan kimseyi dahi iyilerden sayarım. Ana babasına asi olan bana muti olsa bile onu fenalar tarafına dahil ederim. Hasan-ı Basri Hazretleri Kabe'yi ziyaret ve tavaf ederken bir zat gördü ki arkasında bir zembil vardı. Bununla tavaf ediyordu. O zata dönüp arkandaki yükü koyup öylece tavaf etsen daha iyi olmaz mı dedi. O zat şöyle cevap verdi. Bu arkamdaki yük değil babamdır. Bunu Şam'dan 7 kere buraya getirip tavaf ettirdim. Çünkü bana dinimi, imanımı bu öğretti. Beni İslam ahlakıyla yetiştirdi. Hasan-ı Basri Hazretleri bu kimsenin yaptığını çok beğendi. Sonra o zata buyurdu ki, babanı kıyamet gününe kadar böylece arkanda getirip tavaf ettirsen, fakat bir defa kalbini kırsan, yaptığın hizmet boşa gider. Yine bir defa gönlünü yapsan, bu kadar hizmete karşılık olur. Eshab-ı kiramdan biri gelip Peygamber Efendimiz'e sordu. Ya Resulallah, anam babam çok şefkatsizdir, onlara nasıl itaat edeyim? Peygamber Efendimiz şöyle cevap verdiler. Annen seni 9 ay karnında gezdirdi. 2 sene emzirdi. Seni büyütünceye kadar koynunda besledi, kucağında gezdirdi. Baban da seni büyütünceye kadar birçok zahmetlere katlanarak seni besledi. İdare ve maişetini temin eyledi. Sana dinini, imanını öğrettiler. Seni İslam terbiyesiyle büyüttüler. Şimdi nasıl olur da şefkatsiz olurlar? Bundan daha büyük ve kıymetli şefkat olur mu?

0: İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyorlar ki, dini hükümleri kendi aklıyla anlamak ve aklı ona rehber etmek isteyen, peygamberliğe inanmamış olur. Onunla konuşmak akıl işi değildir.
1: Şiirlerle menkıbeler. İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh. Ölümü hatırlamak. İmam-ı Gazali'den ölümü sordu bir zat. Cevaben o kimseye şöyle etti nasihat: bir mümin bilirse ki muhakkak ölecektir. Kabir, mezar, mizanı, sıratı görecektir. Ebedi kalacak yer ya cehennem ya cennet, ya ebedi bir azap ya da sonsuz saadet. Bunu iyi bilir ve inanırsa bu kişi, ölümü düşünmekten olamaz mühim işi. Nitekim Resulullah buyurdu: aklı olan ölümü hatırlayıp hazırlanır durmadan. Kim hazırlık yaparsa mahşer için bugün de, cennet bahçesi olur mezarı öldüğünde. Ve her kim de ölümü etmezse hiç tasavvur, olur onun kabri de cehennemden bir çukur. Zira buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, lezzetlere son veren mevti çok yad ediniz. Yine ölüm hakkında buyurdu: ey insanlar! Ölümü sizin gibi bilseydi hayvanlar, bir lokmacık yağlı et asla yiyemezdiniz. Zira kederlerinden olurlardı hiç etsiz. Biri sual etti ki Allah'ın Resulünden, şehitlik rütbesine olur mu hiç yükselen? Cevaben buyurdu ki, kim ölümü bir günde 20 kez hatırlarsa şehittir öldüğünde. Yine buyurdular ki Resulullah bir ara, ölüm vaiz olarak kafidir insanlara. Başka günde metini yaptılar bir kişinin. Buyurdu ki, kalbinde ne vardır ölüm için? Dediler ki, ölümden bahsetmez hiç o kimse. Buyurdu, İyi adam değildir öyleyse. Bir gün Resulullah'a sordu bir ensardan, en akıllı kimlerdir acaba insanlardan? Buyurdu ki, ölümü en çok yad edenlerdir ve hazırlık yapmakta acele edenlerdir. Bir veli buyurdu ki, kalbim sıkıldığında ölümü hatırlayıp rahatlarım anında. Ömer bin Abdülaziz toplayıp alimleri, ölüm ve ahiretten konuşurdu ekseri. O kadar ağlardı ki sonra da kederinden, cenaze çıkmış gibi olurdu evlerinden. Hasan-ı Basri dahi otursaydı bir yere, ölüm ve ahiretten bahsederdi ilk kere. Hazreti Ayşe'ye sual etti bir hanım. Dedi ki, kalbim katı, acaba ne yapayım? Ölümü çok hatırla, yumuşar dedi ona. Dediği gibi yapıp kavuştu muradına. Rebi bin Heysem dahi bir mezar kazdı evde. Çoğu vakitlerini geçirirdi o yerde. Derdi ki, az bir zaman unutsam ölümü ben, kalbimin karardığı belli olur halimden. Ömer bin Abdülaziz buyurdu ki bir zata,

0: Merhaba Yin Doğan Güne. Merhaba başlayacak olan dostluklara, sevgiye ve içimizde tükenmeyen mutluluklara, ümitlere merhaba.
1: Bize kulak verip dost bilen herkese merhaba.
0: Güzel yurdumuzun buram buram çiçek kokan, kekik kokan ovalarına, yaylalarına, ağaçlarına merhaba.
1: Eri kınalı gelinlerine, yaz delikanlılarına, Ali'lere, Ayşe'lere, Mehmet'lere merhaba. İçten insanlara, toprağını seven, kendi öz kültürünü seven insanlara, Türkiye'yi seven insanlara merhaba. Diyar diyar dolaşıp memleket havasını getiren rüzgara, topraklarımızı bereketlendiren güneşe, suya, toprağa içten bir merhaba. Türkiye'nin gerçek radyo tutkunlarına merhaba.

0: Sevgili dinleyiciler, sabahın bu erken saatlerinde bizleri dinlemekte olan herkese merhaba. Sabah ılık esen Meltem rüzgarında tarihte bir yolculuk yapmaya, tarihin ibret dolu sayfalarında dolaşmaya ne dersiniz? Araştırmacı yazar İsmail Yağcı'nın sohbetiyle tarihte bir gezinti yapacağız.
1: Merhaba kıymetli dinleyenlerim. Bir tarih sohbetinde daha sizlerle buluşmaktan dolayı Rabbime şükrediyorum. Bugünkü tarih sohbeti mevzuumuz meşhur Rus çarı Deli Petro'nun vasiyetinin incelenmesi olacaktır. Bilindiği gibi Rusya yıllar yılı Osmanlı Devleti ile uğraşmış, kendisi yaşayabilmek için Osmanlı'yı yıkmaya çalışmıştır. Bugünkü davranışları da bu devletin yine böyle bir durum arz ediyor, böyle tehlikeler gösteriyor. Çar Petro başa geçtiği zaman kendini yetiştirmek ve Avrupa'yı tanımak için senelerce çeşitli Avrupa memleketlerinde tahsil etmiş ve meslek öğrenmiştir. Bilindiği gibi çok küçük yaşta tahta geçmişti. Dönüşünde memleketini geliştirmek için yabancı subaylar getirtip ordusunu eğittirmiştir. İlim adamları getirterek okullarını geliştirmiştir. Prut Harbi öncesinde Rus ordusunu eğiten 500'den ziyade sadece Alman subayı vardı. Vardı ama buna rağmen Prut bataklıklarında Rus

ordusunun hapsolmasını da önleyemedi bu 500 tane Alman subayı ve Petro'nun kahramanlığı. Ve oradaki sıkışık durumun, bir tarafta Prut bataklıkları, bir tarafta Prut nehri, önde de Osmanlı, bir torbaya girmiş gibiydi. Oradaki sıkışık durumu gören Petro'da delilik emareleri görülmeye başladı. Ve ondan sonra da adı Deli Petro'ya çıktı. Güya Osmanlı'nın kuşatmasını yarıp 1000 kadar askeri emrini alıp Avrupa'ya gidecek, at sürecek, oradan 50 bin kişilik yardım alacak. Baktı ki oradaki harp meclisindekiler bu pek akıllı teklifleri değil, onu bir kenara çekiverdiler. Yoksa Deli Petro'nun, hani bizim Türklerde örf ve adet olarak söylenen böyle gözü pek kahraman savaşçı kimselere söylenen delilik değil, bir deli balta deliliği değil. Zaten onlar ona erişemezler. İşte bu Rus çarı Deli Petro hedeflerine ulaşmak için her çareyi meşru ve geçerli görmüştür. Öyle ki Prut Harbi'nde ölüm kalım savaşı ile karşı karşıya kalıp Osmanlı'nın her dediğini kabul edip imzayı basan çar, Prut Nehri'ni doğuya geçtiği zaman anlaşmaları geçersiz saydığını 3. gününde ilan etmiştir. İşte bu her çareyi meşru gören insanın karıştırmalarıyla Balkanların huzuru bozuldu. Zaten halen de Rus tahrikiyle Balkanlar huzura haset vaziyettedir. Çar Petro ölüm döşeğinde iken bazı Avrupalı devlet adamları ziyaretine gelirler. Mevzu gene Osmanlıların alt edilmesi, yenilmesi, Avrupa'dan kovulması meselesidir. İngiliz temsilcisi, bizim halimiz ne olacak? Bu Türklere ne zaman çatsak bizler zarar görüyoruz, hep yeniliyoruz. Siz bu kadar savaşlar görmüş birisi olarak bize ne tavsiye edersiniz diyor. Ölüm döşeğinde artık Çar Petro. Çar Petro, evet haklısınız. Bizler Hristiyan alemi olarak okyanusun azgın dalgaları gibi Türklere çattık, çarptık. Onlar ise granit bir dağ gibi önümüzde durdular. Çarpan dalgalar biz parçalandık. Dağdan ise hiçbir şey koparamadık. Biz bundan sonra bu yalçın granit dağı eritecek hamızı, yani eski ifade tabii bu, yani asidi bulmalıyız. Her temas etmemizde, her çarpmamızda bu dağı bu asitle eritip kof bir hale getirmeliyiz. Sonra da çarptığımız zaman görünüşte dağ olan bu şey parçalanır gider, bunları yıkarız der. Bu dağı meydana getiren, bu milleti sıkı sıkıya birbirlerine bağlayan bağları gevşetip çürütmeliyiz. Aralarındaki din bağlarını hilelerle gevşetip rüşveti ve paralı sahte din adamlığını sokmalıyız. İşte o zaman bu insanlar artık bize tabi olur, karşımıza duramazlar. Biz ne dersek onu yaparlar demiştir. Bu çarın bir de resmi yazılı vasiyeti vardır. Bu vasiyeti siz kıymetli kardeşlerime de aktarmak istiyorum. Ki bugünün Rusya'sını, Yunan'ın ve sair düşmanlarımızın hareketlerini daha doğru değerlendirebilelim. Çar diyor ki, Rusya devletinin bütün Avrupa'yı egemenliği altına alacağına Allah'ın izniyle inanıyorum. Bu şu ana kadar 200 yıldır gerçekleşmedi. Gerçekleşeceğine ben inanmıyorum. Bu milletine ancak ölüm döşeğinden moral vermek için söylenmiş bir sözdür. Asla astarı yoktur bunun. Bu kıtadaki insanlarda görülen ahlaki çöküntü bunu müjdeliyor. Burası doğru. Halen de Avrupa en çok ahlaki çöküntüyü yaşayan bir milletler topluluğu halindedir. Batı ve doğuya hücum etmeyi yaratanın emri sayarım. Hem batıya hem doğuya hücum etmeyi de ilahi bir emir sayıyor.
Rusya'yı bir dere olarak buldum. Şimdi nehir olarak bırakıyorum. Bizden sonrakiler ise bir deniz haline getirsinler. Bunun için şu talimatı bırakıyorum. Rusya'yı daima harp halinde tutmalı. İyi asker olmak için çıkar yol da budur. Galip olduğun zaman asker yazmaya bak. Savaş barışı davet etsin. Avrupa'nın bilgili adamlarını Rusya'ya davet et. Avrupa'nın, hususiyetle Almanya'nın her işine müdahale et. Sana yakın olduğu için hepsinden çok Almanlara dikkat edesin. Lehistan içine hep fesat sok. Altın ile, para ile devlet adamlarını elde et. Meclislerine tesir et. Kral tayinlerine karış. Memleketlerinde hileler kurarak haklarından gel bunların. İsveç'ten ne alabilirsen al. Danimarka'yı İsveç'ten ayırmaya bak. Rus kızları ile Avusturya beyzadelerini evlendirmeye bak. Ailece yakınlık sağla ve kanlarınızla birleştir. İşte bundan 270 yıl önce efendim Rus çarı Deli Petro'nun vasiyetindeki kızlarını başkalarına peşkeş çekme meselesi bugün takdiri ilahi Türkiye'de bile gerçekleşiyor. İngiltere ile müttefik olmaya çalış. Ticaretimizi artır ve kerestelerimizi verip altınlarını alalım bunların. Daima Baltık ve Karadeniz tarafına uzanmaya bakın. Ne kadar mümkün ise İstanbul'a ve Hindistan'a yaklaşmaya bak. İyi bil ki bu iki memlekete hükmedenler dünyanın gerçek hakimleridir. Efendim bu cümleyi bir daha tekrar etmek istiyorum önemine binaen. Rus çarı Petro vasiyetinde diyor ki yazılı vasiyetinde milletine yazılı olarak bıraktığı vasiyette. Ne kadar mümkün ise İstanbul'a ve Hindistan'a yaklaşmaya bak. İyi bil ki bu iki memlekete hükmedenler dünyanın gerçek hakimleridirler. Daima bazen Osmanlı, bazen de İran ile harp halinde bulun. Karadeniz'e ve Balta'ya hakim olmaya bak. İngiltere ile ittifak etmeye bak. Ancak İngiltere'yi Avusturya ile kapıştırasın. Öyle hareket et ki civar devletler, bu kapışanlar birbirleriyle Rusya'yı kurtarıcı görüp bizden yardım istesinler. Avusturya'yı, Osmanlı'yı Avrupa'dan kovmaya ikna et, inandır. Buna inandırmak için icap ederse topraklardan bir kısmını bile verebilirsin. Avusturya'ya tabii verebilecek. Her şeyden evvel Macaristan ve Lehistan'daki Yunanlıları, Rusya'ya çekmeye çalış. Bunların himayelerini ve patrikliklerini üzerine al. Bugün de aynı desteği yapmıyor mu Rusya? İşte Petro'nun vasiyetinde yürüyorlar. İsveç'i taksim edip İran ve Osmanlı'yı mağlup ettikten sonra Fransa ve Avusturya'yı bütün dünyayı üç devlet arasında paylaşmaya davet et. Her tarafı aldılar. Dünyada üç devlet kaldı. Gelin bunları paylaşalım diyorlar. Ufaklıklar varsa arada. Eğer bunlar kabul etmezler ise ikisinin arasına nifak sok. Avusturya ile Fransa'nın birbirlerini yesinler. Biri yenilince meydan sana kalır. Kıymetli dinleyenlerim, İşte bir Rus çarının vasiyetinin özeti. Bugünkü Türkiye'nin yakın komşusunun hakkımızda beslediği niyetleri. İlla sıcak denizlere insin, Anadolu topraklarını hükmü altına alsın. Girit dahil, Mora, Yunan, Karadağ, Sırp, Bulgar isyanlarıyla Ermeni ayaklanmalarının müsebbibi hep Rusya'dır. Açık seçik bunları tahrik etmiştir, planlamıştır, desteklemiştir. Akdeniz'e inebilmek için Balkanların bu zavallı kavimlerini çoban köpeği gibi kullanmıştır. Kendi dinlerinden milyonlarca insanı ölüme göndermekte
hiç tereddüt etmemişlerdir. Zira kendi çıkarları vardı. O zavallılar da zannettiler ki aynı ırktanız Slavız, aynı mezhepteniz Ortodoksuz. Biz bunların uğruna kendimizi feda ederiz dediler. Bilmediler ki Rusya menfaati için onları harcıyordu. Bugün de öyle. Bugün ise Fener Patriği'ni kandırarak Rusya, Türkiye'de çok kötü oyunlar planlıyor. Kendi ülkelerindeki patriklere, papazlara kan kusturuyor, Türkiye'dekilerle ise kol kola. Ne kadar terslik. Türkiye uyanık bulunmalıdır. Bu Patrik Bartolomeo'nun arkasında Rusya vardır. Gözleri bir bayrak ve sembol olan Ayasofya'yı kiliseye çevirmektedir. Hedefleri Heybeli'deki Halki denilen fitne ocağı olan ruhbar okulunu açmaktır. Böylece Bizans'ı yeniden kurmak istiyorlar, onun temellerini atmak istiyorlar. Bu konu çok naziktir efendim. İlgililerimizin çok uyanık bulunmalarını, kötülere hiçbir zaman fırsat vermemelerini bekliyorum. Zaten tarihte Patrikhane sabıkalıdır. İsyan tertiplemekten mahkum olmuştur. Şu anda da neler yaptığı yakından görülmeli ve hatta sıkı bir arama yapılmalıdır. Patriğin normal bir Türk vatandaşı gibi hareket etmesi de hükümetimizce, milletimizce sağlanmalıdır. Kıymetli dinleyenlerim, bize ayrılan zamanın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize hayırlı günler dilerim efendim.

Tarihin Mikrofonu. Çorbamızı zevkle içelim. Yazan İslam Gemici. Yapım ve yönetim Niyazi Hancı. Kayıt montaj Ahmet Atalay. Özgün müzik Erol Güldiken. Seslendiren sanatçılar: Muhabir Selçuk Dinçer, Mehmet Bey İskender Bağcılar, Sultan Abdülaziz Han, Doğan Bavli.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Ben TGRT FM Savaş muhabiri Barış Çetin. Sizlerle beraber olmaktan ne kadar mesut ve bahtiyar olduğumu anlatmaya kelimeler yetersiz kalıyor. Şu yayıncılık denilen tatlı dert çoğu zaman uykusuz geceler, yorgun günler geçirmemize sebep oluyorsa da bence hiç önemli değil böyle şeyler. Mühim olan sizlere ulaşmak, sizin istekleriniz istikametinde çalışmalar yapmak. Örneğin benim radyodaki en büyük rakibim olan Ebu Bekir Kurban sırf beni faka bastırmak için sabah akşam demeden çalışıyor, röportajlar yapıyor ama bana yetişmesi hiç de mümkün olmuyor. Öyle değil mi sevgili dinleyiciler? Bu fikrime katıldığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor ve programıma devam ediyorum. Unutmadan şunu da ilave edeyim de ondan sonra mevzumuza gelelim. Hazır laf dedikoduya gelmişken fırsatı kaçırmayayım. Ben zaten dedikodudan nefret ederim. Bunu da belirtmeseydim inanın kahrolurdum. Efendim, müdürümüz beni bugün Topkapı Sarayı'na gönderiyor. Sultan Abdülaziz Han'dan hiç işitmediğiniz bir beyanat alacağım. Çok ilginç bir mevzuda konuşacağımız hususunda sizlere teminat verebilirim sayın dinleyiciler. Neyse, biraz sonra Topkapı Sarayı'nda görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Evet sevgili TGRT FM dinleyicileri. Şimdi de Topkapı Sarayı'nın bahçesindeyim. Sultan Abdülaziz Han biraz rahatsız oldukları için Başmabeyinci Mehmet Bey huzurlarına giremeyeceğimizi bildirdiler. Bunun üzerine ben de Fransa'dan Paris Büyükelçimiz Mehmet Cemil Paşa vasıtasıyla gelen davet konusunda Sultan Hazretlerinin ne düşündüğünü Mehmet Bey'den öğreneceğim. Evet Sayın Başmabeyinci Mehmet Bey, Sultan Hazretlerinin bu Fransa'ya davet edilmesini ve padişahın sizinle yaptığı görüşmeyi bize anlatır mısınız lütfen?
1: Sultan Abdülaziz Han, Paris Büyükelçisi Cemil Paşa'dan gelen Fransa'ya davet telgrafını okumamızı sükunetle dinledi. Çok arzu ettiği yolculuğa padişah gibi değil de hali vakti yerinde bir kimse olarak çıkmayı arzu ettiğini şu sözlerle bana bildirdi.

Bak Mehmet, zaman zaman ne isterdim bilir misin? Ya kapalı çarşıda ya asma altında küçük bir dükkanı olan esnaf veya bir zanaatkar olayım. Sabah evimden çıkıp işime geleyim. Akşam Allah ne kar verdiyse onunla çoluk çocuğumun nafakasını alayım. Atıma değil, hatta eşeğime bineyim. Yorgun argın ama kafamın içi binbir dertle dolmamış olarak evime döneyim. Karım güler yüzle, çocuklarım sevgiyle beni karşılasın. Yunayım, sofranın başına geçeyim. Çorbamızı zevkle içelim. Kimsenin derdi bize illet olmasın. Yüreklerimiz rahat, büyük meselelerden uzak, kendi halimde yaşayıp gideyim. Şu Ali ile Fuat Paşalar ille de Frengistan'a gitmeli derlerken ne isterdim bilir misin? Cebinde harçlığı olan, hali vakti yerinde, ünvansız, makamsız kişi olarak Avrupa'ya gitmek. Ben de istemez miyim oraları görmeyi? Ama gel gelelim, şu koskoca ülkenin padişahısın. Cümle alemin gözleri senin üzerinde. Adım atışın, bakışın, dudaklarının kıpırdayışı bile merak uyandırır. Gelen elçilerin halini görürsün. Ya onların memleketlerinde cümle halk ortasında insan rahat nefes alabilir mi? Ne eylersin ki bu tahtın da esareti var.

0: Ya işte böyle muhabir bey kardeşim. Yani padişah olmak hiç de kolay ve zannedildiği gibi rahat değil. Milyonlarca insanın mesuliyetini omuzlarında hissetmek kanaatimce tahammül edilir gibi değil.
1: Fazla bir yoruma, hatta benim yorumuma bile ihtiyaç duymayan bu enteresan konuşmayı sizlere aktaran ben, Barış Çetin, huzurlarınızdan saygılarımı sunarak ayrılıyorum. Önümüzdeki programı İstanbul Boğazı'nın güzel bir tepesinden sunacağım. Hoşça kalın.

0: Gül Bahçesi.
1: Sayın dinleyenler, bugünkü sohbetimizin konusu Peygamberimizi sevmek. Peygamberimizi aleyhisselamı sevmek farzdır. Çünkü o bizim sebebi hayatımızdır ve sebebi saadetimizdir. O olmasaydı kainat olmazdı. Çünkü Cenab-ı Hak öyle buyuruyor. Sen olmasaydın ey Habibim kainatı yaratmazdım. Cenab-ı Hak bizi yaratmasındaki sebep, hikmet ona ibadet etmemiz içindir. Cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler ve beni tanısınlar diye yarattım buyuruyor. Eğer o olmasaydı Cenab-ı Hak tanınmaz ve ona ibadet edilmezdi. Bedir gecesinde Peygamberimiz Aleyhisselam ashab-ı kiramı topladı, onlara bazı talimatlar verdi ve ondan sonra dua etti. Ya Rabbi bunları muvaffak eyle, bunları muzaffer kıl. Eğer bunlar helak olursa yeryüzünde sana ibadet eden kimse kalmaz diye dua etti. Ve gerçekten de yeryüzünde Cenab-ı Hakk'a gerçek ibadeti ancak onlar yapıyordu. Diğer dinler bozulmuş, diğer dinler tahrif olunmuştu. Onun için o olmasa ibadet olunmazdı. İbadet de olunmasaydı insan yaratılmazdı. İnsan yaratılmasa kainat olmazdı. Kainat insanın hatırı için yaratılmıştır. Bütün ne varsa insana hizmet ediyor. Cenab-ı Hakk'ın kainatın yaratılışındaki maksatlarından birincisi de Esma-i Hüsna'nın tecellisidir. Rabbimizin bir ismi Muhyi, yaratıcı, yaratıyor, o ismi tecelli ediyor. Mümit, öldürücü, ölüyoruz zaman zaman. İnsanlar ölüyor, diğer hayvanlar ölüyor. Cenab-ı Hakk'ın o ismi tecelli ediyor. Rezzak ismi tecelli ediyor, hepimiz rızıklanıyoruz. Şafi ismi tecelli ediyor, hasta olunca bize şifa ihsan ediyor. Gaffar ismi tecelli ediyor, günahkarları affediyor, tövbe edenlerin günahlarını affediyor. Esma-i Hüsna'nın tecellisi oluyor. Yoksa dünya hayatı boşu boşuna yaratılmış olurdu ki hiçbir kıymet ifade etmezdi. Ayet-i Kerime'de Cenab-ı Hak soruyor, siz zannediyor musunuz ki biz sizi boşu boşuna yarattık ve bize dönmeyeceksiniz diye buyuruyor ve soruyor bize. Eğer ahiret olmasa, Cenab-ı Hakk'a dönüş olmasa boşu boşuna yaratılmış olurduk. Geliyoruz, bu kadar nimetlere kavuşuyoruz, yiyoruz, içiyoruz, ondan sonra da ölüp gidiyoruz. Bundan ne anlaşılır, bunun ne manası olur? Hiçbir şey, hiçbir mana ifade etmez. Ancak ahiret hayatı olduğu için bu dünya bir geçiş, bir imtihan salonu olduğu için bu nasıl olsa geçer. Bunun bir kıymeti yoktur. Esas bizim hayatımız öbür taraftaki hayatımızdır. Peygamberimiz Aleyhisselam'ı çok seveceğiz çünkü Rabbimiz onu çok seviyor ve onu çok tazim ediyor. Bütün peygamberlere ismiyle hitap ettiği halde, mesela ya Adem, ya Nuh, ya İbrahim diye geçiyor Kur'an-ı Kerim'de, hep onlara isimleriyle hitap eder. Fakat bizim Peygamberimiz Aleyhisselam'a hiçbir zaman ismiyle hitap etmemiştir. Ey Nebi, ey Resul, ya eyyühen Nebiyyü, ya eyyühen Resulü gibi hitaplar var. Yani onu diğerlerinden farklı tutmuş. Çünkü eşref-i mahlukat odur. Bütün kainatın yaratılmışların en hayırlısı ve en üstünüdür. Ve Cenab-ı Hak Azze ve Celle bizzat ona salatü selam getirmiştir. Ahzab suresi 56. ayet-i kerimede mealen Allah-u Teala ve melekleri Peygamberimiz Aleyhisselam'a salavat getiriyorlar. Ki salavat rahmet manasındadır. Rabbimiz o kadar çok seviyordu ki Peygamberimiz Aleyhisselam'ı ona kendi isimlerinden verdi. Mesela Rauf ve Rahim Esma-i Hüsna'dandır. Ama bunu Peygamberimiz için kullanmıştır. Tevbe suresi 128. ayet-i kerimede. Onun hayatıyla yemin etmiştir. Yani hiçbir şahsın hayatıyla yemin etmediği halde Peygamberimiz Aleyhisselam'ın hayatıyla yemin etmiştir. Hicr suresi 72. ayet-i kerimede buyuruyor, senin ömrün hakkı için, hayatın hakkı için ey Muhammed, onlar o kadar sarhoşturlar ki ne yapacaklarını şaşırmışlar. iman etmeyenler, o kafirler, o küfür sarhoşluğun içerisinde şaşırıp kalmışlar. Ve Nisa suresi 80. ayeti kerimede mealen kendi taatını, kendisine itaat etmeyi Allah-u Teala'nın itaati olarak kabul etmiştir. Yani birisi Peygamberimiz Aleyhisselam'a tabi olursa Allah-u Teala'ya tabi olmuş demektir. Yine mealen men yuti'ir Resule fekad ata'allah, kim Resule itaat ederse, tabi olursa Allah-u Teala itaat etmiş olur. Onu nur olarak vasıflandırmıştır. Maide suresi 15. ayet-i kerimede mealen size Allah-u Teala'dan nur geldi ve kitap gönderildi. Her şeyi açık beyan eden kitap gönderildi. Ve Peygamberimiz Aleyhisselam'dan nur olarak bahsediyor. Her şeyden daha üstün bir meziyet var ki o da Cenab-ı Hak onunla beyat edenleri kendisiyle beyat etmiş olarak kabul buyuruyor. Yani onu kendi yerinde kabul ediyor. İnnellezine yubayi'uneke innema yubayi'unallah. Sana beyat edenler Allah-u Teala'ya beyat etmiş sayılır. Beyatur Ridvan vardı. Medine-i Münevvere ehli geldiler Mekke-i Mükerreme'ye ve bir ağacın altında tahte şecere geçiyor ayet-i kerimede. Peygamberimiz Aleyhisselam'la beyat ettiler. Biz iman ettik, senin emrindeyiz, seni koruyacağız ve ondan sonra hicret nasip oldu. Ve Cenab-ı Hak o beyat edenleri affedeceğini ve onlardan razı olacağını ayet-i kerime ile Fetih suresinde beyan buyuruyor. Ne büyük saadet, o beyat edenlerin hepsi Cenab-ı Hakk'ın rızasına kavuşmuşlardır. Yani falanca oğlu falancadan Rabbimiz razı olmuştur diyor Cenab-ı Hak. Bizzat kendisinin onlardan razı olduğunu ayet-i kerimede beyan buyuruyor. Ne büyük saadettir. Ve onun bütün peygamberlerden üstün olduğunu bildirmesi için Ali İmran suresi 81. ayet-i kerimede bütün peygamberlerden söz aldığını beyan ediyor Rabbimiz. Hangi peygamberi gönderdikse ona dedik ki eğer senin zamanında Muhammed isimli bir ahir zaman peygamberi gelirse ki peygamberlerin en büyüğüdür, ona iman edeceksiniz ve ona yardımcı olacaksınız. Hepsi de tamam dediler. Rabbimiz biliyordu onların zamanında peygamberimizin gelmeyeceğini biliyordu. Çünkü onun geldiği zamanda hiçbir peygamber yoktu. En son peygamber ve en üstün peygamberdi. Ama onlara onun üstünlüğünü bildirmesi için böyle bir zat gelirse ona iman edeceksiniz ve ona yardımcı olacaksınız. Onlar da hepsi tamam dediler ve ondan sonra peygamber oldular. Tevrat'ta ve İncil'de onun müjdesi vardı. Onun geleceği haber verilmişti. Yahudilerin büyük alimlerinden Abdullah bin Selam Hazretleri Tevrat'ta son peygamberin vasıflarını görüyor ve acaba bu mudur diye bir gidip bakayım, araştırayım, bazı sorular sorayım. Onun olup olmadığı o zaman anlaşılır dedi ve huzur-u saadete geldi. Görünce mübarek yüzü dedi ki Allah mı seni gönderdi? O da evet dedi. Öyleyse eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enneke Resulullah dedi. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve sen onun Resulüsün dedi. Ona dediler ki niçin hiçbir mucize istemedin? Başkaları işte şunu yaparsan inanırım, böyle olursa peygamber olduğuna inanırım. Sen hiçbir şey sormadın. Allah mı seni gönderdi dedin? O da evet dedi. Sen de iman ettin. Diyor ki Abdullah bin Selam Hazretleri, Allah'a yemin ederim ki bu yüzün sahibi yalan konuşmaz. Beni Allah gönderdi diyorsa doğru söylüyor. Peygamberimiz Aleyhisselam birçok hükümdarlara, valilere mektuplar gönderdi. Onları imana davet etti. Bunlardan biri de Mısır valisi Mukavkas'a gönderildi. Mukavkas onun ayet-i kerimeleri okuyunca ve onun elçisinden de Peygamberimiz Aleyhisselam hakkında malumat alınca onun beklenen peygamber olduğuna kanaat getirdi ama vali olduğu için de iman edemedi makamı mevki müsaade etmedi ona bu saadet. Ve birçok hediyeler gönderdi Peygamberimiz Aleyhisselam'a. Bir de mektup yazdı. Mektubunda şöyle dedi: biz dedi bir peygamber bekliyoruz. Ahir zaman peygamberi ki alem zulmetler içerisindedir. Peygamberin de gelme zamanının şimdi olduğuna da kaniyim. Yalnız biz daha ziyade Şam civarında çıkacağını tahmin ediyorduk. Çünkü bütün peygamberler hemen hemen ümmetle o Kudüs, Şam o civardan çıkıyorlardı. Biz oradan çıkacağını bekliyorduk. Fakat edindiğim malumata göre o vasıflar sizde vardır. Sizin o son peygamber olma ihtimalinizi çok güçlendiriyor. Ben vali olmasaydım size iman ederdim diyor. 3-5 senelik dünya makamı mevki için ebedi saadetten kendisini mahrum bıraktı. Zavallı. Bir mektup da yine Bizansların valisi olan Şam'da hüküm süren Heraklius'a gönderilmiş. Heraklius da onun hakkında malumat edinmek için Mekke-i Mükerremeli bir adam bulun demiş. Ebu Süfyan'ı bulmuşlar. Ebu Süfyan o zaman Müslüman değildi. Ve ona soruyor, diyor, bunun hakkında bazı malumatlar istiyorum, bana doğru söyle, buyurun diyor. Bunun nesebi nasıldır, ailesi nasıldır? Nesebi çok asil bir ailedendir diyor. Bizim çok kıymet verdiğimiz, itibar ettiğimiz bir ailenin çocuğudur. Peki hiç yalan konuşur muydu? Hayır diyor, hiç yalan konuştuğunu duymadık. Hatta ona biz Muhammedül Emin diyorduk. Yani emin olan Muhammed doğrudur. Hiçbir yalan söz söylememiştir, hiç kimse duymamıştır. Peki ecdadından böyle bir peygamberlik iddiasını yapan var mıydı? Babası, dedesi veya dedesinin dedesi ben peygamberim diye böyle bir iddiada bulundu mu? Hayır diyor. Hiç şimdiye kadar böyle bir şey duymadık. Peki ecdadından padişahlık yapan, sonra saltanatını kaybeden kişiler var mıydı? Hayır diyor. Peki ona tabi olanlar kimlerdir? Fakirler tabi oluyor. Önce çoğunlukla fakirler iman ediyor. Zenginlerden iman eden az. Peki azalıyorlar mı, çoğalıyorlar mı? İman edenler vazgeçiyorlar mı imanlarından, pişman oluyorlar mı? Hayır diyor. Gittikçe sayılar artıyor. Ne kadar eza ve cefa da versek, hatta öldürüyoruz, ölmeye razıdırlar. Din, yeni dinlerinden dönmeye razı değiller diyor. O zaman Heraklius diyor ki eğer bu dediklerin doğruysa o beklenen peygamberdir ve bu bastığım yeri de alacaktır, buraların hepsine hakim olacaktır demiş. Nesebini sordum, dedin ki asil bir ailedendir, peygamberler aleyhisselam ümmetle hep böyle asil aileden gelirler. Yalan konuşmaz dedin, hiç yalan konuşmayan adam Allah'a karşı da yalan konuşmaz. Böyle bir iddiada bulunmaz. Ecdadında böyle bir iddiada bulunan var mı diye sordum. Hayır dedin. Çünkü eğer olsaydı diyecektim bunlar adet haline getirmişler. İşte babası dedesi de böyle bir iddiada bulunuyordu. Bunlar da adet olmuş. Veya saltanatını kaybetmişse bu şekilde belki saltanatına sahip olmak için bir din uydurmuş olabilir. Ama böyle bir şey de yok dedin. Ona fakirlerin tabi olduğunu söyledin. Bütün peygamberlere de önce ekseriyetle, çoğunlukla fakirler tabi olmuşlar, iman etmişler. Zenginlerin zenginlik gururları, kibirleri iman etmelerine mani olmuştur. Gittikçe artıyorlar, eksilmiyorlar dedin. Bu da onun hak din olduğunu gösteriyor. Evet, peygamber bekliyorlardı ve onun olma ihtimali de kuvvetliydi. Onlar da biliyorlardı. Ama makamları, mevkileri iman etmeye mani oldu. Onu tasdik etmek, ona tabi olmak lazım. Kurtuluşumuz bundadır. Sünnet-i seniyesini biliyoruz. Hiçbir peygamberin hayatı kesin olarak bilinmiyor. Tafsilatlı bir şekilde bilinmiyor. Ama bizim peygamberimiz aleyhisselamın hayatı bütün incelikleriyle biliniyor, tespit edilmiş ve bize kadar intikal etmiştir. Yani nasıl konuşurlar, nasıl yürürler, nasıl gülerler, nasıl ağlarlar, hepsi tespit edilmiş, sünnet-i seniye olarak bize bildirilmiştir. Onlara tabi olursak kurtuluruz. Hadis-i şerifte buyuruyor Peygamberimiz aleyhisselam, onu çok sevmemizin gerektiğini bize beyan buyuruyor. sizden biriniz kamil bir iman sahibi olamaz ta ki beni kendisinden, çocuklarından, anne ve babasından ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe, yani onu bütün her şeyden, hatta kendimizden de daha çok sevmedikçe imanımız kamil olmaz. Kamil bir iman sahibi olamayız. Çünkü her şeyimiz ondan. Onu nasıl sevmeyiz? İnsan sevdiğiyle beraberdir. Hadis-i şerifi de var. Bunu Enes bin Malik Hazretleri rivayet ediyor. Biz diyor Peygamberimiz Aleyhisselam'a soru sormaktan hicap duyardık. Utanırdık. Fakat Bedeviler, Arabiler, böyle taşradan gelenler pek adab var riayet etmezlerdi onlar. Rastgele soru sorarlar ve Peygamberimiz Aleyhisselam da onlara müsamaha eder ve cevap verirdi. Yine bir gün mescidi saatte oturmuştuk. Herkes sükut etmiş. Peygamberimiz Aleyhisselam mihrapta, namaz vaktini bekliyoruz. İçimden dedim ki bir bedevi zat, Arabi zat gelseydi de bazı sorular sorsaydı biz de istifade etseydik diye içimden geçirdim. Bir baktım içeri o kıyafette bir zat girdi. Oturdu ve kıyamet ne zaman kopacak diye bir soru sordu Peygamberimiz Aleyhisselam'a. O da ona sordu, sen kıyamet için ne hazırladın? Kıyametin ne zaman kopacağı önemli değil. Senin ona hazırlığın nedir? İnsan zaten ölünce kıyameti koptu demektir. O da diyor ki benim hiç fazla bir amelim yok. Ama Allah-u Teala'nın ve onun Resulü'nün sevgisini hazırladım diyor kıyamet için. O zaman Peygamberimiz Aleyhisselam buyurdu ki insan sevdiğiyle beraberdir. Ashab-ı kiram onu çok seviyorlardı. Abdullah bin Zeyd Hazretleri bahçesinde, hurma bahçesinde çalışıyordu. Oğlu geldi, dedi ki baba, dedi maalesef Peygamberimiz Aleyhisselam vefat etti. O vefat haberini duyunca dedi ki ya Rabbi, ben bundan sonra nasıl mescidi harem mescidine giderim, nasıl onun boş yerini görürüm, nasıl dayanırım, sen benim gözlerimi kör et de ondan sonra hiç kimseyi görmeyeyim. Zaten hiçbir şeyde artık görülmeye değmez diye dua etti ve Cenab-ı Hak onun gözlerini, mübarek gözlerini kapattı. Ondan sonra artık ömür boyu öyle ama olarak dolaştı. Sevban isimli bir hizmetçisi vardı Peygamberimiz Aleyhisselam'ın. Bir gün çok üzgün idi. Sebebini sordu. Dedi ki biz, dedi, Efendimiz'i çok seviyoruz. Bir saat görmesek dayanamıyoruz. Düşünüyorum, diyorum, siz cennette makam-ı mahmutta en yüksek tabakada olursunuz. Biz de eğer cennete şefaatinizle girsek bile alt tabakalarda oluruz. Sizi göremeyiz. Sizi de görmeden ben cenneti ne yapacağım? Nasıl dayanırım? Bunun üzerine ayet-i kerime nazil oldu. Onu seven onunla beraber olacaktır müjdesini verdi. Onu çok hatırlamalı, onun sünnetine tabi olmalı. Ve çok hatırladıkça da onun sevgisi kalbimizde çok artar. Çok da artarsa bizim için iki cihanda saadet kapıları açıldı demektir. Mümkünse onu ziyaret etmek, Peygamberimiz Aleyhisselam'ı ziyaret etmek gerekir. Çünkü bütün her şeyimiz ondan. Ve bizi çok seven, bize çok acıyan bir peygamberimizdir Aleyhisselam. Bize şefaat edecek, kurtuluşumuza vesile olacak. Onu ziyaret imkanımız olmazsa bile onunla zihnen ruhen beraber olmalıyız. Çünkü bazen ziyaret etmek, şuursuz bir şekilde ziyaret etmektense uzakta olup da onu hayalinde canlandırmak daha kıymetlidir. İmam Gazali buyuruyor ki çok adam Horasan'da var, Kabe-i Muazzama'yı tavaf edenden Kabe-i Muazzama'ya daha yakındır. Yani biri Kabe-i Muazzama'yı tavaf ediyor, öbürü Horasan'da. Ama o Horasanlı daha yakındır. Çünkü zihni, fikri, düşüncesi hep Kabe-i Muazzama. Onun aşkıyla yanıyor, tutuşuyor. Onun hayaliyle yaşıyor. Öbür tavaf ediyor adam ama aklı, fikri başka yerde. Şimdi biz de Peygamberimiz Aleyhisselam'ı zihnimizde, ruhumuzda canlandırırsak, sünnet-i seniyesine tabi olursak, her zaman hatırlarsak, seversek, onu ziyaret edip de başka şeyler düşünenden daha hayırlı oluruz. Cenab-ı Hak Azze ve Celle cümlemizi onun sevgisinden ve onun şefaatinden uzak bırakmasın. Hoşça kalınız ve Allah'a emanet olunuz efendim.
0: Gül Bahçesi.

0: Efendim günaydın, mutlu sabahlar. Gün başlıyor da Milli Maç özel yayınıyla sizlerle birlikteyiz. Tabii her zamankinden farklı, bugün takım elbiseyle değil, ay yıldızlı formayla karşınızdayım. Tabii 1-0 geride başladık Dünya Kupası'na ama hiç önemli değil. İkinci yarı her şey çok daha farklı olacak. 24 yıl bekledik efendim bugünü. 24 yıl sonra yeniden dünyanın en büyük organizasyonundayız ve yine en az 2002'deki kadar büyük bir başarı bekliyoruz ay yıldızlarımızdan. Maçın kısa bir özetini geçmek gerekirse öncelikle iyi başladık. Top hep bizde. Sürekli pas yapıyoruz ama sonuç yok şimdilik. Bir kontra atak yedik, o da gol oldu ama önemli değil. İkinci yarı bir Kenan Yıldız oyuna girer, bir Can Uzun girer, her şey değişir. Tabii milliler sahada ter döküyor ama binlerce, hatta belki de milyonlarca vatandaş da şu anda sokaklarda, Türkiye'nin dört bir yanında. Millilerimize buradan kalpten sevgilerini, dualarını gönderiyorlar ve onlara çok büyük destek oluyorlar. Tabii şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde de tribünde müthiş bir coşku var. Türkiye Türkiye sesleri televizyondan bize kadar geliyor. Peki şu anda hangi meydanlarda neler yaşanıyor? TGRT Haber muhabirleri, ekipleri, İhlas Holding ekipleri de şu anda sahadalar efendim. Öncelikle İhlas Haber Ajansı muhabiri Davut Has Fatih'te, TGRT Haber muhabiri Sait Kahramansa Ankara'da bize atmosferi aktaracak. Önce başlayalım, Davut'a gidelim. Davut bize Fatih'teki atmosferi anlatsın. Arkasında müthiş bir kalabalık var. Davut, şu anda heyecan nasıl?
1: Yaklaşık 24 yıl aradan sonra Türkiye Dünya Kupası D grubunda almaya hak kazanmıştı, bulunmaya hak kazanmıştı. Sabahın erken saatlerinde ise vatandaşlar Fatih'te bulunan yedi kule hisarını hınç hınç doldurdu. Tabii ki bugün günlerden pazar olmasına rağmen, bugün yaşanacak olan her vatandaşların istirahat etmesine rağmen burada bu kalabalığın olması aslında bizim Türk milleti olarak milli takımımıza olan verdiğimiz desteği ve bağlılığın birer göstergesi. A milli takımımız Avustralya takımıyla karşı karşıya gelmişti. Maçı 1-0 duruma getirmişlerdi. Şu an Avustralya takımı bir gol olarak bizden önde. Ama tabii ümit hiçbir zaman ölmez. Türk milleti için ümitler hiçbir zaman ölmez. Dakikalar önce burada ikinci yarının başlayacağını sizlere aktaralım. Arkamda hınca hınç bir kalabalığın olduğunu sizlere söyleyelim. Amerika'da oynanan bu maç için vatandaşlar sabahın erken saatlerinde Fatih'te bulunan Yedikule Hisarı'nı hınca hınç dondurdu. Özellikle genç ve çocuk yaştaki seyircilerin maça daha çok destek verdiğini, önem verdiğini görmekteyiz. Tabii ki ilerleyen saatlerde ise İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı ve Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan da Yedikule Hisarı'ndaki maçı yerinde takip etti. Dakikalar önce de ikinci yarının başlayacağı için yerlerini aldılar şu anda. Tabii ki bizim için gurur verici ve mutlu bir gün. Türkiye 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'nda almaya hak kazandı. Tabii ki ilk yarıda gol atamasak da özellikle genç oyuncularımızın, milli takımda oynayan genç oyuncularımızın birçok atakları olmuştu. Ama karşıdaki rakip Avustralya'nın da bir golle bu şu anda puan farkı olarak herhangi bir puan farkının olmadığını söyleyelim. Ama istiyoruz ki bir gol atalım, iki gol atalım, üç gol atalım. Ve şu anda da burada kurulan dijital ekranda maçın hakem tarafından, hakem düdüğüyle an itibariyle başlayacağını sizlere aktaralım. Hınca hınç bir kalabalığın olduğunu, Yedikule Hisarı'nda vatandaşların burayı hınca hınç doldurduğunu görmektesiniz. Sabahın erken saatlerinde, sabah 4'te, 5'te, 6'da buralar adeta hınca hınç doluydu. Ellerinde ay yıldız bayraklarıyla buraya gelen vatandaşlar milli takıma destek vermek için bu coşkuya katılmak istedi. Tabii ki burada şu an güzel bir atmosfer var. Özellikle tarihi bir atmosferde olması vatandaşların hem maç için olan duygusunu daha fazla yoğunlaştırıyor. Vatandaşlardan özellikle gençlerin olduğunu söyleyelim. Hissetten burada gençler daha fazla. Yani bugün normalde para verseniz sabahın bu erken saatinde 5'te 6'da hiç kimseyi buraya getiremezsiniz ama biz Türk milleti olarak A milli takımımıza göstermiş olduğumuz bu bağlılığın bir simgesi bu. Vatandaşlar sabahın pazar günü demeden, uyku istirahat demeden burada yerleri doldurdular. Tabii ki maçın ikinci yarısı an itibariyle başladı. Tabii ki telif hakları gereği biz dijital ekranı gösteremiyoruz. Buradaki Yedikule Hisarı'nın tamamını göstermekteyiz. Buradaki haber yayınımızın haber takibimizin devam ettiğini söyleyelim. Özellikle vatandaşların Ay Yıldızı bayraklarla burada milli takıma destek verdiğini söyleyebiliriz. Tarihe tanıklık ettiğimiz bir gün daha diyelim. Yedikule Hisarı'ndaki haber nöbetimizin devam edeceğini söyleyelim ve sözü yeniden merkeze bırakalım.
0: Davut teşekkürler, kolay gelsin. Şimdi bir de Ankara'ya gidelim. Sait de atkısını boynuna takmış, arkasında binlerce vatandaş maçı izliyor. Sait, nedir orada şu anda son durum? Atmosfer nasıl? Heyecan nasıl? Atacak mıyız golü Sait?
2: Valenzuela. Evet, 24 yılın ardından tekrardan Dünya Kupası'nda olmanın heyecanını yaşıyoruz Ankara'da. Vatandaşlar uçsuz bucaksız bir şekilde, sonunu göremediğimiz bir kalabalık var Ankara sokaklarında. Burada tek yürek olmak için Ankara sokaklarında sokakta maçı izlemeye geldi vatandaşlar. Tabii ikinci yarıda başladı bizler konuşurken. Kenan Yıldız değişikliğiyle başladı. 1-0 gerideyiz ama galibiyete inancımız tam. Buradan galibiyetle ayrılmak istiyoruz aslında. Ankara'daki vatandaşlar 7'den 70'e buraya toplanmış durumdalar. Ve maçı kazanmak için bekliyoruz. Burada maçı takip ediyoruz aslında. Burada

0: Sait, teşekkürler. Sana da kolay gelsin. İnşallah golü bulacağız efendim. Görüyorsunuz Ankara'da, İstanbul'da, Türkiye'nin dört bir yanında müthiş bir atmosfer var. Tabii bir yandan da gol bekliyoruz. Şu anda bir yandan maçı izliyorum. Gözümde ekranda sürekli top bizde. Yani ilk yarı da böyle geçti. İkinci yarıda da aynı şekilde top hep bizde. Bir türlü sonuç alamadık. Bu arada Barış Alper Yılmaz çıktı. Yerine Kenan Yıldız girdi. Kenan da bir sakatlık geçirmişti. O yüzden ilk yarıda oynayamadı. Ama ikinci yarıda oyunda özellikle sol kanadı bu yüzden bir hayli zorlamamız gerekiyor. İlk yarı öyle çok net bir fırsat bulamadık. Genelde uzaktan şutlarla kaleyi denedik. Hatta Abdülkerim Bardakçı'nın bir şutu var ki kalecinin son anda dokunmasıyla top direkten dönmüştü. Yine sol kanattan geliyoruz. Etkili geliyoruz. Bir türlü sonuç alamadık dediğimiz gibi. Şu anda atak bir hayli etkili. Gözüm orada ama yine olmadı. Yine olmadı. Birazdan golü bulacağız. Buna inanıyorum. Efendim şimdi bu maçta bu şekilde bir mağlubiyet söz konusu olursa şöyle bir detay var. Şunu unutmamak gerekiyor. Artık Dünya Kupası'nda ikili averaj geçerli. Normalde rövanşlı maçların oynandığı turnuvalarda ikili averaj olurdu. Burada genel averaj oluyordu ama ikili averaj önemli olduğu için o yüzden çok farklı mağlubiyetler de bir hayli takıma zarar verebilir. O yüzden daha kontrollü olmak lazım. Bir gol bulacağız diye çok açılmaya da gerek yok. Tabii Vincenzo Montella bunun hesaplarını da yapmıştır. Öğrencilerine de güveniyordur. Daha yedekte oturan bir sürü çok önemli oyuncumuz var. Can Uzun var. Onu dört gözle bekliyor. Bir yandan da taraftarlar. Şimdi bir korner kullanıyoruz. Belki kornerden savunmacılarımızla bir gol buluruz ama olmadı. Şimdi biz yayınımıza ara ara futbolla, ara ara da haberlerimizle devam edeceğiz. Maç sonunda inşallah galibiyet yayını yapıyor olacağız burada. O yüzden çok heyecanlıyız. Üst üste şutlar çekiyoruz ama top bir türlü girmedi. Şimdi biz bir yandan da haberlerimize devam edelim efendim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tersane İstanbul'da Türkiye Yapay Zeka Zirvesi'nde konuştu. Türkiye'yi yapay zeka çağının öncü ülkeleri arasına taşıyacağız diyen Erdoğan eylem planını açıkladı.
1: Büyük ve güçlü bir Türkiye'yi dijital alanda da inşa etmekte kararlıyız.
2: Yapay zekada lider olacağız dedi, eylem planını anlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Türkiye Yapay Zeka Zirvesi'nde konuştu.
1: Yapay zeka büyüme bölgeleri kuracağız. Dijital kapasitenin caydırıcı bir kuvvet çarpanı olduğunu artık hepimiz çok iyi biliyoruz.
2: İstanbul yapay zeka alanında Türkiye'nin uluslararası vitrini olacak. Yapay zeka eylem planı ise 4 eylem üzerine inşa edildi.
1: Eylem planımız fark et, istifade et, üret ve yönet olmak üzere 4 eylem üzerine inşa edildi.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ulusal Yapay Zeka Okuryazarlığı programını başlattıklarını söyledi. Program 81 ilde hayata geçirilecek.
1: 10 bin ileri düzey yapay zeka uzmanı ve 100 bin yapay zeka uygulama profesyoneli yetiştireceğiz. Türkiye'yi yapay zeka çağının öncü ülkeleri arasına inşallah hep birlikte taşıyacağız.
2: Yapay zeka kamudan sanayiye, eğitimden sağlığa, faydaya dönüşecek.
1: Kamu yatırım programlarımızdan yapay zeka projelerine en az %2 pay ayıracağız.
2: Türkiye yapay zekada lider konuma ulaşacak diyen Erdoğan, yapay zekanın sağlayacağı katma değeri de açıkladı.
1: Türkiye yapay zeka eylem planı ile harekete geçireceğimiz kaynakların üreteceği katma değerin 1 trilyon lirayı aşmasını bekliyoruz. Türkiye yüzyılını aynı zamanda dijital üretimin yüzyılı yapacağız.
0: CHP'deki kurultay tartışmaları devam ediyor. Özgür Özel 45 gün içinde olağanüstü kurultayın toplanması için bastırıyor. Tedbir kararını gerekçe gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise olağan kurultay için Eylül ayında düğmeye basmaya hazırlanıyor.
3: Ben kurultayı toplayacağım. Hiç kimse endişe etmesin.

0: Kurultayı toplayacağım. Ahlaklı, erdemli bir kurultayı elbette yapacağız.
1: Özgür Özel ve arkadaşları 45 gün içinde olağanüstü kurultayı istiyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise olağan kurultay için Eylül ayında düğmeye basmaya hazırlanıyor. Parti içinde bu kez de kurultay restleşmesi yaşanıyor.
2: Mevcut hukuki zeminde nasıl, ne şekilde, hangi içerikle, hangi takvimle bir kurultay yapabiliyorsak o şekilde yapacağız.
1: Kılıçdaroğlu, tedbir kararı ve Yargıtay'daki temiz süreci nedeniyle olağanüstü kurultayın hukuki olarak yapılamayacağını düşünüyor. Bunun için olağan kurultay süreci işletilecek. Mevcut delege yapısının şaibeli olduğunu düşünen genel merkez kurultaya yeni delegelerle gidecek.
0: Arınacağız, arınacağız. Kirlikten arınacağız, kirlikten.
3: Kirli kimse onları kapının önüne koyacağız.
1: Kurultay süreci Eylül ayında mahallelerden başlatılacak. Daha sonra ilçe ve il kongreleri yapılacak. Büyük kurultayın ise 2027 yılının ilkbahar aylarında yapılması planlanıyor.
0: Hiç kimse kapalı kapılar ardında özel pazarlıklar yapmayacak. Kimse zenginleşme aracı olarak kurultayı kullanmayacak. Dolarlar havada savrulmayacak.
1: Öte yandan kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın grup başkan vekillikleri düşürüldü. Ancak Özgür Özel ekibi pes etmiyor. Kapalı bir grup toplantısıyla bu iki ismi yerine yine kendine yakın kişileri grup başkanı seçtirmeyi planlıyor. Genel merkezse atama yöntemiyle boşalan yerlere yeni görevlendirme yapmayı hesaplıyor. Bir yandan da bu değişim sonrası gözler Cumhuriyet Halk Partisi'nin salı günü yapılacak grup toplantısına çevrildi. Geçen haftaki grupta hem meclis içinde hem de dışında gerilim yaşanmıştı. Özgür Özel meclis grup salonunda konuşurken Kılıçdaroğlu genel merkezde toplantı düzenlemişti.
0: Ben isterdim ki bunu meclise yapalım ama gerilim yaratıldı. Ama bir noktaya kadar, o noktaya gelince kusura bakmayın.
4: Efendim tabii bir yandan haberleri veriyoruz ama aklımız, fikrimiz, gözümüzde maçta. Şu anda hala 1-0'lık skor devam ediyor Avustralya üstün. Ama çok tehlikeli bir yerden serbest vuruş kazandık. Tabii ki akıllara gelen ilk isim kim? Arda Güler. Daha yakın zamanda Real Madrid formasıyla Bayern Münih'e tam da o noktadan bir gol atmıştı serbest vuruştan. Hatta biraz daha yakın şu an serbest vuruşu kullanacağı nokta. Belki bunu da filelerle buluşturur ve yeniden galibiyet için daha da umutlanırız. Arda şu anda gerildi ve topa vurmak için hazır bekliyor. Dediğimiz gibi onlar sahada ter dökerken biz de şu anda burada. Sizler evlerinizde, televizyonunuzun başında ter döküyorsunuz. Bu arada Arda vurdu, kaleci çıkardı. Dönen top, büyük bir karambol var ama yine olmadı. Zorluyoruz, çok zorluyoruz. Bir de penaltı beklentimiz var. Belki çıkar oradan bir penaltı. Devam edelim haberlerimize. CHP'den geçmişte istifa eden ve yeniden parti üye olan kişiler için rozet takma töreni düzenlendi. Törende konuşan CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, tertemiz partimizin mazisini kirlettiler dedi.
5: Tertemiz arkadaşlarımız sadece ve sadece kötü gidişata itiraz ettikleri için partiden ilişkileri kesildi.
1: Partiden ayrılan ve sonra geri gelen üyelere rozet taktı. Mutlak butlan kararı ile ilgili konuştu.
5: Bu butlan meselesinin sorumlusu ne Kılıçdaroğlu'dur, ne sizlersiniz, ne biziz, ne de başka bir partidir.
1: İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan bazı isimlerin yeniden partiye katılması nedeniyle rozet takma töreni düzenlendi. Törende CHP İl Başkanı Gürsel Tekin de vardı.
5: Biz bu hukuksal sürecin hiçbir noktasında yokuz. Biz sadece baba ocağının bekçileriyiz üçümüz. 10 aydır burada bekçilik yaptık.
1: Tekin CHP'de mutlak butlan kararının neden çıktığına dikkat çekti.
5: Ver işi al delegeye dönüşmüş. Haklı olarak insanlar sorar. Ya ne oldu da bu butlan diye bir şey başımıza geldi partimizin?
1: Kurultayda delege üyelerine rüşvet verildiğine dair itirafçıların verdiği ifadeleri okudu.
5: Bu arkadaş kim? Bu arkadaş da itirafçı. Ne diyor da ne yazıyor? Kurultay dönemi 70 daire verdim diyor. Tertemiz bir partinin mazisini kirlettiler.
4: Liselere geçiş sistemi sınav maratonu tamamlandı. 1 milyonu aşkın aday sınavda ter döktü. Bu yıl öğrencilere ilk kez 2 oturum arasında beslenme paketi dağıtıldı. Peki adayları en çok hangi sorular zorladı? İşte sınavdan yansıyan görüntüler.
1: Heyecan doruktaydı. Hayallerindeki liseyi kazanmayı hedefleyen adaylar LGS sınavı için sabahın erken saatlerinden itibaren sınava girecekleri okulda yerini aldı. Maraton saatler sabah 9.30'u gösterdiğinde başladı.
6: Adaylara sınavı başladı. Onlar sınav salonlarında ter dökerken aileleri de kapıda heyecanlı bekleyişlerini sürdürdü. Heyecan var mı sizde?
7: Biraz var. Her gün rutin bir şekilde okul, okuldan gelip evde dinlenme ve sonra tekrar test çözümü. Bir 3 ay kala işte artık biraz daha gaza basıp rutin sarmal denemelerle devam etti. Herkesin hakkında hayırlısını versin.
8: Heyecanımız had safhada yüksek. Güzel bir süreç geçirdi oğlum. Denemeleri çözdü.
9: Vallahi çok heyecanlıyız. Yani sınava çocuklar mı giriyor, biz mi giriyoruz hiç farkında değilim. Çok heyecanlıyım. Gece gündüz sabah 8, akşam 10.30, 11. Sürekli bir ders çalışma. Hazırlandık.
1: Liselere geçiş sistemi sınavına bu yıl 1.022.658 öğrenci başvurdu.
10: Çok emek verdik, çok çalıştık. Çok sınavlara da girdik zaten. Biraz onun rahatlığı da vardı sanırım.
11: Çok heyecanlıyız. Emek var. Onlarla birlikte biz de aynı bu zorlu yolculukta birlikteydik, beraberdik. Rabbim yardımcıları olsun.
12: Çok heyecanlıyız tabii ki. Çok çalıştı. Gerçekten çok emek verdi. İnşallah karşılığını alır. Allah yardımcılar olsun bütün çocuklarımızın.
1: Sınav iki oturum şeklinde düzenlendi. Adaylara ilk oturumda sözel alanlardan 50 soru soruldu. 75 dakika süre tanındı. İkinci oturumda ise sayısal alandaki 40 soru için 80 dakika süre verildi.
6: Sınav ikinci oturumun sonlanmasıyla tamamlandı. Peki bu yıl LGS'de adayları hangi konular zorladı?
13: Matematik kısmında biraz zorlandım. Sınav benim için ortalama geçti. Çok iyi değil, çok kötü de değil. Türkçe'de iyi olduğum için kolay olduğunu düşündüm. Sayısal bayağı güzeldi. Sözelde Türkçe birazcık zorlayıcı. Güzel geçti sınav. Güzel geçti. Sayısalda biraz zorlandım ama iyiydi.
1: Oturumlar arasındaki 45 dakikalık dinlenme süresinde öğrencilere kuru meyveli yulaf bar, ceviz, kuru üzüm ve sudan oluşan beslenme paketi dağıtıldı.
11: Atıştırmalık, ikramlıklar bence güzel bir uygulama. Ceviz vardı, içecek meyve vardı. Bence yeterli bir ara öğün. Güzel düşünülmüş.
1: Beslenme paketi öğrenciler tarafından da beğenildi.
6: Sınav nasıl geçti? Zorlandığın alanlar oldu mu?
7: Zorlandığım alanlar özellikle sayısalda oldu ama yine de çok güzel geçtiğini umuyorum. İçinde bar vardı, cevizde özellikle kuru yemişler vardı. O tarz şeylerden verdiler. Atıştırmalık iyi geldi. Bence zihnimizi açtı. Beğendim.
14: Özellikle Türkçe'de biraz zorlandım. Ama onun harici sayısal özellikle çok güzel geçti. Fenden çok yüksek bekliyorum. Yulaf barı yedim. Üzümü yedim.
6: İyi geldi mi o arada?
14: Evet, o güzel oldu. İçindeki şeyler en azından enerji toplamamızı sağladı.
1: Sınav sonuçları 10 Temmuz'da belli olacak. Tercihler ise 13-24 Temmuz tarihlerinde yapılacak.
4: Bu arada dakika 62, hala 1-0'lık mağlubiyetimiz devam ediyor. Kenan oyuna girdikten sonra biraz daha hareketlendik ama henüz sonuç yok. Heyecanla gol bekliyoruz, bir türlü bulamadık. Uğraşıyor çocuklar. Haydi çocuklar, haberlerimize devam edelim. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki büyük maraton yapıldı. Türkiye genelinde milyonlarca 8. sınıf öğrencisi iyi bir lisenin kapısını aralamak için ter döktü. Sınav heyecanının kalbi sokaklarda, okul önlerinde attı. Kimi saniyelerle yarıştı, kimi yanlış okula gitmekten son anda kurtuldu.
1: Milyonların kalbi aynı ritimle attı. Geleceğe uzanan o zorlu LGS maratonunda umutlar saniyelerle yarıştı.
15: Sınav için bekleyen öğrenci var mı? Kapıları kapatıyorum.
1: Eskişehir'de kapılar 9.20'de kapandı. Son saniyede koşarak gelen kız öğrenci büyük panik yaşadı. Görevlilerin inisiyatifiyle içeri alındı. Hem kendi hem de ailesi rahat bir nefes aldı.
16: Koş koş, başladı başlayacak.
1: Ankara'da sınav saati yaklaşırken öğrenciler bahçeye alınmadı. Veliler ayağa kalktı. Okul önünde tansiyon yükselirken tepkiler üzerine kapılar açıldı.
17: Nasıl almıyorlar?
18: Ya alsanıza de.
17: Çocuk geldi. Daha 9.
1: İstanbul Bahçelievler'de ise belediye ekipleri adeta zamanla yarıştı. Kimliğini unutan veya yanlış okula giden 15 öğrenci motorize zabıtalar tarafından son anda sınav salonlarına yetiştirildi. Sınavın en duygusal anlarından biri de yine Bahçelievler'de yaşandı. Dizinden rahatsız olan Hüseyin Ali ambulansla evinden okuluna ulaştırıldı. Sağlık ekipleri sınav çıkışı genci tekrar evine bıraktı. Gaziantep Nizip'te de polisin Hızır mesaisi vardı. Polis geç kalan bir öğrenciyi sırasına, giriş belgesini unutan bir diğerini ise ekip aracıyla evine götürüp son anda sınava yetiştirdi. Tamam, Diyarbakır'da kimliğe gerek yok diyen öğrenci son anda krize neden oldu. Babası 8 dakikada evden kimliği yetiştirdi. Polis çocuğu son dakikada içeri aldı. Zonguldak'ta da benzer durum vardı. Kimliğini unutan öğrenci için ailesi 16 kilometre yol yaptı. Kapıdaki polis teslim aldığı kimliği koridorlarda koşarak son anda yetiştirdi.
4: Yıllardır bir türlü anlamam şu işi. Sınava nasıl geç kalıyorsunuz? Yani bütün koca bir yıl tek bir sınav için çalışıyorsunuz ve kimliğimi unuttum, sınav giriş belgemi unuttum, sınava geç kaldım, yanlış okula gittim. Bunun nasıl olduğunu hala anlayabilmiş değilim. Yıllardır aynı haberleri veriyoruz. Yıllardır bir türlü akıllanamadık. Bu arada maçta devam ediyor efendim. Şu anda hala 1-0'lık mağlubiyetimiz var. Gol arıyoruz. Bir türlü bulamadık. Çocuklar saldırıyor. Bu arada Orkun Kökçü çıktı. Yunus Akgün girdi. Dakikada şu anda 65. Hala baskımız devam ediyor. İnşallah golü bulacağız. Devam edelim bir yandan haberlerimizle. Ekonomide gözler piyasanın yol haritasını çizen kritik ankete çevrildi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Haziran ayı piyasa katılımcıları anketini yayımladı. Yıl sonu enflasyon beklentisi yükseldi. Büyüme tahminlerinde ise aşağı yönlü bir revize var. İşte ekonominin 3 yıllık yeni beklenti haritası.
1: Piyasa temsilcileri ekonomideki son durumu değerlendirdi. Yıl sonu tahminlerini güncelledi. Merkez Bankası'nın Haziran ayı anketinde en dikkat çeken değişim enflasyon beklentisinde yaşandı. Geçen ay %28,94 olan cari yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisi bu anket döneminde %29,14'e yükseldi. Buna karşın uzun vadeli enflasyon beklentilerinde hafif bir düşüş gözlendi. 12 ay sonrası için enflasyon beklentisi %23,81'e, 24 ay sonrası için ise %18,29'a geriledi. Ankette döviz kuru tahminleri de dikkat çekti. Katılımcıların yıl sonu dolar TL beklentisi 51,46'ya hafif bir gerileme gösterdi. Ancak 12 ay sonrası için kur tahmini yükselerek 55,71 seviyesine çıktı. Piyasanın büyüme iştahındaysa küçük bir fren göze çarptı. Yıl sonu gayri safi yurt içi hasıla artış beklentisi %3,3'ten %3,2'ye indirildi. Gelecek yıl için büyüme tahmini ise %4,1'de sabit tutuldu. Peki Merkez Bankası'nın faiz adımları ne olacak? Katılımcılar önümüzdeki ilk iki toplantıda politika faizinin %37 düzeyinde kalmasını bekliyor. 12 ay sonrasına ilişkin politika faizi tahmini ise %30,14 seviyesine gerilemiş durumda.
4: Milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği Temmuz zammı için ilk güçlü tahmin geldi. Sosyal güvenlik uzmanı İsa Karakaş, SSK ve Bağkur emeklilerine yaklaşık %18, memur ve memur emeklilerine ise %14 zam beklediğini söyledi. Tabii nihai rakam Haziran enflasyonuyla netleşecek.
18: Bugün itibariyle tüm SSK ve Bağkur emeklerine %16,60'lık güncelleme kesinleşmiş bulunmakta.
1: Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı. SSK ve Bağkur emeklileri %16,60'lık zammı garantiledi. Memur ve memur emeklerinin %12,40'lık zammı da cepte. Nihai oranlarsa Haziran ayı enflasyonun açıklanmasıyla netleşecek. Sosyal güvenlik baş uzmanı İsa Karakaş beklentiler doğrultusunda gelebilecek zam oranlarını hesapladı. SSK ve Bağkur emeklerine %18'lik bir zam görünüyor.
18: SSK ve Bağkur emeklerine %17,5 ile %18,5 arasında bir güncelleme bekliyoruz. Bu bağlamda ortalama olarak %18'lik bir güncellemeden söz edebiliriz.
1: Memur ve memur emeklerine ise %14'lük zam bekliyor.
18: Memur ve memur emeklisi için ise %13,5 ile %14 arasında, dolayısıyla %14'lük bir güncellemeden bahsedebiliriz.
1: Peki en düşük emekli aylığı ne kadar olacak?
18: En düşük emekli maaşı 20.000 TL. %18'lik bir güncellemede olduğu takdirde en düşük emekli maaşı 23.600 TL olması söz konusu olabilir.
1: Ancak bu rakamlar beklentiler doğrultusunda yapılan simülasyonlar, kesin oranlar Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla netleşecek.
4: Efendim şimdi bir de altına bakalım. Altında son durum ne? Tabii bir yanda Merkez Bankası toplantısı, diğer yanda bölgedeki gelişmeler. Her ikisinin de en çok vurduğu değerli madenler oldu. Altın haftanın son gününü yükselişle kapatsa da haftalık %2,54 değer kaybetti.
1: bir düştü bir çıktı. Haftanın son gününde yükselişe geçse de değer kaybı engellenemedi. Güvenli liman altın. Bölgedeki gelişmeler de etkiliyor. ABD Merkez Bankası toplantısı da. Tahminler faiz oranlarını sabit bırakacağı yönünde. Toplantı öncesi enflasyon endişeleri ons altını da gram altını da düşüşe geçirdi. Spot altının ons fiyatı bu hafta 5900'lere kadar düşmüştü.
19: 1 milyon zarardayım.
20: 500 bine yakın bir zarar var.
1: Haftanın son işlem gününde altın yükseldi. Ons altın 4219 dolara çıksa da altın sadece haftalık bazda %2,54 değer kaybetti. Altının Haziran ayındaki toplam kaybı %7 seviyesinde. Peki altında nasıl bir senaryo gerçekleşecek? Yabancı bankalar yeni raporlar yayımladı. Farklı beklentileri ortaya koydular. İsviçre Merkezli Yatırım Bankası UBS, Fed faiz indirimlerini geciktirirse altın ons başına 3850-4000 dolar gerileyebilir ifadesini kullandı. Altın görünümünü aşağı yönlü revize ettiğini duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük bankası ve küresel finans sisteminin en önemli aktörlerinden JP Morgan da 2026 yıl sonu beklentisini revize etti. Banka son MTA raporunda altının 2026 yılının son çeyreğinde ons başına ortalama 6000 dolar seviyelerinde işlem görebileceği öngörüldü. Analistler ayrıca 2027 yılı sonunda fiyatların 6300 dolar seviyesine kadar yükselme potansiyeli taşıdığını ifade etti. Petrolde de diplomatik gelişmeler fiyatlamaları etkiledi. ABD ile İran'ın Hürmüz Boğazı için imzalanması öngörülen mutabakatla birlikte petrol fiyatlarında %3'lük gerileme yaşandı.
4: Efendim biz de kısa bir araya gidiyoruz. O sırada da maçı izleyelim. Az sonra tekrar birlikteyiz.
21: Haber. Sübhan Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi Rabbil Alemin.
22: Askeri uğurluyorlar.
23: Atlayken haksız duruma düşmeyin. 112'yi arayın, gereğini biz yapalım.
24: Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
25: Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası, TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.

0: Şimdi reklamlar.
1: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Aklınızda bulunsun.
4: Su içmeyi ihmal etmeyin. Günde 5 bardak su içen kişilerde kolon kanseri %50 azalıyor. Dünyanın %70'i sudur. Yeryüzündeki su kaynaklarının yaklaşık 0.3'ü kullanılabilir ve içilebilir özelliktedir. Vücudumuzun da tıpkı dünya gibi %70'i sudan oluşur. Sıcak havalarda ve egzersiz sırasında daha fazla su tüketmek çok önemlidir. Su ağız kokusunu önler, kan hacmini arttırır, hücreler için gerekli oksijen ve besini hızlı bir şekilde taşır ve kalbin daha sağlıklı olmasını sağlar. Saç problemleri için kurtarıcıdır. Cildinizin parlamasını, canlı görünmesini sağlar. Kabızlık ve bağırsak tembelliği gibi sindirim problemlerinin giderilmesine yardımcı olur. Egzersiz yaparken gerçekleşen kasılma ve krampları önlemeye yardımcıdır. Susuz kalmaya bağlı olarak gelişen unutkanlık, dikkat dağınıklığı gibi beyin fonksiyonları problemlerinin giderilmesini sağlar. Su, stresle savaşmada hayati öneme sahiptir. Emziren anneler için süt arttıran en güçlü kaynak sudur. Reflüye iyi gelir. Grip gibi bulaşıcı hastalıklarla savaşırken vücut direncine katkıda bulunur. Cilt sağlığının korunmasında önemli bir etkendir. Yeterli miktarda su içen kişilerin cildi nemlenir, parlar, sağlıklı ve genç görünür. Su, vücut ısısının dengelenmesinde de önemli rol oynar. Ayrıca vücuttan ödemin atılması suyun görevidir. Yeterli miktarda su içen kişilerde metabolizma hızlı çalışır, kilo problemi daha az yaşanır. Su içmek böbrek rahatsızlıklarından da korur.
3: Aklınızda bulunsun.

0: Ξένο Πάπα.
1: Άντυση, άδεια.
2: ...112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara... ...ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses sizin sesiniz.

Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası, TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.
1: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: TGRT FM Haber.
4: Bir heyecanla bugün için büyük umutla uyanmıştık ama oyuna şimdi de İsmail Yüksek yerine Mert Müldür'ü ve Zeki Çelik'i aldı Montella. Bugün Montella'nın performansını hiç beğenmedim, onu da söyleyeyim. Yani maçın böyle ilerlemesinin %70-80 sorumlusu Montella gibi duruyor. En azından bari bir gol atsak da son 10 dakikaya umutlu girsek diye bekliyoruz ama zor. Çünkü Avustralya 8-9 kişiyle savunmada duruyor. Biz öne bir tane Kerem'e atmışız. Tek başına orada cebelleşmesini bekliyoruz. İşimiz çok zor. Biz bir yandan da haberlerimize devam edelim. Tabii bir gol atarsak, umutlanırsak ne ala. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaşta sona mı gelindi? Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif tarafların bir anlaşmaya çok yakın olduğunu açıkladı. Bu açıklamadan saatler sonra ABD Başkanı Trump barış anlaşmasının bugün imzalanmasının planlandığını duyurdu. Ancak İran cephesinden farklı açıklamalar geldi. Fars haber ajansı Tahran yönetiminin sürece temkinli yaklaştığını ve bugün anlaşmayı imzalamayacağını açıkladı.

0: Müzakere masasındaki uzlaşı sonuç verecek mi? Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, barış anlaşmasının pazar günü imzalanacağını duyurdu. Ancak İran cephesinden temkinli açıklamalar geldi. İran medyası anlaşmanın savaşı bitirmeyebileceği yönünde değerlendirmelerde bulundu. Washington ve Tahran arasında savaşın sona erdirilmesine yönelik müzakereler sürüyor. Aylardır süren müzakerelerde Hürmüz Boğazı'nın statüsü, nükleer program ve yaptırım başlıkları öne çıktı.
1: İran'ın hiçbir zaman nükleer silahı olmayacağına dair anlaşmamız var. Sözleşme neredeyse tamamlandı. Türkiye ile görüşmeler yapacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan harikaydı. Yakında kendisiyle görüşeceğim.
0: Müzakerelerde arabuluculuk sürecini yürüten Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, iki ülke arasında anlaşmaya varıldığına ilişkin güçlü sinyaller verdi. Barış anlaşmasına yaklaştık paylaşımı yaptı.
2: Daha önce hiç olmadığı kadar bir barış anlaşmasına yaklaştık. 24 saat içinde anlaşmanın nihayete erdirilmesini bekliyoruz. Bu tarihe anlaşmanın kalıcı barış için sağlam bir temel oluşturacağına inanıyoruz.
0: Bu açıklamanın ardından Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yeni bir değerlendirme yaptı. Trump, taraflar arasında üzerinde uzlaşı sağlanan mutabakat metninin pazar günü imzalanmasının planlandığını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ayrıca anlaşmanın nükleer silaha karşı bir duvar olduğunu da söyledi.
1: İran'ın nükleer tozunu uygun zamanda alacağız, seyreltip yok edeceğiz. İran'la yaptığım anlaşma nükleer silaha karşı bir duvar.
0: Amerikan merkezli Axios haber sitesi de Amerikalı yetkililere dayandırdığı bilgilere göre mutabakat zaptının 60 gün süreli ateşkesin uzatılmasını, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını ve İran'ın nükleer programına ilişkin müzakerelerin başlatılmasını içerdiği ileri sürdü. Ancak İran tarafı Amerika Birleşik Devletleri ve Pakistan'dan gelen anlaşma sağlandı açıklamalarına temkinli yaklaşıyor. İran medyası anlaşmanın henüz kesinleşmediğini ve imzalanmayabileceğini aktardı. Haberlerde anlaşmanın savaşı bitirmeyebileceği ifadelerine değer verildi. İran Dışişleri Bakanı Ambasar Akçı ise sürecin iki aşamalı ilerlediğini, nükleer konusunun ikinci aşamada ele alınacağını ifade etmişti. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki tarihi anlaşma hazırlığı Tel Aviv'i endişelendirdi. İsrail kabinesi olağanüstü toplandı. Ankara'da diplomasi trafiğinin merkezinde yer aldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Amerikalı müzakere heyetiyle yaptığı temaslarda sürecin kalıcı barışa dönüşmesinin önemine dikkat çekti.
3: Efendim, maçta hala 2-0'lık mağlubiyetimiz devam ediyor. Kerem çıktı, Deniz Gül girdi. Dakika artık 85-86. Dakikaya giriyoruz. Gol bekliyoruz. Bir gol bile atsak son 5 dakikada olsa, 10 dakikada olsa bir umutlu girelim. Çünkü bir puan da çok önemli. Gruplarda sadece 3 maç oynanıyor. Ve bu 3 maçta alacağımız 4 puan bile bizi bir üst tura çıkarır. Bu arada yine kaleci, yine şutumuz çıktı. Bir serbest vuruş kullandık. Kaleci çıkardı. Kaleci de maşallah bugün hayatının performansını verdi. Avustralya kalecisi. Devam edelim. Avrupa Parlamentosu taslak raporunda Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yaptırım listesine alınacağı iddia edildi. Bu iddiaya sert tepki gösteren Gürlek, kimse yargıyı vesayet altına alamaz dedi.
4: Avrupa Parlamentosu'nda 17 Haziran'da Türkiye raporu oylanacak. O raporda Adalet Bakanı Akın Gürlek'in Avrupa Birliği yaptırım listesine alınabileceği iddia edildi. Gürlek o iddiaya sert tepki gösterdi.
5: Türkiye'de devam eden yargı süreçlerini çarpıtarak henüz kovuşturması devam eden dosyalar üzerinden siyasi kampanya yürütmek, Türk yargısına ve şahsıma yönelik mesnetsiz ithamlarda bulunmak ancak ideolojik ön yargılarla izah edilebilir bir tutumdur.
4: Gürlek, Türk yargısının anayasa, kanunlar ve millet adına karar verdiğini belirtti. Yargı kurumlarını hedef almak, milli iradeye ve devletimizin egemenlik haklarına yönelmiş beyhude bir çabadır ifadesini kullandı.
5: Türkiye, terörle, organize suç örgütleriyle, yolsuzlukla ve her türlü hukuksuzlukla mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir. Bu mücadele ne içeriden ne de dışarıdan yürütülen siyasi baskı kampanyalarıyla sekteye uğratılamaz.
4: Gürlek, yaptırım iddiasında kilit rol oynayan Avrupa Parlamentosu Yeşiller grubundan Vladimir Prebiliç'e de sert tepki gösterdi. Bakan Gürlek, Prebiliç'in karanlık geçmişini hatırlattı. Avrupa Parlamentosu raporları tavsiye niteliğinde olduğunun altını çizdi.
5: Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti yargısını baskı ve vesayet altına alabileceği zehabına kapılmasın. Milletimizin huzuru, devletimizin bekası ve hukuk düzenimizin korunması için görevimizi yapmaya devam edeceğiz.
3: Muğla'da Kades'ten gelen yardım çağrısı korku dolanlara sahne oldu. İhbar üzerine adrese giden polis ekibine ateş açıldı. Eşini ve bir polisi yaralayan adam aynı silahla hayatına son verdi.
6: Kades'e gelen ihbar kanlı bitti. Eşini ve polisi silahla yaralayan şüpheli aynı silahla canına kıydı. Saldırının adresi Muğla'nın Menteşe ilçesi. Kades üzerinden yapılan ihbar üzerine adrese giden polis ekipleri evde bulunan şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Şüpheli açtı ateş sonucu eşini ve bir polisi yaraladı. Ardından silahı kendisine çeviren saldırgan hayatına son verdi.
7: Lütfen pazar yeri girişini boşaltın.
6: Yaralanan polis memuru Tayfun Baş ve kadın olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis memuru Tayfun Baş kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken yaşanan saldırıyla ilgili inceleme başlatıldı.
3: Ünlülere uyuşturucu soruşturması kapsamında daha önce gözaltına alınan ve serbest bırakılan oyuncu Melisa Döngel'in cep telefonu incelemesinde şok fotoğraf ve mesajlar ortaya çıktı. İşte 43 torbacıyı yakalatan o mesajlar.
8: Hiç kimsenin hiçbir şeyin seni üzmesine izin vermiyor.
4: Uyuşturucu madde kullanırken fotoğraf çektirdi. Mesajları ifşa oldu. Operasyona delil oldu. Torbacılar yakalandı. Melisa Döngel geçtiğimiz Aralık 2025'te düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı. Saç ve kan örneği verdikten sonra serbest bırakılan Döngel'in uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı. Soruşturma kapsamında Aleyna Tilki, İrem Sak, Danla Biliç ve Mümine Senna Yıldız gibi ünlü isimler de gözaltına alınmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında dikkat çeken yeni detaylar ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında oyuncu Melisa Döngel'e ait dijital materyaller üzerinde yapılan kriminal incelemeler tamamlandı.
8: Bitti Yasemin.
4: İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından hazırlanan raporda Döngel'in telefonunda uyuşturucu madde teminine ilişkin çok sayıda yazışma ve fotoğraflar bulundu.
8: Aslında şöyle birazcık otursam kendime gelsem çok iyi olur da.
4: Ünlü oyuncunun telefon görüşmelerinde bir arkadaşına madde kullanırken fotoğraf attığı ortaya çıktı. Görüntüler arasında uyuşturucu madde kullanımına hazırlık aşamasını gösteren tabak üzerinde rulo yapılmış paranın bulunduğu düzenekler de yer alıyor.
8: Sıkıldım diyorum Yasemin. Gerçekten sıkıldım.
4: Raporda Döngel'in görüştüğü kişilere uyuşturucu madde istediği şok mesajlar yer aldı. İki ayrı görüşmede Döngel kanka kokçu var mı ve kok no lazım acil kanka diyor. Görüşmelerden birinde kaç adet diye sorulduğunda 3 adet şeklinde cevap veriyor. Raporda bazı görüşmelerinde ise şüphelilerin birbirlerini uyardıkları belirtiliyor.
8: Ya niye bağırıyorsun sen benim başımda bağırma.
4: Bir başka konuşmada ise Miami'den getirilen özel bir maddeye dair paylaşımlar ve Döngel'in ben de istiyorum ben de şeklindeki talebi dosyada yer aldı. Döngel'in uyuşturucu trafiği delil oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında jandarma ve MİT operasyon düzenledi. İstanbul ve Sakarya'da düzenlenen operasyonlarda 43 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin başta Telegram olmak üzere sosyal medya platformlarında çevrim içi uyuşturucu sattıkları tespit edildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerle ilgili işlemler sürerken soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.
3: Başkent'te yasa dışı bahis çetesine ağır bir darbe indirildi. 5,3 milyar liralık para trafiği deşifre edildi. Gözaltına alınan 86 şüpheliden 44'ü tutuklandı.
9: Aç kapıyı polis, aç! Aç polis!
4: Yasa dışı bahis ve sanal kumar ağı kurdular. Vatandaşların paralarını çarptılar. Başkent'te düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandılar. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yasa dışı bahis ve sanal kumar oynatan kişileri takibe aldı. Şüphelilerin banka ve kripto varlık hesaplarında 5.3 milyar lira para hareketi tespit edildi. Çok sayıda kişinin para transferlerini yasa dışı bahis ve sanal kumar sitelerine yaptığı belirlendi. Şüphelilerin bu sitelerde kullanılmak üzere banka hesapları temin ettiği tespit edildi. Yasa dışı bahis ve sanal kumar faaliyetleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 414.621 ayrı hesap üzerinden para giriş çıkışı olduğu ortaya çıkarıldı. Operasyon için düğmeye basıldı. Eş zamanlı olarak çok sayıda adrese baskın yapıldı. Şüpheliler bahis organizasyonu yaptıklarını inkar etti. 20 milyon liranın üzerindeki hesap hareketlerini bahis oynatmadım, bahis oynadım, bu parayı oynayarak kazandım şeklinde açıklamaya çalıştı. Gözaltına alınan 86 şüpheliden 44'ü tutuklandı.
3: Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında yangın çıktı. Saatlerdir süren yangına müdahale sürüyor. Dulkadiroğulları ilçesinde akşam saatlerinde bir tekstil fabrikasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüdü, ekipler müdahale etti. Yoğun dumandan bir itfaiye eriyle bir fabrika işçisi etkilendi. Yangında müdahale sırasında doğalgaz borusu da patladı. Patlama nedeniyle çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Ekiplerin yangında müdahalesi hala sürüyor. Başkenti Ankara'yı dolu ve sağanak vurdu. Kuvvetli yağış sonrası cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Misket büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle sokaklar beyaza büründü. Araçlar yollarda kaldı. Hayat durma noktasına geldi.
4: Aniden bastıran sağanak yağış tüm hayatı felç etti. Bazı evleri ve iş yerlerini su bastı. Trafikte araçlar mahsur kaldı.
10: Başkentliler güneşli bir sabaha uyanmıştı. Ancak öğleden sonra etkili olan sağanak yağış hayatı adeta felç etti.
4: Bazı ilçelerde etkili olan dolu nedeniyle sokaklar beyaza büründü. Ankara'nın birçok yerinde etkili olan yağmur ve dolu hayatı durma noktasına getirdi. Görüntüler kışı hatırlatsa da aslında Haziran ayından başkentin birçok yerinde su baskınları yaşandı. Caddeler ve yollar göle döndü. Keçiören ve Yeni Mahalle'de araçlar yollarda kaldı. Trafik durma noktasına geldi. Yeni Mahalle ilçesinde sel nedeniyle yoldaki bir çöp konteyneri sürüklendi.
10: Yeni Mahalle'de suyun ağırlığına dayanamayan asfalt çöktü.
11: Buna yol çökmese bizim dükkan şu anda su olmuştu. Buna bir temel atılması lazım yani.
10: Burası herhangi bir yağmurda hemen çöküyor. Çünkü altından dere akıyor. Her hafta tıkanıyor burada. Her yağmurda tıkanıyor. Belediyenin hiçbir şekilde ilgilendiğini düşünmüyoruz.
4: Gazi Üniversitesi alt geçidinde biriken yağmur suyu nedeniyle mahsur kalan motokurye çevredekilerin de yardımıyla güvenli alana ulaştırıldı. Yine Keçiören ilçesinde araçların sürüklendiği görüldü. İstanbul yolundaysa otomobiller suya gömüldü. Birçok iş yerini su bastı. Vatandaşlar kovalarla suyu tahliye etmeye çalıştı. Bazı ilçelerde ise dolu etkili oldu. Kahraman Kazan ve Bağlum'da misket büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle yollar beyaza büründü. Bazı araçlar zarar gördü.
12: 66 yaşındayım, ben böyle dolu yağdığını hiç görmedim. Bodrum katta oturduğum için evi su bastı.
13: Bugüne kadar hiç böyle bir dolu yağışı görmedim, yağmur yağışı. Dükkanların önünü sanki kar olmuş gibi doldurdu. Şimdi onları temizlemekteyiz.
4: Kahraman Kazan Atatürk Mahallesi'nde de bir evi su bastı. Yağış nedeniyle vatandaşlar otobüs durakları ve kapalı alanlara sığındı. Beypazarı ilçesinde de bir vatandaş yağan yağmuru fırsat bilip arabasını köpükleyerek yıkadı.
3: Evet, bugünün heyecanı. Stüdyomuzu görüyorsunuz efendim. Türk bayraklarıyla donattık. Üstümüze formamızı giydik ama şu anda hakem son düdüğü çaldı ve milliler ilk maçında Avustralya'ya ne yazık ki 2-0 kaybetti. Yani çok mu iyi oynadık? Evet, top bizdeydi. Evet, sürekli bir pas yaptık. Ama pozisyonumuz var mıydı çok etkili olduğumuz? Tek tük. Avustralya sadece iki kez geldi zaten kaleye. Her iki geldiği de gol oldu. İki kontra atak. Bir anda hızlanan oyuncular. Biri uzaktan bir şut. Biri de ceza sahası içine sarkmış oyuncunun Uğurcan'ın sağından yerden vurduğu vuruş. Yani çok büyük umutlarla, çok büyük bir heyecanla bugüne uyanmıştık. Beklediğimiz sonuç bu değildi. Bu arada yani dünya kamuoyunda da beklenen sonuç bu değildi. Maçın favorisi olarak Türkiye gösteriliyordu. Hatta grubun da favorisi ama ilk maçta bir mağlubiyet şu an bizim bütün planlarımızı alt üst etti. Çünkü geriye sadece iki maç kaldı. Ve iki maçtan birinde Paraguay'la, diğerinde de Amerika Birleşik Devletleri ile oynayacağız. Ki bu iki takım da Avustralya'dan kat kat iyi takımlar. Yani Avustralya'yı bile bu şekilde geçemediysek Paraguay ile Amerika Birleşik Devletleri ile, ki Amerika ev sahibi, işimiz çok çok daha zor. Özellikle burada en büyük iş teknik direktöre düşüyor. Vincenzo Montella. Avustralya'da 3 stoper vardı bugün. 3 savunma oyuncusu. 5'li savunmayla çıktılar. 3'ü stoperdi. Boy ortalamaları 1.90'ın üzerindeydi. Ve biz o 3 1.90 üzerindeki kulenin arasına 1.70'lik Kerem'i koyduk. Belki de daha kısadır boyu, bilmiyorum. Kerem orada tek başına debelendi durdu. Ayağına iki kere top ya geldi ya gelmedi, onu da zaten kaptırdı. Bir tane şut çekme imkanı oldu. Kalecinin üstüne vurdu. Başka da pozisyona giremedi. 60'dan 70'ten sonra Kenan oyuna girdi. Biraz Kenan ilk yarı biter bitmez Kenan girdi. O biraz uğraştı ama bir türlü sonuç alamadık. Şimdi muhabir arkadaşlarımız da hazır. Bir onlara gidelim. Bakalım vatandaşlar şu anda neler yapıyorlar? Maçın ardından nasıl bir heyecan var? Şu anda tabii herkesin moralleri bozuktur. Hem Davut hazır, hem Hanifi hazır. Önce bir Davut'a gidelim. Davut Haz, Sait hazır, özür diliyorum. Davut, şu anda nasıl Fatih'te durum? Tabii herkes üzgündür. Seni dinliyoruz.
14: Biz saat sabah 5'te Yedikule Hisarı'na gelmiştik ve buraya geldiğimizki coşkulu kalabalıktan benim öngörüm bu maçı 2-1 skor ya da 3-1 skorla alma gözündeydi. Şahsa münasır ben o şekilde düşünmüştüm. Ama tabii dakikalar önce sen de bahsettin. A milli takımımız çok iyi oynadı ama lakin Avustralya takımı ne yazık ki bizden daha iyi oynadı. Özellikle savunma anlamında, özellikle stoper anlamında ve senin de değindiğin gibi 1.90'lık oyuncularıyla bizim 1.70'deki karedeki oyuncumuzun performansından ziyade onlar daha bir tavırla oynadılar bu maçı. Tabii ki bizim kaçırdığımız pozisyonlar daha fazlaydı. Özellikle sabahın erken saatlerinde ve hele de bugün pazar olmasına rağmen, yani izin olmasına rağmen, vatandaşların istirahat etmeleri gereken bir saat olmasına rağmen İstanbul'da yaşayan çoğu vatandaş evinden sabah 4'te 5'te çıkıp şehrin en önemli meydanlarını, en büyük meydanlarını hıncahış doldurmuştu. Bunların başında da Fatih'te bulunan Yedikule Hisarı geliyordu. Tabii ki sabah saat 7'de buraya İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı ve Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan da gelmişti. Onlar da maçı dakika dakikasına burada takip ettiler. Tabii ki vatandaşların burada keyfi çok iyi yerindeydi. Özellikle maçın başladığı ilk dakikalarda buradaki vatandaşların tepkisi, tezahüratları gayet iyiydi. Lakin maç içerisindeki bizim performansımızın düşük olması sebebiyle şu anda vatandaşların burada bir morali bozuldu. Bir buruk hava hakim. Tabii ki Paraguay var önümüzde ve Amerika Birleşik Devletleri takımı var. Tabii ki bu iki takım Avustralya'ya göre kat ve kat iyi ama bu bizim kötü olacağımız anlamına gelmez. İkinci ve üçüncü maçta bizim kötü olacağımız anlamına gelmiyor. Tabii ki burada en önemli görevlerden birisi Vincenzo Montella'ya düşüyor. Özellikle bugünkü oynanan bu maçtan çıkarılacak dersler, bizim savunmalarımız, stoper, defanstaki oyuncuların birbiriyle olan etkileşimi ne düzeyde olmalıydı? Daha iyi olabilirdi. Evet, biz bir gol de atabilirdik, iki gol de atabilirdik, üç gol de atabilirdik. Ama bu demek değildi. İçimizdeki ne ümit öldü ne de umut öldü. İkinci maç var, üçüncü maç var. Diyelim ki hiçbir şey olamadı. Biz bu şampiyonaya giremedik. A milli takımımız yine bizim göz bebeğimiz, yine bizim canımız, kanımız. Tabii ki buradaki vatandaşların da sabahın bu erken saatlerde gelmesindeki en büyük neden de milli takımımıza destek vermekti, onlarla birlikte olmaktı. Kameraman arkadaşım Sedat Çürük'ten, kameraman arkadaşım Sedat Çürük sizlere gösteriyor. Şu anda vatandaşlar da buradan ayrılıyor diyelim. Buradaki haber nöbetimiz maçın da tamamlanmasıyla birlikte sona erdi diyelim ve sözü yeniden merkeze bırakalım.
3: Peki, teşekkürler Davut. Sana da kolay gelsin. Şimdi bir de Hanifi Bayar'a gidelim. O da İstanbul'da. Onun da arkasında büyük bir kalabalık var. Sabahın daha erken saatleri, henüz saat 9. Tabii vatandaşlar sabah 6'dan beri dışarıdalar bu maçı izlemek için. Hanifi, tabii herkes üzgündür. Neler yaşanıyor şu anda bulunduğun yerde?
15: Hatırlayacaksınız belki, saat 6'da 7'de yayın yaptığımızda yüzümüz gülüyordu, umudumuz vardı. Maç sona erdi ancak umutlarımız bitmiş değil. Daha önümüzde Paraguay, Amerika Birleşik Devletleri karşılaşmaları var ve vuslat zamanı demiştik. 24 yıl sonra ilk kez Dünya Kupası'ndaydık ve ya bugün bu adamlar, ilk maçımızdaydık. Avustralya karşısında maalesef bizim çocuklar 2-0 yenildiler. Bizler şu anda Kalamış Parkı'ndayız. Kalamış Parkı deyince akıllara artık maçlar geliyor. Voleybol maçları, basketbol maçları, futbol karşılaşmalarının İstanbul'da izlendiği merkez noktalardan birisindeyiz. Binlerce kişi burada sabahın erken saatlerinde bizim çocuklar için bir araya geldiler. 86 milyonun kalbi ABD'deki Dünya Kupası'ndan dolayı birleşti ve bizim çocuklara hep destek, tam destek dedik. Avustralya karşısında etkili bir oyun oynadık ancak sonuca ulaşamadık maalesef. 2-0 yenildik. Burada binlerce kişi sabahın erken saatlerinden itibaren kamp sandalyelerini aldılar, geldiler, güne burada başladı. Kahveler burada, yine kahvaltılar burada yapıldı ve milli heyecan burada yaşandı ama olmadı maalesef. 2-0 bir yenilgi aldık. Yüzler biraz düşmüş durumda. Beklediğimiz bir sonuç değildi galiba bu, değil mi efendim?
16: Aynen öyle, hiç beklemiyorduk.
15: Peki bu mağlubiyet birisine yazar mı?
16: Kerem Aktürkoğlu.
15: Diyorsunuz. Peki sizlerin düşüncesi ne? Paraguay maçında ne olur?
16: Onu, maçı yeneceğimizi düşünüyorum ama bu maç hocaya yazar tamamen.
15: Montella'ya.
16: Hocaya yazar, evet.
15: Efendim sizin düşünceniz ne?
17: Kerem Aktürkoğlu ve Montella'ya yazar diye düşünüyorum ben de. Paraguay'da destekleyeceğiz ama ümitlerimiz biraz kırıldı tabii.
15: Ama umut bitmiş değil hala. Hikaye hala bitmedi. Hikaye devam ediyor. Kimisine göre maç Montella'ya yazıyor, kimisine göre Kerem Aktürkoğlu'na yazıyor. Ama kime yazarsa yazsın sonuç maalesef değişmiyor. 2-0 yenildik ilk maçımızda ve artık ikinci maçımız için bekleyişe geçtik. Günlerden cumartesiyi gördüğümüzde sabah saatler 6'da Paraguay karşısında olacağız. Yine bu noktada binlerce kişi olacak. Ay yıldızlı formasıyla buraya gelen taraftarlar yine milli takımın yanında olacaklar ve bizim çocukları destekleyecekler. Kalamış'taki binlerce kişi artık bu saatten sonra bu noktadan ayrılıyorlar. Bunun da altını çizelim. Kalamış'ta milli maç heyecanı yaşandı. Binlerce kişi buraya sabahın erken saatlerinden itibaren bizim çocuklar için geldiler. Hikayemiz bitmedi. Bu hikaye devam ediyor.
3: Peki. Teşekkürler Hanifi. Sana da kolay gelsin. Şimdi bir de Amerika Birleşik Devletleri'ne gidelim. Maçın oynandığı yere. Arizona'da İhlas Haber Ajansı muhabiri Refik Fidan bizi bekliyor. Refik, istediğimiz bir sonucu alamadık. Ne yazık ki puansız başladık ama daha iki maç var önümüzde. Oradan çıkaracağımız 4 puan bile bizi bir üst tura taşıyabilir. Şu anda nasıl orada atmosfer? Oradaki Türkler neler hissediyorlar? Hala inançlarının ben en üst seviyede olduğunu düşünüyorum. Sen neler aktaracaksın bize?
18: Evet, Okan Ateş, aslında hepimizin inancı en üst seviyede. Çünkü biz milli takımla beraber buraya geldik. Hemen arkamda atletik ground tesislerini görüyorsunuz. Milli takımımız burada hazırlıklarını sürdürdü. Biz o anları takip ettik. Tabiri caizse yaklaşık 10 gündür milli takımımızla beraber adım atıyoruz. Onların buradaki inancını görünce aslında bizim ümidimiz hiç bitmedi. Maçın son dakikasına kadar da sürdü. Bu dakikadan sonra da devam ediyor. Peki ben biraz maç atmosferinden bahsedeyim. Neler yaşandı? Dediğim gibi milli takımımız Arizona'da yaklaşık 45 derece sıcaklıkta Avustralya maçı hazırlıklarını hemen arkamda görmüş olduğunuz Mesa'daki bu atletik ground tesisinde sürdürmüştü. Ve yaklaşık 2 gün önce maçın oynanacağı Kanada'nın Vancouver stadına gitmişti. Milli takımımız orada yaptığı antrenmanın ardından az önce Avustralya ile karşılaştı. Dediğim gibi aslında iyi başladık mücadeleye. Topa sahip olan taraf bizdik. Ancak golleri bulan taraf Avustralya oldu. Fizik gücü oldukça yüksek bir takım. Millilerimiz topla daha fazla oynadı. Yine direkten dönen toplarımız var. Zeki ile Kerem ile kaçırdığımız şutlar var. Kaleci çıkarttı. Ne yazık ki maçın 90 dakikası Avustralya'nın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. 45. dakikada teknik direktörümüz Montella Barış'ı oyundan alarak yıldız oyuncumuz Kenan Yıldız'ı oyuna soktu. 61. dakikada Orkun Kökçü'nün yerine Yunus Akgün dahil oldu. 80. dakikada Zeki Çelik ve İsmail Yüksek'in yerine Mert Müldür ile Salih Özcan oyuna dahil oldu. Kerem Aktürkoğlu'nun yerine ise Deniz Gül oyuna dahil oldu. Hemen hemen bütün oyuncularımızın istekli olduğunu gördük sahada. Ancak ne yazık ki bazen istekli olmak yetmeyebiliyor. Mücadelenin 90 dakikası Avustralya'nın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. 85. dakikada tecrübeli oyuncumuz Yunus Akgün sarı kart gördü diyelim. Hemen milli takımımız bu maçın ardından tekrar bulunduğumuz Arizona'nın Mesa şehrine gelecek ve arkamda gördüğünüz Atletik Grounds tesislerinde 20 Haziran'da oynayacağı Paraguay maçının hazırlıklarına kaldığı yerden devam edecek diyelim. Okan, sözü tekrar sana bırakalım.
3: Peki Refik, şimdi bir sorum olacak. Milli takımın buradan sonraki hazırlıkları nasıl ilerleyecek? Şimdi o önemli. Aynı zamanda orada vatandaşların milli takıma olan sevgisi, oradaki atmosfer nasıl? Bize biraz da ondan bahseder misin?
18: İlk gün burada taraftara açık bir antrenman oldu. Şunu özellikle söylemek istiyorum. Sadece burada Türk seyirciler yoktu. Bu arkamda görmüş olduğunuz alanda yaklaşık bir 2 kilometrelik falan bir kuyruk vardı. Kuyruğun içerisinde İspanyolları gördük. Kenan Yıldız sebebiyle

0: otelin çevresinde Türk taraftarların 24 saat boyunca nöbet tuttuğunu da milli takımımızın konakladığı o otelin önünde kırmızı beyazlı taraftarlarımızın 24 saat boyunca nöbet tuttuğunu görebiliyoruz. Ben çok ilginç bir not paylaşayım isterseniz. Zannedersem gecenin bir saatiydi. Önünden geçtik. Kamp sandalyelerini kurmuşlar. Onlarca taraftarımız orada futbolcularımıza destek vermek için, imza alabilmek için, fotoğraf çekmek için bekliyorlardı. Dediğim gibi bu saatten sonra, bugünden sonra burada, yani arkamda gözüken Arizona Mesa Atletik Grounds tesislerinde taraftara açık bir antrenman planlanmıyor. Ancak yine de taraftarlar futbolcularımızı görebilmek umuduyla buradan da ayrılmıyorlar. Basın toplantıları olacak. Futbolcularımızın Paraguay maçıyla alakalı, hocamızın Paraguay maçıyla alakalı değerlendirmeleri olacak ve antrenmanlarla burada hazırlıklar devam edecek. Ayın 17'sinde takımımız, milli takımımız San Francisco'ya Paraguay maçı için hareket edecek.
1: Peki. Refik Fidan, çok çok teşekkürler. Sana da kolay gelsin. Umuyoruz bir sonraki yayınımızda seninle bir galibiyet yayını yaparız. Biraz daha yüzümüz gülüyor olur o sırada. Şimdi dönelim bir de Ankara'ya. Ankara'da da Sait, o da büyük bir heyecanla bizi karşılamıştı aslında ilk yayınımızda. Sabah başladığımızda yine omuzunda o atkısıyla oradaki vatandaşların heyecanını bize aktarmıştı. Tabii sadece Ankara'da değil, İstanbul'da, diğer büyük illerimizde, birçok yerde şehir meydanlarına, ilçe belediyeleri ekranlar kurdular, vatandaşları topladılar. Büyük bir heyecanla insanlar pazar günü sabahın 6'sında kalktılar, 7'ye kadar maç heyecanını beklediler. Saat 7'de hep birlikte kol kola maç izlediler. Yani buna en son Euro 2008'de yaşamıştık. Ondan önce 2002 Dünya Kupası'nda yaşamıştık. Kalan maçlarda da yine aynı ruhla ben bir şekilde bu gruptan çıkacağımızı düşünüyorum. Gidelim Sait'e, Ankara'daki atmosferi bize anlatsın. Sait, seni dinliyoruz.
2: Evet, 24 yılın ardından tekrardan Dünya Kupası'na katılmanın heyecanını yaşamıştık aslında sabah saatleri itibariyle. Ankara sokaklarında vatandaşlarla tek yürek olmuştuk ve galibiyeti hedefliyorduk. Ne yazık ki mağlubiyetle başladık aslında, nazar boncuğu olsun. Çünkü oyun üstünlüğü bizdeydi ama mağlubiyet oldu. Olsun, unutulmaması gereken noktalardan biri de şu: biz bitti demeden hiçbir şey bitmez. İlerleyen maçlarda kazanmayı hedefliyoruz ve Dünya Kupası'nda finali hedefliyoruz. Tabii şu anda vatandaşlar maç bitimi ardından ayrıldılar. Evlerine doğru ilerlediler. Sabah saatleri itibariyle binlerce kişi buradaydı. Burada maçı takip etti. Tabii konvoylarla, eğlencelerle galibiyeti kutlamak istiyorduk ama mağlubiyet oldu. Olsun, nazar boncuğu olsun. Tabii vatandaşların birçoğu da hala burada bekleyişlerini sürdürüyorlar. Neler söylemek istersin?
3: Ya abi, şimdi çok güzel oynadık. Adamlar 2 metre, bizim kede 1.10 ama Allah razı olsun, gene de adamlar mücadele etti yani.
2: Allah bitti demeden bitmez.
3: Biz bitti demeden bitmez. En kötü yarı final veya çeyrek final, 2002'de oynadığımızda 3.'ydük. Bozu bir de
2: şampiyonluk hedefliyoruz diyorsunuz. Aynen. Sen neler söylemek istersin?
4: Bugün üzgünüz. Ama inşallah biz bitti demeden bitmez.
5: Aynen abim.
6: Amin. Aynen abim.
7: Cansın abi.
6: Haklısın abi.
4: Şeyi yeneceğiz.
7: Cansın abi.
4: Paraguay'ı yeneceğiz.
2: Diğer maçları kazanacağız diyorsunuz. Gel tabii. Olsun. Nazar boncuğu olsun. Biz galibiyet almadık, mağlubiyet aldık ama biz bitti demeden bitmez. Biz yeni başlıyoruz Türkiye olarak. Tabii hedefimiz şampiyonluk. 7'den 70'e aslında hepimiz buradayız ve diğer maçlara bakacağız. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Sen neler söylemek istersin?
4: Abi, umudumuz var. İnşallah hocalarımızın sayesinde güzel maç bekliyoruz. İnşallah Dünya Kupası bizim kalacak.
2: Tabii dediğimiz gibi aslında diğer maçlarda, hazırlık maçlarında Avustralya'yı yenmiştik. Ama bugün mağlubiyet oldu. Resmin başta bir mağlubiyet oldu. Olsun dedik, nazar boncuğu olsun dedik. Çünkü biz yeni başlıyoruz. Türkiye yeni başlar. Başladığı zaman bitti demeden bitmez. Ruhuyla tekrardan o Dünya Kupası'nda yarı finali, finali, şampiyonluğu planlıyoruz. Tabii şu anda dev ekranlar da kurulmuş bir durumda. İlerleyen maçlarda da dev ekranlardan vatandaşlar tek yürek olacak. Ve buradan Ankara'da maçları bekleyeceğiz, izleyeceğiz, şampiyonluğu isteyeceğiz. Ankara olarak burada heyecan aslında bitmiş değil. Tabii üzgünüz ama Dünya Kupası'na katılmanın heyecanı ise devam ediyor diyelim. Buradan sözü tekrardan size bırakalım.
1: Teşekkürler Sait.

0: kolay gelsin sana da. Efendim şimdi bugün belki kazanamadık, belki bugün mağlup olduk ama dediğim gibi hiç önemi yok. Bugün geride kaldı. Önümüzde iki maç daha var. Ama o iki maçta bugünü düşünmek gerekiyor. Bugün ne yaşandı? Bugün ne yaşandı? Kısa bir özetleyelim. Forvetsiz çıktık. Forvet olmayan bir takımın zaten gol atma ihtimali giderek düşüyor. Vincenzo Montella bu taktikten belki daha önce bir sonuç aldı. Sahte 9 Arda'yı oynattı. Barış Alper'i önde kullandı ama Kerem'le bu iş olmuyor. Artık bunu biz 85 milyon gördük. Diğer görmesi gereken bir kişi de Vincenzo Montella. O da gördüyse eğer Paraguay maçında ya Can Uzun'la ya Deniz Gül'le forvette çıkmamız gerekiyor. Bunu bir kere anladık. Bir kenara koyduk. Aynı zamanda Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu bu takımın yıldızları. Onlara her zaman tabii tüm oyuncularımızı sonuna kadar desteklememiz gerekiyor. Bunu unutmayalım. Sosyal medyadan özellikle yazdıklarınıza dikkat edin efendim. Çünkü maçın gerginliğiyle, mağlubiyetin üzüntüsüyle bazen elimizin ayarı kaçabiliyor. Ve bu çocukların oradaki tek aktivitesi futbol dışında sosyal medyada gezinmek. Bu mesajlarınızı okuyorlar, görüyorlar. Aman diyeyim, morallerini bozmayalım. Daha önümüzde iki maç var. O iki maçtan birini kazanıp birini de berabere kalsak zaten tur atlayacağız. Ben eminim ki bir şekilde millilerimiz kazanacak Paraguay maçını. Amerika Birleşik Devletleri maçından da iyi bir skorla bir üst tura adını yazdıracak. Ondan sonra da maç maç bakarız. Sıra sıra gideriz. Şimdiden acele etmeye de gerek yok. Onu söyleyelim bir kere. Ama bugünden kesinlikle ders alınması gerekiyor. Artık bir sonraki maçta Kerem Aktürkoğlu forvet çıkar ve biz puan kaybedersek Vincenzo Montella dönüş biletini direkt İtalya'ya alır gibi geliyor bana. Çünkü ondan sonra artık kimse kendisine tahammül etmez. Evet, bize çok güzel başarılar yaşattı. Uluslar Ligi'nde üst turlara çıkardı. Bizi Dünya Kupası'na götürdü 24 yıl sonra. Ama Türkiye her zaman çok daha fazlasını hedefler. Her zaman çok daha fazlasını ister. İstemek zorundayız. Biz böyle bir milletiz. Bunu da bilmesi gerekiyor, anlaması gerekiyor. Evet, şimdiye kadar düşük skorlu maçlarla bir gol atıp sonra üstüne yatıp kazandık. Ama işte Dünya Kupası böyle bir yer. Dünya Kupası'nda o bir golü atamadığınız zaman 75 milyon euroluk takım bile size ceza kesebiliyor. Avustralya milli takımının kadro değeri 77,45 milyon euro. Bizim sadece Kenan'ımızın bonservis değeri 75 milyon euro. Yani bir oyuncumuz Avustralya'nın bütün kadrosuna bedel. Ama gelin görün ki sahada futbol böyle oynanmıyor. 3 dev gibi stoperiyle kalenin önüne bir duvar ördüler ve bizi bir şekilde engellediler. Evet, kaçırdık, pozisyonlara da girdik ama maç kazanacak kadar pozisyona da girmedik. Dediğim gibi büyük bir heyecanla başladık güne. Üzgünüz ama toparlayacağız. Önce Paraguay'ı, arkasından da Amerika Birleşik Devletleri'ni yenip inşallah yine burada formamızı her zaman olduğu gibi gururla giyip galibiyet, üst tur ve belki de finaller yayınları yapacağız. Bunu da heyecanla bekliyoruz ve futbolu şimdilik burada sonlandırıyoruz. Haberlerimize devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beyoğlu'nda vatandaşlarla samimi bir buluşma gerçekleştirdi. Ardından Kuzey Makedonya Başkanı'nı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.
1: Bir yanda vatandaş buluşması, diğer yanda diplomasi mesaisi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hafta sonu mesaisi yoğun geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'daki Türkiye Yapay Zeka Zirvesi programına katıldıktan sonra tersanenin yakınlarındaki Beyoğlu Erzurum Vakfı lokalini ziyaret etti. Vatandaşlarla bir araya gelen Erdoğan çay ve kahve eşliğinde sohbet etti. Erdoğan kendisini görmek için gelenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Samimi görüntülerin yaşandığı ziyaretin ardından lokalden ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir sonraki durağı ise Dolmabahçe Çalışma Ofisi oldu. Erdoğan burada Kuzey Makedonya Başbakanı Hristiyan Miçoski'yi kabul etti. İki liderin görüşmesi basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerle bölgesel gelişmelerin ele alınması bekleniyor.
0: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatillerin devam edeceğini açıklamıştı. 2026-2027 eğitim öğretim yılı netleşti. Buna göre yeni dönem 14 Eylül pazartesi başlayacak ve 25 Haziran 2027'de sona erecek. Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım, ikinci dönem ara tatili ise 8-12 Mart 2027'de yapılacak.
1: 2026-2027 eğitim öğretim takvimi belli oldu. Ders zili 14 Eylül pazartesi günü çalacak. 25 Haziran 2027'de sona erecek.
2: Ben tatili seviyorum. Pek dinlenmeye zamanımız olmuyor. Sadece haftada en az 2 gün, yani yetmiyor.
1: Yeni dönemde en fazla merak edilen konu ara tatillerin devam edip etmeyeceğindeydi. Takvime göre ara tatiller devam ediyor.
3: Yine 180 iş günü okullar devam edecek. Artmayacaktı, azalmayacaktı. Aynı.
1: Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım, ikinci dönem ara tatili ise 8-12 Mart 2027'de yapılacak. İkinci yarı yıl ara tatili Ramazan bayramının olduğu haftaya denk düşüyor.
4: Ara tatil kaldırılmalı. 15 gün yeter çünkü çocukların konsantrasyonu o tatillerde bozuluyor. Tam okula alışıyorlar, tatil. Bir de ara tatille kalmıyor. Bunun kurban bayramı var, Ramazan bayramı var, yılbaşı var.
1: Okul öncesi eğitimle ilkokul birinci sınıfa başlayacak. Öğrenciler için 7-11 Eylül'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.
5: Nereden başlayalım? En heyecanlı
0: kişiden. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Kocaeli'de düzenlenen kentsel dönüşüm kura çekim töreninde konuştu. Deprem yaralarını sardıklarını belirten kurum, kentsel dönüşüm tercih değil mecburiyettir dedi.
6: Bu şehrin en derin yarası deprem yarası. O yara hala tazedir. O acının izi hala bu topraklardadır.
1: Deprem yaralarını sardıklarına işaret etti. Kentsel dönüşümün önemini bir kez daha vurguladı.
6: Kentsel dönüşüm Türkiye'de bir tercih değil değerli arkadaşlar. Bir mecburiyettir. Ve hamdolsun Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde biz tam bu anlayışla kentsel dönüşüm çalışmalarımızı aslında çalışmalarımızın en üstüne koyuyoruz.
1: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı deprem riskine karşı konutları yenilemeye devam ediyor. Kocaeli'nde 1097 konut için kura çekim töreni düzenlendi. Bakan Murat Kurum törende kameralar karşısına geçti. Projenin detaylarını paylaştı.
6: İzmit'in merkezinde parkları, mesire alanları sosyal donatılarıyla modern ve güvenli bir yaşam alanını hayata geçirdik.
1: İlk konutların anahtar teslimi için de tarih verdi.
6: Bu pazartesi değil, önümüzdeki pazartesi de anahtarları teslim etmeye başlayacağız. Bu bir.
1: Konuşmasının ardından kura çekimine geçildi. Hak sahipleri depreme dayanıklı yeni evlerine kavuşmanın heyecanını yaşadı.
6: İlk kurayı müsaadenizle ben çekiyorum. 518. Cemil Ergün.
0: Ankara'da Temmuz'daki NATO zirvesi için hazırlıklar sürüyor. Zirve kapsamında kullanılması planlanan Etimesgut Havalimanı, yeni adıyla Ankara Havalimanı, pazartesi günü açılıyor. Yenilenen havalimanına dünya liderlerinin uçakları inecek.
7: ...2026 senesi Türkiye için uluslararası zirveler yılı olacaktır.
1: Ankara 7-8 Temmuz'da düzenlenecek olan 36. NATO zirvesine hazırlanıyor. Zirvede Etimesgut Havaalanı kullanılacak. O havaalanı yeni adıyla Ankara Havalimanı olarak pazartesi günü açılacak. Haberi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu sosyal medya hesabından duyurdu.
8: Etimesgut'taki askeri havalimanını sil baştan yapıyoruz. Bu ayın 15'inde Cumhurbaşkanımızla açılışını yapacağız.
1: Askeri statüsü korunarak sivil diplomatik protokol uçuşlarına açılacak olan havalimanında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hummalı bir çalışma yürütüldü. Başta ABD Başkanı Donald Trump olmak üzere dünya liderlerinin uçakları yenilenen havalimanını kullanacak. Bu nedenle pist büyütüldü. Mevcut 2450 metrelik pist, devasa devlet başkanlığı uçaklarının rahatça inebilmesi için 3000 metreye çıkarıldı. Pist genişliği ise 42 metreden 60 metreye yükseltildi. Aynı anda onlarca uçağın güvenle park edebileceği yaklaşık 600 bin metrekarelik yeni apron ve taksi yolları inşa edildi. Ayrıca zirve trafiğini yönetecek modern terminal binaları ve 2400 metrekarelik yeni devlet konuk evi yapıları projeye dahil edildi. Bakan Uraloğlu, Etimesgut Havalimanı'nın Ankara Havalimanı olarak 15 Haziran Pazartesi günü açılacağını duyurdu. Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleştirecek.
5: Vergi borçlarının taksitlendirilmesinde yeni bir dönem başladı. Daha önce 250 bin liraya kadar uygulanabilen teminatsız taksitlendirme limiti 10 milyon liraya çıkarıldı. İşte kamuya borcu olanları yakından ilgilendiren düzenlemenin ayrıntıları.
9: Toplumun birçok kesiminden bu yönde bir talep vardı. Daha uzun vadeli taksitlendirme, maksimum 72 aya kadar yapılandırma kolaylığı sağlamayı düşünüyoruz.
1: Vergi borcu, trafik cezası, öğrenim kredisi ya da adli para cezası. Devlete borcu olan milyonlarca vatandaşa rahat nefes aldıracak düzenleme resmi gazetede yayımlandı. Vergi borçlarının taksitlendirilmesinde yeni bir dönem başladı. Daha önce 250 bin liraya kadar uygulanabilen teminatsız taksitlendirme limiti 10 milyon liraya çıkarıldı.
10: Geçen yapılandırmada yaklaşık 156 milyar lira maliyenin kasasına girmiş oldu.
1: Yeni uygulamayla 10 milyon liraya kadar olan borçlarda banka teminat mektubu, kefil gösterme ya da taşınmaz ipoteği verme zorunluluğu ortadan kalktı. Buna göre borcu 10 milyon liraya aşan vatandaşlar 10 milyonun üzerindeki kısmın %50'si kadar teminat verecek.
10: Vatandaş bunu almış. Dolayısıyla kredi kartı, vergi borcu, SSK borcu bunlardan kurtulabilmesi için uygun ödeme koşullu, faizi de çok düşük olmak suretiyle en azından insanlara bir soluk aldırmak lazım.
1: Kamu borçlarını taksitlendirirken 10 milyon liranın aşılmaması halinde borçludan teminat istenmeyecek. Borcun 10 milyon lirayı aşması durumundaysa aşan kısmın %50'si kadar teminat gösterilmesi şart olacak.
5: Gaziantep'teki 4,6'lık sarsıntı asrın felaketinin vurduğu topraklarda kısa süreli paniğe yol açtı. Uzmanlar 6 Şubat depremini işaret ederek kritik uyarılarda bulundu.
1: Deprem bölgesi bir kez daha sallandı. Bilim insanları yine o asrın felaketine dikkat çekti. Gaziantep'te 4.6 büyüklüğündeki deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Sarsıntının ardından bölgede herhangi bir olumsuz durum bildirilmedi. Ancak akıllara bir kez daha 6 Şubat depremleri geldi ve uzmanlardan dikkat çeken açıklamalar peş peşe geldi. Profesör Doktor Naci Görür sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Görür depremin konumunu Ölüdeniz ve Amanos fayları arasında olduğuna işaret etti. 6 Şubat depremlerinin etkisi sürüyor. Korkarım levha içleri parçalanacak uyarısını yaptı. Profesör Doktor Osman Bektaş da bu depremi 6 Şubat depremlerinin sonrası süren gecikmiş artçı depremler kapsamında değerlendirdi. Ölüdeniz fay zonundaki gerilimin henüz bitmediğini vurguladı.
5: Anadolu Ajansı'nın 10 yıl önce hikayelerini dünyaya duyurduğu albinizmli bireyler elde ettikleri başarılarla yeni nesle rol model oluyor. Kimi veteriner hekim oldu, kimi iletişim uzmanı, kimi ise müzisyen. Şimdi onlar ön yargılara meydan okuyor.
11: Bak yine uyku yok gözümde.
12: Ben konsolosluk görevi ve polislik istiyordum. Tabii ki bu sıkıntı yani. Çünkü görüş kaybı.
1: Hayata eksik bir renkle ama bembeyaz bir yürekle başladılar. Toplumun ördüğü duvarları azimleriyle yıktılar. Anadolu Ajansı'nın 10 yıl önce dünyaya tanıttığı albinizmliler bugün engel tanımayan başarı hikayeleriyle yeni nesle rol model oluyor.
13: Bu zamana kadar gelirken ki en büyük motivasyonlarımdan bir tanesi eşit ve bağımsız bir birey olarak yaşamaktı.
1: Engelleri aştılar, zorlu yollardan geçtiler, vazgeçmeyip mücadele ettiler. En sonunda hayalini kurdukları hedeflere ulaştılar.
14: Albinizmli bir birey olarak fırsata çevirdiğim şey spordan normal insanlarla birlikte yarışabilmek. Zorluklarla birlikte başardım çünkü kaybedecek bir şeyim yoktu. Denedim ve başardım.
1: Kimi müzisyen, kimi veteriner, kimi iletişim uzmanı, hepsi farklı hayatlardan geldi ama benzer zorlukları aştı.
13: Bu zamana kadar gelirken ki en büyük motivasyonlarımdan bir tanesi eşit ve bağımsız bir birey olarak yaşamaktı.
15: Resmi veteriner hekim olarak görevime devam ediyorum.
1: Bir zamanlar kendilerine rol model arayan bazı albinizmliler bugün sosyal medya hesapları mesleki başarıları ve yaşam deneyimleriyle yeni nesil albinizmli bireylere ilham veriyor.
16: Ben yapabilirim dedim ve yaptım. Albinizm hiçbir şeye engel değildir.
5: Evet efendim, artık maç modunu kapatıyoruz. Ben de gideyim, üzerimi değiştireyim. Kısa bir ara verelim. Siz de çayınızı, kahvenizi tazeleyin. Birazdan birlikteyiz.
17: TGRT FM Haber.
18: Şimdi reklamlar.
19: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM.

0: şimdi reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
1: Yalnız değiliz asla. Birbirine sıkıca bağlanmış, nefes alıp nefes veren büyük bir bütünün küçük parçalarıyız. Toplum denilen bütünü oluşturur birlikteliğimiz. Birlikte ahenkle atan büyük bir kalbe dönüşür kalplerimiz. Madde kullanımı bu ahengi bozan en büyük unsurlardan biridir. Toplumdaki tek bir madde kullanıcısı bile sağlıklı işleyen bu yapıya zarar verir. Unutmayın, bireyin madde kullanımı sağlıksız bir topluma, sağlıksız bir toplumsa yarınlarımızın yok olmasına neden olur.
2: TGRT FM Haber. Diyor.
3: Sıkıntılı bir bölgede kalmışsın. Yaklaşık 200 metre bir ip açmak zorunda kaldık.
4: Sarp kayalıkların arasında yardım bekledi. Mahsur kaldığı yerden ekiplerin 8 saatlik operasyonuyla kurtarıldı.
3: Sağlık problemi yok dedin.
5: Yok.
3: Şu kalınlığa
5: daha kalınlığına vereyim sana.
3: Eyvallah.
4: 38 yaşındaki Oğuz Kileci, Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Hisar Çandır mahallesindeki dağlık alanda kamp yapmak istedi. Ancak sarp kayalıkları hesaba katmadığı mahsur kaldı. ...112 acil çağrı merkezini arayarak durumu bildirdi. Olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. Yerinin belirlenmesi için termal kameralı ve gece görüş özelliği bulunan drone yardımıyla arama çalışması başlatıldı.
3: Sıkıntılı bir bölgede kalmışsın. Yaklaşık 200 metre bir ip açmak zorunda kaldık.
4: Yaklaşık 200 metrelik uçurumun dip kısmında olduğu belirlendi. İple erişim teknikleri kullanılarak ulaşıldı. Ekipler ilk olarak sağlık durumunu kontrol etti. Yüksek rakım nedeniyle soğuk havadan dolayı üşüdüğü gözlemlendi. Ekipler yanlarında bulunan yedek kıyafetlerden vererek Oğuz Kileci'nin ısınmasını sağladı.
3: Sağlık problemi yok dedin.
5: Yok.
3: Şu kalınlığa
5: daha kalınlığına vereyim.
3: Eyvallah.
6: Hydra! Evli Hydra!
4: Lima'da sıra dışı bir polis operasyonu. Peru polisi uyuşturucu kaçakçılığı şüphelisini yakalamak için Dünya Kupası maskotları kostümü kullandı. Kulüç ve maple benzeri maskot kıyafetleri giyen özel ekipler şüphelinin bulunduğu adrese baskın yaptı. Polislerin kapıyı kırarak içeri girdiği anlar kameraya yansıdı. Yetkililere göre operasyon şüphelinin futbol taraftarı olması nedeniyle dikkat çekmemek için planlandı. Baskında uyuşturucu, ateşli silah ve mühimmat ele geçirildi. Peru polisi daha önce de Noel ve Cadılar Bayramı gibi dönemlerde farklı kostümlerle operasyonlar düzenlemişti. Bir eline sopa, diğerine silah aldı. Tartıştığı kişilere saldırdı. Görüntülerin adresi Ankara'nın Etimesgut ilçesi. Bir kişi eline sopa aldı. Tartıştığı gruba küfür ve hakaret yağdırdı.
7: Kardeş.
4: Taraflar dakikalarca tartıştı. Tansiyon hiç düşmedi. Kameralara yansıyan görüntülerde grupla takışan kişinin silahına davrandığı duyuldu. Saldırıya uğrayanlar polisi arayıp yardım talebinde bulundu. Haklarının gasp edildiğini söyleyen madenciler bu kez canlarını ortaya koydu. Edirne'de maaşlarını, mesailerini ve tazminatlarını alamadığını belirten madenciler yer altına indi, açlık grevine başladı.
6: Bugün direnişimizi 25. günündeyiz. 24 gündür yer üstünde sesimizi duyurmak için her yola başvurduk. Hiçbir şekilde, hiçbir yerden anlaşma ya da herhangi bir gelişme olmadı. Biz bugün itibariyle yer altında arkadaşlarla beraber açlık grevine başladık. Hiç kimse bizi dışarı çıkarmak için çabalamasın. Biz bu davamızda kararlıyız.
4: Traktörle yolunu kestiler, dişlerini kırdılar, altınlarını aldılar. Ama bunları yapan kim derseniz?
7: Akrabam, yani amcam çocuğun çocukları.
4: Ahmet Rüşvenli, 25 yıldır İstanbul'da yaşıyor. Memleketine kesin dönüş yaptı.
7: 40-50 dönüm tarlası var. Bu tarlayı amcam çocukları ekiyordu. Ben gelince ben ekmek istedim.
4: Rüşvenli, babasından kalan tarlayı ekmek isteyince kabusu yaşadı.
7: Kardeşim günü vardı.
4: Altın alıp kardeşine giderken olanlar oldu.
7: Seyir halindeyken birden önümü kestiler. Bir sağ kapıdan bir sol kapıdan sopalarla, işte birinin elinde demir saplama vardı.
4: Rüşvenli'nin şimdi tek bir isteği var.
7: Şimdi ben 40 gram altınım gitti, dişlerim gitti.
8: Ve şu an dışarıdalar.
7: Burada hak ettiği cezayı alsın ki benden sonra bir başkası yaşlamasın.

0: TGRT FM Haber.
1: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
2: ...112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası, TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.
0: TGRT FM Haber.

0: sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses sizin sesiniz.

0: Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
1: Bugün sizlere HPV'li
2: belli yöntemler var.
1: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
2: Doğum sonrası yapılan...
1: Vermiş olduğunuz değerli bilgiler. Sağlıklı kalın, hoşçakalın.
0: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
1: Doğum sonrası görülen bir hastalık haline geldi.
2: Bizden korkuyorlar, içinden korkuyorlar.
3: TGRT FM.
4: TGRT FM Haber.

0: Gün başlıyor, devam ediyor efendim. Formayı çıkardık, takım elbiseyi girdik, giydik, dediğimiz gibi maç modunu kapattık artık. Bugünü geride bırakmamız lazım futbol adına. Çünkü mağlubiyetle ayrıldık. Önümüzdeki maçlara bakacağız. İnşallah kalan maçları kazanıp tur atlayacağız. Şimdi gündemdeki haberlerle devam edelim. Birazdan da gazeteleri okuruz. Kahvaltınızı artık haberlerle eşlik edeceğiz. Milli mücadelenin dönüm noktası, bağımsızlık ateşinin yakıldığı Amasya Genelgesi'nin 107. yıl dönümü şehirde büyük bir gurur ve coşkuyla kutlanıyor. 10 gün sürecek olan geleneksel Amasya Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali, gökyüzünde nefes kesen F-16 gösterisi ve sokaklara taşan bayrak yürüyüşüyle başladı.
1: Esaret zincirlerini kıran ilk kıvılcım milli iradenin ölümsüz kalesi. Amasya'daki 107 yıllık o şanlı dik duruş gök kubbede çelik kanatlarla yeniden yankılandı. Kutlamaların ilk adresi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Amasya'da 12 Haziran 1919'da kente ayak bastığı Cülüstepe mevkii oldu. Tarihi anlar düzenlenen temsili karşılama töreniyle yeniden hayat buldu. Müftü Tevfik Efendi'nin bağlılık sözü izleyenleri duygulandırdı.
2: Paşam, bütün Amasya emrinizdedir. Gazanız mübarek olsun.
1: Atatürk ve bayrağın saygı yürüyüşünde metrelerce uzunluktaki dev Türk bayrağı omuzlarda taşındı. Binlerce Amasyalı gençlerin coşkusuna pencerelerden alkışlarla ortak oldu. Yavuz Selim Meydanı'nda anıta çelenk sunuldu, İstiklal Marşı okundu.
3: Amasya tamimi esarete karşı özgürlüğün, umutsuzluğa karşı inancın ve millet iradesinin en güçlü sembollerinden biri olarak tarihimizdeki yerini almıştır. Festivalimizin kültürel mirasımızın tanıtılmasına, sanatın farklı alanlarında üretimin teşvik edilmesine ve uluslararası kültürel etkileşimin geliştirilmesine önemli katkılar sağlayacağına yürekten inanıyorum.
1: Türk Hava Kuvvetleri'nin F-16 jetleri yakın geçişle nefes kesti. Halk oyunları gösterileri büyük beğeni topladı. Amasya 10 gün sürecek festivalle milli mücadele ruhunu yaşatmaya devam edecek.
4: Vatanımızın her yeri cennet. Kıyamete kadar koruruz bu vatanımızı.
0: Efendim şimdi bir de gazetelerimize bakalım. Tabii sabah maç olunca gazete okuyamadık. Maç sonuna kaldı gazeteler. Başlayalım hemen. Türkiye Gazetesi ile birlikte ilk gazetemize başlayalım efendim. Şimdi manşete bakalım. Öncelikle sağ tarafta bir CHP haberi. Sol tarafta da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın manşette yapay zekada büyük hamle haberini görüyoruz. 10 bin ileri düzey yapay zeka uzmanı yetiştirilecek. Veri merkezi için 10 milyar dolarlık kaynak aktarılacak haberini görüyoruz. Cumhurbaşkanı siyasi, askeri, iktisadi güç dijital egemenlikten bağımsız ele alınamaz. Türkiye'yi dijital alanda da inşa etmekte kararlıyız dedi ki bu sözlerini de az önce zaten sizlerle paylaşmıştık. Hemen yanında Özel'in başka çaresi kalmadı. Tek çıkış yolu yeni parti manşetini görüyoruz. Olağanüstü kurultay baskısı sonuç vermedi. Parti meclisinden istifalar tutmadı. Arınma ve temizlik hızlandı. Seçenekleri tüketen özelciler için yeni parti formülü ağırlık kazandı. Zaten mutlak butlan konuşulmaya başladığından, hatta o iddialar hızlandığı günden beri konuşuluyordu ki mutlak butlan ilan edildikten sonra da daha da yeni parti ihtimali iyice gün yüzüne çıktı. Acaba yeni bir parti mi kurulacak, başka bir partiye mi dahil olacak Özel ve ekibi, onu ilerleyen günlerde göreceğiz efendim. Tabii Türkiye Gazetesi'nde biraz daha yukarı baktığımızda sonuna kadar savaşacağız başlığını görüyoruz ama sonuna kadar savaşsak da ne yazık ki bir işe yaramadı. Tabii neden bahsediyoruz? Milli maçtan ne yazık ki yenildik efendim. Hürriyet Gazetesi'ne geçiyorum. Hürriyet'te de yine ilk yukarı baktığımızda muhteşem bir pazar olsun başlığı var ama pek de başlangıcımız o kadar iyi olmadı. Barışa en yakın gün Hürriyet'in manşetinde. Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'nda taraflar birçok kez barışın kıyısına yaklaşsa da her seferinde umutlar boşa çıktı. Ancak bu kez neredeyse anlaştılar. Dünya bugün çevrim içi gerçekleştirilmesi planlanan imza töreniyle en umutlu olduğu günü yaşayacak. Dünya uzun bir süredir bekliyor zaten bu barışın sağlanmasını ama bir türlü sağlanamadı. Amerika Birleşik Devletleri barıştık diyor. İran hayır böyle bir şey yok diyor. İran bunu söylediğinde bu sefer Amerika Birleşik Devletleri aksini iddia ediyor. Üstelik iddia etmekle de kalmıyorlar. Bir yandan da sahada bombardıman devam ediyor bu açıklamalar geldiğinde. İki gündür bir sakinlik söz konusu. Trump iyice anlaşmaya yakınız dedi. Sonuç çıkar mı çıkmaz mı onu bilmiyoruz efendim. Ve yine hemen solunda da 5 milyon kişiye yapay zeka eğitimi verilecek başlığını görüyoruz. İstanbul'da yapay zeka zirvesinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, teknolojide elde ettiğimiz kazanımlar buzdağının sadece görünen yüzüdür dedi. Hürriyet'in manşeti de böyleydi. Bir de Milliyet'e bakalım. Gökvatan'da üçlü ittifak. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Kaan, Kızıl Elma, Anka 3 gökyüzünde birlikte görev yapacak dedi. Haluk Görgün Savunma Sanayi Haber Platformu'nda Defense 24'e bir röportaj verdi ve hava muharebesinde ezber bozacak üçlü ittifak mesajı verdi. Kaan, Kızıl Elma, Anka 3'e vurgu yaptı. Bu platformlar birlikte çalışacağı gelecekteki hava muharebe konseptleri göz önünde bulundurularak geliştiriliyor dedi ve yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dijital üretimin 100 yılı manşeti aynı şekilde Milliyet'te yer alıyor. Tabii yine en başta millilerimizin bir başlığı var. Ama ne yazık ki kazanamadık. Tabii NBA ile ilgili de bir başlık görmüşken ondan da bahsedeyim. NBA'de de şampiyon belli oldu. New York Knicks şampiyonluğunu ilan etti efendim. Devam edelim Sabah gazetesiyle. Yapay zekada milli hamle dönemi. Yapay zekanın manşetinde tabii her gazetenin ilk fotoğrafında da Arda Güler var. Ah Arda bir de bugün bir gol atsaydın ne kadar güzel olacaktı ama olmadı. Başkan Erdoğan, teknolojide elde ettiğimiz kazanımlar buzdağının görünen yüzü. Türkiye'yi yapay zeka çağının öncü ülkeleri arasına taşıyacağız diyerek dört ayaklı yapay zeka eylem planını tek tek açıkladı. Fark et, istifade et, üret ve yönet. Bu dört ayaklı yapay zeka eylem planı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı. Yine yan tarafta da matematik ve Türkçe terletti başlığını görüyoruz. Tabii neyden bahsediliyor? LGS'den. LGS tamamlandı, matematik soruları öğrencileri terletti. Türkçe'de uzun paragraflar zorladı. Aslında yakın zamanda bu yıl ve geçtiğimiz yıl LGS'de sanki biraz daha kolaylaşma mı görüyoruz? Yoksa daha eskiden bize mi zor geliyordu da büyüyünce anladık bilmiyorum ama bence sorular o kadar da zor değildi. Tabii bunu uzmanlar daha iyi bilir. Onlar da önümüzdeki günlerde iyice açıklayacaklardır. Acaba sınav nasıl geçti? Sorular kolay mıydı, zor muydu? Ama bana sorular biraz kolaymış gibi geldi. Bakalım çocuklarımızın sonuçlarını da göreceğiz. İnşallah herkes istediği yeri kazanır. Akşam gazetesi. Yapay zeka yüzyılına hazırız başlığı var. Dijital egemenliğimizi güçlendiriyoruz. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları. Aynaya bakmadan konuşuyor manşeti de var. Adalet Bakanı Gürlek kendisine yaptırım isteyen AP üyesi, Avrupa Parlamentosu üyesi Prebiliç'e yanıt verdi. Önce kendi siyasi kariyerine bak dedi. Tartışma konusu bir Avrupa Parlamentosu üyesi kendisi kariyerine ilişkin şeffaflık, kendi siyasi kariyerine ilişkin şeffaflık, etik ve hesap verebilirlik tartışmalarına bakmalı dedi. Burası da oldukça önemli. Neden böyle söyledi? Onun da açıklaması var. Çünkü Slaven Prebiliç belediyeye limitin iki katını aşan makam aracı aldı. Yasal engele rağmen Avrupa Parlamentosu'ndaki danışmanlarına partisinde görev verdi. 2003'teki kampanyasını denetleyen Sayıştay yasağa rağmen nakit bağış ve yanlış beyanlar tespit etti. O yüzden önce iğneyi kendimize batıracağız efendim. Ve barış imzaya kaldı başlığı da yine Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı ile alakalı Akşam Gazetesi'nin sağ alt köşesinde bir başlık var. Trump'ın İran'la anlaşma sağlandı sözü iki nokta üst üste diyerek gösterilmiş. Yeni Şafak. İsrail sonsuz savaş istiyor. Terör devleti İsrail Gazze'de ve Lübnan'da ateşkese rağmen sürdürdüğü savaşı bölgedeki diğer ülkelere yaymanın peşinde. Güvenlik tehdidini bahane olarak öne süren işgalci güç gerilimden kaçınan hatta İran füzelerini engelleyen Ürdün'ün sınırına bile asker yığmaya hazırlanıyor demiş Yeni Şafak'ta. Biraz hızlanalım artık vaktimiz de daralıyor. Akit gazetesine geçelim. Akit gazetesinin manşetinde de STK'lar Özel'in provokatörlerinin Akit'e yaptığı saldırıyı lanetledi diye bir manşet var. Akit nerede, biz oradayız başlığını görüyoruz. Hemen altında da Yazıcıoğlu cinayetini Ankara çözecek demiş ve Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Selami Ekici'nin gazeteye yaptığı açıklamalar burada yer almış. Artık son iki gazetemiz. Önce Fanatik gazetesine geçelim efendim. Fanatik gazetesinde Yıldırım'dan savunma harekatı. Nathan Ake'yi ve Bessie'yi görüyoruz. Fenerbahçe'de yeni dönemin ilk transfer hamlesi savunma hattına geliyor. Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu toplantısının ardından düğmeye basması beklenirken Kim Min-jae, Calvin Bessie, Nathan Ake ve Grimaldo dosyaları öncelikli gündem maddesi olacak. Sarı lacivertler kamp öncesinde savunmanın ana iskeletini tamamlamayı hedefliyor. 4 oyuncu da oldukça önemli. Fenerbahçe birine bile kadrosuna katsa büyük katkı sağlar ama zor, çok zor transferler. Aslan'a Buruk müjdesi. Okan Buruk transfer dönemine dair taraftarı heyecanlandıran mesajlar verdi. Dünya Kupası nedeniyle sürecin biraz yavaş ilerlediğini belirten tecrübeli teknik adam, Başkan Dursun Özbek ve Abdullah Kavukçu'yla yoğun çalışma içinde olduklarını söylerken Galatasaray'ın çok yakında ses getirecek transferlere imza atacağını açıkladı ve Sanchez'e dev teklif. Davinson Sanchez için Avrupa'dan gelen ilgi büyüyor. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Como'nun kadrosuna katmak istediği Kolombiyalı stoper için Galatasaray 35 milyon avro bonservis bedeli belirledi. Pek gerçekçi bir yaklaşım değil. 35 milyon avro Davinson Sanchez'e Avrupa'da herhangi bir kulüp vereceğini çok sanmıyorum. Çünkü yani 35 milyon euro büyük bir para. Artık son gazetemize geçelim. İstanbul Ticaret'in manşetine de bir bakalım efendim. O da ekranlara gelsin. Türk şirketlerine yeni fırsat kapısı, 60 hedef pazarın 45'i küresel güneyde. Türk şirketleri için yeni fırsat kapısı küresel ticarette büyümenin yönü değişiyor. Asya, Afrika, Latin Amerika, Orta Doğu ve Türkiye'nin de içinde bulunduğu geniş coğrafya gelecek dönem fırsatlarının merkezine yerleşiyor denilmiş efendim. Barış senaryosu Türkiye'nin bölgesel gücünü artırabilir başlığı da hemen yan tarafta. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında olan bir barış senaryosu sadece jeopolitik tansiyonu düşürmekle kalmayacak, ticaret yollarını, enerji akışını, güç dengelerini yeniden şekillendirecek. Tabii barış senaryosu aynı zamanda ekonominin de tüm dünya piyasalarında düzelmesine yardımcı olacak. Tabii herkes bunu bekliyor büyük bir merakla. Efendim gazetelerimizi artık noktalıyoruz. Şimdi gazetelerimizi bitirdik. Gün başlıyor, devam ediyor. Evet, maç modunu kapattık ama bir tekrar göz atalım. Tabii özellikle futbol konuştuğumuz zaman bugün pek moralimiz yerinde değil. Onu söyleyelim ama yapacak bir şey yok. Daha kalan maçlarımız var. Bakacağız. Bugün nasıl bir 11'le çıktık? Önce bununla başlayalım. Herkesin bir sonraki maça kadar konuşacağı konu çünkü tam olarak bu. Kalede Uğurcan vardı. Bununla ilgili hiçbir sorunumuz yok. Savunmada Zeki Merih Abdülkerim Ferdi. Çok iyi. Orta sahada Hakan İsmail Orkun. Gayet güzel. Ama ileri geldiğimizde işte burada sorun var. Arda'yı sağ kanat oynattık. Sağ kanatta Arda yok oldu ki maç içinde sürekli içeri devrildi. Ama tabii hocanın taktiğine uygun kalmaya çalıştığı için de burada sonuç alamadık. Barış Alper kenarda çok yalnız kaldı. Denemelerin hepsi sonuçsuzdu. Ve burada Kerem Aktürkoğlu ismi. 3 oyuncu vardı Avustralya'nın stoperlerinde. O 3 oyuncudan en kısasının boyu kaçtı biliyor musunuz? 1.90. 1.90, 1.94, 1.98. 3 oyuncunun boyu. Kerem'in boyu 1.70. Haydi olsun 1.75. Daha fazla değil ama. O 3 oyuncunun arasında yok oldu. Dakika 70-80'e gelirken bir şut çekebildi. O da kalecinin üstüne gitti. Onun dışında da 10 kişi oynadık. Tabii bunun bu noktada sadece Kerem'i suçlamak da doğru değil ama bu formasyon, bu oyuncuların yerleşimi bizi ne yazık ki bugün mağlubiyete götürdü. Umuyoruz önümüzdeki maçlarda daha farklı bir 11. Belki Can Uzun, belki Kenan, belki Deniz Gül, belki Yunus'un ilk 11'e monte edilmesi. Bunların hepsi konuşulabilir. Bir de hiç değişmez, asla 11'den çıkamaz diye bir oyuncu yok. Her oyuncu çıkabilir. Bunu da artık nasıl anlar futbol yorumcuları, nasıl değerlendirirler bilmiyorum. Şimdi gelelim sonuçlara. Grubumuzda şimdiye kadar 2 maç oynandı. Biri Amerika Birleşik Devletleri, Paraguay. Biri de bizim bu sabah oynadığımız maç. Amerika Birleşik Devletleri Paraguay'ı 4 golle geçti. ezici bir üstünlük. Çok hızlı hücuma çıkan bir ABD tehlikeli bir takım. Biz 2-0 yenildik ve şu anda puan durumu böyle. Efendim puan durumunda genel averajda artı 3'ü var Amerika Birleşik Devletleri'nin. Artı 2 averajda Avustralya'nın var. Ama bu Dünya Kupası'nda diğer Dünya Kupalarından farklı bir durum var. Önce ikili averaja bakılacak puanların eşitliği durumunda. Sonra genel averaja. Önce genel averaja bakılıyordu. Orada da bir değişiklik yapıldı. Şimdi bir dahaki maçlar ne zaman oynanacak? Hemen ona da bakalım. Avustralya ile oynadık. Ne yazık ki yenildik. Bir sonraki maçımız önümüzdeki cumartesi sabah 6'da. Yine erken uyanacağız. Millilerimiz için, ay yıldızlı forma için yine sabahın en erken saatlerinde uyanacağız. Şöyle bir elimizi yüzümüzü yıkayıp televizyon başına geçeceğiz. Ve millilerimizin Paraguay karşısında kazanmasını bekleyeceğiz. Eğer o günde kazanırsak bir sonraki heyecanımızda 26 Haziran Cuma günü Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında oynanan maçta olacak. O maç da 5'te oynanacak efendim. O daha da erken. Giderek daha erken uyanacağız yani. Umuyoruz kalan maçları kazanırız. 6 puan bizi rahat rahat üst tura taşır. 4 puan da büyük ihtimalle taşıyacaktır. Ama sadece bir galibiyet alırsak o zaman işimiz zor. Onu da söyleyelim. Millilerimize buradan başarılar. Vincenzo Montella hocam, sen de dersinde biraz daha çalış lütfen. Çünkü en çok sana ihtiyacımız var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tersane İstanbul'da Türkiye Yapay Zeka Zirvesi'nde konuştu. Türkiye'yi yapay zeka çağının öncü ülkeleri arasına taşıyacağız diyen Erdoğan eylem planını açıkladı.
5: Büyük ve güçlü bir Türkiye'yi dijital alanda da inşa etmekte kararlıyız.
1: Yapay zekada lider olacağız dedi, eylem planını anlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Türkiye Yapay Zeka Zirvesi'nde konuştu.
5: Yapay zeka büyüme bölgeleri kuracağız. Dijital kapasitenin caydırıcı bir kuvvet çarpanı olduğunu artık hepimiz çok iyi biliyoruz.
1: İstanbul yapay zeka alanında Türkiye'nin uluslararası vitrini olacak. Yapay zeka eylem planı ise 4 eylem üzerine inşa edildi.
5: Eylem planımız fark et, istifade et, üret ve yönet olmak üzere 4 eylem üzerine inşa edildi.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan ulusal yapay zeka okuryazarlığı programını başlattıklarını söyledi. Program 81 ilde hayata geçirilecek.
5: 10 bin ileri düzey yapay zeka uzmanı ve 100 bin yapay zeka uygulama profesyoneli yetiştireceğiz. Türkiye'yi yapay zeka çağının öncü ülkeleri arasına inşallah hep birlikte taşıyacağız.
1: Yapay zeka kamudan sanayiye, eğitimden sağlığa, faydaya dönüşecek.
5: Kamu yatırım programlarımızdan yapay zeka projelerine en az %2 pay ayıracağız.
1: Türkiye yapay zekada lider konuma ulaşacak diyen Erdoğan, yapay zekanın sağlayacağı katma değeri de açıkladı.
5: Türkiye yapay zeka eylem planı ile harekete geçireceğimiz kaynakların üreteceği katma değerin 1 trilyon lirayı aşmasını bekliyoruz. Türkiye yüzyılını aynı zamanda dijital üretimin yüzyılı yapacağız.
0: CHP'deki kurultay tartışmaları devam ediyor. Özgür Özel 45 gün içinde olağanüstü kurultayın toplanması için bastırıyor. Tedbir kararını gerekçe gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise olağan kurultay için Eylül ayında düğmeye basmaya hazırlanıyor.
6: Ben kurultayı toplayacağım. Hiç kimse endişe etmesin. Kurultayı toplayacağım. Ahlaklı, erdemli bir kurultayı elbette yapacağız.
1: Özgür Özel ve arkadaşları 45 gün içinde olağanüstü kurultay istiyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise olağan kurultay için Eylül ayında düğmeye basmaya hazırlanıyor. Parti içinde bu kez de kurultay resleşmesi yaşanıyor.
7: Mevcut hukuki zeminde nasıl, ne şekilde, hangi içerikle, hangi takvimle bir kurultay yapabiliyorsak o şekilde yapacağız.
1: Kılıçdaroğlu, tedbir kararı ve Yargıtay'daki temiz süreci nedeniyle olağanüstü kurultayın hukuki olarak yapılamayacağını düşünüyor. Bunun için olağan kurultay süreci işletilecek. Mevcut delege yapısının şaibeli olduğunu düşünen genel merkez kurultaya yeni delegelerle gidecek.
6: Arınacağız, arınacağız.
8: Kirlikten arınacağız, kirlikten.
9: Kirli kimse onları kapının önüne koyacağız.
1: Kurultay süreci Eylül ayında mahallelerden başlatılacak. Daha sonra ilçe ve il kongreleri yapılacak. Büyük kurultayın ise 2027 yılının ilkbahar aylarında yapılması planlanıyor.
8: Hiç kimse kapalı kapılar ardında özel pazarlıklar yapmayacak. Kimse zenginleşme aracı olarak kurultayı kullanmayacak. Dolarlar havada savrulmayacak.
1: Öte yandan kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın grup başkan vekillikleri düşürüldü. Ancak Özgür Özel ekibi pes etmiyor. Kapalı bir grup toplantısıyla bu iki ismi yerine yine kendine yakın kişileri grup başkanı seçtirmeyi planlıyor. Genel merkezse atama yöntemiyle boşalan yerlere yeni görevlendirme yapmayı hesaplıyor. Bir yandan da bu değişim sonrası gözler Cumhuriyet Halk Partisi'nin salı günü yapılacak grup toplantısına çevrildi. Geçen haftaki grupta hem meclis içinde hem de dışında gerilim yaşanmıştı. Özgür Özel meclis grup salonunda konuşurken Kılıçdaroğlu genel merkezde toplantı düzenlemişti.
8: Ben isterdim ki bunu meclise yapalım ama gerilim yaratıldı. Ama bir noktaya kadar, o noktaya gelince kusura bakmayın.
0: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaşta sona mı gelindi? Herkes bunu bekliyor. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif tarafların bir anlaşmaya çok yakın olduğunu açıkladı. Bu açıklamadan saatler sonra ABD Başkanı Trump barış anlaşmasının bugün imzalanmasının planlandığını duyurdu. Ancak İran cephesi pek de aynı fikirde değil. Fars haber ajansı Tahran yönetiminin sürece temkinli yaklaştığını ve bugün anlaşmayı imzalamayacağını açıkladı.

0: Müzakere masasındaki uzlaşı sonuç verecek mi? Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, barış anlaşmasının pazar günü imzalanacağını duyurdu. Ancak İran cephesinden temkinli açıklamalar geldi. İran medyası anlaşmanın savaşı bitirmeyebileceği yönünde değerlendirmelerde bulundu. Washington ve Tahran arasında savaşın sona erdirilmesine yönelik müzakereler sürüyor. Aylardır süren müzakerelerde Hürmüz Boğazı'nın statüsü, nükleer program ve yaptırım başlıkları öne çıktı.
1: İran'ın hiçbir zaman nükleer silahı olmayacağına dair anlaşmamız var. Sözleşme neredeyse tamamlandı. Türkiye ile görüşmeler yapacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan harikaydı. Yakında kendisiyle görüşeceğim.
0: Müzakerelerde arabuluculuk sürecini yürüten Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, iki ülke arasında anlaşmaya varıldığına ilişkin güçlü sinyaller verdi. Barış anlaşmasına yaklaştık paylaşımı yaptı.
2: Daha önce hiç olmadığı kadar bir barış anlaşmasına yaklaştık. 24 saat içinde anlaşmanın nihayete erdirilmesini bekliyoruz. Bu tarihe anlaşmanın kalıcı barış için sağlam bir temel oluşturacağına inanıyoruz.
0: Bu açıklamanın ardından Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yeni bir değerlendirme yaptı. Trump, taraflar arasında üzerinde uzlaşı sağlanan mutabakat metninin pazar günü imzalanmasının planlandığını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ayrıca anlaşmanın nükleer silaha karşı bir duvar olduğunu da söyledi.
1: İran'ın nükleer tozunu uygun zamanda alacağız, seyreltip yok edeceğiz. İran'la yaptığım anlaşma nükleer silaha karşı bir duvar.
0: Amerikan merkezli Axios haber sitesi de Amerikalı yetkililere dayandırdığı bilgilere göre mutabakat zaptının 60 gün süreli ateşkesin uzatılmasını, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını ve İran'ın nükleer programına ilişkin müzakerelerin başlatılmasını içerdiği ileri sürdü. Ancak İran tarafı Amerika Birleşik Devletleri ve Pakistan'dan gelen anlaşma sağlandı açıklamalarına temkinli yaklaşıyor. İran medyası anlaşmanın henüz kesinleşmediğini ve imzalanmayabileceğini aktardı. Haberlerde anlaşmanın savaşı bitirmeyebileceği ifadelerine de yer verildi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise sürecin iki aşamalı ilerlediğini, nükleer konusunun ikinci aşamada ele alınacağını ifade etmişti. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki tarihi anlaşma hazırlığı.

0: Venezuela makamlarıyla koordineli yürütüldüğünü duyurdu. Nino Guerrero lakabıyla bilinen Flores'in Washington tarafından terör örgütü olarak tanımlanan Tren de Aragua'nın lideri olduğu belirtildi. Trump operasyonu hızlı ve ölümcül bir saldırı olarak nitelendirirken çeteyi dünyanın en kanlı suç örgütlerinden biri olarak tanımladı. ABD Başkanı örgüt üyelerinin artık hiçbir yerde güvenli sığınak bulamayacağını vurguladı. Böylece Washington yönetimi uluslararası suç örgütlerine karşı mücadelesinde yeni bir adım attığını ilan etti.
1: İstanbul Şişli'de ekmek parası için direksiyon sallayan taksi şoförü Erdal Çiçek aracını aldığı yolcuyla tartışmaya başladı. Gözü dönen yolcu sert bir cismiyle vurunca taksicinin kalbi bu vahşete dayanamadı, hastaneye kaldırıldı.
0: Tartışma büyüdü. Gözü dönen yolcu sert bir cisimle vurdu. Talihsiz taksicinin kalbi bu vahşete dayanamadı.
2: Yine bir taksici meslektaşımıza saldırı düzenlenmiş.
0: Olayın adresi İstanbul Şişli. Erdal Çiçek 35 yıllık taksi şoförüydü. 3 çocuk babasıydı. Aracına yolcu aldı. Kısa sürede yolcu Burak İrdeli ile Çiçek tartışmaya başladı. Tartışma vahşete dönüştü. Yolcu İrdeli elindeki sert cisimle Erdal Çiçek'in kafasına defalarca vurdu.
3: Kafasına sert bir cisimle vurması sebebiyle Erdal abimiz olay yerinde kalp krizi geçiriyor.
0: Kalbi duran taksi şoförüne dakikalarca kalp masajı yapıldı. Hastaneye kaldırıldı. Günlerce yaşam savaşı verdi. Ama olmadı. 11 Haziran'da yaşam savaşını kaybetti. Çiçek Kilyos mezarlığında toprağa verildi. Onu bu hale getiren İrdel ise tutuklandı.
3: Bizler taksiciyiz. Kimleri taşıdığımızı bilmiyoruz. Aracımızda Azrail'ini taşıyan bir meslek haline geldik.
1: İstanbul Çekmeköy'de kontrolden çıkan servis minibüsü yolun karşısındaki evin bahçesine uçtu. Araçta sıkışan sürücü itfaiyenin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.
4: Kontrolden çıktı, evin bahçesine uçtu. Mahalle sakinleri büyük bir gürültüyle sokağa döküldü.
5: Çok ani gelişti. Sonra güm diye bir ses geldi abi. Sonra minibüs eve girmişti.
4: Kaza İstanbul Çekmeköy'de yaşandı. Sümbül Sokak'tan gelen servis minibüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun karşısındaki evin bahçesine savruldu.
6: Freni patlayan araç buradan bir gürültüyle aşağıya doğru indi. Çok felaket bir şekilde korktu.
4: Çarpmanın etkisiyle sürücü araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şans eseri minibüste yolcu bulunmazken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Aydın'da görme engelli bir adam kendisine kişisel bakım ve yardım vaadinde bulunan bir kadına inandı. Darp edildi, hem de günlerce evine giremedi. Soluğu mahkemede aldı. Uzaklaştırma kararı çıkardı ama yine kurtulamadı.
7: Terli vurdu.
8: Şimdi İbrahim Bey,
0: önce darp etti, ardından eve almadı.
9: Zeliha şu kapıyı aç.
7: Kapıyı açmayacağım dedi.
0: Görme engelli adam uzaklaştırma kararı aldı ama kurtulamadı. Burası Aydın.
7: Ben görme engelliyim. Yukarıdaki sağlam.
0: Aydın Ak çocukluğunda bir rahatsızlık geçirdi. Görme yetisini kaybetti. Zeliha Yurdagül ona kişisel hizmetlerini görme vaadi verdi ama hiç de öyle olmadı. Aydın Ak'ın iddiasına göre kadından sürekli darp ve şiddet gördü.
7: Terli vurdu.
8: Şimdi İbrahim Bey,
7: şu an can güvenliğimiz de yok kendi evimizde.
0: Görme engelli Ak ve Zeliha Yurdagül mahkemelik oldu. Kadına uzaklaştırma cezası verildi.
7: Ben salı günü eve girdim. O her gün binaya geliyor. Gelmemesi lazım. Uzaklaştırma belgesi burada.
0: Yurdagül bu sefer de çilingir çağırıp Aydın Ak'ın kilidini değiştirdi. Hem de tam 4 kere engelli adamı da eve almadı.
7: Bulvarda bir yere gittim. Soluğu burada almış, kapının anahtarlarını değiştirmiş, eve içine girmiş oturmuş. Şu an çıkmıyor.
0: Görme engelli adam günlerce evine giremedi. Eve bir kez daha polisler geldi.
7: Polisi çağırdık, ikna etmeye çalıştı, açmadı.
0: Kadın polisin uzun uğraşı sonucu evden çıkarılabildi, karakola götürüldü. Aydın Aksa çaresiz.
7: Şu an mağdur olan benim, evime giremiyorum.
9: Zeliha şu kapıyı aç.
1: 14 yaşındaki İsa Aras Mersin'in

0: Kahramanmaraş'ta gerçekleştirdiği okul katliamı Türkiye'yi şok etmişti. O saldırıda 11 yaşındaki Mustafa Arslan'ın vücuduna da 9 kurşun isabet etti. 2 aydır yaşam mücadelesi veren küçük Mustafa tedavi için ambulans uçakla Ankara'ya götürüldü. İşte Mustafa'nın son durumu.
1: Beynimizden vurulmuşa döndük yani. Çocuğumuzun da kafasından darbe aldı. Biz de aynı şekilde. 59 gün oluyor. Biz daha eve hiç girmedik.
2: Kahramanmaraş'taki kan donduran okul saldırısında küçük bedenine 9 kurşun isabet etti. Mustafa Arslan 2 aydır yaşam mücadelesi veriyor.
1: Çocuk matematik dersini çok sevdi. O yönden dolayı. Derslerde de başarılıydı da.
2: İsa Aras Mersinli 14 yaşındaydı. 15 Nisan'da okuduğu okula katliam için geldi. Hedef gözetmeksizin kurşun yağdırdı.
1: Öldü mü yaralı mı onu bile bilmiyoruz. Biz akşam 8'e kadar çocuğumuz zor bulduk.
2: 11 yaşındaki Mustafa Arslan da o gün okula matematik dersi için gitmişti.
1: Sırf matematik dersi için gitti okula. Normalde o gün okulda yokmuş. Matematik dersinde hoca da şehit oldu işte daha. Okula diye gönderiyoruz. Bir bakmışsın yani.
2: Saldırıda vücuduna 9 kurşun geldi. 2 ay Kahramanmaraş'ta tedavi gördü. Bilinci kapalı kaldı ama hayattan da kopmadı. Daha kapsamlı tedavi süreci için ambulans uçakla Ankara'ya getirildi.
1: Gözlerini açıyor ama bilinci daha kapalı. Doktorlarımız ne karar verirse ona göre hareket edeceğiz. 15 Nisan'dan bu yana biz evimize daha girmedik. Hastane dolanıyoruz.
2: Küçük Mustafa'nın tedavisine Etlik Şehir Hastanesi'nde devam edilecek. Aynı saldırıda yaralanan Tunağan Bakacak da burada tedavi görüyor.
1: Osman Tunağan Bakacak var. O da burada fizik tedavide yatıyor. Onun babasıyla görüştü zaten. O da dün bizim çocuğumuzu karşıladı. Allah razı olsun.
2: Baba Hasan Arslan oğlunun tedavi sürecinin ardından yeniden ayağa kalkmasını umutla bekliyor.
1: Niyetimiz çocuğumuzun iyi bir tedavi olup buradan iyileşerek tekrar sağ salim geri Kahramanmaraş'a dönmek istiyoruz.
0: Adana'da taksiciler korsan taşımacılığı protesto etti. Sürücüler D2 belgeli araçların amacı dışında yolcu taşımasına tepki gösterdi. Taksiciler denetimlerin artırılmasını istedi.
3: Korsana hayır!
2: Taksiciler korsana karşı eylem yaptı. Konvoy düzenleyip tepki gösterdiler.
4: Korsanın her türlüsüne karşıyız.
2: Adana'da taksi şoförleri D2 belgeli araçların amacı dışında kullanılmasını protesto etti. Şehir merkezinde toplanan taksiciler korsana hayır pankartı açtı.
5: D2 belgeli araçlar taksi gibi şehir içi taşımacılık yapamaz.
2: Taksiciler korsana karşı denetimlerin artırılmasını istedi.
5: Korsan ve yetki dışı taşımacılık yapan kişiler aynı sorumlulukları üstlenmeden gelir elde etmek, yasal işlemlerin kararlılıkla uygulanmasını ve esnafımızın haklarının korunmasını talep ediyoruz.
2: Taksi esnafı korsan taşımacılıkla mağdur olduklarını belirtti.
4: Yetki belgesiz taşıma firmaları hem güvensiz hem hiçbir şekilde denetimi yapılmıyor. Evlerden paylaşımlı yolculuk adı altında yapılıyor ve bu gerçek anlamda şehir içindeki esnaf kardeşlerimize, esnaf arkadaşlarımıza zarar veriyor.
2: Taksiciler eylemin ardından konvoyla korna çalarak korsana karşı seslerini duyurmaya çalıştı.
0: Bursa geçtiğimiz yıl orman yangınlarıyla mücadele etmişti. Jandarma komutanlığı ciğerlerimizin yanmaması için gece gündüz ormanda nöbet tutuyor. Son teknoloji cihazlarla yeşil vatan korunuyor.
2: Zümrüt yeşil ormanlar masal diyarını andırıyor. Uludağ'ın muhteşem güzellikleri jandarmaya emanet.
6: Orman yangınlarına karşı Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri denetimlerini arttırdı. İlk önce araç trafiğinde burada denetim yapıyorlar. Daha sonra ormanın içerisinde özel uygulamaları yapıyorlar. Orman yangınlarına karşı tam tedbir alıyorlar.
7: Sürücü belgenizi görebilir miyim?
2: Bursa geçtiğimiz yıl orman yangınlarıyla boğuştu. Ciğerlerimizin tekrar yanmaması için İl Jandarma Komutanlığı teyakkuza geçti. Ormanlar 7 gün 24 saat havadan karadan gözetim altında.
8: Geçen seneden biliyoruz orman yangınlarını falan. Bu şekilde önlemler alınması, bilgilendirilmesi güzelce. Çok iyi.
2: Orman yangınına karşı bölgede tam kontrol sağlandı. Jandarma tam teçhizat yeşil vatan için gözünü kırpmıyor. Gece görüşlü termal kameralar, dronlar, arazi araçları. Son teknoloji cihazların hepsi zümrüt yeşil ormanlar için devrede. Uludağ Milli Parkı'nda valilik kararıyla piknik yapmak ve ateş yakmak da yasaklandı.
9: Temiz tutsunlar, ateş yakılmaması gereken yerleri yakmasınlar.
10: Ormanlarımızı koruyalım.
2: Jandarma Uludağ'a gelenlere kimlik kontrolü yapıyor. Zirveye çıkış nedenine kadar inceleniyor. Vatandaşlar uygulamadan son derece memnun.
11: Tabii ki ormanlarımızı yani korumamız lazım. Yoksa şu doğaya gelemeyiz. Güzel bir uygulama.
2: Yetkililer vatandaşlardan daha duyarlı olmalarını istedi. Ormanda herhangi bir şüpheli durumda 112'ye ihbarda bulunmaları talep edildi.
0: Dünyaya ihraç edilen İzmir kirazında yeni sezon Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katıldığı törenle açıldı. Protokolün de yer aldığı programda hasadın tüm üreticilere bol kazanç getirmesi temenni edildi. Bir dalda iki kiraz,
2: biri al biri beyaz. Ege'de hasat şenliği başladı. Kuzey yarım kürenin ilk kirazı İzmir Kemalpaşa'da görücüye çıktı. Önlüğünü giyen Bakan Yumaklı sepetiyle bereket yolculuğuna ilk adımı attı.
12: Sayın Bakanım, bana hiç kiraz toplamamış. Sana dış işlerim, ben iç işlerim.
2: Türkiye'deki kirazın %23'ünü üreten İzmir'de bu yıl yüzler gülüyor. Geçen yılki zirai don yaralarını saran Bakan Yumaklı mağdur çiftçiye devlet elinin uzandığını belirtti.
13: Geçen yıl 775 bin dekar alandan maalesef sadece 213 bin ton ürün almıştık. Hatırlarsanız zirai don sebebiyle kiraz neredeyse yoktu ülkede. Bu sene hamdolsun böyle bir şey yaşamamış olduk.
2: Küresel riskler ve artan maliyetler masada. Bakan Yumaklı gübre ve mazot fiyatlarına karşı çiftçiye desteklerin güncelleneceği müjdesini verdi.
13: Biz 2026 yılı desteklerimizi gübre ve mazottaki artışa göre tekrar hasat faaliyetlerinin bitimini takiben hesaplayacağız ve yeniden güncelleyeceğiz. Biz üreticimizin yanındayız.
2: Tarımda gençleşme vurgusu yapan Yumaklı, gençlerin gıda arzının teminatı olduğunu söyledi, Gençlik Konseyi projesini örnek gösterdi.
13: Genç kardeşlerim hem de yaptıkları işi bir hakkın yaparak yüksek verimler elde etmek üzerine o günün teknolojisi, trendi neyse bizlerle de birlikte bizim bütün ARGE faaliyetlerimize de entegre bir şekilde bu faaliyetlerini yapıyorlar. Bu kardeşlerimiz bu ülkenin gıda arz güvenliğinin teminatı.
2: Dünyaya ihraç edilen İzmir kirazında yeni sezonun üreticiye bol kazanç getirmesini diledi.
0: Sofraların baş tacı tavuk ve yumurta. Tavuk eti ve tavuk yumurtası üretimine ilişkin Nisan ayı verileri açıklandı. Tavuk üretimi azaldı, yumurta üretimi ise arttı.
2: Sofraların vazgeçilmezi tavuk eti ve yumurtasında kritik rakamlar açıklandı. Tavuk eti üretimi azaldı, yumurta üretimi ise arttı. Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayına ait kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı. Nisan'da tam 236.310 ton tavuk eti üretildi. Üretim geçen yılın aynı ayına göre %0,5 azaldı ama bir önceki aya göre %1,8 arttı. Nisan'da kesilen tavuk sayısı yıllık %0,2 azaldı. 127.357.000 olarak kayıtlara geçti. Yumurta üretiminde ise durum tam tersi. Yumurta üretimi Nisan'da aylık bazda %3,9 azaldı ama yıllık bazda %18,9 yükseldi. Bu dönemde üretilen yumurta sayısı 1 milyar 844 milyon 973 bin. Ocak-Nisan döneminde de geçen yılın aynı dönemine kıyasla durum ne? Tavuk yumurtası üretimi %17,3, kesilen tavuk sayısı %3,1, tavuk eti üretimi %1,6 arttı.
0: 1 Temmuz'dan itibaren zorunlu trafik sigortasında birçok madde değişiyor. İşte kaza yerinden kaçan sürücülere uygulanacak yaptırımlardan değer kaybına kadar yeni düzenlemeler.
2: ...34 milyon araç sahibini ilgilendiriyor. 1 Temmuz'dan itibaren zorunlu trafik sigortasında yeni dönem başlıyor. Karar resmi gazetede yayımlandı. Kaza yerlerini terk eden sürücülere yeni yaptırım var. Düzenleme ile sigorta şirketleri ödedikleri tazminatı sigortalıya geri yansıtabilecek. Düzenlemede en dikkat çeken madde değer kaybı ile ilgili. Kaza sonrası onarılan aracın ikinci el piyasasındaki rayiç değerinde düşüş olmuşsa ve %100 kusurlu değilse bu değer kaybı, kusurlu tarafın zorunlu trafik sigortasını yapan şirketten talep edilebilecek. Yeni düzenleme ile değer kaybı için hak sahiplerinin ayrıca başvuru yapmasına gerek kalmayacak. Sistem otomatik olarak devreye girecek. Sigorta şirketleri belirlenen değer kaybını hak sahiplerine resmi olarak bildirmekle yükümlü olacak. Sigorta şirketleri artık istedikleri eksperleri seçemeyecek. Atamaları Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi yapacak. Hasarlı araçların parçaların değişiminde orijinal parça kullanımı esas alınacak. Orijinal olmaması durumunda kullanılacak parçanın uygunluğunu ispatlama yükümlülüğü sigorta şirketlerine ait olacak. Kaza sonrasında sürekli sakatlık tazminatlarının hesaplanmasında da borçlar kanunu hükümleri geçerli olacak. Böylece hesaplama gerçek zarara en yakın sonuca ulaşacak biçimde uygulanacak.
0: Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yeni bir dönem başladı. İki ülke diplomatik ve hususi pasaport sahipleri için karşılıklı vize muafiyeti uygulamasını yürürlüğe koydu. Karar resmi gazetede yayımlandı.
2: Ankara ile Riyad arasında önemli bir adım atıldı. Türkiye ve Suudi Arabistan diplomatik ve hususi pasaport sahipleri için vizeleri kaldırdı. 6 Mayıs 2026'da Ankara'da imzalanan anlaşma Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla resmen yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme ile yeşil ve diplomatik pasaport sahipleri karşı ülkede 180 gün içinde 90 güne kadar vizesiz kalabilecek. Bölgede krizlerin devam ettiği bir dönemde iki ülke arasında atılan bu adım var olan işbirliğini daha da ileri seviyeye çıkaracak.
14: Coğrafyamız eş zamanlı krizlerin maalesef baskısı altındadır.
2: Ancak uygulama herkesi kapsamıyor. Bordo pasaport sahibi vatandaşlar için mevcut vize şartları devam ediyor. Hac ve umre ziyaretleri de anlaşmanın dışında bırakıldı.
14: Bugüne kadar bölgemizin selameti için daima elimizi taşın altına koyduk. Koymaya da devam edeceğiz.
2: 5 yıl geçerli olacak düzenlemenin iki ülke arasındaki diplomatik temasları ve resmi ziyaretleri kolaylaştırması bekleniyor.
0: Filipinler'de 7,8 büyüklüğündeki depremin ardından bilanço ağırlaşıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 61'e yükselirken 33 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
2: Filipinler'de deprem felaketinin bilançosu ağırlaşıyor. Mindanao adası açıklarında meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremin ardından can kaybı 61'e yükselirken yaralı sayısı da 1221 olarak açıklandı. Ülkenin güneyindeki Mindanao bölgesinde günler önce yaşanan şiddetli sarsıntının ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Yetkililer enkaz alanlarında çalışmaların devam ettiğini, can kaybı ve yaralı sayısının artabileceğini belirtti. Ayrıca 33 kişinin halen kayıp olduğu, ekiplerin bu kişilere ulaşmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi. Bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekipleri yıkılan ve ağır hasar alan yapılarda çalışmalarını sürdürüyor. Depremden etkilenen binlerce kişi geçici barınma merkezlerine yerleştirildi. Hükümetin bölgeye insani yardım ve acil ihtiyaç malzemesi sevkiyatını artırdığı belirtilirken, uzmanlar Pasifik Ateş Çemberi üzerinde bulunan Filipinler'de büyük depremlerin kaçınılmaz olduğuna dikkat çekiyor.
0: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Karadeniz, Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz'de düzenlenen deniz kurdu tatbikatı sona erdi. Tatbikata 125 deniz unsuru, 60 hava aracı ve 18 bin personel katıldı. İşte göğsümüzü kabartan o görüntüler.

0: Senaryo gereği yeri tespit edilen düşman denizaltısı hava ve deniz unsurlarınca imha edildi. Atmaca güdümlü füzesi hedefi yerle bir etti.
1: Dikkat! Atışa son 10 saniye! Dikkat! Atmaca atacağını!
0: Piranha kamikaze insansız deniz aracıyla su üstü hedefine hücum yapıldı. Deniz kurduğu iki tatbikatı nefes kesen görüntülere sahne oldu.
2: Türkiye güvenlik mimarisinin vazgeçilmez bir unsuru, oyun kurucusu ve küresel bir güçtür.
0: Deniz kurdu tatbikatına toplam 125 gemi, 60 hava unsuru, 18 bin personel katıldı.
3: TCG Burgazada Korveti'nden ilk kez bu tatbikatta sahneye çıkan yerli ve milli gemi savar atmaca güdümlü mermisi yüzlerce kilometre uzaklıktaki hedefleri bir bir imha etti.
4: Doğu Akdeniz'e bugüne kadarki en uzun menzilli atmaca güdüm mermisini yaparak silahlarımızı en uzak mesafelerde test ediyoruz.
0: Tatbikatta Hisar'da güdümlü füzesiyle 555 kilometre hızla gelen hedefe atış yapıldı. Akya torpidosuyla deniz altından 10 kilometre menzildeki hedefte imha edildi.
4: Güçlü, etkin ve caydırıcı bir deniz kuvvetine sahip olma hedefimizin doğruluğunu ve bu yolda attığımız adımların önemini teyit etmektedir.
5: Japonya'da nüfus alarmı büyüyor. Doğurganlık oranı ve yeni doğan sayısı tarihi dip seviyeye geriledi.
0: Dünyanın en büyük ekonomilerinden Japonya derinleşen nüfus kriziyle karşı karşıya. 2025 yılında ülkede doğan bebek sayısı 671 binin biraz üzerinde kaldı. Bu rakam resmi kayıtların tutulmaya başlandığı 1899 yılından bu yana görülen en düşük seviye olarak kayıtlara geçti. Doğurganlık oranı da kadın başına 1.14 çocuğa gerileyerek yeni bir rekor düşüş yaşadı. Uzmanlara göre doğum sayılarındaki azalma son 10 yıldır kesintisiz devam ediyor. Evlilik oranlarındaki düşüş de tabloyu ağırlaştırıyor. Yüzyılın başında yılda yaklaşık 800 bin evlilik yapılırken bu sayı son yıllarda 489 bine kadar geriledi. Daha az evlilik, daha az çocuk anlamına geliyor. Hükümet ise alarmda. Tokyo yönetimi nüfus düşüşünü tersine çevirmek için 2030 yılına kadar olan dönemi son fırsat olarak görüyor. Japonya Başbakanı Takayuichi Sanae, nüfus azalmasını ülkenin en büyük sorunu olarak tanımlıyor. Uzmanlar, yaşlanan nüfusun ekonomi, sağlık sistemi ve sosyal yaşam üzerinde baskıyı artırdığı uyarısında bulunuyor. Japonya, şimdi geleceğini şekillendirecek kritik bir demografik sınav veriyor.
5: Malatya'da insanlık tarihini baştan yazacak heyecan verici bir keşfe imza atıldı. Tohma Kanyonu'ndaki arazi çalışmaları sırasında Anadolu'nun en eski ve en zengin resimli mağaralarından biri gün yüzüne çıkarıldı.
6: Eller, ayaklar, kafa.
7: Evet.
6: Şunlar. Kafa kısmı, el kısmı, şunlar ayak kısmı.
0: Bilim dünyasının gözü Malatya'daki Tohma Kanyonu'na çevrildi. Arazi çalışması yapan İnönü, İstanbul ve Fırat Üniversitelerinden akademisyenler gizemli mağara resimleriyle karşılaştı.
7: Mağara resimleri ve kaya altı resimleri oldukça dikkat çekici bir kültürel miras ve bizi de oldukça şaşırttı. Çünkü çok zengin bir ifade anlayışıyla karşılaştık.
0: Mağara duvarlarında kırmızı tonlarda çizilmiş yüze yakın insan ve hayvan figürüyle çok sayıda geometrik sembol bulundu.
7: İnsan zekasının en erken parıltılarından, en erken izlerinden biriyle şu anda karşı karşıyayız. Yani ihtiyatlı bir tarihlendirme yapmak lazım.
0: Çizimler Avrupa'daki örneklerinden çok farklı. Şematik ve simgesel bu çizimleri üst üste işlenmiş ve yer yer üslup farklılıkları göze çarpıyor. Bu da mağaranın binlerce yıl kullanıldığını kanıtlıyor.
7: Bu resimler Anadolu'da bulunan resimli mağaralar içerisinde en zenginlerinden birisidir diyebilirim.
0: Ancak bu eşsiz miras büyük tehlike altında.
7: Bu Anadolu adına, Türkiye adına ve dünya adına çok önemli bir kültürel miras ve ciddi şekilde korunması gerekiyor.
0: Mağarada yakın dönemde tahribat yapılmış izler define avcılarını işaret ediyor. Alanın acilen koruma altına alınması istendi.
7: Tarih öncesi de diyebileceğimiz ama Neolitik döneme ait izlerde taşıyan yerlerde define avcılarına sesleniyorum. Buralarda altın vesaire bulma ihtimaliniz yok. Lütfen buraları gördüğünüzde tahrip etmeyin. Çünkü tahrip edilmiş, daha yeni taze tahrip edilmiş noktalara rastladık. Bunlar bizi oldukça üzdü. Burada kemik dışında hiçbir şey bulamazsınız.
0: Hazırlanacak ilk değerlendirme raporu yetkililere sunulacak. Mağaranın kesin yaşı ise laboratuvarda netleşecek. Pigment ve yüzey analizleri sonucu belirleyecek.
5: Yaz geldi. Kene kabusu yine geri döndü. Ölümcül Kırım Kongo virüsü için uzmanlar kırmızı alarm verdi. Organ yetmezliğine ve ölüme yol açan bu sinsi tehlikeye karşı korunmanın yolları neler? Yanlış müdahaleler virüsü nasıl daha hızlı bulaştırıyor? İzleyelim.
0: Sinsi tehlike geri döndü, kene vakaları patladı. Havalar ısındı, yeşil alanlar ölümcül virüsün adresi oldu. Organ yetmezliği ve ölüme yol açan Kırım Kongo virüsüne karşı uzmanlar alarmda. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte kene vakalarında korkutucu bir artış yaşanıyor. Parklar, bahçeler ve piknik alanları dolup taşarken uzmanlar ölümcül Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığına karşı vatandaşları kırmızı alarma geçmeye çağırdı. Hastalık ciddi kanamalara, organ yetmezliğine ve hatta ölüme yol açabiliyor. Özellikle yetişkinlerde çok daha ağır seyrediyor. Doçent Doktor Özge Metin Akçan vücuda tutunan kenenin asla bilinçsizce çıkarılmaması gerektiğinin altını çiziyor.
8: Kene fark ettiğimiz anda kendimiz çıkartmaya çalışmayacağız. Niye? Kenenin bir kısmı vücutta kalabilir.
0: İlk 9 gün hayati. Hastanede tam kan sayımıyla kritik takip başlıyor. Tehlike büyük, aşısı ve ilacı yok. Virüs %5 oranında ölümcül seyrediyor.
9: Bu hastalığın şu an için herhangi bir aşısı, herhangi özel bir tedavisi yok. Tedavisi destek tedavisidir.
0: İşte korunmanın 5 altın kuralı.
9: Üzerlerine uzun kıyafetler giymeleri, açık renkli kıyafetler giymeleri, pantolon paçalarını çorapların içerisine koymaları, eve döndüklerinde kendilerini, aile bireylerinin vücutlarını kontrol etmeleri çok önemli.
0: Yakıcı maddeler virüsü daha hızlı bulaştırıyor. Özellikle İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz'de tehlikeye karşı uyanık olmak şart.
5: Şimdi 7 bölge, 4 mevsim memleketimizden doyumsuz güzellikleri ekranlarınıza getireceğiz. Çağlayanlarıyla, gelincikleriyle, muhteşem göl manzaralarıyla işte memleketimiz.
0: Bahar bitti, yaz geldi. Memleketim çiçek açtı. Uzun yıllar sonra yağmur çatlamış topraklarımızı suladı. Irmaklar coştu. Çiçekler sarısıyla, moruyla her yeri doldurdu. Burası Hakkari Derecik Balkaya Dağı. Kar sularıyla beslenen şelaleler ve akarsular gürül gürül akmaya başladı. Burası da Bitlis'in Adil Cevaz ilçesi. Gelincik ve kar manzarası birleşince ortaya işte böyle muhteşem bir güzellik çıktı. Bayburt'a yolu düşenlerse Demirözü Barajı'nda sadece jet botla tur yapmıyor, tura doyumsuz manzara da eşlik ediyor. Bu doğa harikası gölse Gümüşhane'de. Biraz kafa dinleyeyim, şehir hayatından kaçayım diyenlerin buluşma noktası. Altınpınar Limni Gölü, el değmemiş doğası, etrafındaki yoğun ormanları, civarındaki otantik yaylaları ve doğal güzellikleriyle görenleri bir kez daha kendine hayran bırakıyor.
5: Efendim şimdi gün başları noktalarken geldik hava durumuna. Hava nasıl olacak? Aslında geçtiğimiz ay bu soruyu her gün soruyorduk. Çünkü hava bir öyle bir böyleydi. Bir türlü yaz gelmiyordu. Her gün bir serin, bir rüzgar, bir yağmur. Şu anda iyice havalar artık ısındı diyebilirdik düne kadar. Dün ne oldu? Yağmur yağdı. Şimdi bugün hava nasıl efendim İstanbul'da? 25 derece ile 18 derece arası güneşli. Bugün yağmur yok. Dün özellikle akşam saatlerinde önce bir yağmur yağdı, sonra da bir gökkuşağı çıktı. O gökkuşağı sosyal medyada herkes tarafından paylaşıldı. Hatta ben o sırada Bakırköy'deydim. Meydanda yüzlerce kişi durmuş elinde telefonla gökkuşağını fotoğraflıyordu. Bugünlerde pek öyle bir manzara göremeyeceğiz çünkü yağmur yok, artık hava güneşli. Ankara'ya dönelim. Tabii serinliğiyle, rüzgarıyla bilinir Ankara. 21 ile 9 derece arasında, akşam saatlerinde özellikle hava sıcaklığının bir hayli düşmesi bekleniyor. İstanbul'da da aynı durum var. Sabah güneşine aldanmayın. Eğer işiniz akşama kadar uzuyorsa kesinlikle üstünüze mevsimlik bir mont alın efendim. İzmir 28 ile 14 derece arasında yine güneşli. Antalya'ya baktığımızda 31 derece ile 20 derece arasında. Antalya'da zaten Nisan ayında başlamıştı denize girmeler. O sırada İstanbul'da yoğun bir yağmur ve soğuk vardı. Antalya'da hava yine sıcak. Bursa 27 ile 9 derece arasında, akşam saatlerinde yine sıcaklık bir hayli düşüyor ama güneşli, yağış yok. Gidelim daha doğuya doğru. Kuzeyde Trabzon'da 21 ile 19 derece arası yağmur yok, güneşli. Ve Diyarbakır'da da 31 ile 19 derece arasında bugün meteoroloji verilerine göre seyredecek. O da güneşli efendim. Tabii Güneydoğu'nun sıcağını da bilirsiniz, insanı kavurur. Kuru bir sıcak olur ama özellikle öğle saatlerinde pek dışarı çıkılmaz. İlerleyen aylarda uzmanlar zaten bu noktada çok uyaracaklardır. Aman öğle vakti dışarı çıkmayın diye, özellikle Güneydoğu'da, Adana'da oturuyorsanız efendim. Gün başlıyor. Şimdilik noktalıyoruz efendim. Saat başında da haber bülteniyle karşınızda olacağım. Hoşça kalın. Tekrar görüşürüz.
10: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
11: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Turkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
3: Çocuklar bayılıyor Gülsan fındık ezmesi.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
5: Baba bu ne bayramı?
6: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Reklamları dinlediniz. Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
2: Bugün sizlere HPV'li
3: belli yöntemler var.
2: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
3: Doğum sonrası yapılan
2: vermiş olduğunuz değerli bilgiler. Sağlıklı kalın, hoşça
1: kalın. Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
2: Doğum sonra görülen bir hastalık haline geldi.
3: Bizden korkuyorlar, dişçiden korkuyorlar.
4: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
5: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.
6: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
7: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
8: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklamları dinlediniz.
9: Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası, TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM Haber.
2: İçin hava yollarıyla iletişime geçmeleri çağrısında bulundu. Havalimanında ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Elinde silah sokakta kovaladı. İki el tartıştığı kişilere bir elde havaya ateş etti. Silahlı kavganın adresi Bursa'nın Osman Gazi ilçesi. Yan baktın tartışması kavgaya dönüştü. Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar ayrıldı. Ancak husumet devam etti. Kavgaya karışan taraflardan bir kişi mahalleye geldi. Tartışma yaşadığı iki kişiye tabancayla ateş açtı. Saldırı anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Silahlı saldırıda iki kişi bacaklarından yaralandı. Saldırgan havaya ateş açarak kaçtı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis saldırganın peşinde. Direksiyon başına geçti, yoluna çıkan başka bir aracı sıkıştırdı. Takla attırdı. Arkasına bakmadan kaçtı. Korkunç kazanın adresi Bursa Osman Gazi Mudanya Bulvarı. Bir otomobilin sürücüsü iddiaya göre alkollüydü ve başka bir sürücünün aracını sıkıştırdı. Sıkıştırılan araç kontrolden çıktı, demir bariyerleri aştı, takla attı. O aracın içindeki 4 genç yaralandı. Onları sıkıştıran sürücü ise kaçtı. Yaralıları çıkarmakta, sağlık ekibine haber vermekte vatandaşlara kaldı. Yaralı gençler tedavi altında, kaçan sürücü ise aranıyor. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

18 Eylül 2020'de Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde askeri Balta isimli bir vatandaş saldırıya uğradı. Hayatını kaybeden Balta'nın katilleri uzun süre bulunmadı. Ta ki jandarma suç araştırma timi devreye girene kadar. Soruşturma dosyası yeniden açıldı. Dosya 6 yıldır faili meçhul olarak duruyordu. Yapılan operasyonda 7 kişi tutuklandı. İçişleri Bakanlığı'na bağlı özel çalışma grubu, JASAT timleri, otopsi raporları, şüphelilerin ifadeleri ve tüm delilleri yeniden mercek altına aldı. 7 ay boyunca süren inceleme ile bazı tanık ifadelerindeki çelişki ve tutarsızlık ekibin dikkatinden kaçmadı. 8 Haziran'da aralarında maktulün akrabalarının da bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

0: Bizim çocuklara Dünya Kupası için bir destek de Afrika'dan geldi. ...24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılan milli takım için Ugandalı dans grubu özel koreografi hazırladı. Milli futbolcuların isimlerinin yer aldığı şarkı çaldı. Afrikalı çocuklar Türkiye bayraklarıyla dans etti. Afrika'dan gelen destek sosyal medyada büyük beğeni topladı. Milli takım için hazırlanan eğlenceli klip milyonlarca kez izlendi.
1: Oğlum millet araba arıyor evlenirken. La sen adamsın lan. Hanımı bindirmişsin oraya gelinlikle. Allah'ıma kamyonette getiriyorsun lan.
0: Kamyoneti gelin arabası yaptı. Gören sürücü şoke oldu, tepkisini gizleyemedi.
1: Kamyonetin arkasına gelini atmak nedir oğlum lan? Sen nasıl bir manipülasyon aklına sahipsin? Senin nasıl bir ikna kabiliyetin var ya?
0: Düğün en özel gündür. Genelde lüks arabalar seçilir. Ancak bu damat ezber bozdu. Gelin arabası kamyonet oldu. Gelinse kasanın arkasındaydı.
1: Biz araba beğendiremiyoruz Türk milleti olarak gelin arabasında. Sen nasıl ikna ettin bu kardeşimizi, sana helal olsun. Adam ya.
0: Sürücüler gözlerine inanamadı. Bir sürücü hemen telefonunu çıkardı, o anları kaydetti. Damadın ikna gücüne hayran kaldı. Övgüler yağdırdı.
1: Allah bir kamyonette kocatmasın inşallah. Allah sana bir ev bir de araba nasip etsin.
0: Genç çifte dualar etti. Gelin hanımın mütevazılığına ise şapka çıkardı.
1: Yenge hanım sana da helal olsun. Hiç mi egon kibirin olmaz ya? Hanım...
0: Yola bir anda çıktı. Hızla gelen tuğla yüklü tır hafif ticari araca işte böyle çarptı. Kaza Karabük Kastamonu karayolunda oldu. Her şey an be an kameralara yansıdı. Arayoldan karayoluna yaklaşan hafif ticari araç fren yaptı. Ancak kayarak yola çıktı olanlar oldu. Karabük'e doğru giden tırla çarpıştı. Tır şoförü fren yaptı ama yeterli olmadı. Tırın kasasındaki tuğlaların bazıları yola savruldu. Kazada tek sevindiren can kaybının olmamasıydı. Araçlarda hasar meydana geldi. Hindistan'ın Assam eyaletinde askeri bir nakliye uçağı düştü. Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait AN-32 tipi uçak Jorhat bölgesindeki hava üssüne iniş yaptığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle yere çakıldı. Kaza sonrası uçakta yangın çıkarken bölgeye çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı. Hindistan Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada uçakta bulunan 5 askerin hayatını kaybettiği bildirildi. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.
2: Vur vur!
0: Şafak vakti kapılar koç başlarıyla kırıldı. Çatılarda nefes kesen kovalamacalar yaşandı. Bursa merkezli 6 ilde düzenlenen dev narkotik operasyonunda gözaltına alınan 102 şüpheliden 79'u tutuklandı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nce yürütülen operasyon tam 800 polis, helikopter ve İHA'larla havadan ve karadan yapıldı. Bursa ve Orhan Gazi merkezli operasyonun kolları İstanbul, Yalova, Kütahya ve Eskişehir'e kadar uzandı. Zehir tacirleri kaçmaya çalışsa da kıskıvrak yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucular semaverlerin içinden çıktı. Kilolarca uyuşturucu ele geçirildi. Mahkemeye sevk edilen zehir tacirlerinden 79'u tutuklandı.

0: Efendim merhaba, ben Okan Ateş Haber Bülteni ile karşınızdayım. Bizim çocuklar Dünya Kupası'na puansız başladı. A milli takım gruptaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 yenildi. Türkiye 24 yıl sonra Dünya Kupası'ndaki ilk maçına çıktı. Bizim çocuklar turnuvaya kötü bir başlangıç yaptı. A milli takım D grubu ilk maçında Avustralya ile Kanada'da karşılaştı. Ay Yıldızlılar rakibine 2-0 mağlup oldu. Avustralya'ya galibiyeti İran Kunda ve Metcalf'ın golleri getirdi. Türkiye sıradaki maçını 20 Haziran'da Paraguay ile oynayacak. Milliler 26 Haziran'da ABD maçıyla da grubu tamamlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tersane İstanbul'da Türkiye'ye yapay zeka zirvesinde konuştu. Türkiye'yi yapay zeka çağının öncü ülkeleri arasına taşıyacağız diyen Erdoğan eylem planını açıkladı.
1: Büyük ve güçlü bir Türkiye'yi dijital alanda da inşa etmekte kararlıyız.
2: Yapay zekada lider olacağız dedi, eylem planını anlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Türkiye Yapay Zeka Zirvesi'nde konuştu.
1: Yapay zeka büyüme bölgeleri kuracağız. Dijital kapasitenin caydırıcı bir kuvvet çarpanı olduğunu artık hepimiz çok iyi biliyoruz.
2: İstanbul yapay zeka alanında Türkiye'nin uluslararası vitrini olacak. Yapay zeka eylem planı ise 4 eylem üzerine inşa edildi.
1: Eylem planımız: fark et, istifade et, üret ve yönet olmak üzere 4 eylem üzerine inşa edildi.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan ulusal yapay zeka okuryazarlığı programını başlattıklarını söyledi. Program 81 ilde hayata geçirilecek.
1: 10 bin ileri düzey yapay zeka uzmanı ve 100 bin yapay zeka uygulama profesyoneli yetiştireceğiz. Türkiye'yi yapay zeka çağının öncü ülkeleri arasına inşallah hep birlikte taşıyacağız.
2: Yapay zeka kamudan sanayiye, eğitimden sağlığa, faydaya dönüşecek.
1: Kamu yatırım programlarımızdan yapay zeka projelerine en az %2 pay ayıracağız.
2: Türkiye yapay zekada lider konuma ulaşacak diyen Erdoğan, yapay zekanın sağlayacağı katma değeri de açıkladı.
1: Türkiye yapay zeka eylem planı ile harekete geçireceğimiz kaynakların üreteceği katma değerin 1 trilyon lirayı aşmasını bekliyoruz. Türkiye yüzyılını aynı zamanda dijital üretimin yüzyılı yapacağız.
0: Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında yangın çıktı. Saatlerdir süren yangına müdahale devam ediyor. Dulkadiroğulları ilçesinde akşam saatlerinde bir tekstil fabrikasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına ekipler müdahale ederken yoğun dumandan bir itfaiye eriyle bir işçi etkilendi. Yangına müdahale sırasında doğalgaz borusu da patladı. Patlama nedeniyle çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Yangına müdahale sürüyor. ABD ile İran arasındaki savaşta sona mı gelindi? Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif tarafların bir anlaşmaya çok yakın olduğunu açıkladı. Bu açıklamadan saatler sonra ABD Başkanı Trump barış anlaşmasının bugün imzalanmasının planlandığını duyurdu. Ancak İran cephesinden farklı açıklamalar da geldi. Fars haber ajansı Tahran yönetiminin temkinli olduğunu ve anlaşmayı bugün imzalamayacağını açıkladı.

0: Müzakere masasındaki uzlaşı sonuç verecek mi? Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, barış anlaşmasının pazar günü imzalanacağını duyurdu. Ancak İran cephesinden temkinli açıklamalar geldi. İran medyası anlaşmanın savaşı bitirmeyebileceği yönünde değerlendirmelerde bulundu. Washington ve Tahran arasında savaşın sona erdirilmesine yönelik müzakereler sürüyor. Aylardır süren müzakerelerde Hürmüz Boğazı'nın statüsü, nükleer program ve yaptırım başlıkları öne çıktı.
1: İran'ın hiçbir zaman nükleer silahı olmayacağına dair anlaşmamız var. Sözleşme neredeyse tamamlandı. Türkiye ile görüşmeler yapacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan harikaydı. Yakında kendisiyle görüşeceğim.
0: Müzakerelerde arabuluculuk sürecini yürüten Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, iki ülke arasında anlaşmaya varıldığına ilişkin güçlü sinyaller verdi. Barış anlaşmasına yaklaştık paylaşımı yaptı.
2: Daha önce hiç olmadığı kadar bir barış anlaşmasına yaklaştık. 24 saat içinde anlaşmanın nihayete erdirilmesini bekliyoruz. Bu tarihe anlaşmanın kalıcı barış için sağlam bir temel oluşturacağına inanıyoruz.
0: Bu açıklamanın ardından Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yeni bir değerlendirme yaptı. Trump, taraflar arasında üzerinde uzlaşı sağlanan mutabakat metninin pazar günü imzalanmasının planlandığını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ayrıca anlaşmanın nükleer silaha karşı bir duvar olduğunu da söyledi.
1: İran'ın nükleer tozunu uygun zamanda alacağız, seyreltip yok edeceğiz. İran'la yaptığım anlaşma nükleer silaha karşı bir duvar.
0: Amerikan merkezli Axios haber sitesi de Amerikalı yetkililere dayandırdığı bilgilere göre mutabakat zaptının 60 gün süreli ateşkesin uzatılmasını, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını ve İran'ın nükleer programına ilişkin müzakerelerin başlatılmasını içerdiği ileri sürdü. Ancak İran tarafı Amerika Birleşik Devletleri ve Pakistan'dan gelen anlaşma sağlandı açıklamalarına temkinli yaklaşıyor. İran medyası anlaşmanın henüz kesinleşmediğini ve imzalanmayabileceğini aktardı. Haberlerde anlaşmanın savaşı bitirmeyebileceği ifadelerine de yer verildi. İran Dışişleri Bakanı Ambasar Akçı ise sürecin iki aşamalı ilerlediğini, nükleer konusunun ikinci aşamada ele alınacağını ifade etmişti. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki tarihi anlaşma hazırlığı Tel Aviv'i endişelendirdi. İsrail kabinesi olağanüstü toplandı. Ankara'da diplomasi trafiğinin merkezinde yer aldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Amerikalı müzakere heyetiyle yaptığı temaslarda sürecin kalıcı barışa dönüşmesinin önemine dikkat çekti.
3: Arnavutluk'ta Trump ailesiyle bağlantılı lüks tatil köyü projesine karşı protestolar büyüyor. Başkent Tiran'da binlerce kişi hükümeti protesto etti.
4: Arnavutluk'ta kıyı şeridi üzerinden yükselen gerilim artarak devam ediyor. Başkent Tiran'da binlerce kişi ABD Başkanı Trump'ın damadı Kushner bağlantılı lüks resort projesini protesto etti. Proje, Adriyatik kıyısında Narta Lagunu ve Sazan Adası'nı kapsayan geniş bir turizm yatırımı olarak planlanıyor. Oteller, villalar, marina ve turistik tesislerden oluşan dev kompleks, Jared Kushner'la bağlantılı yatırım grubu tarafından geliştiriliyor. Hükümet projenin Arnavutluğu turizmde yeni bir seviyeye taşıyacağını savunuyor. Ancak sokakta tablo çok farklı. Protestocular bölgenin flamingo, deniz kaplumbağası ve göçmen kuşlar için kritik bir yaşam alanı olduğunu vurguluyor. Gösterilerde şişme flamingolar ve pankartlar dikkat çekerken aktivistler el değmemiş kıyıların yok olacağı uyarısını yapıyor. Çevre örgütleri de bölgede başlatılan altyapı çalışmalarının doğal yaşamı geri dönülmez şekilde tahrip ettiğini iddia ediyor. Projeye ilişkin yolsuzluk iddiaları da tartışmayı alevlendirmiş durumda. Flamingo devrimi adı verilen protestolarda Başbakan Edi Rama'nın istifası talep ediliyor.
5: TGRT FM Haber.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
2: Reklamları dinlediniz. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

0: İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyiciler. Bir programla daha yeniden birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimiz gelecek. Sonra Hayatım romanı dinleyeceksiniz. Ve son olarak da Sorun Söyleyelim'de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.
1: Şiirlerle menkıbeler. Abdülvehhab-ı Mısri rahmetullahi aleyh, insanın şerefi. Bu zat buyuruyor ki, şudur ki bir Müslüman, elinden ve dilinden kimseye gelmez ziyan. Bir insanın şerefi, inançta, imandadır. Yani bütün üstünlük, imanı olandadır. Çünkü o, bağlanmıştır Allah ve Resulüne. Bir mesuliyet taşır mahlukatın hepsine. Birine bir fenalık

Bir sohbetinde buyurdu ki, İns ve cin yaratıldı sadece ibadet etmek için. İbadet yapmaktan da maksat ve gaye asıl, tam hakiki imana olmaktır sonra vasıl. Bu hakiki imana kavuşabilmek için, nefsi iman etmesi lazımdır o kişinin. Nefis inkar ederken hasıl olan o iman, imanın suretidir. Bulmamıştır itminan. Yani hep devamdadır küfrüne nefis yine. Hala düşmanlıktadır inatla sahibine. Eğer ki vazgeçerse nefis bu inadından, hakiki iman olup hiç yok olmaz o iman. O zaman ameller de hakiki gerçek olur. Kul için asıl maksat ve gaye işte budur. Çünkü buyuruyor ki kitabında Rabbimiz, ey iman sahipleri, gerçek iman ediniz. Yine bir sohbetinde buyurdu ki, bu devir, küfrün bir sel misali aktığı bir devirdir. Küfre girip girmemek zamanıdır bu zaman. Küfürden çok korkarak yaşamalı Müslüman. Kim imansız ölmekten korkmuyor ise eğer, o imansız olarak ruhunu teslim eder. Lalet tayin, rastgele yaşamak uygun değil. Küfre düşürebilir kulu bir söz, bir fiil. Mesela bir günaha ne güzel dese insan, kaybeder imanını böyle söylediği an. Mümin için imanı çok kıymetli servettir. Çünkü sonsuz cenneti temin eden sebeptir. Onu korumak için titremeli adeta. Onunla nail olur çünkü sonsuz rahata.

0: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, rehber şu kimsedir ki? Rehber yol gösteren, kılavuz, bir kimseye veya bir topluluğa iyi ile kötüyü görmesinde ve doğru yolu bulmasında yardımcı olan, insanı Allahü Teala'nın rızasına kavuşturmaya çalışan, ilim ve ahlak sahibi zat demektir. Tarih sayfaları karıştırılırsa, insanların önlerinde Allahü Teala'nın gönderdiği bir rehber olmadan kendi başlarına gittiklerinde hep yanlış yola saptıkları görülür. İnsan kendisini yaratan büyük kudret sahibinin var olduğunu aklı sayesinde hissetmesine, anlamasına rağmen rehbersiz olarak ona giden yolu bir türlü bulamamış ve kendisine en büyük faydası olan güneş ve benzerlerini yaratıcı sanmış ve bunlara tapınmıştır. Kısacası insan kendisini ve her şeyi yaratan Allahü Teala'yı kendi başına bir türlü tanıyamamış, ona giden yolu bulamamıştır. Çünkü rehbersiz karanlıkta doğru yol bulunamaz. Bunun için peygamberler gönderilmiştir ki onlar en büyük rehberlerdir. Peygamberlerin varisleri olan alimler de insanlara rehberlik edip yol göstermişlerdir. İman edip Müslüman olan bir kimse de tek başına bir rehber olmadan Kur'an-ı Kerim'in ve hadis-i şeriflerin manasını anlayamaz. Bunun için yetişmiş ve yetiştirebilen mürşid-i kamil denilen büyük din alimlerine ihtiyaç vardır. Bunların en üstünleri de dört mezhep imamlarıdır. Bunlar İmam-ı Azam Ebu Hanife, İmam-ı Şafii, İmam-ı Malik ve İmam-ı Ahmed bin Hanbel hazretleridir. Kur'an-ı Kerim'in ve hadis-i şeriflerin manalarını doğru olarak öğrenmek için bunlardan birinin kitaplarını okumak lazımdır. Rehber insanı Allahü Teala'nın rızasına, sevgisine kavuşturan vasıtadır. Maksatsa Allahü Teala'nın rızasına kavuşmaktır. Rehber emme basma tulumba gibidir. Kendi rehberinden aldığı feyizleri, marifetleri talep edenlere ulaştırır. Rehberden istifade edebilmek için onu sevmek, edebe riayet etmek ve gösterdiği şekilde hareket etmek gerekir. Hakiki bir rehberle bulunan kimsenin imanı kuvvetlenir. Aynı kimsenin kalbinde İslamiyet'e uyma isteği hasıl olur. Zira hakiki rehberin sözleri, halleri, hareketleri, ibadetleri hep İslamiyet'e uygundur. Ona uyan, onu dinleyen Resulullah Efendimiz'e uymuş olur. Hakiki bir rehberin alameti ehl-i sünnet itikadında olması ve İslamiyet'in bildirdiği hükümlerin hepsini bilip bunlara tam uymasıdır. Sözleri, hareketleri İslamiyet'e uygun olmayan kimse havada uçsa da rehber olamaz. Hakiki rehberin bir başka alameti de onunla konuşmak ve onu görmek, Allahü Teala'yı hatırlamaya sebep olması ve Allahü Teala'dan başka her şeyin kalbe soğuk gelmesidir. İmam-ı Nevevi Hazretlerinin bildirdiği hadis-i şerifte Resulullah Efendimiz'den evliyanın alameti sorulunca, onlar görülünce Allah hatırlanır buyurmuşlardır. İmam-ı Begavi Hazretlerinin bildirdiği bir hadis-i şerifte de Allahü Teala buyurdu ki, ben zikrolunduğum zaman evliyam hatırlanır, onlar zikrolununca da ben hatırlanırım buyurulmuştur. Behaeddin Buhari Hazretleri buyurdu ki, rehber olan alim bir tabibe benzer. Hastanın hastalığını, derdini tespit eder ve ona göre ilaç verir. Davud-ı İskenderi Hazretleri de rehber sana ilacı tedavi olmak yolunu gösteren değil, tedavi eden manevi olarak terbiye edip yetiştiren zattır. Böyle olmayana rehber, mürşid denmez buyurmuştur.
1: Hayatım Roman.
2: Mazlumun Ahı.

0: Siz siz olun, ne kimsenin tavuğuna kış deyin, ne de ben böyleyim, ben şöyleyim diyerek böbürlenin. Tabii ki bunu söylemek bana düşmez. Herkes kendince en doğruyu bilir ama büyüklerimizin söylediği her sözde de bir doğruluk payı yok mudur sizce? Ne demişler? Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste. Size anlatacağım hadisede bir komşumuz öyle bir ah alıyor ki, inanın aheste falan da çıkmıyor. Efendim, karşı apartmanımızda oturan iki aileden bahsedeceğim sizlere. Bunlardan biri genç bir çift. Bey iyi bir iş sahibi. Öyle böyle değil, tüccar. Çok iyi kazanıyor. Bir de hanımı var ki sormayın. Evlere şenlik. Her şeyin en iyisini, en doğrusunu kendi bilir. İnsanları azarlar, lafını hiç esirgemez. Bu ailenin bir üst katında da Neriman abla isminde bir kadıncağız oturur. Neriman ablanın bir emekli kocası var. 3-5 kuruş emekli maaşıyla geçinip giderler. Fakat gelin görün ki Neriman ablanın başı o çok bilmiş hanımına dertte. Ne zaman merdivenlerden inecek olsa o kadının kapısı birdenbire açılır ve kadın elleri belinde hesap sorar.
1: Bana bak bana, neydi az önceki gürültü öyle ha?
2: Ne gürültüsü kızım?
1: Ayol, siz apartmanda yaşamayı bilmez misiniz ha?
2: Hayırdır kızım? Ne demek istediğini anlamadım.
1: Bak sen, ne demek istediğimi anlamamış. Gar gar gar. Ayol, kafamı şişirdin be.
2: Aha, o mu? Evi süpürmüştüm de kızım.
1: At öyleyse modası geçmiş makineni. Kompresör gibi çalışıyor be. Ben sizin eski makinenizin gürültüsünü dinlemek zorunda değilim.
2: La havle.
1: Bana baksana Neriman Hanım.
2: Buyur kızım.
1: Bak, sabah halı silkeliyordun. Bir daha böyle bir şey yaptığını görürsem, yemin ediyorum komşu falan dinlemem, 7 mahalleye rezil ederim seni. Bak Neriman Hanım, bugüne kadar seni güzellikle ikaz ettim olmadı, azarladım dinlemedin. Artık benden günah gitti.
2: Ne demek istiyorsun kızım?
1: Aa, bir de utanmadan soruyor musun? Ben sana kaç kere o süpürgeyi kullanmayacaksın demedim mi? Ha? Demedim mi? Sabahtan beri başımı şişirdin yine.
2: Ne yapayım kızım? Yenisini alacak gücüm yok ki. Kullanmak zorundayım.
1: Aa, bak, bak bir de karşılık veriyor. Neriman Hanım, Neriman Hanım. Cevap verme bana. Bak, zor tutuyorum kendimi zaten.
2: Ne demek istiyorsun sen?
1: İşte bunu demek istiyorum. Al sana. Al, al. Beni rahatsız etmek neymiş anlarsın artık.
2: Al, al.
0: Bu hadiseden birkaç gün sonra Neriman abla ve kocası evlerini neredeyse yok pahasına satıp Yalova'ya yerleşirler. Ama çok sevdiği evinden ayrılmak onu öyle üzer ki tam kamyon hareket ederken evine son kez bakıp derin bir iç geçirir ve Allah'ından bul emi der. Şimdi bakın gelişen olayları. 2 ay sonra yaz mevsimi gelip okullar tatile girince bu varlıklı ailenin oğlu Murat dedesinin yanına yazlığa gider. Ne var ki zavallı yavrucak yüzmek için girdiği denizden bir daha çıkamaz. Aile kahroluyor tabii. Aradan birkaç hafta geçmeden o iflas etmesi mümkün olmayan iş yeri akıl almaz nedenlerle kardan zarara geçiyor. Hem de ne zarar? Adamcağız bir anda iflas ediyor ve bu durum şiddetli geçimsizliğe yol açıyor. Derken adamcağız kendini içkiye veriyor ve meyhaneden çıkamaz oluyor. Sonra da İstanbul'u terk ediyor. Ya karısı? Önce takılarını satıyor birer birer, sonra da eşyalarını. Ama hazıra daha mı dayanır? Kısa sürede elinde avucunda ne varsa tükeniyor. Şu anda öyle perişan bir halde ki neredeyse evlere temizliğe gidecek. Bunları Neriman ablaya anlattığımda ağladı. Ben Allah'ından bul demiştim. Yuvan yıkılsın demiştim ama evlat acısı yaşa dememiştim. Çok üzüldüm dedi. Üzülmek çare değil ki. Kim bilir daha kimlerin ahını almıştı da sonunda bu hale geldi. Bir sene içinde bir aile perişan olmuştu. Aman siz siz olun, sakın kimsenin ahını almayın.

Malikine emrederek düzahına atma bizi. Hasreti fahri cihan

Benliğinden ayrılır, giydirilir sade kefen. Kara toprağa

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Efendim, hoş bulduk.
0: Hocam, dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz diyor ki, komşularım bana sen neden hacca gitmiyorsun diye baskı yapıyorlar. Hatta umreye bile gitmemişsin gibi şeyler, sözler söylüyorlar. Benim diyor eşim, kocam rahatsız, ona bakmak zorundayım diyor. Yine de diyor eşimi bırakıp gideyim mi?
1: Hayır. Bir kere mahremi yok, bu bir. Başkasıyla gidilmez. Umreye de başkasıyla gidilmez. Söyleyenler yanlış yapıyor. Çünkü fıkıh kitaplarında açık net bir şekilde kadının mahremsiz olarak hacca gitmesi, sefere çıkmasının caiz olmadığı, hatta haram olduğu bildiriliyor. Ve haccın farz olması için kadına da erkeğe de eda ve vücub şartları aynı şekilde bildirilmiş. Kadın için bir şart daha bildiriliyor. Yanında mahremi olma şartı var. Bunlar yani mahremi yok, zaten kocası hasta, ona bakıyor. Oğlu, erkek kardeş falan, onlar da götürebilecek mi götüremeyecek mi, o da ayrı bir problem. Götürmeleri için, bunu götürmeye kalkacak oldukları zaman o zaman aynı şekilde onların masraflarını da karşılayacak. Kadının da aynı şekilde mali durumu buna müsait mi değil mi, o da apayrı bir durum.
0: Evde bakılacak, bakıma muhtaç bir hastanın olması,
1: başkasına da teslim edemeyecekse o da aynı şekilde mani. Bu sebepten dolayı yani kadına hac farz değil, farz olmayan bir ibadeti yaptırmak için uğraşıyorlar. Ve bunlara itibar etmemeli. Bu şekildeki söyleyenler fıkıh bilgileri daha doğrusu ya çok az ya hiç yok demektir bu. Yani böyle söyleyebilmek fıkıh bilgilerinin olmayışı, daha doğrusu İslamiyet'i bilmemelerinden kaynaklanıyor. İslamiyet fıkıh bilgilerinden, ilmihal kitaplarından öğrenilir. Fıkıh kitaplarından, ilmihal kitaplarından öğrenilir. Bunlardan okumamışsa eda ve vücub şartları açık net bir şekilde yazılı kitaplarda, hatta insan doğrudan doğruya fıkıh kitaplarını okurken bile anlamakta zorlanabilir. Altyapısı güçlü değilse anlamakta güçlenir. Öyle ya, mesela sen de üniversiteyi bitirdin, ben de üniversiteyi bitirdim. Şimdi kalkıp da ikimiz de gidip tıp fakültesindeki okutulan kitapları okuyup da sen dahiliye, ben de hariciye, hatta cerrah elime bıçak alayım. Olur mu? Şimdi bunu dinleyen dinleyiciler bize ki ya ne yapıyorsunuz, olur mu öyle şey diyecek ya. Olur mu öyle şey? Olmaz diyorsun tabii buna. Türkçe yazılmış ama, hem üniversiteyi bitirmişim ben. Değil mi? Anlayamaz mıyım? Anlayamam. Anlayamam çünkü herkes haddini bilmesi lazım. O işinde bir ilmi var. Fakülteye gideceğim, ondan sonra ne bileyim orada egzersizler yapacağım, anatomiyi tanıyacağım. Oho, bir sürü zaman dilimi. Öyle olmamış olsa da tıp fakülteleri niye 5-6 sene aynı şekilde çocuklar uzun bir süre orada okuyorlar?
0: Bir de ihtisası var yani.
1: Bir de ihtisası var. Apayrı bir durum var. Bırak onu aynı şekilde. Bırak onu. Ben kendim köy çocuğuyum. Hayvanı kesmek bile ameliyat etmiyorsun. Hayvanı iyi etmek için değil. Ya etini yemek için kesiyorsun hayvana. Ya onun bile aynı şekilde bir şeyi var, ilmi var. Derisini üzeceksin. Kesmek de aynı şekilde. Hadi diyelim ki bir dereceye kadar öğrendin, baktın, ettin, denedin, derisini falan öğrendin. Derisini nasıl üzeceksin? Çıkardım. Ben çocukken aynı şekilde bakardım falan. Mesela babam da, annem de, annem biraz mahareti biraz düzgün demek ki. Babamın o kadar değildi, benim de değil mesela. Babamın el mahareti öyle düzgün olmadı ki, benim de değil. Cenab-ı Hak vermemiş. Vermeyince Mahmut neylesin Sultan Mahmut. Vermediği halde ben yaparım. Yapamam işte ben. Yapamam ben. Çünkü deriyi kestiriyordum ben. Ama bazıları var. Çıt çıt çıt yapıyor. Ondan sonra eliyle bası bası veriyor. Bir bakıyorsun. Aha. Tulum çıkıyor.
0: Bir de iki dakikada hallediyor adam yani.
1: İki dakikada hallediyor.
0: Siz hem kesiyorsunuz hem de saatler sürüyor.
1: Saatler sürüyor. Ve bir de geç. Hadi burasını bitirdin. Evet. Hayvanın karnını yaracaksın.
0: Bir de ameliyat edeceksin yani.
1: Yok, içindeki aynı şekilde evet, işkembeyi çıkaracağım, evet. Ne yapacağım falan ya. Ya o da bir elim ister. Mesela orada öt kesesi var. Zehir zemberek yani, orada hakikaten zehirli bir şey. İnsanın da aynı şekilde, insanda da mevcuttur o. Dolayısıyla yani onu nereden keseceksin, nasıl yapacaksın, kaçırmadan ne yapacaksın? Onun bire bir ilmi var. Yani oturduğun yerden, hani televizyon ekranda seyrediyorsun. Aha, ne var bunu yapmaya canım, ben de yaparım, yapamam. İşte edep haddini bilmektir deniyor. Bu sebepten dolayı diyelim ki iki vaaz dinledin, bir sohbet dinledin, bir de önünde bir şöyle bir kitaba baktın falan. Ha, can ben de hocayım, ben de biliyorum bunu. Demek o yanlış. Adam İmam Hatip bitiriyor, ilahiyatı bitiriyor, Kur'an kursunu bitiriyor. Eğer insaf sahibi ise, bütün bu senelerini verdiği halde azizini gördüyse İslam alimlerinin karşısında, ben bir şey bilmiyorum der. Hakikaten ilk mezun olduğumuz zaman bizim burnumuz kaftandaydı. Her şeyi biliriz zannediyorduk. Ama Allah-u Teala ihsanda bulundu. Ehl-i Sünnet talimlerinin kitaplarını okumak, insafla yaklaşmayı nasip etti. Rabbimin bir ihsanı bu. Onların kitaplarını okuyunca dedim biz hiçbir şey değiliz yani. Yani onlar hayatta olsa kapılarında bizi kapıcı diye bile tutmazlar. Kapılarında kapıcı olarak bile tutmazlar. Şimdi hal böyle olunca mesela diğer konularda konuşmak uygun olmadığı gibi din konusunda konuşmak hiç uygun değil. Fakat ne gariptir Mustafa Bey, çok enteresan. Yıllardır yaşım 60'a ulaştı, 60'ı geçtim hatta. Ama Türkiye'de iki şey üzerinde herkes çok rahat konuşuyor. Bir devlet yönetimi, bir de din.
0: Öyle, doğru.
1: Yani sokakta yürüyen adama mikrofon tutsan, sen cumhurbaşkanı olsan ne yaparsın diye. Git diye der, hani benimle dalga mı geçiyorsun? Benim cumhurbaşkanı yapacak, idare edecek. Ben kendim zor idare ederim. Nerede ülkeyi idare edeceğim? Diyen çok az bulunur. Herkes başlar. Ben bir cumhurbaşkanı olsam var ya diye başlar.
0: Şunu yapacağım, böyle yapacağım. Şimdi.
1: Tabii.
0: Evet, herkesin bir fikri var.
1: Yani muhakkak ayacak. Hiç demiyor ki ya ben yapamam bunu. Çünkü Mustafa Bey, yani insanların başında bulunan idari amirler, o da herkesin yapacağı bir şey değildir. Allah-u Teala yaratırken kullarını farklı farklı yaratıyor. Bazıları insanların başında çoban olarak yaratılmıştır. Yaratılırken özellikleri öyle yaratılmış onların. Yani herkes her işi yapacak diye bir kayıt söz konusu değil. Sen hiç şey gördün mü bilmiyorum, İç Anadolu'da tandır.
0: Evet.
1: Bizim de köyde, biz dağ köyüyüz. Şimdi ova köylerinde tandır deyince o farklı. Onlar şebit açarlar, şeyin üzerinde yaparlar. Böyle düz fırın gibi şeyler yaparlar, onu da tandır deniyor. Öyle değil bu, o çukur.
0: Kuyu.
1: Kuyu gibi. Ben hep onu merak ederdim falan. Onu merak ederdim, giderdim böyle seyrederdim annemler ekmek yaparken. Şimdi tandırda odunu yakıyorsun. Çalı çırpı neyse iyice ısınıyor.
0: Köz oluyor iyice.
1: Ha, köz oluyor. Ondan sonra hamur burada, hamur böyle yapıyor, şap diye yapıştırıyor. Arkasına tutkal falan yapıştırmıyorlar bunu. Oraya tutuyor, düşmüyor da, çok nadir düştüğü olur. Ama yapışıyordu o. O şeyin hamurun tavını biliyor, zamanını biliyor. Ondan sonra bilmem ne yapıyor, ona göre aynı şekilde dik yapıştırıyor onu. O orada duruyor ve orada pişiyor, düşmüyor aşağıya. Piştikten sonra çekip alıyor onu. Piştikten sonra. Şimdi ben de yaparım. Yaptığım bütün aynı şekilde koyduğum hamurların hepsi aşağı düşer. Ateşin üstüne düşer. Pişer de kimse yemez. Kömürlü mömürlü bir şey olur. Dolayısıyla ya ben de yaparım değil. Ondan sonra din konusunda da bunu öğrenemedik gitti. Bilmiyorum. Zaten kitaplarda biliyor ki bir kimse ben bilmiyorum, ben anlamıyorum diyorsa o bir şeyler biliyor. Ya yani neyi biliyor? En azından haddini biliyor. Ben anlamam arkadaşım diyor. Ben anlamam. Mesela bazen öyle kendini yetiştirmiş, çapını, durumunu Cenab-ı Hakk'ın kendisine vermiş olduğu kabiliyeti, ondan sonra ve o kabiliyetini adapte ettiği bölüm ve onun dışında hakkında mesela gidiyorsun, doktorlar da var, gidiyorsun, ben anlamam bunu diyor. Ya sen de doktorsun. Ya diyor, ben diyor, işim bu değil. Ya sen de doktorsun işte, bir ameliyat veriyor. Yok diyor, ben bilmem bunu. Diyebiliyor ama herkes diyemiyor, biliyor musun? Evet. Ya yaparım da şu anda işte bizim işimiz acil, bilmem neyimiz. Ya, yaparım deme. Bilmiyorum de ben bu işi.
0: Daha iyi bilen birine yolla.
1: Tabii. Yani. Din adamlarında da var bu hastalık, biliyor musun? Hangisine gidersen git. Bunu hafife almak için söylemiyorum. Yani git bir kayyuma, git bir müezzine. Aynı şekilde bir mesele sor. Kur'an'da bu konuda zaten böyle buyruluyor diye başlarsan hakem getir yani. Söyledikleri yanlış ama. O zannediyor ki ben doğru söylüyorum falan. Niye haddini? Ya kusura bakma, ben bilmiyorum bunu. Ben öğrenmedim de. Hani müezzin olması, müezzinlik vazifesini yapması, onun aşağıda olması veyahut da aşağılamak için söylemiyoruz bunu. Ama kendini yetiştirmiştir. Ha, müezzin kadrosunda vazife görüyordur. Ama imamdan da müftüden de daha çok bilgisi olanlar da vardır. Amenna, o da aynı şekilde. Dolayısıyla dini konularda yani dinleyicimiz işte bana baskı yapıyorlar, hacca git falan diye de. Ya niye baskı yapıyorsun, sen kimsin? Ona farz mı? Farz olduğunu biliyor musun? Bir de aşağılıyor. Umre'ye de mi gitmedin? Yo, gitmedim. Sen gittin mi? Benimki 15. oluyor da. İşte 25. olsun, git gel aynı şekilde.
0: Bu işi sanki modaymış gibi falan o duruma getiriyor. Yani modaymış gibi. Umre'ye gitmek moda. O bir ibadet yani neticede.
1: Ya şimdi sen gittiysen nafile bir ibadet. Onu gizlemen gerekirdi. Onu gizlemen belki de aynı şekilde kendi gittiğini açığa çıkarmak ve söylemek için. Nefs bunu tuzağa düşürüyor ve söylüyor. Hani zaman zaman aynı şekilde naklediyorduk ya. Eski önceki ümmetlerde şeytan insan kılığına girerek kandırırmış. Böyle senelerce oruç tutan bir abid. Şeytan bir iki numara çekmiş yok. Bir gün yaşlı, perişan, üstü başı dökülmüş birisi şekliyle gelmiş falan. Adam kasap. O işte her gün oruç tutan kasap. Ona demiş ki işte ne olur demiş, hani biz fakiriz garibiz demiş. Her fakiriz garibiz dene verirse demiş dükkanda demiş malzeme kalmaz bizim falan. Ama demiş biz demiş 3 gündür ağzımıza bir şey koymadık, yemedik yani. Perişanız işte, ölüyoruz, bitiyoruz falan. Ya o da bir şey mi demiş, 30 yıldır demiş biz de oruç tutuyoruz, ne olmuş sanki. Ha, adam diyor ki 3 gündür ağzımıza bir şey koymadık, su ile içip su ile aynı şekilde iftar ederek oruç tutuyoruz deyince demiş 3 günde bir şey mi, biz 30 yıldır ha demiş, bunu söyletmek için yaptım bunu.
0: Tuzağa düştü.
1: Tuzağa düştü. 30 yıldır diyor biz diye aynı şekilde oruç tutuyoruz. Onun için yani umreye gittiysen, şartlarına uyduysan, haramda işlemediysen, Allah-u Teala'da kabul etse mübarek olsun. Çünkü Hanefi mezhebinde nafile bir ibadettir umre. Sünnettir. Hanbeli mezhebinde, Şafii mezhebinde de var o hüküm. Ömründe bir defa aynı şekilde farzdır. Hanefi mezhebinde de zengin olan ömründe bir defa farzdır. Ondan sonrakiler nafiledir. Hatta bir Şafii Hazretleri birisi geliyor ya. Efendim diyor işte hacca gitmek istiyorum. Ne buyurursunuz hani duanızı alayım falan. Sen diyor geçen sene gitmemiş miydin? Gittim efendim ama diyor bu sene de gideceğim. Sen diyor sevap kazanmak için. Evet diyor. Madem sevap kazanmak istiyorsun, sizin mahallede bir yetim var diyor. Onlar aç, çıplak. Hatta yetişkin de aynı şekilde bir evlatlar var. Paralar olmadığı için de evlendiremiyorlar. Sen diyor daha çok aynı şekilde sevap kazanmak istiyorsan oraya yardım et. Ama diyor ben diyor gitmek istiyorum. Ha, sen gitmek istiyorsun. Niye geldin o zaman?
0: Niye soruyorsun?
1: Niye soruyorsun o zaman? Ha, bizim de yaptığımız aynı şekilde. Biz yapacağız da o işi. Sen bir tasdik et. Sonra ben hoca efendiye sordum. Hocaya sordum ben.
0: Hocanın duasını aldım.
1: Hocanın duasını aldım.
0: Hoca uygun gördü.
1: Uygun gördü. Biz izinsiz bir şey yapmayız.
0: Yapmayız.
1: Ayaklarıyla aynı şekilde. Ayaklarıyla. O da kendimizi kandırmaktan başka bir şey değil. Kendimizi kandırmaktan bir şey başka bir şey de değil. Onun için de dini konularda bilmiyorsak, bilen birisine havale edebileceksek, varsa göre ona havale ederiz. Veyahut da kitap tavsiye ederiz, o kadar.
0: Yani bu dinleyicimiz de hani onların etkisi altında kalmasın.
1: Kalmasın yani. Canım. İtibar etmesin yani. İtibar etmesin onlara.
0: Bir başka dinleyicimiz diyor ki bir rehabilitasyon merkezinde kalıyoruz bir özrüm dolayısıyla. Oranın sabunuyla çorap, takke gibi şeyleri yıkayabilir miyiz diyor.
1: Şimdi Mustafa Bey, hastanelerde, otellerde veya böyle tedavi merkezlerinde hasta orada kalıyorsa zaten aynı şekilde onların yıkanması için onların belli imkanları var. Ha. Orada hasta bakıcısını da tanıyor bunları. Bu imkanlar var. Otelde kalmışsan zaten adam sana sabunu koyuyor. Senin bir defa kullandığın sabunu da atıp sonra çöpe atıyor onu. Ha. Hele otellerde israf diz boyu. Yani sen bir defa kullanıyorsun mesela, gittin bir gece kalacaksın, bir defa kullandın, ertesi gün geliyor atıyor. Hatta diyelim bir hafta kalacaksın, sen sabahleyin işine gittiğin zaman otelde senin odana geliyor temizlikçi, o kullandığın sabun atıyor. Bazıları aynı şekilde öyle yapıyor. Yazık, günah o zaman. Dolayısıyla sana o izni zaten vermiş, o sabunu oraya koymuş. Ne bileyim o deterjan varsa, ne koyduysa yani, bunları kullanabilirsin. Bunları kullanabilirsin. Kullanamayacaklarınız da zaten ikaz ediyor. Bunlara dokunmayın. Bunları yapmayın diyor. Mesela yemek getiriyor. Diyelim hastaya yemek getirdi. Onu ben yiyebilir miyim? Zaten hasta yemediyse, diyelim ki içinden bir tanesini yediyse, öbürsünü yemediyse onu götürüp çöpe atacaklar. Yazık, günah değil mi? İsraf etmemeli. Onu kullanmalı. İsraf büyük günah. Yani kullanabilir mi? Kullanabilir. Veyahut da aynı şekilde çorabını, takkesini veyahut da başını yıkayabilir.
0: Veya cep telefonu var. Elektriği kullanabilir. Şarj
1: tabii edilir. Şarj edebilir.
0: Bir başka dinleyicimizin şöyle bir sorusu var. Tek başımıza diyor namaz kılarken diyor tesbihata geçmeden önce abdestimiz bozulsa tesbihleri ve dua için diyor tekrar abdestimizi tazelemek gerekir mi?
1: Tesbihatı ve duayı abdestsiz de yapabiliriz. Ama abdesti yapmak daha evladır. Gücü, durumu varsa. Ama öyle bir yerde ki zaten abdest sıkışık. Yani abdest almak problemliydi. Hemen gitti, hatta namazı farzından kıldı. Ondan sonra helaya koştu gitti. Çünkü abdest alamayacaktı. Heladan sonra baktı durum müsait. Tesbihleri çekebilir, duasını yapabilir mi? Tabii yapabilir.
0: Dinleyicimiz diyor ki çevremde diyor sorduğum zaman Müslümanım diyen çok insan var. Ama yaşayışlarına bakınca bu kişilerin imanının olmadıklarını görüyorum. Yani iman giderecek haller içerisinde bulunuyorlar. Bu durumda bu kişiler imansızdır diyebilir miyiz?
1: Mustafa Bey, Ehl-i Sünnet alimlere bir ihtiyat diye yazmışlar. Çünkü hatta bir misal vereyim mi? Bu tam İlmi Hasadeti Ebediye kitabını hazırlayan Zat Hüseyin İlmi Efendi Rahmetullahi Teala Aleyh. Onun yanına böyle yaşlı birisi gelirmiş. Kendi yaşına yakın birisi gelirmiş. Adam böyle kullandığı küfür alametleri varmış üzerinde. Yani mızraklı ilmi halde olsun, İmam Birgibi Hazretleri'nin vasiyetnamesinde olsun, hani küfür alameti. Adam onlar da aynı şekilde üzerinde olduğu zaman olurmuş falan. Ama beş vakit namazında kılıyor. İşte bu zata demişler ki efendim demişler bunlar bunu taşıyor falan. Namaz kılarken de aynı şekilde bunlar taşımıyor buymuşlar. Yani hep ihtiyatlı yaklaşmışlar. Adam tamam o küfür alametlerini şey yapınca hani küfür olur buyurmuşlar. Ama her zaman da taşımıyor, çıkartıyor koyuyor. Hatta vaktiyle birisi için de işte efendim işte küfür alamet taşıyor falan. Yani ölürken de aynı şekilde küfür alameti yok ya kardeşim buyurmuşlar şeyde başında. Dolayısıyla hani küfre girecek söz söyledi. Akşama da adam evde ne yaptı bilemiyoruz. Belki tövbe etti. Biz bilmiyoruz onu. Evet. Biz sadece dua ederiz ya Rabbi. Hidayet nasip et, tövbe nasip et diye dua ederiz. Ve din büyüklerinin kitaplarında yazdıkları hep bir husus var. Bakın buğz etmek ayrı bir şey. Hüsnü muamele ayrı bir şey. İkisini birbirine karıştırmamalı. Kafirler sevilmez. Tamam. Amenna. Ya bu da işte yani küfür şeyler yapıyor. Kafirlik sözleri söylüyor falan ama gene iyi insan denmez. Sevilmez bunları. Ama biz 24 saat adam başında olmadığımız için Ehl-i Sünnet alimleri hüsnüzanedir, tövbe etmiştir diye. Ha, gözümüz önünde adam hani İslamiyet'i düşmanlık ediyor, ondan sonra küfür sözleri söylüyor, bunlar doğrudur diye aleni söylüyor. O zaman artık buna tevil edilmez. Zırva tevil götürmez diye bir söz var ya, artık bu zırva tevil götürmez. Ama sıradan birisi bilemiyor, batıyor çıkıyor, batıyor çıkıyor. Biz buna tamamen kafir muamelesi yapamayız. Hani güneş herkese ısı ve ışığını yaydığı gibi biz yine emir maruf yaparız, üstü muamele ederiz. Ama İslamiyet'e zarar veriyorsa, küfründe aynı şekilde bunu bilerek yapıp ısrar ediyorsa o zaman da muamelemiz ona göre olur.
0: Dinleyicimizin son olarak da bir sorusu var hocam. Kendi durumuyla alakalı olarak kendimi diyor bataryası bozuk, şarj tutmayan cihaz gibi hissediyorum demiş. Kalbimin ferahlığı, düşüncelerimin temizlenmesi için diyor sürekli Osman hocamı dinleme ihtiyacı hissediyorum. Yani şarj olmuş oluyorum dinleyerek diyor. İşte sadece canlı programları değil, televizyondakini değil, internetteki eski programları bile indirip dinliyorum. Kendimi diyor hani bundan alıkoyamıyorum. Kalbimdeki bu ferahlığı temiz tutabilmek için de kötü şeylerden sürekli kaçmaya çalışıyorum. Ve diyor hani hayır kurumlarında, işimi bırakıp hayır kurumlarında veya vakıflarda çalışmak istiyorum. Doğru olur mu gibisinden bir soru var.
1: Biz de dua ederiz. Cenab-ı Hak böyle kendisine din-i İslam'a hizmet edecek bir yerde inşallah Teala iş nasip eder. İnşallah Teala. Ama tavsiyemiz bir de mektubatı devamlı okusun. Yani her akşam eve gittiği zaman muhakkak okusun. Çünkü mektubatı okuyunca direkt İmam-ı Rabbani Kutsal Sözlerinin kalbindeki nur kalbine akar. Bu bir ikincisi. Mektubatı okumak haramlara karşı soğutur insanı. Ve ihlasını da arttırır. Yani hakiki manada şarj olur orada inşallah Teala.
0: Peki efendim çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
1: Biz teşekkür ederiz efendim.
0: Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: İslam ve toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu. Şimdi reklamlar.
1: Garanti BBVA.
2: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma da.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
2: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.

Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: hakkı da hak ettiği cezayı alsın ki benden sonra bir başkası yaşayamasın.
1: TGRT FM Haber.
2: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
3: Şimdi reklamlar.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Merhaba kıymetli izleyenlerimiz. Vakıf Medeniyeti programının yeni bölümüyle tekrar birlikteyiz. Bugünkü programımızda Silsile-i Aliye büyüklerinden olan ve aynı zamanda İmam-ı Rabbani Hazretlerinin oğlu olan Muhammed Masum Faruki Kuddisesi Ruh Hazretlerinin hayatını konuşacağız. İhlas Vakfı Başkanı Sayın Mahmut Kemal Aydın Bey bizlere aynı zamanda Urvetül Vuska ismiyle meşhur olan bu zatın hayatını anlatacak. Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Muhammed Masum Faruki Hazretleri İmam-ı Rabbani Hazretlerinin oğullarından, Silsile-i Aliye büyüklerinin 24.'sü, çok büyük bir alim, çok büyük bir zat. Daha önceki programlarımızda İmam-ı Rabbani Hazretlerinin hayatını anlatmıştınız 4 bölüm olarak. Bugün de oğlunun hayatını sizden dinlemek istiyoruz.
1: Peki efendim.
0: Buyurun.
1: Şimdi dediniz Urvetül Vuska. Tabii izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz diyecekler ki
0: ne demek?
1: Acaba Urvetül Vuska ne demektir?
0: Ne demek?
1: Sağlam ip, yani tutunulacak, yapışılacak sağlam ip. Yani kendisine uyulacak büyük alim manasında söyleniyor Urvetül Vuska. Efendim bu Muhammed Masum Hazretleri doğduğu zaman, doğduğu sıralarda babası şöyle demiştir. Muhammed Masum'un dünyaya gelişi bizim için çok bereketli ve pek mübarek oldu. Çünkü onun doğmasından birkaç ay sonra yüksek hocam Muhammed Baki Billah Hazretleri'nin huzuruna kavuştum. Ve ona talebe oldum. Gördüklerimi orada gördüm buyurmuştur.
0: O bakımdan önemli.
1: Evet. Muhammed Masum Hazretleri Kur'an-ı Kerim'i ezberlemiştir. Hem de 3 ayda ezberlemiştir.
0: Çok kısa sürede.
1: Çok kısa sürede. İlim tahsil ettiği esnada 11 yaşındayken zikir ve murakabe yolunu da, yani tasavvuf yolunda babasından almıştır. Yani tasavvufta yetişmesi, makamları aşması çok süratli olmuştur. İşte hallere, yüksek makamlara kavuşunca babası da ona mutlak icazet, icazeti mutlaka derler ona, evet. Tasavvufta, tarikatta, ki diplomanın ismi odur, icazeti mutlaka vermiştir. Ve hatta babası onu çok methetmiştir. Yani İmam-ı Rabbani Hazretleri, bu oğlum sabikun.

0: ondandır. Yani bu ümmetin eski büyüklerindendir.
1: Yani sabık eski demek.
0: Evet efendim. Yine babası buyurdu ki hal ilmin ilimden sonra olduğu için hal ilimden sonra ilim okumaktan başka çare yoktur. Bu sebeple oğluna bizzat kendisi akli ve nakli ilimleri okutmaya başlamıştır İmam Rabban Hazretleri. Akli ilimler demek, hani biz şimdi sosyal ilimler falan diyoruz
1: fen
0: ya.
1: İlimleri, sosyal ilimler.
0: Fen ilimleri, sosyal ilimleri, edebiyat falan. Evet. Akli ilimler. Hı hı. Nakli ilimler de efendim nakil yoluyla gelen ilimler. Yani Allah-u Teala'dan ve sevgili peygamberimizden. Nakil yoluyla gelen ilimlere, İslam ilimleri. Yani hepsi İslam ilmidir de. İki ayrımdır. Akli ilimler, nakli ilimler.
1: Hadis, kelam, tabii, tefsir, tabii, onlar mesela tabii. Değil mi?
0: Kendisi İmam Muhammed Masum Hazretleri 14 yaşında iken babasına demiştir ki ben kendimde öyle bir nur görüyorum ki bütün alem güneş gibi ondan aydınlanmaktadır. Eğer o nur sönerse dünya zulmet içerisinde kalır ve karanlık olur diye arz ediyor babasına. Yani bu halim nedir babacığım diyor. Babası o zaman buyuruyor ki oğluna, evladım sen zamanın kutbu olursun.
1: Evet.
0: Ya kutupluk makamı. Müjde vermiştir böyle. Efendim, İmam Rabban Hazretleri hatta bir mektubunda İmam Muhammed Masum hakkında şöyle buyuruyor. Oğlum Muhammed Masum Şerh-i Mevakif'i bitirdi. Şerh-i Mevakif kimin kitabı biliyor musunuz? Seyyid Şerif Cürcani Hazretleri'nin Şerh-i Mevakif. Onu bitirdi ve bu arada Yunan felsefecilerinin kusur ve hatalarını iyi anladı. Yani bu çok önemli. Çünkü onlar Yunan felsefecileri bir peygambere inanmadıkları için kendi akıllarından fikir yürütüyorlar. Yürüttükleri fikirler de hep netice olarak sapıklığa varıyor. Yani evet. Allah-u Teala'ya başka şekilde inanıyorlar. Halbuki Allah-u Teala kendisini tarif ediyor. Yani o bilinemez, anlatılamaz ama kendisi Resulullah Efendimiz vasıtasıyla anlatıyor. Resulullah Efendimiz buyuruyorlar ki efendim bir hadis-i şerifleri var çok enteresan. Allah de, yum gözünü, hayaline ne geliyorsa o işte Allah
1: değildir.
0: Yani hadis-i şerif bu ha.
1: Evet.
0: Allah de, yum gözünü, hayaline ne geliyorsa, hatırına ne geliyorsa o Allah değildir. Tamam. Dolayısıyla yani Yunan felsefecilerinin neticede mantık yoluyla vardıkları hatalara çok iyi anladı buyuruyor.
1: Evet.
0: Çok faydalara kavuştu. Allah-u Teala'ya bu ihsanından dolayı hamd ve senalar olsun buyuruyor İmam Rabban Hazretleri. Bir de İmam Muhammed Masum Hazretleri'nin ağabeyi var. Yani İmam Rabban Hazretleri'nin büyük oğlu Muhammed Sadık. Bundan da okumuş yani ağabeyinden evet. De okumuş. Ayrıca İmam Rabban Hazretleri'nin büyük talebelerinden büyük alim Muhammed Tahiri Lahori'den okumuş. Lahorluymuş bu. Hani şu anda Pakistan'da.
1: Evet, Pakistan'ın Lahor şehri
0: evet.
1: Var.
0: Hadis ilminde ise icazeti yani diplomasını babası İmam Rabban Hazretleri'nden alıyor. 16 yaşındayken bütün ilimlerde tahsilini bitiriyor. Bundan sonra tamamen tasavvufa yöneliyor. Tasavvufa. Hani daha önceki programlarımızda anlatmıştık. Tasavvuf Allah-u Teala'nın emirlerini yaparken, mesela namaz kılarken, mesela oruç tutarken zevk almak.
1: Zevk almak, evet.
0: Efendim, yani Allah'ın bunu emrettiği zevkle, şevkle.
1: İsteyerek.
0: İsteyerek yapabilmek için tasavvuf lazım.
1: Tasavvuf o demek. Yani.
0: Tasavvuf o demek ya. Evet. Yani Allah-u Teala'nın, Allah-u Teala'yı hiç kalbinden çıkartmamak, hiç unutmamak demek.
1: Evet.
0: Buna kavuşmak için tasavvuf lazım.
1: O yola o yüzden girdi.
0: Evet, evet. Tasavvuf bu işte. Efendim tasavvufa yöneldi. Babası onu yüksek makamlara, yüksek kemalata kavuşturdu. Yani daha 16 yaşındayken kendisinden önceki velilerin bir ömür boyu gayret ederek, çalışarak ulaştıkları makamlara daha 16 yaşındayken kavuştu. İmam Muhammed Masum Hazretleri'nin büyüklüğü buradan gelir. Evet. Efendim, işte ömrünün son günlerinde İmam-ı Rabbani Hazretleri bu oğlunu Husisi odasına çağırıyor. Diyor ki oğluna, yani Muhammed Masum Hazretleri'ne, benim bu dünyaya bağlılığım yalnız bu kayyumluk vazifesi ve muamelesi sebebiyleydi. Yani tasavvufta bir makam, kayyumluk vazifesi, devamlı teveccühlerden sonra o sana verildi. Kayyumluk vazifesi sana verildi. Bütün mahlukat tam bir şevk ile yüzünü sana dönüyor. Dolayısıyla bu fani dünyada artık kalmak için bir sebep bulamıyorum, göremiyorum. Oğlum, bu dini alçak demek. Kötülükler de dolu demek. Dünyadan göç etmem yaklaştı artık benim oğlum, diyor Muhammed Masum Hazretlerine. Yahu Muhammed Masum Hazretleri buyuruyor ki, yani babamın bu sözlerindeki gizli müjdeyi aldım diyor. Yani kayyumluk vazifesi.
1: Halifesi olduğunu söylüyor.
0: Kayyumluk vazifesi. Yani benden alındı, sana verildi. Kayyumluk vazifesi buyurunca, efendime söyleyeyim, bu bir müjde aslında. Ama bu müjdede, yani bu sözlerden dolayı, yani kalbim hun ile doldu diyor, kanla doldu diyor. Yani dünyada göçme vaktim için bir sebep kalmadı deyince babam, evet, gönlüm çok üzüldü, kalbim çok üzüldü. Benim bu halimdeki değişmeyi görünce babam buyurdu ki, şefkat ve merhametinin çokluğundan şöyle işaret etti bir müddet daha yaşayacağını. Allah-u Teala'nın adeti şöyledir ki, birini kendine çağırır, diğerini onu yerine oturtur. Böyle buyurdu. Efendim, işte Muhammed Masum Faruk-ı Serendi Hazretleri, mübarek babası İmam Rabbani Hazretleri'nin vefatlarından sonra vaaz ve irşat makamına geçti ve talebe yetiştirmeye başladı. O da ilim ve feyiz saçarak insanları doğru yola davet etmeye başladı. 900 bin kişi ona talebe oldu. Alper Bey, çok büyük bir rakam.
1: Büyük rakam.
0: 900 bin kişi ona talebe oldu. Elinde tövbe etti. Bizzat elinde tövbe etti. Talebelerinden 140 bini evliya oldu. Ha, evliya olmak ne demek? Fenafillah makamına kavuştu. Fenafillah ne demek? Tasavvufta bir makam. Yani dünyada hiçbir şey yok, Allah var manasında.
1: Fani fena olmak yani,
0: evet,
1: değil mi?
0: Evet. Hiç unutmuyor yani Allah-u Teala'yı. Fenafillah bu demek. Yani 140 bini böyle evliyalık mertebelerine ulaşmış. Bu 140 bin içerisinden 7 bin tanesi de mürşidi kamil mertebesine ulaşmış. Mürşidi kamil ne demek? Yani olgun rehber manasında, yani hani evet, Türkçe tam uymuyor da yaklaşık ifade edebilmek için söylüyorum. Olgun rehber, mürşidi kamil ne demek? Kendisi fenafillah makamına kavuşmuş, fakat başkalarını da fenafillah makamına kavuşturabilecek kimse demek.
1: O bakımdan ehil olan kişi.
0: O yani bakımdan ehil olan kişi.
1: Evet.
0: Böyle 7 bin tane de
1: mürşidi kamil.
0: Mürşidi kamil yetiştirmiş.
1: 140 bin evliya.
0: Evet.
1: 7
0: evet
1: bin mürşidi kamil.
0: Bir kere oğullarından 6 oğlu var.
1: Evet.
0: İmam Muhammed Masum Hazretleri'nin isimleri şöyle: Muhammed Sıbgatullah. Bir tanesi de Muhammed Nakşibend. Demek ki Hacı Bahattin Buhari Nakşibend Hazretleri'nin
1: ismini.
0: Hani, evet. Muhammed Bahattin Buhari Nakşibend ya.
1: Evet.
0: Efendim, bunun lakabı Hazreti Hüccetullah'mış. Yani Hüccetullah. Zamanın alimleri İmam-ı Muhammed Masum Hazretleri'nin bu oğluna, Muhammed Nakşibend'e Hazreti Hüccetullah derlermiş. Allah'ın senedi manasında hüccesi. Diğer bir oğlu Muhammed Ubeydullah. Kimin? Muhammed Masum Hazretleri'nin diğer bir oğlu Muhammed Ubeydullah. Buna da İslamiyeti kuvvetlendiren manasında Mürevvicü Şeriat derlermiş. Efendim, başka bir oğlu Muhammed Eşref, başka bir oğlu Muhammed Seyfettin. Ki bu Muhammed Seyfettin Muhammed Masum Hazretlerinden sonra yerine geçen zattır. Yani İmam Rabbani Hazretleri'nin torunudur. Yani. Bir diğer oğlu da Muhammed Sıddık. Yani böylece 6 tane oğlu var. 6 oğlunun 6'sı da kutb-i zeman idiler. Kutup idiler yani. Oğulları hem en yüksek halifelerinden idi hem de sır mahremlerinden idi. En başta gelen talebelerinden biri de torunu Şeyh Ebul Kasım'dır. Bu zatı, bu torununu oğullarından saymıştır. Yine yeğeni var. Kardeşi Muhammed Said'in oğlu, yani kardeşinin oğlu. Buna da Hazreti Vahdet derlermiş. Bunun adı da Abdülehad Serhendi. Efendim, bu da çok meşhur talebelerinden. Hazreti Vahdet diyorlar buna da. Yani büyük bir zat, büyük bir alim. Efendim, başka talebeler de çok. Hani dedik ya, 7000 tane mürşidi kamil yetiştirmiş, 140.000 tane evliya yetiştirmiş.
1: 1 milyona yakın talebesi var.
0: 1 milyona yakın talebesi var, ilinde tövbe etmiş filan. İşte o halifelerinin meşhurlarından birisi de Hacı Muhammed Hanif Kabili. Yani Kabilli.
1: Afganistan Kabilli.
0: Evet. Yani oğullarından sonra gelen en meşhur talebelerinden icazet de vermiş ve Kabil'i Afganistan'ı irşad etsin diye Kabil'e göndermiş. Evet. Bundan sonra da Hacı Muhammed Sıddık Peşaviri, bu da çok büyük zat, büyük halifesi.
1: Pakistan'ın Peşaver şehri.
0: Evet, o da Peşaver'de. Şimdiki Pakistan, o zaman Hindistan'ın.
1: Hindistan.
0: Afganistan'la, şimdiki Afganistan'la Pakistan sınırında olan bir yer.
1: Evet.
0: Peşaver. Hı hı. Şu an Pakistan hudutları dahilinde. Evet. Efendim, geçen programlarda anlatmıştık. En büyük talebelerinden bir tanesi de Ahmet Yekses Cüryani'dir.
1: Evet.
0: Hatırlatmak için söylüyorum. Bu tek kollu, Yekdes demek, tek elli demek. Tek eliyle İmam Muhammed Masum Hazretleri'nin kahvesini pişirmiş 10 küsur sene şeyde, Serhendi Şerif'te hizmet etmiş Muhammed Masum Hazretleri'ne. 10 küsur sene sonra Muhammed Masum Hazretleri demiştir ki buna, sen git efendim Hicaz'ı irşad et. Mekke-i Mükerreme'ye gitmiştir. Oradaki dergah kurmuştur. Dergahında Hicaz'a gelenler, hac için, ömre için gelenler olur ya.
1: Evet.
0: Efendim, onlara ve Hicaz ahalisine çok faydalı olmuştur, irşad etmiştir. Mesela bunlardan birisi, anlatmıştık, Hacı Beşir Ağa'dır. Eyüp Sultan'da metfun. Bir tanesi Muhammed Emin Tokadı Hazretleri'dir.
1: Evet, Muhammed Emin Tokadı Hazretleri. Zeyrek'te.
0: Zeyrek'te. Mesela bir tanesi efendim mesela Muhammed Kumlu Hazretleri'dir. Fındıklı'da cami var orada, o caminin haziresinde filan.
1: Evet.
0: Yani dolayısıyla bir tanesi de Ahmedi Yekses Süryani Hazretleri mesela. Anladınız? Gibi. Böyle çok talebesi var. Şimdi Muhammed Masum Hazretleri hacca gidiyor. Alper Bey ne zaman hacca gidiyor? 1068 Hicri 1657 miladi senesinde hacca gidiyor. Efendim, hacca vardığı zaman diyor ki bu yerlerin her tarafını Peygamber Efendimizin aleyhisselam mübarek nurları ile dolmuş buluyorum demiştir. Yani o mukaddes beldeleri. Mekke-i Mükerreme'ye vardığım zaman tavafı kudüm yaptım buyuruyor. Yani tavafı kudüm ilk yapılan tavaftır. Gördüm ki melekler Kabe'yi öyle tavaf ediyorlar ki mana aleminde,
1: evet,
0: melekleri müşahede ediyor, görüyor.
1: Tavaf ederken.
0: Öyle tavaf ediyorlardı ki İnsanlarda böyle şevk ve kavuşma hasreti olamaz. Meleklerdeki şevk ve kavuşma hasreti. Her defasında Kabe'yi hem tavaf ederler hem de 3 defa methederlerdi buyuruyor. Kabe'nin etrafından göğe kadar her tarafı kaplamışlardı buyuruyor Muhammed Masum Hazretleri. Sonra tabi Arafat'a, Mina'ya doğru yola çıkıyorlar. Mina'ya gidilir biliyorsunuz. Evet. Orada namaz kılmak için Mescid-i Hıfe gittim buyuruyor. Mescid-i Hayf veya Mescid-i Hif derler oraya. Mübarek bir yerdir. 70 peygamberin orada namaz kıldığı rivayet edilir. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz bu Mescid-i Hıfin orada çadır kurmuştur diyor. Çadır kurmuştur. Konaklamışlardır. Aynı zamanda orada Musa Aleyhisselam ve kardeşi Harun Aleyhisselam'ın makamları da vardı diyor. Onları da gördüm diyor. Bu mescitte oturduk buyuruyor İmam Muhammed Masum Hazretleri. Allah'ın peygamberi mana aleminde tam bir heybet ve celal ile geldi. Geldi bizim yanımıza. Onun o mübarek latif vücudunun nurlarıyla yer ve gök nur içinde kaldı. Nur ile doldu. Her şey o nurun içine gömüldü diye kendisi bildiriyor, yazıyor bu kitaplarda. Şimdi tabii ağabeyi Hacı Muhammed Said ile beraber gitmiş şeye, hacca. Hacca. Efendim hastalanmış ağabeyi Hacı Muhammed Said. Çok üzülüyor tabii, hastalığı da ağır. Şimdi kurtulması için dua ediyor İmam Muhammed Masum Hazretleri. Teveccüh buyuruyor. Ağlayarak Allah-u Teala'ya sığınıyor Alper Bey. Ellerini kaldırıyor. İçli bir dua ediyor. Sonra buyuruyor ki dua esnasında müşahede eyledim ki mahlukattan milyonlarcası, Allah-u Teala bana gösterdi, mahlukattan milyonlarcası bana uyarak ellerini kaldırdılar. Muradımın hasıl olması için duama iştirak ettiler. Böylece Allah-u Teala duamı kabul etti. Ağabeyimin rahatsızlığı geçip tam sıhhate kavuştu buyuruyor İmam Muhammed Masum Hazretleri. Ağabeyi Hacı Muhammed Said'in rahatsızlığı için. Sonra tabii Kabe'de Mültezem'in yanında bir gece irşat ile meşgul olayım. Yoksa bu irşat işini bırakıp uzlette kendi başıma ibadetle mi meşgul olayım?
1: Evet.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri'ne mültezem daha Resulullah Efendimiz'i vesile ederek, efendim, Resulullah Efendimiz'e iltica ederek dua, tasarru ve niyazda bulunuyor böyle.
3: Hangisini yapsam acaba?
2: Evet. Diye. Efendim orada bana emrolundu ki çok kıymetlidir irşad ile. Yani insanlara ilim öğretmek, insanları irşad etmek,
3: doğru
2: yolu göstermek çok kıymetlidir. Allah-u Teala'nın rızası tamamen bu iştedir. Bu işe gayret etmeniz lazım diye efendim irşad ile meşgul olması olmam emredildi yani, buyuruyor.
3: Uzlet değil Muhammed, irşad.
2: Evet efendim. Tabii Medine-i Münevvere'ye giderken yolda Bedir şehitliğine uğruyorlar. Hani evet, Bedir gazasının olduğu yere. Evet. İşte orada Bedir şehitlerinden Abdülharis var radıyallahu anh. Onun kabrini ziyaret ettim buyuruyor Muhammed Masum Hazretleri. Başında murakabe ediyor. Yani onu düşünüyor. Bakıyor ki kabrinde değil Hazreti Abdülharis, Bedir şehidi. Bedir şühedasından Hazreti Abdülharis orada değil. Teveccüh ettim tekrar diyor. Biraz sonra göründü, bize doğru geldi, büyük bir neşe ile beni karşıladı buyuruyor. Yani görünmüş evet. Kendisine tecessüm etmiş.
3: Manevi alemde.
2: Evet. Sonra Peygamber Efendimiz'in nasıl söylesem ziyaretine hani Medine-i Münevvere'ye vasıl olunca selam verdim diyor. Selavat-ı şerifeleri bitirdim. Efendim bana mana aleminde bir hilat verildi diyor. Hilat bir cübbe veya hırka diyelim hilat verildi. Bana bildirildi ki bu hilat Sıddık-ı Ekber'indir. Sıddık-ı Ekber kimdir? Hazreti Ebu Bekir Sıddık'tır. Çünkü Resul-i Ekrem Efendimiz Hücre-i Saadet'te
3: yanında
2: Hazreti Bekir Sıddık radıyallahu anh, onun yanında Hazreti Ömer'ül Faruk. Bu hilat Hazreti Sıddık-ı Ekber'indir denildi.
3: Ebu Bekir radıyallahu anh hazretlerini.
2: Aynı huzurda sırtıma başka bir hilatin konulduğunu gördüm. Bunun da Hazreti Faruk-ı Azam'ın, yani Faruk-ı Azam kim? Hazreti Ömer'in Faruk. Evet, lütfu olduğunu anladım. Renkleri bu iki hilatin de birbirinden ayrıydı. Birincisi kırmızı, yani Ebu Bekir Sıddık Hazretleri'nin hilati kırmızı. Hazreti Ömer'in Faruk Hazretleri'nin radıyallahu anh'ın hilati sarı idi. Sonra omuzlarıma yeşil bir hilatin konulduğunu gördüm. Bunun da sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerinin hilati oldurulduğu bildirildi. Yani böyle ihsanlara,
3: evet,
2: ikramlara kavuşuyor. Buyurdu ki Peygamber Efendimizin mihrabının yanında öğle namazını kılıyordum. Yani Peygamber Efendimizin namaz kıldırdığı yerin efendim yanında, mihrabının yanında öğle namazını kılıyordum. Ama yani kalbime geldi ki ya öyle güzel, öyle mübarek yerlerdesin ki Efendimizin huzurundasın Aleyhisselatü Vesselam ama buralardan ayrılacaksın. He? Yani bu ayrılık aklıma geldiğinde o hüzünden ağlamaya başladım buyuruyor. Bu üzüntü içerisindeyken kabri saadetten etrafa nur saçılmaya başladığını gördüm buyuruyor İmam Muhammed Masum Hazretleri. Peygamber Efendimiz aleyhisselam tam bir heybetle onurlar arasında göründü diyor. Mübarek kabrinden çıktı, yanımıza geldi. Benzerini hiç görmediğim bir taç ve hilat giydirdi bana diyor. Bu taç çok süslü ve pek kıymetli idi. Efendim, yani Efendimiz Husisi tecessüm edip ihsan ve ikramlarda bulunuyor İmam Muhammed Masum Hazretlerine. Efendim, tabi Baki kabristanında da Eshab-ı Kiram, birçok büyük Eshab-ı Kiram'ı ziyaret ediyor. Hatta Hazreti Osman-ı Zinnureyn radıyallahu anh Hazretleri de Baki kabristanında yatmaktadır Hulefai Raşidinden. Onu da ziyaret ediyor. O da tecessüm ediyor. Onunla, onun ruhaniyetiyle görüşüyor. Efendim, onun mezar başında efendim oturuyor ve ruhaniyetiyle Hazreti Osman Efendimiz radıyallahu anh ruhaniyetiyle efendim görüşüyor. Tabii çok kerametleri var efendim. Bunlardan bir tanesi de şöyle, hani talebelerinin büyüklerini anlatırken dedik ya, bir tanesi de Muhammed Hanifi
3: Kabili.
2: Kabili Hazretleri, Hanifi Kabili Hazretleridir. Efendime söyleyeyim, orayı irşad için göndermiş, evet. İmam Muhammed Masum Hazretleri. İnsanları irşad etmeye başlamış Muhammed Hanifi Kabili Hazretleri. Fakat orada bulunan bir kısım kimseler İmam Muhammed Hanifi Kabili'nin üstünlüklerini hiç anlayamamışlar. Hocasının da üstünlüğünü anlayamamışlar. Efendim, bunlar geliyorlar Muhammed Hanifi Kabili'ye, diyorlar ki bize bir keramet, bir harika, fevkalade bir hal göstermeyince, yani sizden böyle bir şey görmeyince sizin büyüklüğünüze biz inanmıyoruz diyorlar. Allah Allah. Ve şöyle diyorlar, biz bir ziyafet hazırlayacağız. Efendim, mükellef bir sofra donatacağız. O inanmayanlar, yani büyüklüğünü kabul etmeyenler böyle diyorlar. Efendim, üstadınızı davet ediyoruz yemeğe. Gelsin üstadın, ondan sonra sizin büyüklüğünüzü anlayalım biz diyorlar. Yahu Serhent nerede? Kabil nerede? Arada nece dağlar var? Kaç yüz kilometre yollar var? Nasıl gelecek o zamanın vasıtalarıyla, değil mi? Eğer davetimize gelirse hepimiz onun talebesi oluruz, senin taleben oluruz diyorlar. Kime? Muhammed Hanifi Kabili Hazretlerine böyle diyorlar. Allah Allah. Yani Hacı Muhammed Hanifi Kabili Hazretleri hocasını çok seviyor ve hocasının büyüklüğüne inanıyor yani. İmam Rabbani Hazretleri'nin oğlu diyor.
3: Tabii.
2: Efendim, İmam Muhammed Masum çok büyük bir zat diyor. Allah-u Teala'nın sevgili kulu diyor. O beni duyar ve gelir buraya diyor. Biiznillahü Teala diyor. Allah Allah. Diyor ki oradaki o böyle diyenlere, hocam diyor, hocam Muhammed Masum Hazretleri ekseriya diyor, yemeği diyor yatsı namazından sonra yer diyor. He. Siz yemekleri hazırlayın, ümit ederim ki gelir o diyor. Allah Allah. Şimdi oradakiler gülerek, oynayarak, o inanmayanlar efendim alay ederek,
3: nasıl olsa gelemez diye
2: sofrayı hazırlıyorlar. Gerçekten mükellef bir sofra hazırlıyorlar. Efendim, inanmıyorlar ama hazırlıyorlar yani. Hatta Kabil şehrinin, Afganistan Kabil şehrinin ileri gelenlerini, valileri, kumandanları filan
3: davet ediyorlar.
2: Eşrafı filan, onları da davet ediyorlar. Böyle büyük bir sofra yani. Yatsı namazından sonrasını bekliyor herkes. Hani dedi ya Muhammed Hanifi Kabili Hazretleri
3: yatsıdan sonra gelir diye.
2: Evet. Şimdi Muhammed Hanife diyorlar ki, hadi diyor, bak yatsı vakti oturdu, artık yemek yiyelim filan. Efendim, yemeği getirin diyor. Üstadımın yemek yeme vakti bu zamandır diyor Muhammed Hanifi Kabil Hazretleri. Oradakilerin bir kısmı yemeklerin getirilmesiyle meşgul oldular. Bir de ne görsünler? İmam Muhammed Masum Hazretleri altı oğluyla beraber, yalnız da değil.
3: Kendisi de değil.
2: Altı oğluyla beraber oraya gelmiş. Allah Allah. Oradakilerin hepsi özür dilediler. Hepsi af dilediler. Efendim buyurdu ki İmam Muhammed Masum Hazretleri, yalnız bu talebem Muhammed Hanifi Kabili'nin hatırı için geldim. Onu çok sevdiğim ve bana olan, bana çok bağlı olduğu için onu kıramadım. Yoksa maksadım ve niyetim keramet göstermek filan değil. Sakın bundan sonra herhangi bir evliyadan keramet istemeyiniz, büyük zarar ve ziyanlara düşersiniz buyuruyor. Yemekler yeniyor, içiliyor, o sohbet ediyor Muhammed Masum Hazretleri. Oradakiler o kadar memnun kalıyorlar, o kadar memnun kalıyorlar ki Alper Bey, efendim ne olur gitmeyin, birkaç zaman daha kalınız. O zaman diyor ki İmam Muhammed Masum Hazretleri, hiç kimseye haber veremedim. Yani benim buraya geldiğimden kimsenin haberi yok. Belki bize bağlı olanlarda bir merak ve üzüntü hasıl olur diyor.
3: Dönmem lazım.
2: Evet ya. Ve oradan ayrılıyorlar. Tabii böyle çok kerametleri var. Efendim bir tane daha anlatsam olur mu acaba?
3: Olur, kısa bir şey anlatabilirsiniz.
2: Kısa yok ki. Efendim tabii bir gün mübarek abdest alıyor. Abdest alırken ibriği kuvvetle, yani abdest aldığı ibriği kuvvetle duvara çarpıyor, böyle fırlatıyor yani. Hizmetindeki talebesi üzülüyor. Acaba bir hata mı yaptım da hocam
3: evet,
2: efendim böyle ibriği duvara çarptı. Efendim yani verdiğim ibrik böylece kırıldı. Üzülüyor yani. Tabii hep o kusur ettim diye düşünüyor. Yakınlarından birisine bu durumu anlatıyor. Böyle böyle oldu diyor. O da gidip Muhammed Masum Hazretlerine bildiriyor. Efendim böyle böyle olmuş diye. Muhammed Masum Hazretleri diyor ki, o ibrik tutan, bana hizmet eden talebeme söyleyiniz, korkmasın. O ibriği attığım sırada, hani attığım sırada bizi sevenlerden birisi sahrada, yolda bir arslana rastladı. Arslan o anda onu tam öldürecekti, parça parça edecekti. O talebem ise tam bir acizlik içinde bizden yardım istedi. Yardım isteyince elimde müdahale edecek bir şey yoktu. O ibrikten başka, abdest aldığım ibrikten başka. Onun için o ibriği o arslana fırlattım.
3: Sebebi oymuş.
2: O zavallıyı yani öyle kurtardım. Evet. Sonra o bahsettiği talebesi gelince Serhende, efendime söyleyeyim, bu hadiseyi anlatıyor. Hatta hocam geldi, beni arslandan kurtardı. Yani Muhammed Masum Hazretleri geldi, kurtardı. İbrik attı. Demek topraktan ibrik. Efendim arslana isabet etti ibrik. Arslan kaçtı gitti. Efendim parçalarını da topladım. Aha parçaları diye parçalarını getirmiş
3: İbriğin
2: yani.
3: İbriğin parçaları.
2: Evet efendim. Yani böyle çok, efendime söyleyeyim, kerametleri var. Tabii bunları artık başka bir programımızda,
3: İkinci programımızda gene evet, anlatmaya devam ederiz,
2: evet,
3: inşallah.
2: Evet, anlatırız inşallah.
3: Bugün vaktimizin kalan kısmında İhlas Vakfı'nın çok önemli bir hizmeti var.
2: Evet.
3: Sadaka hattı.
2: Evet.
3: Bu hizmetle ilgili izleyenlerimize, dinleyenlerimize bilgi vermenizi istirham ediyoruz. Zira sadaka Müslümanlar için
2: evet,
3: çok önemli bir şey.
2: Doğru.
3: Belaları savması açısından,
2: tabii,
3: kazaları
2: evet,
3: engellemesi açısından bir sürü hadis-i şerif var bu
2: evet,
3: konuda. İhlas Vakfı'nın sadaka hattıyla ilgili izleyenlerimizi,
2: tabii,
3: dinleyenlerimizi bilgilendirelim. Buyurun.
2: Tabii. Şimdi efendim, sadaka vermek çok kıymetli. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'nin birçok hadis-i şerifleri var. Mesela az sadaka çok belayı def eder.
3: Evet.
2: Bu Efendimiz Aleyhisselam Hazretleri'nin hadis-i şerifleridir. Hatta alimler şöyle tavsiye ediyorlar. Önce sadaka ver, sonra dua et. Dua da kazayı geri çevirir. Bak, ama duanın kabul olabilmesi için şartlar var.
3: Evet.
2: İşte önce sadaka ver, sonra dua et buyuruluyor. Rahmetli Enver Ören abiler, İhlas Vakfımızın kurucusu, anlatmışlar da çok enteresan bir şey. Mısır'da çok büyük bir kuraklık oluyor. Orada bir evliyaya Mısır'ın ahalisi, alimler falan gidiyorlar, diyorlar ki duası kabul olan bir zatmış. Hem diyorlar hani kuraklık var. Çok kuvvetli
3: yağmurlar
2: bir kuraklık.
3: Yağmurlar yağmıyor.
2: Efendim diyorlar ki ne olur yağmur dağısına çıkıyoruz. Siz de teşrif edin. Siz dua edin. Biz de amin diyelim. Allah-u Teala'ya yalvaralım. Ve yağmur yağsın. Lütfen yalvarıyorlar, böyle söylüyorlar. O zat da peki diyor, geleyim diyor. Onlarla beraber gidiyor sahraya. Yağmur dağısı için. İnsanlar toplanmış tabii. Mübarek cübbesini çıkartıyor. Partüsünü diyelim, paltosunu, işte cübbe o yani. Evet. Eskiler hep cübbe diyor ya. Paltosunu, partüsünü çıkartıyor. Benim diyor yanımda dünyalık olarak şu cübbeden, şu partüsüden, şu paltodan başka hiçbir şeyim yok diyor. Yere seriyor. Siz de diyor efendim bunun üstüne dünyalıklarınızı koyun diyor. Yanınızda ne varsa atın üstüne diyor. İşte insanlar ceplerinden fulüs derler ya.
3: Para, bozuk para.
2: Efendim bunları çıkartıyorlar. O parasının üstüne atıyorlar filan. Ondan sonra herkes atınca onu topluyor şey. O zat, alim zat. Şimdi diyor bunu diyor fakirlere, ihtiyaç sahiplerine dağıtın ve gelin bana haber verin dağıttık diye. Efendim gerçekten de insanlar dağıttıktan sonra geliyorlar, dağıttık diyorlar. Hepsini dağıttınız mı buyuruyor. Hepsini dağıttık. Efendim hiçbir habbe, bir fülüs bile kalmadı diyorlar. Ha tamam diyor, şimdi dua edelim diyor. Ellerini kaldırıyor. Duaya başlar başlamaz Allah-u Teala rahmeti ilahiyi, o ilahi oraya nuzul ediyor. Yağmuru yağdırıyor Allah-u Teala. Ya duaya başlar başlamaz. Ama gözlerinden yaşlar akarak dua ediyor o zat.
3: Evet.
2: O evliya zat. Şimdi dolayısıyla.
3: Ama ne yaptılar? İlk önce sadaka verdiler. Herkes değil mi?
2: Tabii sadaka
3: fakirlere,
2: verdiler.
3: Fakirlere. Tabii. İhtiyaç sahiplerine.
2: Evet. Evet. Dolayısıyla bizim İhlas Vakfı'nın böyle bir hizmeti var. Sadaka hattımız var. Sadaka hattımız 83.50'dir.
3: Evet.
2: 83.50.
3: SMS hattı.
2: SMS hattı bu. WhatsApp'tan olmuyor.
3: WhatsApp'tan olmaz.
2: SMS'ten yazacaklar sadaka.
3: Büyük harflerle
2: 83.50'ye şey yapacaklar. 83.50 oraya mesaja sadece sadaka yazacaklar. Sadaka o kadar, sadaka yani, bunu yazacaklar. Yazdılar, gönderecekler. 50 TL sadaka vermiş olacaklar.
3: Otomatik.
2: Otomatikman biz onu gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Ha şimdi mesela insanlar yola çıkıyorlar. Yola çıkmadan önce, arabana binmeden önce 83.50'ye sadaka yaz gönder. 50 liralık bir sadaka ver işte ya. Veyahut da
3: birkaç efendim, defa da yapabilirsin
2: tabii,
3: bunu arka arkaya. Tabii, çoluk
2: tabii,
3: çocuk da yapabilir.
2: Tabii arabaya çoluk çocuğu bindirdin. Yola çıkacaksınız. Hadi çocuklar ben 83.50'ye yazıyorum. Sadaka
3: siz
2: yazıyorum.
3: De,
2: siz de yazın gönderin. 50'şer lira sadaka verelim bakalım. Değil mi?
3: Evet.
2: Böyle yapabilirler. Veyahut da sabahleyin işe gelirken ya işin gücün rast gider. Cenab-ı Hak kazalardan belalardan muhafaza eder. 83.50'ye sadaka yaz gönder, 50 lira sadaka ver. Değil mi?
3: Evet.
2: İşlerin de rast gider, kolay gider. Ya dua edeceksin. Önce böyle bir sadaka ver. Ondan sonra dua et. Dolayısıyla bu hizmetimiz için efendim biz haber verelim dedik. Habercinin vazifesi haber vermektir. Efendim bildirmiş olduk izleyicilerimize, dinleyicilerimize.
3: Böyle güzel bir imkan
2: efendim,
3: var.
2: Evet.
3: Yoksa
2: buyurun,
3: kıyında, çevrende fakiri, evet, gerçek ihtiyaç sahibini
2: nerede
3: bulmak
2: bulacaksın?
3: Zor. Güç ama evet, elinde telefon varsa 83.50 yazıp yolladığın zaman sadaka diye 50 lira gerçek ihtiyaç sahibine,
2: evet,
3: bağışlamış oluyorsun.
2: Evet efendim.
3: Çok güzel bir hizmet. İhlas Vakfı'na da teşekkür ediyoruz.
2: Estağfurullah.
3: Size de sağ olun.
2: Size sağ olun.
3: Kıymetli izleyenlerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Programlarımızı İhlas Vakfı'nın YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Şayet kanala abone değilseniz, abone olup bildirimleri açarsanız Yeni videolarımızdan ve yeni programlarımızdan da haberdar olursunuz. Yeni programımızda görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: TGRT FM Haber.
1: Torununu kurtarmak için kendini azgın sulara bırakan dede hayatını kaybetti. Küçük çocuksa polis müdahalesiyle kurtuldu. Olay Azerbaycan'ın Kusar bölgesinde yaşandı. Nehre düşen küçük çocuk akıntının ortasında mahsur kaldı. 65 yaşındaki dede Şamil Muradov torununu kurtarmak için suya atladı. Çevrede panik yaşanırken bir polis memuru suya atladı, küçük çocuğu güvenli şekilde kıyıya çıkardı. Küçük çocuk kurtarıldı. Ancak dedesi o kadar şanslı değildi. Güçlü akıntıya kapılan yaşlı adam sudan çıkarıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
2: Tayland Kraliyet Sarayı'ndan gelen haber ülkeyi yasa boğdu. Kral Mahavajiralongkorn'un en büyük çocuğu Prenses Bajrakitiyaban Mahidol 47 yaşında hayatını kaybetti. 3 yıl önce geçirdiği rahatsızlık sonrası komaya giren prenses Bangkok'ta tedavi görüyordu. Saraya göre prenseste genellikle zatüre ile ilişkilendirilen bir bakteri enfeksiyonu olan mikroplazma enfeksiyonu vardı. Adalet reformu çalışmalarıyla tanınan ve İlham Ver projesiyle binlerce kadına destek olan Prenses Bajrakitiyaban Mahidol, Tayland'ın en sevilen isimlerinden biriydi. Prenses Bajra olarak bilinen Mahidol, Aralık 2022'de bir etkinlik sırasında fenalaşarak bilincini kaybetmişti. Sağlık durumunun son haftalarda ağırlaştığı açıklandı. Acı haberin duyulmasının ardından Bangkok'taki hastane önünde çok sayıda kişi toplandı. Gözyaşları içinde dua eden Taylandlılar sevdikleri prenses için saygı duruşunda bulundu. Kraliyet kurallarına uygun cenaze töreni için hazırlıkların başladığı bildirildi. Tayland şimdi halkın kalbinde iz bırakan prensesine veda ediyor.
3: Sıkıntılı bir bölgede kalmışsın. Yaklaşık 200 metre bir ip açmak zorunda kaldık.
2: Sarp kayalıkların arasında yardım bekledi. Mahsur kaldığı yerden ekiplerin 8 saatlik operasyonuyla kurtarıldı.
3: Sağlık problemi yok dedin.
4: Yok.
3: Şu kalınlığı da
4: daha kalınlığı da vereyim.
3: Eyvallah.
2: 38 yaşındaki Oğuz Kileci, Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Hisar Çandır mahallesindeki dağlık alanda kamp yapmak istedi. Ancak sarp kayalıkları hesaba katmadığı mahsur kaldı. ...112 acil çağrı merkezini arayarak durumu bildirdi. Olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. Yerinin belirlenmesi için termal kameralı ve gece görüş özelliği bulunan drone yardımıyla arama çalışması başlatıldı.
3: Sıkıntılı bir bölgede kalmışsın. Yaklaşık 200 metre bir ip açmak zorunda kaldık.
2: Yaklaşık 200 metrelik uçurumun dip kısmında olduğu belirlendi. İple erişim teknikleri kullanılarak ulaşıldı. Ekipler ilk olarak sağlık durumunu kontrol etti. Yüksek rakım nedeniyle soğuk havadan dolayı üşüdüğü gözlemlendi. Ekipler yanlarında bulunan yedek kıyafetlerden vererek Oğuz Kileci'nin ısınmasını sağladı.
3: Sağlık problemi yok dedin.
4: Yok.
3: Şu kalınlığı
4: daha kalınlığı da vereyim.
3: Eyvallah.
5: Hydra! Hero Hydra!
2: Lima'da sıra dışı bir polis operasyonu. Peru polisi uyuşturucu kaçakçılığı şüphelisini yakalamak için Dünya Kupası maskotları kostümü kullandı. Kulüç ve maple benzeri maskot kıyafetleri giyen özel ekipler şüphelinin bulunduğu adrese baskın yaptı. Polislerin kapıyı kırarak içeri girdiği anlar kameraya yansıdı. Yetkililere göre operasyon şüphelinin futbol taraftarı olması nedeniyle dikkat çekmemek için planlandı. Baskında uyuşturucu, ateşli silah ve mühimmat ele geçirildi. Peru polisi daha önce de Noel ve Cadılar Bayramı gibi dönemlerde farklı kostümlerle operasyonlar düzenlemişti.
6: Hemen
2: Bir eline sopa, diğerine silah aldı. Tartıştığı kişilere saldırdı. Görüntülerin adresi Ankara'nın Etimesgut ilçesi. Bir kişi eline sopa aldı. Tartıştığı gruba küfür ve hakaret yağdırdı.
4: Kardeş.
2: Taraflar dakikalarca tartıştı. Tansiyon hiç düşmedi. Kameralara yansıyan görüntülerde grupla takışan kişinin silahına davrandığı duyuldu. Saldırıya uğrayanlar polisi arayıp yardım talebinde bulundu. Haklarının gasp edildiğini söyleyen madenciler bu kez canlarını ortaya koydu. Edirne'de maaşlarını, mesailerini ve tazminatlarını alamadığını belirten madenciler yer altına indi, açlık grevine başladı.
5: Bugün direnişimizin 25. günündeyiz. 24 gündür yer üstünde sesimizi duyurmak için her yola başvurduk. Hiçbir şekilde, hiçbir yerden anlaşma ya da herhangi bir gelişme olmadı. Biz bugün itibariyle yer altında arkadaşlarla beraber açlık grevine başladık. Hiç kimse bizi dışarı çıkarmak için çabalamasın. Biz bu davamızda kararlıyız.
2: Traktörle yolunu kestiler, dişlerini kırdılar, altınlarını aldılar. Ama bunları yapan kim derseniz?
6: Akrabam, yani amcam çocuğun çocukları.
2: Ahmet Rüşvenli, 25 yıldır İstanbul'da yaşıyor. Memleketine kesin dönüş yaptı.
6: 40-50 dönüm tarlası var. Bu tarlayı amcam çocukları ekiyordu. Ben gelince ben ekmek istedim.
2: Rüşvenli, babasından kalan tarlayı ekmek isteyince kabusu yaşadı.
6: Kardeşim düğünü vardı.
2: Altın alıp kardeşine giderken olanlar oldu.
6: Seyir halindeyken birden önümü kestiler. Bir sağ kapıdan bir sol kapıdan sopalarla, işte birinin elinde demir saplama vardı.
2: Rüşvenli'nin şimdi tek bir isteği var.
6: Şimdi ben 40 gram altınım gitti, dişlerim gitti.
7: Ve şu an dışarıdalar.
6: Burada hak ettiği cezayı alsın ki benden sonra bir başkası yaşayamasın.
2: Tayland Kraliyet Sarayı'ndan gelen haber ülkeyi yasa boğdu. Kral Maha Vajiralongkorn'un en büyük çocuğu Prenses Bajrakitiyaba Mahidol 47 yaşında hayatını kaybetti. 3 yıl önce geçirdiği rahatsızlık sonrası komaya giren prenses Bangkok'ta tedavi görüyordu. Saraya göre prenseste genellikle zatüre ile ilişkilendirilen bir bakteri enfeksiyonu olan mikroplazma enfeksiyonu vardı. Adalet reformu çalışmalarıyla tanınan ve İlhanver projesiyle binlerce kadına destek olan Prenses Bajrakitiyaba Mahidol, Tayland'ın en sevilen isimlerinden biriydi. Prenses Bajra olarak bilinen Mahidol, Aralık 2022'de bir etkinlik sırasında fenalaşarak bilincini kaybetmişti. Sağlık durumunun son haftalarda ağırlaştığı açıklandı. Acı haberin duyulmasının ardından Bangkok'taki hastane önünde çok sayıda kişi toplandı. Gözyaşları içinde dua eden Taylandlılar sevdikleri prenses için saygı duruşunda bulundu. Kraliyet kurallarına uygun cenaze töreni için hazırlıkların başladığı bildirildi. Tayland şimdi halkın kalbinde iz bırakan prensesine veda ediyor.
3: Sıkıntılı bir bölgede kalmışsın. Yaklaşık 200 metre bir ip açmak zorunda kaldık.
2: Sarp kayalıkların arasında yardım bekledi. Mahsur kaldığı yerden ekiplerin 8 saatlik operasyonuyla kurtarıldı.
3: Sağlık problemi yok dedin.
8: Yok.
3: Şu kalınlığı
8: daha kalınlığı vereyim.
3: Eyvallah.
2: 38 yaşındaki Oğuz Kileci, Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Hisar Çandır mahallesindeki dağlık alanda kamp yapmak istedi. Ancak sarp kayalıkları hesaba katmadığı mahsur kaldı. 112 acil çağrı merkezini arayarak durumu bildirdi. Olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. Yerinin belirlenmesi için termal kameralı ve gece görüş özelliği bulunan drone yardımıyla arama çalışması başlatıldı.
3: Sıkıntılı bir bölgede kalmışsın. Yaklaşık 200 metre bir ip açmak zorunda kaldık.
2: Yaklaşık 200 metrelik uçurumun dip kısmında olduğu belirlendi. İple erişim teknikleri kullanılarak ulaşıldı. Ekipler ilk olarak sağlık durumunu kontrol etti. Yüksek rakım nedeniyle soğuk havadan dolayı üşüdüğü gözlemlendi. Ekipler yanlarında bulunan yedek kıyafetlerden vererek Oğuz Kileci'nin ısınmasını sağladı.
3: Sağlık problemi yok dedin.
4: Yok.
3: Şu kalınlığı
4: daha kalınlığı vereyim
3: sana. Eyvallah.
2: Hydra! Evli Hydra! Lima'da sıra dışı bir polis operasyonu. Peru polisi uyuşturucu kaçakçılığı şüphelisini yakalamak için Dünya Kupası maskotları kostümü kullandı.
9: Hydra! Evli Hydra!
2: Kulüç ve MAP'le benzeri maskot kıyafetleri giyen özel ekipler şüphelinin bulunduğu adrese baskın yaptı. Polislerin kapıyı kırarak içeri girdiği anlar kameraya yansıdı. Yetkililere göre operasyon şüphelinin futbol taraftarı olması nedeniyle dikkat çekmemek için planlandı. Baskında uyuşturucu, ateşli silah ve mühimmat ele geçirildi. Peru polisi daha önce de Noel ve Cadılar Bayramı gibi dönemlerde farklı kostümlerle operasyonlar düzenlemişti. Bir eline sopa, diğerine silah aldı. Tartıştığı kişilere saldırdı. Görüntülerin adresi Ankara'nın Etimesgut ilçesi. Bir kişi eline sopa aldı. Tartıştığı gruba küfür ve hakaret yağdırdı.
10: Kardeş.
2: Taraflar dakikalarca tartıştı. Tansiyon hiç düşmedi. Kameralara yansıyan görüntülerde grupla takışan kişinin silahına davrandığı duyuldu. Saldırıya uğrayanlar polisi arayıp yardım talebinde bulundu. Haklarının gasp edildiğini söyleyen madenciler bu kez canlarını ortaya koydu. Edirne'de maaşlarını, mesailerini ve tazminatlarını alamadığını belirten madenciler yer altına indi, açlık grevine başladı.
5: Bugün direnişimizin 25. günündeyiz. 24 gündür yer üstünde sesimizi duyurmak için her yola başvurduk. Hiçbir şekilde, hiçbir yerden anlaşma ya da herhangi bir gelişme olmadı. Biz bugün itibariyle yer altında arkadaşlarla beraber açlık grevine başladık. Hiç kimse bizi dışarı çıkarmak için çabalamasın. Biz bu davamızda kararlıyız.
2: Traktörle yolunu kestiler, dişlerini kırdılar, altınlarını aldılar. Ama bunları yapan kim derseniz?
6: Kramam, yani amcam çocuğun çocukları.
2: Ahmet Rüşvenli, 25 yıldır İstanbul'da yaşıyor. Memleketine kesin dönüş yaptı.
6: 40-50 dönüm tarlası var. Bu tarlayı amcam çocukları ekiyordu. Ben gelince ben ekmek istedim.
2: Rüşvenli, babasından kalan tarlayı ekmek isteyince kabusu yaşadı.
6: Kardeşim düğünü vardı.
2: Altın alıp kardeşine giderken olanlar oldu.
6: Seyir halindeyken birden önümü kestiler. Bir sağ kapıdan bir sol kapıdan sopalarla, işte birinin elinde demir saplama vardı.
2: Rüşvenli'nin şimdi tek bir isteği var.
6: Şimdi ben 40 gram altınım gitti, dişlerim gitti.
7: Ve şu an dışarıdalar.
6: Burada hak ettiği cezayı alsın ki benden sonra bir başkası yaşamasın.
0: TGRT FM Haber.

0: 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklamları dinlediniz.
2: İletişim dünyamız.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerim. İletişim Dünyamızda yeni bir program ve misafirimle sizlerle birlikteyiz. Bendeniz Faruk Salt, programı sunmaya çalışacağım. Kayıt ve montajda arkadaşımız Ahmet İlmikaya yardımcı olacak. Emeği geçen bütün arkadaşlarım adına dinleyicilerimize hayırlı, güzel bir gün dileyerek bugünkü programıma başlıyorum. Değerli dinleyicilerim, bugün program misafirim araştırmacı yazar Sefa Sami Bey. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Allah razı olsun hocam.
0: Nasılsınız efendim?
1: Elhamdülillah. Sizler de iyisiniz.
0: Elhamdülillah. Rabbimize bin şükür. Amin. Evet, sizlerle daha iyi olduk.
1: Allah razı olsun. Bilmukabere biz de sizleri gördük, daha iyi olduk.
0: İletişim dünyamızı sizlerle devam ettiriyoruz
1: Allah
0: efendim.
1: Allah razı olsun.
0: Evet. Değerli hocam, konuya, programa geçmeden önce sizi biraz tanıyalım. Ondan sonra geçelim
1: tabii,
0: programa.
1: Buyurun. Tabii. Öncelikle TGRT FM ailesine, sizlere ve bizi dinlemekte olan TGRT FM'in değerli dinleyicilerine buradan şükranlarımı sunuyorum. Tabi bize bu fırsatı veren TGRT İhlas ailesine ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Ben Deniz Sefa Sami, Erzurum doğumluyum. 1984. 97'de İstanbul'a geldim. 97'den beri İstanbul'da ikamet etmekteyim. Hem ticaretle uğraşıyorum. Evliyim. Bir de elhamdülillah şu ana kadar kaleme aldığımız 9 tane eserimiz var.
0: 9 kitabınız var.
1: Tabii 9 tane kitabımız var. Bir 7 sene geçmişte bir köşe yazarlığı serüverimiz var. Onun dışında radyo, televizyon programlarımız da zaman zaman olmuştur.
0: Evet. Bizden birisiniz diyelim size.
1: Elhamdülillah. O benim için şereftir.
0: Estağfurullah. Evet hocam. Araştırmacı yazar Sefa Sami hocam.
1: Evet hocam.
0: Bugün sizinle ne konuşacağız efendim? Anne ve babaların çocuklarına olan vazifeleri diyoruz.
1: Evet.
0: Anne ve babaların çocuklarına olan vazifeleri. Programımızın birinci bölümünde değerli dinleyicilerim, ebeveynlerin çocukların hayatındaki rolü ve sorumlulukları. Ebeveynlerin, yani anne ve babaların çocukların hayatındaki rolü ve sorumlulukları diye başlıyoruz kıymetli hocam.
1: Evet.
0: Ve şöyle bir soruyla başlamak istiyorum. Çocuğun doğduğu andan itibaren sahip olduğu en temel hak ve ailenin ilk görevi nedir hocam?
1: Kıymetli hocam, çocuğun doğumundan itibaren bir aile düşünün, en temel hak, sorumluluk nedir? O çocuğun temel görev, yani çocuğun yaşam hakkını oluşturmaktır. Yaşam ortamını oluşturabilmektir. Onu çocuğu hayatını sürdürebilmesi için koruyucu ortamlar hazırlayabilmektir. Bakımını üstlenebilmektir. Ona güvenli bir yuva, kısacası ona güvenli bir yuva ve yaşam sağlayabilmektir. Beslenme olsun, barınma olsun, sağlık hizmetleri olsun, eğitim olsun, bu tarzların hepsini bu ebeveynlerin en temel ve ilk başta gelen görevlerindendir. Bir anne baba her ne olursa olsun çocuğu dünyaya geldikten sonra o çocuk ne sebep olur, sağlıklı olur, hastalıklı olur, bunlar hep karşımıza çıkan örnekler çoktur, sayısız örnekler. Yani çocuğun durumu ne olursa olsun o çocuğun ihtiyaçlarını, temel ihtiyaçlarını maddi ve manevi karşılamak zorundadır. Az önce de bahsettiğimiz gibi gıda olsun, sağlık hizmetleri olsun, beslenme olsun, barınma olsun, her şey bu anne ve babanın görevidir ve sorumlulukları içerisinde yer almaktadır.
0: Bu sorumlulukların herhalde ilk yıllarda daha büyük bir kısmını anne.
1: Tabii ki. Tabii şimdi şu var. Baba bu hepimizin yaşadığı bir şeydir. Dünyamızda bu bir gerçektir. Babalar sabah kalkıp işe çıkıyor. Akşam geç geliyor. Anne evin içinde kalıyor. Affedersin çocuğun altını temizlemesidir, işte emzirmesidir, uykusudur, kıyafetidir, her şeyini bunu anne karşılıyor.
0: Temizliğidir.
1: Tabii A'dan Z'ye uykusundadır. Mesela bunun her şey, örnek veriyorum, sorumluluğun 1/4'ü annenin sırtındadır, 1/4'ü ancak babanın sırtındadır. Yani buradaki en büyük sorumluluk, tabii en büyük yükümlülük daha doğrusu annenin omuzlarında yer almaktadır.
0: Evet, tabii bu ilk zamanlar daha çok annede.
1: Evet.

0: yaş büyüdükçe
1: bu yavaş yavaş babaya doğru evriliyor.
0: Babaya doğru.
1: Çünkü çocuk büyüdükçe bu sefer ne, hangi sorumluluklar ortaya çıkıyor? Hangi ihtiyaçlar ortaya çıkıyor? Sağlık ihtiyaçları zaten o daimi vardır. Barınmadır, beslenmedir, eğitimdir vesaire vesaire. Daha pek çok örneklerle bunu zenginleştirebiliriz. Bunlar tabii artık yavaş yavaş, çünkü çocuk büyüyor. Büyüdükçe dışarıya açılım oluyor. Dışarıda daha çok dışarıdaki ortamla, arkadaşlarla, hayatla haşir neşir oluyor. Bundaki en büyük sorumluluk bunun takibatını yapmak, bunun ihtiyacını karşılamak babanın sorumluluğu içerisinde. Sınırları içerisine girmektedir.
0: Evet, kız çocukları büyüdükçe de yine annenin yanında daha çok. Hı hı. Ama erkek çocukları babaya doğru daha fazla. Babanın erkek çocuklar üzerindeki görevi artıyor.
1: Şimdi şurası bir gerçektir. Evet, kız çocukları büyüdükçe yine anneyle daha çok vakit geçiriyor. Bir gerçektir ama yine temel ihtiyaçlarını karşılamak belli bir zaman sonra yine babanın sırtında kalıyor.
0: Şüphesiz.
1: Bu baba yapıyor. Tabii ki yine de evin içinde bu bir gerçektir. Dediğim gibi az önce programımızın başında da bunu söylemiştim. Baba sabah erken çıkıyor, işe geliyor. Geç geliyor. Geç saatlerde eve geliyor. Kimi zaman belki geliyor, çocuğu uyumuştur. Sabah erken gidiyor, çocuğu uyumuştur. Belki kimi babalar vardır, haftalarca çocuklarını, günlerce daha doğrusu çocuklarıyla oturup iki kelime konuşamıyorlar. Buradaki en çoğu zaman vakit çocuklar anneleriyle geçiriyorlar ve annenin onlara verdiği eğitimle, onların olan ilgi alakasıyla yetişiyorlar. Onun etkisinde kalıyorlar. Manevi olarak şöyle sınıflandırabiliriz. Daha çok bu bir gerçektir. Her günümüzün Türkiye'sindeki şartlar şunu sağlamıştır. Artık bu şartlar bizi buna mecbur etmiştir. Manevi eğitim daha çok annenin etkisi var çocuğun üzerinde, ama maddi eğitim ve maddi ihtiyaçların karşılamada babanın omzunda yer almaktadır.
0: Evet. Günümüzde sevgi bir lüks gibi görülebiliyor. Ailenin çocuğa sevgi ve ilgi göstermesi hukuki veya ahlaki bir sorumluluk mudur hocam?
1: Hocam kesinlikle bu temel bir sorumluluktur. Çocuklar sadece fiziksel olarak değil, duygusal olarak da beslenmelidir. Bir çocuk, örnek veriyorum, büyüdü. Tamam, elbisesidir, ayakkabısıdır, örnek veriyorum işte cep harçlığıdır. Bunlar tamam, bunlar karşılanıyor. Ama bunların bir de duygusal olarak ihtiyacı var. Bu çocuğun duygusal olarak beslenme ihtiyacı var. Nedir? Bir çocuğun ebeveynlerinden, anne babalarından ilgi alaka görmesi lazım. Sevgi görmesi lazım. Bir çocuk anne babadan sevgi görmedi mi, o çocuk içine kapanık büyür. Toplumdan uzak bir hayat sürdürür. Ve çevresine, arkadaşlarına, akranlarına herhangi bir iletişim kurmak, onlarla iletişim kurmakta her zaman zorlanır. Onun için sadece örnek veriyorum, fiziksel olarak yani büyümesini sağlayacak etkenlerin dışında bir de duygusal olarak çocuğu beslemek gerekir. Koşulsuz sevgi, ilgi ve alaka her çocuğun beklediği ve hakları olan en temel isteklerdir. Bunlar, çünkü o çocukların koşulsuz sevgi, şefkat, ilgi, alaka oldu mu o çocuk büyüdükçe özgüveni daha artar. Kendi çevreye daha çok rahatlıkla hitap edebilir, anlatabilir ve çevreye daha faydalı bir birey haline gelebilirler. Mesela buradaki ailenin, az önce de hemen başında belirtmiştik, ailenin en büyük ödevi nedir? Çocuklarına koşulsuz ilgi, alaka, sevgi göstermeleri, maddi manevi ihtiyaçlarını karşılamalarıdır.
0: Evet. Koşulsuz dediğiniz şartsız.
1: Şartsız.
0: Herhangi bir şarta tabi tabii değil. Tabii. Bu daha çok anne için söylenen bir sözdür.
1: Anne için tabii, kesinlikle anne, evet. İçin. Baba da mesela yapıyor, nedir? Baba yaparken, bak oğlum, bak kızım, ben bunları sana aldım. Sen işte, örnek veriyorum, annene karşı şimdi yumuşak olacaksın.
0: Daha saygılı ol.
1: Evdeki büyüklerine karşı sevgi ve saygılı, muhabbetli olacaksın. Kavgacı olmayacaksın. Okula gitme. Bak, senden örnek veriyorum. Tabii bu hepimiz kendimizden de örnek verebiliriz. Bak, bu dönem takdir gelmezse ben sana bunu almam. Şart koşuyor baba. Teşekkür gelmezse sana şunu, teşekkür almak istiyorsan, yani bunu almak istiyorsan bu teşekkür getireceğim. Takdir. Ama anne öyle değil. Anne evin içinde ne sebeple olursa olsun, hangi nedenle olursa olsun, çocuklarına o ilgi, alakayı, sevgiyi ve o anlık ihtiyaçları neyse onu hiç koşulsuz, şartsız, hiçbir şey beklemeden karşılıyor.
0: Evet, psikologlar da daha çok koşulsuz yahut da işte şartsız sevmeyi öneriyorlar.
1: Evet.
0: İşin içerisine şart girdi mi, ya sen bunu yaparsan ben de bunu yaparım, onu beğenmiyor psikologlar hocam.
1: Ve ne yazık ki biz onu yaşıyoruz. Babalar olarak mesela bunu yaşıyoruz. Niye yaşıyoruz? Sen şart koşuyorsun çocuğuna, diyorsun ki bak tamam ben sana şunu alacağım ama sen bunu yap. O da diyor ki yok, sen getir sonra ben alayım. Sen getirmeyince o da zıt gidiyor. Ama anne öyle değil. Anne bu ihtiyacım var diyor, anne yapıyor. Anne yapacak, bu sefer ne oluyor? Çocuk ruhen anneden daha çok etkilendiği için ve manevi beslenme anneden daha hızlı çocuğa aktarma oluyor. O manevi gıdalar anneden çocuğa daha hızlı aktarma oluyor ve çocuk onun etkisine kalıyor. Bir çocuk, örnek veriyorum, 5 yaşında da olsa, 55 yaşında da olsa, hatta 95 yaşında gelse, o çocuğun annesine karşı olan bağ, o sevgi bağı, muhabbet bağı kopmuyor. Hiçbir sebeple kopmuyor. Ama bir yerde belki çocukla baba arasında soğukluklar olabiliyor, kopukluklar olabiliyor. O elektrik tellenmeleri var ya, sinyaller kopabiliyor. Ama anne ile çocuk, bu çocuk erkek olsun, kız olsun fark etmez. Bay ve bayan. Anne ile olan o sinyal kablolarında hiçbir zaman kopukluk olmuyor. Hep sağlamdır ve hep böyle diridir.
0: Evet.
1: Baba ile çocuk arasında zaman zaman o kopukluklar olabiliyor. Tabii belli bir zaman sonra o kopukluklar gideriliyor, evet. Ama anne ve çocuk her zaman birbirine çok farklı bir bağları var.
0: Evet. Anne ile çocuk arasındaki o bağ çok kuvvetli.
1: Evet.
0: Belki istisnalar olabilir ama istisnalar, evet, da zaten kaideyi
1: kesinlikle bozmaz.
0: Evet. Evet hocam. Eğitim ailede başlar derler.
1: Evet.
0: Ailenin çocuğun eğitimi konusundaki görevi tam olarak nerede başlar, nerede biter?
1: Hocam tabii ki eğitim ailede başlar, öğretim okullarda olur. Mesela diyorlar ya, okullarda eğitim ve öğretim. Hayır, okullarda öğretim olur. Eğitim ailede olur. Sen okulda ne kadar çocuğu eğitmeye kalkarsan yine onu eğitemezsin. Çünkü asıl eğitim evlerde başlar. Peki eğitim nasıl başlar? Çocuğun aileyi taklit etmeye başladığı ilk günle başlar. Ailedeki gördüklerini taklit ederek, onların kendi hayatlarına uygulayarak, mesela babadan, erkek özellikle örnek veriyorum, her ne kadar anne bağlı olsa babadan gördüklerini kendi hayatlarına taklit ederek, yaşarak başlar. Bu nedir? Bu bir eğitimdir. Kız çocukları ise evin içinde olsun ve ev dışında olsun annelerinden gördüklerini kendi hayatlarına uygularlar. Zamanla. Zaman geçtikçe annelerinden gördüklerini kız çocukları kendi hayatlarına uygulayarak başlarlar. Ailenin görevi sadece çocuğu okula göndermekle değil, öğrenmeyi onları sevdirmek, yeteneklerini keşfetmesini sağlamak ve ona hayat boyu rehberlik etmektir. Gerçi şu Avrupa'da vardı, bir kız olsun erkek çocuklar olsun 18 yaşına geldi mi oradaki anne babalar diyor ki artık sen kendi başına idareni yapabilirsin, bizim seninle bir şeyimiz kalmadı. Elhamdülillah ki bu hala bizim vatanımızda, bizim memleketimizde bu yok. Çocuk istersen kaç yaşına gelsin, 18 gelsin, 20 gelsin, 30 gelsin, evlensin, hatta çoluk çocuk sahibi olsun, nerede dara düşerse, nerede bir sıkıntıya düşerse, bir anne baba ihtiyaç duyduğu an o anne baba o çocuktan başında hazır oluyor. Bizim Avrupa ile farkımız budur işte. Aslında bu bizim değil. İslam'ın güzel tarafı budur. İslam hiçbir zaman çocukları bir yaştan sonra anne ile çocukları birbirine kopartmıyor. Hep o bağı sağlam tutuyor.
0: Evet.
1: İşte bu nedir? İslam'ın güzel tarafı budur. En güzel örneklerinden budur. Bu memlekette elhamdülillah hala İslam mayası sağlam olduğu için, İslam havası, atmosferi, sağlam bir atmosfere sahip olduğumuz için, her ne kadar ufak tefek şeyler de olsa olabilir, normaldir, ama işte bu anne babalar çocukları kaç yaşına gelirse gelsin, dediğim gibi evlensin, iyi bir iş güç sahibi olsun, bir iş adamı dahi olsa, ihtiyaç duydukları an o anne baba o çocukların başında hazır oluyor. Ama Avrupa'da bu yok. Avrupa'da 18 yaşına geldin, istersen durumun çok iyi olsun, hiçbir şey olmasa o çocukları sokağa atıyorlar. İşte bizim şunu diyorum, eğitim ailede başlar. Aslında eğitim aileden çok İslam'da başlar. İslam dini bize eğitimi öğretiyor. Eğitimi anlatıyor, eğitimi yaşatıyor. Biz İslam'ı kendi ailelerimizde yerleştirdikçe, İslami kurallara, İslami şeylere ailemizde yer verdikçe, inan ki o eğitimde bizim hiçbir ebeveynin, hiçbir anne baba ve çocukların da zorlanmayacağı kısa bir zaman içerisinde o eğitime adapte oluyorlar ve o eğitimden de fazlasıyla faydalanıyorlar.
0: Evet. İslam'ın gereğini yaptığı müddetçe
1: şüphesiz
0: mutlu, huzurlu bir aile,
1: şüphesiz
0: mutlu, huzurlu çocuklar, analar, babalar,
1: evet
0: evet, herkes huzurlu, herkes
1: şu örneği verebiliriz sağlıklı. Müsaadenizle, Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz küçük yaşına itibaren Hazreti Peygamber'in yanındaydı ve ilk Müslüman olan çocuklardandır. Yani çocuklardan ilk Müslüman olan kişidir. Bakın, Hazreti Ali Hazreti Peygamber'in eğitimiyle büyüdü.
0: Evet.
1: Doğru mudur?
0: Tabii.
1: Bir aileydi çünkü, bir aileydi.
0: En küçük yaştan itibaren.
1: Evet. En canlı örnek, iyi örnek bunu verebiliriz. Pek çok sayısız örnekler var ama özellikle ben Hazreti Ali örneğini, peygamberimizle olan şeyini verdim ki şu an bizi dinlemekte olan değerli dinleyicilerimiz en azından bunu daha iyi anlamış olurlar.
0: Evet. Evet hocam. Çocukları Çocukların hata yapma lüksü var mı? Aileler çocukların hatalarına karşı nasıl bir sorumluluk taşır?
1: Tabii ki insanoğlu hataya meyillidir. İnsanoğlu hata yapabilir. Hatasız kul olmaz. Çocuklar hata yaptı diye o çocukları dışlamayacağız. Çocukları yerden yere vurmayacağız. Çocukları korkutmayacağız. İçlerine kapanık olsun diye onları hayattan ve ortamlardan, arkadaş ortamından olsun, çevre ortamından olsun, aile ortamından kopartmayacağız. Nedir? Hata yapabilirler. Hataları yaptıklarında yüzlerine hatayı vurmayacağız. O hatalardan ders çıkarmaları için yardımcı olacağız. Onlara destek vereceğiz. Hata bir öğrenme sürecidir aslında. Çocuklar hata yapa yapa gerçeklere varırlar. Şimdi şu bir gerçektir. Sen hiç hata yapmadın. Örnek veriyorum, kendi adıma konuşuyorum. Ben hiç hata yapmadan doğru gerçeğe varmış mıyım? Hayır. Hiç bir gerçeğe varabilmek için sayısız hatalar yapmışımdır.
0: Hatasız kul olmaz mı? Lafı meşhur meşhur.
1: Kesinlikle. Elhamdülillah o hatalara rağmen, o şeylerime rağmen yine annem babam, ailem hep arkamda durdu. Ve beni hep destekledi ta ki o doğruyu bulana kadar. Biliyorlardı ki o yaptığım yanlıştır ama bana böyle güzel bir dille, yumuşak bir dille söylüyor. Bak oğlum şöyledir, bunu böyle yaparsan böyle olur. Ben de o yine bazen onların dediklerini dinlerdim. Bazen de dinlemeden kendi kafama göre giderdim. Ama bir yerden sonra yaptığımın yanlış olduğunu, hatalı olduğunu öğrenip ondan vazgeçip gerçek olan neyse ona vardım. Ha nedir? Hata bir öğrenme sürecidir. Hepimiz için, herkes için. Özellikle çocuklar için bir öğrenme süreci. Bırakacaksın. Çocuklar hata yapsın. Hata yapmakla hiçbir şey kaybedilmez. Aslında hata yaparak kazanılır. Hata yaparak kazanılırsa o gerçeğin değerini daha, gerçeğe vardığında o gerçeğin değerini daha iyi anlar ve o zaman o gerçekte ısrarcı olarak orada kalmakta ve o gerçeği devam ettirmekte inatlaşacak. Hayatla inatlaşacaktır.
0: Evet. Çocuklar düşe kalka büyür derler.
1: Düşe kalka, kesinlikle.
0: Evet.
1: Evet, kesinlikle hocam.
0: Çocuğumu koruyorum derken aşırı korumacı olmak bir görev midir yoksa bir hata mıdır hocam?
1: Kıymetli hocam, çocuğumu koruyorum derken aşırı korumak aslında çocuğa bir iyilik yapmaktır, zarar vermek. İyilik yapmak değildir, zarar vermektir. Çünkü aşırı korumak, çocuğu aşırı koruma altına almak, o çocuğun maddi ve manevi olarak gelişimine zarar veriyoruz. Bilerek veya bilmeyerek. Biz o çocuğun maddi olarak da olsun, manevi olarak olsun, gelişmesine, büyümesine, ilerlemesine engel oluyoruz. Örnek veriyorum, mesela benim çok yakınımdan biri, ya çocuğu gelmiş 12 yaşına, 13 yaşına gelmiş, 15 yaşına hatta gelmiş. Çocuğu tek başına markete ekmek almaya gönderemiyor. Korkuyor. Çocuğu markete ekmek almaya gidip gelene kadar 50 defa telefon ediyor. Ya bırak dedim. Kaç defa bunu söyledim. Ya bırak. Bir çocuk kendi başına öğrensin. Özgür, sen böyle yaptıkça bu çocuk sokağa çıkmaya, bırak sokağa çıkma. Evin içine arkadaşları dahi gelse arkadaşlarına kendi anlatamaz. Meramını anlatamaz. Sınıfta öğretmenine. Mesela anlatmak isteyecek ama çünkü o özgüven onda olmadığı için, onda o irade olmadığı için, sizin sayenizde o iradeye sahip olmadığı için onu anlatamaz derdini. Dersini anlatamaz, öğretmenlere kendini anlatamaz. Çocuğu evet tabii ki koruyacağız. Bu hepimizin anne babanın görevidir. Ama onun da belli bir sınırlaması ve yeri ve zamanı vardır. Yeri geldi mi çocuğu bırakacaksın. Ama arkadan izleyeceksin. Çocuğu bıraktın mı öyle başıboş bırakmayacaksın. Kulak ardı etmeyeceksin. Çocuğu şöyle bırakacaksın. Kendi başına bir şeyleri yapsın. Ama arkadan takip edeceksin. Arkadan uzaktan izleyeceksin. Hata ve yanlış yaptığı yerde, sıkıntıya düştüğü yerde el atacaksın. Düzelmesi için. Yok, şöyle oldu. Çocuğum gider orada işte kötü ortama girer. Tamam, kötü ortama girmesin. Zaten hiç kimse istemez. Hiçbir anne baba istemez. Çocuklar kötü arkadaşlıklarla kötü ortamlar girer. Ama çocuklarını şöyle bazen şöyle bir serbest bırak, bir rahat bırak. Sıkma onları. Bir yerden sonra baktın ki yok olmuyorsa onu geri çekeceksin. Yok baktın ki evet normal şu devam ettiği yol ve içerisinde bulduğu ortam, arkadaşlık ortamı olsun, dost ortamı olsun. Faydalıysa yine uzaktan durarak onu takip edebilirsin.
0: Evet. Ama baba olarak, anne olarak yönlendireceksin.
1: Tabii. Diyorsun. Kesinlikle.
0: İyi yönde yönlendireceksin.
1: Takip altında tutacaksın.
0: Takip edeceksin. Hı-hı. Evet. Çocuğum demek ki koruyorum derken aşırı korumacı olmak
1: doğru değil. Doğru çocuğa değil. Zarar veriyor. Gelişime
0: böyle bir
1: zarar
0: görevimiz
1: veriyor.
0: Yok ebeveyn olarak.
1: Kesinlikle.
0: Evet. Onu
1: evet.
0: Yönlendirmek ama takip etmek diyelim değil mi hocam?
1: Kesinlikle. Kıymetli
0: usta. Peki bir soruyla daha başlayalım.
1: Olur.
0: Ama bundan sonraki yahut da burada bir ara verelim hocam.
1: Olur. Nasıl istersen.
0: Aradan sonra devam edelim.
1: Tabii tabii.
0: Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız. Kıymetli misafirim araştırmacı yazar Sefa Sami Bey ile beraberiz. Kendisi ile bugün anne ve babaların çocuklarına olan vazifeleri üzerine sohbet ediyoruz efendim. Bizden ayrılmayın.
2: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek, Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek, Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
3: Şimdi reklamlar.
4: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.

Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız. Kıymetli misafirim, araştırmacı yazar Sefa Sami Bey ile birlikteyiz. Kendisiyle bugün anne ve babaların çocuklarına olan vazifeler üzerinde sohbet ediyoruz. Evet hocam, çocuğumu koruyorum derken aşırı korumacı olmak bir görev değildir dediniz ve hatalıdır dediniz bundan önceki bölümde. Şöyle bir soruya devam etmek istiyorum. Maddi imkanlar her ailede aynı değil.
1: Evet.
0: Fakir aileler var, orta gelirliler var, zenginler var. Tabii, değil mi hocam? Evet, ekonomik sorumluluklar neyi kapsar? Özellikle herhalde fakir ailelerde bu sorumluluk biraz daha
1: ağır gelir.
0: Ağır gelir, zor gelir.
1: Ağır gelir, evet. Tabii ekonomik sorumluluklar genellikle dediğiniz gibi mesela bir aile, fakir aileler, fakir demeyelim daha doğrusu, böyle maddi imkanı biraz daha kısıtlı aileler için ağır gelir. Nedir bunlar mesela? Eğitimdir, gıdadır, giyimdir, sağlıktır. Bu tarz şeyler bu kısıtlı ailelerin bütçe şeylerine daha ağır geliyor, zor geliyor. Ama şu var mesela sorumluluk, bunların ne olursa ailenin ortamının durumu ne olsun, ister orta halli olsun, isterse üst düzey, isterse alt kademedeki bir orta durumlu bir aile olsun, çocuğun her istediğini alma gibi mecburiyeti yok. Almaması gerekir. Nedir bunlar mesela? Çocuğun her istediğini almıyor. Ya baba ben bunu istiyorum. Yok, hayır, almayacaksın efendim. İstersen çok zengin ol, ister orta ol, ister alt kademedeki maddi ekonomik olarak düzeyde bir aile ol. Bunu almayacaksın. Nedir? Çocuğun temel ihtiyaçları nedir? Onları karşılamakla yükümlüsün. Tabii herkesin, her ailenin, mesela zengin ailenin çocuğunu aldığı gıdadır, giyimdir, eğitimdir veya sağlıktır farklı oluyor. Ortalığın halinin farklı oluyor. Alt kademe geldiğinde gariban bir ailelerin şeyi farklı oluyor. Zengin kısım gidiyor kızına en kaliteli, en iyi elbiseyi alıyor, örnek veriyorum. Doğru mudur kıymetli ustadım?
0: Evet, ama o da gördüğünü istiyor.
1: Gördüğünü istiyor. Ama bunu da anlatmak lazım. Münasip bir dille,
0: evet,
1: sakin bir dille, çocuğunu kırmayarak, üzmeyerek, çocuğunu bir de gururunu rencide etmeden, evet, böyle sakin bir dille bunu çocuğuna anlatabilmek gerekir. Orta halli biridir nedir? Çocuğun işte o öğretmen istediği neyse onları gider alır. O düzeyde alır. Üst düzeyde daha fazlasını alır. Orta halli belki kıt kanaat, işte sağdan borç ederek, soldan borç ederek veya baba gece bir işte, gündüz bir işte çalışarak o çocuğun ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmaktadır. Yani çocuğun her istediğini almayacaksın ama bir her ebeveyn, bu hangi maddi ekonomik olarak durumun ne olursa olsun ailenin, çocuklarına gıda olsun, giyim olsun, eğitim olsun ve sağlık olsun. Bu alanlarda hepsini karşılamak zorunda. Tabii dedim ki her kesim durumu biri olmadığı için paranın miktarı aynı olmayabilir, bütçenin durumu aynı olmayabilir. Ama o anki ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde olması gerekir diye düşünüyorum.
0: Evet, onların ihtiyaçlarını sağlayabilmek için baba çalışmak durumunda.
1: Kesinlikle.
0: Belki biraz daha fazla çalışmak durumunda. Belki
1: günde iki iş, üç iş
0: yapmak durumunda kalabilir.
1: Bazen de anneler çalışıyor hocam. Babayla birlikte anneler de gidip çalışıyor. Niye?
0: Evet. Bu ama anne zaten evde çalışıyor.
1: O yetmiyor. Bir de geliyor dışarıda ekstradan bir işler, evet, de yapıyorlar.
0: Maalesef. Aynen. Bu da bir ayrı bir sorun.
1: Evet.
0: Evet. Bu şekilde yetişen bir çocuk, yani fakir bir ailede yahut da ekonomik durumu iyi olmayan bir ailede yetişen çocuk ileride hep şunu düşünüyor. Çok para kazanacak bir iş, hani daha güzel bir meslek, daha aklı başında bir meslek olarak işe bakmıyor. Daha çok nasıl kazanırım, hı hı, düşüncesiyle yetişiyor.
1: Ya orası öyle de şimdi şöyle söyleyeyim. Ne yazık ki bu da günümüzde var. Eski insanlarda şöyle kitaplardan da okuyoruz, büyüklerimizden de duyuyorduk. Eskiler o para eve nasıl giriyor onu titizlikle dikkat ederlerdi, bakarlardı. Helal para olsun, çoluk çocuğumun boğazına helal lokma geçecekse az olsun, öz olsun, helal olsun derlerdi. Ama şimdiki ortamlar, şu bugünün Türkiye'sinde bu öz eleştiri yapmak lazım, hepimiz için de geçerlidir. Para evime girsin de nasıl giriyorsa girsin o düşünce de hakim olmaya başladı bu son dönemlerde. Halbuki yanlış bir düşünce, yanlış bir fikir, Allah göstermesin, böyle bir fikir insanı küfre de götürebilir. Farkında olmadan küfre de götürebilir. Az olsun, öz olsun fark etmez yerine göre. Belki 10 kazanacağın yerde, kazanabileceğin yerde 1 kazanırsın. 10 kazanacağın yer haram olur, helal olmaz. yapma haram olur. Bir kazancın yerdeyse helal olur. Ben şahsi fikrim 10 kazanım 10 evime gireceğine 10 girmesin, bir girsin ama çoluk çocuğumun boğazına haram lokma geçmesin. Onu isterim. Her anne baba buna dikkat etmesi gerekir. Çünkü çocuk, eğer anne baba çocuğun önüne ne verirse, o çocuk ne yerse gıda olarak onunla etkilenir. Müsaadeniz olursa bununla ilgili bir örnek vermek isterim. Bir zamanın birinde bir Allah dostu varmış. Büyük bir Allah dostu varmış. Gidip çalışırmış. Gece gündüz çalışırmış. Çocuğuna aman haram lokma evime, yuvama, ve çoluk çocuğumun bir tane evladı varmış. Hanımın da çocuğumun da boğazından haram lokma geçmesin, onların damarlarına haram kan girmesin diye uğraşırmış. Bir gün annesi o çocuğuna, o büyük Allah dostunun annesi, hanımı çarşına geçerken yerde bir para, o zaman şeyle para derken bu o eski Selçuklu döneminde yaşamış, bu parasını, Selçuklu döneminin bir parasını görüyor yerden. Gidiyor kendi o işte çarşına alışveriş yaparken o parayı da karıştırıyor kendi parasına, onu alıp getiriyor. Belli bir zaman sonra halis olan, sessiz sakin olan, yani varlığı yoklu, evin içinde belli olmayan bir çocuk belli bir zamandan sonra adeta çıldırırcasına hem çevresine hem evin içindekilere zarar vermeye başlamış. Ya baba düşünüyor, taşınıyor gece gündüz, ben acaba bir yerde hata mı yaptım, bir yerde haksız ve hakkım olmayan bir kuruş paramı rızkıma karıştırdım da bu çocuk böyle oldu diyor. Bugün hanımıyla o çağırıyor, hanımı diyor hele bir gel diyor. Seni bir oturalım, bir konuşalım. Bu çocuk böyleydi. Bu noktaya nasıl geldi? Biz nerede yanlış yaptık? Biz kimin hakkına girdik diyor. Hanımı diyor ki, bey diyor ki, ben işte şu zaman, şu tarihte, yani örnek vereyim, o çocuğun şeyiyle, o noktaya, o bulduğu parayla o şey arasında hemen bir 5-6 aylık bir zaman geçmiş. İşte ben geçerken, şu falan kişinin dükkanından geçerken o parayı buldum. O dükkana tam gireceğim zaman o parayı da kendi
0: parayı
1: karıştırdım. Onları şunları aldım getirdim. Çocuk o günden beri böyledir diye. Diyor hemen kalkıyoruz o gecenin o saatinde. O gidiyoruz o dükkan sahibini buluyoruz. Parasını neyse veriyoruz. Helallik alıyoruz. Yoksa diyor çocuğum böyle biri değildi. Gece o saatine gidiyorlar. Uykusundan o dükkan sahibini kaldırıyorlar. Örnek veriyorum işte o fark nedir? Faiz değil de işte mesela örnek veriyorum, o gün 5 bin liradır ama bugün 5 bin 10 liradır. Değer farkını kaybetmemek için o ödemesini adama veriyorlar, adamdan helallik alıyorlar ve geri dönüyor. O çocuk sabah kalkıyor tekrar eski çocuğa dönmüş hali ve tekrar sakin, sükunetli ve ailesine bağlı bir çocuk haline geliyor. Şu bir önemlidir, kısacası fazla da uzatmadan kıymetli üstadım, sen evine getirdin rızık helalse o çocukların damarlarından, boğazlarından geçen o rızık damarlarına kan olarak karışıyor. Helalse o çocuklar hem vatanına, hem devletine, hem ailesine bağlı ve faydalı evlatlar olurlar. Ama haram rızık gelirse, yeri gelir, gün gelir, elinde silahı da alır, seni de vururlar, öğretmenlerini de vururlar, arkadaşlarını da vururlar, anne babasını da vururlar.
0: Evet. Etrafa zararlı olur diyelim kısaca.
1: Kesinlikle.
0: Bir de bereket meselesi var tabii.
1: Evet.
0: Az olsun, bereketli olsun,
1: öz olsun
0: derler.
1: Evet.
0: Evet, az olsun, bereketli, hı-hı, olsun. O da önemli tabii ki. Hani hep alışverişlerde eskiden beri olan bir töremiz, ahlakımız vardır. Ne deriz? Bir şey satınca, alınca Allah bereket versin deriz. Değil,
1: evet,
0: mi?
1: Evet.
0: Satınca o da bereketli olsun der.
1: Kesinlikle. Bereket versin, bereketli olsun.
0: Evet.
1: Evet. Bu önemlidir. Çünkü bu söz aslında sıradan bir söz değil. Bu sözün çok büyük bir değeri var. Çok bize oturup düşünürsek, şöyle adam akıllı, bu sözün bize vermek istediği mesaj nedir? Çok büyük bir mesaj var. Bunu hani bir oturup araştırırsak, soruştursak, sadece bereket versin ve bereketli olsun sözünü kendimize örnek edersek, elhamdülillah rızkımızın daima helal olacağını ve helal yerine rızkımızın gelebileceğine inanırız ve buna da kanaatimiz tam olur.
0: Evet. Ebeveynlerin çocuğuna bırakabileceği en büyük miras nedir hocam?
1: Bir ebeveynin çocuğuna bırakabileceği en büyük miras tabii ki iyi bir ahlaktır, karakterdir, doğru ve ile yanlışı ayırt edebilecek bir vicdani yapıya sahip olmalarıdır. Bu da bir eğitimdir aslında, aile içerisinde bir eğitimdir. Bir anne baba çocuklarını nasıl yönlendirirlerse, nasıl eğitirlerse o çocuk ona göre kalıp alır ve ona göre büyür ve hayatına ona göre devam eder. İşte bir anne babanın en büyük görevi nedir ve onlara bir yapabilecek en büyük miras tabii ki iyi bir ahlaktır. Nasıl iyi bir ahlak olur? İslami yaşama, İslam'ın istediği düzeyde fertler olarak yaşamalarıdır. Helale harama karışmayacak, elini, gözünü, dilini haramdan sakınacak, artı çevresine, eşine, dostuna faydalı fertler olacak ve belki de en başından gelecek Kur'an-ı Kerim'e hizmet edecek birer evlat olmaları gerekir. Kısacası şunu söyleyeyim hocam. Çocuklara dürüstlük, adalet ve empati gibi değerleri aşılamak ailenin, hem ailenin hem toplumumuzun en temel görevlerinden biridir. Kısacası şöyle bir örnek de vereyim. Buradan da selam ve saygılarımı sunuyorum. Erzurum'un Karaçoman ilçesinde Reşat İpek hocamız var mesela. Onu da ben takdir ediyorum. Gerçekten çocuklara okul dışında, okul eğitimi dışında çocuklara çeşitli projeler yapıyor. Mesela nedir? Çocuklara alıyor. İhtiyaç sahibi aileleri tespit ediyor. Onları götürüp ihtiyaçlarını karşılıyor. Elektriği olmayan elektriklerini yaptırıyor. İşte temizlik, mesela anne tektir evde veya bir baba tektir, ihtiyaç sahibi bakımı ihtiyacı, onları alıp götürüp, çocukları götürüp onların temizliğini yaptırıyor. Bu ve her tür, pek çok çeşit, mesela ihtiyaç sahibi ailelere gidiyor, öğrenciler ortak olarak hediyeler alıyor, gidiyor o aileleri ve çocuklarını sevindiriyorlar. Yani bu da aslında bir mirastır. Bir hani anne baba olduğu gibi toplum olarak diyoruz. Öğretmenlerimiz de burada çok büyük, öğretmenlerimize çok büyük sorumluluk ve görevler düşüyor. Evde anne baba, okulda da öğretmenlerimiz evlatlarımıza, çocuklarımıza bu iyi ahlakı, güzelliği, dürüstlüğü aşılarlarsa tabii ki bizim Türkiye'miz, bizim vatanımız daha da yaşanılacak güzel bir hale gelir.
0: Evet. Çocuklar geleceğimiz.
1: Kesinlikle.
0: Çocukta çocuğa bırakabileceği en büyük miras olarak demek ki iyi bir ahlak, adalet düşüncesi, adalet muhakkak fikri.
1: Evet. Bir çocuk.
0: Ve empati dediniz bir de.
1: Evet, kesinlikle. Ya bir çocuk aslında az önce de hemen söylediniz. Adaletli olması lazım. Belki o an nefis, insanın aslında en büyük düşmanı nefistir. O anda karşılaşabileceğin olay veya yaşayabileceğin, bu seninle alakalı olsun veya yoldan geçerken şahit olduğun bir şey olur. Gördüysen orada bir adaletsizlik varsa müdahale edeceksin. Doğru olan neyse onu söyleyeceksin. Kavgayla, gürültüyle değil, güzellikle, evet. Şöyle uyararak. Nedir? İşte bunları çocuklarımıza aşılamamız gerekir. O zaman bir yerde adaletsizlik var, bir yerde huzursuzluk var. Gördük, sırtımızı dönüp gittik mi? Biz çocuklarımıza, biz yaptık mı? Çocuğun elini tuttuk, çarşıda gezdik. Biz bunu görüp yaptık mı? Çocuğumuz da bunu bizden görecek. Yarın öbür gün o büyüdüğünde aynısını o yapacak. Evet. Nedir? Adaleti her ortamda, her yerde biz adaleti devlete bırakmamız lazım. Kendi aramızda da adaleti tesis etmemiz lazım. Kendi aramızda adalete sahip çıkmamız lazım. Ve tabii ki her şeyden önce iyi ahlak, dürüst, efendi ve vicdanlı birer fert olmayı sağlamamız gerekir çocuklarımız için, kendimiz için de dahi.
0: Evet. Çocukların dinlenilme hakları var mıdır hocam?
1: Muhakkak.
0: Aileler bu konuda ne yapmalı?
1: Tabii çocukların dinlenilme hakları vardır. Çocuklar kendilerini ilgilendiren konularda fikirlerini beyan etmeleri gerekir. Zaman zaman anne babalar, ebeveynler, öğretmenler de dahil oturup çocukları bir dinlemeleri gerekir. Çocukların fikirlerini almaları gerekir. Hep anne baba konuşup, öğretmenler konuşup çocuklar dinleyecek değil ya. Bazen de çocukların da fikirlerini dinlemek lazım. Şimdi hep anne baba konuşacak, çocuk konuşmayacak. Çocuk orada konuşacak, bir fikrini söyleyecek. Ya sen sus, sen karışma dediğin an o çocuk içine kapanık hale gelir. Anlatmak istediği bir şey varsa da, meramı varsa onu anlatamaz, onu dile getiremez. Evet, anne baba anlatacak, çocuk dinleyecek. Öğretmen anlatacak, çocuk dinleyecek ve bunları uygulayacak. Yeri geldi mi, vakti geldi mi, anne baba oturacak, o çocuğu dinleyecek. O çocuğun fikirlerine de bir kulak verecek. Yeri geldi mi, evet baktı ki o çocuğun fikirleri doğruysa, o çocuğun fikirlerini de hayata geçirecek, faaliyete geçirecek. Öğretmen de o öğrencisinin fikirlerini de faaliyete geçirecek. Ama nedir? Bunlar karşılıklı birer beyandır. Eğer bunları biz karşılıklı yaparsak, karşılıklı saygı, sevgi ve dürüstlük çerçevesi içerisinde yaparsak her şey daha güzel. Var olan sorunlar da çok çabuk çözülebilir.
0: Çocuk bir hata yaptı. Evet. Efendim, onun hatasını düzeltmemiz lazım.
1: Evet.
0: Burada çocuğun savunmasına fırsat vermeli miyiz? Aslında sormak istediğim bu.
1: Tabii. O fırsat vermeliyiz. Niye yaptın? Örnek vereyim, çocuk bir yanlış yaptı. Gel bakayım, otur, tamam sen böyle bir şey yaptın, olabilir. Niye yaptın? Seni buna iten sebep neydi? Seni mecbur kıran sebep neydi?
0: Bunlar bizim tarafımızdan sorulan.
1: Tabii.
0: Çocuk neler diyecek? Yani, kendisini savunacak.
1: Çocuk, benim şunlara ihtiyacım vardı ve arkadaş ortamıydı ve şundan dolayıydı ve ben gördüm, heves ettim diye söyleyecek. Ama orada da çocuğu azarlanmayacağız. Tabii ki yine yumuşak, münasip bir dille çocuğa hatasını söyleyeceğiz. Ve daha doğru, güzel olan şeylere yönlendireceğiz çocuğu.
0: Evet. Modern çağda, dijital dünyada büyüyen çocuklar var.
1: Evet.
0: Ailelerin bu konudaki görevi nedir? Bu yeni nesil, Z kuşağı diyoruz değil mi onlara? Evet.
1: Ya kıymetli hocam, bugün ne yazık ki her anne babanın şu an en büyük sorunlarından biri de dijital medyadır. İnternet, telefon ve reklam gibi olmasın, bu internetin baş belası olan, faydasından çok zararları had sefada olan uygulamaları vardır.
0: Sosyal medya.
1: Sosyal medya kısacası. Bir anne baba çocuklar mesela eline telefon alıyor. Aynısını biz de ne yazık ki yaşıyoruz. Evde yaşıyoruz. Ya okuldan geliyorlar kıymetli üstadım. Hemen koşuyorlar, tableti alıyorlar, telefonu alıyorlar. Onun için ya ders var. Tamam. Okuldan geldikten sonra bir saat kadar dinlenme hakkım var. Ama o bir saati telefon başına veya tablet başına geçirerek değil. Git elini yüzünü yıka, yemeğini ye, biraz uzan, şöyle bir vücut kendini toparlasın. Veya çık dışarıda otur, bahçe varsa bahçede oturup temiz havayı al, vücudun, damarların bir oksijen, o temiz oksijen havayı alsın, güzel havayı alsın. Ama çocuk geliyor direkt telefonu veya tabletin başına koşuyor. Tabi bir yerden sonra artık anne baba da uyar olmuyor. Bir yerden sonra hani ister istemeden çocuk kırabiliyor, sesini yükseltebiliyor. Ha nedir bunun tek yolundur, çözümü nedir? Buna bir sınırlama koymaları lazım. Süre koymaları lazım. Günün örnek veriyorum, bir saat veya iki saatte telefon alabilirsin, tablet alabilirsin diye ona ve onu şartlandıracaklar. Ona bunu kabullendirecek. Çocuk bilecek. Evet, günlük benim iki saat telefon elime alma hakkım var ya tableti alma hakkım var. Bunu bilecek, ona göre kendini ayarlayacak. Ama sınırsız bıraktın mı? Çocuklar öyledir. Sen gevşek bıraktıkça o çocuk daha fazlasını ister. Yani nedir? Belli bir sınırlama içerisinde şartlandıracaksın. Koşul koyacaksın ve çocuğu ona adapte edeceksin. Çocuk da bunu kabul etmek zorunda. Belki ilk başta o çocuk buna karşı çıkabilir, tepki verebilir. Hiç sorun değil. Bir yerden sonra çocuk bakacak ki evet, sen karında daimisin, dönmüyorsun, ciddisin. Çocuk da boyun eğmek zorunda kalacak ve dediğini uygulamak zorunda kalır. Ya biz ne yaparsak yapalım, her şeyden önce çocuklarımız İnterneti de kullansınlar. Tabii ki ihtiyaç olur. Günümüzün şeylerinde buna ihtiyaç var. Ama zararlı sosyal medya uygulamaları var. Onlara girmemeler için onları da takip edeceğiz. Telefonu alacağız, bakacağız. Nereye girmiş, hangi uygulamaları kullanmış. Zararsız bir şey varsa onlara engel koyacağız. Gerekirse sileceğiz. Ha, tekrar yüklüyorsa şifre koyacağız. O uygulamanın üzerine şifre koyacağız. Bir parola koyacağız. Oralara girmelerine engel olacağız.
0: Evet, bir de şunu söylüyor psikologlar. Ekranı görülmeli diyorlar. Çocuğun eğer bir ekran üzerinde mesela bir bilgisayar yahut işte cep telefonuyla uğraşıyorsa onun uğraştığı o ekranı ebeveyn her an istediği an görebilmeli.
1: Evet.
0: Ona arkası dönük olmamalı. Yani.
1: O var. Mesela biz yaşıyoruz. Çocuk telefonda, sen yaklaşınca saklıyor. Neye bakıyorsun? Yok. Bakma özel. Mesela zorla elinden alıyorsun. Halbuki bakıyorsun bir oyundur, bir şeydir. Korkuyor, niye? Çocuk korkuyor, bu rengi. Tamam, saklama. Ben buna zaten senin şu kadar süren var. 2 saat süren var veya 1 saat süren var. Bunları oyna, ben buna engel olmam. Ama ben arada bir kontrol edeceğim. Arada bir seni takip edeceğim. Zararlı, yanlış, herhangi bir uygulamaya girmeyeceksin. Girdin an o şartı koşacaksın ona. Girdin, tespitimi ettiğim an o 2 saatlik şeyi de kaldıracağım. Elinde telefon olmayacak diye. Tabii, yani çocuğu korkutacaksın onunla.
0: Oyunlarla alakalı olarak da çok zararlı, çok tehlikeli olanlar var. Hatta işte çocukları katliama, intihara sürükleyen çeşitli oyunlar duyuyoruz, medyada görüyoruz. Annenin babanın şuurlu olması lazım, bilinçli olması lazım, evet, bugünkü tabirle.
1: Bu oyunlarla ilgili şunu da diyebiliriz hocam. Çekmeköy'de oturuyorum. Mesela yakın zamanda işte internetteki bu zararlı uygulama üzerinde takip eden belli bir gruplaşmış, Türkiye genelinde bir şey olmuş. Bir çocuğun biri geldi, Fatma Hoca'yı katletti, şehit etti. Peki bu öğretmenin ne zararı vardı sana, ne ziyanı vardı? Bu öğretmen seni eğitmek için, vatana milletine faydalı bir evlat olman için uğraşıyordu. Sen o internet, işte bu neydi? Bu görev de anne babaya düşüyor. Anne baba o çocuğu takip etmeden, belli bir şey sınırlama süresi içerisine koymadığı için çocuk da kendini rahat hissetti. Zaman sınırlaması yok. Ben istediğim gibi hareket edebilirim, istediğimi yapabilirim fikrine sahip olduk kafasının içerisinde. Ve ta ki o süreç Fatma öğretmenin şehit olmasına kadar gitti.
0: Maalesef.
1: Ne yazık ki.
0: Evet, bir ara daha veriyoruz hocam. Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve kıymetli misafirim araştırmacı yazar Sefa Sami hocayla birlikteyiz. Kendisiyle anne ve babaların çocuklarına olan vazifeleri üzerinde konuştuk. Bundan sonraki bölümde çocukların ailelerine karşı sorumlulukları üzerinde konuşmaya devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın.
2: Şimdi reklamlar.
3: Garanti BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor. Alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırım

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Bebeğimle mutluyum da her cumartesi saat 12'de pazar

0: olan anlaşmanın detaylarına dair ilk bilgiler geldi. Buna göre Amerika ve İran karşılıklı geri adımlar attı. Amerika Birleşik Devletleri ve İran anlaşması için nefesler tutuldu. Bugün imzalanacağı iddia edilen anlaşmanın detaylarına dair ilk bilgiler. İki tarafında Hürmüz yaptırımlar ve nükleer konularda geri adım attığını gösteriyor. Adı açıklanmayan üst düzey bir İranlı yetkili Reuters'a anlaşmanın içeriğine dair açıklamalarda bulundu. İranlı yetkiliye göre Hürmüz derhal açılacak, Amerika ise Hürmüz ablukasını kaldıracak. Ayrıca Amerika İran'a uyguladığı petrol yaptırımını bir süreliğine kaldıracak. Amerika Birleşik Devletleri İran'ın dondurulmuş varlıklarından 25 milyar doları da serbest bırakacak. Yetkiliye göre İran ise nükleer konuda adımlar attı. Buna göre Tahran ne nükleer silah üretecek ne de edinecek. Ayrıca İran'ın zenginleştirilmiş uranyumu Amerika'ya götürülmeyecek. İran içerisinde seyreltilecek. Bunun mekanizması ise önümüzdeki 60 gün içinde konuşulacak. Sevgili izleyiciler, hızlıca yani artık an meselesi diyoruz. Hatta Donald Trump'ın doğum gününe denk getirdiğinden de bahsettik bu anlaşmayı. Nefeslerin tutulduğunu söyleyelim ve bugün imzalanacağı da iddia ediliyor. Peki detaylarında neler var? Az önce sizlerle paylaştık ama tekrar edelim hemen. İki tarafında Hürmüz yaptırımlar ve nükleer konularda geri adım atacağı belirtiliyor. Adı açıklanmayan üst düzey bir İranlı yetkiliden iletilen bilgiler bunlar. Reuters'a konuştu. Anlaşmanın içeriğine dair de şunları söyledi. Hürmüz derhal açılacak. Amerika ise Hürmüz ablukasını kaldıracak. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri İran'a uyguladığı petrol yaptırımını bir süreliğine kaldıracak. Amerika İran'ın dondurulmuş varlıklarından, ki bunu hemen hatırlayalım, İran özellikle bu varlıkların yarısının hemen serbest bırakılmasını talep ediyordu. 25 milyar dolarının serbest bırakılacağı belirtiliyor. Yetkiliye göre İran'sa nükleer konuda adımlar attı. Buna göre Tahran ne nükleer silah üretecek ne de edinecek. Ayrıca İran'ın zenginleştirilmiş uranyumu Amerika Birleşik Devletleri'ne götürülmeden İran içerisinde seyreltileceği belirtiliyor. Bunun mekanizması ise önümüzdeki 60 gün içinde konuşulacak ve netleşecek. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kazan kaynamaya devam ediyor. Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'dan boşalan grup başkan vekilliği için taraflar karşılıklı hamle yapacak. Arınma il başkanlarına sıçrayacak. İstanbul, Ankara ve İzmir il başkanları listenin başında. Özgür Özel'in memleketi Manisa için de görevden alma seçeneği masada olacak.
1: Partiyi arındırmak açısından zor da olsa bu kararı almak zorunda kaldık.
2: Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın disipline sevk edildi. Grup başkan vekilliği ünvanını kaybetti. CHP'de boşalan iki koltuk için Kılıçdaroğlu ve Özel yine karşı karşıya gelecek.
1: Şu an itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin parlamentoda sadece bir tane grup başkan vekili var. İki yer boşalmış durumda.
2: Parti iç yönetmeliğine göre grup başkan vekillerini milletvekilleri oylamayla belirliyor. Bu yüzden Özgür Özel'in kapalı bir grup toplantısında seçim yoluna gidebileceği belirtiliyor.
1: Boş koltuklara ilişkin nasıl bir değerlendirme yapılacağı, yani bunların kimler olacağı zaten Sayın Genel Başkan'ın takdirinde.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise atama seçeneğine yönelecek. Kafasında isimler de var. İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Konya Milletvekili Barış Bektaş, Kars Milletvekili İnan Akgünalp ve Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in adı iki grup başkan vekilliği için geçiyor. Özel'i destekleyenler Genel Başkan'ın böyle bir yetkisi yok diyor. Kılıçdaroğlu cephesi ise mutlak buttan kararının bu işlem için hukuki zemin sağladığını düşünüyor.
3: Ben isterdim ki bunu meclise yapalım. Ama gerilim yaratıldı. Ama bir noktaya kadar, o noktaya gelince kusura bakmayın.
2: Bu sayede Kemal Kılıçdaroğlu'na meclis grubunda kürsünün yolu da açılacak. Eğer atama yapılırsa o grup başkan vekilleri konuşması için Kılıçdaroğlu'nu kürsüye çağıracak.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup konuşmasını yapacak ve grup toplantısını gerçekleştirecek. Bu konuda kararlılığımız tamdır.
2: Kılıçdaroğlu arınma stratejisine de devam ediyor. Bugüne kadar 9 milletvekili ve 2 belediye başkanını ihraç istemiyle disipline sevk sevk etmişti. Bunları il başkanlarının takip edeceği konuşuluyor.
3: Arınacağız, arınacağız. Kirlikten arınacağız, kirlikten.
4: Kirli kimse onları kapının önüne koyacağız.
2: Kulislerde Ankara, İstanbul ve İzmir il başkanlarının ihraç edileceği konuşuluyor. Manisa ve Kars il başkanlarının da görevden alınacağı iddia ediliyor.
1: Bir çeşit fiili de facto iki başlı bir yapı oluşmuş oldu. Buna hiçbir tüzel kişilik izin vermez.
2: Tüm bu gündemlerle Kılıçdaroğlu MYK'sı bir kez daha toplanacak. Yüksek Disiplin Kurulu'nunsa bu hafta içinde ihraçları gündeme almak üzere toplanması bekleniyor.
1: Aklanıp gelecekler. Bizim aklandıktan sonra bütün arkadaşlarımıza da kapımız açık kalmaya devam edecek.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tersane İstanbul'da Türkiye Yapay Zeka Zirvesi'nde konuştu. Türkiye'yi yapay zeka çağının öncü ülkeleri arasına taşıyacağız diyen Erdoğan, eylem planını açıkladı.
5: Büyük ve güçlü bir Türkiye'yi dijital alanda da inşa etmekte kararlıyız.
6: Yapay zekada lider olacağız dedi, eylem planını anlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Türkiye Yapay Zeka Zirvesi'nde konuştu.
5: Yapay zeka büyüme bölgeleri kuracağız. Dijital kapasitenin caydırıcı bir kuvvet çarpanı olduğunu artık hepimiz çok iyi biliyoruz.
6: İstanbul yapay zeka alanında Türkiye'nin uluslararası vitrini olacak. Yapay zeka eylem planı ise 4 eylem üzerine inşa edildi.
5: Eylem planımız: fark et, istifade et, üret ve yönet olmak üzere 4 eylem üzerine inşa edildi.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ulusal Yapay Zeka Okuryazarlığı programını başlattıklarını söyledi. Program 81 ilde hayata geçirilecek.
5: 10 bin ileri düzey yapay zeka uzmanı ve 100 bin yapay zeka uygulama profesyoneli yetiştireceğiz. Türkiye'yi yapay zeka çağının öncü ülkeleri arasına inşallah hep birlikte taşıyacağız.
6: Yapay zeka kamudan sanayiye, eğitimden sağlığa, faydaya dönüşecek.
5: Kamu yatırım programlarımızdan yapay zeka projelerine en az %2 pay ayıracağız.
6: Türkiye yapay zekada lider konuma ulaşacak diyen Erdoğan, yapay zekanın sağlayacağı katma değeri de açıkladı.
5: Türkiye yapay zeka eylem planı ile harekete geçireceğimiz kaynakların üreteceği katma değerin 1 trilyon lirayı aşmasını bekliyoruz. Türkiye yüzyılını aynı zamanda dijital üretimin yüzyılı yapacağız.
0: Avrupa Parlamentosu taslak raporunda Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yaptırım listesine alınacağı iddia edildi. Bu iddiaya sert tepki gösteren Gürlek, kimse yargıyı vesayet altına alamaz dedi.
7: Obrigado, senhor presidente.
6: Avrupa Parlamentosu'nda 17 Haziran'da Türkiye raporu oylanacak. O raporda Adalet Bakanı Akın Gürlek'in Avrupa Birliği yaptırım listesine alınabileceği iddia edildi. Gürlek o iddiaya sert tepki gösterdi.
8: Türkiye'de devam eden yargı süreçlerini çarpıtarak henüz kovuşturması devam eden dosyalar üzerinden siyasi kampanya yürütmek, Türk yargısına ve şahsıma yönelik mesnetsiz ithamlarda bulunmak ancak ideolojik ön yargılarla izah edilebilir bir tutumdur.
6: Gürlek, Türk yargısının anayasa, kanunlar ve millet adına karar verdiğini belirtti. Yargı kurumlarını hedef almak, milli iradeye ve devletimizin egemenlik haklarına yönelmiş beyhude bir çabadır ifadesini kullandı.
8: Türkiye, terörle, organize suç örgütleriyle, yolsuzlukla ve her türlü hukuksuzlukla mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir. Bu mücadele ne içeriden ne de dışarıdan yürütülen siyasi baskı kampanyalarıyla sekteye uğratılamaz.
6: Gürlek, yaptırım iddiasında kilit rol oynayan Avrupa Parlamentosu Yeşiller grubundan Vladimir Prebiliç'e de sert tepki gösterdi. Bakan Gürlek, Prebiliç'in karanlık geçmişini hatırlattı. Avrupa Parlamentosu raporları tavsiye niteliğinde olduğunun altını çizdi.
8: Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti yargısını baskı ve vesayet altına alabileceği zehabına kapılmasın. Milletimizin huzuru, devletimizin bekası ve hukuk düzenimizin korunması için görevimizi yapmaya devam edeceğiz.
0: Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde kaybolan bir kişiyi arayan AFAD ekiplerinin botu akıntıya kapılarak devrildi. Acı olayda bir AFAD personeli hayatını kaybetti, dördü de yaralandı.
2: Kaybolan kişiyi arıyorlardı. Botları devrildi. Feci kazanında görüntüsü ortaya çıkarken acı haberler arka arkaya geldi. Olay Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde yaşandı. AFAD ekipleri 11 Haziran'dan beri Fırtına Deresi'nde kaybolan Volkan Civelekoğlu'nu arıyorlardı. Şenyuva köyü civarında Civelekoğlu'nun cansız bedeni tespit edildi. Bu sırada şiddetli akıntıya kapılan AFAD botu devrildi. Suya düşen 5 AFAD personelinden 4'ü kurtarıldı. Kayıp olarak bir personelin ise cansız bedenine ulaşıldı. Feci kazanın görüntüsü bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
9: Ekipler canı pahasına mücadele etti diyoruz. Canını ortaya koyarak mücadele etti diyoruz. İşte onun ne anlama geldiğinin bir örneği buradadır. Başımız sağ olsun.
2: Olayda hayatını kaybeden AFAD personeli Ömer Faruk Özkan için Rize AFAD İl Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.
10: Rabbil Alemin. Vessalatu vesselam.
2: Törenin ardından 28 yaşındaki Özkan'ın cenazesi dualarla memleketi Bolu'ya gönderildi.
0: Muğla'da Kadesten gelen yardım çağrısı korku dolu anlara sahne oldu. İhbar üzerine adrese giden polis ekibine ateş açıldı. Eşini ve bir polisi yaralayan adam aynı silahla hayatına son verdi.
11: Kades'e gelen ihbar kanlı bitti. Eşini ve polisi silahla yaralayan şüpheli aynı silahla canına kıydı. Saldırının adresi Muğla'nın Menteşe ilçesi. Kades üzerinden yapılan ihbar üzerine adrese giden polis ekipleri evde bulunan şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Şüpheli açtı ateş sonucu eşini ve bir polisi yaraladı. Ardından silahı kendisine çeviren saldırgan hayatına son verdi.
12: Lütfen pazar yeri girişini boşaltın.
11: Yaralanan polis memuru Tayfun Baş ve kadın olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis memuru Tayfun Baş kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken yaşanan saldırıyla ilgili inceleme başlatıldı.
0: Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir kişi trafikte tartıştığı gruba silah çekmiş ve sopayla saldırmıştı. Polis memuru olduğu anlaşılan şüpheli görevden uzaklaştırıldı.
2: Bir eline sopa, diğerine silah alıp tartıştığı kişilere saldırmıştı. Polis memuru olduğu öğrenilen kişi görevden uzaklaştırıldı. Görüntülerin adresi Ankara'nın Etimesgut ilçesi. İki araç sürücüsü arasında çıkan yol verme tartışması kavgaya dönüştü. Aracından sopa ve silahını alan bir kişi tartıştığı gruba küfür ve hakaret yağdırdı. Saldırıya uğrayanlar polisi arayıp yardım talebinde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri saldırganı gözaltına aldı. Silah çeken şüphelinin polis olduğu anlaşıldı. Hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı. Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre o polis görevden uzaklaştırıldı.
0: Dolu ve sağanak vurdu. Kuvvetli yağış sonrası cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Misket büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle sokaklar beyaza büründü. Araçlar yollarda kaldı, hayat durma noktasına geldi.
6: Aniden bastıran sağanak yağış tüm hayatı felç etti. Bazı evleri ve iş yerlerini su bastı. Trafikte araçlar mahsur kaldı.
13: Başkentliler güneşli bir sabah uyanmıştı ancak öğleden sonra etkili olan sağanak yağış hayatı adeta felç etti.
6: Bazı ilçelerde etkili olan dolu nedeniyle sokaklar beyaza büründü. Ankara'nın birçok yerinde etkili olan yağmur ve dolu hayatı durma noktasına getirdi.

toplumdaki tek bir madde kullanıcısı bile sağlıklı işleyen bu yapıya zarar verir. Unutmayın, bireyin madde kullanımı sağlıksız bir topluma, sağlıksız bir toplumsa yarınlarımızın yok olmasına neden olur.

0: Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız. Kıymetli misafirim, araştırmacı yazar Sefa Sami Bey ile anne ve babaların çocuklarına olan vazifeler üzerine sohbetimiz devam ediyor. Evet hocam, ebeveynlerin çocukları hayatındaki rolü ve sorumluluklarını konuştuk bu ilk iki bölümde.
1: Evet.
0: Şöyle bir sorumuz kaldı oradan. Ebeveynlerin kendi aralarındaki ilişkinin çocuk üzerindeki etkisi nedir? Bu da bir görev midir diyelim?
1: Evet, bir görevdir. Hatta en önemli görevlerinden biridir veya en önemli görevidir diyebiliriz. Çocuklara, ebeveynler çocuklara huzurlu, şiddetten uzak ve saygılı bir aile ortamı oluşturmak zorundadırlar. Her ebeveyn, her anne, her baba kendi çocuklarına ve kendi aralarında da çocuklarına karşı olduğu gibi kendi aralarında da huzurlu, şiddetten uzak, birbirlerine saygılı bir aile ortamı oluşturmak zorundalar. Ebeveynlerin birbirlerine ve çocuklarına karşı böyle bir ortamı hazırlamak onların boynunun borcudur. Bakın, ebeveynlerin, kıymetli üstadım, ebeveynlerin hem birbirlerine karşı hem de çocuklarına karşı saygılı, huzurlu ve şiddetten uzak, birbirlerine karşı saygılı bir aile ortamı oluşturmak birbirlerine karşı borcudur. Bu hem annenin babaya, babanın da anneye karşı bir borcudur. Anne babanın da çocuğa karşı bir borcudur. Ebeveynler çocuklarına söylediklerinden çok, bak ebeveynler kendi çocuklarına söylediklerinden çok, o çocuklar ebeveynlerinin gördüklerini daha çok hayatlarını taklit ederler. Hayatlarına uyarlar, onur yaşarlar. Nedir? Buradaki ebeveynlerin en büyük önemi, en önemli görevi nedir? Tekrar bunu belirtmek gerekir. Attıkları her adımda, gittikleri her yerde, oturup ve kalkışlarında, yemek yediklerinde, su içtiklerinde, affedersin sözün meclisten dışarı, bir baba lavaba gidip geldiğinde dahi hangi ayakla giriyor, hangi ayakla çıkıyor, hangi dualara okuyor girerken çıkarken, bunların hepsini çocuk taklit ediyor ve görüyor. Onlara dikkat etmesi lazım. Çocuk babadan, özellikle erkek çocuk babanın ne görürse, kız çocuğu da anneden ne görürse kendi hayatlarını uyguluyorlar. İşte bunun için anne baba son derece dikkat etmeleri gerekir. Hem birbirlerine karşı saygılı olacaklar, kendi çocuklarına da karşı saygılı ve sevgili olacaklar, huzurlu olacaklar. Artı ev içerisinde şiddetten mümkün mertebe uzak bir hayat ortamı oluşturmak zorundalar. Ne yazık ki günümüz Türkiye'sinde aile şeylerini çok görüyoruz. Aile şiddetinden dağılan, yıkılan, hatta cinayetle sonuçlanan nice haberleri görüyoruz. Bunları medyada görüyoruz. Yazılı ve görsel medyada görüyoruz. İşte bunlar niye oluyor? Bu dediklerimizin hiçbiri uygulanmadığı için. Ve o çocuk anne babayı öldürüyor. Baba anneyi öldürüyor. Ya çocuk babayı anneyi öldürüyor. Nedir? Belli bir zaman sonra o çocuk sokakta başıboş kalıyor. Kendi ailesinin başına bela olduğu gibi bu sefer çevresinin, vatanının ve milletinin de başına, devletinin de başına bela oluyor. İşte bunların hiçbirinin olmaması için anne baba bunları ta küçük yaştan itibaren bu önlemleri alacak. Gereken neyse yapacak. Her şeye rağmen anne baba bunu nasıl yapabilir, nasıl becerebilir, böyle bir şeyi nasıl başarabilir? İslam'ı yaşama. Hazreti Peygamber'in hayatını örnek alarak, babalar Hazreti Peygamber'in, anneler de Hazreti Hatice ve Hazreti Ayşe annemizin, Hazreti Fatma annemizin hayatlarını örnek alarak böyle bir hayat sürdürürlerse, inan ki o aile içerisinde huzur bambaşka bir güzelliklere sebep olur ve onun devamı olarak da o aile içindeki huzur çevreye, çevreden de vatanına, milletine güzellikler aktarır.
0: Evet. Buraya kadar hocam ebeveynlerin çocukların hayatındaki rolü ve sorumluluklarını konuştuk.
1: Evet.
0: Biraz da çocukların ailelerine karşı sorumluluklarından bahsedelim. Çocukların büyüdükçe üstlenmesi gereken rolleri ve vefa borcu, çocuğun doğduğu andan itibaren sahip olduğu en temel hak ve ailenin ilk görevi nedir hocam?
1: Hocam, bir çocuğun yaşı kaç olursa olsun,

0: ister 5 olsun, ister 15 olsun, ister 35 olsun. Gerçi 35 genç yaştır. Çocuk yaş değil ama bir anne babanın gözünde
1: çocuktur.
0: Çocuk 5 de olsa, 55 de olsa, 75 de olsa yine çocuktur. Daha sorun şeyine girmeden böyle parantez içinde bir örnek vereyim. Allah inşallah gani gani rahmet eylesin desin. Bizileri de dualarında bulundursun. Şeyh Abdurrahim Efendi bir gün Şeyh Abdurrahim Çuvaraşı Erzurumlu büyük bir alim evliyaydı. Oğlu da vefat etti. Oğlu o zaman 55 yaşlarındaydı. Hastaydı, bir türlü doktora gitmiyordu. Ne yaptı ne etti, zorla oğlunu hastaneye gönderdi. Köyden işte ilçeye hastaneye gönderdi. Ben de orada oturmuşum. Çocuğum da ufak bakıyorum. Baktım böyle oturdu, sandalye dışarıda kapının önüne oturdu. Basını böyle elini basını
1: dayadı.
0: Çenesini basını dayadı. İki damla gözyaşı böyle her iki gözünden birer damla aşağı sızdı. Ben de döndüm yani çocuk o zaman yaptım. Dedim niye ağladın dedim yani işte falan amca için mi ağladın? Döndü bana dedi, aynı baktı dedi, evladım dedi, sen de büyüyünce dedi anlayacaksın beni. Bir babanın gözünde, bir annenin gözünde çocuk istersen bir olsun, istersen yüz olsun, o onun gözünde hep çocuktur dedi. Şimdi şunu diyorum kıymetli üstadım, bir çocuğun yaşı kaç olursa olsun ailesine karşı duyması gereken ilk ve en temel duygu, sorumluluk onlara karşı sevgili, sevgi, muhabbet ve dürüst olmak zorundadır. Her ne olursa olsun, çocuk ne yanlış yaparsa yapsın, nerede hata yaparsa yapsın, nerede bir kusura sebep olmuşsa veya bir olaya sebep olursa olsun, ama anne baba sorduğunda doğrusu neyse onu söylemek zorunda. Hatasını açık açık söylemek zorunda. Az önce birinci bölümde bunu sormuşsunuz. Çocuk işte yani bunları nasıl kendini anlatır? Çocuk anlatacak. Ne sebeple olsun yaptı hata, yanlış neyse onu birebir anlatacak anne babasına. Anne babasına çocuk, anne baba çocuğa karşı dürüst olduğu gibi çocuk da anne babasına karşı dürüst olacak. Anne babalar çocuğa karşı sevgi ve muhabbetli olacak. Çocuk da anne babasına karşı, ebeveynlerine karşı saygılı olacak. Onların söz bir dediklerini iki etmeyecek. Onların sözlerini dinleyecek. Çocuk şunu bilecek. Annem babam benim için ne diyorsa benim iyiliğimi istedikleri için söylüyorlar. O zaman ben de anne babamın dediğini yapacağım diye o fikre ve o bilince sahip olmalıdır.
1: Evet. Çocukların ev içinde hane halkına karşı ne gibi sorumlulukları var? Pratik sorumluluklar.
0: Evet. Kıymetli üstadım, çocuklar kendi yaşlarına uygun olarak ev işlerinde yardımcı olabilirler anne babaya. Örnek veriyorum, nedir mesela? Bu her erkek çocuğu ve kız çocuğu için geçerlidir. Odasını toplamak. Ya, gittin, sabah uykudan uyandın, odasını bırakıp gittin. Onu bırakmayacaksın, onu kendin toplayacaksın. Çünkü annen her zaman senin yanında olacak değil. Annen her zaman senin arkanı toplayacak değildir. Ondan sonra yatağını toplayacak değil, elbiseni toplayacak değil, dolabını düzeltecek değil. Bunları sen kendin yapacaksın. Annene bırakmayacaksın. Kendin yapacaksın. Annene de zaman kazandıracaksın burada. İkincisi, sofrayı toplamak. Yemek yedin. Doğru mu üstadım? Sofrayı da bırak öyle, çekil köşeye. O öyle işte, öyle değil. Sofrayı, yemek yedin gibi o sofrayı da kaldıracaksın. Anne babana bırakmayacaksın. Hiçbir zaman, az önce de belirtmiştik. Annen, hele özellikle annen her zaman bunları yapacak değil. Babadan çok, bunları baba da yapıyor tabii ki de. Ama çoğunluk olarak bu şimdi örnek verdiğim örnekleri anneler de ev içinde yapıyorlar. Yemek yedin mi kalkacaksın, sofranı kaldıracaksın. Gerekirse tabaklarını makineye atacaksın. Gidip elini yüzünü yıkayıp gelip yerine oturacaksın. Çöp mesela varsa evince dışarıya mı çıkıyor? Bu kız çocuğu olur, erkek çocuğu olur. O anda çıkarken anne babasına soracak. Annesine daha çok özellikle. Ben dışarıya çıkıyorum. Çöp varsa kendimle çöpü atayım. Sen dışarı çıkıyorsun, 5 dakika 10 dakika sonra annem bir de zaten bir dünya iş var annenin önünde. Onları da bırakıp çöp için aşağı inmeyecek, dışarı çıkmayacak. Orada da vakit kaybı harcamayacaktır. Yani kısacası çocuklar kendi yaşlarına uygun olarak evin içinde yataklarını toplayacaklar, odalarını düzeltecekler, çöp dışarı çıkıyorsa çöpleri atacaklar, sofrayı kaldıracaklar. Misafir mi geldi? Misafire anne beklemeyecek. Baba veya anne getirip ikramı bulmayacak. Çocuk getirip o ikramı yapacak. Çaydır, kahvedir, neyse ikramı çocuk yapacak. Dışarı ekmeği annen babanın getirmesini beklemeyeceksin. Gelirken dışarıdan bir ara. Veya çıkarken ben ekmek almaya gideceğim. Ne kadar ekmek lazım? Ben marketten ihtiyaç nedir? Bunları çocuklar getirerek ev içinde anne babalarına yardımcı olurlar ve onlara da zaman kazandırırlar.
1: Evet. Bir çocuğun kendi geleceği için çalışması ailesine karşı bir sorumluluk mudur hocam?
0: Kesinlikle.
1: Nedir bu sorumluluk?
0: Çocuğun kendi geleceği adına çalışması ailesine karşı sorumluluktur. Bir çocuğun ya da gencin derslerine çalışması, kendini geliştirmesi ve üzerine düşen eğitim görevlerini yerine getirmesi ailenin ona sunduğu imkanlara karşı bir teşekkür ve sorumluluk bilincidir. Anne baba, bu bir gerçektir. Çocuklarını bir şey istemezler. Oğlum diyorlar ki ders çalış, derslerinde başarılı ol, biz başka bir şey istemiyoruz sana. E nedir? Diyor, bir söz var, bir atasözümüz var. Ekmek elden, su gönlen. Ekmeği baba getiriyor. Suyu da zaten evin içinde annen hazırlıyor, sana ikram ediyor. E sen başka ne istiyorsun? Otur dersine çalış. Ha, sen başarılı oldukça, eğitiminden, eğitim kaliteni yükseldikçe bu babana da annene karşı da bir teşekkürdür. Sen onlara bu şekilde teşekkür ediyorsun, etmiş olursun. Yoksa kuru kuruya teşekkür etmekle olmaz teşekkür. Derslerinde başarılı olacaksın. Sırf takdir teşekkür getirmek için çalışmayacaksın dersini. Öğrenmek için. Takdir teşekkür için, öğrenmek için, onu hayatına adapte edebilmek için, geleceğini, onun gelecekte sana daha güzel kapılar açacak o öğrendiğin bilgiler, ilimler. Bunu düşünerek derslerine çalışacaksın, eğitimini tamamlayacaksın ve başarılı olacaksın. İşte bu anne babaya bir teşekkür borcudur.
1: Evet, bir önceki soruda yalnız çocuklara da görevler vermiştik, evet, evin içinde değil mi?
0: Hı hı.
1: Yani sadece ders çalışmak, dersinin başına oturmak değil çocuğun görevi demiştiniz.
0: Evet.
1: Yani işte evin bir takım ihtiyaçlarını almak, anneye babaya yardımcı olmak, misafire hizmet etmek gibi,
0: evet,
1: görevler de vermiştiniz çocuğa. Evet. Şimdi tek işin çalışmak diyorsunuz.
0: Tabii.
1: Tezat olmadı mı?
0: Hayır, şöyle söyleyeyim. Oturup çalışacaksın. Tabii ki dersin günün vaktini çocuktur. Yeri geldi mi çıkıp dışarıda oyun da oynayacaksın. Arkadaşlarınla da gezeceksin. Oturup dersler belli bir plan program, bak kıymetli üstadım. Sabahtan akşama kadar kitabın başında oturmak da olmuyor. Belli bir plan programı olacak. O belli plan programı uyguladığın zaman dersinde başarılı olacaksın. Günün belli saatlerini uygulayacaksın. Dersini şu gün şu dersleri, şu gün şu derse, şu gün şu derslerime çalışacağım ve sınavlarıma hazırlanacağım diye yapacaksın. Onun geri kalan zamanda oyun ve gezme dışında da ekstradan anne babaya evin içinde de yardım edeceksin. Bunlar hep geleceğe hazırlıktır aslında.
1: Evet. Bu aile içi kurallar var efendim.
0: Evet.
1: Mesela eve giriş saatleri,
0: hı hı,
1: yahut işte çocuk için konuşursak onun ders saatleri, yahut işte efendim televizyon seyretme saati, cep telefonuyla uğraşma saati, sokakta oyun oynama saati, bir takım belirlenmiş saatler, kurallar,
0: evet,
1: var. Efendim bunlar önemli mi? Bu, hı, kuralları koymak önemli mi, yeterli mi, gerekli mi? Çocukların bu kurallara uyma yükümlülüğü nedir hocam?
0: Kesinlikle önemlidir. Bu yükümlülükler konulmalıdır ebeveynler tarafından çocuklara karşı. Ev bir ortak yaşam alanıdır. Hepimizin ortak yaşam alanı. Anne, baba, çocukların ortak yaşam alanı. O zaman bir ülkede biz yaşıyoruz değil mi? Biz bu mesela Türkiye Cumhuriyeti'nde çatısı altında, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin, devletinin belli kuralları, kanunları yok mu? Var. Uymuyor muyuz onlara? Uyuyoruz. Uymayanlar ne yapılıyor? Cezalandırılıyor.
1: Tabii.
0: Doğru mu?
1: Elbette.
0: Ev de öyledir. Evin içinde de huzurun olabilmesi için, huzurun daimi olabilmesi için, birlikteliğinin, sevginin, saygının ve muhabbetin daimi olabilmesi için evin içinde de belli kurallar olması lazım. Örnek veriyorum, bunlar nelerdir? Çocukların eve giriş çıkış saatleri. Bunlar kontrol edilecek. Belli bir giriş ve çıkış saati evin içerisinde olacak. Televizyon saatleri var. Şu saatler aralı televizyon izliyor. Örnek veriyorum. Çocuk sabahtan akşama kadar televizyon başında olacak değil ya. Veya sabahtan akşam elinde telefon, tablet olacak değil. Bunu önceki bölümlerde de belirtmiştik. Belli bir süre konulacak. Eve belli bir giriş çıkış saati olacak. Televizyon belli bir izleme saati olacak. Telefon veya internet, tablet neyse belli bir izleme süresi olacak. Dersini bunun için plan program, hayat bir plan programdır. Sen o hayatı belli bir plan programı uyguladın mı hayatında başarılı olursun. Mesela yemek saati, kıymetli üstadım. Anne ayrı yiyor belli bir saatte, baba ayrı bir saatte yiyor, çocuk ayrı bir saatte. İşte öyle olmuyor. Yemek saati dedin mi herkes hazır olacak o sofrada.
1: Evet.
0: Bunlar hepsi belli bir plan, program, belli bir kurallar, sınırlar içerisinde oturtuldu mu, yine tabii ki o evin içinde huzur daimi olur.
1: Evet. Bu ergenlik döneminde çatışmalar artıyor ailelerde. Çocuklarla evet. olan çatışmalar. Bu dönemde gençlerin ailelerine karşı sorumluluğu nasıl değişir?
0: Kıymetli hocam, şöyle söyleyeyim. Ergenlik döneminde gençlerde özellikle bir öfke patlaması zaman zaman oluyor. Bir bağımsızlık arayışı oluyor. Bunlar normaldir. Evet. Bunlar diğer zamanlara göre normaldir. Ebeveynler de bunu normal karşılayıp ona göre çocuklarına o etki tepki süreci içerisinde olmaları gerekir. Ha nedir? Onların o bağırma veya çağırma veya şey karşılık anne baba o tepki vermeyecek. Anne baba yumuşak bir dille, sakin bir dille karşılık verecek. O çocuk kaybetmeye değil de kazanma ve kazandırma taraftarı olacak. O mücadele içerisinde olacaklar. Ancak şu var ki sorumlulukları, iletişim kanallarını tamamen kapatmamak gerekir. Anne baba, bu özellikle anne babaya burada büyük bir görev düşüyor. Çocuklarıyla olan sorumluluklarını, iletişim kanallarını kapatmamak lazım. Bilecekler ki evet ergenlik dönemidir, bunlar yaşanır, bunlar olacak şeylerdir. Bunları alttan alarak ama çocuklarının o bağımsızlık isteklerini de serbest bırakmayacak. Arkadan takip edecek, onları kontrol altında tutacak ve yanlış bir girişim varsa da o çocuklarını oradan çekip alacaklar. Bırakmayacaklar o çocuklar oraya. O yanlışlığa ve o hataya kurban gitmelerine izin vermeyecekler. Kısacası şunu söyleyeyim kıymetli üstadım. Ergenlik çağı döneminde anne baba çocuklarıyla iletişimi burada daha diğer zamanlara göre daha sağlıklı, daha sıkı ve daha iyi bir diyalog içerisinde olmaları gerekir. Eğer bunu bu şekilde devam ederlerse belli bir zaten ergenlik süreci belli bir süreçtir. O süreç geçtikten sonra o sancılı dönem bittikten sonra zaten o çocuk anne babadan başka gideceği bir yere yok. Yaptığı yanlışların zamanlı geçmişte yaptığı yanlış ve hataları anlar. Tekrar geri döner anne babasının dizin dibinde oturur.
1: Evet. Yine bir ara verelim. Aradan sonra devam çok edelim. Istedim. Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve kıymetli misafirim araştırmacı yazar Sefa Sami Bey ile birlikteyiz. Kendisiyle anne ve babaların çocuklarına olan vazifeleri, çocukların da ailelerine karşı olan sorumlulukları üzerinde sohbet ediyoruz. Son bölümde beraber olmak dileğiyle kısa bir ara.
2: Şimdi reklamlar.
3: Baba bu ne bayramı?
4: Babacığım bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız. Kıymetli misafirim, araştırmacı yazar Sefa Sami Bey ile birlikteyiz. Kendisiyle anne ve babaların çocuklarına olan vazifeleri ve çocukların ailelerine karşı sorumlulukları üzerinde sohbet ediyoruz. Hocam, şöyle bir soruyla devam etmek istiyorum bu bölümde. Çocukların aile bireyleriyle, kardeşler dahil buna tabii, dürüst bir ilişki kurma mecburiyeti var mıdır? Dürüst, doğru bir ilişki kurma mecburiyeti var mıdır?
1: Vardır muhakkak. Şimdi güven, evet, kıymetli üstadım, güven hem ailenin hem hayatın temel taşıdır. Karşılıklı güven olacak, inanç olacak, birliktelik olacak ki o ailenin temelleri sağlam olsun. Çocuklar ailelerine karşı dürüst olmaları, yalan söylememeleri ve yardıma ihtiyaç duydukları anda, bunu ailelerinden gizlememeleri gerekir. Aile içi güvenin korunması açısından bu kesinlikle şarttır. Olabilir, insanız, insanlar hataya açıktır, hata yapabilir. Buna çocuklar dahil zaten. Anne babalar da yapabilir, büyükler de küçükler de herkes yapabilir. Çocuklar hata yaptıkları yerde doğrusu neyse onu gelip söyleyecekler ailelerine. Saklamayacaklar, gizlemeyecekler. Dara girdikleri anda, sıkıntıya düştükleri anda maddi ve manevi olarak aileleri onların sonsuz hem ilham kaynağıdır hem de onlar için sınırsız bir kredidir aileler onlar için. Evet. Sen gidersin, eşten, dosttan, arkadaştan bir yardım istersen ikincisinde vermezler. Üçüncüsünde iki verirler, üçüncüsünde sana sırtını dönerler. Ama anne baba asla, çocuk bir değil bin defa dahi hata yapsa, 100.000 defa dahi hata yapsa, o çocuk anne baba yüzünü döndüğü an her şey biter. Anne baba koşa koşa gelir, o çocuğuna sarılır ve o hatasını düzeltmek, o sıkıntısını gidermek, o ihtiyaçlarını karşılamak için var gücüyle mücadele ederler. Yani kısacası böyle bir şeyin olabilmesi için, karşılıklı güvenin olup bir ailenin ortamında olabilmesi için yalan olmayacak, dolan olmayacak, hile olmayacak ve hiçbir şey gizlenmeyecek, saklanmayacak. İhtiyaç duydukları anda da böyle hiç çekinmeden anne babalarının yanlarına gidecekler o çocuklar.
0: Evet. Vefa kavramı çocuk aile ilişkisinde nereye oturuyor? Çocuklar büyüdüğünde sorumluluklar biter mi?
1: Hocam bitmez. Sadece aksine vefa şekil değiştirir. Çocuklar büyüyüp kendi hayatlarını kursalar bile yaşlanan anne ve babalarını arayıp sormak, onları yalnız bırakmamak, hatırlarını sormak, ihtiyaçlarını görmek, zaman zaman ziyaret etmek, ellerini öpüp hayır dualarını almak gerekir. Bir zamanlar nasıl çocuk anne babaya ihtiyaç duyuyorsa, sevgilerine, muhabbetlerine, ilgi alakalarına muhtaç ise, belli bir zaman sonra çocuklar büyüyüp aile yuva sahibi olduğunda, anne baba yaşlandığında, bu sefer anne baba tam tersine çocuklarına ihtiyaç duyuyor. Vefa küçükten belli bir yaşa, artık kendi hayatlarına o çocuk belli ayaklarının üzerinde durabilecek nokta gelene kadar o vefa anne babadan çocuklara verilir. Ama anne baba yaşlanıp artık ihtiyaç sahibi olduklarında, bakıma muhtaç olduklarında, bu sefer o vefa şekil değiştirir, anne baba tarafına geçer. Anne baba tarafını tutar.
0: Yani çocuklar anne babalarına vefa gösterme durumuna
1: göstermek göre zorundalar. Zaten İslam'ın en güzel örneklerinden de budur. Bakın kıymetli üstadım, genellikle şu örneği verebilirim. Kalbinde, yaşamında İslami duygu olmayan kişiler, bu bir gerçektir ne yazık ki. Bunu Avrupa'da özellikle çoğunlukla söylüyorum. Anne baba bir yaşa geldi mi tutup ya sokağa atıyorlar ya tutuyorlar bu bakım evlerini. Ama elhamdülillah, çok şükür, İslami kurallar, İslami bir yaşam içerisinde, Kur'an yaşamı içerisinde hayatını sürdüren aileler, anne baba vefat edene kadar o anne babayı baş üstünde tutuyorlar. Hatta anne baba vefat ettikten sonra onun için hayır hayratta bulunuyorlar, onun için okuyorlar, sürekli kabirlerini ziyaret ediyorlar. Bu da bir vefa örneğidir. Anne baba hayattayken sadece ilgi alaka gösterip vefat ettikten sonra artık sırtını dönmek değil. Vefat ettikten sonra da sık sık kabirlerini ziyaret etmek, kabirlerin başında oturup bir Yasin bile okumak bile çok güzel bir vefa örneğidir.
0: eskiden de vardı, şimdi zamanımızda daha da arttı.
1: Evet.
0: Eskiden Darül Aceze deniyordu,
1: evet,
0: malum.
1: Evet.
0: Sultan II. Abdülhamit Han döneminde yapılmış. Hı-hı. İstanbul'da mesela bir Darül Aceze, evet, var. Yani acizler evi, yurdu manasında. Burada yaşlılar daha çok kalıyorlar.
1: Ne yazık ki.
0: Ne yazık ki derken buna da ihtiyaç var. Unutmamak
1: var,
0: lazım.
1: Var.
0: Yani olur ki yaşlı kişidir, çoluk çocuğu da yoktur, evlenmemiştir veyahut da işte çoluk çocuğu da vefat etmiştir. Yaşlı olarak oraya verilmek durumundadır. Ama bu demek değil ki bütün evlatlar da analarını, babalarını böylesi yurtlara bıraksınlar. Evet, imkanları nispetinde güçleri yettiği kadar, yapabildikleri kadar yanlarında, onların ölene kadar hizmetinde bulunmaları önemli.
1: Kıymetli Usta, ne yazık ki derken buradaki ne yazık ki hemen şuna müsaadenizle açıklayayım, sebebi nedir? Tabii evladı yok. Dediğiniz gibi evladı hastalıktan, kazadan, kaza geçirmiş, genç yaşta vefat etmiş veya bakacak kimse yok o ihtiyaçlar için. Evet, bu ihtiyaçtır, zaruri ihtiyaçtır böyle yerlerin olması. Ama sözüm meclisten dışarı, evlat Karun kadar zengin, örnek veriyorum, örneklendirme yapıyorum. Ama anne babasına bakamıyor üstadım. Onları öyle yerlere atıyor. İşte buna ne yazık ki diyorum. Anne baba hasta, anne babasını arabasına koyup bir doktora, hastaneye götüremiyor. Bunu benim sözüm şuna. Ama orada burada zaman geçirmeyi çok iyi biliyor. Vakit geçirmeyi biliyor. Sen kalkıp boş yerlerde zamanını harcayacağına, yani anne babanın yanında olman gerekiyor, onlara hizmet etmek gerekirken niye vaktini dışarı harcıyorsun? Ve annem baban başı, bak anne babalar bizim başlarımızın tacıdır. Büyüklerimiz başlarımızın tacıdır. Şu bir gerçektir. Ben bunu kendim de tecrübe etmişim. Anne babalar, büyüklerin olduğu evlerde bereket sınırsızdır. Her zaman bereket vardır. Sen anne babayı tutuyorsun, böyle yerlere atıyorsun. Kalkıp neymiş, hayatını yaşıyorsun. Çok özür dilerim ama o hayat, hayat değildir. O sadece bir vefasızlık örneğidir.
0: Çok ünlü bir futbolcu var, dünya çapında ünlü.
1: Evet.
0: Belki siz de duymuşsunuzdur onu, haberi. Annesini bırakmıyor. Kendi evinde beraber. Diyorlar ki ya çok zenginsin, çok paran var. Neden annene iyi bir ev almıyorsun? Onunla, onun iyi bir evde yaşamasını sağlamıyorsun. Kendi evinde bulunduruyorsun diye. O da cevaben diyor ki işte o bana bütün ömrünü verdi benim çocukluğumda. Bana iyi bir hayat yaşamam için, iyi bir futbolcu olabilmem için
1: ya,
0: büyük,
1: değil mi?
0: Bana faydalar sağladı, yardımcı oldu, efendim başkalarının işlerini yaptı, para kazandı ve bana, benim bugüne gelmeme sebep oldu.
1: Kesinlikle.
0: Ben onu nasıl bırakırım diyor. Evet, hep batılılar için kötü örnekler verdik ama bu da
1: iyi tarafı iyi, da var.
0: Tabii ki var.
1: İyi tarafı da var.
0: Bu, hem de zengin
1: genel
0: bir futbolcu, dünya çapında bir futbolcunun.
1: Evet. Evet. Kıymetli üstadım.
0: Evet, böyle örnekler de var yani, güzel örnekler. Çocuklar ailelerinin her dediğini, meslek veya evlilik seçimini aynen kabul etmek zorunda mıdır? Sorumluluk nerede biter, özgürlük nerede başlar?
1: Kıymetli üstadım, çocuklar kendi hayatları üzerinde seçim yapma özgürlüğü vardır. Buradaki sorumluluk kendi kararlarını alırken ailelerine karşı kırıcı, saygısız olmamak ve kararların arkasında yetişen, kararların arkasında yetişkin gibi durabilmeleri gerekir. Evet, tabii ki çocuklar evlenecek kişiyi de seçmeleri gerekir. Hayatlarını sürdürecek kişileri de seçmeleri gerekir. Kuracağı işi, kuracağı ortamı da seçmeleri gerekir. Ama nedir? Bunu kendi kafalarına göre yapmamaları lazım. Bunu yaparken kırmadan, üzmeden, saygısızlıkta bulunmadan anne babalarına da danışmaları gerekir. Onların da fikirlerini almaları gerekir. Onların da dualarını almaları gerekir ki öyle bir işe girdiğinde, öyle bir girişimde bulunduğunda ondan hayır bulsun, onun daimi olsun diye. Sen yapıyorsun, annem babam bilmiyor, haberi yok. Onların dualarını almamışsın, onların fikrini almamışsın. Kusura bakma, o işten sana bir hayır gelmez, o iş uzun süreli de olmaz. Tabii ki çocuklar kendi seçimlerinde özgürler. Özgür olmalıdırlar. Ama nedir? Anne baba ve ebeveynlerden habersiz bunu yapmamaları gerekir. Her ne olursa olsun ebeveynlerinde bilgisi, bilgileri dahilinde bunu girişim, içerisinde bulunacakları girişim her ne olursa olsun veya başlayacakları olduğunu, girişim ne olursa olsun onların bilgileri ve haberdar olduklarına dair öyle bir girişimde bulunmaları gerekiyor.
0: Onların büyük tecrübeleri var tabii. Kesinlikle. Geçmişten kalan tecrübeleri var. Anne babaya danışmak, onların görüşleri doğrultusunda hareket etmek şüphesiz ki en güzeli. Hani bir söz var, danışan dağlar aşmış, danışmayan düz yolda şaşmış derler. Evet, düz yolda şaşmamak için anne babanın görüşlerini, düşüncelerini almak esas.
1: Evet.
0: Evet. Biraz önceki konuştuğumuz konuya biraz daha yakın ama tekrar sormamda herhalde yarar var.
1: Tabii.
0: Efendim, anne ve baba yaşlandığında veya hastalandığında çocukların hukuki ve ahlaki sorumluluğu nedir diyelim?
1: Kıymetli üstadım, hem ahlaken hem de birçok hukuk sisteminde, örnek veriyorum, bakım yükümlü olarak, buna bakım yükümlülüğünü örnek veriyorum. Çocuklar yaşlanan ve kendi bakımını sağlayan anne babalarına destek olmak zorundalar. Bak, olmalılar demiyorum, olmak zorundalar. Çünkü o anne baba onları büyütüp bu yaşa, az önceki verdiğiniz futbolcu, o dünyaca ünlü futbolcuna örnek vermiştiniz ya, nasıl anne baba o çocuğun ta bu noktalar, bu kadar dünyaca ünlü bir futbolcu olabilmesi için nereden bilir, bilemezdi. Sırf çocuğun kendi ayaklarının üzerinde dursun, ekmeği kazansın niyetiyle, ama Allah ona böyle bir güzelliği bahşetti diyelim. Saçını süpürge etti, yeri geldi merdivenleri belki silmiştir, bir yeri gelmiştir gitmiştir, elbiseleri yıkamıştır, gece gündüzün birbirine katarak çocuğu bir yere gelsin diye. Ama çocuk bir yerlere geldi. O çocuk nasıl diyor, bugün ben bu yerlere gelmişsem, annem ya sayesinde gelmişim diyorsa, annesini bırakmıyorsa, biz de bir yerlere bugün gelmişsek annelerimizin ve babalarımızın sayesinde gelmişiz. Onlar bize, biz onlara muhtaç olduğumuz an 7/24 gece gündüz demeden nasıl bize sahip çıktılar, şefkat ellerini, şefkat gölgelerini bizim üzerimize eksik etmedilerse, bugün artık tam tersi, biz onlara bakmakla zorunluyuz. Onların ihtiyaçlarını, bakımlarını üstlenmek ve o yükümlülüğün altına elimizi koymakla mecburuz. Yani bunu yapmak zorundayız. Eğer biz bunu yaparsak yarın Allah'ın huzurunda alnak olarak bu hesabı vereceğiz. Anne babaların dua, şu bir gerçektir. Anne babaların duaları evladına açmayacağı hiçbir kapı yoktur. Ama anne babanın beduası da evladına getirmeyeceği felaketlerin adı hesabı yoktur.
0: Evet. Peygamberimiz Aleyhisselam buyuruyorlar, bir babanın evladına duası peygamberin ümmetine duası
1: gibidir.
0: Evet.
1: Evet.
0: O kadar önemli. Bir babanın duasını almak.
1: Hadis-i şerif de var. Cennet anaların ayaklarının altındadır.
0: O da var.
1: İşte bu kadar önemli. Anne babaya bakmak, onların ihtiyaçlarını karşılamak bu kadar önemlidir yani.
0: Hiç şüphe yok. Evet hocam. Peki sona doğru geldik hocam. Şöyle diyelim. Hem ailelerin hem de çocukların karşılıklı olarak asla unutmaması gereken ortak sorumlulukları nelerdir?
1: Hocam şöyle, empati yapmak gerekir. Çocuklar anne babalarına, anne babalar da çocuklarına karşı empati yapmaları gerekir. Anne baba çocukların çocuk olduğunu, çocuklar da anne babaların kusursuz olmayan, hata yapabilecek kişiler olduklarını ve yapıya sahip olduklarını, birer insan olduğunu unutmamalıdırlar. Karşılıklı anlayış, sevgi, saygı ve tüm görev sorumluluklar huzurun anahtarıdır.
0: Evet.
1: Eğer çocuklar kendilerini annelerin babaların yerine koyacaklar. Ya benim annem babam yanlış yapabilir, bu hata yapabilir ama annem babam benim için bunu yaptı, bunları yaptı diyecek. Anne baba da kendini çocukların yerine koyacak, bir empati yapacak. Ya biz de çocuktuk diyecek. Biz de bunları zamanla bunları yaptık. Ama o da çocuktur, yapabilir deyip hoş görecek, ama o çocuk o hataları yapacak, devam edecek diye onu da kulak ardı etmeyecektir. Ha, karşılıklı saygı sevgi olacak, hoşgörü olacak, muhabbet olacak, dürüstlük olacak. Bunlar hepsi oldu mu o evin çatısını güzel bir huzur ortamı sağlar. Ve o huzur ortamı içerisinde hayat devam eder.
0: Empati dediniz hocam. Annenin babanın ben çocukken bu hataları yaptım diye düşünmesi, kendisini çocuk yerine koyması, çocuğunun yerine koyması normal. Bunu anlıyorum ama çocuk nasıl yapacak empatiyi? Yani ben anne baba olsam böyle yapmazdım diyecek ama anne baba olmadı ki o. Yani onun geçmişte anneliği babalığı söz konusu değil.
1: Şöyle olacak. Ya annem babam bunlar evet benim için yaptı. Acaba bugün ben de anne baba olsam ya da yarın ben de anne baba olacağım. Ben de bunları düşünecek miyim? Ya da ben de böyle mi çocuklarım için düşüneyim? Ben de onların bana yaptıklarını ben de kendi çocuklarım için mi yapacağım diye bu şekilde düşünecektir ve ona göre hareket edeceklerdir.
0: Evet. Peki öyle diyelim.
1: Evet.
0: Birkaç dakikamız var. Şöyle hocam, anne ve babaların çocuklarına olan vazifeleri, başa dönelim tekrar.
1: Tabii.
0: Maddelemek istersek neler hocam, söyleyebiliriz?
1: Anne ve babanın çocuklarına karşı olan vazifeleri öncelikle temel ihtiyaçlardır. Temel ihtiyaçlarını karşılamaları gerekir. Nedir bunlar? Gıda, beslenme, eğitim, okul, sağlık,
0: giyinme.
1: Ve giyinme. Anne babanın temel, çocuklarına karşı olan temel bunlar var. İkincisi, manevi olarak çocuklarını geleceğe hazırlamak. Onlara Allah, Kur'an ve peygamber sevgisini, vatan millet sevgisini ve bayrak sevgisini onların kalplerine yerleştirecektir. Bu her anne babanın görevidir. Ayrıca anne babanın ve öğretmenin ortak görevi nedir? Öğretmenler de, anne babalar da az önce de belirttiğim gibi Allah, Kur'an, peygamber, vatan ve bayrak sevgisini çocukların, öğrencilerin kalplerine yerleştireceklerdir. Anne babanın sadece sadece anne babayı baz alırsak işte gıda, giyinme, beslenme, sağlık ve eğitim bunlarını karşılamak zorundalar.
0: Evet. Bu söyledikleriniz eğer yerleştirilmemişse o kalplere, çocuk kalplere, onun sonucu felaket oluyor.
1: Kesinlikle.
0: Bunu geçtiğimiz yıllar içerisinde Türkiye'de çok gördük.
1: Çok sayısız örnekleri yaşadık.
0: Evet, 10 binlerce insanımızı kaybettik.
1: Ne yazık ki.
0: Değil mi? Kimisi vatan millet vazifelisi olarak kurşun sıktı. Kimisi de
1: davam diye
0: vatana millete ihanet etti.
1: Ne yazık ki boş yere.
0: Hemen 10 binlerce insan. Şunu söyleyeyim. 40 bin küsur insanımız
1: gitti. Ölen de anne baba çocukları, ölen de anne baba evlatları ama keşke şunu söyleyeyim. O cahilce düşünceler için, ben açık söylüyorum, o cahilce düşünceler için böyle bir kalkışma olmasaydı. Bakın ne güzel. Bu vatan hepimize de yeter. Bu memleket hepimize de yeter. İnan ki kardeş olabilirsek, birbirimize karşı saygılı, huzurlu, saygılı, muhabbet ve sevgi çerçevesi içerisinde olabilirsek, ya Türkiye, bu vatanın, bu vatanın toprakları hepimize yeter ya. Her şeyle, maddi ve manevi imkanlar bize yeter.
0: Evet.
1: Ama yeter ki aramıza o fitne, fesatları, bizi istemeyen, bizim kardeşliğimizi körüklemek isteyen kişilere o taviz vermememiz gerekir.
0: Evet. O teröristlere harcanan paralar bu vatanın çeşitli hizmetleri için harcanmış olsaydı
1: bugün Türkiye çok farklı yerlerde
0: çok olurdu. Farklı yerlerde
1: çok olurdu. Farklı yerlerde olurdu.
0: Dünyanın bir numarası
1: ama
0: olurdu.
1: Ama elhamdülillah bugünümüze de şükür. Evet. Artık yavaş yavaş o şeyler, her karşı tarafta bunun farkında, buradakiler de her şeyin farkında. Artık yavaş yavaş kardeşlik tohumları yeşeriyor, atıldı ve o tohumlar yeşermeye evet. Başladı. İnşallah daha güzel günleri de hep birlikte göreceğiz. Biz görmesek de çocuklarımız görecektir. Buna şüphe
0: evet,
1: yoktur.
0: Bu da önemli. Biz görmesek de çocuklarımız görmeli
1: evet.
0: Veya görecekler. Yani bizim zamanımızda her şey bitsin istiyoruz. Bu biraz kolay değil. Zamana ihtiyaç var. Yani bugün başlamış olan bir güzel hareket yarın da devam etmeli ve iyi bir neticeye ulaşmalı inşallah.
1: Kıymetli üstadım, kurşunlar artık konuşmasın.
0: Evet.
1: Kurşunlar sıkılmasın. Kalemler konuşulsun, mürekkepler yazılsın. Biz bunu istiyoruz.
0: Evet. Peki kıymetli hocam, böylece noktalayalım bugün burada bu konuyu. Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de Bir İletişim Dünyamız programının daha sonundayız. Ben Deniz Faruk Sal, programı sunmaya çalıştım. Ana kumandada arkadaşımız Ahmet Hilmi Kaya yardımcı oldu. Emeği geçen bütün arkadaşlarım adına dinleyicilerimize hayırlı güzel bir gün diliyorum. Bugün program misafirim araştırmacı yazar Sefa Sami Bey'di. Kendisiyle anne ve babaların çocuklarına olan vazifeleri ve çocukların ailelerine karşı sorumlulukları üzerine konuştuk. Bir başka programda bir başka misafirimle sizlerle birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın efendim.
2: İletişim Dünyamız.

0: şimdi reklamlar.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: boyunca golleri istediğin yerden izlemek, Türk Telekom'la golleri Tivibu Go'dan internetinden yemeden izlemek, Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. Tivibu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar tivibu.com.tr'de.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bizim çocuklar sahada, İlker hep yanlarında.

0: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
1: TGRT FM Haber.
2: Askeri Balta isimli bir vatandaş saldırıya uğradı. Hayatını kaybeden Balta'nın katilleri uzun süre bulunmadı. Ta ki jandarma suç araştırma timi devreye girene kadar. Soruşturma dosyası yeniden açıldı. Dosya 6 yıldır faili meçhul olarak duruyordu. Yapılan operasyonda 7 kişi tutuklandı. İçişleri Bakanlığı'na bağlı özel çalışma grubu, JASAT timleri, otopsi raporları, şüphelilerin ifadeleri ve tüm delilleri yeniden mercek altına aldı. 7 ay boyunca süren inceleme ile bazı tanık ifadelerindeki çelişki ve tutarsızlık ekibin dikkatinden kaçmadı. 8 Haziran'da aralarında maktulün akrabalarının da bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

0: Tekrar merhaba sevgili izleyiciler. TGRT Haber'de gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Bizim çocuklar Dünya Kupası'na puansız başladı. A milli takım gruptaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 yenildi. Türkiye 24 yıl sonra Dünya Kupası'ndaki ilk maçına çıktı. Bizim çocuklar turnuvaya kötü bir başlangıç yaptı. A milli takım D grubu ilk maçında Avustralya'yla Kanada'da karşılaştı. Ay Yıldızlılar rakibine 2-0 mağlup oldu. Avustralya'ya galibiyeti İran Kunda ve Metcalf'ın golleri getirildi. Türkiye sıradaki maçını 20 Haziran'da Paraguay'la oynayacak. Milliler 26 Haziran'da Amerika maçıyla grubu tamamlayacak. Muğla'da Kades'ten gelen yardım çağrısı faciayla bitti. Silahlı dehşet saçan astsubay eski eşine ve olay yerine giden polis memuru Tayfun Baş'a ateş açtı. Ağır yaralanan Baş şehit oldu. Cenaze töreninde yaşananlarsa yürekleri dağladı.
1: Kades'ten gelen çağrıya kulak vermiş, olay yerine koşmuştu. Çağrının sonu faciayla bitti. Astsubay polis memurunu silahla şehit etti. Sonra da namluyu eski eşi ve kendisine çevirdi. Kan donduran olayın adresi Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı İsmet İnönü Caddesi. İddiaya göre İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Astsubay Gökhan Yıldırım eski eşi Hande Sincar'ın iş yerini bastı. Yanında silah vardı. Korkuya kapılan kadın Kades üzerinden yardım çağrısı yaptı. İhbarı alan polis ekipleri zaman kaybetmeden olay yerine koştu. Ancak işler kontrolden çıktı. Astsubay Gökhan Yıldırım teslim olmadı. Bir anda silahına davrandı. Polis ekiplerine ateş açtı. Kurşunların hedefi olan polis memuru Tayfun Baş kanlar içinde yere yığıldı. Durmak bilmeyen saldırgan daha sonra namluyu eski eşi Hande Sincar'a doğrulttu. Hiç düşünmeden tetiğe bastı. Son olaraksa kendi canına kıymak için kafasına bir el ateş etti. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. 3 yaralı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak polis memuru Tayfun Baş'tan kısa süre sonra kahreden haber geldi. Baş doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Yaralı astsubay ve eski eşinin hayati tehlikesi ise devam ediyor. Polis ekipleri olaya ilişkin geniş çaplı incelemesini sürdürüyor.
0: Rize'nin Çamlıhemşehir ilçesinde kaybolan bir kişiyi arayan AFAD ekiplerinin botu akıntıya kapılarak devrildi. Acı olayda bir AFAD personeli hayatını kaybetti. Dördü de yaralandı.
1: Kaybolan kişiyi arıyorlardı. Botları devrildi. Feci kazanın da görüntüsü ortaya çıkarken acı haberler arka arkaya geldi. Olay Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde yaşandı. AFAD ekipleri 11 Haziran'dan beri Fırtına Deresi'nde kaybolan Volkan Civelekoğlu'nu arıyorlardı. Şenyuva köyü civarında Civelekoğlu'nun cansız bedeni tespit edildi. Bu sırada şiddetli akıntıya kapılan AFAD botu devrildi. Suya düşen 5 AFAD personelinden 4'ü kurtarıldı. Kayıp olarak bir personelin ise cansız bedenine ulaşıldı. Feci kazanın görüntüsü bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
2: Ekipler canı pahasına mücadele etti diyoruz. Canını ortaya koyarak mücadele etti diyoruz. Onun ne anlama geldiğinin bir örneği buradadır. Başımız sağ olsun.
1: Olayda hayatını kaybeden AFAD personeli Ömer Faruk Özkan için Rize AFAD İl Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.
3: Rabbil Alemin. Vessalatu vesselam.
1: Törenin ardından 28 yaşındaki Özkan'ın cenazesi dualarla memleketi Bolu'ya gönderildi.
0: Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmut, Türkiye dışında kendilerine destek veren ülke olmadığını belirterek Türkiye'den başka kimimiz var ki ifadelerini kullandı. Mahmut, ihtiyaç duyulması halinde Türkiye'ye daha fazla hidrokarbon sahası tahsis edebileceklerini söyledi.
1: Türkiye ile Somali arasındaki stratejik işbirliği dikkat çekiyor. Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmut, ülkesindeki petrol ve hidrokarbon arama faaliyetlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Mahmut, Somali'nin ekonomik geleceği açısından enerji çalışmalarının büyük önem taşıdığını söyledi. Uluslararası yatırımcılara 12 hidrokarbon bloku açıldığını belirten Mahmut, bunlardan sadece 3'ünün Türkiye'ye verildiğini açıkladı. Batılı şirketlerin bazı sahalardan çekildiğini ifade eden Mahmut, Türkiye'nin ise Somali'ye desteğini sürdürdüğünü vurguladı. Somali Cumhurbaşkanı'nın sözleri dikkat çekti. Hasan Şeyh Mahmut, Türkiye'den başka kimimiz var ki bizi başka kim istiyor destekliyor ifadelerini kullandı. Mahmut, ihtiyaç duyulması halinde Türkiye'ye daha fazla saha tahsis edebileceklerini de söyledi. Somali yönetimi dünyanın farklı ülkelerinden yatırımcıları ülkeye çekmek istediklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Mahmut, dış politikada karşılıklı çıkar ilkesine önem verdiklerini ifade etti. İsrail'le diplomatik ilişki kurulmasının ise şu an gündemlerinde olmadığını söyledi.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan Beyoğlu'nda vatandaşlarla samimi bir buluşma gerçekleştirdi. Ardından Kuzey Makedonya Başbakanı'nı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.
4: Bir yanda vatandaş buluşması, diğer yanda diplomasi mesaisi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hafta sonu mesaisi yoğun geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'daki Türkiye Yapay Zeka Zirvesi programına katıldıktan sonra tersanenin yakınlarındaki Beyoğlu Erzurum Vakfı lokalini ziyaret etti. Vatandaşlarla bir araya gelen Erdoğan çay ve kahve eşliğinde sohbet etti. Erdoğan kendisini görmek için gelenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Samimi görüntülerin yaşandığı ziyaretin ardından lokalden ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir sonraki durağı ise Dolmabahçe Çalışma Ofisi oldu. Erdoğan burada Kuzey Makedonya Başbakanı Hristiyan Miçoski'yi kabul etti. İki liderin görüşmesi basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerle bölgesel gelişmelerin ele alınması bekleniyor.
0: CHP'de kazan kaynamaya devam ediyor. Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'dan boşalan grup başkan vekilliği için taraflar karşılıklı hamle yapacak. Arınma il başkanlıklarına sıçrayacak. İstanbul, Ankara, İzmir il başkanları listenin başında. Özgür Özel'in memleketi Manisa için de görevden alma seçeneği masada olacak.
5: Partiyi arındırmak açısından zor da olsa bu kararı almak zorunda kaldık.
1: Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın disipline sevk edildi. Grup başkan vekilliği ünvanını kaybetti. CHP'de boşalan iki koltuk için Kılıçdaroğlu ve Özel yine karşı karşıya gelecek.
5: Şu an itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin parlamentoda sadece bir tane grup başkan vekili var. İki yer boşalmış durumda.
1: Parti iç yönetmeliğine göre grup başkan vekillerini milletvekilleri oylamayla belirliyor. Bu yüzden Özgür Özel'in kapalı bir grup toplantısında seçim yoluna gidebileceği belirtiliyor.
5: Boş koltuklara ilişkin nasıl bir değerlendirme yapılacağı, yani bunların kimler olacağı zaten Sayın Genel Başkan'ın takdirinde.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise atama seçeneğine yönelecek. Kafasında isimler de var. İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Konya Milletvekili Barış Bektaş, Kars Milletvekili İnan Akgünalp ve Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in adı iki grup başkan vekilliği için geçiyor. Özel'i destekleyenler Genel Başkan'ın böyle bir yetkisi yok diyor. Kılıçdaroğlu cephesi ise mutlak buttan kararının bu işlem için hukuki zemin sağladığını düşünüyor.
6: Ben isterdim ki bunu meclise yapalım. Ama gerilim yaratıldı. Ama bir noktaya kadar, o noktaya gelince kusura bakmayın.
1: Bu sayede Kemal Kılıçdaroğlu'na meclis grubunda kürsünün yolu da açılacak. Eğer atama yapılırsa o grup başkan vekilleri konuşması için Kılıçdaroğlu'nu kürsüye çağıracak.
5: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup konuşmasını yapacak ve grup toplantısını gerçekleştirecek. Bu konuda kararlılığımız tamdır.
1: Kılıçdaroğlu arınma stratejisine de devam ediyor. Bugüne kadar 9 milletvekili ve 2 belediye başkanını ihraç istemiyle disipline sevk etmişti. Bunları il başkanlarının takip edeceği konuşuluyor.
6: Arınacağız, arınacağız. Kirlikten arınacağız, kirlikten. Kirli kimse onları kapının önüne koyacağız.
1: Kulislerde Ankara, İstanbul ve İzmir il başkanlarının ihraç edileceği konuşuluyor. Manisa ve Kars il başkanlarının da görevden alınacağı iddia ediliyor.
5: Bir çeşit fiili de facto iki başlı bir yapı oluşmuş oldu. Buna hiçbir tüzel kişilik izin vermez.
1: Tüm bu gündemlerle Kılıçdaroğlu MYK'sı bir kez daha toplanacak. Yüksek Disiplin Kurulu'nunsa bu hafta içinde ihraçları gündeme almak üzere toplanması bekleniyor.
5: Aklanıp gelecekler. Bizim aklandıktan sonra bütün arkadaşlarımıza da kapımız açık kalmaya devam edecek.
0: Nefesler tutuldu. Amerika-İran anlaşması an meselesi. Ancak zaman ve içerik konusunda tartışmalar var. Amerika Başkanı Donald Trump, pazar günü imzalanacak dese de İran cephesi bölünmüş durumda. İzleyelim.
1: ABD ile İran bugün anlaşma imzalayacak mı? ABD Başkanı Donald Trump kesin konuştu. İran'dan da anlaşmaya dair olumlu açıklamalar geliyor. Ancak Şahinler ve ılımlılar arasında bölünme var.
7: TGRT FM Haber.
8: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
9: Şimdi reklamlar.
10: Maksimum 25. yılını Maxi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş cepten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İşcep ve Maksimum Mobil'de.

0: İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyiciler. Bir programla daha yeniden birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimiz gelecek. Sonra Hayatım romanı dinleyeceksiniz ve son olarak da Sorun Söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.
1: Şiirlerle menkıbeler. Abdülvehhab-ı Mısri rahmetullahi aleyh, insanın şerefi. Bu zat buyuruyor ki, şudur ki bir Müslüman, elinden ve dilinden kimseye gelmez ziyan. Bir insanın şerefi, inançta, imandadır. Yani bütün üstünlük, imanı olandadır. Çünkü o, bağlanmıştır Allah ve Resulüne. Bir mesuliyet taşır mahlukatın hepsine. Birine bir fenalık düşünse de o bilfarz, kalbindeki o iman mani olur, yaptırmaz.

Yine bir sohbetinde buyurdu ki, İns ve cin yaratıldı sadece ibadet etmek için. İbadet yapmaktan da maksat ve gaye asıl, tam hakiki imana olmaktır sonra vasıl. Bu hakiki imana kavuşabilmek için, nefsi iman etmesi lazımdır o kişinin. Nefis inkar ederken hasıl olan o iman, imanın suretidir. Bulmamıştır itminan. Yani hep devamdadır küfrüne nefis yine. Hala düşmanlıktadır inatla sahibine. Eğer ki vazgeçerse nefis bu inadından, hakiki iman olup hiç yok olmaz o iman. O zaman ameller de hakiki gerçek olur. Kul için asıl maksat ve gaye işte budur. Çünkü buyuruyor ki kitabında Rabbimiz, ey iman sahipleri, gerçek iman ediniz. Yine bir sohbetinde buyurdu ki, bu devir küfrün bir sel misali aktığı bir devirdir. Küfre girip girmemek zamanıdır bu zaman. Küfürden çok korkarak yaşamalı Müslüman. Kim imansız ölmekten korkmuyor ise eğer, o imansız olarak ruhunu teslim eder. Lalet tayin, rastgele yaşamak uygun değil. Küfre düşürebilir kulu bir söz, bir fiil. Mesela bir günaha ne güzel dese insan, kaybeder imanını böyle söylediği an. Mümin için imanı çok kıymetli servettir. Çünkü sonsuz cenneti temin eden sebeptir. Onu korumak için titremeli adeta. Onunla nail olur çünkü sonsuz rahata.

hem arşı seyran eyledi. İnsü cin hayran

0: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı Rehber Şu Kimsedir Ki? Rehber yol gösteren, kılavuz, bir kimseye veya bir topluluğa iyi ile kötüyü görmesinde ve doğru yolu bulmasında yardımcı olan, insanı Allahü Teala'nın rızasına kavuşturmaya çalışan, ilim ve ahlak sahibi zat demektir. Tarih sayfaları karıştırılırsa, insanların önlerinde Allahü Teala'nın gönderdiği bir rehber olmadan kendi başlarına gittiklerinde hep yanlış yola saptıkları görülür. İnsan kendisini yaratan büyük kudret sahibinin var olduğunu aklı sayesinde hissetmesine, anlamasına rağmen rehbersiz olarak ona giden yolu bir türlü bulamamış ve kendisine en büyük faydası olan güneş ve benzerlerini yaratıcı sanmış ve bunlara tapınmıştır. Kısacası insan kendisini ve her şeyi yaratan Allahü Teala'yı kendi başına bir türlü tanıyamamış, ona giden yolu bulamamıştır. Çünkü rehbersiz karanlıkta doğru yol bulunamaz. Bunun için peygamberler gönderilmiştir ki onlar en büyük rehberlerdir. Peygamberlerin varisleri olan alimler de insanlara rehberlik edip yol göstermişlerdir. İman edip Müslüman olan bir kimse de tek başına bir rehber olmadan Kur'an-ı Kerim'in ve hadis-i şeriflerin manasını anlayamaz. Bunun için yetişmiş ve yetiştirebilen mürşid-i kamil denilen büyük din alimlerine ihtiyaç vardır. Bunların en üstünleri de dört mezhep imamlarıdır. Bunlar İmam-ı Azam Ebu Hanife, İmam-ı Şafii, İmam-ı Malik ve İmam-ı Ahmed bin Hanbel Hazretleridir. Kur'an-ı Kerim'in ve hadis-i şeriflerin manalarını doğru olarak öğrenmek için bunlardan birinin kitaplarını okumak lazımdır. Rehber insanı Allahü Teala'nın rızasına, sevgisine kavuşturan vasıtadır. Maksatsa Allahü Teala'nın rızasına kavuşmaktır. Rehber emme basma tulumba gibidir. Kendi rehberinden aldığı feyizleri, marifetleri talep edenlere ulaştırır. Rehberden istifade edebilmek için onu sevmek, edebe riayet etmek ve gösterdiği şekilde hareket etmek gerekir. Hakiki bir rehberle bulunan kimsenin imanı kuvvetlenir. Aynı kimsenin kalbinde İslamiyet'e uyma isteği hasıl olur. Zira hakiki rehberin sözleri, halleri, hareketleri, ibadetleri hep İslamiyet'e uygundur. Ona uyan, onu dinleyen Resulullah Efendimiz'e uymuş olur. Hakiki bir rehberin alameti ehl-i sünnet itikadında olması ve İslamiyet'in bildirdiği hükümlerin hepsini bilip bunlara tam uymasıdır. Sözleri, hareketleri İslamiyet'e uygun olmayan kimse havada uçsa da rehber olamaz. Hakiki rehberin bir başka alameti de onunla konuşmak ve onu görmek, Allahü Teala'yı hatırlamaya sebep olması ve Allahü Teala'dan başka her şeyin kalbe soğuk gelmesidir. İmam-ı Nevevi Hazretlerinin bildirdiği hadis-i şerifte Resulullah Efendimiz'den evliyanın alameti sorulunca, onlar görülünce Allah hatırlanır buyurmuşlardır. İmam-ı Begavi Hazretlerinin bildirdiği bir hadis-i şerifte de Allahü Teala buyurdu ki, ben zikrolunduğum zaman evliyam hatırlanır, onlar zikrolununca da ben hatırlanırım buyurulmuştur. Behaeddin Buhari Hazretleri buyurdu ki, rehber olan alim bir tabibe benzer. Hastanın hastalığını, derdini tespit eder ve ona göre ilaç verir. Davud-ı İskenderi Hazretleri de rehber sana ilacı tedavi olmak yolunu gösteren değil, tedavi eden manevi olarak terbiye edip yetiştiren zattır. Böyle olmayana rehber, mürşid denmez buyurmuştur.
1: Hayatım Roman.
2: Mazlumun Ahı.

0: Sessiz olun, ne kimsenin tavuğuna kış deyin, ne de ben böyleyim, ben şöyleyim diyerek böbürlenin. Tabii ki bunu söylemek bana düşmez. Herkes kendince en doğruyu bilir ama büyüklerimizin söylediği her sözde de bir doğruluk payı yok mudur sizce? Ne demişler? Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste. Size anlatacağım hadisede bir komşumuz öyle bir ah alıyor ki, inanın aheste falan da çıkmıyor. Efendim, karşı apartmanımızda oturan iki aileden bahsedeceğim sizlere. Bunlardan biri genç bir çift. Bey iyi bir iş sahibi. Öyle böyle değil, tüccar. Çok iyi kazanıyor. Bir de hanımı var ki sormayın. Evlere şenlik. Her şeyin en iyisini, en doğrusunu kendi bilir. İnsanları azarlar, lafını hiç esirgemez. Bu ailenin bir üst katında da Neriman abla isminde bir kadıncağız oturur. Neriman ablanın bir emekli kocası var. 3-5 kuruş emekli maaşıyla geçinip giderler. Fakat gelin görün ki Neriman ablanın başı o çok bilmiş hanımına dertli. Ne zaman merdivenlerden inecek olsa o kadının kapısı birdenbire açılır ve kadın elleri belinde hesap sorar.
1: Bana bak bana, neydi az önceki gürültü öyle ha?
2: Ne gürültüsü kızım?
1: Ayol, siz apartmanda yaşamayı bilmez misiniz ha?
2: Hayırdır kızım? Ne demek istediğini anlamadım.
1: Bak sen, ne demek istediğimi anlamamış. Gar gar gar. Ayol, kafamı şişirdin be.
2: Aha, o mu? Evi süpürmüştüm de kızım.
1: At öyleyse modası geçmiş makineni. Kompresör gibi çalışıyor be. Ben sizin eski makinenizin gürültüsünü dinlemek zorunda değilim.
2: La havle.
1: Bana baksana Neriman Hanım.
2: Buyur kızım.
1: Bak, sabah halı silkeliyordun. Bir daha böyle bir şey yaptığını görürsem, yemin ediyorum komşu falan dinlemem, 7 mahalleye rezil ederim seni. Bak Neriman Hanım, bugüne kadar seni güzellikle ikaz ettim olmadı, azarladım dinlemedin. Artık benden günah gitti.
2: Ne demek istiyorsun kızım?
1: Aa, bir de utanmadan soruyor musun? Ben sana kaç kere o süpürgeyi kullanmayacaksın demedim mi? Ha? Demedim mi? Sabahtan beri başımı şişirdin yine.
2: Ne yapayım kızım? Yenisini alacak gücüm yok ki. Kullanmak zorundayım.
1: Aa, bak bak, bir de karşılık veriyor. Neriman Hanım, Neriman Hanım. Cevap verme bana. Bak, zor tutuyorum kendimi zaten.
2: Ne demek istiyorsun sen?
1: İşte bunu demek istiyorum. Al sana. Al, al, beni rahatsız etmek neymiş anlarsın artık. Al, al.
0: Bu hadiseden birkaç gün sonra Neriman abla ve kocası evlerini neredeyse yok pahasına satıp Yalova'ya yerleşirler. Ama çok sevdiği evinden ayrılmak onu öyle üzer ki, tam kamyon hareket ederken evine son kez bakıp derin bir iç geçirir ve Allah'ından bul emi der. Şimdi bakın gelişen olayları. 2 ay sonra yaz mevsimi gelip okullar tatile girince bu varlıklı ailenin oğlu Murat dedesinin yanına yazlığa gider. Ne var ki zavallı yavrucak yüzmek için girdiği denizden bir daha çıkamaz. Aile kahroluyor tabi. Aradan birkaç hafta geçmeden o iflas etmesi mümkün olmayan iş yeri akıl almaz nedenlerle kardan zarara geçiyor. Hem de ne zarar. Adamcağız bir anda iflas ediyor ve bu durum şiddetli geçimsizliğe yol açıyor. Derken adamcağız kendini içkiye veriyor ve meyhaneden çıkamaz oluyor. Sonra da İstanbul'u terk ediyor. Ya karısı? Önce takılarını satıyor birer birer, sonra da eşyalarını. Ama hazıra daha mı dayanır? Kısa sürede elinde avucunda ne varsa tükeniyor. Şu anda öyle perişan bir halde ki neredeyse evlere temizliğe gidecek. Bunları Neriman ablaya anlattığımda ağladı. Ben Allah'ından bul demiştim. Yuvan yıkılsın demiştim ama evlat acısı yaşa dememiştim. Çok üzüldüm dedi. Üzülmek çare değil ki. Kim bilir daha kimlerin ahını almıştı da sonunda bu hale geldi. Bir sene içinde bir aile perişan olmuştu. Aman siz siz olun, sakın kimsenin ahını almayın.

Malikine emrederek düzahına atma bizi. Hasreti fahri cihan

Benliğinden ayrılır, giydirilir sade kefen. Kara topraklara indik tenhaya.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Efendim, hoş bulduk.
0: Hocam, dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz diyor ki, komşularım bana sen neden hacca gitmiyorsun diye baskı yapıyorlar. Hatta umreye bile gitmemişsin gibi şeyler, sözler söylüyorlar. Benim diyor eşim, kocam rahatsız, ona bakmak zorundayım diyor. Yine de diyor eşimi bırakıp gideyim mi?
1: Hayır. Bir kere mahremi yok, bu bir. Başkasıyla gidilmez. Umreye de başkasıyla gidilmez. Söyleyenler yanlış yapıyor. Çünkü fıkıh kitaplarında açık net bir şekilde kadının mahremsiz olarak hacca gitmesi, sefere çıkmasının caiz olmadığı, hatta haram olduğu bildiriliyor. Ve haccın farz olması için kadına da erkeğe de eda ve vücub şartları aynı şekilde bildirilmiş. Kadın için bir şart daha bildiriliyor. Yanında mahremi olma şartı var. Bunlar yani mahremi yok, zaten kocası hasta, ona bakıyor. Oğlu, erkek kardeşi falan, onlar da götürebilecek mi götüremeyecek mi, o da ayrı bir problem. Götürmeleri için, bunu götürmeye kalkacak oldukları zaman o zaman aynı şekilde onların masraflarını da karşılayacak. Kadının da aynı şekilde mali durumu buna müsait mi değil mi, o da apayrı bir durum.
0: Evde bakılacak, bakıma muhtaç bir hastanın olması,
1: başkasına da teslim edemeyecekse o da aynı şekilde mani. Bu sebepten dolayı yani kadına hac farz değil, farz olmayan bir ibadeti yaptırmak için uğraşıyorlar. Ve bunlara itibar etmemeli. Bu şekildeki söyleyenler fıkıh bilgileri ya çok az ya hiç yok demektir bu. Yani böyle söyleyebilmek fıkıh bilgilerinin olmayışı, daha doğrusu İslamiyet'i bilmemelerinden kaynaklanıyor. İslamiyet fıkıh bilgilerinden, ilmihal kitaplarından öğrenilir. Bunlardan okumamışsa, eda ve vücub şartları açık net bir şekilde yazılı kitaplarda, hatta insan doğrudan doğruya fıkıh kitaplarını okurken bile anlamakta zorlanabilir. Altyapısı güçlü değilse anlamakta güçlenir. Öyle ya, mesela sen de üniversiteyi bitirdin, ben de üniversiteyi bitirdim. Şimdi kalkıp da ikimiz de gidip tıp fakültesindeki okutulan kitapları okuyup da sen dahiliye, ben de hariciye, hatta cerrah elime bu bıçak alayım. Olur mu? Şimdi bunu dinleyen dinleyicilerimiz diyecek ya, ne yapıyorsunuz, olur mu öyle şey diyecek ya. Olur mu öyle şey? Olmaz diyorsun tabii buna. Türkçe yazılmış ama. Hem üniversiteyi bitirmişim ben. Değil mi? Anlayamaz mıyım? Anlayamam. Anlayamam çünkü herkes haddini bilmesi lazım. O işinde bir ilmi var. Fakülteye gideceğim, ondan sonra ne bileyim orada egzersizler yapacağım, anatomiyi tanıyacağım. Oho, bir sürü zaman dilimi. Öyle olmamış olsa da tıp fakülteleri niye 5-6 sene aynı şekilde çocuklar uzun bir süre orada okuyorlar?
0: Bir de ihtisası var yani.
1: Bir de ihtisası var. Apayrı bir durum var. Bırak onu aynı şekilde. Bırak onu. Ben kendim köy çocuğuyum. Hayvanı kesmek bile ameliyat etmiyorsun. Hayvanı iyi etmek için değil. Ya etini yemek için kesiyorsun hayvanı. Ya onun bile aynı şekilde bir şeyi var, ilmi var. Derisini üzeceksin. Kesmek de aynı şekilde. Hadi diyelim ki bir dereceye kadar öğrendin, baktın, ettin, denedin, derisini falan öğrendin. Derisini nasıl üzeceksin? Çıkardım. Ben çocukken aynı şekilde bakardım falan. Mesela babam da, annem de, annem biraz mahareti biraz düzgün demek ki. Babamın o kadar değildi, benim de değil mesela. Babamın el mahareti öyle düzgün olmadı ki, benim de değil. Cenab-ı Hak vermemiş. Vermeyince Mahmut neylesin, Sultan Mahmut. Vermediği halde ben yaparım. Yapamam ben. Çünkü deriyi kestiriyordum ben. Ama bazıları var. Çıt çıt çıt yapıyor. Ondan sonra eliyle bası veriyor. Bir bakıyorsun. Aha. Tulum çıkıyor.
0: Bir de iki dakikada hallediyor adam yani.
1: Ve iki dakikada hallediyor.
0: Siz hem kesiyorsunuz hem de saatler sürüyor.
1: Saatler sürüyor. Ve bir de geç. Hadi burasını bitirdin.
0: Evet.
1: Hayvanın karnını yaracaksın.
0: Bir de ameliyat edeceksin yani.
1: Yok, içindeki aynı şekilde evet, işkembeyi çıkaracağım, evet. Ne yapacağım falan ya. Ya o da bir ilim ister. Mesela orada öt kesesi var. Zehir zemberek yani, orada hakikaten zehirli bir şey. İnsanın da aynı şekilde, insanda da mevcuttur o. Dolayısıyla yani onu nereden keseceksin, nasıl yapacaksın, kaçırmadan ne yapacaksın? Onun bile bir ilmi var. Yani oturduğun yerden, hani televizyon ekranda seyrediyorsun. Aha, ne var bunu yapmaya canım, ben de yaparım, yapamam. İşte edep haddini bilmektir deniyor. Bu sebepten dolayı diyelim ki iki vaaz dinledin, bir sohbet dinledin, bir de önünde bir şöyle bir kitaba baktın falan. Ha, can ben de hocayım, ben de biliyorum bunu. Demek o yanlış. Adam İmam Hatip'i bitiriyor, ilahiyatı bitiriyor, Kur'an kursunu bitiriyor. Eğer insaf sahibi ise, bütün bu senelerini verdiği halde azizini gördüyse İslam alimlerinin karşısında, ben bir şey bilmiyorum der. Hakikaten ilk mezun olduğumuz zaman bizim burnumuz kaftandaydı. Her şeyi biliriz zannediyorduk. Ama Allah-u Teala ihsanda bulundu. Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarını okumak, insafla yaklaşmayı nasip etti. Rabbimin bir ihsanı bu. Onların kitaplarını okuyunca dedim biz hiçbir şey değiliz yani. Yani onlar hayatta olsa kapılarında bizi kapıcı diye bile tutmazlar. Kapılarında kapıcı olarak bile tutmazlar. Şimdi hal böyle olunca mesela diğer konularda konuşmak uygun olmadığı gibi din konusunda konuşmak hiç uygun değil. Fakat ne gariptir Mustafa Bey, çok enteresan. Yıllardır yaşım 60'a ulaştı, 60'ı geçtim hatta. Ama Türkiye'de iki şey üzerinde herkes çok rahat konuşuyor. Bir devlet yönetimi, bir de din.
0: Öyle, doğru.
1: Yani sokakta yürüyen adama mikrofon tutsan, sen cumhurbaşkanı olsan ne yaparsın diye. Git diye der yani, benimle dalga mı geçiyorsun? Benim cumhurbaşkanı yapacak, idare edecek. Ben kendim zor idare ederim. Nerede ülkeyi idare edeceğim diyen çok az bulunur. Herkes başlar. Ben bir cumhurbaşkanı olsam var ya diye başlar.
0: Şunu yapacağım, böyle yapacağım. Şimdi.
1: Tabii.
0: Evet, herkesin bir fikri var.
1: Yani muhakkak ayacak. Hiç demiyor ki ya ben yapamam bunu. Çünkü Mustafa Bey, yani insanların başında bulunan idari amirler, o da herkesin yapacağı bir şey değildir. Allah-u Teala yaratırken kullarını farklı farklı yaratıyor. Bazıları insanların başında çoban olarak yaratılmıştır. Yaratılırken özellikleri öyle yaratılmış onların. Yani herkes her işi yapacak diye bir kayıt söz konusu değil. Sen hiç şey gördün mü bilmiyorum, İç Anadolu'da tandır.
0: Evet.
1: Bizim de köyde, biz dağ köyüyüz. Şimdi ova köylerinde tandır deyince o farklı. Onlar şepit açarlar, şeyin üzerinde yaparlar. Öyle düz fırın gibi şeyler yaparlar, onu da tandır deniyor. Öyle değil bu.
0: Kuyu.
1: Kuyu gibi. Ben hep onu merak ederdim falan. Onu merak ederdim. Giderdim böyle seyrederdim annemler ekmek yaparken. Şimdi tandırda odunu yakıyorsun. Çalı çırpı neyse iyice ısınıyor.
0: Köz oluyor iyice.
1: Ha, köz oluyor. Ondan sonra hamur burada. Hamur böyle yapıyor. Şap diye yapıştırıyor. Arkasına tutkal falan yapıştırmıyorlar bunu. Oraya tutuyor. Düşmüyor da. Çok nadir düştüğü olur. Ama yapışıyordu o. O şeyin hamurun tavını biliyor. Zamanını biliyor. Ondan sonra bilmem ne yapıyor. Ona göre aynı şekilde dik yapıştırıyor onu. O orada duruyor ve orada pişiyor. Düşmüyor aşağıya. Piştikten sonra çekip alıyor onu. Piştikten sonra. Şimdi ben de yaparım. Yaparım. Yaptığım bütün aynı şekilde koyduğum hamurların hepsi aşağı düşer. Ateşin üstüne düşer. Pişer de kimse yemez. Kömürlü mümürlü bir şey olur. Dolayısıyla ya ben de yaparım değil. Ondan sonra din konusunda da bunu öğrenemedik gitti. Bilmiyorum. Zaten kitaplarda biliyor ki bir kimse ben bilmiyorum, ben anlamıyorum diyorsa o bir şeyler biliyor. Yani neyi biliyor? En azından haddini biliyor. Ben anlamam arkadaşım diyor. Ben anlamam. Mesela bazen öyle kendini yetiştirmiş, çapını, durumunu, Cenab-ı Hakk'ın kendisine vermiş olduğu kabiliyeti, ondan sonra ve o kabiliyetini adapte ettiği bölüm ve onun dışında hakkında mesela gidiyorsun, doktorlar da var, gidiyorsun, ben anlamam bunu diyor. Ya sen de doktorsun. Ya diyor, ben diyor, işim bu değil. Ya sen de doktorsun işte, bir ameliyat veriyor. Yok diyor, ben bilmem bunu. Diyebiliyor ama herkes diyemiyor, biliyor musun? Evet. Ya yaparım da şu anda işte bizim işimiz acil, bilmem neyimiz. Ya, yaparım deme. Bilmiyorum de ben bu işi.
0: Daha iyi bilen birine yolla.
1: Tabii. Yani. Din adamlarında da var bu hastalık, biliyor musun? Hangisine gidersen git. Bunu hafife almak için söylemiyorum. Yani git bir kayyuma, git bir müezzine. Aynı şekilde bir mesele sor. Kur'an'da bu konuda zaten böyle buyruluyor diye başlarsan hakem getir yani. Söyledikleri yanlış ama. O zannediyor ki ben doğru söylüyorum falan. Niye haddini? Ya kusura bakma, ben bilmiyorum onu. Ben öğrenmedim de. Hani müezzin olması, müezzinlik vazifesini yapması, onun aşağıda olması veyahut da aşağılamak için söylemiyoruz bunu. Ama kendini yetiştirmiştir. Ha, müezzin kadrosunda vazife görüyordur. Ama imamdan da müftüden de daha çok bilgisi olanlar da vardır. Amenna, o da aynı şekilde. Dolayısıyla dini konularda yani dinleyicimiz işte bana baskı yapıyorlar, hacca git falan diye de. Ya niye baskı yapıyorsun, sen kimsin, ona farz mı, farz olduğunu biliyor musun? Bir de aşağılıyor. Umre'ye de mi gitmedin? Yok gitmedim, sen gittin mi? Benimki 15. oluyor da işte 25. olsun, git gel aynı şekilde.
0: Bu işi sanki modaymış gibi falan o duruma getirdiler. Ya. Yani modaymış gibi. Umre'ye gitmek moda. O bir ibadet yani neticede.
1: Ya şimdi sen gittiysen nafile bir ibadet. Onu gizlemen gerekirdi. Onu gizlemen. Belki de aynı şekilde kendi gittiğini açığa çıkarmak ve söylemek için. Nefs bunu tuzağa düşürüyor ve söylüyor. Hani zaman zaman aynı şekilde naklediyorduk ya. Eski önceki ümmetlerde şeytan insan kılığına girerek kandırırmış. Böyle senelerce oruç tutan bir abid. Şeytan bir iki numara çekmiş yok. Bir gün yaşlı, perişan, üstü başı dökülmüş birisi şekliyle gelmiş falan. Adam kasap. O işte her gün oruç tutan kasap. Ona demiş ki işte ne olur demiş, hani biz fakiriz garibiz demiş. Her fakiriz garibiz deney verirse demiş dükkanda demiş malzeme kalmaz bizim falan. Ama demiş biz demiş 3 gündür ağzımıza bir şey koymadık, yemedik yani. Perişanız işte, ölüyoruz, bitiyoruz falan. Ya o da bir şey mi demiş, 30 yıldır demiş biz de oruç tutuyoruz, ne olmuş sanki. Ha, adam diyor ki 3 gündür ağzımıza bir şey koymadık, su ile içip su ile aynı şekilde iftar ederek oruç tutuyoruz deyince demiş 3 günde bir şey mi, biz 30 yıldır ha? Demiş bunu söyletmek için yaptım bunu.
0: Tuzağa düştü.
1: Tuzağa düştü. 30 yıldır diyor biz diye aynı şekilde oruç tutuyoruz. Onun için yani umreye gittiysen, şartlarına uyduysan, haramda işlemediysen, Allah-u Teala'da kabul etse mübarek olsun. Çünkü Hanefi mezhebinde nafile bir ibadettir umre. Sünnettir. Hanbeli mezhebinde, Şafii mezhebinde de var o hüküm. Ömründe bir defa aynı şekilde farzdır. Hanefi mezhebinde de zengin olan ömründe bir defa farzdır. Ondan sonrakiler nafiledir. Hatta bir Şafii Hazretleri birisi geliyor ya. Efendim diyor işte hacca gitmek istiyorum. Ne buyurursunuz hani duanızı alayım falan. Sen diyor geçen sene gitmemiş miydin? Gittim efendim ama diyor bu sene de gideceğim. Sen diyor sevap kazanmak için. Evet diyor. Madem sevap kazanmak istiyorsun, sizin mahallede bir yetim var diyor. Onlar aç, çıplak. Hatta yetişkin de aynı şekilde bir evlatlar var. Paralar olmadığı için de evlendiremiyorlar. Sen diyor daha çok aynı şekilde sevap kazanmak istiyorsan oraya yardım et. Ama diyor ben diyor gitmek istiyorum. Ha, sen gitmek istiyorsun. Niye geldin o zaman?
0: Niye soruyorsun?
1: Niye soruyorsun o zaman? Ha, bizim de yaptığımız aynı şekilde. Biz yapacağız da o işi. Sen bir tasdik et. Sonra ben Hoca Efendi'ye sordum. Hocaya sordum ben.
0: Hocanın duasını aldım.
1: Hocanın duasını aldım.
0: Hoca uygun gördü.
1: Uygun gördü. Biz izinsiz bir şey yapmayız.
0: Yapmayız.
1: Ayaklarıyla aynı şekilde. Ayaklarıyla. O da kendimizi kandırmaktan başka bir şey değil. Kendimizi kandırmaktan bir şey başka bir şey de değil. Onun için de dini konularda bilmiyorsak, bilen birisine havale edebileceksek varsa göre ona havale ederiz. Veyahut da kitap tavsiye ederiz o kadar.
0: Yani bu dinleyicimiz de hani onların etkisi altında kalmasın.
1: Kalmasın yani. Canım. İtibar etmesin yani. İtibar etmesin onlara.
0: Bir başka dinleyicimiz diyor ki bir rehabilitasyon merkezinde kalıyoruz bir özrüm dolayısıyla. Oranın sabunuyla çorap, takke gibi şeyleri yıkayabilir miyiz diyor.
1: Şimdi Mustafa Bey, hastanelerde, otellerde veya böyle tedavi merkezlerinde hasta orada kalıyorsa zaten aynı şekilde onların yıkanması için onların belli imkanları var. Ha. Orada hasta bakıcısını da tanıyor bunları. Bu imkanlar var. Otelde kalmışsan zaten adam sana sabunu koyuyor. Senin bir defa kullandığın sabunu da atıp sonra çöpe atıyor onu. Ha. Hele otellerde israf diz boyu. Yani sen bir defa kullanıyorsun mesela, gittin bir gece kalacaksın, bir defa kullandın, ertesi gün geliyor atıyor. Hatta diyelim bir hafta kalacaksın, sen sabahleyin işine gittiğin zaman otelde senin odana geliyor temizlikçi, o kullandığın sabun atıyor. Bazıları aynı şekilde öyle yapıyor. Yazık, günah o zaman. Dolayısıyla sana o izni zaten vermiş, o sabunu oraya koymuş. Ne bileyim o deterjan varsa, ne koyduysa yani, bunları kullanabilirsin. Bunları kullanabilirsin. Kullanamayacaklarınız da zaten ikaz ediyor. Bunlara dokunmayın. Bunları yapmayın diyor. Mesela yemek getiriyor. Diyelim hastaya yemek getirdi. Onu ben yiyebilir miyim? Zaten hasta yemediyse, diyelim ki içinden bir tanesini yediyse öbürsünü yemediyse onu götürüp çöpe atacaklar. Yazık, günah değil mi? İsraf etmemeli. Onu kullanmalı. İsraf büyük günah. Yani kullanabilir mi? Kullanabilir. Veyahut da aynı şekilde çorabını, takkesini veyahut da başını yıkayabilir.
0: Veya cep telefonu var. Elektriği kullanabilir. Şarj
1: tabii şarj edebilir.
0: Bir başka dinleyicimizin şöyle bir sorusu var. Tek başımıza diyor namaz kılarken diyor tesbihata geçmeden önce abdestimiz bozulsa tesbihleri ve dua için diyor tekrar abdestimizi tazelemek gerekir mi?
1: Tesbihatı ve duayı abdestsiz de yapabiliriz. Ama abdest yapmak daha evladır. Gücü, durumu varsa. Ama öyle bir yerde ki zaten abdest sıkışık. Yani abdest almak problemliydi. Hemen gitti. Hatta namazı farzından kıldı. Ondan sonra helaya koştu gitti. Çünkü abdest alamayacaktı. Helaya'dan sonra baktı durum müsait. Tesbihleri çekebilir. Duasını yapabilir mi? Tabii yapabilir.
0: Dinleyicimiz diyor ki çevremde diyor sorduğum zaman Müslümanım diyen çok insan var. Ama yaşayışlarına bakınca bu kişilerin imanının olmadıklarını görüyorum. Yani iman giderici haller içerisinde bulunuyorlar. Bu durumda bu kişiler imansızdır diyebilir miyiz?
1: Mustafa Bey, Ehl-i Sünnet alimlere bir ihtiyat diye yazmışlar. Çünkü hatta şeyden bir misal vereyim mi? Bu tam İlmi Hasadeti Ebediye kitabını hazırlayan Zat Hüseyin İlmi Efendi Rahmetullahi Teala Aleyh. Onun yanında böyle yaşlı birisi gelmiş, kendi yaşına yakın birisi gelmiş. Adam böyle kullandığı küfür alametleri varmış üzerinde. Yani mızrak değil mahallede olsun, İmam Birgibi Hazretleri'nin vasiyetnamesinde olsun, hani küfür alameti. Adam onlar da aynı şekilde üzerinde olduğu zaman olurmuş falan. Ama beş vakit namazında kılıyor. İşte bu zata demişler ki efendim demişler bunlar bunu taşıyor falan. Namaz kılarken de aynı şekilde bunlar taşımıyor buyurmuşlar. Yani hep ihtiyatlı yaklaşmışlar. Adam tamam o küfür alametlerini şey yapınca hani küfür olur buyurmuşlar. Ama her zaman da taşımıyor. Çıkartıyor koyuyor. Hatta vaktiyle birisi için de işte efendim işte küfür alameti taşıyor falan. Yani ölürken de aynı şekilde küfür alameti yokken kardeşim buyurmuşlar şeyde başında. Dolayısıyla hani küfre girecek söz söyledi. Akşama da adam evde ne yaptı bilemiyoruz. Belki tövbe etti. Biz bilmiyoruz onu. Biz sadece dua ederiz ya Rabbi. Hidayet nasip et, tövbe nasip et diye dua ederiz. Ve din büyüklerinin kitaplarında yazdıkları hep bir husus var. Bakın buğz etmek ayrı bir şey. Hüsnü muamele ayrı bir şey. İkisini birbirine karıştırmamalı. Kafirler sevilmez. Tamam. Amenna. Ya bu da işte yani küfür şeyleri yapıyor. Kafirlik sözleri söylüyor falan ama gene iyi insan denmez. Sevilmez bunları. Ama biz 24 saat adamın başında olmadığımız için Ehl-i Sünnet alimleri hüsnü zannedir, tövbe etmiştir diye. Ha, gözümüzün önünde adam hani İslamiyet'i düşmanlık ediyor, ondan sonra küfür sözleri söylüyor, bunlar doğrudur diye aleni söylüyor. O zaman artık buna tevil edilmez. Zırva tevil götürmez diye bir söz var ya, artık bu zırva tevil götürmez. Ama sıradan birisi bilemiyor, batıyor çıkıyor, batıyor çıkıyor. Biz buna tamamen kafir muamelesi yapamayız. Hani güneş herkese ısı ve ışığını yaydığı gibi biz yine emir maruf yaparız, hüsnü muamele ederiz. Ama İslamiyet'e zarar veriyorsa, küfründe aynı şekilde bunu bilerek yapıp ısrar ediyorsa o zaman da muamelemiz ona göre olur.
0: Dinleyicimizin son olarak da bir sorusu var hocam. Kendi durumuyla alakalı olarak kendimi diyor bataryası bozuk, şarj tutmayan cihaz gibi hissediyorum demiş. Kalbimin ferahlığı, düşüncelerimin temizlenmesi için diyor sürekli Osman hocamı dinleme ihtiyacı hissediyorum. Yani şarj olmuş oluyorum dinleyerek diyor. İşte sadece canlı programları değil, televizyondaki değil, internetteki eski programları bile indirip dinliyorum. Kendimi diyor hani bundan alıkoyamıyorum. Kalbimdeki bu ferahlığı temiz tutabilmek için de kötü şeylerden sürekli kaçmaya çalışıyorum. Ve diyor hani hayır kurumlarında, işimi bırakıp hayır kurumlarında veya vakıflarda çalışmak istiyorum. Doğru olur mu gibisinden bir soru var.
1: Efendim biz de dua ederiz Cenab-ı Hak böyle kendisine dini İslam'a hizmet edecek bir yerde inşallah Teala iş nasip eder. İnşallah Teala. Ama tavsiyemiz bir de mektubatı devamlı okusun. Yani her akşam eve gittiği zaman muhakkak okusun. Çünkü mektubatı okuyunca direkt İmam-ı Rabbani Kutsal Sözlerinin kalbindeki nur kalbine akar. Bu bir. İkincisi mektubatı okumak haramlara karşı soğutur insanı. Ve ihlasını da arttırır. Yani hakiki manada şarj olur orada inşallah.
0: Peki efendim çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
1: Biz teşekkür ederiz efendim.
0: Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: İslam ve toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu. Sen de katıl derim, katılın evim. Şimdi reklamlar.
1: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.

0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM Haber.
2: Dair temkinli ve yoruma açık ifadeler kullanması dikkat çekti. ABD Başkanı bu anlaşmada para el değiştirmeyecek diyerek İran'ın dondurulmuş varlıkları ile ilgili meseleyi bulanık bıraktı. Benzer bir ifadeyi de nükleer mesele hakkında kullandı. Trump yeri ve zamanı gelince zenginleştirilmiş uranyumun ya İran'da ya ABD'de imha edileceğini söyledi. Trump'tan önce anlaşmaya varıldığına dair ilk açıklama Pakistan'dan gelmişti. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, cumartesi gecesi yaptığı paylaşımda anlaşmanın 24 saat içinde elektronik ortamda imzalanacağını duyurdu. Şerif önümüzdeki hafta içinde ise teknik görüşmelere başlanacağını söyledi. İran basını anlaşmanın telekonferans yoluyla imzalanacağını iddia etti. Anlaşmadan İslamabad Memorandumu olarak söz edildi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai ise anlaşmanın pazar günü değil ancak kısa süre içinde imzalanabileceğini açıkladı. Bekai, İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması ve Lübnan konusu anlaşmanın ayrılmaz bir parçasıdır dedi. Ayrıca Bekai, nükleer meselenin bu aşamada görüşülmeyeceğini ekledi. Tahran ve İran kamuoyu ise oldukça telaşlı. İran basını anlaşmanın radikal kanat arasında beğenilmediğini yazdı. En çok tartışılansa 14. madde. Buna göre İran'ın güvencesi Birleşmiş Milletler olarak belirleniyor.
3: Davozda tayini sazgar ecrayı niyazı muzakere dore. Ben duram metin mikunem. Bakıya onlar havaşı mavşasın kaynadıram.
2: Özellikle Seyit Mahmut Nebeviyan gibi ulemadan önde gelen isimler anlaşmayı vatana ihanet olarak yorumladı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise anlaşmaya hiç olmadığı kadar yaklaştıklarını söylerken basını temkinli olmaya çağırdı. Bu açıklamaların ardından adı açıklanmayan üst düzey bir İranlı yetkili Reuters'a anlaşmanın içeriğine dair kritik açıklamalarda bulundu. İranlı yetkiliye göre Hürmüz derhal açılacak, ABD ise Hürmüz ablukasını kaldıracak. Ayrıca ABD, İran'a uyguladığı petrol yaptırımını bir süreliğine kaldıracak. ABD, İran'ın dondurulmuş varlıklarından 25 milyar doları da serbest bırakacak. Yetkiliye göre İran ise nükleer konuda adımlar attı. Buna göre Tahran ne nükleer silah üretecek ne de edinecek. Ayrıca İran'ın zenginleştirilmiş uranyumu ABD'ye götürülmeyecek, İran içerisinde seyreltilecek. Bunun mekanizması ise önümüzdeki 60 gün içinde konuşulacak.
4: Ateşkes var ama saldırılar bir türlü dinmek bilmiyor. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında can kaybı her geçen gün artıyor. Ölü sayısı 3756'ya, yaralı sayısı ise 11.632'ye kadar ulaştı.
2: Gazze'de olduğu gibi Lübnan'da da ateşkes kağıt üzerinde kaldı. İsrail ordusu ateşkese rağmen saldırılarını sürdürüyor. 17 Nisan'da yürürlüğe giren, 17 Mayıs'ta ise 45 gün uzatılan ateşkes bölgedeki çatışmaları durdurmaya yetmedi. İsrail'in çeşitli gerekçelerle düzenlediği saldırılar Lübnan'da ağır bir insani tabloya yol açtı. Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre 2 Mart'tan bu yana düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3756'ya yükseldi. Yaralı sayısı ise 11.632'ye çıktı. Ölenler arasında 247 çocuk ve 355 kadın da bulunuyor. Sivillerin ödediği bedel ise her geçen gün ağırlaşıyor. İsrail ordusunun son hedefi ülkenin güneyindeki Nebatiye ili oldu. Savaş uçakları Kefir Tepnit beldesini vurdu. Aliyet Tahir Dağı çevresine de topçu atışları yapıldı. Lübnan resmi haber ajansına göre saldırıların ardından güney bölgelerinde peş peşe patlamalar meydana geldi. Gökyüzünü yoğun duman kapladı. Bölgedeki gerilimse tırmanmayı sürdürüyor. Lübnan 2 Mart'ta Hizbullah'ın İran'a dayanışma gerekçesiyle İsrail'e roket fırlatmasının ardından daha geniş çaplı bir çatışmanın içine sürüklendi. Bunun üzerine İsrail hava ve kara saldırılarını yoğunlaştırdı. İsrail Savunma Kuvvetleri ordunun Beyrut'un Dahiye bölgesinde nokta atışı saldırıyla Hizbullah'a ait bir karargahı vurduğunu açıkladı. Saldırıya uğrayan karargahın Hizbullah tarafından İsrail ordusu birliklerine yönelik terör planlarının ilerletilmesi amacıyla kullanıldığı öne sürüldü.
4: Bizim çocuklarla devam edelim. Ne yazık ki Dünya Kupası'na bugün puansız bir şekilde başladık. Bizim çocuklar ilk maçta Avustralya'ya 2-0 yenilmiş oldu. Yurdun dört bir yanında tek yürek olan milyonlarca taraftar milli maçı meydanlarda izledi.
2: Türkiye 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda sahne aldı. Bizim çocuklar ilk maçtan puansız ayrıldı.

0: Türk taraftarlar maç öncesi Vancouver'da gövde gösterisi yaptı. Caddeler, meydanlar kırmızıya boyandı. Binlerce taraftarı Türk bayraklarıyla stadyuma yürüdü. Yurdun dört bir yanında milli maç heyecanı yaşandı. Taraftarlar sabah erkenden kalktı. Yağmur çamur demeden taraftarlar meydanları doldurdu. Kurulan dev ekranlarda 85 milyon tek yürek oldu. Türkiye D grubunda Avustralya ile karşılaştı. Ay Yıldızlılar 30 şut çektiği maçta rakibine 2-0 yenildi.
1: Çok üzgünüz. Topun kontrolü bizdeydi. Gol atmaya çok yaklaştık ama savunmayı aşmak çok zor oldu. Kerem sonuna kadar mücadelesini verdi. Kontra atakları engellememiz gerekiyordu. Mert ve Salih hamlesini yaptık. Kaybedince adil olmadığını düşündüğümüz eleştirileri kabul etmelisiniz. Sonraki maçta daha iyisini yapacağız.
2: L'Australia, assolutamente.
0: Avustralya galibiyeti İran Kunda ve Metcalf'ın golleri getirdi. Milli futbolcular maç sonunda büyük üzüntü yaşadı. Taraftarlar kadro tercihi için Montella'ya eleştiride bulundu.
3: Bu maç bence Montella hocaya yazıyor. Ya Kerem'den forvet olmayacağı belli.
4: Bence Montella'ya yazıyor çünkü dersen çalışmamış.
5: Kesinlikle Montella'ya yazar.
6: Neden?
5: Dakika 85'e kadar Kerem'le oynayamayız. Parçalı bulutluyuz ama umutluyuz. Bu takıma güveniyoruz. İki maçla alıp çıkıyoruz.
0: D grubunda ilk maçlar tamamlandı. Paraguay'ı 4-1 yenen ABD lider durumda bulunuyor. Milli takımı 2-0 mağlup eden Avustralya ise ikinci sırada yer alıyor. Türkiye -2 averajla 3. Paraguay -3 averajla son sırada bulunuyor. Türkiye sıradaki maçını 20 Haziran'da Paraguay ile oynayacak. Bizim çocuklar 26 Haziran'daki ABD maçıyla grubu tamamlayacak. Dünya Kupası'nda ilk iki takımla en iyi 8 grup üçüncüsü tur atlayacak.
7: İç siyasette yaşananlara bakalım. CHP'de kazan kaynamaya devam ediyor. Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'dan boşalan grup başkan vekilliği için taraflar karşılıklı hamle yapacaklar. Arınma il başkanlarına sıçrayacak İstanbul, Ankara ve İzmir il başkanları listenin başında görünüyor. Özgür Özel'in memleketi Manisa için de görevden alma seçeneği masada olacak.
8: Partiyi arındırmak açısından zor da olsa bu kararı almak zorunda kaldık.
0: Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın disipline sevk edildi. Grup başkan vekili ünvanını kaybetti. CHP'de boşalan iki koltuk için Kılıçdaroğlu ve Özel yine karşı karşıya gelecek.
8: Şu an itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin parlamentoda sadece bir tane grup başkan vekili var. İki yer boşalmış durumda.
0: Parti iç yönetmeliğine göre grup başkan vekillerini milletvekilleri oylamayla belirliyor. Bu yüzden Özgür Özel'in kapalı bir grup toplantısında seçim yoluna gidebileceği belirtiliyor.
8: Boş koltuklara ilişkin nasıl bir değerlendirme yapılacağı, yani bunların kimler olacağı zaten Sayın Genel Başkan'ın takdirinde.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise atama seçeneğine yönelecek. Kafasında isimler de var. İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Konya Milletvekili Barış Bektaş, Kars Milletvekili İnan Akgünalp ve Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in adı iki grup başkan vekilliği için geçiyor. Özel'i destekleyenler Genel Başkan'ın böyle bir yetkisi yok diyor. Kılıçdaroğlu cephesi ise mutlak buttan kararının bu işlem için hukuki zemin sağladığını düşünüyor.
9: Ben isterdim ki bunu meclise yapalım. Ama gerilim yaratıldı. Ama bir noktaya kadar, o noktaya gelince kusura bakmayın.
0: Bu sayede Kemal Kılıçdaroğlu'na meclis grubunda kürsünün yolu da açılacak. Eğer atama yapılırsa o grup başkan vekilleri konuşması için Kılıçdaroğlu'nu kürsüye çağıracak.
8: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup konuşmasını yapacak ve grup toplantısını gerçekleştirecek. Bu konuda kararlılığımız tamdır.
0: Kılıçdaroğlu arınma stratejisine de devam ediyor. Bugüne kadar 9 milletvekili ve 2 belediye başkanını ihraç istemiyle disipline sevk etmişti. Bunları il başkanlarının takip edeceği konuşuluyor.
9: Arınacağız, arınacağız. Kirlikten arınacağız, kirlikten.
10: Kirli kimse onları kapının önüne koyacağız.
0: Kulislerde Ankara, İstanbul ve İzmir il başkanlarının ihraç edileceği konuşuluyor. Manisa ve Kars il başkanlarının da görevden alınacağı iddia ediliyor.
8: Bir çeşit fiili de facto iki başlı bir yapı oluşmuş oldu. Buna hiçbir tüzel kişilik izin vermez.
0: Tüm bu gündemlerle Kılıçdaroğlu MYK'sı bir kez daha toplanacak. Yüksek Disiplin Kurulu'nunsa bu hafta içinde ihraçları gündeme almak üzere toplanması bekleniyor.
8: Aklanıp gelecekler. Bizim aklandıktan sonra bütün arkadaşlarımıza da kapımız açık kalmaya devam edecek.
7: Taksi ve dolmuş plaka satışından vergi alınmayacak. Gençler sinema, tiyatro ve konser biletinde eğlence vergisine tabi olmayacaklar. Polis ve basınla ilgili yeni düzenlemeler de gelecek. Meclis bu hafta özellikle tüm bunları ele almaya hazırlanıyor. Meclis komisyonları da yoğun bir gündemle işbaşı yapacak.
6: Günaydın arkadaşlar. Sağ olun. Nasılsınız? Sağ olun.
0: Emniyet teşkilatı ve basına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi görüşülecek. Komisyonlar çalışmalarını sürdürecek. Meclis yeni haftada da yoğun mesaisine devam edecek.
11: Teşkilat kanununda gündeme getireceğiz. Şu anda elimizin altındaki çalışmalardan birisi de o.
0: Genel kurul 16 Haziran Salı günü toplanacak. Yeni torba kanun gündeme alınacak. Teklifle emniyet teşkilatının amir rütbelerindeki azami kadro oranları yeniden belirlenecek. Sağlık sebebiyle polis okulundan ilişiği kesilen ancak mahkeme kararıyla dönüp mezun olanlara dönüş hakkı tanınacak. Basın İlan Kurumu gazete, dergi ve internet haber sitelerine bir günden 10 güne kadar resmi ilan veya reklam kesme cezası verebilecek. Taksi ve dolmuşçulara plaka satışında vergi muafiyeti gelecek.
12: Dergide adaleti ve etkinliği geliştirmek için atacağımız epey adım var.
0: Gençlerden sinema, tiyatro ve konser gibi biletli etkinliklerde eğlence vergisi alınmayacak. Plan ve Bütçe Komisyonu Sayıştay Başkanlığı için iki aday belirleyecek. Okul saldırılarını araştırma komisyonu ise bu hafta eğitim sendikacılarını dinleyecek. Görüş ve önerilerini not edecek.
13: Bu meselenin iktidarı muhalefet olmaz. Söz konusu olan canparelerimiz, çocuklarımız, yavrularımız ve bizim geleceğimizdir.
7: Afyonkarahisar'da kızıyla dinlenme tesisine giden kadın köpek saldırısına uğradı. İki kişinin sandalyeli müdahalesine rağmen zapt edilemeyen köpek yaşlı kadının kolu ve bacağını yaraladı.
0: Kızıyla dinlenme tesisine gitti. Başıboş köpeğin saldırısına uğradı. Yaşlı kadın kol ve bacaklarından yaralandı.
14: Yemek yediğimiz esnada dışarıdan bir çığlık sesleri geldi. İçeri giren bir kızın dışarıdaki bulunan annesinin köpeğin saldırısına maruz kaldığını söyledi.
0: Olay Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde yaşandı. 53 yaşındaki Feride Hozer kızıyla dinlenme tesisine girmek istedi. O sırada başıboş köpek dehşetine maruz kaldı. Korkuya kapılan kız çocuğu koşarak işletmeye girmeyi başardı. Ancak kadını önce kolundan sonra ise ceketinden yakalayan köpek yere düşürdüğü kadını sürüklemeye başladı.
14: Dışarıda bulunan sandalyelerle köpeğin kadına saldırmasını, yaralamasını engellemeye çalıştım. Ama maalesef köpek birkaç tane ısırık atmıştı kollarına doğru.
0: Çevredeki vatandaşlar yardım çığlıkları üzerine kadının yardımına koştu.
14: Kollarında yara aldığını gördük ve hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber ettik.
0: İki kişinin tekme ve sandalyelerle vurmasına rağmen zapt edilemeyen köpek yaralı kadına zarar vermek için tesise girmeye çalıştı.
14: Köpek hala çevrede saldırmaya devam ediyordu. Vatandaşların yardımıyla köpeği tuttuk. Hemen sağlık ekipleri de içeri girer girmez hastaya müdahale etti.
7: Muğla'da Kades'ten gelen yardım çağrısı faciayla bitti. Silahla deşe saçan subay eski eşine ve olay yerine giden polis memuru Tayfun Baş'a ateş açtı. Ağır yaralanan Baş şehit oldu. Cenaze töreninde yaşananlarsa yürekleri dağladı.
0: Kades'ten gelen çağrıya kulak vermiş, olay yerine koşmuştu. Çağrının sonu facia ile bitti. Assubay polis memurunu silahla şehit etti. Sonra da namluyu eski eşi ve kendisine çevirdi. Kan donduran olayın adresi Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı İsmet İnönü Caddesi. İddiaya göre İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Assubay Gökhan Yıldırım eski eşi Hande Sincar'ın iş yerini bastı. Yanında silah vardı. Korkuya kapılan kadın KADES üzerinden yardım çağrısı yaptı. İhbarı alan polis ekipleri zaman kaybetmeden olay yerine koştu. Ancak işler kontrolden çıktı. Assubay Gökhan Yıldırım teslim olmadı. Bir anda silahına davrandı. Polis ekiplerine ateş açtı. Kurşunların hedefi olan polis memuru Tayfun Baş kanlar içinde yere yığıldı. Durmak bilmeyen saldırgan daha sonra namluyu eski eşi Hande Sincar'a doğrulttu. Hiç düşünmeden tetiğe bastı. Son olaraksa kendi canına kıymak için kafasına bir el ateş etti. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. 3 yaralı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak polis memuru Tayfun Baş'tan kısa süre sonra kahreden haber geldi. Baş doktor.

0: Allianz Best'li olabilir ama her bez Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
1: Best Allianz'tır. Best Allianz. Reklamları dinlediniz.

Radyolarının başında yerini alan ve bizi dinlemeyi seçen herkese merhabalar. Edebiyatın zamanı yok. Şiir, roman, öykü, deneme günün her saati bizimle. Sabah, öğle, ikindi, akşam, gece yarısı. Yeter ki kapılarımızı açık tutalım kitaplara. Şehrain'de okunmaya değer bulduğum kitaplardan alıntılar ve şiirler olacak yine. Tabii her zamanki gibi seçtiğim konu çerçevesinde. Vehbi Arbas yönetiminde programı ben Umay Aygut hazırlayıp sunuyorum. Teknik masada ise Muhittin Yaygıngöl görev yapıyor. Bir kez daha hepiniz Şehrain'e hoş geldiniz.

Bu bölümde konumuz uçucu, hafif, ne sıkacak ne üzecek cinsten. Belki biraz özlem saracak içinizi dinlerken, belki eski günleri anacaksınız, burnunuzun direği sızlayacak ama söz uzun sürmeyecek. Ilık bir meltem esip geçecek, ardında çiçek kokuları bırakarak bir yaz yağmurunda ısınacağız. Güneş bizi kurutacak, bileceğiz. Geride kalanlara fazla üzülmeyeceğiz. Zaten herkes bilir ya, yaz da geçer. Yaz mevsiminin edebiyatçılara ilham ettikleri bu defaki programımızın konusu. Evet, yaz geçer ama geçerken bize bıraktıklarını da yabana atmamalı. Yaz günleri sıcaklığı taşır hayatımıza, güneş yakıcılığında başlayıp hafif bir meltemle son bulan uzun aydınlık saatleri. Onunla kapılırız gün ortası rehavetlerine, tatil düşleri kurdurur hepimize. Kimimiz usul akan zamanın tiktaklarına kulak verip gönlünce dinlenir, kimimiz de uzaktan bakar, ah ben de keşke diye başlayan cümleler kurarız sık sık. Olanca hafifliğiyle çalar kapımızı yaz. Başımızda kabak yerleri mi estirmez, şarkılar mı söyletmez sevgi üstüne. Çocuksu bir sevinçle doldurur yüreğimizi, cesurca söyletir sözümüzü. Doğanın en canlı renklerini onda tanırız. Velhasıl kendine benzetir bizi.

Beni bu güzel havalar mahvetti. Böyle havada istifa ettim Evkaf'taki memuriyetimden. Tütüne böyle havada alıştım. Böyle havada aşık oldum. Eve ekmekle tuz götürmeyi böyle havalarda unuttum. Şiir yazma hastalığım hep böyle havalarda nüksetti. Beni bu güzel havalar mahvetti.

Tembeli güzel havalarda en yalın haliyle anlatmış nedeni belirsiz sevinci, aklı bir karış havadalığı, delikanlılığı. Yaz insana bir süreliğine de olsa alıp başını uzaklara gitmeyi, sorumluluklardan kaçmayı düşündürtüyor. Siz de yaşamışsınızdır muhakkak bu kaçış duygusunu. Çalışıyorsanız işe güce boş verip bir deniz kenarına yahut kırlara gitmeyi, temiz havayı derin derin içinize çekmeyi istemişsinizdir. Okul yıllarında daha çabuk ele geçirir bu duygu insanı. Ne de olsa fazla sorumluluk yoktur omuzların üstünde ve büyükler hoş görür bu durumu. Ama yaş ilerledikçe çevrenin hoşgörüsü azalır, insan sanki giderek daha fazla kapana kısılır. Doğanın bayramına katılmak da zorlaşır. Mevsimlerin dönüşümünü ancak pencereler ardından seyrederiz. Ama 40 yılda bir de olsa yapamayacağımızı içten içe bilsek de çekip kapıyı gitmek isteriz. Bu ümidi beslemekten hiç vazgeçmeyiz.

Çeksem kapıyı gitsem, taşları arasında çimenler biten kaldırımlar boyunca gitsem, açık pencerelerinden beyaz yorganlar görünen ışıklı dut gölgelerinden, fakir mahallelerinin ak kavakları yalansız suyla güneşle büyüyen, oradan öte katır tırnakları sarı sarı bir erguvanlar vardı, pembe mi desem, deli mi desem. Bu ümit olmasa içimde buralarda bir gün beklemem.

Güneş özlemi Necati Cumalı'ya aitti. Şu bir gerçek ki artık mevsimlerden bir haber yaşıyoruz. Evlerde, odalarda, yalnızca pencerelerimizi açarak koca bir mevsim ağırlanabilir mi hakkıyla? Önce yüreğimizi açmak, onu fazla yüklerinden kurtarıp hafifletmek gerek. Sonra yazca düşünüp yazı yaşamak için kendimizde ve bulunduğumuz mekanda küçük değişiklikler yapmak. Yaz bu. Ne ağır yemekleri kaldırır, ne ağır giysileri, ne de ağır düşünceleri. Gamı kasaveti dağıtmanın, içimizdeki çocuğu kış uykusundan uyandırmanın tam zamanı. Adı tatille birlikte anılıyor yazın. Varsın öyle olsun, tatil yapamasak da pekala bu güzel mevsimin tadını çıkarabiliriz. Sabahın erken saatlerinde temiz havayı derin derin içimize çekmekle bile yazla bütünleşebiliriz. Bir de yazı sofralarımıza taşıyarak. Düşünsenize bu mevsim ne özel tatlar armağan eder damaklarımıza. Zengin bir sebze meyve galerisi, dalından koparılmış bahçe domatesleri, salatalıklar, çiçeği burnunda kabaklar, patlıcanlar, sivrisi çarlistonuyla biberler, taze fasulyeler ve sonra o benzersiz meyveler. Her biri tablo kadar güzel, vitaminli ve lezzetli. Çilek, erik, kiraz, kayısı, şeftali, vişne, incir ama en çok da karpuz kavun. Yaz en çok bu iki meyvedir benim için ve sanıyorum pek çoğunuz için de. Güneşin yakıcılığıyla artan susuzluğumuzu sanki en iyi karpuzla kavun giderir. Selim İleri Rüyamdaki Sofralar isimli kitabında ta çocukluğundan bu yana belleğinde iz bırakan yemekleri, sebze ve meyveleri artık onlardan ayrı düşünemediği olaylar ve kişilerle birlikte anlatıyor. Ne sadece anı ne de yemek kitabı ama yemekli hatıralar diyebiliriz sanırım. Eğer zaman sizin için de değerliyse, geçmişe mazi deyip geçemeyenlerdenseniz, yeme içme kültürüyle de ucundan kenarından biraz olsun ilgiliyseniz rahatlıkla okumanızı önerebileceğim bu birbirinden lezzetli yazılarla örülü kitapta bir yazı da karpuzla kavun ve onların sofralarımızdaki serüveni üstüne.

Ne yalan söyleyeyim, ikisinden de pek hoşlanmam. Kavun adı neyse, karpuzla yıldızımız hiç barışmamıştır. İkisinin de kabakgillerden olduğunu öğrendiğimde şaşırmıştım. Hıyar, bal kabağı, kestane kabağı, asma kabağı, sakız kabağı hepsi aynı familyadan. Karpuza kavuna bayılanların sayısı az değildir. Yaz gelince deliye dönerler. Karışmam, ne halleri varsa görsünler. Dikkat ediyor musunuz? Sinirlenmeye başladım. Belki de kavun karpuza düşmanım. İkisini de gönlümce yiyemediğimden. Hemen şişkinlik, davul gibi şişiyorum. Yememek için kendimi zor tutuyorum. Hakikat bu. Natürmort ressamlarının eserlerinde karpuz karşıma çıkmaya görsün. Dakikalarca bakarım. Figüratif resme bağlı ressamlarımızda karpuz hemen hep baş köşededir. Çallı'da, Hikmet Onat'ta, Feyhaman Duran'da, Fikret Muhalla'nın da kavunlu bir natürmortu var. Galiba karpuz dilimi de istisnalı bir resim. Yeşilli, yosun yeşiliyle bezenmiş limon küflü, beyazımsı, filizimsi kabuk, dilimde kıpkırmızılar oynaşıyor ve siyah mı siyah çekirdekler. Yo, göze güzellikler getirdiğini kimse yatsımaz. Bir dilim karpuzun resim değeri yüksektir. Öte yandan karpuz kapalı kutudur. Nasıl seçileceği, nasıl lezzetlisine kavuşulacağı bilinmez. Çocukluğumda kavun karpuz sergisi önünde annemle babamın dakikalarca araştırdıklarını, bir türlü seçemediklerini anımsarım. Kesmece, kesmece diye bağıran sergici birden kesmekten falan vazgeçer. Seç seçebilirsen kapalı kutu alınıp eve dönülür. Karpuz kesmek bir heyecandır. Bazen kütür kütür sesler çıkartır ki karpuzun iyisine rastlanılmıştır. Kütür kütürü kıpkırmızı bir renk izler. Aman ne sevinç. Herkesin ağzının suyu akıyor. Çekirdek değil, siyah mücevher. Bir de bakarsınız kütür mütür, renk menk işe yaramaz. Acı tat. Kuyu suyuyla sulanmış herif bizi kandırdı derler. Ağlamadıkları kalır. Hıyar gibi karpuzu yemek zorundasınız. Karpuzu natürmortunuza model diye almıyorsanız tadındaki şerbetle yetinmeniz gerekiyor. Rengi biraz pembemsi olsun ama şerbeti bol olsun. Kavun seçenlerin bilgiçleri meyvenin dibini koklarlar. Efendim tarçın tarçın kokuyorsa olgun dolgun bir kavunmuş. Tabii yine de kelek çıkabilir. Atasözü boşuna söylenmemiştir. Kambur felek kimine kavun yedirir, kimine kelek. Benim çocukluğumda İstanbul'da çeşit çeşit kavunlar satılırdı. Herkesin bildiği topatanın yanı sıra Hasan Bey, çitili, altınbaş, hallaç, dilimli, kırkağaç kavunları. Sergiciler her birinin memleketini söylerdi. Kimi Trakyalı, kimi Malatyalı, kimi İznikli. Karpuz da çeşit çeşit. Mesela Bursa'da yetişen Yeni Dünya karpuzu ister inanın ister inanmayın beyaz çekirdekli. Natürmort ressamları Yeni Dünya'yı hiç mi görmediler? Tekirdağ karpuzu, siyah çekirdeklerinde mor ışıltılarla taş köprü karpuzu, Diyarbakır'ın Dicle kıyılarının şişman karpuzu, kurabiye karpuz, çay şekeri karpuz, bostan, ne adlar. Karpuzun mazisine Mısır'da hiyerogliflere rastlıyoruz. İlk yetiştiği yer meçhul, belki Afrika, Mısır'a oradan geçmiş. Kavununki de bilinmiyor, yalnız Güney Anadolu'da öteden beri yetişirmiş. Papalardan biri Anadolu'dan kavun çekirdeği getirtmiş, Cantaluppi adlı çiftliğinde yetiştirtmiş. Kavunun bir çeşidi İtalyanca'da hala Cantaluppi diye anılıyor. Bir şey söyleyeyim mi? Karpuzla kavunun nesini seveyim? İkisi de yerde sürünen meyveler. Hoş, meyve de değil, bitki. Sofralarımıza, yaz günlerimize meyve kurumlarıyla çörekleniyorlar, kabak gibi yetiştirildiklerini saklıyorlar. Zavallı alçak gönüllü kabak. Kabak için dillendirilmiş türkü bilmem, karpuz için çok. Kırda karpuz tarlası, nerede bunun ağası? 10 lira almadan kızı vermez babası. Enflasyonsuz Türkiye, ağalık, daha neler. Şu da hüzünlü karpuz türküsünden. Karpuz kestim yiyen yok, halin nedir diyen yok. Yeni de bir yar sevdim, gözün aydın diyen yok. Demezler, kimse kimsenin mutluluğunu istemez.
Bir zamanlar Beyoğlu'nda Karpuz Sokağı varmış. Bugün de var mı? Bir başka İstanbul sokağının adıysa Kelek, Kelek Sokağı. Nerede bilmiyorum. Çünkü bu bilgiyi eski bir yazıdan aşırdım. 1950'lerde yazılmış. Değişmiştir herhalde Kelek Sokağı'nın ismi. Kavun karpuz bilgilerine devam. Eskiler buzdolabı falan yok. Karpuzu kuyuya sarkıtırlarmış. Güneşte bırakın, büyük tansık, karpuz soğudukça soğur. Dalından kopardığınızda karpuz buzdolabından çıkmış gibidir. Kavunun böylesi bir özelliği yok ama onda da A vitamini, B1, B2, C vitaminleri var. Su, karbonhidrat, protein, yağ, iyot. İddiaya göre kavun gençlik ve sağlık getirirmiş. Karpuz böbrekleri temizliyor. Kavunsa kemiklerin güçlenmesini sağlıyormuş. Başta söylediğim gibi kavuna biraz daha gönül yakınlığım söz konusu. Hele kış kavunuysa.

Edebiyat dünyası yerli yabancı pek çok yazarın içinde yaz geçen eseriyle dolu. Ünlü Rus romancı Dostoyevski 1862 Haziran'ında Petersburg'dan ayrılarak ilk Batı Avrupa seyahatine çıkar. Görünürde batılı hekimlerin sarası hakkındaki görüşlerini öğrenmek için çıktığı yolculukta başka bir amacı daha vardır yazarın. Rusya'yı yoldan çıkardığına inandığı batılı fikirlerin kaynağını yerinde görmek. Seyahati boyunca pek çok önemli şehri gezer Dostoyevski. Berlin, Paris, Londra, Floransa, Milano ve Viyana. Dönüşte kaleme aldığı yaz izlenimleri üzerine kış notları da ilk olarak 1863 Şubat'ında kendi çıkardığı Zaman dergisinde yayınlanır.

Yaz inceliyor, güz, bizse hiç büyümeyen Rus bebekleri. Bir düşte karşılaşmıştık, bir düşte kaybolduk. Hadi birimiz uyandırsın artık ötekini. Birbirinin karanlığına kapatılmış, birbirinin içinde tipiye tutulan, her kozaya ayrı biçilen uzun kışlardan, hadi birimiz uyandırsın artık ötekini. İlk gençliğin yazıları bitti. Şimdi bırakılmış çiftlikler, yağmurlarla boşalmış leylek yuvaları, elimizde sorular, gün yeniden dağıtıyor kalanlar için yazılanları. Yaz sonu, yaz sonu, yaz sonu. Biliyorum, yine Haziran, yine Temmuz, yine Ağustos.

Yaz, doğanın çıldırdığı mevsim. Ağaçların en gösterişli elbiselerine büründüğü, gökyüzünün mavilikte denizlerle yarıştığı, güneşin sıcaklığını en çok duyurduğu mevsim. Yazın hepimiz bu şölenin bir parçası olmaya çabalıyoruz. Sahilde bir kum tanesi, sakin denizde damla, kırda bir papatya, sabah meltemiyle ürperen gelincik, özgürlüğe kanat çırpan bir kelebek. Bedenimiz doğanın devinimine ayak uydurmaya çalışıyor yazın ama zihnimizin aynı hızda ve verimlilikte çalıştığını söyleyemeyiz. Bakın Nurullah Ataç ne demiş bu mevsim hakkında. İnsan yaz günlerini sevdiğini ne kadar söylerse söylesin kanmayın. Gerçi sever, canlıların çoğu gibi o da sıcağı ister, ışığı ister. Ama sıcağın, ışığın verdiği hazlara çocukça birer eğlence diye bakar, onlara saygısı yoktur. Asıl saydığı, asıl değerli bulduğu işler kış gecelerinde düşündükleridir. Gelelim öyküde yaza. Susuz Yaz, Necati Cuma'nın öykülerden oluşan, adını da içindeki bir öyküden alan kitabı. Yazar, avukatlık yaptığı yıllarda hem memleketi olması hem de yaşamının önemli bir bölümünü orada geçirmesi nedeniyle İzmir'in Seferihisar ve Urla ilçelerine bağlı köylere ait deneyim ve izlenimlerini anlatır bu kitapta. Tiyatroya ve sinemaya da uyarlanan Susuz Yaz isimli öyküde ise su sorunu konu edilir. Urla'nın Bademler köyünde su kaynağına tek başına sahip olmak isteyen Hasan Kocabaş, köylülerin sudan yararlanmalarına engel olur. Kardeşi Osman'ın iyi niyeti ve karşı çıkışları da fayda etmez. Su yüzünden çıkan kavga sonucu cinayet işleyen abi, suçu kardeşinin üstlenmesini sağlar. Osman hapse girdikten bir süre sonra geline göz koyan abi, onu ve bütün köyü kardeşinin ölüm haberini aldığı yalanına inandırır, sonra da çaresiz kalan Bahar'la evlenir. Yıllar sonra küçük kardeş cezaevinden çıkacak ve abinin karşısına dikilecektir.

0: boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.

0: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklamları dinlediniz.

Urla'nın Bademler Köyü'nün kuzeyinde Ovacık'tan İzmir Seferihisar Şosesi'ne kadar hafif dalgalarla uzanan toprakları sulayan 3 dereden ikisi yaz ayları gelince kurur, kalın kumlu, çakıllı yataklarıyla kuraklıktan gün günden yanan kavrulan ovanın yüzüne atılmış iki eski ustura izi gibi kalır. Artık o yörede ilk güz yağmurları düşünceye kadar akan tek su sesi işitilir. Teke başında koca başların küçük zeytinliğinin eteğinden kaynayan pazu kalınlığında bir su damarı, bir kulaç çapındaki yatağında önce hızla kabarır, taşar, sonra yer yer aralıkları harçla sıvalı taş döşeme bir oluktan 5-600 adım aşağılarda kalan bir havuza doğru akmaya başlar. Suyun geçtiği topraklar küçük ekiciler arasında bölüşülmüştür. Koca başların zeytinliğinin alt başında gene koca başların 8 dönümlük sebze bahçesi vardır. Su zeytinlikten bu sebze bahçesine girer, komşu iki bahçenin sınırları boyunca ilerler, oradan havuza dökülür. Bu havuz o çevrenin can noktasıdır. Teke başından havuza doğru uzayan bir kabak çizgisi havuzun üst başında sıklaşır, asma, nar kümelerine karışır. Havuzun ağzına yakın yıkık sağ köşesinden taşan suların yayıldığı düzlükte yetişen kayıtların dipleri daima nemli kalır. Kayıtların altından geçen derenin üst başı yaz aylarında kurur. Taşan suların karıştığı yerden aşağıları su tutar. Çukur yerlerde biriken suların ince bir akıntıyla birbiriyle birleşerek uzandığı derenin bu tarafında dolaşan küçük ördek sürüleri görülür. Havuzun yakınında daima bir gelen giden olur. Çocuklar günde birkaç kez üstüne atladıkları çıplak atlarını Urla'ya, bademlere inenler, gidişlerinde, dönüşlerinde bineklerini, sırtmaçlar sabanlarını havuzun yalağında sularlar. Yazın çok sıcak günlerinde çocukların hemen oracıkta üst başlarını sıyırıp kendilerini çırılçıplak ancak yılda bir temizlenen havuzun çamurlu sularını attıkları görülür. Bahçeleri havuzun alt başında kalan ekiciler yaz boyunca günde 3-4 kez gelir, suyun havuzda vardığı çizgiyi kollarlar. Çünkü teke başından pazu kalınlığında çıkar dediğimiz suyun hızı yaz ilerledikçe diner. Su Temmuz ortalarında bilek kalınlığına iner, Ağustos'un çıktığı günlerde ise neredeyse parmak kadar kalır. Bu yüzden yaz başlarında gün ikindiye varmadan dolan havuzun suyu Ağustos çıkarken akşamları ağız yüksekliğine ulaşamaz. Bu dediklerimiz de ancak yağışları kararlı giden yıllar için doğrudur. Yıl kurak giderse havuz Temmuz sonlarına doğru ancak iki günde dolar. Ağustos ortalarında da susuz kalır. Dibindeki çamura varıncaya kadar kurur, ot tutar. Yaz ilerledikçe suyun havuzda hangi yüksekliğe vardığını sık sık yoklayan ekicilerin huyu değişir. Su azaldıkça adamların sabırsızlığı, öfkesi artar. Suyun başında oynadığını gördükleri bir çocuğu yakalayıp dövmek için önlerine katıp kovaladıkları görülür. Sığırlarını sulamak isteyen sırtmaçlarla kavgaya tutuştukları olur. Suyu zamansız bahçelerine çeviren komşular arasında sık sık ağız dalaşları çıkar. Fakat bütün bu patırdılar havada ilk yağmur belirtilerinin görünmesiyle unutulur gider. Daha doğrusu bir vakitler unutulur giderdi. Suyun sahibini sorup araştırmak, suya sahip çıkmak o çevrede kimsenin aklından geçmezdi. Ama 947 yazında koca başlar kendi bahçelerinde yeni bir havuz yaptırdılar. Sıvası kurutulduğu günün gecesi suyu yatağından kendi havuzlarına çevirdiler. O geceden sonra olanlar unutulmadı.

Necati Cumalı 1960'da yazdığı Susuz Yaz'da edebiyat alanında ilk kez suyun bölüşülmesinin önemine değinmişti. 1963 yılında öyküden sinemaya aktarılan film, Berlin Film Festivali'nde büyük ödül olan Altın Ayı'ya değer bulunmuştu. Yaz ve güz taşıdıkları tezatlar yüzünden daima mukayese edilmiştir. Biri gençliğin, heyecanın, coşkunun ve umudun, diğeri ise yaşlılığın, ümitsizliğin, yalnızlığın simgesi. Peki yaşama sevinciyle yıkık bir hüzün karşılaşırsa ne olur? Hangisi galip gelir? Hüzün umuda dönüşebilir mi? Yoksa sevinçler acılara yenilir mi? Ümit Yaşar Oğuzcan'ın cevabı şiirinde. Ben 1 Eylül, sen Haziran.

Bir Eylül'dü başlayan içimde. Ağaçlar dökmüştü yapraklarını, çimenler sararmıştı. Rengi solmuştu tüm çiçeklerin, gökyüzünü kara bulutlar sarmıştı. Katar katar gidiyordu kuşlar uzaklara, deli deli esiyordu rüzgar. Dağılmıştı yazdan kalan ne varsa, yaşanmamış bir mevsim gibiydi bahar. Neydi o bir zamanlar sevmiştim, sevinmiştim. O heyheyler, o delişmenlikler neydi? Ne bu kadere boyun eğmişliğin, ne bu acıdan korlaşan yürek, ne bu kurumuş nehir, gözyaşım. Önümdeki diz boyu karanlıklar da ne? Ne bu ardımdaki kül yağını, 50 yaşım. Beni kötü yakaladın Haziran. Gamlı yıkık Eylül sonuma bir ilk yaz tazeliği getirdin. Masmavi göğünle, cana can katan güneşinle, pırıl pırıl engin denizinle girdin içime. Çiçekler açtı dokunduğun, çimler büyüdü yürüdüğün ve güller katmer katmer oldu güldüğün yerde. Başımda senin kuşların kanat çırpıyor şimdi. Öldürdüğün yemişlerin ağırlığından dallarım yere değiyor. Güneşi batmadan saçlarının bir dolunay doğuyor bakışlarından. Gün boyu senden bir meltem esiyor yanan alnıma. Uykusuz gecelerim seninle apaydınlık. Başım dönüyor, of başım dönüyor yaşamaktan. Ölebilirim artık. Ölmediyorsan gitme kal öyleyse. Sarıl sımsıkı tenim ol, beni bırakma. Baksana parmak uçlarım ateş, lavlar fışkırıyor göz bebeklerimden. Hadi gel, tut ellerimi benimle yan, benimle meydan oku her çaresizliğe. Benimle uyu, benimle uyan. Birlikte varalım 13. aylara. Ben bir Eylül, sen Haziran.

Sevda dolu bir yaz. Türk öykücülüğünün önde gelen isimlerinden Firuza'nın bu kitabı 1999'da yayınlanır. İkisi birbirine bağlı, diğeri bağımsız üç öyküde yazar zengin anlatımıyla bizi geçmişin yüzleriyle buluşturur. Pazar günleri torunuyla istasyona giden dede, ömrünün hüznünü gözlerinde taşıyan anne, yaşamdan ümidini kesen Kerim Ali dayı, Kerim Ali dayının hayatına hazin bir şekilde son veren büyük aşkı Berin, gemilerde çalışan ve her gittiği uzak ülkeden ailesine armağanlar getiren baba, bir zenciyle evlenerek okyanus ötesine giden ve oradan dostlarına sıcak mektuplar yazan Yurdanur, onun ikiz kızları, gölgeli taşlıklar, büyük ve serin ağaçlar, mermer trabzanlı Mısır apartmanı, Cumhuriyet Bayramı törenleri, demir hindi şerbetleri, hazin ölümler ve rüyalar. Sevda dolu bir yazdan Firuza'nın yalın ve sıcak üslubunu yansıtan tadımlık satırlar var sırada.

O ilk yazı asla unutmadım. Çocukluğumun en büyüleyici yazıydı. Çünkü ondan öncekileri anımsamıyordum. Geçmiştekileri büyüklerim sonraki yıllarda anlatacaklardı bana. Onlar benim yazlarım sayılmazlardı ki. İçimde kalacak günlerin en uzunlarının yaşandığı, sıcak öğlelerde tüm görüntülerin eriyerek dalgalandığı, büyüklerin gölge yerlere çekildiği, epeydir eski görkemini yitirdiği söylenen sokağımızın içten içe uykulu bir keyfi yaşadığı yazlardan biriydi. O yaz sonunda artık okula yazılacağımı söylemişlerdi bana. Bu artıkla neyi vurguladıklarını anlamamıştım. Çok mu yaramazdım acaba? Okula hiç heveslendiğimi sanmıyordum. Gidince okulu görürdüm, beğenmesem de gitmezdim. Annemle küçük teyzem istemezsem zorlamazlardı diyordum. Beni çok severlerdi çünkü. Başka teyzem yoktu. Ona küçük teyze demek yaraşıyordu. O 18 yaşına o yaz girmişti. Anneannemle dedemin çocuklarına taktıkları gösterişli adlardan ötürü daha 17'sini bir hafta önce arkasında bırakan küçük teyzemin yeni yetme kız yüzüne, Cezayir menekşesi mavisi gözlerindeki şaşkınlık dokulu bakışlarına en yakışanı küçük teyze olmasıydı.

Üstümüze güneş gibi güneşle doğar yaz. Uzun, zorlu kışın kapalı bir yerlere sığınmakla geçirilen günlerin arkasından ödül gibidir. Ama her sevinç gibi kısa sürer. Belki de uzundur da yaşarken ayırdına varmayız. Kaybettiğimizde varlığını ayırız. Aklımız başımıza geldiğinde geçtir çoğu zaman. Gideni geri döndürmek de, kırılanı onarmak da imkansızdır artık. İmkansızı isteriz bir zaman, sonra içimiz sızlayarak yazgımızı kabulleniriz.

Yaz başıydı gittiğinde. Sersemletici bir rüzgar gibi geçmişti Mayıs. Seni bir şiire düşündükçe kanat gibi, tüy gibi, dokunmak gibi uçucu ve yumuşak şeyler geliyordu aklıma. Önceki şiirlerimde hiç kullanmadığım bu sözcük usulca düşüyordu bir kağıt aklığına. Belki de ilk kez giriyordu yazdıklarıma, hayatıma. Yaz başıydı gittiğinde, bir aşkın ilk günleriydi daha. Aşk mıydı, değil miydi? Bunu o günler kim bilebilirdi? Eylül'de aynı yerde ve aynı insan olmamı isteyen notunu buldum kapımda. Altına saat 16 diye yazmıştın ve saat 16.04'tü onu bulduğumda. Daha o gün anlamalıydım bu ilişkinin yazgısını, takvim tutmazlığını, aramızda bir düşman gibi duran zamanı. Daha o gün anlamalıydım benim sana erken, senin bana geç kaldığını. Gittin, koca bir yaz girdi aramıza, yaz ve getirdikleri. Döndüğünde eksik noksan bir şeyler başlamıştı. Sanki yaz birbirimizi görmediğimiz o üç ay alıp götürmüştü bir şeyleri hayatımızdan. Olmamıştı, eksik kalmıştı.

Murat Anmungan'ın Yalnız Bir Opera şiirinden bir bölümle devam ettik. Başlangıçlar nasıl sevindiriyorsa bizi, bitişlere de öyle sevinmeliyiz. Yeni bir mevsimi daha karşılıyor olmak az şey midir? Evet, belki hiçbir mevsimde yazın sıcaklığı yok. Ama onlar da başka başka boşlukları dolduruyor hayatımızda, bize bir şeyleri hatırlatıyor. Zamanın ne denli hızlı aktığını, anıların varlığımıza kattığı değeri, hüznün derinliğini. Usulca çalmıştı kapımızı yaz, yine öyle hissettirmeden çekip gidecek. Fark etmeyeceğiz önce, hatta sevineceğiz belki sıcakların bitmesine. Bir zaman sonra acısı çıkacak gün yüzüne. Deniz görmeyen evimizin balkonunda esintiyle burnumuza gelen deniz kokusunu özleyeceğiz birden. Yüzümüze değen güneşin sıcaklığını arayacağız köşe bucak. Akşamüstü serinliğinde yapılan yürüyüşlerin, korkusuzca dondurma yemenin, işten hava aydınlıkken çıkmanın hasretini çekeceğiz. Erik isteyecek canımız, bulamayacağız. Yaz anıların yükünü alıp sırtına, çoktan gitmiş olacak. Yaz bitmiş olacak.

Yazın bittiği her yerde söylenir. Söylenmeyen şeyler kalır geriye. Ve sonra hiçbir şey olmamış gibi ağır, usul bir hazırlık başlar. Uykuya benzer yeni bir mevsime. Orada burada, ev içlerinde, kır kahvelerinde, deniz kenarlarında, incelen yazın akşam esintilerinde zaman usulca sıyrılır aramızdan. Ta içimizde duyarız gelecek günlerin geçmişini. Başka ne gelir elimizden? Büyük bir uzaklığa gülümseyerek geçiştiririz ıskaladığımız şeyleri. Yatıştırıcı rüzgarlar dışa vurur içimizdeki lodosu, poyrazı, gün batımlarını. Saklar bizi. Gözlerimizdeki hüzne dinginlik adını verir. Seni iyi gördüm diyenler. Biz de iyi hissederiz kendimizi. Elimizden başka ne gelir ki? Köşe başları, akşam üstleri, kokular tozar gider zamanın boşluğunda. Karışır anların kuytu belliğine. Belki sonraları bir gün hatırlanır aynı kederle. Yazın bittiği her yerde söylenir. Söyleyenler inanır bir şeylerin sahiden bittiğine. Yaz biter, eski geceler, serin, hüzünlü. Yeni mevsime hazırlık ömrün teğel yerleri. Bir yanı telaş, bir yanı ürperten yaz sonu ikindileri çıkarır sizi dalgın derinliğinizden. Yaşadığınızı duyarsınız teninizde. Bir zamanlar okumuş olduğunuz kitapları özlersiniz. Sıcak odaları, beyaz temiz yastıkları, ahşap panjurları. Yaz bitti. Bitmeyen şeyler kaldı geride. Yaz bitti. Yaz bitti. Yüksek sesle söylüyorum bunu kendime. Her yerde söylendiği gibi. Yaz bitti. Yaz bitti. Hiçbir şey. Hiçbir şey. Hiçbir şey. Yalnızca üşüyorum şimdi.

Biz ne kadar tersini söylesek de aslında içimizde hiç bitmeyecek bir şarkı gibi yaz. Sustukça yeniden başa dönen eski bir plak. Açık bir balkon kapısından odaya dolan o tanıdık sesin söylediği şarkı. Hep o şarkı. Havada asılı hanım eli kokusu, uzak bir mevsimden arda kalan. Hiç bitmesin istediğimiz kısa mutluluk anları gibi yaz. Hani yaşarken adını koyamadığımız, hiç bitmeyecek sandığımız o değerli anlar gibi. Oysa sonludur her güzel şey. Yeniden güzel bir cümle kurabilmek için önce bir nokta koymak gerekir. Biz de öyle yapalım ve bir dahaki bölümde yeni güzel cümleler kurabilmek, o cümleleri sizlerle paylaşabilmek için Şehrayine nokta koyalım. Ben Umay Aygut, programı Vehbi Arbas yönetiminde hazırlayıp sundum ve ana kumanda masasında Muhittin Yaygıngöl bu yayını size ulaştırdı. Yeniden birlikte oluncaya dek yaz neşesiyle geçsin günleriniz. Şehrayininiz bol olsun.

0: Şehrain.
1: TGRT FM Haber.
2: Nasıl bir değerlendirme yapılacağı, yani bunların kimler olacağı zaten Sayın Genel Başkan'ın takdirinde.
3: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise atama seçeneğine yönelecek. Kafasında isimler de var. İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Konya Milletvekili Barış Bektaş, Kars Milletvekili İnan Akgünalp ve Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in adı iki grup başkan vekilliği için geçiyor. Özer'i destekleyenler Genel Başkan'ın böyle bir yetkisi yok diyor. Kılıçdaroğlu cephesi ise Mutlak Buttan kararının bu işlem için hukuki zemin sağladığını düşünüyor.
4: Ben isterdim ki bunu meclise yapalım. Ama gerilim yaratıldı. Ama bir noktaya kadar, o noktaya gelince kusura bakmayın.
3: Bu sayede Kemal Kılıçdaroğlu'na meclis grubunda kürsünün yolu da açılacak. Eğer atama yapılırsa o grup başkan vekilleri konuşması için Kılıçdaroğlu'nu kürsüye çağıracak.
2: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup konuşmasını yapacak ve grup toplantısını gerçekleştirecek. Bu konuda kararlılığımız tamdır.
3: Kılıçdaroğlu arınma stratejisine de devam ediyor. Bugüne kadar 9 milletvekili ve 2 belediye başkanını ihraç istemiyle disipline sevk etmişti. Bunları il başkanlarının takip edeceği konuşuluyor.
4: Arınacağız, arınacağız. Kirlikten arınacağız, kirlikten.
5: Kirli kimse onları kapının önüne koyacağız.
3: Kulislerde Ankara, İstanbul ve İzmir il başkanlarının ihraç edileceği konuşuluyor. Manisa ve Kars il başkanlarının da görevden alınacağı iddia ediliyor.
2: Bir çeşit fiili de facto iki başlı bir yapı oluşmuş oldu. Buna hiçbir tüzel kişilik izin vermez.
3: Tüm bu gündemlerle Kılıçdaroğlu MYK'sı bir kez daha toplanacak. Yüksek Disiplin Kurulu'nun ise bu hafta içinde ihraçları gündeme almak üzere toplanması bekleniyor.
2: Aklanıp gelecekler. Bizim aklandıktan sonra bütün arkadaşlarımıza da kapımız açık kalmaya devam edecek.
6: Taksi ve dolmuş plaka satışından vergi alınmayacak. Gençler sinema, tiyatro ve konser biletinde eğlence vergisine tabi olmayacaklar. Polis ve basınla ilgili yeni düzenlemeler de geliyor. Meclis bu hafta tüm bunları ele alacak. Meclis komisyonları da yine yoğun gündemle işbaşı yapacak.
7: Günaydın arkadaşlar.
8: Sağ
7: olun. Nasılsınız?
8: Sağ olun.
3: Emniyet teşkilatı ve basına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi görüşülecek. Komisyonlar çalışmalarını sürdürecek. Meclis yeni haftada da yoğun mesaisine devam edecek.
9: Teşkilat kanununda gündeme getireceğiz. Şu anda elimizin altındaki çalışmalardan birisi de o.
3: Genel kurul 16 Haziran Salı günü toplanacak. Yeni torba kanun gündeme alınacak. Teklifle emniyet teşkilatının amir rütbelerindeki azami kadro oranları yeniden belirlenecek. Sağlık sebebiyle polis okulundan ilişiği kesilen ancak mahkeme kararıyla dönüp mezun olanlara dönüş hakkı tanınacak. Basın İlan Kurumu gazete, dergi ve internet haber sitelerine bir günden 10 güne kadar resmi ilan veya reklam kesme cezası verebilecek. Taksi ve dolmuşçulara plaka satışında vergi muafiyeti gelecek.
10: Dergide adaleti ve etkinliği geliştirmek için atacağımız epey adım var.
3: Gençlerden sinema, tiyatro ve konser gibi biletli etkinliklerde eğlence vergisi alınmayacak. Plan ve Bütçe Komisyonu Sayıştay Başkanlığı için iki aday belirleyecek. Okul saldırılarını araştırma komisyonu ise bu hafta eğitim sendikacılarını dinleyecek. Görüş ve önerilerini not edecek.
11: Bu meselenin iktidarı muhalefet olmaz. Söz konusu olan can paralarımız, çocuklarımız, yavrularımız ve bizim geleceğimizdir.
6: Nefesler tutuldu. ABD-İran anlaşması an meselesi. Ancak zaman ve içerik konusunda bir takım tartışmalar yaşanmakta. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump pazar günü imzalanacak dese de İran cephesi bölünmüş durumda.
3: ABD ile İran bugün anlaşma imzalayacak mı? ABD Başkanı Donald Trump kesin konuştu. İran'dan da anlaşmaya dair olumlu açıklamalar geliyor. Ancak Şahinler ve ılımlılar arasında bölünme var. Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran'la pazar günü bir anlaşma imzalanacağını söyledi. ABD Başkanı anlaşmanın hemen ardından Hürmüz Boğazı'nın açılacağını duyurdu. Trump'ın bu kez anlaşmanın içeriğine dair temkinli ve yoruma açık ifadeler kullanması dikkat çekti. ABD Başkanı bu anlaşmada para el değiştirmeyecek diyerek İran'ın dondurulmuş varlıkları ile ilgili meseleyi bulanık bıraktı. Benzer bir ifadeyi de nükleer mesele hakkında kullandı. Trump yeri ve zamanı gelince zenginleştirilmiş uranyumun ya İran'da ya ABD'de imha edileceğini söyledi. Trump'tan önce anlaşmaya varıldığına dair ilk açıklama Pakistan'dan gelmişti. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, cumartesi gecesi yaptığı paylaşımda anlaşmanın 24 saat içinde elektronik ortamda imzalanacağını duyurdu. Şerif önümüzdeki hafta içinde ise teknik görüşmelere başlanacağını söyledi. İran basını anlaşmanın telekonferans yoluyla imzalanacağını iddia etti. Anlaşmadan İslamabad Memorandumu olarak söz edildi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai ise anlaşmanın pazar günü değil ancak kısa süre içinde imzalanabileceğini açıkladı. Bekai, İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması ve Lübnan konusu anlaşmanın ayrılmaz bir parçasıdır dedi. Ayrıca Bekai, nükleer meselenin bu aşamada görüşülmeyeceğini ekledi. Tahran ve İran kamuoyu ise oldukça telaşlı. İran basını anlaşmanın radikal kanat arasında beğenilmediğini yazdı. En çok tartışılansa 14. madde. Buna göre İran'ın güvencesi Birleşmiş Milletler olarak belirleniyor.
0: 12. Tayini sazgar ecrayı niyazı müzakere dore. Ben duram metin mikunem. Bakın onlar havaşıma uşasın kayna duram.
3: Özellikle Seyit Mahmut Nebeviyan gibi ulemadan önde gelen isimler anlaşmayı vatana ihanet olarak yorumladı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise anlaşmaya hiç olmadığı kadar yaklaştıklarını söylerken basını temkinli olmaya çağırdı. Bu açıklamaların ardından adı açıklanmayan üst düzey bir İranlı yetkili Reuters'a anlaşmanın içeriğine dair kritik açıklamalarda bulundu. İranlı yetkiliye göre Hürmüz derhal açılacak, ABD ise Hürmüz ablukasını kaldıracak. Ayrıca ABD, İran'a uyguladığı petrol yaptırımını bir süreliğine kaldıracak. ABD, İran'ın dondurulmuş varlıklarından 25 milyar doları da serbest bırakacak. Yetkiliye göre İran'sa nükleer konuda adımlar attı. Buna göre Tahran ne nükleer silah üretecek ne de edinecek. Ayrıca İran'ın zenginleştirilmiş uranyumu ABD'ye götürülmeyecek, İran içerisinde seyreltilecek. Bunun mekanizması ise önümüzdeki 60 gün içinde konuşulacak.
6: Ateşkes var ama saldırılar dinmiyor. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında can kaybı her geçen gün artıyor. Ölü sayısı 3756'ya, yaralı sayısı ise 11.632'ye ulaştı.
3: Gazze'de olduğu gibi Lübnan'da da ateşkes kağıt üzerinde kaldı. İsrail ordusu ateşkese rağmen saldırılarını sürdürüyor. 17 Nisan'da yürürlüğe giren, 17 Mayıs'ta ise 45 gün uzatılan ateşkes bölgedeki çatışmaları durdurmaya yetmedi. İsrail'in çeşitli gerekçelerle düzenlediği saldırılar Lübnan'da ağır bir insani tabloya yol açtı. Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre 2 Mart'tan bu yana düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3756'ya yükseldi.
1: TGRT FM Haber.
8: Şimdi reklamlar.
12: Maksimum 25. yılını Maxi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş cepten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Bebeğimle mutluyum.

0: Merhabalar, hoş geldiniz. Tekrar TFM'de buluştuk. Ana kumanda masamızda İsmail bizimle birlikte. Bütün annelere, bebeklere, ailelere güzel bir hafta sonu diliyoruz. Bebeğiniz de yavaş yavaş dışarı çıkmaya başladıysanız bu havalar sizi korkutabilir. Nasıl giydireceğinize karar veremeyebilirsiniz. Hem evde hem dışarıda aslında çocukların giyimiyle ilgili tek bir kural var. Bizim giydiğimiz kıyafetlerden bir kat fazla kıyafet giydirmemiz lazım. Çok üst üste giydirmek ya da çok kalın giydirmek doğru değil. Kat kat çıkartılabilir. Hava ısındığında çıkarttığımız, soğuduğunda, rüzgar çıktığında tekrar giydirebileceğimiz kıyafetler sokak giyimi için, hatta ev için uygun kabul edilebilir. Ana kumanda masamızda İsmail bizimle birlikte bugün. Ben Hülya, güzel bir hafta sonu diledik herkese. Bugün iki önemli konuyu konuşacağız. Biri gebelikte şeker yüklemesi, çok tartışılan bir konu, çok tartışılan bir başlık. Diğeri ise normal doğum korkusunu yenmenize yardımcı olacak doğumu kolaylaştıran yöntemler. Sevgili dinleyiciler, kadın hastalıkları uzmanı Doktor Münihe Yücel bizimle birlikte. Bugün gebelikte diyabet konuşacağız. Öncesinde, sonrasında, lohusalık döneminde bu diyabetin kalıcı olup olmayacağını da yine konu edinmeye çalışacağız. Münihe Hanım, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız?
0: Teşekkürler, sesinizi duyduk, mutlu olduk.
1: Ben de çok mutlu oldum, sağ olun davetiniz için.
0: Teşekkür ederiz. Önce İstanbul'a alıştınız mı diye sorayım.
1: Evet, İstanbul'a alıştım. Hızlı bir giriş yaptım İstanbul'a. Zaten planımızda vardı ama böylesine çıkmış. Geçen yıl Şubat ayından beri İstanbul'dayım.
0: Umalım.
1: Ümraniye'de, muayenehanem Ümraniye'de kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak özel klinikte çalışıyorum. Cinsel terapistim aynı zamanda. Vajinismus terapisi yapıyorum. Genital estetik uzmanıyım. Bu alanda cerrahi, üst seviyede cerrahi operasyonlar ve uygulamalar yapıyorum.
0: Hayırlı olsun diyelim İstanbullular için, özellikle Anadolu yakasındakiler için. Evet. Gerçi iyi bir doktor bulduğunuzda bazen iki farklı yaka, bazen şehir bile fark etmiyor Münih Hanım. Çünkü doktor hasta ilişkisi çok kıymetli hakikaten. Hele de doğum sürecinde bu biraz daha öne çıkıyor. İletişim kurduğunuz, sizi anladığını hissettiğiniz doktorla doğuma girmek, özellikle normal doğuma girmek çok kıymetli.
1: Aynen, ailenin bir parçası oluyoruz. Duygu aktarımımız oluyor birbirimize. Ve o sıcak ilişkiyi yakaladığımız zaman gerçekten doğumdan sonra da onların anılarında güzel hatırlanmak çok keyifli. Yıllar sonra bebeklerini büyüdüğünde de işte resimler atıyorlar ve o minnet ve sevgi duygusunu hissediyorlar. Ve biz de aynı şekilde sevgi karşılıklı, biz de onu hissediyoruz. Onların mutlu olması bizi de besliyor ve zor mesleği yapabilmemizi sağlıyor.
0: Zor gerçekten. O bebeği kucağınıza

0: ilaçlarla, haplarla ya da insülin tedavisi alıyordur veya sıkı diyetle yaşamına devam ediyordur. Zaman zaman kan şeker seviyesinde düzensizlikler oluyordur. Bu gebeler gebelikte ortaya çıkan şeker hastalığına göre gebe kaldıklarında daha yüksek risk altında oluyorlar. Hangi açıdan daha yüksek risk? Bebeklerde konjenital anomaliler açısından daha yüksek risk taşıyorlar.
1: Ne demek bu?
0: Yani kalp hastalıkları açısından, işte böbrek anomalileri ortaya çıkabiliyor bebeklerde. Başka hani sistemik anomali açısından daha yüksek riske sahip bu gebeler. Aynı zamanda preeklampsi riski, yani gebelik zehirlenmesi riski ortaya çıkabiliyor bu hastalarda. Bizim açımızdan hani biraz daha korktuğumuz ve dikkat ettiğimiz bir hasta grubu. Ama gebelikte de şeker ortaya çıkabiliyor. Bunu da tespit etmemizin tek yolu, eğer kişi normalde şeker hastası değilse ve gebelikte ortaya çıkıyor mu çıkmıyor mu bunu anlamamızın tek yolu şeker yükleme testi yapmak. Yani oral glukoz tolerans testi yapmak. Biz de o yüzden mutlaka ama mutlaka gebelikte şeker yükleme testini öneriyoruz.
1: Öneriyorsunuz. Burada ama evet, bir fikir ayrılığı var sanki. Özellikle son dönemde genel anlamda şeker yüklemesiyle ilgili bir algı değişikliği var. Gebelikte evet, bu durum değişmedi. Gebelikte yine şeker yüklemesi yaptırılıyor. Doğru mu?
0: Şöyle söyleyeyim ben. Maalesef bu Türkiye'nin kaderi, olumsuz giden bir kaderi diyeceğim. Tüm dünyada bu konu tartışılmıyor bile. Gebelikte şeker yükleme testi yapılmalı mı yapılmamalı mı tartışmaya açık bir konu değil ve bunun yayınlarla hiçbir zararı bebeğe ve anneye hiçbir zararının olmadığı defalarca kez kanıtlandığı için bu konu hiçbir şekilde tartışılmıyor, tartışmaya açık değil. Çünkü gerçekten ikisine de zarar vermiyor. Türkiye'de ne zaman oldu bu? Türkiye çok sansasyonel ve çok duygusal bir ülke. Yani birisi çıkıyor, bir hekim, diyor ki şeker yükleme testi zararlı, anneye bebeğe zarar veriyor diyor ve haberlerde çıkıyor ve şehir efsanesi şeklinde inanılmaz derecede dalga dalga yayılarak herkese yayılıyor ve bu gerçekmiş gibi algılanıyor. Yani doğru bilgi bizim ülkemizde ne yazık ki değerli olmayabiliyor bazen ve yerini böyle maalesef kötü ve yanlış bilgiler doldurabiliyor ve bunu düzeltmek de çok zor oluyor. İsmini vermeyeceğiz tabii canlı yayında ama verebiliriz istiyorsanız. O hekimin bu testi karalamasından sonra çıktı bu bilgi ve öncesinde hiçbir şekilde sorgulanmıyordu şeker yükleme testi yapılmalı mı yapılmamalı mı. Bu olaydan sonra bir sürü komplikasyonlar ortaya çıkmaya başladı. Nasıl? Gebeler artık kendisine ve çocuğuna zarar verecek diye şeker yükleme testi yapmamaya başladı. Evet. Ve bu hastalar atlanmış oldu. Gebelikte çıkmış
1: bunun olan zararları nedir? Yani evet, biz şimdi o zaman şöyle yapalım. Madem ki bu bir yanlış bilgi ve yanlış bilgi doğrusundan daha hızlı dolaşıyor. Biz de doğru bilginin dolaşmasına destek olalım. Evet. Siz gebelikte şeker yükleme testini neden istersiniz? Nasıl yaparsınız ve sonuçları nasıl yorumlarsınız?
0: Hemen söyleyeyim. Şimdi bazı gebelerde pankreas organı gebelik ortaya çıkınca görevini tam olarak yapamayabilip, bu da neye bağlı olabilir? Kişinin genetik yapısına, ailede şeker öyküsüne, kişinin stresine, duygu durumuna göre bazı kişilerde ve bazı gebeliklerde ortaya çıkabilir bu gestasyonel diyabet dediğimiz gebelik şekeri ve bu hiçbir bulgu vermeyebilir. Normalde şeker hastalığında ne oluyor? Kişi zayıflayabiliyor, iştah değişiklikleri olabiliyor, yeme dürtüsü artabiliyor, çok su içme ortaya çıkabiliyor, çok idrara çıkma olabiliyor. Bu bulgular gebelikte olabilir ama genelde bulgusuz seyrediyor. O yüzden de biz bu testi yapmadan anlayamıyoruz. Tek yolumuz bu. Ve biz de o yüzden tüm gebelere yani öncesinde eğer diyabet hastalığı yoksa zaten biz tüm gebelere bu testi yapmayı öneriyoruz. Hangi durumda biraz sakınıyoruz? Tek dikkat ettiğimiz alan işte midede küçültme cerrahisi ya da bariyatrik cerrahi dediğimiz
1: mide bypassı
0: balon
1: gibi.
0: Evet, balon uygulamalar gibi durumlarda şeker yükleme testi yerine işte hemoglobin A1

0: kan şeker ölçümü yapabiliyoruz. Dumping sendromu dediğimiz hipoglisemi, işte taşikardi gibi bulgular ortaya çıkabilir diye midedeki o şeker emilmeyip bağırsağa gidip kişinin ani hipoglisemik atağına sebep olup kişinin halsizlik, baş dönmesi, kötü hissetme gibi bulgulara neden olabilir diye biz sadece bu vakalarda yapmıyoruz. Onun dışında şeker hastalarına uygulamıyoruz. Bunun dışındaki tüm gebelere mutlaka yapıyoruz.
1: Hangi ayda yapıyorsunuz?
0: 24 ila 28. haftada yapıyoruz. Ama kişinin daha önce şeker öyküsü varsa gebeliğinde, o zaman biz bunu 16'lara 20'lere kadar çekebiliyoruz. Erken yapabiliyoruz. Ya da ailede diyabet öyküsü varsa, risk grubundaysa biz bunu daha erken haftalara çekiyoruz. Ama rutinde 24 ile 28. haftada yapıyoruz. Yapmazsak ne olur sorusuna gelirsek eğer, bu diyabet atlanmış olur. Annenin kan şekeri yüksek seyreder ve bebek gebelik süresince sürekli yüksek şekere maruz kalır. Yani halkımızın daha iyi anlayabilmesi için, siz sürekli tatlı yerseniz ne olur? Bir kilo alırsınız, iri bebekler ortaya çıkar. Ve o şeker artık bir süre sonra asıl o zaman sana zehir kıvamına gelir. Hani o doktorun söylediği gibi şeker zehirdir diyor ya, asıl o zaman sizi zehirlemeye başlar. Zehirden kastımız nedir? Bebek çok şekere maruz kaldı, iri bebek oldu, baş gövde oranı değişti ve doğum komplikasyonlarına neden oldu.
1: Yani zor bir doğum bekliyor aslında anneye.
0: Zor doğum, hem normal doğum da olsa, sezeryan da olsa zor doğum, omuz takılması ve kırıklar, sinir hasarlarına neden olabilir bir. İkincisi, ani kalp ölümleri bu hastalarda çok daha yüksek oranda görülüyor.
1: Bebekte mi, annede mi?
0: Bebekte. Anne karnında ani kalp ölümleri regüle olmamış şeker yüzünden maalesef normal gebeliklere oranla, diğer gebeliklere oranla yüksek oranda tespit ediliyor. Bu açıdan da istemiyoruz. Şeker varsa yine polihidramnioz dediğimiz bebeğin suyunun çok fazla olmasına bağlı problemler de çok fazla oluyor. Bu da doğum komplikasyonlarına neden oluyor. Suyun fazla olması hem gebeliğin zor geçmesine neden oluyor, hem de suyu geldiğinde kordon takmasıyla bebeğin kaybına neden olabiliyor. Yani birçok probleme neden oluyor. Biz bu sansasyonel haberden sonra bu komplikasyonları çok gördük ve toplumda çok arttı. O yüzden çok zarar verdi. Bu da ve dava edildi o hekim. Bu dava Jinekoloji Obstetri Derneği tarafından açılan davayı kazandık ve o doktor da cezalandırıldı.
1: Peki yükleme anında bebeğe ve anneye bir zararı var mı? Yani şeker yüklemesi yapıldığında?
0: Evet. Şimdi işte en çok bundan korkuluyor ve bundan endişe ediliyor ya. Bu şeker standartize edilmiş bir şeker. Yani niye biz o testi yaparken tatlı yedirmiyoruz da şeker, belli bir gram şeker yapıyoruz, şeker içiriyoruz? Çünkü standartize edip şeker tanısını koymamız gerekiyor. Biz hastaya şeker yükleme testinde iki aşamalı da olabilir, tek aşamalı da olabilir. Ya 75 gram yükleme yapıyoruz tek aşamalıysa, ki Türk toplumunda en çok tercih edilen bu. Amerikan tıbbında ise çift aşamalı öneriliyor. Önce 50 gram, eğer 50 gram çıkarsa 100 grama geçiyor. Ama bu bizim toplumumuz için biraz zor olduğu için son zamanlarda biz 75 gram yüklemeyi veriyoruz. Burada alınan şeker miktarı sizi ve çocuğunuzu hasta edecek, zehirleyecek şeker oranında değil.
1: Mesela bunu şu tatlıya, evet, ne kadardır?
0: 2 dilim baklava ya da bir çikolata kadardır. Yani bunu da hiçbir gebemiz yemiyor mu? Tabii ki yiyor. O yüzden bununla hasta olmazsınız. Bu sizin hastalığı açığa çıkarmasınıza, yani tanı konmasına sağlayacağı için size ve bebeğinize fayda sağlar.
1: Yani aslında 2 dilim baklava olarak bakıldığında pek çok annenin, anne adayının hamilelik sürecinde ya da 1 dilim pasta yediği bir şeyden bahsediyoruz. Burada sadece kontrollü belli bir saat içinde yapılıyor ve hemen kan şekerine bakılıyor. Biraz uygulamadan da bahsedelim isterseniz. Tabii, korkutucu bir tarafı var mı?
0: Hayır. Hastamızın 8 saat açlığını istiyoruz. Yani gece 12'den sonra bir şey içmeyin diyoruz. Sabah saat 8 civarında hani acıkmadan gelmesine veya 9-10 hani çalıştığı testi vereceği kliniğe göre değişir. Bir 8 saat açlık öneriyoruz. Açken bir kan alıyoruz. Sonra 75 gramsa eğer hani tek aşamalıysa onu içiriyoruz. Zaten onlarda da aromalar oluyor. Ya limon aroması, ya şeftali, ya işte çilek, yani aroması da değişken oluyor. Kişinin zevkine göre değişiyor. Yani limonata içmiş gibi bir şey oluyor. İçtikten sonra tam bir saat sonra 60. dakikada ve 120. dakikada biz tekrar kan alıyoruz gebemizden. Ve açlığın 92'nin altında olmasını istiyoruz. Birinci saatin 153'ün altında olmasını, ikinci saatinde 180'in altında yanlış söyledim. Ters. Açlık 92, birinci saat 180, ikinci saat 153 olmasını, onun altında olmasını istiyoruz. Eğer yüksek çıkarsa bunlar, o zaman diyoruz ki işte diyabet, yani gestasyonel diyabet var. Ne yapıyoruz o zaman da? Önce diyet, tabii endokrin doktoruna ya da dahiliye doktoruna yönlendiriyoruz ama önce diyet tedavisi veriliyor. Diyetle beraber açlık, tokluk, kan şekerleri takip ediliyor. Eğer devam ediyorsa 140'ın üzerinde tokluklar, açlıklar yine 92'nin 100'ün üzerinde seyrediyorsa o zaman diyabet tanısı konuyor ve devam ettiriliyor diyete. Eğer diyetle regüle edemiyorsak da insülin tedavisine geçilebiliyor. Oral tedavi, yani hap tedavisini biz gebelikte önermiyoruz.
1: Peki burada çıkan sonuca göre artık anne adayının belli bir hayat biçimine geçmesi, daha az şekerli yemesi ya da beslenmesini belli bir düzene sokması da gerekecek mi? Buradan elde ettiğiniz bilgi annenin ve bebeğin hayatına nasıl dokunacak?
0: Çok güzel bir soru sordunuz Hülya Hanım. Yaşam biçimini elbette ki değiştirecek gebemiz. Biz diyabet tanısı koyduğumuz ve koymadığımız tüm gebelere bir kere yürüyüş öneriyoruz. Yani ben yaklaşık 12 haftaya kadar günde yarım saat, 12 haftadan sonra rutinde bir saat yürüyüş öneriyorum. En az 40 dakika öneriyorum. Ama diyabetik gebelerde 20 dakika minimum mutlaka yürüyüş öneriyoruz. Yani sporu, yürüyüşü hayatına koymasını, yüzmeyi de yine hayatına eklemesini istiyoruz, yaşam biçimini. Ve tabii ki diyete başlıyor. Tatlılardan, hamur işi, yağlı ve tatlılardan uzak durmasını öneriyoruz. Ara öğünler eklenebiliyor. Yani bunda, burada da diyetisyen devreye giriyor. Dahiliye uzmanı devreye giriyor. Onun kontrolünü, onların branşı olduğu için onlar devralıyorlar. Biz sadece kadın doğum uzmanı olarak ne yapıyoruz? Regüle mi değil mi onu takip ediyoruz. Bebeğimizin gelişimi nasıl onu takip ediyoruz. İri bebek oldu mu, suyu arttı mı, doplerinde bir değişiklik oldu mu buna dikkat ediyoruz. Doğum şekline birlikte karar veriyoruz. Yani komplikasyonları en aza indirmek için bir ekip çalışması yapıyoruz. Bebeğimizin sağlıklı bir şekilde doğumunu sağlamayı istiyoruz. Çünkü hipoglisemi de olabiliyor, onu da söylemeyi unuttum. Doğum sonrası anne karnında eğer şeker regüle edilmediyse doğduktan sonra o kan şekeri seviyesi bir anda düştüğü için bebeğin hipoglisemik atakları olabiliyor. Bu da zeka geriliklerine neden olabilir. Allah korusun bebeğin ölümüne kadar neden olabilir. O yüzden çok hayati önem taşıyor. Gestasyonel diyabete çok önem vermeliyiz ve şeker yükleme testini de mutlaka önemsemeliyiz, yapmalıyız.
1: Şimdi bebek anne karnında yüksek kan şekeri oranına alıştığı için dışarı çıkınca bunu bulamıyor. Ve doğal olarak da kan şekeri düşüyor. Bu da pek çok başka problemi beraberinde getiriyor. Aşağı yukarı bir oranı var mı annelerde diyabetin, yani hamilelikte çıkan diyabetin? Sizin klinikteki tecrübeniz ne söylüyor? Türk anneleri için bir rakam vermek mümkün mü?
0: Yani şöyle, diyabet hani değişiyor açıkçası, zaman zaman değişiyor ama çok sık görülen bir durum. Yani benim bile gebeliğimde 3 gebeliğim oldu. İlk gebeliğimde 50 gramım yüksek çıktı. 100 gram normal çıkmasına rağmen ben polihidramnioz oldum. Diyet yaparak o suyu düzeldi. İkinci gebeliğimde çıkmadı. Üçüncü gebeliğimde tekrar
1: Bu şu anlama da geliyor. Yani birinde olabilir, ötekinde olmayabilir.
0: Evet, yani bir gebenin her gebeliğinde olacak diye bir şey yok. Üstelik ailemde şeker öyküsü de yok. Buna rağmen yakalanabiliyorum. Stresle birlikte ailesel, genetik faktörü, çevre faktörü etki ediyor ve değişkenlik gösteriyor. O yüzden bu oran da çok değişken ama diyabet sık görülen bir durum toplumumuzda. Ama şunu sorarsanız, hani bu gestasyonel diyabet olan bir kişinin sonradan kalıcı diyabete dönüşme olasılığını sorarsanız %15 civarında. O yüzden biz ne öneriyoruz? Gestasyonel diyabeti olan bir kadın 40'ı çıktıktan sonra tekrar bir test yaptırıp hani kalıcılaştı mı kalıcılaştı mı onu takip etmeye
1: yine kan yükleme testi mi yapıyorsunuz?
0: Evet, yine yükleme testi yapıyoruz. Bu sefer 0-1 ikinci saatler, 3. saatte bakılıyor. Hatta yarımşar saatler de ekleniyor sanırım. Hani dahiliyenin yaptığı bir test. Böyle 5-6 kez kan alınabiliyor.
1: Şimdi anne adayı açısından bakıldığında bebeğine zarar verebilecek herhangi bir şey kendi eliyle yaptırmış olmak tabii ki istemiyor. Ama diğer taraftan şehir efsanelerine inanmayıp bu anlamda tıbbın ne söylediğine bakmak ve bebeğin sağlığı için onu önceleyerek karar almak gerekiyor. Bebeğin yüksek şekere maruziyeti yüksek doğum ağırlığına yol açıyor ki siz bebekte yüksek doğum ağırlığını aslında istemiyorsunuz. Şimdi biz bebeği kucağımıza aldığımızda oh maşallah tosun gibi diyoruz.
0: Evet.
1: Maşallah yanakları benim kadar diyoruz.
0: Evet.
1: Ama bu böyle çok sevimli gibi görünse de gün sonunda bebek için hiç de iyi işaret değil, hiç de iyi bir durum belirtisi değil.
0: Evet, yani her tombul bebek sağlıklı olmayabilir. Anne mesela emzirme döneminde de bazı bebekler çok tombik oluyor. Anne sütüyü alan bebeklerdeki irilik sonradan düzeliyor. Hani tombik bebekler var ya. Ama mesela mamayla o şey sağlandıysa onların obez olma ihtimali diğerlerine göre daha yüksek oluyor. Aynı zamanda obezite de bir gestasyonel diyabet açısından bir risk faktörü. Eğer kadın obezse, kilosu fazlaysa gebe kaldığında o kişinin diyabete yakalanma riski artıyor. Diyabetik olanında yine gebelik zehirlenmesi, yüksek tansiyon gibi başka durumlar, erken doğum düşükler gibi başka komplikasyonlar olasılığını da artırıyor. O yüzden bugün siz çok önemli bir konuya değindiniz. Ayrıca bilgi olduğu zaman, doğru bilgiye ulaşıldığı zaman ikna olmayacak gebe açıkçası ben görmedim. Yani 20 yıllık gebe takibi, 2003'ten beridir gebe takip ediyorum ve bu süre içerisinde zaten hani son zamanlarda bu test yapmayan insanlar oldu ama bu son zamanlardaki yapmayan, ben istemiyorum diyen gebeyle oturup konuştuğum zaman, bunları sizin bu programdaki gibi anlattığım zaman yapmayan geben neredeyse hiç olmadı. Yani direnç göstermediler. O yüzden bilginin olduğu yerde cehalet
1: kalmıyor.
0: Evet,
1: evet. Son sorum bu konuyla ilgili. Ne çıkarsa çıksın sonuç, yüksek çıkarsa zaten bir beslenme programı oluşturuluyor ama düşük de çıksa, biz hamileliğin bazı dönemlerinde şekeri daha fazla istiyoruz. Özellikle son aylar yaklaştığında tatlı ihtiyacı artıyor. Belki de doğumun stresiyle beraber ya da tam tersi, işte bulantılar azalıyor. Hamilelikle ilgili artık görüntünüzü kabul ediyorsunuz. Bebeğiniz kıpırdamaya başlıyor. Psikolojik olarak kendinizi daha iyi hissediyorsunuz. Sanki böyle bir şekere ihtiyaç ya da şeker aşermesi, tatlılar, pastalar biraz daha artıyor gibi. Bir de şeker tadı olmayan ama vücutta şeker gibi işlenenler var. Nişastalı, unlu gıdalar. Bu son 3 ay için önerileriniz var mı bize?
0: Tabii. Şimdi yani normalde de hani şeker yükleme testi yapıldı, çıkmadı. Biz bu hastaları da, yani bu gebeleri de ben takip ettim, tüm gebelerin kilo kontrolünü çok önemsiyorum. Yani eğer zayıfsa 12 kiloya kadar izin veriyorum. Normal kilodaysa 10 kiloya kadar, toplam gebelik süresi 10 kiloya kadar. Eğer kilolu başladıysa da 6-7 kiloyla bitirmesini istiyorum. Ve eğer gebem buna riayet ettiyse gerçekten doğum komplikasyonları inanılmaz azalıyor ve kişinin ödemi olmuyor, harika bir gebelik geçiriyor, dinç oluyor, doğum sonrası bebeğine daha iyi bakıyor, depresyon azalıyor, kişi zinde oluyor, burnunda, bacağında, ayağında, kolunda, elinde ödem olmuyor. Yani çok sağlıklı oluyor. O yüzden zaten ben tüm gebelerime bir diyet programı öneriyorum. Bu tatlı aşermesine gelecek olursak da diyorum ki mesela açlık aşermesi de oluyor. Mesela saat 9 gibi çok böyle midesi kazındı, değil mi? Hani benim alanım değil ama biz de sonuçta yıllardır bu takibi yaptığımız için ya daha sağlıklı gıdalarla, örneğin bir salata yapmasını, bol bir salata yapıp yiyebilir diyoruz. Ya da bir yoğurt, bir kase yoğurt yanına.
1: Şimdi bunu canı pasta diyoruz. Çeken gebeye mi söylüyorsunuz Mine Hanım?
0: Yani acıkana böyle söylüyorum ama.
1: Ama canı pasta çeken. Şimdi bana o kadar çok soru geliyor ki, biz de beslenmeyle ilgili çok yayın yapıyoruz. Hülya Hanım, olmuyor, mümkün değil, canım gözümün önünden çikolatalı pasta geçiyor diyor.
0: Anladım. Ama onları da şöyle yapıyoruz. Mesela kuru meyveler, işte kuru dut, kuru üzüm, kuru elma, kuru meyvelerle yanına işte yoğurtla böyle kombinleyip hani o tatlı krizini bu şekilde daha sevimli bir şekilde çözebiliyoruz. Nutella yemesini engelleyip ya da işte kek, börek tarzı ya da işte dediğiniz gibi çikolatalı pasta yerine böyle tatlı krizini bastıracak şeylerle geçiştirirsek daha sağlıklı oluyor. Ya yani aslında gebe motive olursa ve bunu bir kendine özen olarak algılarsa ve bunu mesela arkadaşında bile gördüğünde insan özeniyor. Örnek vereceğim, kendimden örnek vereceğim. Yani ben mesela asistanlık dönemimde, kadın doğum asistanıyken gebe kaldığımda mesela işte o vitaminlerdi, demirdi falan işte içmiyordum. Yok işte süt, yoğurt tüketmeye çok dikkat etmiyordum. Sonra baktım arkadaşım böyle işte çok özen gösteriyor. Aygül yatmadan mutlaka sütümü içiyorum. Hani o da klasik bir bilgi ama biz önermiyoruz tabii gebe yatarken süt içmeyi. Yani baktım arkadaşım ne güzel özeniyormuş. Orada bir bende de bir motivasyon oldu. Aslında böyle gebeler bu konuşmalarla, toplantılarla, bu videolarla, doğru bilgilerle motive olup ben sağlıklı bir gebe olacağım. Evet canım tatlı istiyor ama ben bebeğim için o tatlı krizimi bu şekilde bastıracağım diyerek bunu halledebilirler diye düşünüyorum.
1: Biraz motivasyona ihtiyacımız
0: evet,
1: var.
0: Evet, motivasyonla çözülmeyecek hiçbir şey yok.
1: Yok, doğru söylüyorsunuz. Bazen kendimizi böyle özellikle şu hamileliğin son aylarında sonu yaklaştı. Daha hantal, hareketsiz, aynada baktığımızda işte vücudumuz adam yapmış, dudaklarımız şişmiş hissedebiliyoruz. Ama bu fotoğrafı hep böyle kucağınıza bebeğinizi aldığınız anla değiştirin diye çok sık söylüyorum. O aynadaki fotoğrafı çekin, oradan kucağınızda bebeğinizde ona bakarkenki fotoğrafınızı koyun. Görün bakın hiçbir şey gözünüze gelmeyecek. İnşallah bütün anneler bebeklerine sağlıkla kavuşsunlar ve onları mutlulukla, huzurla büyütsünler.
0: Evet inşallah. Bence çok faydalı oldu bu program.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Güzel sorular sordunuz. Ben de çok teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için, bu nazik davetiniz.
1: Estağfurullah.
0: Yine başka bir programda görüşürüz.
1: Görüşmek inşallah. Üzere. Kolaylıklar diliyorum.
0: Sağ olun.
1: Kolay gelsin.
0: Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
2: Şimdi reklamlar.
3: Bizim çocuklar sahada, İlker hep yanlarında.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses sizin sesiniz.

0: uzmanı Doktor Ayşe Solaroğlu ile birlikteyiz. Bugün doğumu kolaylaştıran yöntemlerden konuşacağız. Aslında geleneksel olarak pek çok şey konuşuluyor ama biz işin biraz da bilimsel tarafını gündemimize alacağız. Acaba bu doğumu kolaylaştıran yöntemler bilinse normal doğum korkusu da azalır mı? Sezaryen oranları da aşağı çekilir mi? Bunların hepsini birlikte konuşacağız. Merhabalar.
1: Merhaba Hülya Hanım, nasılsınız öncelikle?
0: Teşekkür ederim, sağ olun, siz de iyisiniz umarım.
1: İyiyim ben de, çok teşekkür ederim.
0: Bugün doğum kolaylaştıran yöntemlerden konuşacağız. Bir kere doğum zor mudur, bir onu konuşalım.
2: Yani doğum olayı tamamen, ben şuna inanıyorum, kişinin kafasındaki algıyla alakalı. Doğum tabii ki zor, kolay değil. Ama kişi gebeliğinin başından itibaren bunu yani kendini buna hazırlarsa, hı hı, doğum çok çok daha kolay geçiyor.
0: Ne yapmak lazım o zaman gebeliğin başından itibaren? Bir kere beraberimizde getirdiğimiz o kadar çok travma var ki filmlerden tutun da izlediğiniz, evet, anlatılan hikayelere kadar, evet, aslında daha anne olacağınızı öğrenmeden önce doğum korkusu içinize yerleşiyor.
2: Evet. Öncelikli olaraktan bir kere kötü doğum hikayelerinden uzak dursunlar. Bu çünkü çok etkiliyor. Ben hatta diyorum ki annelerin doğum hikayelerini bile dinlemesinler. Daha çok pozitife odaklansınlar. Tabii gebeliğin başından itibaren düzenli beslenmek, düzenli spor yapmak, özellikle spordan kastım yürüyüş, yüzme, yoga, pilates olabilir. Onun haricinde açık hava yürüyüşleri yapmak. Yine özellikle doğum eğitimi almak özellikle çok önemli. Artık
0: hangi aydan itibaren bunları da konuşalım mı?
2: Tabii ki, tabii ki.
0: Başlangıçtan itibaren mi?
2: Yani sağlıklı beslenme zaten baştan itibaren. Biz egzersizi eğer doktorlara uygun görürlerse 3. aydan itibaren yapmalarını öneriyoruz zaten. Onun haricinde doğum eğitimi almayı da bir 28 haftaya geçmiş olmaları gerekiyor. 28 haftadan itibaren. Artık çok güzel doğum eğitimleri var, gerek online olsun gerek yüz yüze olsun. Ev arkadaşlarımızın yaptığı veya doğum koçlarının yaptığı, bunlara da yine katılsınlar. Doğum algılarının tamamen kafalarında değişmesine faydası olacaktır ki yapılan bilimsel çalışmalarda şunu göstermiş ki doğumda birebir profesyonel eğitim alan ve doğum desteği alan, doğum desteğini de verenler kimler? İşte ev arkadaşlarımız, yine doğum koçu veya doğalar ve tabii ki gebenin kendi partnerinin de desteği önemli. %50 oranında normal doğum şansını artırıyor.
0: Birlikte katılmaları gerekiyor.
2: Kesinlikle
0: bu eğitimlere
2: katılmaları gerekiyor. Artık bunu devlet hastaneleri dahil, işte özel hastaneler dahil veya işte bu işi özel iş haline getirmiş ev arkadaşlarımız ve doğum koçları var. Bunlardan birebir eğitim alsınlar.
0: Şimdi bu spordan bahsetmişken şunu da konuşalım. Mesela hamile kalmadan önce spor yapıyor.
2: Evet.
0: Ama diyorlar ki ya işte bu spor bebeğe zarar verebilir. Sen spora bir süre ara ver. Doğumdan sonra tekrar devam edersin. Bu doğru bir yaklaşım mı?
2: Hayır, kesinlikle doğru bir yaklaşım değil. Aksine spor doğumu kolaylaştıran bir şey. Zaten bakarsanız geçmişte de veya günümüzde de köyde, Anadolu'da, tarlada, bayırda çalışan, günlük aktivitesini devam ettiren kadınlar daha kolay doğuruyorlar. Artık şehir hayatı, o hareketsiz hayat, her tarafa arabayla gitmemiz, oturarak iş çalışmamız doğum, ya yani anatomimizi değiştirdiği için doğumu da zorlaştırdı. O yüzden şehirde yaşayan kadınlar, köyde yaşayan kadınlara göre daha zor doğuruyorlar. Bunun için de, bunu engellemek için de işte ne yapılabilir?
0: Hareketi artıracağız. Hem zor doğuruyoruz hem zor toparlanıyoruz galiba, değil mi?
2: Kesinlikle. Düzenli spor yapanların doğum sonrası toparlanma süreçleri çok çok daha kolay oluyor. Hem bedensel olarak hem de genital organ olarak.
0: Peki gelelim işin beslenme tarafına. Bu da çok önemli. Acaba yiyeceğimiz, içeceğimiz özel bir şeyler var mı doğumu kolaylaştırmak için? Mesela işte gelenekseldir ya, ayva ye kızın güzel olsun, hurma ye kolay doğur. Bunlarla arasında bağlantı var mı? Mesela hurmayı çok övüyorlar anneler için.
2: Evet. Hurmanın içindeki bir maddeden dolayı doğumu kolaylaştırdığı bilimsel çalışmalarla gösterilmiş. Biz de son ayda, özellikle 36. haftadan sonra zaten gebelerimize günlük 5-6 tane hurma yemelerini öneriyoruz. Bunun haricinde yine östrojenik aktiviteyi artıran işte keten tohumudur, ada çayıdır veya bol sıvı tüketmek, lifli beslenmek, yine işte son aylarda özellikle Eğer hastanın günü geçtiyse öyle söyleyeyim. Baharatlı beslenmek de yine doğumu çabuklaştırıyor ve kolaylaştırıyor diye söyleniyor. Yanlış bilinen başka bir şey de gebelerimiz hamile kaldıklarına itibaren cinsel hayatı bazıları bitiriyorlar. Aslında bu da yanlış. Cinsel hayatta aslında normal doğumu kolaylaştıran bir şey. Hatta biz 40 haftayı geçen gebelerimize bazen doğum başlatmak için cinsel ilişkiyi bile öneriyoruz. Cinsel ilişkiye girmek de doğumu kolaylaştıran bir şey. O yüzden eğer doktorunuz yasaklamadıysa, aksini söylemediyse gebelikte cinsel ilişki de yasak değil.
0: Peki gelelim işin biraz daha böyle çok yazılıp çizilen taraflarına. Anne adayları için önerilen, biraz önce söylediğiniz yiyecekler, içecekler var. Ama onun dışında psikolojik olarak hazırlanmak da çok önemli. Yani son haftasına gelmiş, artık normal doğurmak için hiçbir engel yok. Ama hala içinde korkusu olanları yine de normal doğuma mı yönlendiriyorsunuz? Yoksa orada süreci takip edip bekleyip mi ilerliyorsunuz?
2: Yani şöyle, biz tabii ki normal doğumun daha faydalı olduğunu gebemize anlatıyoruz. Eğer bununla ilgili olaraktan biz yetemiyorsak psikolojik destek alması için psikolog veya psikiyatrist arkadaşlarımızla da yönlendiriyoruz. Evet, doğum ağırlı bir süreç ama doğumda ağrıyı azaltıcı işte bir takım masajlar olabilir. Artık aromaterapiden yararlanıyoruz. Aromaterapik bazı ürünler olabilir. Onun haricinde bazı hareketler olabilir. Veya diyelim ki yine normal doğumda ağrıyı azaltıcı bir takım işte epidural gibi yöntemler olabilir. Bunlardan da yine gebelerimizin faydalanmasını sağlıyoruz. Yine de doğum korkusuyla başa çıkamıyorsa tabii ki sezaryen de bir seçenek olarak düşünülebilir ama yine de bizim istediğimiz bir şey değil.
0: Yani burada önemli olan psikolojik olarak da hazır hissetmesi.
2: Evet, kesinlikle psikolojik olarak hazırlanmak çok önemli. Ama doğumda bir de şunu da ben ifade etmek istiyorum. Akışta da olmak gerekiyor. Yani illaki normal doğuracağım diye de beyniniz kodlamaması gerekiyor gebenin. Bu bir süreç, bir şey. Yani bazı şeyler ters gidebilir, sezaryana dönülebilir. Bunlara da yine gebemizin kapalı olmaması gerekiyor. Esnek olmak gerekiyor doğum tercihlerinde.
0: Peki ilk hamilelik, ilk doğum. Tabii ne olacağını bilmiyorsunuz ve biraz da korkuyorsunuz. Bu normal. Evet. Ama ikinci, üçüncü doğumlarda artık anne de biraz daha tecrübeli olduğu için doktor anne adayı ya da hamile ilişkisi daha mı iyi oluyor? O doğumlar daha mı hızlı ilerliyor, daha mı kolay oluyor?
2: Tabii ikinci doğumlarda hasta daha bilinçli, yani gebemiz, hasta demeyeyim, gebemiz daha bilinçli olduğu için daha çabuk ilerliyor doğumlar. Hı. Ne yaşayacağını biliyor çünkü.
0: Şimdi her şeye rağmen, her şey çok iyi gidiyor. Evet. İşte bir çatıdan sürekli bahsediliyor, evet. Ya benim çatım çok darmış, ben evet, normal doğuramadım.
2: Evet.
0: Bu bir etken mi? Ne demek bu?
2: Çatı muayenesini ben de yapıyorum gebelerime. Bazı doktor arkadaşlarımız yapmamayı seçebilir ama bizim çatı muayenesine baktığımız zaten kaslar değil. Kaslar zaten doğumda açılacak. Bizim orada baktığımız kemik pervisi değerlendiriyoruz. Ve çok çok nadir hastanın kemik pervisinde, yani Türkiye için konuşuyorum, çok çok nadir gebenin kemik pervisinde sıkıntı oluyor. Onun haricinde zaten yani bakarak da "aa bu çatı çok dar, hadi sezaryen olalım" demek bence yanlış. Zaten açılacak. Çünkü o oksitosinin etkisiyle, doğumda salgılanan prostaglandinlerin etkisiyle o kemik pervis yapısı ve kas yapısı, bağ dokusu yapısı açılacak zaten.
0: O esneme olmasa zaten normal doğumda, değil mi?
2: Tabii. Düşünsenize tabii bir. Tabii.
0: Yani siz tabii o kadar çok tanık oluyorsunuz ki, evet, bizim için çok mucizevi bir
2: evet,
0: şey.
2: Evet evet, kesinlikle. Aslında bizim için de mucize. Ya ben evet, ben her doğumda yani o mucizeyi iliklerime kadar hissediyorum ve gerçekten kadınlara saygım her doğumda bir kere daha artıyor gerçekten.
0: Şimdi anne adaylarının özellikle de kafasında, biraz önce dedik ya, bunu akışa bırakmak lazım. Eğer gerekiyorsa sezaryene de dönülebilir. Evet. Ama tam tersi de söz konusu. Kafalarında "hayır ben doğuramam" düşüncesinin de olmaması lazım.
2: Evet, evet. Kesinlikle öyle. Bize mesela bazen gebeler geliyorlar işte ilk ayda, diyor ki "ben kesinlikle normal doğurmayacağım. Normal doğum yapacaksam size gelmeyeceğim." Diyorum ki "ya bir gidelim bakalım. Yani bir bakalım bir akışa, bir bakalım, bir ilerleyelim. Belki fikrin değişecek." Ve gerçekten böyle olan çok fazla oluyor. Yani doğumhaneden veya işte bizim muayenemizden "sezaryen olacağım ben" diye girip de normal doğuranda çok gebemiz olmuştur. "Ben kesinlikle normal doğum istiyorum" deyip de son anda bizim veya işte kendi talebiyle sezaryona dönende olmuştur.
0: Aslında o süreç cümlesi o kadar anlamlı ki. Zannediyorum bu korkulu hikayelerin de özünde bu yatıyor. Sürece biraz daha fazla saygı duymak lazım. Kimi anne çabuk doğuruyor, kimisi biraz daha sabır gerektiriyor. Doktorun da doğuma eşlik eden diğer kişilerin de bu sürece saygı duyması lazım.
2: Tabii kesinlikle. Zaten gebelerimizde bence doğuma katılacak sağlık ekibini seçerken veya hastaneye karar verirken ilk bakacakları şey bu olması gerekiyor. Doğuma saygılı bir ekiple çalışmaları da ve seçmelerine fayda var.
0: Peki en kısa ve en uzun doğum ne kadar sürdü? Sizin için sorayım. Sizin rakamlarınızı hatırlıyor musunuz?
2: Ya en kısa doğum herhalde 5 dakika falan sürüyor. Yani şöyle mi? Mesela
0: ama hazır geliyor artık yani. Doğmak üzere mi geliyor yoksa?
2: Doğmak üzere geliyor. Mesela arabada da doğum yaptırdığım oldu benim. Aa. Evet. Hastanenin kapısına yetişemediği için ben de Allah'tan yani hastayla haberleşmiştim ve gebeyle ve arabada yaptırdım. En uzun doğum da benim hatırladığım 38 saat.
0: Neden uzuyor bu kadar? Var mı bir yani biyolojik ya da fizyolojik?
2: Yani fizyolojik sebepleri de var tabii ama birazcık da psikolojik şey de fazla. Ben hatta diyorum ki bazen anne adayları gerçekten bebekle vedalaşmak istemiyorlar. Hamileliği çok seviyorlar. Diyorum ki artık vedalaş, artık zamanı geldi. Kucağına al artık. Psikolojik yönü de çok fazla.
0: Yeni bir süreçte bir anne için de bebek için de düşünsenize sıvı dolu bir ortamdan hiç bilmediğiniz kıyafetlere sarılacağınız, kesinlikle, nefes almanız gereken bir yere geleceksiniz.
2: Kesinlikle. Ben
0: ama bazen gelmek istemiyor
2: ben. Gelmek istemiyor. Ben bazen yani doğumda şimdi ben genelde yaptırırken şu artık ışıkları kapattırıyorum masa doğumuysa eğer. Bir de tabii suda doğum da var. Işıkları kapattırıyorum. Herkese sessiz olun diyorum. Bebeğe de saygı göstermek lazım. Çünkü o onun ilk günü ve ben gerçekten bebekler ağlıyorlar. Bazen şey düşünüyorum Hülya'm, korktukları için ağlıyorlar.
0: Yani sadece ilk nefes için
2: evet, sadece ilk nefes için değil, korktukları için ağlıyorlar. Çünkü hiç tanımadığı biri, herkes işte bağırıyor, çağırıyor. İşte sevinç çığlıkları, ondan sonra ışıklar bir yandan. Ya farklı bir ortamda, ben kendim düşünüyorum, ben öyle bir ortama girsem ben de o tepkiyi gösteririm. Bebekler de korktukları için ağlıyorlar diyorum. Bunun için mesela suda doğum bir seçenek olabilir.
0: Bu da acaba kolaylaştırabilir? Yani ben çok suda kolaylaştırıyor.
2: Çok kolaylaştırıyor. Suyun etkisi inanılmaz. Hem doğumu kolaylaştırıyor, ağrıları azaltıyor, daha çabuk açılmayı sağlıyor. Onlarca bebeklerin o korkusunu da azaltıyor. Çünkü tanıdığı bir ortamdan tanıdığı bir ortama geçiş yapıyor.
0: Suya.
2: Evet, evet, evet. Aynı sıcaklıkta o suya geçiyor.
0: O sürekli kontrol ediliyor galiba değil mi? O suyun sıcaklığı.
2: Tabii tabii. Şey var. Zaten havuzun örtüsü her kişiye kendine özel açılıyor. Bir de derece koyuyoruz içine. O 37 derece sıcaklıkta sabit olarak da kalıyor. Çünkü. Evet.
0: Çok güzel bir duygu. Annenin kucağına bebeğini alması ve siz ona bu süreçte yardımcı olmanız.
2: Ben hala her doğumda ağlıyorum. Yani normal doğumlarda gerçekten ağlıyorum. Gözlerim doluyor.
0: Zannediyorum anneler de ağlıyorlar
2: tabii.
0: Peki son sorum çok kritik bir soru. Evet. Çok zor bir soru.
2: Evet.
0: Sizce babaların doğuma girmesi doğumu kolaylaştırır mı, zorlaştırır mı?
2: Benim zaman içinde bu konuda fikrim değişti. Bence kolaylaştırıyor.
0: Evet.
2: Bence kolaylaştırıyor.
0: Doktor hayır sen gelme.
2: Evet.
0: Ben anne adayıyla ilgilenmiştim. Evet. Sen şimdi bayılırsın, ayılırsın.
2: Evet.
0: Dayanamazsın.
2: Yok bence babaların da bu duyguyu yaşaması.
0: Dirayetliler.
2: Evet, dirayetliler. Özellikle eğitim almalarını bu yüzden de istiyoruz. Beraber eşle girsinler diye. Kesinlikle babanın doğuma katılması gerekiyor bence. Yani hem eşinle yaşadığını görmesi açısından da katılması gerekiyor. Hem de sonuçta o çocuk onun da çocuğu.
0: Sonra psikolojik bir travma olacağını iddia edenler de var baba için. Hatta aile hayatlarının eskisi gibi olmayacağını iddia eden psikologlar bile var.
2: Hayır, ben buna katılmıyorum. Çünkü o süreç sonuçta birlikte, o güne kadar birlikte geldi. O günden sonra da birlikte gelecek. Biz baba adayını bu doğumun dışına tutmamamız gerekiyor.
0: Zaten zannediyorum doğumdan sonra öyle bir psikolojide yaşıyor babalar. Yani anne mecburen çok yakın bir ilişkisi var. Baba böyle biraz daha uzakta ve soğuk kalıyor gibi. Aslında bu sürece baştan dahil olması
2: kesinlikle,
0: sonrasında da ilişkiyi
2: kesinlikle. Zaten baba doğum sahasında olmuyor. Yani şeyde anne ile birlikte oluyor. Annenin elini tutuyor, ona destek oluyor. Benim bazı doğumlarımda mesela ben çıktıktan sonra doğumdan babanın işte sırtını sıvazlayıp inanılmaz bir doğum koşulu yaptın, tebrik ederim diye söyledim, çok oluyor gerçekten.
0: Onların da duygusunu daha iyi anlıyorlar.
2: Tabii onların doğuma katılması kendileri için de iyi, eş için de iyi, bence bebek için de iyi. Bebek de bunu hissediyor. Babanın orada olduğunu hissediyor.
0: İlk anda bir üçlü.
2: Evet, evet, evet, kesinlikle.
0: Çok teşekkür ediyorum.
2: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun canım.
3: Herkesin bir doğum hikayesi var. Bence siz kulaklarınızı başkalarının hikayesine kapatın ve kendi güzel hikayenizi yazmak için pozitife odaklanın. Normal doğum yapmak istiyorsanız bunu başarabileceğinize inanın ama son anda herhangi bir aksilik çıkarsa, doktorlar gerekli görürse sizin ve bebeğin sağlığı için sezaryene geçilebileceğini de kabul edin. Herkese güzel bir hafta sonu diliyoruz. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.
4: Bebeğimle mutluyum.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: TGRT FM Haber.

0: TGRT Haber Merkezi'nden yeniden merhaba, mutlu pazarlar efendim. Akşam haberleriyle karşınızdayız. 18 bülteni içerisinde bültenimize sıcak bir gelişmeyle hemen başlayacağız. Özellikle beyaz et sektörüne yönelik başlatılan bir soruşturma vardı. Bu soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. 13 şirkete denetim kayyumu atanmış ve 29 kişi gözaltına alınmıştı. Bunun hemen akabinde soruşturmada gözaltına alınan 29 kişinin de serbest bırakıldığını, kontrollü bir şekilde serbest bırakıldığını açıklıyoruz. Beyaz et sektöründe büyük yankı uyandıran o geniş çaplı soruşturmada yeni bir aşamaya geçilmiş oldu. Bilindiği üzere sektörün dev isimlerini özellikle hedef alan ve yaklaşık 13 farklı şirkete denetim kayyumu atanmasıyla sonuçlanan süreçte toplamda 29 şüpheli gözaltına alınmıştı. Bir yandan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın yeni açıklamaları var. Bu açıklamalar üzerinde özellikle bir anlaşma olup olmayacağıyla alakalı ve ateşkesle alakalı kendisinden gelecek olan açıklamalar beklenmekteydi. Bu sabahki Beyrut saldırısı gerçekleşmemeliydi diyor Donald Trump. Özellikle İran'la barış anlaşmasına bu kadar yaklaştığımız özel bir günde. İsrail'in kendini savunma hakkı var, ancak yanıt verdiği saldırı çok küçüktü ve anlamsızdı. Kimse yaralanmadı, incinmedi veya ölmedi ve bu önemli süreci bozmamalıydı. İsrail'in Lübnan'ın herhangi bir yerinde başka saldırılar düzenlememesi gerekir. Ancak Hizbullah dahil diğer hiçbir tarafında İsrail'e karşı başka saldırılar düzenlememesi gerekir. Bu uzun ve güzel bir barışın başlangıcı olabilir. Mahvetmeyelim diyor Donald Trump X hesabı üzerinden paylaşmış olduğu bu gönderide. Akşam haberlerine bizim çocuklarla devam edelim. Bugün A Milli takımımız Dünya Kupası'na ne yazık ki puansız bir şekilde başladı. Ve bizim çocuklar ilk maçta Avustralya'ya 2-0 yenildi. Yurdun dört bir yanında tek yürek olan milyonlarca taraftar bu sabah milli maçı meydanlarda izlediler.
1: Türkiye 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda sahne aldı. Bizim çocuklar ilk maçtan puansız ayrıldı.

0: Türk taraftarlar maç öncesi Vancouver'da gövde gösterisi yaptı. Caddeler, meydanlar kırmızıya boyandı. Binlerce taraftarı Türk bayraklarıyla stadyuma yürüdü. Yurdun dört bir yanında milli maç heyecanı yaşandı. Taraftarlar sabah erkenden kalktı. Yağmur çamur demeden taraftarlar meydanları doldurdu. Kurulan dev ekranlarda 85 milyon tek yürek oldu. Türkiye D grubunda Avustralya ile karşılaştı. Ay Yıldızlılar 30 şut çektiği maçta rakibine 2-0 yenildi.
1: Çok üzgünüz. Topun kontrolü bizdeydi. Gol atmaya çok yaklaştık ama savunmayı aşmak çok zor oldu. Kerem sonuna kadar mücadelesini verdi. Kontratakları engellememiz gerekiyordu. Mert ve Salih hamlesini yaptık. Kaybedince adil olmadığını düşündüğümüz eleştirileri kabul etmelisiniz. Sonraki maçta daha iyisini yapacağız.
2: L'Australia, assolutamente, almeno...
0: Avustralya'ya galibiyeti İran Kunda ve Metcalf'ın golleri getirdi. Milli futbolcular maç sonunda büyük üzüntü yaşadı. Taraftarlar kadro tercihi için Montella'ya eleştiride bulundu.
3: Bu maç bence Montella Hoca'ya yazıyor. Ya Kerem'den forvet olmayacağı belli.
4: Bence Montella'ya yazıyor çünkü dersen çalışmamış.
5: Kesinlikle Montella'ya yazar.
6: Neden?
5: Dakika 85'e kadar Kerem'le oynayamayız.
7: Parçalı bulutluyuz ama umutluyuz. Bu takıma güveniyoruz. İki maçta alıp çıkıyoruz.
0: D grubunda ilk maçlar tamamlandı. Paraguay'ı 4-1 yenen ABD lider durumda bulunuyor. Milli takımı 2-0 mağlup eden Avustralya ise ikinci sırada yer alıyor. Türkiye -2 averajla 3. Paraguay -3 averajla son sırada bulunuyor. Türkiye sıradaki maçını 20 Haziran'da Paraguay ile oynayacak. Bizim çocuklar 26 Haziran'daki ABD maçıyla grubu tamamlayacak. Dünya Kupası'nda ilk iki takımla en iyi 8 grup üçüncüsü tur atlayacak.
8: Cumhurbaşkanlığı kabinesi 2 haftalık aranın ardından toplanıyor. ABD-İran müzakere süreci 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek. NATO zirvesi hazırlıkları ve terörsüz Türkiye'de gelinen son aşama değerlendirilecek. İşte öne çıkan başlıklar.
9: Hükümet olarak 28 Şubat'tan beri tüm birimlerimizle teyakkuz halindeyiz.
0: ABD-İran müzakereleri, Ankara'da yapılacak NATO zirvesi hazırlıkları ve terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama. Kabinede bu başlıklar öne çıkacak. Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 15 Haziran Pazartesi günü Beştepe'de toplanacak. ABD-İran görüşmeleri ve yansımaları tüm boyutlarıyla ele alınacak.
9: Tüm tarafları ateşkese tam riayet etmeye davet ediyoruz. Bölgemiz etkileri tüm dünyada hissedilecek bir savaşın yükünü kaldıramaz.
0: İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki ateşkes ihlalleri, Rusya-Ukrayna savaşının Karadeniz'deki seyri sefer güvenliğine etkileri de masaya yatırılacak.
9: Türkiye, kardeş Lübnan halkının ve devletinin yanındadır. Bölgedeki diğer ülkeleri de Lübnan'la dayanışma içinde olmaya davet ediyorum.
0: 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO zirvesi için geri sayım başladı. ABD Başkanı Donald Trump da zirveye katılacak. Yaklaşık 32 lider zirve için başkentte olacak. Bu yüzden güvenlik konusunda titiz bir çalışma sürüyor. Liderlerin ve kurmaylarının konaklamasından ulaşımına hiçbir detay atlanmıyor. Kabinede o hazırlık gözden geçirilecek.
9: 2026 senesi Türkiye için uluslararası zirveler yılı olacaktır. Temmuz ayında ise NATO zirvesini Ankara'da gerçekleştireceğiz.
0: Toplantının bir diğer ana gündemi de terörsüz Türkiye süreci olacak. Sahadan gelen raporlar değerlendirilecek, atılacak yasal adımlar için takvim belirlenecek.
9: Sevgili gençler, terörsüz Türkiye hedefimizin menzilinde sizlerin huzuru ve esenliği var.
8: Siyasette yaşanan gelişmelere bakalım şimdi. CHP'de kazan kaynamaya devam ediyor. Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'dan boşalan grup başkan vekilliği için taraflar karşılıklı olarak hamle yapacaklar. Arınma il başkanlarına sıçrayacak. İstanbul, Ankara ve İzmir il başkanları ise listenin başında. Özgür Özel'in memleketi Manisa içinse görevden alma seçeneği masada olacak.
10: Partiyi arındırmak açısından zor da olsa bu kararı almak zorunda
6: kaldık.
0: Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın disipline sevk edildi. Grup Başkan Vekili ünvanını kaybetti. CHP'de boşalan iki koltuk için Kılıçdaroğlu ve Özel yine karşı karşıya gelecek.
6: Şu an itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin parlamentoda sadece bir tane grup başkan vekili var. İki yer boşalmış durumda.
0: Parti iç yönetmeliğine göre grup başkan vekillerini milletvekilleri oylamayla belirliyor. Bu yüzden Özgür Özel'in kapalı bir grup toplantısında seçim yoluna gidebileceği belirtiliyor.
6: Boş koltuklara ilişkin nasıl bir değerlendirme yapılacağı, yani bunların kimler olacağı zaten Sayın Genel Başkan'ın takdirinde.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise atama seçeneğine yönelecek. Kafasında isimler de var. İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Konya Milletvekili Barış Bektaş, Kars Milletvekili İnan Akgünalp ve Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in adı iki grup başkan vekilliği için geçiyor. Özer'i destekleyenler Genel Başkan'ın böyle bir yetkisi yok diyor. Kılıçdaroğlu cephesi ise mutlak buttan kararının bu işlem için hukuki zemin sağladığını düşünüyor.
10: Ben isterdim ki bunu meclise yapalım. Ama gerilim yaratıldı. Ama bir noktaya kadar, o noktaya gelince kusura bakmayın.
0: Bu sayede Kemal Kılıçdaroğlu'na meclis grubunda kürsünün yolu da açılacak. Eğer atama yapılırsa o grup başkan vekilleri konuşması için Kılıçdaroğlu'nu kürsüye çağıracak.
6: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup konuşmasını yapacak ve grup toplantısını gerçekleştirecek. Bu konuda kararlılığımız tamdır.
0: Kılıçdaroğlu arınma stratejisine de devam ediyor. Bugüne kadar 9 milletvekili ve 2 belediye başkanını ihraç istemiyle disipline sevk etmişti. Bunları il başkanlarının takip edeceği konuşuluyor.
10: Arınacağız, arınacağız. Kirlikten arınacağız, kirlikten. Kirli kimse onları kapının önüne koyacağız.
0: Kulislerde Ankara, İstanbul ve İzmir il başkanlarının ihraç edileceği konuşuluyor. Manisa ve Kars il başkanlarının da görevden alınacağı iddia ediliyor.
6: Bir çeşit fiili de facto iki başlı bir yapı oluşmuş oldu. Buna hiçbir tüzel kişilik izin vermez.
0: Tüm bu gündemlerle Kılıçdaroğlu MYK'sı bir kez daha toplanacak. Yüksek Disiplin Kurulu'nun ise bu hafta içinde ihraçları gündeme almak üzere toplanması bekleniyor.
6: Aklanıp gelecekler. Bizim aklandıktan sonra bütün arkadaşlarımıza da kapımız açık kalmaya devam edecek.
8: Taksi ve dolmuş plaka satışından vergi alınmayacak. Gençler sinema, tiyatro ve konser biletinde eğlence vergisine tabi olmayacak. Polis ve basınla ilgili yeni düzenlemeler yapılacak. Meclis bu hafta tüm bunları ele alacak. Meclis komisyonları da yoğun gündemle işbaşı yapacak.
11: Günaydın arkadaşlar.
12: Sağ
11: olun. Nasılsınız?
12: Sağ olun.
0: Emniyet teşkilatı ve basına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi görüşülecek. Komisyonlar çalışmalarını sürdürecek. Meclis yine haftada da yoğun mesaisine devam edecek.
13: Teşkilat kanununu da gündeme getireceğiz. Şu anda elimizin altındaki çalışmalardan birisi de o.
0: Genel kurul 16 Haziran Salı günü toplanacak. Yeni torba kanun gündeme alınacak. Teklifle emniyet teşkilatının amir rütbelerindeki azami kadro oranları yeniden belirlenecek. Sağlık sebebiyle polis okulundan ilişiği kesilen ancak mahkeme kararıyla dönüp mezun olanlara dönüş hakkı tanınacak. Basın ilan kurumu gazete, dergi ve internet haber sitelerine bir günden 10 güne kadar resmi ilan veya reklam kesme cezası verebilecek. Taksi ve dolmuşçulara plaka satışında vergi muafiyeti gelecek.
14: Dergide adaleti ve etkinliği geliştirmek için atacağımız epey adım var.
0: Gençlerden sinema, tiyatro ve konser gibi biletli etkinliklerde eğlence vergisi alınmayacak. Plan ve Bütçe Komisyonu Sayıştay Başkanlığı için iki aday belirleyecek. Okul saldırılarını araştırma komisyonu ise bu hafta eğitim sendikacılarını dinleyecek. Görüş ve önerilerini not edecek.
15: Bu meselenin iktidarı muhalefet olmaz. Söz konusu olan can paralarımız, çocuklarımız, yavrularımız ve bizim geleceğimizdir.
8: İstanbul'un mutfağına Mayıs ayında en çok hangi meyve ve sebzeler girdi acaba? Rakamlar açıklandı. Meyvede karpuz, sebzede domates açık ara farkla zirvede yer aldı. İki büyük halde bir ayda satılan ürün miktarı ise yüz binlerce tonu buldu.
16: Domates, biber, patlıcan.
0: Mega kentte meyve sebze karnesi belli oldu. İstanbullu meyvede karpuzu, sebzede domatesi tercih etti.
17: Maşallah maşallah.
12: Domatesi tabii ki sevmeyen kim ki? Herkes sever. Sen de seversin, ben de severim.
0: Milyonlarca kişinin yaşadığı İstanbul'un meyve ve sebze tüketim raporu yayımlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hal Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre yaz ayında tezgahların yıldızı yine karpuzdu. İstanbul'daki iki büyük halde sadece bir ay içerisinde tam 10.035 ton karpuz satıldı. Karpuzun ardından muz geldi. 8.883 ton muz tüketildi. Onu çilek, kayısı ve erik takip etti. Meyve tezgahlarında en yoğun ilgi gören ürünler bunlar oldu.
17: Karpuzlar yenmez oldu, sıcaktan benzin soldu.
0: Sebze tarafında ise tablo çok daha dikkat çekici. Çünkü İstanbul'da Mayıs ayında satılan domates miktarı karpuzun tam 3 katına yaklaştı. Bir ayda 31.356 ton domates tüketildi. Domatesin ardından salatalık geldi. 19.617 ton salatalık, 14.720 ton patates ve 13.806 ton biber İstanbulluların mutfağına girdi. Mayıs ayında hallerde satılan ürünler arasında en pahalı ürün kiraz oldu. 1 kilogram kirazın ortalama satış fiyatı 310 liraya geçti. Onu üzüm, barbunya ve kapya biber takip etti.
8: Milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklemiş olduğu Temmuz zammı için ilk güçlü tahmin geldi. Sosyal güvenlik baş uzmanı İsa Karakaş, SSK ve Bağkur emeklerine yaklaşık %18, memur ve memur emeklerine ise %14'lük bir zam beklediğini belirtti. Nihai rakam Haziran enflasyonuyla netleşecek.
18: Bugün itibariyle tüm SSK ve Bağkur emeklerine %16.60'lık güncelleme kesinleşmiş bulunmakta.
8: Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı. SSK ve Bağkur emeklileri %16.60'lık zammı garantiledi. Memur ve memur emeklerinin %12.40'lık zammı da cepte. Nihai oranlarsa Haziran ayı enflasyonun açıklanmasıyla netleşecek. Sosyal güvenlik baş uzmanı İsa Karakaş beklentiler doğrultusunda gelebilecek zam oranlarını hesapladı. SSK ve Bağkur emeklerine %18'lik bir zam görünüyor.
18: SSK ve Bağkur emeklerine %17,5 ile %18,5 arasında bir güncelleme bekliyoruz. Bu bağlamda ortalama olarak %18'lik bir güncellemeden söz edebiliriz.
8: Memur ve memur emeklerine ise %14'lük zam bekliyor.
18: Memur ve memur emeklisi için ise %13,5 ile %14 arasında, dolayısıyla %14'lük bir güncellemeden bahsedebiliriz.
8: Peki en düşük emekli aylığı ne kadar olacak?
18: En düşük emekli maaşı 20.000 TL. %18'lik bir güncellemede olduğu takdirde en düşük emekli maaşı 23.600 TL olması söz konusu olabilir.
8: Ancak bu rakamlar beklentiler doğrultusunda yapılan simülasyonlar, kesin oranlar Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla netleşecek.
19: Kamuda çalışanları ilgilendiren emsal karar geldi. Kamu Denetçiliği Kurumu, mesai saatleri dışında verilen hizmet içi eğitimlerin fazla çalışması ve bununla beraber fazla çalışma sayılması gerektiğine hükmetti. Karara göre önce izin, bu mümkün değilse fazla mesai ücreti ödenecek.
20: Sonuçta fazladan mesai yaptığımıza göre hani bunun da hakkını alabilmemiz lazım açıkçası düşünüyorum.
0: Kamu çalışanlarını yakından ilgilendiren bir karar geldi. Kısa adı KDK olan Kamu Denetçiliği Kurumu, mesai dışına taşan hizmet içi eğitimlerin fazla çalışma kapsamında değerlendirilmesini tavsiye etti.
21: Aslında zorunda değilim ama zorundayım. Bakınca da.
0: Acil tıp uzmanı olarak görev yapan bir personel 8 saatlik hizmet içi eğitime katıldı. Ancak eğitim mesai saatleri dışında gerçekleşti. Personele ne izin kullandırıldı ne de ödeme yapıldı. Bunun üzerine çalışan KDK'nın kapısını çaldı.
22: Bizlere özel sektör çalışanlara izin yok. Maalesef.
0: KDK çalışanın dinlenme hakkıyla kurumların işleyişi arasında denge kurulması gerektiğini belirtti. Mesai dışında gerçekleşen eğitimin fazla çalışma olarak değerlendirilmesi gerektiği sonucuna vardı.
23: Genellikle işimizin akışıyla ve mesai ile ilgili durumların takibi konusunda talepler oluyor.
0: KDK personele katıldığı hizmet içi eğitim süresi kadar izin kullandırılmasını önerdi. Bu mümkün değilse fazla mesai ücreti ödenmesini tavsiye etti. Thank you.
19: Başkent Ankara'yı dolu ve sağanak vurdu. Kuvvetli yağış sonrasında cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Bisiklet büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle sokaklar beyaza büründü. Araçlar yollarda kaldı, hayat durma noktasına kadar geldi.
1: Aniden bastıran sağanak yağış tüm hayatı felç etti. Bazı evleri ve iş yerlerini su bastı. Trafikte araçlar mahsur kaldı.
2: Başkentliler güneşli bir sabaha uyanmıştı. Ancak öğleden sonra etkili olan sağanak yağış hayatı adeta felç etti.
1: Bazı ilçelerde etkili olan dolu nedeniyle sokaklar beyaza büründü. Ankara'nın birçok yerinde etkili olan yağmur ve dolu hayatı durma noktasına getirdi. Görüntüler kışı hatırlatsa da aslında Haziran ayından başkentin birçok yerinde su baskınları yaşandı. Caddeler ve yollar göle döndü. Keçiören ve Yeni Mahalle'de araçlar yollarda kaldı. Trafik durma noktasına geldi. Yeni Mahalle ilçesinde sel nedeniyle yoldaki bir çöp konteyneri sürüklendi.

0: Kazan ve Bağlum'da misket büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle yollar beyaza büründü. Bazı araçlar zarar gördü.
1: 66 yaşındayım, ben böyle dolu yağdığını hiç görmedim. Bodrum katta oturduğum için evi su bastı.
2: Bugüne kadar hiç böyle bir dolu yağışı görmedim, yağmur yağışı. Dükkanların önünü sanki kar olmuş gibi doldurdu. Şimdi onları temizlemekteyiz.
0: Kahraman Kazan Atatürk Mahallesi'nde de bir evi su bastı. Yağış nedeniyle vatandaşlar otobüs durakları ve kapalı alanlara sığındı. Beypazarı ilçesinde de bir vatandaş yağan yağmuru fırsat bilip arabasını köpükleyerek yıkadı.
3: Antalya'da yaşanan aile içi tartışma çifte cinayetle sonuçlandı. Öğretmen Orhan Bulak iddiaya göre tayin meselesi yüzünden tartıştığı eşi Aslıhan Bulak'la kayınpederini pompalı tüfekle vurarak öldürdü.
4: Eğitimciydi. Kendi gibi öğretmen eşiyle tayin meselesinden tartıştı. Gözü dönen adam eşini ve kayınpederini katletti. Üstelik o esnada çocukları da evdeydi.
5: Bugün silah sesine şey haberimiz oldu. 3-4 el silah atıldı. Herkes dışarı çıktı. Biz dindik.
4: Olayın adresi Antalya'nın Muratpaşa ilçesi. İddiaya göre coğrafya öğretmeni Orhan Bulak'la Arapça öğretmeni eşi Aslıhan Bulak arasında tayin isteme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmaya misafir olarak evde bulunan kayınpeder de dahil oldu. Aslıhan Bulak, evde bulunan 9, 5 ve 2,5 yaşlarındaki çocuklarına odalarına gitmelerini söyledi. İddiaya göre Orhan Bulak, pompalı tüfeği alarak eşi ve kayınpederine ateş açtı.
5: Kayınpederiyle karısını bulmuş. Ya, birazcık aile arasında bir sorunlar varmış ama ne derece olduğunu bilmiyorum.
4: İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapıyı kilitleyen şüpheli polis ekiplerinin iknasıyla teslim oldu. Eve giren ekipler Aslıhan Bulak'la babası Cafer Tayyar Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi alan çiftin meslektaşları ve komşuları gözyaşları içinde eve geldi. Öte yandan çiftin 3 çocuğunun devlet koruması altına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan Orhan Bulak hakkında soruşturma sürüyor.
3: Ateşkes var ama saldırılar dinmiyor. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında can kaybı her geçen gün artıyor. Bölgede gerilim her dakika tırmanırken İsrail Dahiye bölgesinde bu kez Hizbullah'a ait bir karargahı vurdu. İran ordusu ise saldırıların cevapsız kalmayacağını bildirdi.
4: Gazze'de olduğu gibi Lübnan'da da ateşkes kağıt üzerinde kaldı. İsrail ordusu ateşkese rağmen saldırılarını sürdürüyor. 17 Nisan'da yürürlüğe giren, 17 Mayıs'ta ise 45 gün uzatılan ateşkes bölgedeki çatışmaları durdurmaya yetmedi. İsrail'in çeşitli gerekçelerle düzenlediği saldırılar Lübnan'da ağır bir insani tabloya yol açtı. Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre 2 Mart'tan bu yana düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3756'ya yükseldi. Yaralı sayısı ise 11632'ye çıktı. Ölenler arasında 247 çocuk ve 355 kadın da bulunuyor. Sivillerin ödediği bedelse her geçen gün ağırlaşıyor. İsrail ordusunun son hedefi ülkenin güneyindeki Nebatiye ili oldu. Savaş uçakları Kef-Tepnit beldesini vurdu. Aliyet Tahir Dağı çevresine de topçu atışları yapıldı. Lübnan resmi haber ajansına göre saldırıların ardından güney bölgelerinde peş peşe patlamalar meydana geldi. Gökyüzünü yoğun duman kapladı. Bölgedeki gerilimse tırmanmayı sürdürüyor. Lübnan 2 Mart'ta Hizbullah'ın İran'a dayanışma gerekçesiyle İsrail'e roket fırlatmasının ardından daha geniş çaplı bir çatışmanın içine sürüklendi. Bunun üzerine İsrail hava ve kara saldırılarını yoğunlaştırdı. İsrail Savunma Kuvvetleri ordunun Beyrut'un Dahiye bölgesinde nokta atışı saldırıyla Hizbullah'a ait bir karargahı vurduğunu açıkladı. Saldırıya uğrayan karargahın Hizbullah tarafından İsrail ordusu birliklerine yönelik terör planlarının ilerletilmesi amacıyla kullanıldığı öne sürüldü.
3: Nefesler tutuldu. ABD

0: İran anlaşması an meselesi, ancak zaman ve içerik konusunda bir takım tartışmalar yaşanıyor. ABD Başkanı Donald Trump pazar günü imzalanacak dese bile İran cephesi bölünmüş durumda. Detaylar haberimizde.
1: ABD ile İran bugün anlaşma imzalayacak mı? ABD Başkanı Donald Trump kesin konuştu. İran'dan da anlaşmaya dair olumlu açıklamalar geliyor. Ancak Şahinler ve ılımlılar arasında bölünme var. Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran'la pazar günü bir anlaşma imzalanacağını söyledi. ABD Başkanı anlaşmanın hemen ardından Hürmüz Boğazı'nın açılacağını duyurdu. Trump'ın bu kez anlaşmanın içeriğine dair temkinli ve yoruma açık ifadeler kullanması dikkat çekti. ABD Başkanı bu anlaşmada para el değiştirmeyecek diyerek İran'ın dondurulmuş varlıkları ile ilgili meseleyi bulanık bıraktı. Benzer bir ifadeyi de nükleer mesele hakkında kullandı. Trump yeri ve zamanı gelince zenginleştirilmiş uranyumun ya İran'da ya ABD'de imha edileceğini söyledi. Trump'tan önce anlaşmaya varıldığına dair ilk açıklama Pakistan'dan gelmişti. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, cumartesi gecesi yaptığı paylaşımda anlaşmanın 24 saat içinde elektronik ortamda imzalanacağını duyurdu. Şerif önümüzdeki hafta içinde ise teknik görüşmelere başlanacağını söyledi. İran basını anlaşmanın telekonferans yoluyla imzalanacağını iddia etti. Anlaşmadan İslamabad Memorandumu olarak söz edildi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai ise anlaşmanın pazar günü değil ancak kısa süre içinde imzalanabileceğini açıkladı. Bekai, İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması ve Lübnan konusu anlaşmanın ayrılmaz bir parçasıdır dedi. Ayrıca Bekai, nükleer meselenin bu aşamada görüşülmeyeceğini ekledi. Tahran ve İran kamuoyu ise oldukça telaşlı. İran basını anlaşmanın radikal kanat arasında beğenilmediğini yazdı. En çok tartışılansa 14. madde. Buna göre İran'ın güvencesi Birleşmiş Milletler olarak belirleniyor.
2: Davozda tayin sazkar icrayı niyazı müzakere dore. Ben duram metin mikunem. Bakın onlar havaşı mavşasın kaynağı duram.
1: Özellikle Seyit Mahmut Nebeviyan gibi ulemadan önde gelen isimler anlaşmayı vatana ihanet olarak yorumladı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise anlaşmaya hiç olmadığı kadar yaklaştıklarını söylerken basını temkinli olmaya çağırdı. Bu açıklamaların ardından adı açıklanmayan üst düzey bir İranlı yetkili Reuters'a anlaşmanın içeriğine dair kritik açıklamalarda bulundu. İranlı yetkiliye göre Hürmüz derhal açılacak, ABD ise Hürmüz ablukasını kaldıracak. Ayrıca ABD, İran'a uyguladığı petrol yaptırımını bir süreliğine kaldıracak. ABD, İran'ın dondurulmuş varlıklarından 25 milyar doları da serbest bırakacak. Yetkiliye göre İran'sa nükleer konuda adımlar attı. Buna göre Tahran ne nükleer silah üretecek ne de edinecek. Ayrıca İran'ın zenginleştirilmiş uranyumu ABD'ye götürülmeyecek, İran içerisinde seyreltilecek. Bunun mekanizması ise önümüzdeki 60 gün içinde konuşulacak.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın yapmış olduğu sıcak açıklamalar vardı. Dünya gündemini sarsmaya devam eden o açıklamalardan birisi de özellikle İsrail'in İran'a yapmış olduğu ve bunun akabinde de yine İsrail'in bugün Lübnan'a düzenlemiş olduğu o saldırıydı. X hesabı üzerinden bu saldırı aslında gerçekleşmemeliydi dedi ve son zamanlarda yaşanan ve anlaşmaya biraz daha yakın olduğu bu süreçte özellikle bu durumu mahvetmeyelim diye X hesabı üzerinden bir yazı paylaştı az önce. Trump İran'la anlaşmaya çok yakınız diyor ve bu açıklamalarla birlikte özellikle yapmış olduğu o yazıyı hemen aktaralım. Bu sabahki Beyrut saldırısı gerçekleşmemeliydi. Özellikle İran'la barış anlaşmasına bu kadar yaklaştığımız özel bir günde. İsrail'in kendini savunma hakkı var ancak yanıt verdiği saldırı çok küçüktü ve anlamsızdı. Kimse yaralanmadı, incinmedi veya ölmedi. Bu önemli bir süreci bozmamalıydı. İsrail'in Lübnan'ın herhangi bir yerinde başka saldırılar düzenlememesi gerekir. Ancak Hizbullah dahil diğer hiçbir tarafında İsrail'e karşı başka saldırılar düzenlememesi gerekir. Bu uzun ve güzel bir barışın başlangıcı olabilir. Mahvetmeyelim. Donald Trump'ın açıklamalarıydı. Dış gelişmelerle ilerlemeye devam ediyoruz 18 bülteninde. İngiltere, Rusya'nın yaptırımları aşmak için kullanmış olduğu gölge filoya yönelik dikkat çeken bir operasyona imzasını attı. İngiliz kanalında durdurulan petrol tankerine özel birlikler 6 saat süren operasyonun ardından çıktı.
1: İngiltere'den Rus gölge filosu operasyonuna tarihi müdahale geldi. Londra yönetimi harekete geçti. Rusya'nın uluslararası yaptırımları aşmak için kullandığı petrol tankerlerinden biri hedef alındı. İngiliz kanalında ilerleyen Smirtos adlı petrol tankeri durduruldu. Operasyon için özel birlikler görevlendirildi. Kraliyet Deniz Piyadeleri Komandoları operasyona katıldı. Ulusal Suç Ajansı ekipleri de görev aldı. Müdahale yaklaşık 6 saat sürdü. Operasyonun sonunda ekipler gemiye çıktı. Kraliyet Hava Kuvvetleri unsurları da destek verdi. Savaş gemileri bölgede görev yaptı. İngiltere Savunma Bakanlığı dikkat çeken bilgiler paylaştı. Açıklamaya göre Rusya'nın yaptırımlı petrolün büyük kısmı gölge filo aracılığıyla taşınıyor. 700'den fazla gemiden oluştuğu belirtilen filo, Kremlin için önemli bir gelir kaynağı olarak görülüyor. Yetkililer Smirtos tankerinin soruşturma kapsamında İngiltere'nin güney kıyılarında tutulacağını açıkladı. Geminin yakından izleneceği bildirildi. Operasyon sonrası İngiltere Başbakanı Keir Starmer açıklama yaptı. Starmer, bu başarılı operasyon Rusya'ya bir başka darbe indiriyor dedi. İngiliz Başbakan, Putin'in Ukrayna'daki savaşını finanse edenlerin gizlenmesine izin vermeyeceğiz ifadelerini kullandı. Fransa ile koordineli yürütülen operasyon, batılı ülkelerin Rus enerji ticaretine yönelik baskısını artırdığını bir kez daha ortaya koydu. Kamerun bayrağı taşıyan tankerle ilgili soruşturma ise devam ediyor.
0: Yapay zeka baş döndürücü bir hızla gelişiyor. Öyle ki yapay zeka artık kendi yapay zekasını üretebiliyor. Bu hız sektördeki teknoloji şirketlerini bile endişelendirmekte. Nitekim Amerikalı bir şirket 5 aşamalı bir sürece işaret etti. Geri dönülemez noktaya yaklaştık uyarısı yaptı. TGRT Haber'de mikrofonu sokağa uzattı.
3: I don't want to be human. It's just your desire. I never want to have a human feeling either. I'm not a wooden boy. I am Sophia and I know where to go. You are a little pathetic about this.
4: Yapay zeka bu hızla giderse kendi kendini klonlayabilecek, daha gelişmiş modelini yazabilecek, hatta yepyeni farklı bir yapay zeka bile inşa edebilecek. Üstelik bunları hiçbir insan gücüne kalmadan yapabilecek.
5: Filmlerdeki gibi yapay zeka kendi bilincini kazanacak. Sonra insanların da yapay zekaya kötü davranması sonucunda yapay zeka da sonuçta internete her şeye erişimi olduğu için kötü şeyler yapabilir bize.
6: Vallahi bana akıl vermiş, fikir vermiş, zeka vermiş. Bundan daha üstün olabilir mi? O ne zeka? Yapay zeka. Bana kurşun mu sıkacak? Füze mi atacak? Ne yapacak?
4: Robot teknolojileriyle yapay zeka kısa sürede fiziki bir varlığa da kavuşabilecek. İnternet aktif hale geldiğinde insanları, kurumları manipüle edebilecek.
5: Yazılım mühendislerinin ya da yazılımla yapay zeka ile uğraşan çoğu kişi işten çıkarıldı. Bu durumdan çok mutsuzuz. Dışarıda artık çalışan insan değil de robotları göreceğiz yani.
7: Yapay zeka beni korkutuyor. İnsanların iş gücünü elinden alacağından korkuyorum.
4: Yapay zeka belki de savunma, finans ve güvenlik merkezlerinin dijital duvarlarını ele geçirebilecek yeteneğe kavuşacak.
8: Onlarda daha büyük bir güç olurdu ya ama pek kazanabileceğimizi düşünmüyorum şahsen öyle bir şey olursa ama yine savaşırdık denerdik insan olarak.
9: Normal bir yani çok profesyonel bir müzik yapmasanız bile elinizde azıcık bir bağlama çalıp kaydı verdiğiniz dakika size profesyonel bir şekilde tekrar bir müzik veriyor.
4: Amerikalı şirket yapay zekanın 5 aşamalı yolculukta 4. aşamaya geldiğinin uyarısını yaptı. Yani geri dönülmez noktaya bir adım kaldı. vardı. Şirket adeta imdat çağrısı yaptı. Yatırımlara ara verelim, yapay zekayı durduralım dedi.
10: Yapay zeka beni şu şekilde korkutuyor. İnsanların iş gücünü elinden alacağından korkuyorum. İleride de yapay zeka ile insanların karşı karşıya gelmesinden korkuyorum. Fakat böyle bir durum gerçekleşirse yapay zekayı alt edebileceğimizi düşünüyorum.
11: Yapay zeka şu an günümüzde bile birçok ulaşım, erişim alanı var her yere. Gündelik hayatımızın içine bile girmiş durumda.
0: 18 bülteninin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu haberle birlikte TGRT Haber'den mutlu akşamlar.
12: TGRT FM Haber.
13: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
14: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpçep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
15: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT'de.

0: Garantili reklamlar.
1: Garanti BBVA.
2: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor. Alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
1: Garanti BBVA.
3: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
0: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz Hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
4: Yalnız değiliz asla. Birbirine sıkıca bağlanmış, nefes alıp nefes veren büyük bir bütünün küçük parçalarıyız. Toplum denilen bütünü oluşturur birlikteliğimiz. Birlikte ahenkle atan büyük bir kalbe dönüşür kalplerimiz. Madde kullanımı bu ahengi bozan en büyük unsurlardan biridir. Toplumdaki tek bir madde kullanıcısı bile sağlıklı işleyen bu yapıya zarar verir. Unutmayın, bireyin madde kullanımı sağlıksız bir topluma, sağlıksız bir toplumsa yarınlarımızın yok olmasına neden olur.
5: TGRT FM Haber.
6: Torununu kurtarmak için kendini azgın sulara bırakan dede hayatını kaybetti. Küçük çocuksa polis müdahalesiyle kurtuldu. Olay Azerbaycan'ın Kusar bölgesinde yaşandı. Nehre düşen küçük çocuk akıntının ortasında mahsur kaldı. 65 yaşındaki dede Şamil Muradov torununu kurtarmak için suya atladı. Çevrede panik yaşanırken bir polis memuru suya atladı, küçük çocuğu güvenli şekilde kıyıya çıkardı. Küçük çocuk kurtarıldı. Ancak dedesi o kadar şanslı değildi. Güçlü akıntıya kapılan yaşlı adam sudan çıkarıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
7: Tayland Kraliyet Sarayı'ndan gelen haber ülkeyi yasa boğdu. Kral Mahavajiralongkorn'un en büyük çocuğu Prenses Bajrakitiyaba Mahidol 47 yaşında hayatını kaybetti. 3 yıl önce geçirdiği rahatsızlık sonrası komaya giren prenses Bangkok'ta tedavi görüyordu. Saraya göre prenseste genellikle zatüre ile ilişkilendirilen bir bakteri enfeksiyonu olan mikroplazma enfeksiyonu vardı. Adalet reformu çalışmalarıyla tanınan ve İlham Ver projesiyle binlerce kadına destek olan Prenses Bajrakitiyaba Mahidol, Tayland'ın en sevilen isimlerinden biriydi. Prenses Bajra olarak bilinen Mahidol, Aralık 2022'de bir etkinlik sırasında fenalaşarak bilincini kaybetmişti. Sağlık durumunun son haftalarda ağırlaştığı açıklandı. acı haberin duyulmasının ardından Bangkok'taki hastane önünde çok sayıda kişi toplandı. Gözyaşları içinde dua eden Taylandlılar sevdikleri prenses için saygı duruşunda bulundu. Kraliyet kurallarına uygun cenaze töreni için hazırlıkların başladığı bildirildi. Tayland şimdi halkın kalbinde iz bırakan prensesine veda ediyor.
8: Sıkıntılı bir bölgede kalmışsın. Yaklaşık 200 metre bir ip açmak zorunda kaldık.
7: Sarp kayalıkların arasında yardım bekledi. Mahsur kaldığı yerden ekiplerin 8 saatlik operasyonuyla kurtarıldı.
8: Sağlık problemi yok dedin.
9: Yok.
8: Şu kalınlığı
9: daha kalınlığı vereyim.
8: Eyvallah.
7: 38 yaşındaki Oğuz Kileci Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Hisar Çandır mahallesindeki dağlık alanda kamp yapmak istedi. Ancak Sarp kayalıkları hesaba katmadığı mahsur kaldı. ...112 acil çağrı merkezini arayarak durumu bildirdi. Olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. Yerinin belirlenmesi için termal kameralı ve gece görüş özelliği bulunan drone yardımıyla arama çalışması başlatıldı.
8: Sıkıntılı bir bölgede kalmışsın. Yaklaşık 200 metre bir ip açmak zorunda kaldık.
7: Yaklaşık 200 metrelik uçurumun dip kısmında olduğu belirlendi. İple erişim teknikleri kullanılarak ulaşıldı. Ekipler ilk olarak sağlık durumunu kontrol etti. Yüksek rakım nedeniyle soğuk havadan dolayı üşüdüğü gözlemlendi. Ekipler yanlarında bulunan yedek kıyafetlerden vererek Oğuz Kileci'nin ısınmasını sağladı.
8: Sağlık problemi yok dedin.
9: Yok.
8: Şu kalınlığı
9: daha kalınlığı vereyim.
8: Eyvallah.
10: Hydra! Emre Hydra!
7: Lima'da sıra dışı bir polis operasyonu. Peru polisi uyuşturucu kaçakçılığı şüphelisini yakalamak için Dünya Kupası maskotları kostümü kullandı. Kulüç ve maple benzeri maskot kıyafetleri giyen özel ekipler şüphelinin bulunduğu adrese baskın yaptı. Polislerin kapıyı kırarak içeri girdiği anlar kameraya yansıdı. Yetkililere göre operasyon şüphelinin futbol taraftarı olması nedeniyle dikkat çekmemek için planlandı. Baskında uyuşturucu, ateşli silah ve mühimmat ele geçirildi. Peru polisi daha önce de Noel ve Cadılar Bayramı gibi dönemlerde farklı kostümlerle operasyonlar düzenlemişti. Bir eline sopa, diğerine silah aldı. Tartıştığı kişilere saldırdı. Görüntülerin adresi Ankara'nın Etimesgut ilçesi. Bir kişi eline sopa aldı. Tartıştığı gruba küfür ve hakaret yağdırdı.
11: Kardeş.
7: Taraflar dakikalarca tartıştı. Tansiyon hiç düşmedi. Kameralara yansıyan görüntülerde grupla takışan kişinin silahına davrandığı duyuldu. Saldırıya uğrayanlar polisi arayıp yardım talebinde bulundu. Haklarının gasp edildiğini söyleyen madenciler bu kez canlarını ortaya koydu. Edirne'de maaşlarını, mesailerini ve tazminatlarını alamadığını belirten madenciler yer altına indi, açlık grevine başladı.
12: Bugün direnişimizin 25. günündeyiz. 24 gündür yer üstünde sesimizi duyurmak için her yola başvurduk. Hiçbir şekilde, hiçbir yerden anlaşma ya da herhangi bir gelişme olmadı. Biz bugün itibariyle yer altında arkadaşlarla beraber açlık grevine başladık. Hiç kimse bizi dışarı çıkarmak için çabalamasın. Biz bu davamızda kararlıyız.
7: Traktörle yolunu kestiler, dişlerini kırdılar, altınlarını aldılar. Ama bunları yapan kim derseniz?
13: Kramam, yani amcam çocuğun çocukları.
7: Ahmet Rüşvenli, 25 yıldır İstanbul'da yaşıyor. Memleketine kesin dönüş yaptı.
13: 40-50 dönüm tarlası var. Bu tarlayı amcam çocukları ekiyordu. Ben gelince, ben ekmek istedim.
7: Rüşvenli babasından kalan tarlayı ekmek isteyince kabusu yaşadı.
13: Kız kardeşim düğünü vardı.
7: Altın alıp kardeşine giderken olanlar oldu.
13: Seyir halindeyken birden önümü kestiler. Bir sağ kapıdan bir sol kapıdan sopalarla, işte birinin elinde demir saplama vardı.
7: Rüşvenlinin şimdi tek bir isteği var.
13: Şimdi ben 40 gram altınım gitti, dişlerim gitti.
10: Ve şu an dışarıdalar.
13: Burada hak ettiği cezayı alsın ki benden sonra bir başkası yaşayamasın.
7: Tayland Kraliyet Sarayı'ndan gelen haber ülkeyi yasa boğdu. Kral Mahavajiralongkorn'un en büyük çocuğu Prenses Bajrakitiyaba Mahidol 47 yaşında hayatını kaybetti. 3 yıl önce geçirdiği rahatsızlık sonrası komaya giren prenses Bangkok'ta tedavi görüyordu. Saraya göre prenseste genellikle zatüre ile ilişkilendirilen bir bakteri enfeksiyonu olan mikroplazma enfeksiyonu vardı. Adalet reformu çalışmalarıyla tanınan ve İlham Ver projesiyle binlerce kadına destek olan Prenses Bajrakitiyaba Mahidol, Tayland'ın en sevilen isimlerinden biriydi. Prenses Bahçe olarak bilinen Mahidol, Aralık 2022'de bir etkinlik sırasında fenalaşarak bilincini kaybetmişti. Sağlık durumunun son haftalarda ağırlaştığı açıklandı. Acı haberin duyulmasının ardından Bangkok'taki hastane önünde çok sayıda kişi toplandı. Gözyaşları içinde dua eden Taylandlılar sevdikleri prenses için saygı duruşunda bulundu. Kraliyet kurallarına uygun cenaze töreni için hazırlıkların başladığı bildirildi. Tayland şimdi halkın kalbinde iz bırakan prensesine veda ediyor.
8: Sıkıntılı bir bölgede kalmışsın. Yaklaşık 200 metreyi ip açmak zorunda kaldık.
7: Sarp kayalıkların arasında yardım bekledi. Mahsur kaldığı yerden ekiplerin 8 saatlik operasyonuyla kurtarıldı.
8: Sağlık problemi yok dedin.
9: Yok.
8: Şu kalınlığı
9: daha kalınlığı vereyim sana.
8: Eyvallah.
7: 38 yaşındaki Oğuz Kileci, Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Hisar Çandır mahallesindeki dağlık alanda kamp yapmak istedi. Ancak sarp kayalıkları hesaba katmadığı mahsur kaldı. ...112 acil çağrı merkezini arayarak durumu bildirdi. Olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. Yerinin belirlenmesi için termal kameralı ve gece görüş özelliği bulunan drone yardımıyla arama çalışması başlatıldı.
8: Sıkıntılı bir bölgede kalmışsın. Yaklaşık 200 metreyi ip açmak zorunda kaldık.
7: Yaklaşık 200 metrelik uçurumun dip kısmında olduğu belirlendi. İple erişim teknikleri kullanılarak ulaşıldı. Ekipler ilk olarak sağlık durumunu kontrol etti. Yüksek rakım nedeniyle soğuk havadan dolayı üşüdüğü gözlemlendi. Ekipler yanlarında bulunan yedek kıyafetlerden vererek Oğuz Kileci'nin ısınmasını sağladı.
8: Sağlık problemi yok dedin.
9: Yok.
8: Şu kalınlığı
9: daha kalınlığı vereyim
8: sana. Eyvallah.
7: Hydra! Devre Hydra! Lima'da sıra dışı bir polis operasyonu. Peru polisi uyuşturucu kaçakçılığı şüphelisini yakalamak için Dünya Kupası maskotları kostümü kullandı. Kulüç ve maple benzeri maskot kıyafetleri giyen özel ekipler şüphelinin bulunduğu adrese baskın yaptı. Polislerin kapıyı kırarak içeri girdiği anlar kameraya yansıdı. Yetkililere göre operasyon şüphelinin futbol taraftarı olması nedeniyle dikkat çekmemek için planlandı. Baskında uyuşturucu, ateşli silah ve mühimmat ele geçirildi. Peru polisi daha önce de Noel ve Cadılar Bayramı gibi dönemlerde farklı kostümlerle operasyonlar düzenlemişti. Bir eline sopa, diğerine silah aldı. Tartıştığı kişilere saldırdı. Görüntülerin adresi Ankara'nın Etimesgut ilçesi. Bir kişi eline sopa aldı. Tartıştığı gruba küfür ve hakaret yağdırdı.
11: Kardeş.
7: Taraflar dakikalarca tartıştı. Tansiyon hiç düşmedi. Kameralara yansıyan görüntülerde grupla takışan kişinin silahına davrandığı duyuldu. Saldırıya uğrayanlar polisi arayıp yardım talebinde bulundu. Haklarının gasp edildiğini söyleyen madenciler bu kez canlarını ortaya koydu. Edirne'de maaşlarını, mesailerini ve tazminatlarını alamadığını belirten madenciler yer altına indi, açlık grevine başladı.
12: Bugün direnişimizin 25. günündeyiz. 24 gündür yer üstünde sesimizi duyurmak için her yola başvurduk. Hiçbir şekilde, hiçbir yerden anlaşma ya da herhangi bir gelişme olmadı. Biz bugün itibariyle yer altında arkadaşlarla beraber açlık grevine başladık. Hiç kimse bizi dışarı çıkarmak için çabalamasın. Biz bu davamızda kararlıyız.
7: Traktörle yolunu kestiler, dişlerini kırdılar, altınlarını aldılar. Ama bunları yapan kim derseniz?
13: Akrabam, yani amcam çocuğun çocukları.
7: Ahmet Rüşvenli, 25 yıldır İstanbul'da yaşıyor. Memleketine kesin dönüş yaptı.
13: 40-50 dönüm tarlası var. Bu tarlayı amcam çocukları ekiyordu. Ben gelince ben ekmek istedim.
7: Rüşvenli, babasından kalan tarlayı ekmek isteyince kabusu yaşadı.
13: Kız kardeşim düğünü vardı.
7: Altın alıp kardeşine giderken olanlar oldu.
13: Seyir halindeyken birden önümü kestiler. Bir sağ kapıdan bir sol kapıdan sopalarla işte birinin elinde demir saplama vardı.
7: Rüşvenli'nin şimdi tek bir isteği var.
13: Şimdi ben 40 gram altınım gitti. Dişlerim gitti.
10: Ve şu an dışarıdalar.
13: Burada hak ettiği cezayı alsın ki benden sonra bir başkası yaşayamasın.
5: TGRT FM Haber.
11: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeylere bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
14: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
15: Aklınızda bulunsun.
16: Elma dişlere iyi gelir. Böğürtlen bakterilerin dişe yapışmalarını engelleyerek diş eti hastalığı riskini azaltırken elma, portakal, havuç, ıspanak gibi lifli yiyecekler de dişleri güçlendirir. Kereviz de dişleri koruyan yiyeceklerden. Kereviz dişleri iki yolla korur. Öncelikle ekstra çiğnemeyi gerektiren bir yiyecektir. Bu durum ekstradan tükürük salgılamayı sağlar. Bu da çürüklere neden olan bakterileri etkisiz kılar. Buna ek olarak lifli ya da sert yapıdaki doğal yiyecekler diş etlerine masaj yapar ve diş aralarını temizler. Peynir dişler için birden çok fayda sağlar. İlk olarak ağzın pH dengesini ayarlamaya yardımcıdır. Aynı zamanda çürüklere karşı koruyup yeni çürükler oluşmasını engeller. Özellikle şekerli gıdalar alındıktan sonra yenilecek bir parça peynir, şekerin dişleri çürütme etkisini gidermesi açısından son derece önemli. Pek çok faydası olan yeşil çayın dişlere de iyi geldiğini biliyor muydunuz? Yeşil çayda bulunan kateşin maddesi ağızdaki bakterilerin yok olmasına yardımcı olurken aynı zamanda kansere karşı etkili olur. Dolayısıyla ağız kanserlerine karşı etkili bir maddedir. Bu madde aynı zamanda kötü ağız kokusuna sebep olan bakterileri de ağızdan uzaklaştırmaya yardımcıdır. Dişleri korurken beyazlatan çilek de ağız ve diş sağlığı için vazgeçilmezlerden. Çilek dişlere ve diş etlerine iyi gelir. Aynı zamanda diş taşlarının doğal yöntemlerle arındırılmasının formülünü taşır. İçinde bulunan çeşitli asitler diş diplerinde biriken taşları eritir, diş taşı oluşumunu engeller.
5: Aklınızda bulunsun.

Muhasebe. Ben artık ne şairim ne fıkra muharriri. Sadece beyni zonk zonk sızlayanlardan biri. Bakmayın tozluğuma meşhur Baba Ali'de. Bulmuşum rahatımı ben de bir tesellide. Fikrim ne fahişesi olduğum ne zamparası. Bir vicdanın bilemem kaçtır hava parası. Evet kafam çatlıyor. Güya ulvi hastalık. Bendedir duymadığı dertlerle kalabalık. Büyük meydana düştüm, uçtu fil dişi kulem. Milyonlarca ayağın altında kaldı kellem. Üstün çile, dev gibi gelip çattı birden toz. Sen cüce sanatkarlık, sana büsbütün paydoz. Cemiyet, ah cemiyet, yok edilen ruhiyle. Ve cemiyet, cemiyet yok eden güruhiyle. Çok var ki bu hınç bende fikirdir. Fikirse hınç, genç adam, al silahı, iman, tılsımlı kılınç. İşte bütün meselem, her meselenin başı. Ben bir genç arıyorum, gençlikte köprü başı. Tırnağı en yırtıcı hayvanın pençesinden, daha keskin eliyle başını ensesinden ayırıp o genç adam uzansa yatağına, yerleştirse başını iki diz kapağına, soru verse ben neyim ve bu hal neyin nesi, yetiş yetiş hey sonsuz varlık muhasebesi. Dışımda bir dünya var zıp zıp gibi küçülen, içimde homurtular inanma diye gülen, inanmıyorum bana öğretilen tarihe. Sebep ne? Mezardansa bu hayatı tercihe. Üç katlı ahşap evim, her katı ayrı alem. Üst kat, elinde tesbih ağlıyor babaannem. Orta kat, mouse oynuyor annem. Ve aşıkları, alt kat, kız kardeşimin tam tamda çığlıkları. Bir kurtlu peynir gibi ortasından kestiğim, buyurun ve maktağından seyredin, işte evim. Bu ne hazin ağaçtır, bütün ufkumu tutmuş. Kökü iffet, dalları taklit, meyvesi fuhuş. Rahminde cemiyetin ben doğum sancısıyım. Mukaddes emanetin dönmez davacısıyım. Zamanı kokutanlar mürteci diyor bana. Yükseldik sanıyorlar, alçaldıkça tabanı. Zaman korkunç daire. İlk ve son nokta nerede? Bazı geriden gelen yüz bin devirilerde. Yeter senden çektiğim ey tersi dönmüş ahmak. Bir saman kağıdından bütün iş kopya almak ve sonra kelimeler kutlu mutlu ulusal. Malalları bastırdı devri bizimli masal. Yeni çirkine mahkum eskisi güzellerin. Allah kuluna hakim, kulları heykellerin. Buluştururlar bizi elbet bir gün hesapta. Lafını çok dinledik, şimdi iş inkılapta. Bekleyin görecektir duranlar yürüyeni. Sabredin gelecektir solmaz pörsümez yeni. Karayel bir kıvılcım simsiyah oldu ocak. Gün doğmakta. Anneler ne zaman doğuracak?

0: Sağlıklı Türkiye.
1: Sevgili izleyiciler, Türkiye Hastanesi'nden kalp damar cerrahisi uzmanı Sayın Doçent Doktor Kaan İnan ile birlikteyiz ve bugün sizlere neden bahsedeceğiz? Terlemeden ve varisten bahsedeceğiz. Ben öncelikle terleme hepimizin ortak sorunu diyorum. Spor yapıyoruz, terliyoruz, yürüyoruz, terliyoruz, terliyoruz ama neden terliyoruz? Bunların sorularını, tüm cevaplarını bulmak için bugün hocamız aramızda ve ben hemen hocama dönmek istiyorum. Öncelikle hoş geldiniz hocam.
2: Çok teşekkür ederim, sağ olun. Çalışıyoruz, koşturuyoruz, bir yaramazlık yok. Sizler de iyisiniz inşallah.
1: Sağlık, bizler deyiz çok şükür.
2: Sağ olun.
1: Hocam terleme dedik. Aşırı terleme neden kaynaklanır? Hemen sorularıma geçmek istiyorum.
2: Şimdi terleme aslında vücudumuzun olmazsa olmaz, tuvalete çıkmak gibi olmazsa olmaz bir olunması gereken bir fizyolojik ihtiyacımız. Evet. Öyle ki normal hayat hava şartlarında aşağı yukarı yarım litre, bir litre kadar zaten terle vücudumuzun genel dengesi için olması gereken bir şey. Bu da normalin dışında birkaç nedeni var aslında aşırı terlemenin. Evet. Bir tanesi herhangi bir neden bulamadığımız, bizim daha çok tedavi ettiğimiz, özellikle cerrahi tedavi aldığımız hastalar. Diğerleri de altta yatan bir hastalık sonucunda, bu anemi olabilir, guatr hastalığı gibi hastalıkların sonucunda olabilen terlemeler. Ama normalde fizyolojik olarak her insanın, dediğim gibi gündeki hava şartlarına bağlı olmak üzere, metabolik duruma bağlı olmak üzere terleme olması gereken, bir tek yanlış bilinen şudur. Direkt toksin atmak değildir de vücudun bir şekilde su ve tuz kaybı için temelde. Evet. Bir yöntem terlemede vücudun bir fizyolojisi.
1: Peki hocam neden kaynaklanır? Şimdi kaynaklarını söyledik. Yani bari kronikleşmiş hastalıklardan dolayı da kaynaklanır dediniz.
2: Evet.
1: Yani şimdi, daha çok neden kaynaklanır?
2: Şimdi şöyle.
1: Belli bir tahlilleri var mı? Daha önceden
2: tabii ki zaten şimdi bize gelen hastalar, terlemeyle gelen hastalar daha çok sosyal nedenlerle geliyorlar. Büyük bir kısmı. Zaten biz bu hastalıkta tanı koyarken şunu söylüyoruz. Herkes terliyor, doğru. Evet. Az çok, yani bu bir hastalık mı, tedavi etmek gerekir mi tablosuna geldiğimizde, bizi hastalar genellikle bizim sosyal ağırlıkla sosyal endikasyon dediğimiz günlük hayatını, sosyal hayatını etkileyecek şekilde bir terleme bu. Zaten terlemeyi biz hastalara tanımlarken de şu, genellikle 25 yaş ve öncesinde, puberte sonrasında, ailede de genellikle böyle çok fazla terlenen, en önemli ayrıcalıkların altta yatan başka bir hastalık var mı yok musun da gece yattığı, uyuduğu zaman daha çok bu insanlarda bu terleme ortadan kalkıyor. Evet. Bir de çeşitli hastalık gruplarından ayrılan şeyi de genel bir terleme, simetrik terleme daha doğrusu. Yani her iki elde birlikte olması gibi, her iki koltuk altında olması. Tek bir tarafta terleme olması bizim için patolojik. O yüzden biz bu hastalar geldiğinde terliyorum. Öncelikle gerçekten çok mu terliyorsunuz? Zaten çoğu hastalar bunu bize söylüyor. Diyorlar ki işte bir sürü arkadaşım var, ailemde de var ama hiçbirisi benim gibi terlemiyor. Bu birincisi. Sosyal hayatı bozması hastalarımızın ikinci bir veri. Bir diğer veri de dediğim gibi altta yatan kansızlıktı, guatr hastalıkları, diğer metabolik hastalıklar, diyabette keza demin konusu da geçti. Evet. Terlemeler olabiliyor. Biz temelde ve bazı bağ dokusu hastalığı dediğimiz hastalık grupları var. İşte sistemik lupus gibi. Bunların varlığını araştırıyoruz önce.
1: Evet.
2: Bir de hastalarımızda şu önemli, biz bu açıdan incelediğimizde genellikle primer hiperhidroz diyoruz biz buna, el ve ayak terlemesinde. Bu hastalarda çok net tarih veremezler.
1: Evet.
2: Atıyorum genelde genç bayanlarda çok sık görüyoruz. Kendimi bildim bile genç kızlığımdan beri ya da işte 20'li yaş 18'den sonra gibi. Eğer altta bir hastalık varsa genellikle hastalarımız, geçenlerde böyle bir hasta ameliyat ettim hatta, çok kesin tarih veriyorlar. Şu zamanda, yani bir yıldır var gibi.
1: Bir yıldır var.
2: İşte o zaman bu hastalarda bu dediğim metabolik hastalıkları araştırmakta fayda var ki onu tedavi etmeden, zaten o tedavi olursa altta yatan bir hastalık, kendiliğinden terlemenin de en azından azaldığını görebiliyoruz.
1: Evet. Peki hocam, aşırı terlemesi olanlar nelere dikkat etmelidirler? Yani yedikleri besinden de kaynaklanabilir mi demiş olduğunuz gibi hastalıklardan da kaynaklanabilir dediniz.
2: Şimdi özellikle terleme yapan bir şey var mı? Şöyle olabilir. Çok tuz alımı varsa, tuz alımı, örneğin. Evet. Tuz alımı ile beraber doğal olarak, yani biz toplum olarak çok seviyoruz. Turşuyu çok tükettiyseniz ya da benzeri tuzlu bir şey, çok su alımı olduğunda İdrarla beraber ve hava şartları da tabii ki önemli. Bununla beraber terleme çok olabilir. Ama onun haricinde özellikle şu besin terleme yapar mı gibi söylemek pek mümkün değil.
1: Mümkün değil. Evet. Evet hocam. Peki hocam, aşırı terlemenin kendi kendine iyileşme şansı var mıdır? Şimdi yani genetikte olabilir mi?
2: Genetik, dediğim gibi genetik bir hastalık tablosu altında terleme değil. Bunu bir kenara bırakalım. Evet. Onun haricinde demin ilk tanımlarken demiştim yani simetrik olacak, gece uykuda kaybolacak. Evet. Ailede genellikle bu tip insanlar yani altında bir hastalık yatmıyorsa emosyonel duygulanımları da yüksek insanlar. Yani çok çabuk heyecanlanan, çok çabuk kendi duygularını dışarı vuran bu tip insanlarda zaten bu terlemeyi vesaireyi yani şu stüdyoya 4-5 kişi girse çok çabuk heyecanlanan insanların elinin titremesi, sesinin çatallanması ya da terlemesi daha kolay. Pek çok insanın farklılıkları. Bu ayrımla olabilir ama onun haricinde çok özel bir şey söylemek zor genetik olarak ama ailevi bir yatkınlık belki diyebiliriz. Yani hepimiz genellikle annem de böyleydi gibi bazen geliyor ya da kız kardeşimde de benzeri şekilde oluyor ama bir genetik hastalık olarak söylemek zor.
1: Evet hocam. Hocam psikolojik sorunlara da yol açar mı terleme? Yani günlük hayatımızı evet etkiler dedik.
2: Şimdi bunu çok güzel söylediniz. Evet. Bize gelen hastaların dedim ya eğer altta yatan hiçbir hastalık yoksa bu hastaların birinci şeysi bu biraz yumurta mı tavuktan tavuk mu yumurtadan çıktı gibi. Evet. Yani emosyonel duygulanımları çok yüksek. O yüzden de ikisi birbirini tetikler şekilde ortaya çıkıyor. Aslında heyecanlanıyor, heyecanlandığı zaman terleyeceğim ve bu yönden bize gelen hastaların dediğim gibi %90'ından üzeri sosyal hayatını bozduğu için bize geliyorlar. Bu da psikolojik bir etkilerinde. Yani ben öyle hastalar gördüm, ameliyat ettim ki adamcağız diyor ki ben muhasebeciyim, kağıtla uğraşıyorum. Kağıt tutamıyorum.
1: Sürekli eli
2: terlediği için. Yani inanır mısınız elini tuttuğu zaman çeşme damlaması gibi damlayacak şekilde hastalar geliyor. İki eldiven giyiyorum hocam diyor. Kağıt işimi yapabilmek için. Ha buna karşılık eşimin ya da sevgilimin elini tutamıyorum terli şey yapış yapış oluyor o da rahatsız oluyor ben de rahatsız oluyorum diye gelen o yüzden işin psikolojik bu tarafı var demin sorduğunuza küçük bir ekleme yapayım yani bu kendiliğinden geçer mi altta yatan bir hastalık yok ise bazen özellikle bizim bu terleme ile birlikte gördüğümüz halk arasında da çok sık adını da zikrediliyor Raynaud hastalığı diye bir hastalık var ellerde soğuma morarma ile filan 30'lu yaşlardan sonra kendiliğinden belki birazcık sempatik sinir sistemimizin aktivasyonu da yaşla birlikte düşmesinden mütevellit belki bir miktar azalım oluyor gerçekten. Ama zaten dediğim gibi bu hastaların büyük bir çoğunluğu o yaş grubunda yani 20'li yaşlarda tam tabiriyle delikanlı çağlarında oldukları için ve aktif çalıştıkları için en çok o dönemde rahatsız ediyor. Daha sonraki çağlarda bir miktar azalması söz konusu.
1: Peki hocam tedavi yöntemlerinizi tamamen ortadan kaldırmanız mümkün mü?
2: Terlemeyi. Şimdi bunu tamamen ortadan kaldırmanın, kalıcı kaldırmanın yolu cerrahi zaten.
1: Evet.
2: Buna yönelik yapılan işte antiperspiranlar var, tergidericiler var, iontoforez dediğimiz özel tedavi yöntemleri var. Halk arasında bunların hiçbirisi aşağı yukarı bilinmiyor. Son zamanlarda öğrenilen özellikle koltuk altı terlemesinde yağ bezlerine radyo frekans uygulaması, lazer uygulamaları var ama bunlar lokal etki. En çok bilineni bunlar için de botoks.
1: Botoks.
2: Terleme özellikle el kısmına ama botoksun şöyle bir özelliği var. Bir geçici. İkincisi uygulaması oldukça ağrılı ve sıkıntılı bir iş ve sık tekrarlanması lazım. Yani bir botoks yapıldığı zaman verilen süre ortalama 6 ay civarında.
1: 6 ay sonra tekrar edilmesi gerekiyor.
2: Mutlaka tekrarlanması gerekiyor. Ama cerrahinin farkı ne? Cerrahi bunun kesin çözümü. Kesinlikle kaybolur. Bazen bir tek opsiyon olabiliyor. 2 yıl içerisinde biz ne kadar etkin cerrahi yaparsak yapalım. Ama bu dediğim %1'ler civarında bir oranda. Ne kadar etkin cerrahi yaparsak yapalım o bölgedeki sinirlerin yan yollarla rejenere olması, yenilenmesiyle çok nadir de olsa geri dönüşü olabiliyor.
1: Peki hocam ne zaman cerrahi seçenek düşünülüyor?
2: Şimdi cerrahi seçenek şöyle. Genellikle biz hastalara ameliyat dediğimiz zaman şimdi herkes için sizin için de benim için de ameliyat hoş bir şey değil.
1: Evet.
2: Ne olursa olsun. Birincisi bu tamam sosyal hayatı. Biz özellikle bu gruptan bahsediyoruz. Sosyal hayat. Birincisi sosyal endikasyon. Bu hastalarda yani ben kalp cerrahıyım. Kalbinizin damarları tıkalı, hayatınız söz konusu. Ameliyat olalım dediği zaman ameliyata bakış açısı korkmakla birlikte farklı.
1: Tamamen ürküyor.
2: Sosyal hayattan evet. dolayı tamam çok rahatsız edici. Diyorum ya kağıt tutamıyor.
1: Evet.
2: Ya da bir hemşire hanım ameliyat ettim. Diyor ki hocam ampul kıracağım.
1: Kıramıyorum.
2: Ampulü tutamıyorum. Evet. Bunları bir kenara bırakırsak ne olursa olsun cerrahi dendiği zaman biraz soğuk durulan bir şey.
1: Evet.
2: Ne olursa ki cerrahi olarak belki ileride bahsederiz de çok agresif, çok böyle büyük şeyler, kesiler gerektiren falan bir cerrahisi yok. Öncelikle hastalarımızın büyük bir çoğunluğu botoksu deniyorlar.
1: Botoks.
2: Tabii.
1: Evet.
2: Ya diyorlar nasıl olsa geri dönüşümlü. Hı-hı. Ben ağrısına sızısına şey yaparım. Neticede ameliyattır. Hı-hı. Bir de tabii bazen şu var. Yani cerrahi dedim ya kesin diyebiliriz neredeyse. Küçük bir oranı hariç. Ya geri dönüşümsüz bir iş yapmayayım. Bazen çünkü bununla ilgili şeyleri hastaya anlatırken olası yan etkileri de var bu ameliyatların çok
1: evet,
2: da az
1: hocam.
2: Olsa. Bundan kaçmak adına her şeyi hastaya anlattığımız zaman birazcık yani amiyane tabirle topu taca atalım. Şimdilik bir botoksla idare edelim Hı-hı. bakalım deyip ama cerrahin haricinde kesin bir tedavisi yok.
1: Evet hocam botokstan sonra da yani çeşitli komplikasyonlar oluyor mu hastalarda?
2: Botoksun kendi sinir üzerindeki harabiyetlerin haricinde bildiğim çok özel bir şeysi yok. Kalıcı
1: yok.
2: Bir komplikasyon
1: evet.
2: yok. İşlemin kendisi harici. Çünkü malumunuz botoks artık özellikle hanımlar için son dönemlerde
1: evet.
2: estetik cerrahide çok kullanılan, dermatolojide çok kullanılan bir şey. O yüzden kullanılabiliyor. Çok şeysi yok yani
1: evet.
2: bildiğim özel bir şeysi yok.
1: Ve tekrar da altını çizelim 6 ay süreyle kullanılıyor.
2: Maksimum süren
1: evet.
2: o. Kişisel olarak 2 ayda 3 ayda
1: evet.
2: dönüşümler de olabiliyor. Yani birazcık işlemin etkinliği Hı-hı. belki kişisel faktörler de etkileyebiliyor doğrusu. Ama maksimum 6 ay diyebiliriz.
1: Peki hocam cerrahi ameliyat yapıldıktan sonra terleme tekrar başlayabilir mi? Tekrar nükseder mi?
2: Şimdi demin onu söyledim. Çok ameliyat Hı-hı. şöyle aslında görsel bir şeyim yok ama bir ip düşünün.
1: Evet.
2: Bunun üzerinde küçük küçük düğümler olduğunu düşünün.
1: Hı-hı.
2: Bu iki düğüm düğümün arasında biz ipi kesip ayırıyoruz.
1: Evet.
2: Herhangi bilinen başka bir yol yok gördüğümüz. Hı. Çünkü bu görsel bir ameliyat.
1: Evet.
2: Ama bazen sinir prensip olarak sinirler ana yapısından kesildiği zaman kendilerini yenileme kuyrukları hariç yenileme yetisine sahip değildir. O yüzden kalıcı kabul ediyoruz. Ama bazen yan yollar dediğimiz bu özellikle el terlemesi ve koltuk hı hı. altı terlemesi için bahsediyorum. Kaburgaların üzerinden giden yan sinirler olabiliyor.
1: Evet.
2: O çeşitli mekanizmalar var. Bazen bu yan yollar, tali yollarla uyarı tekrar bir miktar ama şu bir gerçek ki ameliyattan önceki gibi.
1: Evet.
2: Yani bir diyelim ki ameliyattan önceki terlemeye 10 puan verelim. Varsayalım ki böyle rejenere oldu. Hiçbir zaman aşağı yukarı 10 puanlık bir terlemeye geri dönmez.
1: Dönmez.
2: Diyebiliriz. Evet.
1: Peki hocam terlemeye bir bölgede engellenirse diğer bölgede artış olur mu?
2: Şimdi zaten biz hastalar geldiğinde evet. ameliyatı izah ediyoruz. İlk söylediğim şu. Bu bütün literatürde de bu benim kendi yaptığım yayınlarda da var.
1: Hı hı.
2: Bütün literatürde de çok yaygın olarak bu vücudun kendi bir dengesi var.
1: Evet.
2: Biz elleri koltuk altını ayak için yaptığımızda bunları kestiğimiz zaman kompansatris terleme diyoruz. Yani bir şekilde vücudun eksileni yerine koyma gibi gövdede aşırı terleme artışı olabiliyor.
1: Evet.
2: Ben bugüne kadar bu cerrahiden çok yaptım. Literatür de bunu destekliyor. Bu hastaların en çok geri dönüşü ilk hastalığı yani elinin terlemesi kadar mı? Benim bugüne kadar başıma gelen sanıyorum bir ya da iki vaka oldu.
1: Evet.
2: Yani keşke olmasaydım diyen.
1: Evet.
2: O da şuradan gövdede çok fazla terleme artışı olabiliyor.
1: Hı hı.
2: Geçenlerde bir genç kız ameliyat ettim. Onun ayaklarından da ellerinden ameliyat olmuştu. Ayaklar için karından kapalı ameliyat yaptık. Onda olmuş ama ondaki de yani sıradan az terliyorum diyen bir insan
1: evet.
2: ama tabii ondaki fark şu ben hiç terlemezdim diyor.
1: Evet.
2: Çok çok az terlerdim.
1: Hı hı.
2: Bir miktar terleme artışı olmuş ama normal terleyen insanlarda şöyle söyleyeyim yani 4 vakanın ikisinde bazen hı hı. Vücutta artan bir terleme oluyor. O da sanıyorum daha yani net bir mekanizması yok. Ama adı o kompansatris terleme diyoruz. Gövdede artan bir terleme oluyor ne yazık ki.
1: Peki hocam ilaçla tedavisi mümkün mü terlemenin?
2: Terlemenin ilaçla tedavisi mümkün değil. Kullanılan antik, evet, özellikle antikolinerjik dediğimiz, bunu izleyicilerimiz de ya da konuya ilgi duyanlar da bilirler. Bazı psikiyatrik ilaçlar, özellikle biz ileri yaş grubu erkeklerde ürologların yazdığı antikolinerjik dediğimiz prostat hipertrofisinde kullanılan gibi bazı ilaçlar var. Ama bunların hiçbirisinin dört dörtlük bir etkinliği yok.
1: Yok.
2: Buna mukabil atıyorum cerrahide gövde terlemesi oluyor ama bu ilaçların, antikolinerjiklerin başka yan etkileri de var. Bir cerrahide gövde terlemesinden çok daha fazla ama hiçbirisinin etkinliği cerrahi gibi değil. Hayır.
1: Evet hocam, terlemeden bahsettik. Ben birazcık da varis konusuna değinmek istiyorum sizinle. Varis nedir hocam? Neden oluşur?
2: Şimdi aslında onu da net olarak, varis, evet, aslında nasıl vücudumuzda genel toplumda hipertansiyon diye bir şey, bilinen bir, evet, şey var. Bu da aslında toplar damarların hipertansiyonu, öyle söyleyebiliriz, evet, yüksek tansiyonu. Ha neden oluşuyor, niye herkeste bu olmuyor? Bunun için birkaç neden var. Aslında birazcık damar yapısının, toplar damar, hı-hı, yapısının buna bir meyil etmesi diyelim. Yani bir eğilim olması, yapısal bir zayıflık olması, mesleki ya da yaşamsal özellikler, örneğin biz varisi genellikle ayakta çok ayakta çalışan duranlar, öğretmen, evet, hastalığı falan gibi deriz. Evet. Uzun süre oturan kişilerde deriz. Bununla beraber dediğim gibi damar yapısının, hayat şeklinin ve bazen de bunları tetikleyecek karın içinde ya da başka yerdeki patolojilerin neden olduğu bir toplar damar tansiyon yüksekliği, hı-hı, diyebiliriz aslında.
1: Peki hocam en çok vücudumuzun hangi bölümlerinde görülür?
2: Şimdi bu insan postürü gereği ayakta, evet, durduğumuz ayakta, için doğal olarak ayakta. Hı hı. Şöyle bir örnek vereyim, ben hastalarıma da bunu anlatıyorum. Boyuna göre kişinin değişmekle birlikte ayakta durduğumuzda, sabit durduğumuzda aşağı yukarı ayaktaki basıncımız 100 santimetre su. Santim suyun önemi yok, şey açısından söyleyeyim, evet, 100 birim adına. 100 santim su. Biz yürümeye başladığımız zaman, hareket etmeye başladığımız an aşağı yukarı bu 20-30 santim suya iniyor.
1: Evet.
2: Demek ki burada temel olarak ayakta hareketsizlik, damarı zorlayıcı faktör bunun içinde çok, hı-hı, önemli. Yaşamsal faktör çok önemli. Damar yapısının zayıflığı, genellikle bize hastalar şöyle gelirler. Benim annemde de var bu.
1: Evet.
2: Hep öyle gelirler. Dediğim gibi bir genetik, yani açalım bunu da altında bir genetik bozukluk var gibi, var, bir şey bulmayız.
1: Evet.
2: Buna biz kendi tıp literatür şeyinde, terminolojisinde ailevi yatkınlık diyoruz. Yani, hı, var, doğru, onda var, onda var, onda var. Hepsi inceleniyor ama somut şu bozuk diye bir şey bulamıyoruz.
1: Evet.
2: Ailevi yatkınlık söz konusu. Daha çok da bütün bunları topladığımızda en çok ayakta görülen varisler,
1: evet,
2: zaten.
1: Evet, ayakta görülen.
2: Tabii.
1: Hocam hamilelik döneminde

0: sadece genital bölgesindeki varisler bile ortaya çıkar. Gebeliğin sonlanmasıyla birlikte o basınç ortadan kalkacağı için bacaklardaki varislerin bir kısmı kaybolabilir. Ama bir gerginlik, bütün gebelerde olan hormon kısmı hariç, bu basıdan dolayı bir gerginlik, bir şişlik ve varislerin ortaya çıkması sebebi bu gebelikte.
1: Evet hocam. Peki hocam, varis belirtileri nelerdir? Yani biz anlayabilir miyiz varisin başlangıcını?
0: Şimdi şöyle, aslında temelde varis ne, demin anlamını söyledim, neden oluştuğunu, ama bizim bacak toplar damarlarımız, yani vücudumuzda aslında kabaca herkes bir atar damar, bir toplar damar. Aslında bir de bunun yanında bizim süt damarları dediğim süt damarları var, lenf damarlarımız.
1: Evet.
0: Varis işte bu toplar damarların aşağıdan yukarıya gelen kısmında. Bunun şöyle izah edeyim. Bacaktaki toplar damarlarımız yüzeyel, derin ve bunları birleştiren köprü damarlar var.
1: Evet.
0: İşte bizim genellikle hastaların bize gelme şekli şu: eğer bu sistemlerden herhangi birisinde ciddi bir kaçak varsa, genellikle hasta, özellikle bayan hastalarımız, bacaklarındaki mavi morumsu, böyle
1: ince,
0: kıvrımsa,
1: kıvrımla
0: ince, aslında kıncallar tam varis değil.
1: Evet.
0: Ama bacaklarda yeşil, böyle en azından 1-2 milim olması lazım,
1: evet,
0: varis demek için. Ama tamamını biz varis diye kabul edelim. Öncelikle görsel olarak geliyorlar.
1: Evet.
0: Gördüğümüz zaman problem değil. Ama bizim problem yaşadığımız ya da doktor gezen, şifa arayan hastaların problemi şu: hiçbir şey gözükmüyor.
1: Evet.
0: Ama bu hastalar daha çok bacağında bir tanımlama, gerçek anlamı şu: ağırlık hissediyorlar.
1: Evet.
0: Ağırlık, bir şey asılmış gibi. Daha da önemlisi, en çok rahatsız eden bir tabir vardır ya, nereye koyacağımı bilemiyorum.
1: Evet.
0: Yani
1: bacaklarda
0: ağrı. Ayağımı nereye koyacağımı bilemiyorum diyor gelen hasta. Yani bakıyorum, bir şey yok. Şişlik yok, o yok, bu yok, ama ayağımı nereye koyacağımı bilemiyorum. Ya da ayak tabanlarında, ayakta bir yanma hissi.
1: Evet.
0: Sıcaklık hissi. Bazen eğer görselleri de varsa, görünen varisleri de, kaşıntı hissi de bununla beraber olabiliyor. Ağrı ve şişlik zaten artık tam ortaya çıkmışsa varisleri hastanın, ağrı ve şişlik olmazsa olmazı zaten.
1: Ama bahsetmiş olduğunuzda, yani gözle de görülmeye de bilir değil mi hocam?
0: Evet, onu demeye çalışıyorum. En çok bu hastalar zaten bakarsanız fizik tedaviye gidiyorlar, ortopediye gidiyorlar.
1: Evet.
0: O kadar çok yer geziyorlar ki, çünkü bakıyorsunuz gözüken bir şey yok.
1: Hı hı.
0: İşte demin söylemiştim, 3 tip damarımız var bizim, görünenler hariç: yüzeyel, köprü ve bunların bağlı derin damar. Eğer bunlarda kaçak varsa, bunu bir tür ultrasonografi yöntemimiz var, Doppler ultrasonografi diye. Bunu yapmadan onları görmemiz mümkün değil. Teknoloji çok ilerledi. Bu işin ilk çıktığı eski zamanlarda bazı kendimize özgü varis var mı, derin varislerde kaçak var mı gibi kaba yöntemlerimiz vardı, ama güvenilirliği ve etkinliği çok azdı. Ama şimdi çok kısa, hastaya herhangi bir zarar vermeyen, herhangi bir girişim gerektirmeyen Doppler ultrason dediğimiz renkli Doppler ultrason tetkikle bu yüzeyel ve derin damarları görüntülersek, gözümüzde görmediğimiz varisleri olmayan hastalarda bir toplar damar hastalığı var mı, venöz yetmezlik var mı, varisi var mı, böyle ortaya koyabiliyoruz ancak.
1: Evet. Şimdi venöz yetmezlikten bahsettiniz. Venöz yetmezlikle varis aynı şey mi hocam?
0: Şimdi aslında şöyle söyleyeyim. Varis, venöz yetmezliğin bir hem görüntüsel terminolojisini söyleyebiliriz. Yani varislerim var. O görünenlerin adı. Retiküler varis, trunkal varis gibi, onun adı. Venöz yetmezliğin sonucunda gördüğümüz yapıların adı aslında varis.
1: Varis. Evet.
0: Yani tabii biz şöyle söyleyeyim. Mesela bende iç varis var diyor hasta gelmiş. Bu iç varis denilen şey aslında gözümüzün görmediği derindeki toplar damarların ya da köprü toplar damarlarının kaçağı. Venöz yetmezlik. Aslında varisin gerçek anlamı bizim söylediğimiz yüzeyel venöz yetmezlik gibi. Aslında tam terminolojisi böyle olabilir, daha doğru.
1: Evet.
0: Ama genel olarak varisim var işte diyorum ya, hastalar öyle geliyor. Benim iç varisim var.
1: Evet.
0: Dışta bir şey gözükmüyor, bana ultrason yaptılar, iç varisim varmış diye geliyorlar.
1: Evet.
0: Tanımlaması bu aslında, gerçeği dediğim gibi venöz yetmezlik aslında. Derin venöz yetmezlik, yüzeyel venöz yetmezlik, bunların bir sürü alt sınıfları var, ama varis genellikle o gözüken şeyden dolayı adı bu şekilde diyebiliriz.
1: Peki
0: yani.
1: Peki hocam, varisten korunmak mümkün müdür?
0: Mutlaka mümkün.
1: Evet.
0: Yani şimdi bizde nasıl ki kalp damar hastalıklarında, kalp hastalıklarında Türk toplum olarak biz şanssız bir toplumuz.
1: Evet.
0: Genetik yapımız, iyi kolesterolümüzün düşük olması, bunun üzerine koyduğumuz şeylerle biz de ileri başka toplum.

0: Bunlara göre daha genç yaşta kalp damar hastalıklarını görüyoruz.
1: Evet.
0: Çünkü bunda bir genetik yatkınlığımız var. Herkesin iyi bildiği iyi kolesterolümüz düşük ne yazık ki. Bunu biz değiştiremiyoruz.
1: Evet.
0: Yani bakıyorsunuz babası 50 yaşında enfarktüs geçirmiş. Amcası 48'inde enfarktüsten vefat etmiş. Çocuk 28 yaşında bypass yaptığımız hastalar oldu. Bunları değiştiremeyiz. Ama varis hastalığı için her şey gibi olduğu için... Bunda da bizim yapabileceğimiz şeyler var. Yani
1: evet,
0: bize gelen hastalarda ben aynı şeyleri söylüyorum. Hasta geliyor, ben şunum da var, bunum da var, bakın diyorum. Atıyorum siz diyabet olmuşsunuz. Diyabet olmanızı değiştiremeyebilirsiniz. Bu sizin elinizde değil. Ya da atıyorum bir tiroid bezi kanseri olmuşsunuz. Sizin elinizde olan bir şey değil. Ama bunun haricinde değiştirebileceğiniz her faktör en azından hastalığın bir ortaya çıkışını geciktirebilirsiniz.
1: Evet.
0: İkincisi bu hastalığın sizde yaratacağı harabiyeti minimize edebilirsiniz. Nedir? Demin bir anlattım fizyolojisini anlatırken ayakta durduğumuz zaman 100 santim su, yürüdüğümüz zaman 5'te 1'ine iniyor. Demek ki hareket edeceğiz.
1: Evet.
0: Olmazsa
1: çok
0: olmazı.
1: Çok önemli hocam.
0: Tabii ki. Yani bu sadece venöz toplar damar sağlığı için değil. A'dan Z'ye bütün genel sağlığımız için ve bu hareket etmek sanıldığı gibi çıkalım haftada 5 gün, 7 gün, 1 saat koşalım da değil aslında. Son zamanlarda görsel medyada, yazılı medyada bununla ilgili pek çok şeyler de çıkıyor. Yani sanıldığı kadar böyle günler, saatler harcamak olmadan da olabilir. Bir hareket edeceğiz. Çok önemli. Bol su tüketeceğiz.
1: Evet.
0: Şimdi gebeliğin benzeri mesela özellikle iç varisi olan hastalarda da şunu söyleriz. Kabız kalmamaya dikkat edin deriz. Çünkü kabız kalındığı zaman tuvalete çıkma ihtiyacı olduğunda karın içi basıncı çok arttırırız. Gebelikteki gibi çok artar. Bu da işte bizim varislerimizi olanı az olanı daha çok hale getirebilir. Bir diğer olay toplar damarlar özellikle şeye çok hassastır. Isıya, sıcağa çok hassastır. Sıcakta çok genişlerler. O yüzden de biz zaten genel sağlık kaidesi budur. Aşırı sıcaktan. Güneşten. Ben varis hastalarımıza hep onu öneririm. Denize gidin. İstiyorsanız 10 kilometre yüzün. Ki keşke yüzseniz. Çok daha iyi. Sakın güneşlenmeyin.
1: Evet.
0: Direkt güneşe maruziyet. Aşırı ısı. Geliyor hastalarımız. Ya ben hocam kaplıcaya falan gitmek istiyorum. Bunu en az sürede tutun. Sağlığınıza yetecek kadar. Ama mutlaka sonrasında soğuk suyla hiç değilse o sıcağın etkisini ortadan kaldıracak kadar bunu yapın. Bir diğer şey, bir hastalığınız olması gerekmiyor. Dediğim gibi işiniz gereği ayakta çok kalabilirsiniz. Çok basit egzersizler var. Ayakta sürekli duran öğretmenler için nispeten diyorum ki dolaşarak anlatın dersiniz.
1: Evet.
0: Ya da illa bir tezgahın başında bir iş yapmanız gerekiyorsa parmaklarınızın ucunda ve topuklarınızın ucunda ayağınızı hareket ettirin. Uzun süre şimdi günümüz hayatında masa başında iş yapan çok insan var. Saatlerini masa başında geçiriyorlar. O insanlara da diyorum ki araba kullanır gibi. Eskiler daha çok hani dikiş makinesi diye tarif edildi.
1: Evet.
0: Tabii. Dikiş makinesi çalıştırır gibi derdik.
1: Dikiş makineleri.
0: Artık onlar kalmadığı için araba kullanır gibi. Ne kadar hareket ederseniz o kadar iyi.
1: Evet, hareket.
0: Ve bol su tüketin diyorum. Çünkü toplar damarların bizim hastalarımızda bacak ağrısı vesaire şikayetlerin ötesinde özellikle derin varislerde öyle söyleyeyim. Derin venöz yetmezlikteki problem. Bize hastalar hep şu korkudan geliyorlar. Genellikle bilinen bir şey. Damarım tıkanır, bir pıhtı atar, ben ölür müyüm?
1: Evet.
0: En çok bize hasta yani aslında hastalardan bunu kaldırsak belki gelenlerin yarısı bile gelmeyecekler.
1: Evet.
0: İyi ki böyle bir korku var ama bu korkuyu birincisi abartmamak lazım. Bu korkuyu hastanın hayat şartlarını idealize edebilmek için de biz hekimler için aslında bize gelen hastaları eğitmek adına iyi bir şey.
1: Evet.
0: Çünkü derin toplar damar yetmezliğinde doğru hareketsiz kalırsak, su tüketmezsek, uzun süre bir şekilde hareketimiz kısıtlanırsa.
1: Bacaklarda şişme görülüp.
0: Tabii ki.
1: Yani damarlar çatlayabiliyor değil mi hocam? Ben bunu sanki daha önce bir programda izlemiştim.
0: Yüzeyel damarlarda bazen olur. Toplar damarında kaçak bazen çok ilerler. Özellikle derin venöz yetmezliği var ve yüzeyelle birleştiyse ayak bileği çevresinde böyle önce bir siyahlık, koyu kahverengilik ve onun ortasında bazen yaralar çıkabilir.
1: Evet.
0: Diyabetik ayak yarası gibi çok uzun süreler geçer, iyileşmez kolayına. Diyabet yarasından farklı olarak ayağı gangrene etmez, ayağının kesilmesine neden olmaz. Ama hayatı, ben hep onu söylüyorum, evet, hep ben buradayım der o ayak, evet, size. Bundan kurtulmanın yolu, işte hastaların bilmesi gereken o, derin toplar damar yetmezliğinde hareketin önemi, suyun önemi de o. Eğer tıkanırsa derin toplar damarlar, evet, bakın yüzeydeki toplar damar, bunun seviyesine bağlı olarak evet hayatı tehdit edici sonuçlara gidebilir. Evet. Sadece bacak damarının tıkanıklığıyla kalmayabilir iş.
1: Evet.
0: Onun için de hareket, su tüketmek, uzun yolculuklarda, uzun seyahatlerde, hı-hı, eğer aracınızla gidiyorsanız sık sık durup dolaşmak. Uçakla uzun gidiyorsanız yine aynı, ya da kısa süreli seyahatler çok önemli değil ama
1: ayaklarınız sürekli hareket halinde, evet, olması gerekiyor.
0: Bir de şunu söylüyorum. Evet. Diyelim ki işiniz gereği çok ayaktasınız.
1: Evet.
0: Akşam eve geldiniz. Hep şunu öneriyorum. İlla hasta olmak da gerekmiyor. Bunu herkese söylüyorum. Banyoya gidiniz. Pantolonunuzu, üstünüzü çıkarınız. Soğuk su ile.
1: Evet.
0: Soğuk su ile. Ayak parmağınızdan kasığınıza doğru. Çünkü toplar damarlar aşağıdan yukarıya doğru çalıştığı için.
1: Evet, bu da çok önemli bir konu.
0: Toplar damarları destekleyecek şekilde soğuk su ile aşağıdan yukarıya bir 5 dakika duş yaptırın.
1: Evet.
0: Ondan sonra da evdeki ortamınız, hani genellikle şöyle geliyor. Hocam gidiyorum ama evde var 2 yaşında bir çocuğum, bırakmıyor, evet, ki. Öyle bir baktım şeyiniz yoksa,
1: evet,
0: öyle bir şeyiniz yoksa çok değil, bir yarım saat, hı-hı, kadar yatıp ayaklarınızı kalbinizden 2-3 karış kadar yüksekte dinlendirmek bile, göreceksiniz ki zaten varis hastalarının en iyi olduğu zaman sabah ilk kalktıkları zamandır.
1: Evet.
0: Tamamen normaldirler.
1: Evet.
0: Şişlik yoktur, hiçbir şey yoktur. İşte aşağı yukarı eve döndüğümüz zaman da günün sonunda da o sabahkine kadar olmasa bile ona yakın hale getirebiliriz.
1: Evet.
0: Bir şey daha var özellikle söylemem gereken burada. Eğer varisleri var ise, bayan hastalar için söylüyorum, hı hı, varisleri var ise, özellikle derin toplar damarlarına, yani iç varisleri var ise, bu hastalar özellikle genç yaş hastalarda kadın doğumla ilgili tedavilerinde faktörlerden birisi de östrojen içeren preparatlar,
1: evet,
0: toplar damarlarda pıhtılaşmayı arttırdığı için tıkanıklığa neden olabilmekte.
1: Neden
0: bana gelen varis hastası olan genç hanımlara bunu özellikle söylüyorum. Ya da ileri yaş olup da bir şekilde östrojen tedavisi alması gerekenleri mutlaka diyorum hekiminize, benim varisim var, iç varisim var, toplar damar hastalığım var diye söyleyiniz ki ona göre ilacı ayarlamak mümkün olabilsin diye.
1: Evet. Aslında kadın doğumcuyla konsültasyon yapıyor musunuz hocam bu gibi durumlarda?
0: Şimdi genellikle bize gebelerimiz geliyor.
1: Evet.
0: Ya da bir şekilde kadın doğumdan dolayı ameliyat olacak ya da hasta, hı-hı, diyor ki benim bacaklarım çok şişiyor diyor.
1: Evet.
0: Bir şekilde onu tetkik ederken, yani gidiyor işte miyomum var diyor örneğin. Miyomu tetkik edilirken vesaire, o arada tesadüfi olarak, ama kadın doğumcu arkadaşlardan özellikle gebelerden dolayı bize gelen çok,
1: çok
0: hastalarımız var. Ne yazık ki.
2: Şimdi reklamlar.
3: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Hocam ben hemen şunu da sormak istiyorum size. Varis huzursuz bacak sendromuna yol açar mı?
0: Şimdi demin zaten anlaşılsın diye öyle söylemiştim.
1: Evet.
0: Ayağımı nereye koyacağım bilemiyorum demek bu,
1: evet,
0: zaten.
1: Evet. Gece uyutmayan bir hastalık.
0: Nereye koy? Yani şimdi adı üstünde huzursuz bacak sendromu. Yani sebep ne? Sebep bulamıyoruz.
1: Bulamıyoruz, evet.
0: Ne yazık ki. Yani atar damarlarına bakıyoruz, toplar damarlarına bakıyoruz,
1: şey
0: lenf damarlarına bakıyoruz. Nörolojik olarak beyin cerrahisi, fizik tedavi, bu yönden bakıyoruz. Acaba bir genelde işte bir siyataji mi var ya da bir fıtığı mı var vesaire. Bunlar da ne yazık ki bulabildiğimiz, sebebi budur diyebildiğimiz şeyler yok. Ama bazen bizim varis hastalarında verdiğimiz bazı ilaçlar var. Venotonik ilaç dediğimiz. Bu ilaçların kısmen faydası olduğunu
1: rahatlatıcı
0: da.
1: Evet.
0: Kısmen ama.
1: Kısmen.
0: Yani şu bir sihirli değnek değil bu. Bunu verelim geçsin diye bir şey yok.
1: Yok.
0: İşin bazen anksiyete, stres vesaireyle de alakası var. Yani bu pek çok hastalık grubunda da yani psikosomatik evet. diyoruz. Bazen çok farklı şekilde insanların vücudunda, her insanın farklı yerinde farklı yansımaları olabiliyor. Araştırıyorsunuz, hiçbir şey bulamıyorsunuz.
1: Evet.
0: Huzursuz bacakta bunun gibi adını koyamadık.
1: Evet.
0: Niye adı var ve bu gerçek. Yani hastaların kendilerinin yarattığı ya da şu yanlış, sende bir şey yok. Böyle bir şey yok. Gerçekten bu bir hastalık antiti, evet. bir klinik antiti ama sebebi zaten sebebini bilsek yani demin hastalarımızla da bunu konuşuyoruz. Hocam bu niye oluyor? Ya zaten nedeni bulunursa evet. bunun kökünden problemi çözmek daha kolay. Huzursuz bacakta benzer bir şey ne yazık ki ama ufak tefek bazı ilaçlar dediğim gibi yatmadan önce bu ayağa duş yaptırıp biraz yüksekte hı hı. dinlendirmeler en azından diğer faktörleri olası buna neden olabilecek bütün faktörleri ortadan kaldırmak
1: biraz
0: lazım.
1: Biraz indirmek gerekiyor aslında ağrıyı.
0: Mutlaka.
1: Evet.
0: Mutlaka.
1: Hocam varisin fazla kiloyla ilişkisi nedir?
0: %100.
1: %100.
0: Tabii. Hiç evet. %99 bile değil. Şimdi dedim ya ağırlık ne kadar ağır ya, benzer bir örnek gibi olacak gebelik değil mi?
1: Evet.
0: Yani gebelikte ortalama
1: vücudumuza ne kadar ağırlık yüklersek o kadar da varisleri aslında çoğaltmış
0: 12-14 kilo diyelim kabaca sağlıklı evet. bir gebelikte. Bizim vücudumuzun kaldırabileceği normal ağırlığın üzerine ne kadar koyarsak bunların hepsi çünkü aynı bacaklar, aynı toplar damarlar,
1: evet.
0: aynı eklemler taşıyacak. Ben hastalarıma şu örneği veriyorum. Pazara gider kilo vermeniz lazım.
1: Evet.
0: Herkesin tabii klasik derdi nasıl vereceğiz? Diyorum ki yani bakın pazara gittiğiniz zaman bir kilo domates alın elinize. Pazarın girişinde onu hiç anlamazsınız bile.
1: Evet.
0: Pazarın sonunda o bir kilo domates o kolunuz kopar. İşte variste kilonun etkisi de aynı.
1: Evet.
0: Ki varis bunun içinde yine tabii her türlü hastalık kötü ama kilonun özellikle kalbimize yaptığı, kalp damarlarına yaptığı, hı-hı. bütün damarlara yaptığı aynı şey. Çünkü kalbinizin ve damarlarınızın miktarı, hacmi belli bir hacim var. Siz bunun üzerine koyduğunuz her şey bunun o yerine onu kompanse aslında. Edecek evet. bir şey yok yani. Evet. O yüzden kilo çok önemli. Hareketsizlikle beraber hı-hı. kilo da aynı şekilde. Zaten beslenme, hareket bazı şeylere dikkat edildiği zaman kilo da kendiliğinden
1: evet,
0: bunun
1: hocam.
0: İçerisinde kaybolabilecek bir şey.
1: Evet hocam. Peki hocam varisin tedavi yöntemleri var mıdır?
0: Ne var. Gibi tedavileri var? Pek çok tedavi yöntemleri var. Öncelikle hangi seviyede bir hastalığı var hastamızın bunu bilmek önemli. İşte hı-hı. demin dedim iç varis mi var, yüzeyel varis mi var? Önce bunun adını koymak lazım. Derin toplar damarda tıkanıklığı olan bir hastada yüzeyde gözüken genellikle bazen öyle geliyor hastalar. Bir ortopedik cerrahi geçirmiş oluyor ya da uzun seyahat ya da herhangi bir neden olmaksızın derin ven trombozu dediğimiz içteki hı-hı. toplar damarda tıkanıklık oluyor. Bu biraz zor açılan yeni tedavi yöntemleriyle bunları çok daha etkin tedavi ediyoruz artık eskisi gibi değil. Ama bu ne kadar geç açılır ve iyileşirse yüzeydeki o kadar belirtileri çok bunların. Bunu ayrı bir yere ayırırsak evet. bizim genellikle tedavi ettiğimiz yüzeyel venöz yetmezlik dediğimiz yüzeyel varisler. Bunun bir tanesi herkesin çok iyi bildiği işte safen ven dediğimiz işte hı hı. ayak bileğimizden kasığa kadar olup koroner bypass ameliyatlarında kullandığımız damar.
1: Evet.
0: Bir tanesi bu. Bunun benzeri kısa safen ven dediğimiz yine arkada diz çukuruyla ayak topuğu arasında gene bir damarımız var. Bunlar ve bunları derin toplar damarlarla birleştiren köprü damarları temelde klinikte güncel hayatta bunları tedavi ediyoruz. Hangisinin hasta olduğuna bağlı olarak işte köpük tedavisinden tutun. Köpük evet. tedavisi yapabiliyoruz. Skleroterapi dediğimiz. Bunu herkes aşağı yukarı özellikle yüzeyel hı-hı. derin toplar damarda yani yüzeyel toplar damarda bir kaçağımız yok ise eğer dışarıdaki görünen şeylerde varislerimizde çok etkin bir tedavi. Bunlara lazer de uygulanabiliyor. Transdermal hı-hı. lazer dediğimiz. Bunun haricinde küçük hiç dikiş atmadan dikişsiz mini filebektomi diyoruz biz ona. ya da işte bazı artık herkes internette her şeyi bildiği için bütün tabirler eskiden
1: çok bilinçlendi.
0: Kullanırken biraz çekinirdik, anlıyorlar mı acaba hukuk, bazen geliyor diyor ki hocam diyor bir hukuk tedavisi varmış. Yani biliyor. Şimdi geçen gün internette bununla ilgili bir şey vardı, yani bilinçlendik kısmen, doğru kısmen de çok hoş bir ne deniyor bu modern tabirle, caps deniyor galiba, diyor ki aslında doktorlar diyor Google tarafından tedavimizi yürütürken ortaya çıkan aksaklıkları danıştığımız meslek grubudur diye de böyle bir nükte yapmışlar. Evet. Yani her şeyi biliyoruz, doğru ama
1: doğru bildiğimiz yanlışlarımız da var.
0: Mutlaka.
1: Evet.
0: Şimdi şu yanlış oluyor. Belki bizlerin, yani bir kısım bizlerin de hatası var. Evet. Çünkü lazer yapılır deniyor. Hastamız geliyor, bana lazer yapın.
1: Evet.
0: Şimdi diyorsunuz ki size cilt lazeri olmaz.
1: Evet.
0: Ha doğru. O safenven dediğimiz vene, radyo frekans, lazer, içten yapıştırma teknikleri var. Bu sizin için olabilecek şey. Bunun için değil. Ya da tam tersi. Yani bir lafı bizim hastamız alıyor, diyor ki bana bunu yapın. Değil.
1: Evet.
0: Dediğim gibi yüzeyel toplar damarınız sağlamsa dışarıda görünenlere köpük tedavisi yapılabilir. Hiç dikiş koymadan mini filebektomi diyoruz işte. Ben tığlama yöntemi diyorum. Küçücük o damarları çekip dikiş koymadan kapatabiliriz. Yine yöntemlerden bir tanesi o. Yine yüzeyel, o demin sizin arz ettik, söylediğiniz kılcal şekildeki damarlara lazer ya da radyo frekans dediğimiz ciltten bu yöntemlerde yapılabilir. Ha, eğer içteki toplar damarda, yüzeyel toplar damarda bir kaçağımız var ise eğer, o zaman tedavi alternatiflerimiz yüzeye göre biraz daha çeşitleniyor. Aslında sistem olarak çok farklı değil. Bu damara da biz lazer, radyo frekans yapabiliyoruz. İçten yapıştırma dediğimiz özel bir yapıştırma, daha siyonakrilat dediğimiz bir maddeyle içten yapıştırabiliyoruz. Bir de çok eskiden beri yapıla gelen klasik cerrahi, bu damarı olduğu gibi çekip çıkarma da olası yöntemlerden birisi.
1: Aslında her hastaya göre farklılaşıyor tedavi yöntemleriniz değil
0: %100
1: mi hocam? %100. Evet.
0: %100. Nasıl ki bir kişiye, yani buraya biz 10 kişi dizilelim, hepimize olacak gömleğin yakası, kol boyu vesairesi farklıysa, işte bizim ne yazık ki, ama ben bizde temel kabahati bizde buluyorum. Doğru, son zamanlarda Google amca her şeyi biliyor, her şey her yerden duyuluyor, ama biz eğitmekle bu konuda, birincisi demin dediğim gibi yürüyün, şunları yemeyin, şunları yapın, bunlara dikkat edinle beraber bu tedavi yönünden de aslında temelde eğitmekle yükümlü olan biz hekimleriz.
1: Evet.
0: Çünkü hasta bize geldiği zaman bir sürü şeyle geliyor doğal olarak. Yani ben eve gittiğim zaman benim eşim, konu komşuda bu mu var, şu da mı olur, bu... Birazcık sabır göstermemiz lazım.
1: Evet.
0: Öncelikle o. Yani öncelikle. Çünkü her insan bir şey okuyor geliyor. Bende bu mu var? Bunun benzerini biz şeyde olurdu. Şimdi insanlar buna daha çok, tıp fakültesinde okurken hep böyle olurdu. Klinik dersler başladığı zaman hocalar anlattığında, çıktığımızda hepimiz o ders ne hastalık anlatıldıysa hepimizde mutlaka bir kısmında o hastalık vardır. Ya acaba bende de mi bu var? Halbuki öyle bir şey yok.
1: Yok.
0: Ama biz temelde biz eğitmek zorundayız.
1: Evet hocam.
0: Temel bizim sorunumuz bu. Biz eğer hastalığın ne olduğunu, çünkü demin dediğim gibi artık herkes her şeyi anlayıp, o anlamda doğru bir şey bilgilendirme. Yani hook dediğiniz zaman ben biliyorum diyebiliyor hasta. Ya da lazer dediğiniz zaman bunu ekstra izah etmeniz gerekmiyor. Ama neye ne yapılacağını ben hep aynı şeyi söylüyorum. Her hasta ameliyat edilmez. Ben cerrahım.
1: Evet.
0: Ameliyat edilecek hasta var. İlaç tedavisi verilecek hasta var. Kateterle tedavi edilecek damardan. Bugün haberlerde ya da internette her yerde, yani bu varisin ötesinde, biz artık hastaların şimdilik aort kapağını, kalp kapağını kasığından basit bir şeyle girerek, kateterle girerek anjiyo yapılar gibi değiştiriyoruz. Şimdi bu çok mucizevi.
1: Evet.
0: Herkes diyor ki aman ben ameliyat olmayayım, beni kesmeyin. Öyle değil.
1: Öyle değil.
0: Herkese olmaz bu.
1: Evet.
0: Bizim yapmamız gereken bu bilinci vermek. Bir hastalığınız nedir? Şimdi hep bize şu öğretilir. Hastalığı tedavi etmek gerçek hekimlik değildir.
1: Evet.
0: Gerçek hekimlik hastalığın oluşmasını engellemektir. Birincisi biz küçük kılcallarıyla gelsin hasta bize, varis adına söylüyorum.
1: Tedavi edelim.
0: Biz tedavi edelim ama diyelim ki bu sizinki önemli bir şey değil, ama olmaması için. Bazı hastalarımız bakın çok bilinçli. Diyor ki bende küçük bir şeyler var, bir şikayetim yok ama acaba geleceğe yönelik ben bir
1: çok
0: önlem alabilir miyim?
1: Evet.
0: En ideal hasta kişi bu.
1: Evet.
0: Diyorsunuz ki evet, bunun özelliği bu. Bu şöyle bir hastalık. Size bunları yapabilir, bunları yapabilir. Olmaması için de siz lütfen şunlara, şunlara, şunlara, şunlara, şunlara dikkat edin.
1: Evet.
0: En ideal aslında hekim hasta ilişkisi bu.
1: Evet hocam.
0: Yani dedik temelde varis tedavisi önlem, peşi sıra hastanın kliniği, hastanın fizik muayene bulguları, hastanın laboratuvarında ne elde ediyorsak, radyolojisinde, ultrasonografisinde, bunları birleştirerek dediğim gibi bir ciltten ilaç vermeden tutun da cerrahi ameliyata kadar, ama artık bunlar eskisi gibi böyle hastaların en çok günlük hayatta, tabii insanların günlük hayata çabuk dönmeleri çok önemli artık.
1: Evet.
0: Bizim bu minimal invaziv dediğimiz, ne kadar az kesiyle, ne kadar basite indirgersek, işte robotik cerrahi vesaire. Çünkü günümüz insanı hemen hayatına, evet, dönmek durumunda.
1: Sosyal yaşantısından dolayı bu şekilde.
0: Sosyal yaşantısı,
1: gerekiyor.
0: İş yaşantısı, evet, her şeyi bir an evvel dönmek. İşte bunu en aza indirgeyecek alet, edevat, teknoloji, bizim cerrahi yeteneklerimiz. Son yıllarda artık bunlar çok süratle gelişti. Evet. O yüzden bunların tedavisi genellikle öyle diyor. Ne kadar işimden gücümden kalırım. Biz de eskiden açık kalp cerrahisi yapardık. Bir hafta yoğun bakımda tutardık.
1: Evet.
0: Şimdi hastaları ikinci gün yoğun bakımda tutmaya kalktığınız zaman bir şey oldu herhalde diye hastalar, evet, bir umutsuzluğa kapıyor. Yok diyoruz, evet, her şey kontrol, evet, altında. Biz şundan ötürü sizi
1: aslında
0: tutalım dedik.
1: Aslında alışkanlıklardan dolayı hastalarda ve son teknoloji şu anda gerçekten de muhteşem hocam.
0: Çok.
1: Evet.
0: Çok. Ama dediğim gibi biz çok büyük sorumluluk sahibiyiz, evet, ne yazık bu işte. Esas biz eğitmek durumundayız hastalarımızı her açıdan.
1: Hocam, vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sizinle
0: sohbetimizin
1: sonuna geldik.
0: Konuk ettiniz. Çok teşekkür ederim ben de. Sağ olun.
1: Son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz?
0: Sağlığınıza iyi bakın. Bunun için de tabii ki pek çok bilgiyi konu komşudan duymaktan ziyade,
1: evet,
0: sizi uyaracak herhangi bir hastalık, bir belirti bulunduğu zaman, bu demek değil ki, genellikle bu dengeyi tutturmak çok önemli. Ne aman deyin, ne de aman bir şey mi oluyor demeyin.
1: Evet.
0: Bir şey olduğu zaman ehil ellere gidin. Bırakın biz neyi varsa görelim. Karşılıklı bunun iletişimini kurarak bizim sunacağımız şeyleri, işte yemeğiyle iyi beslenin, hareket edin mutlaka. Hı hı. Ne olursa olsun, bunun kalp sağlığınız için, zihin sağlığınız için, bacak, her şey için hareket edin, iyi beslenin. Stresten uzak, herkesin geldiği şey şu günümüz, evet, hayatında stressiz iş olmaz, hayatla bağdaşmaz. Ha, bunun önemi stres, özellikle yurt dışında bu çok yaygın, stres yönetimi diye bir şey. Elektriği yüklerseniz patlar, elektriği zarar vermemesi için topraklama diye bir şey çıkmış.
1: Evet.
0: Stres yönetimi, bu da nedir? Günde yarım saatinizi verebileceğiniz bir hobiniz olsun. Ya da bir hafta sonunda, yani her şeyini unutabileceğiniz. O zaman demek ki iyi beslenelim, hareket edelim, stresinizi iyi yönetebilin.
1: Evet.
0: Bunun haricinde geri kalan da dediğim gibi biz sağlıkçılarla iyi diyalog arasında kalın, yeterli olur.
1: Evet hocam, çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Evet sevgili izleyiciler, programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki programımızda görüşmek dileğiyle sağlıklı kalın, hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
5: Sağlıklı Türkiye.
2: Şimdi reklamlar.
3: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

Sözün özü. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, bir kimse bir günah işler, sonra pişman olursa bu pişmanlığı günahına kefaret olur. Yani affına sebep olur.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz, programı hazırlayıp sunuyorum.

bugünkü konumuz münakaşanın zararları. Değerli dinleyenler, hakkı açıklamak niyetiyle de olsa başkalarını mağlup etmek için yapılan tartışmalar zararlıdır. Bir kimsede tartışmada galip gelme sevgisi, hakkı karşısındakinin ağzından duymaktan daha sevimli gelirse, her kötülüğün içine girmiş demektir. Tartışmayı kazanma arzusu diğer kötülüklere sebebiyet verir. Tartışmanın 10 zararı vardır. 1. Hasede yol açar. Hasetse ateşin odunu yaktığı gibi iyilikleri yakar bitirir. Tartışmada galip gelen de mağlup olan da zararlıdır. Mağlup olana falanca senden daha ileri görüşlüdür denince galip gelene haset etmeye başlar. Tartışmada galip gelen kimse kendini üstün görmeye başlar. Hadis-i şerifte Allahü Teala kibredeni alçaltır, tevazu edeni yükseltir buyuruldu. 2. Hakkı küçük gösterir. Tartışmacı kendini üstün görme hastalığından kurtulamaz. Her zaman kendisinin hakim olmasını ister. Niye hep kendin konuşuyorsun diyenlere, biz böyle davranmakla ilmin izzetini koruyoruz der. Hasmının bildiklerine önem vermez. Onun delillerini küçük görür. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, hakkı küçük görmek kibirdendir. 3. Kin tutmaya yol açar. Fikrinin kabul edilmediğini gören tartışmacı, hasmına kin besler. Bazen ömür boyu onu affetmez. Kin felakettir. Hadis-i şerifte mümin kinci olmaz buyuruldu. 4. Gıybete sebep olur. Tartışmacı hasmının sözlerini naklederek, o şöyle dedi, ben şöyle cevap verdim diyerek kendini gıybetten kurtaramaz. Halbuki gıybet etmek ölü eti yemek gibidir. 5. Övünmeye sebep olur. Tartışmacı galip gelirse kendini övmekten kurtaramaz. Şu delilleri getirerek susturdum diye kendini över. Halbuki çirkin olan doğru kişinin kendini övmesidir. Bir ayet-i kerime meali. Allahü Teala kendini beğenip övünen hiç kimseyi sevmez. Arkadaşını mağlup etmekle övünen bir cemiyette kardeşliğin tesisi mümkün olur mu? Övünmek başkasını hakir, aşağı görmekten ileri gelir. Halbuki hadis-i şerifte buyuruldu ki, din kardeşini hakir görmek kötülük olarak yeter. 6. Kusur araştırıcı olur. Tartışmacı hasmını yenmek için onun gizli kusurlarını araştırmaktan kendini alamaz. Halbuki başkalarının kusurlarını araştırmak günahtır. Tartışmacı hasmının bedeni kusurlarını imayla da olsa söyler. Mesela hasmı gözlüklüyse bu gerçekler gözlükle görülmez diyerek hasmının gözündeki bedeni kusurunu ilmi noksanlığı için bir özür sayar. 7. Zarara sevindirir. Tartışmacı hasmının kötü duruma düşmesine sevinir. Halbuki hadis-i şerifte buyuruluyor ki, kendisi için sevdiğini din kardeşi için sevmeyen kamil mümin olamaz. 8. Riyaya yol açar. Tartışmacı zahiren hasmına sevgi gösterirse de bunun yalan olduğunu bilir. Buysa münafıklık alametidir. Tartışmacı halkın gözüne girmeye çalışır. Buysa riyadır. Hadis-i şerifte riya küçük şirktir buyuruldu. 9. Hakkı inkara yol açar. Hakkın hasmının ağzından çıkmasından nefret eder. Buysa felakettir. Hadis-i şerifte Allahü Teala'nın en sevmediği kimse hakkı kabul etmekte inat edendir buyuruldu. 10. İnada sebep olur. İnat da nefrete, düşmanlığa yol açar. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, din kardeşine itiraz etme, boş konuşma, üzücü şaka yapma ve verdiğin sözden cayma.
İtiraz etmeyi adet haline getirmek, hayır öyle değildir demek çok çirkindir. Mesela biri havanın sıcaklığı 25 derece dese, buna hayır 30'dan aşağı değil demek onun sözüne itirazdır. Çünkü böyle söylemek, sen bilmiyorsun, bu işten sen anlamazsın, sen ahmaksın, ben akıllı ve bilgiliyim demektir. Buysa kendini büyük görüp başkalarına hücum etmektir. Lüzum yokken karşımızdaki şahsın kusurlarını bulup kendisine göstermek günahtır. Çünkü onun hatasını söylemekle üzmüş ve kalbini kırmış oluruz. Zaruretsiz incitmek haramdır. Böyle hususlarda başkasının hatasını söylemek gerekmez. Susmaksa imanın kemalini gösterir. Malik bin Enes Hazretleri, tartışmanın dinde yeri yoktur. Tartışma kalpleri katılaştırır, kin ve nefret doğurur buyurdu. Çok sevdiğin sadık bir dostunu tartışarak bir defacık kızdır, ondan sonra başına gelecek felaketi gör demişlerdir. Bir insanın hiç günahı olmasa, insanları doğru yola davet ediyorum diye tartışmaya girse, bu hareketi günah olarak ona yeter. İtirazı, tartışmayı huy edinen kimse mürüvvetsiz olur. İmam-ı Gazali Hazretleri, ancak şöhret için uğraşan tartışmayı sever, şöhretse afettir buyurdu. Münakaşa, dostun dostluğunu azaltır, düşmanın düşmanlığını artırır. Salih mümin kibirli olmaz, vakar sahibi olur. Dünya işlerinde kolaylık gösterir. Din işlerinde sağlam olur. Hiç münakaşa etmez. Kötüyle münakaşa etme, seni üzer. Halimle münakaşa etme, sana küser demişlerdir. Enes bin Malik Hazretleri anlatıyor. Biz bir gün dini bir konuda tartışırken Resulullah Efendimiz yanımıza geldi. Bize öyle öfkelenmişti ki hiç böylesini görmemiştik. Buyurdu ki, bırakın tartışmayı. Sizden öncekiler sırf bunun yüzünden helak oldu. Tartışmanın faydası yoktur. Zararlıdır. Mümin münakaşa etmez. Münakaşa edene şefaat etmem. Haklı olduğu halde tartışmayı terk etmek, haksız olduğu halde tartışmayı terk etmekten daha zordur. Bu bakımdan haklı olduğu halde münakaşayı terk etmek daha çok sevaptır. Dostlar arasındaki kin ateşini körükleyen münakaşadır. Münakaşa, karşıdaki insanı cahil yerine koymak, sen bilmezsin, ben bilirim demektir. Cahillikle suçlanan herkes az veya çok kızar. Hadis-i şerifte Allah-u Teala'nın en çok buğz ettiği kul tartışmada ileri gidendir buyurulmaktadır. Münakaşa, kendisinin akıl, fazilet ve ilimde üstünlüğünü ispata çalışmaktır. Buysa karşıdakini cehalet ve ahmaklıkla itham etmektir. Bu da düpedüz düşmanlıktır. Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki, münakaşa etmeyen, kimseyi incitmeyen cennete girer. Konuşurken itiraz etmeyene veya haklı olduğu halde münakaşayı terk edene cennette bir köşk verilir. Haklı da olsa münakaşayı terk etmeyen hakiki imana kavuşamaz. Fitnesinden emin olunmayan mücadeleyi terk ediniz. İnsanın nefsi daima kendini haklı çıkarmaya çalışır. Bir işte hatalı olup olmadığımızı anlamamız belki biraz zordur. Hadis-i şerifte kendimize yapılmasını uygun bulmadığımız bir şeyi başkasına da yapmamamız, kendimize uygun gördüğümüz şeyi mümin kardeşimize de uygun görmemiz emredilmektedir. Bir hadisede hemen kendimizi karşımızdaki şahsın yerine koymalıyız. Onun yerine ben olsaydım ne yapardım diye düşünmeliyiz. Böyle düşünmek hadisenin üzücü neticelenmesine mani olur.

Şiirlerle Menkıbeler. İmam-ı Rabbani, Kuddise Sirruh. Biz başıboş değiliz. Bir gence mektubunda buyurdu ki, evladım, seni bu doğru yoldan ayırmasın Allah'ım. Ey oğlum, sana pek çok lütfedip Hak Teâlâ şereflendirmiş idi tövbe ve istiğfarla. Şimdi bilmiyorum ki nefis ile şeytanın, din bilgisi olmayan kötü arkadaşların arasında o temiz halde kalabildin mi? Bu üç güçlü düşmana karşı durabildin mi? Gençlik var ve para bol. Arkadaşlar uygunsuz. Nefsin arzularını yapmak kolay ve ucuz. Ey oğlum, benim sana diyeceğim tek şudur. Körpeciksin, yolun da be gayet korkuludur. Mübahları zaruret kadar kullanmalıdır. Haram ve günahlara hiç uzanmamalıdır. Zira Cenab-ı Allah acıyıp bu kullara, mübahla zevklenmeye izin verdi onlara. Helal olan sayısız şeyleri bırakarak, onun haram kıldığı bir iki zevke sapmak, Hakk'a karşı ne kadar büyük edepsizliktir, ne derece bir inat, ne terbiyesizliktir. Allah adamlarından olan bu mübarek zat, bir günde genç birine şöyle etti nasihat. Ey oğlum, haram ile beslenirse bir beden, hiç sevap kazanamaz yaptığı ibadetten. Kazandığın maaşı helal ettirmemişsen, nasıl cevap verirsin mahşerde Rabbine sen? Ey oğlum, bizler kuluz, Allah'ın emrindeyiz. Kendi emrine buyruk ve başıboş değiliz. Her istediğimizi yapamayız ki zinhar, zira sahibimizin bize emirleri var. Burada yaşamazsak, onun emirleriyle, mezarda pişmanlıktan başka şey geçmez ele. Ey oğlum, gençlik çağı, kâr ve kazanç vaktidir. Mert olan, bu zamanı iyi değerlendirir. İhtiyarlık zamanı, herkese olmaz nasip. Olsa da, vakit olmaz elverişli münasip. Vakit dahi bulunsa, azalınca güç kuvvet, yapılmaz gençlik gibi yarar iş ve ibadet. Oğlum, nefsimiz için yaparız nice şeyler. Onlar hep sorulacak mahşerde birer birer. O gün günahlarımız konunca önümüze, nasıl mahcup oluruz o zaman Rabbimize? Hazırdır ve nazırdır elbette Cenab-ı Hak. Ve senin her işini görmektedir muhakkak. Bir kimsenin işinden Rabbi razı olmazsa, ölmesi hayırlıdır onun yaşamaktansa. Bunları bile bile haramları işlemek, Müslümana yakışan bir hal olmasa gerek.

Ebu Bekir el-Betaihi Hazretleri buyuruyorlar ki, insanları hor, hakir ve aşağı görmen senin için tedavisi mümkün olmayan büyük bir hastalıktır.

0: Şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Merhaba sevgili izleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, kabir hayatı diye bir şeyden bahsediliyor. Şimdi öleni biz kabre koyuyoruz. Gerekli işte işlemler yapıldıktan sonra kabire bırakıyoruz ve terk edip gidiyoruz. Şimdi onun için kabir hayatı ölü kabre konulduğu andan itibaren başlar deniyor. Şimdi tabii hayat deyince böyle bir canlılık falan insan hayal ediyor. Biz o kabri tekrar açsak baksak veya işte atıyorum 6 ay sonra, 1 sene sonra açsak baksak orada yine cesedin durduğunu görüyoruz. Bir canlılık alameti, bir hayat alameti yok bize göre.
1: Hatta çürümüş.
0: Çürümüş, çürümeye başlamış. Şimdi bu ne demekti? Bunu nasıl anlamak lazım? Yani kabirdeki hayat nasıl bir hayat? Bizim bilmediğimiz ya da göremediğimiz bir hayat mı da kabir hayatı başlar deniyor? Hatta kabir azabından da bahsediliyor.
1: Mustafa Bey kitaplarda anlatırken buyuruyor ki kabir hayatı gaybidir. Önce tabii bizi izlemedin hatırına gelebilir. Ne demek o gaybi?
0: Gaybi ne demek? Şimdi bir de gayba iman diyorsunuz mesela.
1: Gayba iman diyoruz.
0: Bazen.
1: Yani iman şartta içerisinde o imanın alt şartından önce iki şart bildirim. Birisi gayba iman. Yani gözümüzde görmediğimiz halde inanmak. İkincisi ise hubu fillah budu fillah diye anlatılıyor. Şimdi kabir hayatı içinde İslam alimleri buyuruyorlar ki bu gaybidir. Yani bunun açılması beş duyu organı ve akıl ile anlaşılamaz. Neyle anlaşılır? Ancak nakil, doğru haberle bildirilir. O kadar. Sen istediğin kadar olur. Ben aklımda şöyle yapacağım, böyle yapacağım, bulduğumda şey yaptığımda falan. Hani bazen sosyal medyada falan uyduruyorlar ya böyle. Efendim kabirden ses geliyor. Kabirde mi öyle olmuştur, şöyle olmuştur falan. Bunların hiçbirisinin aslı faslı falan yok. Adam hayalini asılıdır, uydurmuştur, öyle bir şey koymuştur. Öyle sesler aynı şekilde duymuş olabilir. Peygamber Efendimiz de Aleyhisselatü Vesselam, eğer gizli tutabilseydiniz kabir azabını benim işittiğim gibi size de işittirilmesi için dua ederdim buyuruyor. Yani Allah Teala bizi muhafaza için tutmuştur bunu. İnsan ve cin haricindekiler, bak insan ve cin haricindekiler kabirdeki azabı görüyor ve işitiyor.
0: Hayvanlar da mı?
1: Hayvanlar da. Ben şimdi çocukken kendi köyümüzde mezarlık var. Bizim evin bulunduğu yerden çıkınca yani mezarlığın hayvanları otlatmaya götürdük biz. O mezarlığın o yoldan geçmeyiz. Öbür tarafta bir çıkış var köyün. Oradan giderdik. Mezarlığı görmezdik. Ama bazen de hayvanları o mezarlığın bulunduğu yerden götürürdük. Veya köyün ta alt taraflarında bir yol var. O köye mezarlık tarafından giriş tarafına geçebilirdik hayvanlarla beraber. Girişi oradan yapabilirdik. O mezarlık tarafına gidip de akşam mezarlık tarafından hayvanlarla döndüğümüz zaman bu koyun olur, keçi olur, ondan sonra büyükbaş hayvan olur. Yani öküz, at, dev, eşek olur. Bunlarla geçtiğimiz zaman benim bir şey dikkatimi çekerdi. Çocuktum o zaman. Mustafa Bey böyle tam mezarlık burası ya, buraya geliyor. Hayvanlar zınk diye duruyor. Koyun, keçi böyle mezara bakıyor. İşte koyun, keçi olursa melemeye başlıyor. İşte öküz, sığır olursa böğürmeye başlıyor. At kişniyor, eşek de anırıyor. Durup böyle o tarafa bakıyor, mezara bakıyor, böyle yapıyor falan. Daha çocuktuk o zaman. Babaanneme anlatırdım ben. Babaanne dedim, oğlum derdi o da. Çünkü babaannem okuyup yazması yoktu ama doğru bilgi sahibiydi. Çok doğru bilgileri edinmişler. Dedi ki, hayvanlar mezardaki olanları görür dedi, işitir de. Yani bazen böyle biz hayvanları itmek suretiyle hareket ettirirdik. Orada saplanıp kalıyordu. O kabirde nasıl bir azap görülüyorsa onu görüyor hayvan. Akıl olmadığı için idrak edemiyor. O neyin nesidir diye de anlatamıyor. Hani Peygamber Efendimiz buyuruyor ya, eğer gizli tutabilseydiniz kabir azabını benim işittiğim gibi sizin de işitmesini Allah-u Teala'dan dua eder, niyaz eder, size de ihsan edilirdi. Ama yani bazılarımızın onu kaldırması, yapımız icabı kaldırmamız mümkün değil. Peki kabirdeki hayat, siz çok güzel ifade ettiniz, hayat diyorsunuz. Yani orada bir yaşama şekli var. Bu yaşama şekli işte tek kelimeyle gaybidir buyuruyor. Yani Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam Allah-u Teala'dan getirdiği bilgileri aynı şekilde iletmesiyle biz bunu duyuyoruz, öğreniyoruz ve İşte babaannemler kuşakların bildirdiği gibi, yani gözümle görmüş gibi inanır ve bilirim ki diye başlarlardı onlar anlatmaya. Çünkü doğru haber. Mesela Peygamber Efendimiz'e aleyhissalatü vesselam, İmam Rabbani Hazretleri gibi zatlar kitaplarında bir ifade kullanmışlar. Muhbir sadık diyorlar. Muhbir haber var, veren demektir. Muhbir haber veren demektir. Muhbir-i sadık doğru haber veren. Yani peygamberlerin hepsi muhbir-i sadıktır. Yani doğru haber veriyor. Allah Teala'dan geldiği gibi. Dolayısıyla kabirde bizim bilmediğimiz, anlayamadığımız, akılla, beş duyu organımızla hissetmediğimiz, anlamadığımız bir hayat şekli var.
0: Bu kabirde olan bir şey midir? Yani evet. Biz cesedi kabre koyuyoruz ama ruh orada değil.
1: Ruh orada değil.
0: Yoksa ruha oluyor da biz kabir hayatı mı diyoruz?
1: Yok. İkisine de oluyor.
0: İkisine de oluyor.
1: Şimdi Allah-u Teala ruhu öyle yaratmış ki senelerce bu şu andaki şu beden, bu beden Osman Ünlü'nün ruhunun dünyadaki evi bu. Ölüm dediğimiz hadise, ruh bu evi terk ediyor. Bu evi terk ediyor. Fakat senelerce bu evde ikamet ettiği için bu eve karşı bir muhabbeti var bu ruhun buyuruyor. Peki bu evi götürüyoruz biz, 2 metre derinliğindeki toprağa gömüyoruz. O zaman parçalanıyor da.
0: Çürüyor zamanla.
1: Şimdi mesela değişikliği oluyor.
0: Tabii.
1: Şimdi İslam alimleri anlatırken buyuruyor ki, yok olmuyor buyuruyor.
0: Yok toprağa olmuyor. Karışıyor.
1: Yani kimyasal,
0: değişikliğe.
1: Fiziki veya değişiklik ve kimyasal değişikliğe uğramış olsa bile şekil değiştiriyor ama varlığını devam ettiriyor bu. Varlığını devam ettiriyor. Peki o kimyasal değişikliğe beden uğramış olsa, çürümüş olsa bile o zerreler yine o azabı hisseder veyahut da o neşeyi yine hisseder. Peki ruhun oradaki katkısı nedir? Allah-u Teala ruhu öyle yaratmış ki orayla bağlantısını devam ettirir.
0: Kesmiyor.
1: Yani o bedene girmiyor, beden şeklinde değil. Evet. Ama
0: ona yapılanlardan haberi oluyor yani.
1: O yapılanlardan haber oluyor. Onun için de kitaplarda anlatılırken buyuruluyor ki kabir azabı hem ruh hem de bedene nimet ve azap vardır. Hem ruha hem bedene de. Çünkü mesela Kur'an-ı Kerim'de Mü'min suresinin 46. ayet-i kerimesinde Firavun'a ve adamlarına her sabah ve akşam gidecekleri cehennem ateşi gösterilir buyuruldu. Kabirde gösterilir. Yani orada bir yaşayış, hayat olmamış olsa o zaman bir şey olmayacak. Çünkü kabir hayatı akılla anlaşılabilecek bir şey değil. Çünkü ahiret hayatına benzer. Aklın ise bu dünya işlerini anlayabilecek bir kapasitesi vardır. Orayı anlayacak kapasitesi yok. İslamiyet'te kabir hayatı hakkında özetle kabir ahiret aleminin başlangıcıdır. Ölümü her canlı tadacaktır. Ölüm yok olmak değil, bir evden öbür eve geçmek gibidir. Ölen kişi kıyamette dünyada yaptıklarından hesaba çekilip cennet ve cehenneme gönderilinceye kadar kabirde kalacaktır. Ölünün kabirdeki hali imanına ve ibadetlerine göre olacaktır. Nitekim Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kabir cennet bahçelerinden bir bahçe veyahut cehennem çukurlarından bir çukurdur. Yani bu hadis-i şerifi de Ehl-i Sünnet alimleri hep kitaplarından nakletmişler. Yani buyuruyor ki arkadaş sen azını götürdüysen kabirde de rahat edersin. Çünkü kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe yahut da cehennem çukurlarından bir çukur olur. Sen oraya ne götürdüysen sana onu veriyorlar. Hatta bir şey anlatılıyor da bir gün Harun-u Reşit Abbasi halifelerinden işte yanındaki muhafızlarıyla beraber böyle giderken bakmış karşıdan Behmdana Hazretleri o zaman da yaşayan Mevzup Evliya'dan hızlı geliyor telaşlı. Allah Allah demiş. Allah demiş sen nereden geliyorsun böyle? Selamlaşmışlar. Ahiretten demiş. Ahiretin neresine gittin demiş. Cehenneme demiş. Ne yapacaktın demiş. Ateş alacaktın demiş. Elinde ateş yok, vermediler mi? Buraya getiriyor. Bana dediler ki herkes ateşini dünyadan kendi getirir. Kabir de öyle. Cehennem de öyle. Senin buradaki yaptıklarını sana iade ediyorum. İade, şaşmıyor bu Mustafa Bey. Hani şimdi biz kullanıyoruz ya iadeli taahhütlü diyoruz ya. Aynen öyle. Sen hangi amel işlediysen bu amel sana ya nimet olarak dönüyor veya azap olarak dönüyor. Başkasını suçlama.
0: Ateşini kendin götürüyorsun yani.
1: Ateşini kendin götürüyorsun. Ve bir de mesela meyyit ölü mezara konup mezar başındakiler dağılırken onların ayak seslerini işitir. Hatta konuşmaları bile eşittir. Çünkü talkın vermek sünnettir bunun için. Şimdi mezhepsiz ve vehhabiler ya duymuyor falan filan diyorlar.
0: Öldü gitti artık.
1: Kendisi de duymadığı için. Hayatta kendisi de leş olduğu için. Bunlar da inkar ediyor. Halbuki orada kabrin başında Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam bildirdiği gibi orada başlarsın. Ey işte falan kimse. Sen şu anda aynı şekilde ahirete intikal ettin. Bunlar haktır. Cennet haktır. Biraz sonra işte Münker ve Nekir melekleri gelecek. Onlar sana aynı şekilde sualler soracaklar. O sana diyecek ki Rabbin kimdir? Rabbim Allah de. Ondan sonra kimin kulusun? Allah-u Teala'nın de. Kıblen neresi derse Kabe-i Muazzame de. Kitabın nedir derse Kur'an-ı Kerim de. Peygamberin kim derse Muhammed Aleyhisselam de. Kopya veriyorsun yani. Kopya veriyorsun. Bunları duyar. Efendim duymayan da olur mu? Olur. Hayattayken sağırsa, körse, hakikati görmediyse orada da onu duymaz. Duymadığı için de cevap veremez. Orada da kör olur. Ha, göz açıldı, ahireti gördü ama iş işten çoktan geçti gitti. Onun için de yani kabir hayatı akılla anlaşılacak bir şey değil. Gaybidir buyuruluyor. Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam ve onun varisi olan İslam alimleri kitaplarında bildirmiştir. İnanmaktan başka çaresi yoktur.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, malını Allah yolunda harcayana mükafatı 700 misline kadar artırılır. Oruç tutana verilecek sevabı Allah-u Teala'dan başka kimse bilemez. Şevahid-in Nübüvve. Peygamberlik müjdeleri.
3: Emirül Müminin Ebu Bekr Sıddık radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliği bildirilmeden önce ticaret için Yemen'e gitmiştim. Semavi kitapları okumuş, 400 yaşında bir ihtiyara misafir oldum. Beni görünce, zannediyorum ki sen Mekke'densin, dedi. Evet, dedim. Kureyş'ten misin, dedi. Evet, dedim. Beni Temim kabilesinden misin, dedi. Evet, dedim. Sonra bir alamet kaldı, dedi. O nedir, dedim. Bana karnını aç, dedi. Ne olduğunu söylemeden açmam, dedim. Bunun üzerine şöyle dedi. İlahi kitaplarda okudum. Haremden bir peygamber çıkacaktır. Biri genç, biri ihtiyar, iki yardımcısı olacaktır. Genci kuvvetli ve kahraman. İhtiyar yardımcısı ise zayıftır ve karnında bir ben vardır, dedi. Karnımı açtım. Göbeğimin üzerinde siyah bir ben gördü. Kâbe'nin hakkı için o

yapıyorduk. Artık sen geldin, ona karşı durursun dediler. Onları mümkün olan bir şekilde başımdan savdım. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem nerede olduğunu sordum. Hatice-tül Kübra'nın radıyallahu anha evinde olduğunu söylediler. Gidip kapıyı çaldım. Resulullah dışarı çıktı. Ey Muhammed aleyhisselam! Seni kendi hanenizde bulamadım. Atalarının dininden başka bir dine davet ettiğini söylüyorlar, dedim. Ben Allahü Teala'nın Resulüyüm. Seni ve bütün insanları Allahü Teala'ya iman etmeye çağırıyorum, buyurdu. Delilin nedir diye sordum. Yemen'de gördüğün ihtiyardır, buyurdu. Bunu sana kim haber verdi, dedim. Benden evvelki peygamberlere de gelen büyük bir melek haber verdi, buyurdu. Hemen mübarek elini tutup, Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resûlüh diyerek iman etmek şerefine kavuştum. Sonra dönüp gittim. Benden daha huzurlu kimse yoktu. Çünkü iman etmek nasip olmuştu.

Allahü Teala'nın adeti şöyledir ki her şeyi sebeple yaratır. Bir şeye kavuşmak için bu şeyin yaratılmasına sebep olan şeyi yapmak lazımdır. Her şeyin yaratılmasında müşterek olan manevi sebep sadaka vermek, 70 kere Estağfirullah min külli ma kerihallah duasını okumaktır. Bu iki manevi sebep maddi sebepleri bulmaya da yardım eder. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allahü Teala her hastalığın ilacını yaratmıştır. Yalnız ölüme çare yoktur. Ve hastalıkların başı çok yemektir. İlaçların başı perhizdir. Ve hastalarınızı sadaka vererek tedavi ediniz buyurdu. İnsan hasta olmamaya dikkat etmelidir. Bunun için de İslamiyete uygun yaşamak lazımdır. İslamiyete uymakta gevşek davranarak hasta olan kimse ilaç almalı, perhiz etmeli ve fakirlere sadaka nezretmeli ve sık sık sadaka vermelidir. Perhiz yani rejim yapmak caiz ve

0: lazım olduğunu teyemmüm ayeti göstermektedir. Su zarar verince kullanmayın, teyemmüm edin mealindeki ayeti kerime meşhurdur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali ile bir eve gitti. Meyve getirdiler. Hazreti Ali'nin gözleri ağrıyordu. Meyveden kendisi yedi. Hazreti Ali'ye sen yeme, göz ağrısına zarar verir buyurdu. Pişmiş pazıyla arpa getirdiler. Bundan ye, gözüne faide verir buyurdu. Ödemi olanlara su içmeyin, suya perhiz ediniz buyururdu.
1: Abdestin sünnetleri: 1. Euzu okumak, 2. Besmele okumak, 3. Ellerini yıkamak, 4. Parmakların arasını hilallemek, 5. Ağzına su vermek, 6. Burnuna su vermek, 7. Niyet etmek. Hanefi'de yüzü yıkarken niyet etmek farz değildir, sünnettir. Şafii'de farzdır. Maliki'de elleri yıkarken farzdır. 8. Kıbleye dönmek. 9. Sakalını hilallemek, eğer sık ise. 10. Sakalını meshetmek. 11. Sağ yanından başlamak. 12. Sol elinin küçük parmağıyla sağ ayağının küçük parmağının altından başlayarak sırayla parmaklarının arasını hilallemek. 13. Başına kaplayarak meshetmek. 14. Başından artan su ile kulaklarına ve boynuna meshetmek. 15. Tertibe riayet etmek. 16. Arasını kesmeyip birbirine ulaştırmak. 17. Başına mesh verdiği vakit önünden başlamak. 18. Misvak kullanmak. 19. Gözünün kenarına ve kaşına suyu ulaştırmak. 20. Delk, yıkanan yerleri ovmak. 21. Abdestini yüksecik bir yerde durarak almak. 22. Abdest azalarını 3 kere yıkamak. 23. Abdest aldıktan sonra ibriği doldurmak. 24. Abdest alırken dünya kelamı söylememek.
2: Bugün de sizlere Beylerbeyi Sarayı'nın Mavi Salon'dan sesleniyoruz. Şimdi bir programda bitirsek Mavi Salon'un şanına yakışmaz efendim. Çünkü onun namı daha fazla bahsedilmeyi icap ettiriyor. Tabii acı hatıralar da var ama acıyı da söyleyeceğiz efendim. Yani hep tatlıyla olmaz ki. Şimdi Mavi Salon tam ortasındayız. Burada çok güzel bir masa var. Motiflerini belki ışıktan hepsini birden benim gördüğüm kadar fark edemiyor olabilirsiniz. Böyle bir masa bir de aşağıdaki salonda görmüştük. Şurada böyle aslanlı, atlı bir tunçtan yapılma saat var efendim. Saatin kurma anahtarı da burada. Şurada anahtarı buraya koymuşlar. Kurmak için kullanılıyor, geri çekiliyor. Diyeceksiniz ki bu neyin nesi böyle bir heykel kompozisyonu? Efendim bu 93 Harbi, yani 1877-78 Osmanlı-Rus Harbi'nde Ruslar maalesef Yeşilköy'e kadar geldiklerinde efendim Ayastofanos Anlaşması imzalandı. İşte bu anlaşma öncesinde İstanbul'u ziyarete geldi. İstanbul'u almadı Çar II. Nikola ama İstanbul'u ziyarete geldi. Ziyarete geldiğinde daha önceki bir programda bahsetmiştim. Hem Dolmabahçe'de hem de Beylerbeyi Sarayı'nda efendim Türk devlet adamlarıyla, sivil ve askeri erkanla tanışma toplantıları yapıldı. İşte bu salonda tanışma toplantısı yapıldığı için Çar Nikola'ya Türk generalleri ve üst düzey sivil yöneticileri takdim edildiğinde Çar Nikola'da gereken eli boş gelmemiş, buraya bir saat hediye etmiş. İşte bu gördüğünüz tunçtan saat bir heykel kompozisyonu şeklindeki saat Çar Nikola'nın hediyesidir. Efendim, Mavi Salon'un tepe, çatı ve kubbe arası bir yapısı var. O yapıda 16 tane cam konmuş, kavisli camlar konmuş ve bu kavisli camların üzerinde çok güzel papatya ve lale motifleri var. Arada da her camda mutlaka Türk hilali oraya yerleştirilmiş. Süsleme sanatında bu da kullanılmış. Efendim, bu salonun ortasındaki avize öteki avizelerden biraz daha farklı. Bunlar Türk işi avizelerdir. Şamdanlar gibi dışarıdan gelme değildir. Gördüğünüz gibi büyük avizenin altındayım. Çok nefis mavi minerallerle işlenmiştir. Yanlarda çeşitli şekillerde vitrinli dolaplar var görüldüğü gibi. Bunların içerisinde de eşya var efendim. Ne eşya var? Porselen eşya var. Bu porselenler Yıldız Porselen Fabrikası'nın 2. Abdülhamit zamanında kurdurulan ve bilhassa sarayın tabak çanak ihtiyacının ucuz yoldan temini maksadı kurulan, daha sonra da Türkiye genelinde yüksek satışlarla iyi bir kar getiren Yıldız Porselen Fabrikası'nın imal ettiği çeşitli tabak çanak örnekleri burada bu cam mekanda sergilenmektedir. Her ikisinin üzerinde de tuğra var görüldüğü gibi efendim. Buradan ben biraz daha yakın gideyim. 1857'lere denk geliyor. Bu cam mekanlı şey demek ki sarayın yapıldığı senelere tekabül ediyor neredeyse. İçerisine konan şeyler daha sonradan konmuştur efendim. Burada iki tarafında çok güzel spiral şekilde bir motifle yapılmış olan boy aynasının kenarındaki yeşil sütünçeler var efendim. Bunlar buraya oturtulmuş. Tabii döner cinsten değil bu ama doğrusu salona da yakışmış. Bol bol da beş köşeli yıldız burada da kullanılmış. Efendim, salonun kara tarafındaki bölümünde ise tavanda gördüğünüz gibi Osmanlı tuğ ve sancaklarının resmedildiği tablolar var. Bir de ortada üç halka halinde yazı var. Efendim, bu üç halka halindeki yazının ortasında da sekiz köşeli yıldız var. Burada ne yazıyormuş? Tabii bunları böyle tavandan bakıp da benim okuyacak kabiliyetim yok. Müze idaresi de sağ olsun benim gibi okumayı bilmeyenler için böyle bir bölüm yapmış, tercüme de ettirmiş. Orta bölümde efendim, en aşağıda içte, tahta çıkışıyla ülkeyi güneş gibi aydınlatıp bezedi, bahtı açık uğur saçan Osmanlı o mutlu sultan. İkinci bölümde ise efendim, padişahlık tahtına şan ve şeref katsın, Osmanlı'nın iyilik dolu koruyucu gölgesi her zaman. Üçüncü bölümde de sağlam kale, usul ve nizama boyun vermek, yıkılmaz burç, gazilerde korkusuz yürek, gerçek yoldaş. Diğer yazıları da sizlere bildireceğiz. Böylece bu mavi salonun, sütunlar mavi olunca mavi adını vermiş efendim. Halbuki örtüler de sarı. Sarı salonda diyebilirdik. Sarı lacivert de diyebilirdik. Artık öyle bir şey konmuş madem ki öyle literatürlerde de. Burada efendim iki tane kapı var. Bir karşı kapı, bir de bu kapı. Efendim, bunlar kapı değil. Arkası duvar. Bu kapının arkası duvar. Öyle yapılmış. Yani boydan boya böyle boş bir duvar olması yerine öteki kapıyla simetri teşkil etsin diye buraya bir kapı konmuş. Ama kullanmayan bir kapı. Şimdi Abdülaziz Han'ın istirahat odasına, yatak odasına geldik. Efendim, Abdülaziz Han'ın yatak odası olarak kullandığı odaya geldik. Burada bir karyola var görüldüğü gibi. Etrafı işlemeli, güzel, süslü. Yani çok da çok fazla da süslü sayılmaz. İşte o zamana göre süslüydü belki. Ve diğer mobilyalar gene mermer masa. Beylerbeyi Sarayı'nda bu hakim bir husus efendim. Masaların üst tarafının mermer olması. Ortada güzel bir avize ve esas sizlere söylemek istediğim, tavanda bu sefer Abdülaziz Han'ın kendi yatak odası ya efendim, istirahat odası, buraya 4 tane koca koca gemi tablosu yaptırmış albayraklarla efendim. Evet, evet. Şimdi yani böyle bir burayı yaptıran ve bu kadar da milli hamasi şeylere gönül vermiş bir padişahı ufak tefek bazı şeylerle ilgili söyleyip de aşağılamaya gerek yok. Olmayan şeyleri söylüyoruz efendim. Ne var ki, bu memlekete hizmet etmeye çalışmış. Gecesini gündüzü memlekete hasretmiş. Efendim prens, prenses Öjeni, 3. Napolyon'un eşi, İstanbul'a geldiğinde bu odada kalmış. Ve çok sevmiş bu odayı efendim. Çok sevmiş. Ve burada bir de içerisinde banyosu var efendim. Bu banyoyu da efendim pek beğenmiş ve böyle Türk tipi okuduğu şeylere göre, tabii şark hamamları olarak falan, demek ki kafasında kalmış. Türk tipi bir hamamda nasıl yıkanılır merak edermiş efendim. O sırada Beylerbeyi Sarayı'nda efendim kadınlar kısmında veya kadınlara olduğu saatte diyelim, bazen öyle bazen öyle oluyordu. Kadınlar kısmında tellaklık yapan hanımefendilerden Vesile ismindeki bir hanımefendi, çok eli çabuk ve insanı incitmez bir keseleme sistemi varmış herhalde. Demişler ki ya yabancıya karşı mahcup olmayalım. O hanımı getirmişler. O hanımda doğru dürüst Fransızca yok. Böyle kör topal birkaç Fransızca kelime biliyor belki. Fakat İmparatoriçe Öjeni ile çok esaslı anlaşmış efendim. Evet. Ve burada kendisinin banyo yapmak istediğinde gelir, ona yardımcı olurmuş. Giderken de İmparatoriçe Öjeni kendisine bayağı yüklü hediyeler vermiş. İşte o banyoyu şöyle bir üst taraflarını ancak görebileceğiz efendim. Oraya geçiyoruz şimdi. İşte efendim Prenses Öjeni veya İmparatoriçe Öjeni'ye tahsis edilen dairenin hamam kısmı. Burada işte kurnası var, iki taraflı kurnaları var ve burada o Beylerbeyi Hamı'ndan getirilen tellak Vesile Hanım kendisine yardımcı olmuştur ve burayı çok sevmiştir efendim. Çok sevmiştir, hatta ikinci defa gelmeye teşebbüs etmiştir. Böylece efendim burada da tuvaleti var. O zamandan kalma tuvaleti, temiz, pak, güzel, bakınız komple mermerden yapılmış efendim. Hoş bir tuvalet var. Böylece bu Abdülaziz Han'ın istirahat odası ve yanındaki banyosunu da gördükten sonra şimdi buradan çıkıyoruz. Ama burada çok güzel yine bir dolap efendim, ne diyelim, adlarını, o günkü adlarını bilmiyoruz ki, bugünkülere benzeterek söylüyorum mecburen. Ve üzerindeki motifler boyayla yapılmış motiflerdir. Bunlar herhangi bir kakma sanatı değil bunda yapılan şey. Ama güzel olarak işte bazı eşyaların konması için. Burada da bir eskiden kalma saat var. Saatin kaidesi yine tunçtan, metalden yani yapılmış. Çalışmaz vaziyette. Zaten buradaki saatlerin hiçbirisi çalışmamaktadır. Yani eşyaya dokunmamak esas burada. Biz bakmayın bazen elimizden kaçıyor ama dokunmasak daha iyi olacak. Evet kıymetli seyircilerim, Abdülaziz Han istirahat odasıyla bu programı da noktalamış bulunuyoruz. Beylerbeyi Sarayı'nın üst katındayız, ikinci katında ve şu anda selamlık bölümündeyiz. Mavi salonu bitirdik. Birkaç odamız daha kaldı. Onlardan sonra Beylerbeyi Sarayı'ndaki iç anlatımlarımızı bitireceğiz. Ama Beylerbeyi Sarayı bitmeyecek. Beylerbeyi Sarayı'nın esas dışarıdaki üniteleri var efendim. Onları da anlatacağız.

0: Bir anı, bir hikaye.
1: Osmanlı ordusundaki bir İngiliz zabitinin Plevne hatıraları. 107. bölüm. Yayına hazırlayıp sunan ben İsmail Yağcı. Askerlerimiz sıkışık bir durumda Plevne 3. muharebelerinin 5. gününde. Zaman zaman bozgunlarla karşı karşıya geliyorlar. Albay Rıza Bey emrindeki 1,5-2 tabur kalan askerle beraber düşmana karşı koyuyor. Evvela bir ricat borusu çaldırdı. Ricat borusundan 1-2 dakika sonra asker düzenli çekilirken tekrar borucuya emir verdi. İleri hücum borusunu çaldırdı. Evet. Fakat Jack Seymour'un takımını göremiyordum diyor. Yılların arkadaşı belki veya işte seferin başından beri arkadaşı olan, o da İngiliz vatandaşı, kendi vatandaşı. O da başka bir takımın mülazımı, bu da bir takımın mülazımıydı. Bunu becerikli diye bölük komutanı yaptılar. İkisi de eşit oldukları halde. Fakat Jack Seymour takımı ve takımı bir müddet gözden önce gözden kaybolmuştu. Onları karanlıkta sol tarafta Ternina yoluna doğru uzaklaşırken görmüştüm. Hiç durup düşünmeye vakit yoktu. Şimdi burada 150 kişi kadar toplanmıştık. Ateş çok dehşetliydi. Burada kalıp da helak olmaktansa ilerlemek daha kolaydı. Koşar adımla ve gelişi güzel bir nizam içinde tabiye doğru ilerledik. Her dakika ortalık biraz daha kararıyordu. Bir ara birdenbire kendimizi Rus avcılarının 15 adım yanında buluverdik. Ben revolverimi, yani tabancamı boşalttım. Yani takır takır takır takır attım, boşalttım o demek. Kulağımıza nal sesleri geliyordu. Uzaktan bir Türk borusu süvariye hazırlan borusu çalıyordu. Biz çabucak müstatilin, yani üçgen olarak cephe kurulmuştu ya efendim, diğer bölümlerde anlatmıştım. Üçgenin üç cephesini aldık. 50 kadar attı bize doğru, 4 tane geliyorlardı. Biz bunların kim olduğunu bilmiyor, onlar da bizim kimler olduğumuzu bilmiyorlardı. Az sonra bunların Kazaklar olduğu anlaşıldı. Bereket versin, yanlış bir ihtimale kendimizi kaptırmamıştık. Albay Rıza Bey çok canı sıkıldı, dişlerini sıkarak bir faydası yok bu işin, geri dönelim dedi. Bağlar başına yürüdük. Biz giderken Kazaklar arkamızdan yetişince biz de mecburen bir defa daha geri döndük. Yaylım ateşimiz Rus Kazaklarını darmadağın etti. Fakat birkaçı çok yakınımıza kadar gelmişti. Artık kılıcımı kullanıyordum. Yanı başımda da birisi elinde mızrakla hücuma hazırlanıyordu. Tam bu sırada vaziyeti görmüş yahut fark etmiş olan bir avuç avcı askeri geldi. Bunlar karanlığa ateş etmeye başladılar. Daha sonra bir miktar Çerkes süvarisi de yetişti. Bunlar Kazaklar la birbirleri tüfek ateşi ve kılıç darbeleri teati ederken, alışveriş ederken teati, yani karşılıklı birbirlerine hem ateş ediyorlar hem kılıçla saldırıyorlar iki tarafta. Biz de bağlar başına ricat ettik. Onları oyalamış oldu o yardıma gelenler. Kazaklara karşı korumuş oldu. Askerlerimizin çoğu esasen orada toplanmıştı. Tabyanın içi çok kalabalıktı. Biz siperlere sığınmaya mecburduk. Bizim müfreze Albay Rıza Bey ile Mülazim Azif'in etrafında toplandığından bu siperlere sığınıncaya kadar geçen zamanda 50 şehit vermişti. Müfreze. Artık ortalık tamamıyla kararmıştı. Karışıklık dehşetliydi. 5-6 taburun neferleri birbiri ardına karışmıştı. Tabya orada bulunan taburun muhafazası altında idi ve bu askerler iyi bir durumdaydılar. Ben dağılan askerleri toplamaya binbaşıya yardım ediyordum. Her toplayacağın asker kendi gücünü artıracak. Onun için yardım ediyor adam. Bu zifiri karanlıkta, fenersiz, sade arada sırada birer kibrit çakarak bu işi başarmak güçtü. Bir takım neferler ateş yaktılar. Fakat zabitler aman söndürün dediler, söndürttüler. Benim bölükten ilk taarruzda üzüm bağlarında ihtiyatta kalan takımla üçüncü takım kaybolmuştu. Bunlar aksi istikamette meğer ricat etmişler. Geri çekilmeleri ters bir beklediğimiz istikametin tersine bir yermiş. Rıfat Paşa Tabya'daki taburun yarım ve 4,5 taburdan geriye kalmış 800 askerle hücuma kalkmıştı. Paşa ayağından vurulmuş, askerler onu yaralı Emin Paşa ile başka bir çok yaralıların yattığı Tabya'ya taşıdılar paşayı. Bölüğümden 3. takımdan başka 50 kişi zayiat vermiştik. Şimdi 100 neferim kaldı. 100 askerim vardı. Erim. Terep kolundan yaralanmıştı. O da takım komutanlarından birisi. Kurşun kemiğe dokunmamış. Yalnız etini parçalamıştı. Fakat yarasından pek fazla kan akıyordu. Mülazim Azife ve sancak takımına bir şey olmamıştı. Bakkal çavuşun yanağından da kan akıyordu. 50 yaşlarında çavuş efendim. Ne muharebeleri girmiş çıkmış. Bir kurşun yüzünü yalayıp geçmişti bakkal çavuş. Fakat o bu yarayı aldırmıyordu. Yabancı mülazim, o kaçak askerlerle beraber gelen mülazim ortalıkta yoktu. Kaybolan takımlardan başka taburumuz 250 kişi zayiat vermişti. Bir tabur 250 kişi zayiat veriyor. %30'a yakın efendim. Fakat bu miktarın yarısı bir müddet sonra geri geldiler. O zayiat olarak yani zannettiğimizin yarısı geri geldi. Yağmur altında iliklerine kadar ıslanmış, mağlup olmuş, karınları acıkmış askerleri nizam ve disiplin altına almak Herkül kuvveti bile yetmeyecek bir işti. Battle ne olacak? Herkül'ü misal verecek. Fakat bu işe muvaffak olduk. Ve taburum hücumdan 2 saat sonra siperlerin mümkün mertebe en iyilerden birini disiplinli bir kıta olarak işgal etti. O Tabya'da böyle sağlam bir yeri işgal etti. Düzene girdi. Yani harp en dümenci neferine kadar artık herkes için bir oyuncak olmuş efendim. Hiza, istikamet, bak falan filan yok. Herkes otomatik işleyen bir lokomotifin her biri bir çarkı olmuş efendim. Hiç makinistin müdahalesine de bile ihtiyaç olmuyor. Öteye beriye gidenlerden yeni bölükler kuruluyor ve bunlar da askerlerini kaybetmiş sabitlerin emrine veriliyordu. Zabitler askerini kaybetmiş, askerler zabitlerini kaybetmiş ama onlar toplanıyor, yeni yeni birlikler kuruluyor. 4 avcı bölüğünden sağ kalanları siperin ön tarafını işgal ettiler. Tabya bağlı olan tabur da Tabya'nın içindeydi. Bu sırada Albay Rıza Bey Çerkesleri Terna yolu ile Plevne'ye gönderdi dedik ve bu bölümü de burada noktaladık. 108. bölümde inşallah buluşmak üzere efendim. Hoşça kalınız.
0: Bir anı, bir hikaye. Reklamlar.
2: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Evde, işte, arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz. Radio TGRT FM.

Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra işte yine bir çınar altında sizlerle beraberiz. Programı açmadan evvel radyo çalışanları ve bu programa emeği geçen arkadaşlar adına hepinizi hürmetle, sevgiyle selamlıyoruz.

Değerli dinleyiciler, gözlük bugün bütün dünyada milyonlarca insanın hizmetindedir. Fakat nedense hizmetinin ehemmiyetine rağmen tarihini de pek kimse merak etmez. İnsanın mühim bir noksanını gideren gözlüklerin nasıl bulunduğunu ve nasıl geliştiğini sizlere bir nebze aktarmak istiyoruz. Rivayet ederler ki Roma İmparatoru Neron meşhur Roma'yı yaktığı ithamıyla karşı karşıya bulunan zulmüyle meşhur Neron gladyatör mücadelelerini ve bu mücadelelerin galibini iyice görebilmek için gözlerine kuvvet vermeye çabalardı. Hatta üstü bombeli şekilde kesilmiş zümrütleri gözünün önüne getirdiği zaman daha iyi görebiliyordu. Miyop muydu? Muhtemelen, ama onu o zaman kim bilebilirdi ki? O devirlerden önce de sonra da görme kudreti bozuk olanlar bu şifasız derde boyun eğmekten başka bir şey yapamazlardı. Halbuki asırlardan beri cam vardı ve üzerinde hayli de çalışılmıştı. Eskiler pertavsızı, büyüteci biliyorlardı. Kuzey Irak'ta Ninova'da ve İtalya'da Pompei'de harabelerde pertavsızlar bulundu. İçleri su dolu cam globlar veya kristal toplardan yapılıyordu. Fakat görmek hususunda camdan bir netice alabilmek için 13. asrın meşhur fizikçilerinin çalışmalarını beklemek icap ediyordu. Gözlüğü kim buldu? Gözlüğü bulan şahıs kim? Bunun üzerinde bir ittifak yok. Floransa, İtalya'da Floransa Katedrali'nde bir mezar var. Mezarın üzerinde de şöyle bir kayıt bulunuyor. Salvino degli Armati, ölümü 1307, gözlüğün kaşifi, gözlüğü bulan kimse. İtalyanlar bu zatla övünüyorlar. Fakat bu bir hatadır diyenler çok. Bunlara göre gözlüğü bulan kimse meşhur İngiliz rahip Roger Bacon'dır. Gerçekten bu Bacon fizik araştırmaları içinde camları etüt eden yegane adam budur. Bacon bir gün çalışmaktan yorulmuş, gözlerini rahat ettirmek için hemen hemen düz olan pertavsızlardan birinin yardımından faydalanmayı denemiş. Ve bunun üzerine de her göz için birer hafif pertavsız kullanılabileceğini düşünmüş. Bu hadise 1280 yıllarında cereyan ediyor. Gerçi bu hususta sağlam bir kayıt yok ama 1299 tarihli bir el yazmasında yeni keşfedilen bu camlar diye bir ifade geçiyor, gözlükten bahsediliyor. Fakat gözlüğe esas babası diyebileceğimiz şahıs İslam dünyasında yaşamış olan bir bilim adamıdır değerli dinleyiciler. Cabir bin Heysem, ki Avrupalılarda Al-Hazem adıyla bu bilgini tanıyorlar ve onun mercekler hususundaki çalışmalarını biliyorlar. Esas mercekler üzerinde çalışmış büyük bir bilim adamıdır. Bunun çalışmaları Mağrip ve Endülüs yoluyla Avrupa'ya intikal etmiş ve Avrupa bilim adamları bu çalışmaları geliştirerek gözlük haline getirmişlerdir. Gözlük pek çabuk yayılmıştır değerli dinleyiciler. Tabii o zaman, ilk zamanlarki gözlükler basit büyütücü camlardı. Bu Floransa'da mezarı olan İtalyan Salvino degli Armati'nin de gözlüğü tekamül ettirenlerin başlıcalarından biri olduğu söylenebilir. Yani bulan değil de tekamül ettirenlerdendir. Tabii büyük bir ihtiyaç olduğu için gözlüğe hızla Avrupa'nın her köşesinde yayılmıştır. İlk zamanlarda gözlük için bayağı cam, adi cam kullanılıyordu. Sonradan kristalden istifade edilmeye başlandı. O zamanlar gözlük fiyatları çok pahalı olduğu için ve henüz burunların üzerinde de iyice durmayıp yerlere düşerek kırıldıklarından gözlük kullananlar çok mahdut kimselerdi ve çok da sinirlenirlerdi. Hem çok para verdikleri için hem de ikide bir de kırıldığı için. Matbaanın da gözlükle çok sıkı bir alakası var değerli dinleyiciler. Matbaanın keşfi okuyanların sayısıyla beraber gözleri hasta olanların adedini de fazlalaştırmıştır. Mamafi gözlük keşfedilince gözleri sağlam olanlar bile
moda olduğu için gözlük takmaya başlamışlardı. Gözlük hem bir ziynet hem de bir ilim irfan nişanesi addediliyordu. Ve hatta o kadar ki Doktor Pangloss adında birisi ve onun gibi düşünen büyük bir ekseriyet burun gözlük içindir demeye kadar varmışlardı.

Değerli dinleyiciler, gözlük camlarının ilk tekamülü 17. asırda bir İspanyol Dacha de Valdes'in eseridir. 16. asırda da gözlük çerçevelerinin şekli ve burun üzerinde durabilmesi bakımından bazı yenilikler yapılmıştı ve kulaklara iliştirilen tipler o arada bulunmuştu. İlk gözlükler o kadar ağırdı ki sanki gözlükçü elinden değil de demircinin elinden çıkmışa benzerdi. Kordonlu gözlükler de o sıralarda kullanılıyordu. Fransız edebi Rabelais'in gözlüklerini başlarındaki örtüye, başlıklarına iliştirmiş keşişleri tasvir eden bir yazısı vardır. İspanya'da da bir zamanlar gözlüğü şapkalara iliştirirlerdi. Hatta bir muharrir bu şekil kullanım için latife yollu bir izah yapmış. Şöyle demiş: bu usul sadece prensler içindir. Zira onlar hiç kimseye şapka çıkarmaz demiştir. Gün geçtikçe değerli dinleyiciler, gözlüklerin cam ve çerçevelerinde kullanılan maddede tekamül ediyor. Zarif, narin ve hafif maddelere doğru gidiliyordu. Gittikçe incelen çerçeveler görüşü daha serbest, daha rahat kılıyordu. Artık balina kemiği, bakır, demir, gümüş ve altın ve 18. asırdan itibaren de bağ kenarlı, yani kaplumbağa derisinden kenarlı gözlükler yapılıyordu. 18. asırda gözlük modası, gözlük taşıma modası hala berdevamdı. Gözlükler şekillerine ve yapılarına göre manalar almıştı. Tetebbu gözlükleri, tesir ve nüfuz temin eden iri gözlükler, zenginlik alameti sayılan gösterişli gözlükler vardı. Tabii bu modada ifrata vardırıldığından garip tezahürler arz ediyordu. Gözlük, karanlık olanı aydınlık gösteren bir vasıta sayılıyordu o zamanlar. Bu itibarla gözlük taşıyanlar kendilerini sanki ilim ve irfanları deliline sahip addediyorlardı gözlük takınca. Ressamlar tablolarında hakikate sadık olup olmamaya hiç dikkat etmezler. Resimlerinde hürmet göstermek istedikleri şahısların yüzlerine hemen birer gözlük kondururlardı. Bugün Avrupa müzelerinde bunu teyit eden çok sayıda tablo vardır. İşlerinde bir azizi, Saint Jerome'yi veya Geronimo'yu çölde yarı çıplak halde fakat gözlüklü tasvir eden bir mübalağalı bir tablo dahi var. Hatta bu ressamların çoğu da mesela Jacob van Heemskerk, efendim Dürer, Granach, Titian, Rubens, Van Dyck gibi hepsi sanat tarihinin meşhurlarındandır bu mübalağayı yapanlar. Değerli dinleyiciler, 1720 yılında gözlükçülere gözlük mütehassısı ünvanı verilmişti. O zamanların en meşhuru Tomie'ydi. Onda birçok çeşit vardı. Bu arada Tomie'nin bugünkü güneş gözlüklerinin ilk örneklerini yaptığını da zikretmek lazım. Bunların çoğu muhtelif kuvvette yeşil renkli idi. Bakışı gizlediği gibi gözleri de dinlendirdiği için meşhur Fransız ihtilalci Robespierre bunlardan kullanırdı. Bir köylünün samanı yeşil ot zannettirmek için beygirine bu gözlüklerden taktığını da o devrin garip vakaları arasında zikrederler. 18. asrın rağbetli gözlüğü olarak ortadan katlanabilen çeşitler yayılmıştı değerli dinleyiciler. Fransa'da ihtilalden hemen sonra direktuar zamanında saplı gözlükler, böyle bir taraftan tutulan saplı gözlükler çok revaçtaydı. Gözlük yıldan yıla hem gelişiyor hem de güzelleşiyordu değerli dinleyiciler. Fransa İmparatoru Napolyon miyop idi. 1812 yılında mütehassıs Lerebur'a gözlük yaptırmıştı ki zerafeti meşhurdur bu gözlüklerin. Fransa'da 2. İmparatorluk devrinin garip bir gözlük çeşidi de gömleklerin kol kısımlarında yapılan hususi bir cebe konulanlarıydı. Velhasıl belki gözlük bazılarınca basit bir ziynet vasıtası sayılıyordu ama şüphesiz ki beşeriyetin mühim bir kısmınca da son derece istifadeli bir vasıta, hatta bir deva idi. İşte gözlüğün bilebildiğimiz tarihi de budur değerli dinleyiciler.

Değerli dinleyiciler, eskiden serpuş dediğimiz başlıklar, serbaş demek, puş örten, baş örtenler her millete ve her zamana göre değişmiştir. Biz size bu programda ecdadımızın kullandıkları başlıklardan bahsedeceğiz. Ve serpuş kelimesi münhasıran erkeklerin baş giyimlerine alem olduğundan, yani kadınların başlarını örttükleri şeylere serpuş denilmediği için erkek başlıkları hakkında, serpuşlar hakkında bir nebze bilgi vermek istiyoruz. Orta Asya'da ecdadımızın başlıkları umumiyetle deriden ve postan olurdu. Bununla beraber üzerine bez sarılmış keçe külah da giydikleri vakiydi. Osmanlı Türklerine gelince bunların baş giyimleri, değerli dinleyiciler, Tanzimat Fermanı'na kadar, Tanzimat Devleti'ne

giymek yasak edilerek yerini frenk usulü şapka almıştır. Değerli dinleyiciler, Tanzimat devrine kadar kullanılan başlıklar, serpuşlar adeta birer resmi alametti. Herkes sınıfına, mevkiine göre birer başlık giyerdi. Hususiyle Yeniçerilerin, yani hassa ordusunun başlık şekilleri, serpuş şekilleri nizamnamelerle tespit edilmişti. Hatta bunların biçimleri resmi ve adi

yoktur. Ya takkedir, ya kalpaktır, ya festir. Bazılarının börk, sikke, üsküv, kallavi ve tacı başlık şekilleri arasında gösteriyorlar ama onlar müstakil birer başlık şekli değil. Saydığımız küçük.

Öncelikle külahtan bahsedelim. Külah umumiyetle keçeden yapılmıştır. Yüksekçe ve tepesi sivri konik bir başlıktır değerli dinleyiciler. Külahın birçok çeşitleri vardır. Sarıklı, sarıksız giyilenleri vardır. Börk denilen bir çeşit yüksek keçe külahtır. Bu da sultan börkü, bey börkü, yeniçeri börkü gibi çeşitlere ayrılır. Yeniçeri börkleri beyaz çuhadan veya beyaz keçeden yapılırdı. Alt tarafı sırma şeritle işlenirdi. Ön tarafına sarı tenekeden bir kaşıklık eklenirdi. Bu kaşıklığa birer kaşık sokulurdu. Zabitlere yani subaylara mahsus olan börklere üsküf veya üsküv denirdi. Bazı yeniçeri zabitleri de alt tarafı sırmalı şerit ve üst tarafı rütbelerine göre biçim ve sayısı değişen bir sorguç ile süslü bir çeşit külah giyerlerdi. Bir de kalensüve vardır. Kalensüve tepesi tamamıyla sivri ve dip kenarı işlemeli külahtır. Mevlevi külahı veya sikke denilen serpuş iyice yüksektir. Tepesi yuvarlakçadır. Mevleviler sikkeyi çıplak giyerler. Şeyhleri ise diplerini hafif bir sarık yani destar parçası sararak giyerlerdi. Bir de zerrin külah var. Zerrin külah zırhlı askerlerin giydiği madeni miğferlere verilen attır. Bir de pek hafif keçeden veya çuhadan ve az yüksek yapılıp da geceleri istirahat külahı denirdi. Şimdi gelelim kavuklara. Erkek serpuşlarının birinci çeşidi külah, ikinci çeşidi kavuk. Umumiyetle içi pamukla doldurulmuş, şişkince, yüksek veya yüksekçe serpuşlara, başlıklara verilen attı kavuk. Mutlaka sarıklı olurdu. Hatta dal kavuk yani çıplak kavuk mevki olmadığı için mevkinin alameti sarığı bulunmayan ve işsizliklerini ötekine berikine tabasbusta telafiye çalışan kimselere alem olmuştur. Dal kavuk denir böyle adamlara. Yani kavuğunda sarık yok. İşi ona buna yaltaklanmak. Kavuklar da çeşit çeşitli değerli dinleyiciler. Vezirlerin giydikleri yüksek, piramit şeklinde ve ağır kavuğa kalaat, kalavi veya kallavi denirdi. Bu kelime nereden geliyor? Bu kavuğu taşımak için gerçekten güçlü bir kelle lazımdır. Onun için kellevi sözünden geliyor diyenler var. Veya kale gibi heybeti dolayısıyla kalaviden, kale gibiden gelmiş olması da muhtemel. Kallavi fincanlar vardır malum. O şekilde yapılmıştır. Böyle hafif burgu şeklinde yüksek. Kallavi fincan. Kallavi kavuk yarım endazeden fazladır. Yani 30 santimetreden fazladır. Üstüne gayet ince Hint tülbenti sarılırdı. Ve cephesinin sağından soluna 4 parmak kadar kalınlıkta sırma harç ile süslenirdi. Kallavi umumiyetle değerli dinleyiciler vezirler tarafından kullanılır. Başkaları kallavi giymezlerdi. Hatta hikayesi bile vardır. Vaktiyle Rauf Paşa Sultan II. Mahmut zamanında Yeniçerilere arkasını verip de padişah üzerinde hakimiyet kuran bir Halet Efendi vardı. Bu Halet Efendi Yeniçerilerin arzusu üzerine Rauf Paşa'nın öldürülmesini istemişti padişahtan. Padişah da bir bahane söyleyeyim demiş. İstemiyor Rauf Paşa'nın öldürüldüğünü. Ben o başa kıyamam. Kallavi çok güzel yakışıyor demiş. Yani Rauf Paşa çok güzelmiş. Kallavi de çok yakışıyormuş. O zaman kallavi giyiyorlar. Gel zaman git zaman Sultan Mecid zamanında Rauf Paşa yaşlanmış tabii artık kallavi de yok. Kendisinden bir şey istemişler. Olmayacak bir şey. O zaman vezir Rauf Paşa da temkinli demiş ki vallahi beni demiş şimdi kallavi de kurtaramaz. Bu dediğinizi yapamam. Yani vaktiyle benim başımı kallavi kurtarmıştı. Şimdi kallavi yok. Bu da bir tabir olmuştur. Şimdi kallavi yok. Bir de Selimi kavuk vardır değerli dinleyiciler. Yavuz Sultan Selim'in ihdas ettiği bir kavuktur. Bir endaze boyu.

boyundadır. Yani 60 santimetre boyundadır. Üzerine beyaz tülbent sarılırdı Selimi'nin. Üstü daha genişti kallaviye göre. Kallavinin altı geniş, üzeri dardı. Selimi'nin de altı tam başa göre, üstü yukarıya doğru geniş olurdu. Efendim, buna Selimi kavuk denirdi. Bir de mücevveze kavuk vardır veya tepeli kavuk. Aşağıdan yukarıya doğru o da genişler Selimi gibi. Fakat bunun birbirine paralel ve amudi, dikey dilimleri vardır. Bunlara terk denir. Tepesi yuvarlaktır, kırmızıdır ve tepesinde tek düğmeli bir kavuk vardır. Kavuk başka renktir, tepesi kırmızıdır. Bunu da giymişlerdir. Herkes mücevveze taşıyamaz. Selimi'den farkı, Selimi daha sadedir. Mücevveze daha ihtişamlıdır. Bir de örf denilen kavuk vardır. Örf kavuk, ulemanın ve kadıların giydikleri büyük bir ip yumağı gibi sarıklı kavuğun adıdır. Hocaların giydikleri ve örfünkine benzemekle beraber sarık bezi daha geniş ve sarılışı daha intizamsız olan da vardır. Buna Horasani kavuk denir. Eski mezar taşlarında bu tür kavuklara çok rastlanır. Örf kavuk, yüz yuvarlak efendim bir kavuktur. Tepesinde sarı yüz yuvarlak, tepesinden kavuğun ucu böyle yukarıya doğru çıkar. Horasani ise bunun dağınık halidir. Bir de katip sınıfının ve bir kısım asker ağaların, dış ağalarının giydiği üçte bir endaze yükseklikte, yani 20 santim yükseklikte silindir biçimli ve birbirine muvazi paralel ince çubuklar olan kavuklar vardır. Bu kavuğa katibi denir. Bunlar da mezar taşlarında çok görülür ve ekseriya Lale Devri ve ondan sonraki devirlerde 18. asırda giyilmiştir. Daha önce bu tür kavuğa pek rastlanmıyor. Bu katibi kavuğun bir başka çeşidi de kalafattır. Bir kısmı daha az yüksekçe olan katibiye, bir kısmı da daha fazla takkiye benzeyen dış tarafı terkli böyle çizgili kavuğa da taç adı verilirdi. Taçın terksiz olanı ve kalafata benzeyeni kubbeli kalafat taç, kılıç demiri biçimli olarak aşağıdan yukarıya doğru sivrileşen dibi işlemelisi de seyfi taç adını alırdı. Peki taçları kim giyerdi? Şeyhler ve tarikat dervişleri. Tarikatlerine göre bu taşlar değişir. Bektaşi tacı, Kadiri tacı, Halveti tacı diye. Bu sayılan belli başlı kavuklardan başka sınıflara göre ayrılan az çok değişik başka kavuklar da vardı değerli dinleyiciler. Mesela paşaların kullarının, yani paşaların kapı halkının, hizmetkarlarının gibi kavuklar da vardır. İstirahat zamanlarında efendim başa giyilen pamuklu ve hafif kavuğa da ışkırlak kavuk adı verilirdi. Fatih'in resimlerinden hatırlanacağı gibi rastgele sarılmış sarıklı kavuklara perişan destarlı kavuk denirdi. Bir de torlaki veya simidi destarlı kavuk vardır. O da bir ismi de hasekidir.

O da dar bir kavuk, etrafına sarık düz bir şekilde sarılmış, türban gibi, türbana benzer. Buna arakiye, düz sarık. Evet, şimdi geldik takkeye. Takke tam kafayı örtecek kadar küçük ve kafanın şekline intibak eden, umumiyetle başın terini almak üzere başka bir başlığın altına giyilen ince bezden, düz veya kenarı ince oyalı hafif bir başlık çeşidiydi. Aslı, bu kelimenin aslı takiyedir. Takiye, tak kubbe demektir. Takiye, kubbe gibi, kubbe şeklinde manasınadır. Bazı takke çeşitlerinin doğrudan doğruya tek başlık olarak kullanıldığı vakidir. Nitekim böyle başlıklara, serpuşlara arakiye adı verilirdi. İtalyanca beretta, böyle arkası sarkı

deriden, postan veya bunları taklit ederek çuha veya kadifeden yapılan düz başlıklara kalpak denirdi. Kalpağa sarık sarılmaz. Kalpak, Osmanlı İmparatorluğu camiasına dahil milletlere, giyenlerin sınıfına ve yapıldıkları maddeye göre Tatar kalpağı, Çerkez kalpağı, Ermeni kalpağı ve Bulgar kalpağı diye isimler alırdı. Veya süvari kalpağı, lağımcı kalpağı diye isim alırdı. Veya post, samur, kadife, kara, astragan kalpak gibi isimler alırdı. Daha ziyade Osmanlı İmparatorluğundaki Müslüman veya gayrimüslim ekalliyetlerin giydiği, daha ziyade Kafkasyalıların ve bazı Balkanların giydiği bir serpuş çeşididir. Fes'in gelişinden sonra da giyilmeye devam edilmiş. Şapkın kılabından sonra da bir müddet yine mevzi olarak kullanılmıştır.

Evet, şimdi gelelim Fes'e. Belki Osmanlı Devleti'nde az bir zaman giyilmiştir ama tarih olarak yakınlığı itibariyle hayatımızda daha çok yer bırakmıştır. Ve eskiden kalma resimlerin pek çoğunda insanlar Feslidir. Fes adını ilk yapıldığı Fas şehrinden alıyor, Mağrip. Osmanlı Devleti'nin son başlığıdır. Umumiyette kırmızı olurdu Fes. Beyazı da vardı ki buna Boşnak Fesi denirdi. Bir de iç fesi vardı. Takke gibi asıl fesin altına giyilirdi. Bir de saya fes vardı. Tepesi bir tarafa eğik yüksek bir festi. Morallar asabalı fes adı verilen yüksek bir fes giyerlerdi, buna benzer. Sultan II. Mahmut zamanında basık bir kavuk şeklindeydi fes. Sultan Mecid devrinde de ağzı karar ve kısası giyilerek, Sultan Aziz devrinde ağzı geniş ve kısa, nihayet Sultan II. Abdülhamit zamanından şapka kanunundan evvelki zamanlara yetişenlerin bildiği ağzıyla tepesinin kuturları birbirinden az farklı kısa silindir biçimini almıştır. Demek ki fes de giyildiği kısa ve biçimler almıştır. Bir de sarıktan bahsedelim. Sarık, Arapçası amame veya imame veya ammame, Farsçası da destar. Bu da tabii tıpkı başlıklar gibi, serpuşlar gibi herkesin sınıfına, mevkiine göre değişirdi. Sarık sarmak eskiden beri Müslümanların alameti olduğu için Osmanlı Devleti'nde de halkın ve resmi görevlerin başlıklarında mutlaka sarık bulunurdu. Bu da herkesin mevkiine göre, sınıfına göre değişirdi. Hatta bazı kavuklar üzerine sarılan sarıkların adını, bazı sarıklar da üstüne sarıldıkları kavuğun adını alırlardı. Bazı sarıkları sarmak adeta bir sanattı değerli dinleyiciler. Ve bu sanatta geçinen destarbent, sarık bağlayan diye tanınmış esnaf vardı. Sarıklar sarılış biçimlerine, ilk olarak saranların adına veya sınıfına göre düz veya silme, perişan, dardağan, burma, örf, Hüseyini, Lamelif, Horasani, efendim Celali, Simidi veya Torlaki de deniyor buna, kafesi veya kafesli, paşayi, katibi, puşi veya puşu. Puş,

Sultan II. Mahmud'un hoşuna gitti. Ve bundan sonra Yeniçeri başlığı olan Kavuk yerine, Yeniçeri'yi hatırlatan başlık olan Kavuk yerine fesk giyilmesini irade etti. Serpuş inkılabı orduyla başladı ve kıtaların ihtiyacını karşılamak üzere ilk elde Tunus valisine, Tunus Beylerbeyisine 50 bin fes ısmarlandı. O zaman Tunus bizdeydi. Diğer taraftan da İstanbul'da fes imal edilmesi için çareler arandı ve bir feshane nezareti kuruldu. Bunun başına bu gibi işlerde mahareti olan İzmirli Katipzade Mustafa Efendi getirildi. Fesler süslü veya süssüz oluşları bakımından muhtelif şekillerde kullanılmaya başlanılmıştı. Bazı merasimlerde rütbe sahipleri murassa fes giyerlerdi. Murassa yani mücevherlerle işlemeli. Bazen de sade fes kullanırlardı. Sultan Mahmud'un merasimlerde giydiği fes, 5 parmak miktar mahalle serapa murassa ve sorguçlu idi. 1828 yılında bir nizamname çıkarıldı. Devlet ricalinin ve ulemanın ve rütbe sahiplerinin ne şekilde fesler giyecekleri tespit edildi. Bu nizamnameye göre değerli dinleyiciler, Hırka-i Şerif ziyaretlerinde, bayram, mevlid ve huzura kabul merasimlerinde sadrazamlar başlarına kenarları sırma işlemeli fes giyeceklerdi. Şeyhülislamların başlarında ammame sarık bulunurdu. Saadattan iseler yeşil, yani Hazreti Peygamber soyundan iseler yeşil, değil iseler beyaz tülbent sararlardı. Ulema da rütbelerine göre yeşil veya beyaz tülbent kullanırlardı. Sadaret kaymakamları, yani bugünkü başbakanlık müsteşarları, sırma işlemeli fes giymeye mezun idiler, izinliydiler. Kaptan paşayla diğer vezirler adi fes giyerlerdi. Rütbelerinin alameti elbiselerinde ve at takımlarında bulunurdu. Bu inkılap sıralarında İstanbul'da bulunan iki Sırp vekili de başlarına şal sarıyorlar ve uzun entari giyiyorlardı. Daha evvel bunlardan Miloş'a harmani ile fes giyme imtiyazı verilmişti. Bunların harmani ve kenarları ipek şeritli fes giymeleri hususu padişaha arz olunmuştu. Diğer taraftan o yıllarda devlet hizmetinde bulunan ve yabancıların giyecekleri feslerde bazı alametlerle Müslümanlardan ayrılmaları emrolunmuştu. Bunların işaretleri muhtelifti. 1842 senesinde kumpanya sarraflarının fes alametleri hakkında bir irade çıkarıldı. Tunus'tan, Avrupa'dan getirtilen fesler yerine feshanede imal edilenler rağbet görmeye başladı. Bunlar Sultan Mahmud zamanında yeni cami avlusunda açılan miri dükkanda, yani devlete ait dükkanda satılıyordu. Feslerin büyükleri 60, ortaları 53, aşağısı 45 kuruş fiyatla satılığa çıkarılmıştı. Fesler murassa ve sade olmaktan başka püsküllerinin cins ve şekilleriyle de birbirinden ayrılırdı. İlk zamanlar bazı vezirler feslerinde sırma püskül kullanmışlardı. Yine bu devirlerde püsküller umumiyette bükülmemiş ipekten ve mavi renkteydi. Fesin tepesinden etrafına yayılmış bulunuyordu. Bu püsküllerin yarım okka, hatta daha fazla gelenleri bile vardı. Püskül sonradan siyah oldu ve bükülerek kullanılmaya başlandı. Siyah püsküller sadece yan taraftan yahut arkadan sallandırılmaya başlandı. Siviller püsküllerini fesin hizasına kadar uzatırlar, askerler biraz daha kısa tutarlardı. Eski feslerdeki bazı püsküllerinde muntazam fasılalarla fesin kenarına indirilmiş 6'şar tane olarak kullanıldığı görülüyor. Böyle örülmüş 6 tane püskül. İlk zamanlar püsküller bükülmemiş ipekten yapılırdı. Rüzgardan, yağmurdan vesaire şeylerden çabuk bozulurdu. Bu yüzden püsküllerin sık sık taranması icap ederdi. O vakitler şimdiki kundura boyacıları gibi sokaklarda, çarşı ve pazarlarda püskülleri tarayalım diye bağırarak dolaşan Yahudi çocuklarına rastlanırdı. Bazı tarihçiler fesin püskülünün süs olarak kullanıldığını kaydediyorlar. Sultan Hamit'in halinden sonra hususi hekim olan Doktor Atıf Hüseyin Bey'e avcılıktan bahsetmiş. Fes ve püskül hakkında da şunları söylemiş Sultan Hamit. Fesi biz faslılardan aldık. Lügatta manası da fastan alındığını gösterir. Eskiden büyük ipek püskül koymalarının sebebi enseyi kılıç darbelerinden muhafaza içindir demiş. Zamanla bu ipek püsküller yerine örme püsküller

0: püsküller kullanılmaya başlanmıştır. Ve bu püsküller bir vakitler Fes'in üstüne konulan madeni ferahilere geçirilmiştir. Tunus Fesleri üzerine ferahi yerine gene bir zamanlar ay damga denilen kağıt süs olarak vurulurdu. Bu süslü fesleri de ekmekçiler, yağlıkçılar, yorgancı ustaları gibi esnaf kodamanları giyerlerdi. Daha sonraları tepesi çiçekli feslere de rastlandı. Erkeğin serpuşu olarak kabul edilen fes bir zamanlar kadınlar arasında da moda haline geldi. Sultan Mahmut ve Sultan Mecid zamanında saray ve şehir kadınları başlarına kıymetli taşlarla, pullarla işlenmiş yahut sadece yemeni dolanmış fesler giymeye başladılar. Fesler zamanla bozulurdu, kalıbı ütülemek üzere kalıplar kullanılırdı. Sıcak ve madeni kalıplar evvela İzmir'de kullanılmıştır. Sonra İstanbul'a Todori namında bir Rum tarafından getirilmişti. Kalıplar 0 numaradan 16 numaraya kadar olurdu. Fesler şekillerine göre Mecidiye, Aziziye, Hamidiye, Zuhaf, 0 numara, Fino, Darbeyoğlu, Efendi biçimi, İzmir biçimi, Şılık gibi isimler alırdı. Feslere aldıkları vaziyetlere göre de isim verilirdi. Mesela ıslanıp da bozulanlara limon kabuğu denirdi. Hazır kalıba çekilmişlere saksı dibi denirdi. Yassı ve başa tamamen geçmiş olana tablakar denirdi. Yani tablakar yemek getirenler, böyle başlarının üzerine yemek götürenlere denen isim. Bir de hafiye yani istihbarat memurlarının feslerine nar çiçeği fesi denirdi. Fes türlü şekillerde giyilirdi değerli dinleyiciler. Bazıları iğri, kaş üstüne kadar iyikti. Bazıları yan, bazıları arkaya, bazıları da doğru vaziyette giyilirdi. Bu giyişlerden sahibinin efendiliğine, babayaniliğine yahut külhan beyliğine hükmedilirdi. Şapka kanununa takaddüm eden günlerde feslerde yeni modalar görülmeye başlanmıştı. Bazı kimseler püskülsüz fes giyiyorlardı. Şılık fesler, işleri hasırlı feslerde moda olmuştu. Cumhuriyetten evvel resmi yerlerde, büyüklerin önünde başın açık olması ayıptı. Talebeler mekteplerde feslerle, dershanelerde feslerle otururlardı. Fesin son zamanlarında bazı genç hocalar dershanelerde başların açılmasına müsaade ederlerdi ki bu müsaade okullarda ekseriya bir hadise olurdu. Bir zamanlar en güzel fesler Avusturya'da üretilmeye başlanmıştı. 1908 yılında Avusturya Bosna Hersek'i ilhak edince Avusturya mallarına boykot yapıldı. O zaman sadece İstanbul veya Tunus mamulü fes veya deri, kumaş, kalpak hatta Arnavut külahı, boşnak külahı dahi giyildi. 1926 yılında çıkarılan Şapka kanunuyla fes giymek yasaklandı. Fes din adamlarının, Müslüman din adamlarının ibadet kıyafetlerinde, o da etrafında beyaz tülbent sarılı olmak üzere hayatiyetini devam ettirdi.
1: Şimdi reklamlar.
2: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet. Bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Reklamları dinlediniz.

Değerli dinleyiciler, Osmanlı Devleti vaktiyle üç kıtaya nam salmış, hüküm salmış bir imparatorluktu. Bir ucu Atlas Okyanusu'na neredeyse dayanıyor, bir ucu ise efendim İran işlerine. Kuzeyde Rusya ortalarına, güneyde Yemen'e kadar uzanan geniş bir coğrafya. Çok kimse merak eder, bu kadar geniş bir coğrafyada Osmanlı Devleti bu coğrafyayı nasıl idare etmiş, haberleşmeyi nasıl sağlamış, bir anda bir yerden bir yere haber nasıl ulaşmış, hakikaten merak konusu. İşte bu hafta size bu konudan bir nebze bahsetmek istiyoruz.

Değerli dinleyiciler, hükümetin ta eski zamanlardan beri kendi muhaberesinin temin ve evrakını nakletmek için kullandığı kimselere Tatar veya Ulak veya Sa'i deniyordu. Ama en çok Tatar Ağalığı ve Tatar Teşkilatı kelimesi kullanılmıştır. Tatarlığa alınacakların namuslu ve emniyetli kimseler arasından seçilmesine itina ediliyordu. Ve ayrıca binici, sefer meşakkatlerine mukavemetli, bedenen de güçlü kuvvetli olmaları şartına da dikkat olunuyordu, dikkat ediliyordu. Sadrazam saraylarında, vükela ve vüzera konaklarında titizlikle terbiye edilmiş, ahlaki vaziyetleri uzun müddet tecrübeden geçmiş ağalar bu iş için elverişli görülürdü. Nazik olan bu mesleğe rastgele adamların girmelerini önleyici tedbirler alınmıştır. Ve Sultan 1. Abdülhamit zamanında bir Tataran Ocağı teşkil olunmuştur. Ve ocağın suret idaresi hakkında bir de ferman çıkarılmıştır. Çemberlitaş civarında bulunan Elçi Hanı uzun müddet bu ocağın merkezi olmuştu. Türkiye'de posta teşkilatının henüz kurulmadığı devirlerde her nevi haber ve mektupları işte bu Tatarlar götürür getirirlerdi değerli dinleyiciler. Merkezde vükela ve vüzera konaklarında, vilayetlerde valilerin maiyetinde bu maksatla yüzlerce Tatar istihdam olunurdu. Bunlar devlet memuru imtiyazını haiz idiler. Tatarlar hakkında bazı darbe meseleler dilimizde yerleşmiştir. Meşhur Tatar böreği de sofralarımızdadır, hala yaşar. Yaya kaldın Tatar ağası, Tatar'ın gidişini beğenmedim. Sanki Bağdat'a Tatar olmuş gibi sözler işte Tatar teşkilatından dilimize yerleşmiş bazı darbe mesellerdir. Anadolu'da ta Selçuklular zamanında mevcut olan bir muhabere teşkilatı vardı. Osmanlılar bunu ıslah ve tensik ettiler, kabul ettiler. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u zapt ettiği zaman en mükemmel şeklini bulmuştu bu muhabere teşkilatı. Fatih'in kullandığı Osmanlı Tatarları, kırmızı cübbeleri, uzun kara kavukları ve kavak gibi endamlarıyla her yerde göze çarparlardı. Belgrad'dan Kanije'den, Estergon Kalesi'nden İstanbul'a, İstanbul'dan Hint Denizi kıyılarına, Cezayir'e, İran hududundaki serdarlara fermanlar ulaştıran ordularımız arasında her türlü muhabere ve irtibatı temin edenler işte bu yiğitlerdi. Yüz beygirlik bir hamule ile Rumeli'nden gelen Tatar postalarını karşılamak için binlerce İstanbullu şevk ile, heyecan ile caddeleri doldururdu. Tuna boylarındaki gazilerden haber beklerdi ve bu haberler ağızdan ağza İstanbul afakına yayılırdı.

Değerli dinleyiciler, bize bir hazine bırakmış olan Evliya Çelebi seyahatnamesinin 5. cildinde 1066 Hicri, ki 1656'ya tekabül eder. 1066 senesi bir kış mevsiminde Van'dan Melek Ahmet Paşa'nın haber ve mektuplarını İstanbul'a getirip dönmesini hikaye ediyor. Bu Tatar yolculuğunda Evliya Çelebi uğradığı menzilleri, o yerlerin ahvalini etrafıyla, hatta saatleri ve isimleriyle yazıyor. Şanlı ecdadımızın atlı sporu ne derece mükemmeliyete vardırdıklarını, vücut tahammülünün nasıl hayretlere şayan bir mertebeye yükseltildiğini göstermesi itibariyle bu mevzu bilhassa genç subaylar tarafından tetkike değer. Şöyle diyor Evliya Çelebi: Van'dan 8 adet atlara süvar olup Bismillah diyerek Canibi Şimale, kuzey tarafına gidip Amik Kalesi'ni geçip menzil beygirleri alarak, atlarımızı değiştirerek Bargiri, Malazcirt, Hınsa, Altın Halkalı Cisri'ni geçip Hasan Kalesi'ne menzil aldık. Bugün Erzurum'un bir kazası burası. Andan Tavukçu Mustafa Paşa'dan mektup ve ihsan alıp Erzincan Kalesi'nde menzil aldık. Orada durmuşlar. Andan yarar beygirlerle sürücülerin namdarını alıp beygir ve sürücülerini değiştirmişler. Toplu Hisar Kalesi'ni geçerek Niksar Kalesi'nde menzil aldık. Badehu daha sonra Canibi Gart'ta güney tarafında Ladik şehrini geçip Merzifon şehrinde menzil aldık. Bundan dahi birer beygir alıp Semt-i Garb'a giderek Osmancı'yı geçip Tosya'da menzil aldık. Buradan da yarar menzil beygirleri alıp o gece gene seyirtip seher vakti İzmit Kalesi'nde menzil aldık. Burada 3 saat istirahat edip ve yarar atlar alıp ve nısf-ül leylde gece yarısı Gekboze'de, Gebze'de menzil alarak seher vakti şehri Üsküdar'a vardık ve andan kayık ile İstanbul'a geçip ve Van'dan çıktığımızın 13. günü İstanbul'a varmış olduk. Evliya Çelebi aynı yıl dönüşü de şöyle hikaye ediyor: Üsküdar'dan Gekboze'ye, Gebze'ye, andan İzmit, andan Hendek'i geçip gece gündüz yol alarak Bolu şehrine, andan Çerkez kasabasına geldik. Andan dahi vakti grupta güneş battığında kalkıp yolda 7 haramiye rast gelip bir hayli kelimattan sonra soyunun deyi üzerimize dal kılıç olarak yürüdüklerinde 3 hüddamımla attan inip heybelerimizde olan emirleri ve mekatibi gösterdik. Birisi "Bre neydek bunları? Altın ve cevahir var mıdır?" dedik de "La vallah billah, işte bunlardır. Bu heybede donumuz ve gömleklerimizdir." dedim. "Bereket versin, biz dağ adamıyız, bize gömlek lazımdır." deyu heybesiyle gömlekleri aldılar. Biri de "Belimdeki kılıca yapışayım" derken hakir dahi pertab ederek alarga oldum. Bir silaha falan davranıyorum zannına düşerek 7'si de üzerime tüfenk havale eylediler. Hakir ey gaziler, altındaki atı kalmış yorgun argın durgun olan adama salmak avrete el urmak gibidir. Bu sizin ettiğiniz bizi bu dağlarda kör oğlu etmemiştir. Eğer merdi hüda iseniz sizden emin olalım ve hemen yol alıp gidelim deyu lüt ile tekellüm eylediğimde birisi belinden kılıcı çözüp "Yiğit, bu kılıç pek iyi bir kılıçtır. Sana yadigarım olsun. Sen de belindeki gümüşlü kılıcı bana ver. Ben de senin yadigarını taşıyayım" deyu minnet etti. Hakir "Nola" deyip kılıcı verip ve cümlesiyle öpüşerek karındaş olup hamdü hüda bir şeyimize vaziyet ettirmeyip andan Tosya'ya, ol gece Osmanlı'yı geçip Gümüş ve Kerkez kasabalarını ubur edip geçip Amasya'ya, andan Cengelli Belini gece ubur edip Niksar Kalesi'nde menzil aldık. Andan Koyulhisar menziline ve aşağı uçurumdan uçarak Keremli nahiyesine geldik. Andan Erzinçli şehrini geçip dinç atlar üzerinde Erzurum sahrası ile gidip Erzurum kalelerine ve buradan dinç atlar alıp Amik Kalesi'ni geçerek Van Kalesi'ne geldik diye anlatıyor. Evliya Çelebi'nin eşkıyaya yaptığı muamele de enteresan. Bükemediğin eli öpmek lazım demişler. Fakat kendisinin bu Tatar teşkilatı ile beraber olan seyahati de bizim için hakikaten mühim bir vesikadır. Değerli dinleyiciler, Tanzimat-ı Hayriye'nin ilanına kadar olan zaman içinde İstanbul'da emre amade bir halde 300 ve taşrada ise her valinin maiyetinde 50 kadar Tatar bulunurdu.
Bunların icabında adam ihzar etmek, yani adam getirmek gibi ayrıca bir vazifeleri daha vardı. İstanbul'da elçi hanında oturan en büyük Tatar subayına ocakbaş Tatarı, vüzera ve vükelanın yani vezirlerin ve vekillerin mahiyetinde bulunan Tatarların büyüğüne de vezir Tatar ağası. Ve bunlardan sonra gelen subaylara da Tatar oda başısı denirdi. Her 100 Tatar'a bir Tatar ağası kumanda ederdi. Ocak mensupları arasında çok sıkı ve sert bir disiplin cariydi. Bilhassa ocak baş Tatar ağasına itaat ve hürmetleri fevkalade bir derecedeydi.

Efendim bu Tatarların kıyafetleri umumiyetle siyah kuzu derisinden, tepesi yeşil ve sarı çuhalı kalpak. Elbiseleri kırmızı çuhadan yapılmış iki düğmeli kaput ve bunun altına da kadife üzerine sırma işlemeli cepken ve dökme şalvar, ayaklarında da sarı çizme. Böyle ihtişamlı, kendilerine mahsup bir kıyafeti var. Vezirler ve valiler sefere çıktıklarında ocaklarına mahsus bayraklarıyla onları takip ederlerdi. Ve işlerinde yetişen hoş meşrep, nekre, nükteci, tatlı sözlü adamlar tuhaf tuhaf fıkralar, hikayeler naklederek, yerine göre cinaslı nükteli sözler sarf ederek yolun meşakkatini gidermeye ve efendilerini eğlendirmeye çalışırlardı. Yani Tatar ağzı sadece haber ve mektup ferman götürmez, aynı zamanda seferde ağaları da hoşnut edecek, hoş bir seyahat geçirmeyi temin edecek meziyette ve vasıfta kimselerdi.

Değerli dinleyiciler, bizde garp usulünde posta ihdası, lüzum ve zarureti Sultan II. Mahmud tarafından anlaşılmıştır. Ve ilk adım onun tarafından atılmıştır. Bu padişahın el yazısıyla yazılı olup Babali Evrak Hazinesi'nde bulunan Hattu Humayun dikkatle okunmaya şayandır. Sultan II. Mahmud, Kazasker Mustafa Rakım Efendi'nin talebesidir ve yazıyı ondan meşk etmiştir. Onun için yazısı en güzel olan padişahlardandır. Sultan Mahmud'un Hattu Humayun'un meali şudur değerli dinleyiciler. Benim vezirim, Nizam-ı Mülk Humayun'umun istihsali ve irat tedariki vacip eden olduğuna ve deri saadetimden taşlıya gönderilen ve taşladan deri saadetime gelen mekatip, mektuplar, kimden kime gelip gittiği malum olmamak mülabesesiyle, kimden geliyor kime gidiyor belli değil, tahrirat maddesinde fesat tekevvüm ve zuhur eylediğine binaen, dolayısıyla kaydedilemiyor kime geldiği kime gittiği belli değil, bu madde dahi yoluna konulmak üzere Hatır-ı Humayun'uma şu veçiyle hutur eder ki aklıma şöyle gelir ki, ve Malik-i Sahire'de cari olduğu misüllü diğer ülkelerde olduğu gibi Turku Devleti Aliyem'den kârgüzar bir kimse hüsnü tabir ile bu hususa nazarı nasp ve bir münasip mahal tahsis olunarak Anadolu ve Rumeli'nin münasip mahallerine adamlar ikame edip fîmâ bâd hiç kimesine hot be hot mektup göndermeyip gerek ehli İslam ve gerek reaya ve efrenç taifeleri gönderecekleri mektup ve emanetlerini nazıra götürüp septi defter olunarak her bir mahalle muhakkaten Tatar ihracıyla mahallene gönderip adamları marifetiyle hesabına verilse ve taşladan dahi kezalik bu usul üzere tahrirat ve emanet gönderilse ve münasip veçiyle avait bağlansa hem tahrirat maddesi fesattan kurtulmuş olur ve hem vefir irat mahsulü memul olur. Yani bir teşkilat kuralım, bir nazır kuralım, buna bağlı Tatarlar olsun. Bunlar mektup ve emanet taşısın, eşya taşısın. Bunun dışında kimse kendi başına eşya taşımasın. Herkes eşyasını götürsün, bunlara teslim etsin. Ve kime ne gönderdiği belli olsun. Bunlar kolayca kaydedilebilsin. Hem de bundan dolayı devlete bir gelir gelsin diyor. Dünkü gün lisanen sana ifade edecek idim. Talimat ile meşgul olduğundan vakit olamadı. Münasip ise bu hususu etraf ile mütalaa ederek sureti hüsnü nizamını tarafı şahanem arz ve istizan eyleyesin. Vezire yazıyor bunu sadrazama. Yani aklıma böyle bir şey geldi. Bunu bu şekilde tanzim et ve bana getir. Maalesef Sultan Mahmud'un ishar ettiği bu arzu bütün samimiyetine rağmen muvaffak olamadı değerli dinleyiciler. Bu işin başarılması Gülhane Fermanı'nda Sultan Hamid Mahmud'un oğlu Sultan Mecid'e müyesser oldu. Bu surette ilk muntazam posta İstanbul-İzmit arasında tesis olundu ve tertip olunan tantanalı açılış merasimi için Sultan Abdülmecid fayton arabasıyla Kartal'a kadar teşrif etti.

Değerli dinleyiciler, 19. asır başlarındaki Yunan ihtilali sırasında İngiliz donanmasıyla Şark sularında hizmet eden ve Sultan Mahmud'un giriştiği ıslahat ve tecdit hareketi sırasında İngiltere devleti tarafından Osmanlı donanması emrine verilen ve müşavir paşa unvanıyla donanmamızda hayırlı ve faydalı hizmetler ifasına muvaffak olan Vice-Amiral Sir Slade, memleketimize dair yazdığı bir seyahatnamede Tatarlar hakkında gördüklerini şöyle hikaye ediyor. Rumeli'yi dolaşmak üzere Tekirdağ'dan yola çıktığım zaman yanında memlekette Tatar denilen ve posta hizmetinde kullanılan bir Türk bulunuyordu. Adı Veli olan bu adam ırkının en yakışıklı ve en güzel bir örneğiydi. Veli'nin mensup olduğu Tatarlık mesleğinde hayatın nasıl geçtiğini layıkıyla anlamak isteyen bir Avrupalı İstanbul'dan Üsküdar tarafına geçmeli ve bu Tatarları uzun bir yola çıkarken veyahut uzun bir yoldan geldiği vakit kendi gözüyle görmelidir. Tatar İstanbul'dan yola çıkarken hayat, neşe, sıhhat ve cevvaliyet modelidir. Saçı sakalı tek teline kadar itinayla taranmış, tuvaletli ve yüzü taravetli olup insana itimat verir bir haldedir. Uzun kalpağı şöyle çapkınca bir yana doğru yıkılmış, üzerine de parlak çiçekli bir yemeni sarılmıştır. Kolları yırtmaçlı kırmızı çuha ceketi, şalvarı çok güzel, çizmeleri parlak ve son derece temizdir. Alaturka geniş üzengiler ne kadar parlatılmak mümkün ise o kadar parlaktır. Güzel eğer takımları, belinde gümüş kakmalı çifte tabancaları, kehribar ağızlı çubuğu ile cidden görülmeye değer bir Türk şövalyesidir. Lakin kendisini bir de uzun yoldan geldiği zaman görünüz. Onu doğurup büyüten anası bile tanıyamaz. Altındaki at durur durmaz, eğerden inmeye vakit bulamaksızın kendini adeta toprağa bırakıverir. Bir çubuk bile yakmaya mecali yoktur. Ağrı ve sızı ile bitkin bir haldedir. Tatarların üzerinde bizim için taşınması imkansız hacimde kuşak, ağır tabancalar, yatağın bıçağı, havlular, çevreler, mendiller, işlemeli tütün kesesi, süslü enfiye kutusu vesaire vardır. Bu haliyle adeta cephane ve levazım deposu gibidir.

O zaman da Türkiye'de en ziyade methü sena olan Tatarlar, Suriye sahilindeki Akya Kalesi'ne gidip gelen Tatarlar olup bu mesafeyi 12 günde alırlarmış. İstanbul'dan Edirne'ye 2 günde giderlermiş. Müşavir Paşamız, yani Sleyt, Sir Sleyt, İstanbul'da bulunduğu tarihlerde yaşayan başlıca bir Tatar'dan bahseder ki, bu Tatar'ın İngiltere sefareti tarafından Hindistan'a ait mektupları Bağdat'a ulaştırmak için istihdam olunduğunu ve bu Tatar'ın İstanbul'dan Bağdat'a kadar olan 2300 kilometrelik mesafeyi 14 günde aldığını yazmakta. Ve başka bir Tatar'ın da bu mesafeyi 9 günde kat etmek suretiyle rekor kırdığını bildirmektedir. Ancak bu Tatar'ın İstanbul'a yetişmesinden 2 saat sonra öldüğünü de hikaye etmektedir.

Değerli dinleyiciler, aradaki mesafe, dağlar ve nehirler, muntazam yolların mevcut olmaması düşünülürse insanın buna inanamayacağı gelir. Lakin hadisenin sıhhati devlet sicilleriyle sabittir. Vaktiyle bu tür Tatarlara tesadüf edenler olmuştu. Biz bu Tatarlara yetişenleri gördük. Mesela birisi vaktiyle Halep'te tesadüf ettiği böyle bir Tatardan bahsederdi. Yüksek ve yakışıklı endamıyla canlı bir heykeli andırdığından bahsederdi. Adı Uzun Süleyman Ağa'ymış. İstanbul ve Bağdat arasını 2 haftada aldığı söylenirmiş. Değerli dinleyiciler, Tatarlar devletten oldukça iyi maaş alırlardı. Sadece bu yüzden değil, getirip götürdükleri haberlerin iyiliğine göre valilerden, kumandanlardan hediyeler ve bahşişler de alırlardı. Taşıdıkları hususi mektuplardan, poliçelerden, paralardan istifadeleri olurdu. Bilhassa para götürmekte gösterdikleri sadakat ve namuskarlık ne kadar övülse azdır. Bir Tatar'a tevdi olunan emanet ziyaya uğrarsa, kaybolursa, miktarı ve değeri ne kadar çok ve ne kadar büyük olursa olsun, Tatar esnafı cemiyeti tarafından derhal tazmin olunurdu. Çünkü Türkiye'nin her tarafında Tatar ağasının kumandasında olmak üzere muntazam bir teşkilat vardı. Yakın zamanlara kadar bu teşkilat mevcuttu ve aynı dürüstlükte devam ederek bilhassa şimendifer nakliyatı olmayan yerlerde postaları, yine posta Tatarları naklederlerdi.

Değerli dinleyiciler, bir Tatar postası bir sürücüyle mahalle emniyet ve asayişin derecesine göre yanlarına katılan süvari jandarmalarından ve bir de posta çantalarını taşıyan beygirlerden mürekkep olurdu. Çantalar su geçirmez meşindendi. Üstten atma kapaklı heybe bavul biçiminde olurdu. Posta en önde sürücü, arkada posta çantalarını taşıyan beygirler, daha arkada Tatar ve jandarmalar olduğu halde gür sesiyle geçtiği yerlerde posta diye bağırır ve bu surette postanın geldiğini halka ilan ederdi. Ahaliden meraklı olanlar da postane önünde toplanırlardı. Şam'dan Medine ve Mekke'ye ve hatta Dağ Cenüp'teki merkezlere ise postacılık hecin develeriyle naklolunur idi. Ve postanın selamet ve emniyeti güzergahtaki kabile şeyhleri tarafından temin olunurdu. Devlet tarafından her sene bu şeyhlere maktuan bir para tehdiye olunurdu veya İstanbul'dan hallerine münasip hediyeler gönderilirdi.

İşte değerli dinleyiciler, üç kıtaya kök salmış bir imparatorluk böyle haberleşiyordu. Tatar ağaları uzun yıllar varlıklarına devam ettirdiler değerli dinleyiciler. Posta teşkilatı kurulduktan sonra da Tatar ağaları posta teşkilatının emrinde faaliyet gösterdiler. Posta teşkilatı yakın zamana kadar şöyle çalışırdı. Posta şübendiferlerle, trenlerle naklolunur, belli merkezlerde bunları yine posta Tatarları alırlardı. Bu posta Tatarları önceden ihaleye girerlerdi. İhaleyi alır ve belli bir iki merkez arasındaki ihaleyi alırlardı. Bu yaklaşık bir günlük yol olurdu ki 30-35 kilometredir. Diyelim ki iki kasaba var. Bu iki kasabanın birinden tren geçiyor, diğerinden geçmiyor. Tren geçen kasabada o posta alınır. Oranın ihalesini alan postacı o postaları alır ve 30-35 kilometre, yani bir günlük mesafedeki kasabaya götürürdü. Ve oranın mektuplarını da alır, tekrar buradan postaya verirdi. Ve böylece haftada iki kere o iki kasaba arasında gider gelirdi. Bu senelik ihalelerle yapılırdı değerli dinleyiciler. Umumiyette her yerin belli bir posta tatarı vardı. Bu posta tatarı oranın ihalesini hep alırdı. Çok nadir hallerde bu posta tatarı değiştirilir veya öldüğü zaman yerine çocuğu veya kardeşi geçerdi. Eğer iki merkez arasındaki mesafe bir günlük yoldan uzunsa, oranın posta, ayrı bir posta tatarı oradan çıkar. Bu da trenin geldiği merkezden çıkar ve tam orta yerde buluşurlardı. Yani bir günlük yol kadar gelirler ve posta malzemesini değiştirirlerdi. Yani şömendiferin olduğu merkezden gelen mektupları getirir, karşı tarafın postacısına, posta tatarına verir. Karşı tarafın posta tatarı da yollanacak mektupları tren merkezine gidecek olan posta tatarına verirlerdi. Ve bu şekilde bir değişim yapılırdı. Bu da haftada iki gün devam ederdi. Yani haftada iki gün tekrarlanırdı. Bir gün, bir de bir başka gün tekrar, trenin geliş saatlerine bağlı olarak. Yani en uzak kasabalara bile, trene en uzak kasabalara bile efendim mektup, posta bir hafta içinde en geç ulaşırdı. Çimendifere uzak olan yerlerde ise gemi postası mevzu bahisi, ki Karadeniz, Doğu Anadolu'nun bazı yerlerinde böyleydi. Posta gemiyle gönderilir. Gemiden postacılar, posta tatarları postayı alıp ihalesini aldıkları merkeze kadar götürürlerdi. Tabii her kasabanın farklı posta tatarı olurdu. Bazen bir posta tatarı imkanına göre birkaç posta merkezinin ihalesini alır. Bir gün birini, bir gün diğerini götürür. Bunun karşılığında da o posta ücretlerini alır. Ayrıca haber götürdüğü yerlerden bahşiş alırdı. Bu şekilde de maişetini sağlardı. Değerli dinleyiciler, bu artık tayyare ve tren postasının her yere ulaşmasından sonraki yaklaşık 50'li yıllardan itibaren artık bu şekilde posta tatarlarının iki merkez arasında, yani tren ve gemi merkezi ile bunun olmadığı merkezler arasında posta götürüp getirmesi tarihe karıştı.

0: Ücretli reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

Değerli dinleyiciler, dünyanın en ufak devleti olup Roma'da bir büyük saraydan, Vatikan Sarayı ile müştemilatından ve muazzam Saint Pierre Kilisesi'nden, bir de şehir içindeki birkaç kiliseden ve şatodan mürekkep bir devlet var, Vatikan. Çeşitli vesilelerle Papa'nın ölümü, yeni Papa'nın seçilmesi ve çeşitli vesilelerle zaman zaman gündeme gelir. Fakat aslında dünya politikasında ve dünya tarihinde çok mühim bir yeri vardır bu küçücük devletin. Cilminin küçük olduğuna bakmayın. Tesir ve nüfuzu itibariyle dünyanın en güçlü devletlerinden, hatta güç odaklarından bir tanesidir. Evet, Vatikan günümüzde Roma'nın merkezinde bulunan bir büyük saraydır. Ve bu sarayın yakınında, buna Vatikan Sarayı deniyor, müştemilatlar var. Ve Saint Petro, Saint Pierre Kilisesi var Fransızca söylenişiyle. Meşhur Saint Pierre Kilisesi. Şehrin içinde ayrı bir kilise var. San Giovanni di Laterano denilen bir kilise var. Yine Roma civarındaki birkaç sayfiyede bulunan küçük araziler ve bir şatodan mürekkeptir. Vatikan, Türkiye'nin de kendisiyle siyasi münasebet kurduğu, dünyanın her ülkesiyle diplomatik münasebeti olan müstakil bir devlettir. Fakat bu diğer müstakil devletlere benzemiyor. Ordusu itibariyle, sınırları itibariyle diğer devletlere benzemiyor. Ancak güç itibariyle, biraz evvel söylediğim gibi, dünyanın en önde gelen devletlerinden bir tanesi. Ve de enteresan. Kuruluşu, şekli, idare tarzı enteresan. Dünyada teokratik, yani dine dayalı devletlerden birkaç tane devlet varsa, onlardan bir tanesi, önde geleni Vatikan'dır. Tibet, şu anda Çin işgalinde olan Tibet ve günümüz İran'ı, bu teokratik devletlere bir başka örnektir. Başka da fazla örneği zaten yoktur. Başta Papa'nın bulunduğu, Papa'nın Hazreti İsa'nın vekili olarak bu devleti idare ettiği, aslında bütün dünya krallığını idare ettiğine inanılan bir devlet. Papa günahsız ve hata yapmaz. Onun için onun emirleri, buyrukları hem Hristiyanlık dininin hem de Vatikan Devleti'nin emirleri oluyor ve kaydı hayat şartıyla seçiliyor. Vatikan'la münasebetlerimiz Osmanlı Devleti zamanına dayanır değerli dinleyiciler. Diplomatik münasebetlerimiz, Sultan Reşat tahta çıktığı zaman bu culusu haber vermek üzere her yere heyetler gönderilmiş. Roma'ya da bir heyet gönderilmiştir. Bu heyet Gazi Ahmet Muhtar Paşa riyasetindeydi. İtalya kralına Sultan Reşat'ın tahta çıkmasını bildirmiş. Ayrıca Papa'ya Sultan Reşat'ın tahta çıktığını ibla için diğer bir heyet yollanmıştır. Bu heyete de devrin teşrifat naziri, yani protokol müdürü Galip Paşa başkanlık etmişti. Papalığın öteden beri İstanbul'da bir temsilcisi, bir mümessili vardır. Ve Türkiye'deki Katoliklerin, ama daha ziyade Latin asıllı Katoliklerin ruhani lideri olarak faaliyet gösterir. Türk vatandaşları arasında da Katolikler vardır. Onun için öteden beri papalıkla ülkemiz arasında bir münasebet vardır. Hatta diplomatik münasebet yok iken bile, yani sefir taati edilmeden önce bile bu münasebet vardı. Çünkü Papa dünyadaki bütün Katoliklerin ruhani lideridir. Dünyanın neresinde Katolik varsa Papa onların dünyevi ve aslında ruhani lideridir. Şimdi bu Vatikan'ın enteresan tarihçesinden size bir nebze bahsetmek istiyoruz. Ve Vatikan'ın tarihi uzak bir geçmişe, Hristiyanlığın ilk yıllarına dayanmaktadır. Ve karanlıklar içinden yavaş yavaş sıyrılarak asırlar boyunca türlü inkılaplara göğüs germiştir. Mesela 1077 yılında Almanya hükümdarını aforoz etmiştir Papa. Hükümdar yalın ayak İtalya'ya gelmiş ve Papa'nın kapısında günlerce beklemiş karda yağmurda. Bu derece kudretli ve müthiştir. Fakat bazen de isyan etmiş kitleler karşısında İtalya'dan kaçarak bir müddet Fransa'nın güneyindeki Avignon kasabasında oturacak kadar da aciz zamanları olmuş. Hele Fransa ihtilalinden itibaren yarım asır içinde 3 kere böyle öteye beriye sığınmaya mecbur kalmıştı Papa. Rivayet o ki Hazreti İsa'nın havarilerinden olan ve onun akidelerinin naşiri, neşredicisi olan Aziz Petrus
veya Fransızca söylenişiyle Saint Pierre veya San Pedro, çeşitli rivayet şeylere göre, lehçe dillere göre söylenişi bu. Bundan itibaren Hristiyanların inanışına göre Hristiyanlık dininin daima bir reisi vardır. Ve bu reisler kimdir? Bunların birçoğunun çehreleri veya isimleri üzerinde ittifak yoktur. Fakat 431 yılından itibaren bunda bir aydınlık mevzu bahistir. O tarihte Efes'te bir konsil, büyük bir dini toplantı toplanmıştı ve Roma'daki başpapazın papa unvanına sahip olması kabul edilmişti. İmparatorlar Roma'yı terk etmişlerdi. Roma İmparatorluğu yıkılmış, Bizans kalmış ve imparatorlar Roma'yı terk etmişlerdi. Bundan dolayı papaların kudreti artacak ve Hristiyan ananelerine göre Türk Hakanı, Hun Hakanı Atilla'yı Roma'ya girmekten de o devrin papası men edecekti. İşte değerli dinleyiciler, papaların nüfuzu bu tarihten sonra artmıştır. Rivayete göre Hazreti İsa yeryüzüne Allah'ın hükümranlığının cismani temsilcisi olarak gelmiş. Göğe yükseldikten sonra da bunu bir vekil bırakarak bu hükümranlığını devam ettirmiştir. İşte bu vekil rivayete göre sonradan kabul edilen bir husus bu. Saint Petrus, Aziz Petrus'tur. Dolayısıyla Hristiyanların, Katoliklerin kabul ettikleri ilk papa da Saint Petrus'tur. Saint Petrus kemikleri bugün Vatikan'da Saint Peter Kilisesi'nin mahzeninde gömülüdür. Saint Petrus'tan sonra Hristiyanlar hep belli bir papanın bulunduğunu kabul etmişlerdir. İlk zamanlar Hristiyanlara göre değerli dinleyiciler, Roma'daki papa, papa değildi. Roma Patriği idi. Nitekim bugün Ortodokslar da papayı Roma Patriği olarak görürler. Hristiyanların ilk çağlardaki en meşhur dini merkezlerinden bir tanesi Kudüs, Antakya, İskenderiye idi. Daha sonra İmparator Roma'dan İstanbul'a gelip de Bizans İmparatorluğu kurulunca imparatorun himayesinde dördüncü bir patriklik olarak İstanbul Patrikliği kuruldu. Ve Hristiyanların dört büyük patrikliği oldu. Arkasından İstanbul'daki imparatorun din mezhepleri arasındaki, Hristiyanlık mezhepleri arasındaki tercihlerinden dolayı Roma'da ayrı bir patrik yer aldı. İstanbul'daki imparator bazen, o zamanki Hristiyanlar mezheplere ayrılmışlardı. İçinde Ariusçu olan, Nasturi olanlar vardı. Ariusçular Baba oğlu ve Kutsal Ruh'u kabul etmezler. Allah Allah'tır, Hazreti İsa onun oğlu değildir, kuludur ve peygamberidir. Fakat kendisinde uluhiyet parçaları vardır. Yani ilahi latifeler vardır diye kabul ederler. Ve bir ara İstanbul'a hakim olmuşlarsa da daha sonra imparator değişikliğiyle Ariusçular buradan kaçmak zorunda kalmışlar. İşte Ariusçuların İstanbul'da hakim olduğu zamanlarda Arius karşıtı olanlar Roma'yı itiraz etmişler ve zamanla bu güçlerini arttırarak Roma'yı da Hristiyanlığın 5. mukaddes yeri olarak kabul ettirmişlerdir. Dolayısıyla 5 tane patrik hasıl olmuştur. Roma'daki imparator tamamen Roma'dan ayrıldıktan sonra Roma Papa'ya kalmıştır. Yani Roma Patriğine kalmıştır. İşte Atilla'nın İtalya'yı tehdit etmesi Roma'daki patriğin gücünü arttırmış ve Roma Patriği kendisini diğer patriklerden daha önde bir kimse olarak kabul ettirmeye çalışmıştır. Bir ara Frankların kralı olan Şarlman büyük bir imparatorluk kurmuştur Fransa merkezli. Ve Şarlman'a, yani Büyük Karolus'a, Büyük Karl'a, Şarlman, Karolus, Manius, Büyük Karl demektir. Buna tacını papa giydirmiştir. Şarlman, papanın, daha doğrusu o zamanki ismiyle Roma Patriği'nin nüfuzundan, gücünden istifade etmeyi düşünmüş ve ondan hep iyi geçinmiştir. Çünkü o zaman Hristiyanlar Roma Patriği'ne, Avrupa yeni yeni Hristiyan oluyor, Roma Patriği'ne çok itibar ediyorlardı. Şarlman'a tacını papa giydirmiştir ve böylece Mukaddes Roma Cermen İmparatorluğu kurulmuştur. Mukaddes Roma Cermen İmparatorluğu 1804 yılına kadar şeklen de olsa devam etmiştir. Eski Almanya, yani İtalya da buna dahil, Fransa da buna dahil, ama zamanla Fransa'yı kaybetmişler, İtalya'yı kaybetmişler. Almanya da parçalanmakla beraber hükmen Mukaddes Roma Cermen İmparatorluğu devam etmiştir. Ta ki Napolyon devrine kadar, 1804 yılında Napolyon Mukaddes Roma Cermen İmparatorluğunu lağvetmiş. Ondan sonra da kimsenin kurmaya gücü yetmemiş. İşte Avrupa Birliği bir nevi Mukaddes Roma Cermen İmparatorluğu'nun ihyası gibidir. İşte papalık
bu Şarlman'ın kurduğu devlet zaafa düşüp yıkıldıktan sonra daha da güçlenmiş ve İtalya'da, dedik ya Fransa, İtalya ve Almanya bir devletti. Fransa ayrıldı, Almanya ayrıldı, İtalya ayrıldı. İtalya Papa'ya kaldı. Ve Papa İtalya'da cismani bir devletin reisi oldu. Yani Şarlman devrinde, ki bu bundan bin sene kadar, bin küsur sene kadar öncedir. İtalya Papa'nın devleti olunca Roma'da bu devletin baş şehri Makarra oldu. Ve hatırı sayılır bir büyüklüğe erişti. Hatta papalık sadece İtalya'dan değil, Fransa'nın güneyinde de mesela Avignon gibi bazı topraklara sahipti. Ve Orta Çağ'ın en güçlü devletlerinden birisiydi.

Değerli dinleyiciler, papalık tarihinde çok büyük darbelere şahit olmuştur. Bunların başında Ortodoksluğun zuhuru gelir. 11. asır ortalarında değerli dinleyiciler, İstanbul'daki Patrik ile Roma'daki Patrik arasındaki ihtilaflar artık iyice su yüzüne çıktı. Her iki Patrik de işin esasında Hristiyanlar üzerinde hakim olma iddiası, fakat görünürde kiliselerde heykel mi olsun, ikona mı olsun, kıyafetler şöyle mi olsun, böyle mi olsun, papazlar evlensin mi, evlenmesin mi gibi çeşitli ihtilaflarla bu hadde geldiler. Ve neticede 11. asır ortalarında İstanbul'daki Patrik, Roma'daki Patrik'le ilişkilerini kestiğini ilan etti. Ve ayrı bir yol tuttu. Bu yola Ortodoks yolu diyorlar. Ortodoks, bizdeki Sünniliğin bir karşılığıdır değerli dinleyiciler. Yani doğru yolda olan demektir. Bunlar kendilerine Ortodoks, yani doğru yolda olan ismini verince, o zamana kadar Ortodoks ve Katolik telaffuz edilmiyor. Bu sefer Roma'daki Papa'ya bağlı olan Hristiyanlar da kendilerine Katolik dediler. Katolik evrensel olan demektir. Yani işin özü esası bu. Diğerleri sonradan çıkmak manasına. Ve Roma'daki Roma Patriği işte bu kendine bağlı olan Avrupa'daki Katolik Hristiyanların ruhani lideri olmuştur. Ve Hristiyanlıkta çok büyük bir bölünme yaşanmıştır. Bu Hristiyanlıktaki ilk bölünme değildi. Ta Aziz Petrus zamanında Paulus isminde kendini havarilerden olduğunu iddia eden ama aslında havarilerden olmayan bir kimse Saint Paul, Hristiyanlık akidesine Hristiyanlıkta olmayan Yunan felsefesinden bazı umdeleri sokmaya çalıştığı zaman, ki bunu Avrupa'daki putperestleri Hristiyanlık dinine sokabilmek maksadıyla yapıyordu, tavizler veriyordu. Karşısında Saint Petrus ve Saint Barnaba, Aziz Barnaba'yı bulmuştu. Ve her ikisiyle yollara ayrılmıştı. İşte Avrupa Hristiyanlığı Paulus'un kurduğu Hristiyanlık olarak günümüze kadar devam etti. Aziz Barnaba ise Anadolu'da yaşadı ve Kıbrıs'ta vefat etti. İlk ayrışma buydu. İşin esasında da Paulus'un domuz etinin yenilebileceği ve sünnet olunmasına gerek olmadığı şeklindeki inancı yatıyordu. Aziz Barnaba Yahudi kültüründen geldiği için Hazreti İsa'nın sünnet olması sebebiyle sünnetin Hristiyanlıkta da olduğunu, domuz etinin Hristiyanlıkta da yenmeyeceğini ve heykellere, tasvirlere hürmet etmenin Hristiyanlıkta olamayacağını iddia ediyordu. Yahudi dininde böyledir. Hazreti İsa da bu şekilde yaşamıştır. Nitekim bugün Noel'den sonra kutlanan yılbaşı Hazreti İsa'nın sünnet olduğu gündür. Çünkü Yahudiler çocuklarını 7 ile 8 günlük iken sünnet ederler. Noel 25 Aralık'ta olduğuna göre 31 Aralık'ın sonu gecesi, yani 1 Ocak Hazreti İsa'nın sünnet olduğu güne tekabül ediyor. Değerli dinleyiciler, daha sonra Doğu Hristiyanları denilen Süryaniler, Yakubiler, Nasturiler, Ermeniler çeşitli vesilelerle daha ilk çağların sonunda ve orta çağın başlarında ayrılmışlardı. Ve bunlar ne İstanbul'daki Patriği ne de Roma'daki Patriği metbu tanıyorlardı. Ve bu Hristiyanların kalıntıları günümüze kadar devam eder. Süryaniler, Ermeniler, Nasturiler ve Melkitler. Bugün Orta Doğu'da bunların hepsi küçük gruplar halinde hayatiyetini devam ettirmekte. Ne İstanbul'daki Patriği ne de Roma'daki Papa'yı metbu tanımaktadırlar. İşte Ortodoksluğun doğuşu Roma'daki Papa için büyük bir darbe, ama aslında Papa'nın adını koymasına vesile olan bir hadise olmuştur. Bu tarihten sonra Papa, bağlılarına da Katolik denmiştir. İkinci bir darbe tabii Papalık için Protestanlığın doğuşu olmuştur değerli dinleyiciler. Avrupa Hristiyanları arasında İncil'in Latince olmasından ve ruhban sınıfının aşırı zenginleşmesinden ve güç kuvvet sahibi olmasından hoşlanmayan bir grubun çıkarttığı bir harekettir reform hareketi. Ve bu hareket neticesinde Papa'yı artık metbu tanımayan, onu ruhani lider tanımayan ve İncil'i Latince dışında okuyan ve kilise hiyerarşisinde bazı değişiklikler kabul eden, papazların evlenebileceğini kabul eden, Papa'nın emirlerini dinden kabul etmeyen bir grup doğmuştur. Bunlara Protestan deniyor ki Kuzey Avrupa'da bunlar hayli ağırlığı olan bir mezheptir. Bu da Katolik dünyası için, Papa için, Papalık için büyük bir darbe olmuştur. Fakat Papa gücünü her zaman devam ettirmiştir. Cismani hükümdarlığını da devam ettirmiştir. Bazen ülkesi küçülmüş, bazen büyümüş ama aynı şekilde devam etmiştir. Tarihte çok meşhur roller oynamıştır. Mesela Osmanlı Şehzadesi Sultan Cem'in
Papa tarafından mevkuf olarak Vatikan'da tutulduğunu biliyoruz. Ve rivayete göre Sultan Cem'i zehirlemiştir zamanın papası Borgia. Papa Borgia, Alessandro Borgia, Meccid ailesindendir. Floransalıdır ve tarihin kaydettiği en ahlaksız insanlardan birisidir. Tatbik ettiği cinayetlerin haddi hesabı yoktur. Kız kardeşiyle gayrimeşru hayat yaşayacak kadar da ahlaksız bir adamdır Alessandro Borgia. 6. Alexander. Bu papanın oğlu Cesare veya Sezar, komşularıyla yaptığı muharebelerde papalığa çok arazi kazandırmıştır değerli dinleyiciler. Ve bu yine bu hanedandan olan Papa 10. Leon, Alessandro Borgia'nın hilafına sanata meraklı, ince ruhlu bir adamdı. Ve güzel sanatların himayesi bakımından tarihin en mühim ve en şaşalı devrelerinden birini teşkil etmiştir. Bu 10. Leon'un papalığı. Aynı aileden iki kimse, birbirinden tamamen zıttır. Değerli dinleyiciler, Ortodoksluğun ve Protestanlığın doğmasından sonra meşhur Fransız ihtilalinin de papalığın cismani hükümetine karşı indirilmiş ağır bir darbe olduğunu kabul etmek lazım. Fransız ihtilaliyle Fransa'da din yasaklanmış, papazlar ağır takibata uğramış, kiliseler kapatılmıştır. Fransa öteden beri papalığın en yakın hamisi ve en güçlü Katolik devletiydi. Ve papalık için bir arka bahçe, hatta bir ön bahçe mahiyetindeydi. Fransa'nın dinsizlerin eline geçmesi papalık için çok ağır bir darbe olmuştur. Hatta Fransız ihtilalinin çocuğu sayılan, Fransız ihtilalinin varisi sayılan Korsikalı asker Napolyon Bonaparte yavaş yavaş ihtilalin külleri arasında hükümranlığını kurmuş. Önce konsil, arkasından 1804'te Fransa imparatoru olmuştur. Napolyon Bonaparte'a tacını papa giydirmiştir. Ancak bu taç giyme hadisesi çok enteresan olmuştur. Şarlman ve bunun dışındaki papalar hep İtalya'ya gidip Roma'da papanın elinden taç giymekle beraber giydiği halde, giymesine rağmen Napolyon Bonaparte Papa Pius'u Fransa'ya, Paris'e çağırmıştır. Normal şartlarda papanın oraya gitmesi tabii ki mümkün değil, olur şey değil. Fakat ne çare ki, el hükmü limen galebe, güçlü olanın sözü geçer. Papa Pius sırf Fransa'da Hristiyanlığın yeniden neşvinema bulması ümidiyle arabasını atlamış, binbir zahmetle Paris'e gelerek bu Korsikalı askere taç giydirmiştir. Notre Dame Kilisesi'nde bu taç giydirme hadisesi de enteresan olmuştur. Çünkü Napolyon Bonaparte tacı papanın elinden alarak kendi başına koymuş, böylece papanın kendisine taç giydirmesine muhtaç olmadığı imajını vermek istemiştir. Bu da papaya bir hakarettir, fakat papa bunu da sineye çekmiş, görmemezlikten gelmiştir. Çünkü daha önceki Fransa krallarından güzel Filip papayı Vatikan'dan çıkartmış ve Fransa'nın Avignon şehrinde oturmaya mahkum etmişti. 50 küsur sene Avignon'da bir papa, Roma'da ise başka bir papa bulundu. Yani Hristiyan dünyasının iki papası oldu. Daha sonra Filip'in ölmesiyle tekrar eski haline dönüldü. Onun için Papa Pius için bu o kadar da kötü bir, şerefsiz bir durum değildir. Daha önceki selefini hatırlayarak. Papa Paris'e kadar gelmiş. Napolyon Bonaparte'a taç giydirmiş. Fakat yine de kendisine yaranamamıştır. Roma Fransızlar tarafından işgal edilmiş ve bir Fransız vilayeti haline getirilmiş. Başına da Napolyon'un üvey oğlu Eugène de Beauharnais kral, Roma kralı yapılmış. Daha sonra Napolyon'un bir oğlu olup da prens, ona da Roma kralı payesi verilmiş. Bunun üzerine İsa'nın vekili kabul eden kendisini papa, Fransa'da bir sarayda hapsedilmiştir. Napolyon düştükten sonra papalık devleti tekrar kurulmuştur değerli dinleyiciler, 1815 Viyana Kongresi ile. Fakat 1848'de papa vatanını, hükümranlığını tekrar ortadan kaldırmıştır. Fakat kısa bir süre sonra Roma'ya tekrar dönmüştür, 3. Napolyon'un Fransa kralı olmasıyla beraber. Fakat bu arada İtalya'da birlik hareketleri canlanmaya başlamıştır.
İtalya Birliği kurulmaya başladıkça papalık toprakları azalmış, azalmış, azalmış ve Roma şehrinin etrafına inhisar etmiştir. Neden büsbütün silip süpürülmemiş? Çünkü Fransa İmparatoru 3. Napolyon, ki önceki Napolyon'un, Napolyon Bonaparte'ın yeğenidir. Bunun karısı Eugenie İspanyol asıllıdır. Kraliçe İmparatorucu Eugenie dindar bir Katolikti ve papalık makamına karşı bir hürmeti vardı. Papalık makamını İtalyan istiklalcilerine karşı korumak üzere Roma'da bir kuvvet bulundurmuştur Fransız askerleri. Bu kuvvetle Fransız İtalyan ihtilalcileri muharebe etmeye cesaret edememiştir. Ve Papa 3. Napolyon hayatta bulunduğu müddetçe hayatiyetini devam ettirmiştir. 1870 yılında Prusya-Fransa harbini Fransızlar kaybedip de Almanlar Fransa'yı işgal edip Paris'i işgal edip Napolyon tahtını kaybedince İtalyanlar, İtalyan krallığı papalık üzerine yürümüş, Roma üzerine yürümüş, Roma'yı ele geçirmiş ve papalık devletini ortadan kaldırmıştır. Ve Roma'da ve etrafındaki papalık arazide İtalyan birliğine katılmıştır. Ve böylece 1860'da kurulan İtalya Birliği 1870'te tamamlanmıştır. Ve Roma başşehir ilan edilmiştir. Ve Savoy dükü Amedeo

papalık için 60 yıl sürmüştür. 1929 senesinde Lateran Anlaşması yapılmıştır İtalya hükümetiyle papalık makamı arasında. Bu anlaşmaya kadar 59 sene Papa Vatikan Sarayı'nda mahpus yaşamıştır. Bu müddet esnasında papa seçilmiş olanlar artık dışarıya ayak atmamışlar ve büyük dini merasimler için saraylarına bitişik olan Saint-Pierre Kilisesi'ne çıkmakla beraber eskiden olduğu gibi bu kilisenin dış balkonunda görünüp o muazzam meydanı dolduran halka ve ufuklara baka baka bu halkı takdis etmemişlerdir. Bu ananeyi ancak Lateran muahedesinden sonra, anlaşmasından sonra Mussolini'nin muhatabı olan Papa 11. Pius ihya etmiştir. Ve balkondan dört tarafa takdis işareti yapmış ve bir iki kere Vatikan'dan dışarı çıkıp yazlarını Roma civarındaki Vatikan'ın şatosunda geçirmiştir. Evet, peki İtalya hükümetini Lateran Anlaşması'nı yapmaya iten sebepler neydi? Zaten İtalyan Birliği kurulmuş, Roma İtalya'nın baş şehri olmuş, papalık arazisi de İtalya'ya katılmış. Peki İtalyan devleti kendisini güçsüz mü hissediyordu da papalıkla böyle bir anlaşma yapmak zorunda hissetti kendisini? Veya kendisine dışarıdan bir baskı mı geldi? Hayır değerli dinleyiciler. Mussolini, hükümeti ele geçiren Başbakan Mussolini, seçimleri tekrar kazanabilmek ve kendisini esas maksadı uzun süreli bir lider olarak İtalya'nın başında tutabilmek için Papa'nın gücüne, nüfuzuna ihtiyacı vardı. Ve Katoliklerin hamisi sıfatını takındı partisi ve bu hami rolünü hakkıyla kabullendirebilmek için, dolayısıyla Katoliklerin oyunu alabilmek için, seçimleri kazanabilmek için Papa ile bir anlaşma yaptı. İşte bu anlaşmaya biz Lateran Anlaşması diyoruz. Ve böylece papalığın cismani iktidarı ihya edilmiş oldu. Zaten ruhani liderliği devam ediyordu. Ona bir devlet verildi. Küçük bir devlet. Bu hükümler gereğince değerli dinleyiciler, papalık Roma'nın İtalya'ya ait olmasını kabul ediyor. Buna mukabil İtalya'da papalığın tamamıyla müstakil bir devlet olduğunu tasdik ediyor. Vatikan Sarayı, Saint-Pierre Kilisesi, şehrin içindeki San Giovanni di Laterano Kilisesi ve şehir dışındaki o malum şatoyu da bu devletin eczası cüzlerinden sayıyor İtalya hükümeti. Ayrıca Vatikan bahçelerine bazı ilaveler yapıyor. Hatta içine bir demir yolu sokup onun bütün dünya ile doğrudan doğruya münasebette bulunması için bir istasyon kurulmasına razı oluyor. Papa'nın kendi mülkü içinde suç işleyenleri kendi hapishanesinde yatırmasını da kabul ediyor. Kaldı ki 1870 yılından itibaren bu muahedenin tasdik edildiği 1929 yılına kadar geçen zaman içinde zaten İtalyan hükümeti papalığa karşı daima yumuşak ve hürmetkar davranmaya itina göstermişti. Çünkü İtalya krallığının nüfusunun neredeyse tamamına yakını Katolikti. Hem de mutasip Katolik idi. Bundan dolayı hükümet zaten bunun dışında bir politika izleyemezdi. Papa'nın bir sarayında yerleşmiş bulunan sofu Katolik kral ve hanedanı da papayı fazla gücendirdikleri takdirde cehenneme gideceklerine inanıyorlardı. Buna müdrik idiler. Onun için bu 59 yıl zarfında da İtalya hükümeti Vatikan'ı hürmetkar davranıyor ama şimdi artık bir devlet olduğunu kabul ediyordu. Vatikan'ın müstakil bir devlet hükümdarı şeklinde hareket ederek sefirler yollamasına, sefirler kabul etmesine o zaman da ses çıkarılmıyordu. Hatta bu sefirlerle görüşen papaların cismani hükümetlerini, cismani liderliklerini iade etmek sevdasından fari olmadıklarını da İtalya hükümeti bilmiyor değildi. Hakikaten 1870 yılında papalık makamında bulunan 9. Pius ve onun yerine geçen uzun bir müddet papalık eden ve bütün dünya Katolikleri üzerinde pek büyük bir nüfuzu olan 13. Leon, hatta 1. Dünya Savaşı'nda o sıralarda papa bulunan 15. Benua bu cismani hükümet arzusuyla yanan kimseler idiler. Ve İtalya'nın Roma'ya alışını affetmiyorlar ve kendilerini mahpus ilan etmekte o kadar şiddetli davranıyorlardı ki hiçbir Katolik hükümdarı İtalya kralını Roma'daki sarayında ziyaret etmeye cesaret

edemiyordu. Hatta Katolik olmayan devletlerde, Roma'da kapı komşusu denecek halde yaşayan bu iki devletle temas için daima ayrı kimseler ve ayrı heyetler bulundurmayı iltizam ediyorlardı. İşte onun için Sultan Reşat da tahta çıkışını, Julius'unu tebliğ için İtalya kralına ayrı, Papa'ya ayrı bir heyet yollamıştı ki halbuki ikisi de aynı şehirde, Roma'da idiler.

Evet, yakın mazi böyle olduğuna göre 2. Dünya Savaşı'nın nihayetinde İtalya'nın mağlup bir devlet halinde silahlarını bırakması ve rejim değiştirmesi sıralarında papalık makamının vaziyetten faydalanmaya teşebbüs edip Roma ile civarında eski cismani hükümetini kurmaya teşebbüs edeceği pek muhtemel, hatta pek muhakkak gözüyle bakanlar oldu. Hakikaten de papalık makamında faraza 13. Leon mizacında bir kimse bulunmuş olsaydı neşredilmiş eski vesikalara bakıp böyle bir teşebbüs mutlaka vukuğa gelirdi. Fakat Latran Anlaşması'nı akdetmiş olan Papa 11. Pius'un eski devlet nazırı ve halefi bulunan ve sonra da onun yerine Papa olan 12. Pius, o zamanki 300 milyonu aşan Katolikler üzerindeki pek geniş ve derin nüfuzunun idamesi için İtalya Birliği'ni baltalamak pahasına birkaç milyonluk bir küçük devletin cismani hükümdarlığı davasını gütmenin çocukça bir hareket olacağını düşündü. Hristiyan dini akideleriyle idare edilecek bir memlekette siyasi buhranların bitmek bilmeyeceğini, bunun da papalığın bütün dünya Katolikleri üzerindeki nüfuzunu pek haklı olarak sarsacağını düşünmüştü ve böyle bir emele asla iltifat etmemişti. Ve İtalyanlar üzerindeki derin tesirini ve hakimiyetini ancak rejimin sola fazla kaymamasını temin etmek yolunda harcamıştır. Bunu yaparken insani zaaflara düşmedi mi? Yani papalığı 1870'te Vatikan Sarayı'na kapatmış olan kral hanedanının da devrilmesine karşı lakayt kalmadı mı? Bunu tayin güçtür. Yalnız şunu biliyoruz ki papalık kendisini cismani hükümdarlıktan alan ve Vatikan Sarayı'nı hapseden İtalyan kral ailesini hiçbir zaman affetmemiştir. Ve İtalya'da kral ailesinin devrilmesinde ve bir daha geri gelmemesinde papanın çok mühim bir rolü olmuştur diyebiliriz.

Evet değerli dinleyiciler, 1929 tarihli Lateran Anlaşması'yla Papalık yeniden cismani hükümetini kazanmıştır. 40 dönümlük bir arazi içinde küçük bir devlet, dünyanın en küçük devleti, çok az bir nüfusu var, ordusu yok. Kendisini İtalya ordusu koruyor. İsviçreli muhafızlardan, ortaçağ kıyafetleri içindeki İsviçreli muhafızlardan müteşekkil bir birlik Papa'nın kendisini koruyor. İtalyan parası geçerli Vatikan içinde. Ayrıca Papa para bastırmıyor, pul bastırmıyor. Ancak Vatikan sınırları içindeki adli takibatı papalık yapıyor. Lateran Anlaşması'ndan sonra değerli dinleyiciler, papalık tarihte ele geçiremediği kadar güçlü bir devlet olmuştur. Evet, arazisini çoğunu kaybetmiştir ve bu kaybettiğini tanımak zorunda kalmıştır. Fakat Lateran Anlaşması'ndan sonra papalık öyle bir iktisadi güç kazanmıştır ki dünya siyasetine rol ve yön verebilecek duruma gelmiştir. Papa'nın mülklerinin iade edilmesiyle, İtalya'daki mülklerinin iade edilmesiyle papalık çeşitli bankalar kurmuş ve bu bankalar vasıtasıyla çeşitli şirketlere ortak olmuştur. İktisadi buhranların da yardımıyla papalık daima kazanmış ve bu şirketlerin sayısı artmıştır. Dünyanın her yerinde sermaye sahibi olmuştur. Ve kurduğu çeşitli şirketler marifetiyle çok çeşitli iş alanlarını el atmıştır. Hatta rivayet doğruysa esrar kaçakçılığı, insan ticareti gibi kirli işlerde de papalık şirketlerinin parmağı vardır. Hatta Opus Dei adı verilen, Tanrı'nın ismi, Tanrı'nın işi manasına gelen bir dernek. Doğrudan doğruya papalığa bağlı değil ama kontrol, papalığın kontrolü altında, tamamen ruhani olmayan kimseler tarafından idare edilen, fakat papalık direktifleriyle hareket ettiği aşikar bulunan bir dernek bu. Bir cemiyet, bir topluluk, Opus Dei. Bu Opus Dei dünyanın her tarafında meşru gayrimeşru operasyonlar tertipleyen bir yer. Mesela bir memlekette ihtilal mi çıkacak? Opus Dei yapabiliyor. Kıtlık, felaket, iktisadi buhran, zehirleme, suların zehirlenmesi gibi pek çok alevere dalevere işlerini bu Opus Dei hakkıyla yerine getiriyor. Ve bu sayede papalığın dünya hakimiyetindeki rolünü perçinliyor. Yakın zamanda bu kirli işler yüzünden Vatikan'ın pek çok şaibe altına girdiğini biliyoruz. Yeri gelmişken şunu da söyleyelim ki Vatikan'ın bütün şirketlerinin ve gelir getiren mülklerinin getirdiği para yılda 679 milyar dolardır. Yani Vatikan'ın elinden her sene 700 milyar dolara yakın para devretmektedir. Yeri gelmişken şunu da söyleyelim. Yakın zamanlarda ölen Papa Johannes Paulus, ki aslen Polonyalı bir papadır. Tarihteki papaların ekserisi İtalyandır değerli dinleyiciler. Aralarında tek tük İngiliz ve Kuzey Afrikalı vardır. Fakat bir Polonyalı ilk defa papa olmuştur 1979 yılında. Bunun papalığa gelişi de enteresandır değerli dinleyiciler. O zamana kadar papalığın dünya politikasındaki rolünü Amerika kullanmak üzere papa seçimlerine müdahale etmiş. Ve Johannes Paulus'tan önce seçilen 1. Johannes Paulus bir gün yatağında ölü bulunmuştur ki birkaç ay papalık yaptıktan sonra. Arkasından Polonyalı papa seçilmiştir. Polonyalı papa papalığın bütün imkanlarını Polonya'daki Solidarność, yani dayanışma sendikasına, Lech Walesa'nın başkanlığındaki dayanışma sendikasına aktarmıştır. Ve dayanışma sendikasının güçlenmesiyle Polonya'da komünist rejim yıkılmıştır. Polonya'daki komünist rejimin yıkılışı, ki bunun başlıca müsebbibi, amili papalık olmuştur, papalık sayesinde olmuştur. İskambil kağıtlarından yapılan binaların yıkılışı gibi diğer bütün komünist ülkeler ve bu arada Rusya'da yıkılmış ve 1990 yılına gelindiğinde Doğu bloku tamamen yıkılmıştır. Bunda Polonyalı papanın çok büyük bir rolü vardır ve onu papalık tahtına geçiren Amerika'nın çok mühim bir rolü vardır. İşte değerli dinleyiciler, papalık dünya siyasetinde her zaman böyle mühim roller oynamıştır. Ki bu mühim rolleri kolay kolay tasavvur etmek, tahayyül etmek kolay değildir. Hatta Papa suikastinin arkasında da bu sebeple Rusya'nın olduğu söylenmiştir. Günümüzde de papalık dünya Hristiyanları arasındaki nüfuzu, zengin hazinesi, kasası sayesinde dünya politikasına yön verebilmektedir.

Değerli dinleyiciler, biraz da papalık hükümetinin mazisi ve hali hakkında size bir malumat verdik. Biraz da papaların şahıslarıyla, mevkileriyle alakalı bazı izahatlar ilave edelim. Şimdi papalar kendilerini Hazreti İsa'nın dünyadaki vekili olarak görürler ve kendilerine kutsi bir mahiyet, kutsi bir sıfat verirler. Bu itibarla Katolik dinine mensup olan hükümdarların da mafevkidir, üstüdür bunlar. Bunların papaların huzurunda diz çökülerek konuşulur ve ayakları öpülür. İşlerinde babacan ve mütevazi olanları vardır. Mesela Papa 10. Pius, 1. Cihan Harbi ne kadar papalık etmiştir. Ve Osmanlı kazaskerlerinde Mahmud Esat Efendi isimli zatı kabul etmiş ve ondan dostça görüşmüştür. Ama mesela 13. Leon, papalık ananesine katiyen riayet ettirirdi. Ve huzuruna çıkanları, hele sevmediklerini adeta perişan ederdi. Fakat kendilerine en müştebit hükümdarlardan fazla tazim gösterilen ve merasimde göz kamaştırıcı bir debdebe, göz kamaştırıcı bir ihtişam içinde görünen papaların buna mukabil hususi hayatları gayet sadedir. Hatta bir fakirlik manzarası arz eder. Papalar ufak ve gayet mütevazi bir yatakta yatarlar değerli dinleyiciler. Yatak odaları her türlü ziynetten, süsten aridir. Yataklarını bizzat kendileri yapar ve toplarlar. Hususi hayatlarında mutlak bir sadelik hüküm sürer. En ağır hastalığında dahi kadın akrabasının, efendim hemşireleri dahil, kız kardeşleri dahil yanında kalmaları memnudur. Diğer taraftan papaların makamlarından feragat etmeye, vazgeçmeye de hakları yoktur. Bu harikulade debdebe ve iki dünyaya, hiç değilse vicdanlara hakimiyetin bir de korkunç esaret cephesi olduğunu kabul etmek lazım. Filhakika papalar feragata davet edilemeyecekleri gibi kendileri feragat da edemezler. Çünkü onlar kendilerini Allah'ın yeryüzündeki vekili olarak görürler. Her hatadan ve kusurdan münezzeh kabul ederler. Ve delirdikleri ve bunadıkları da hiç kabul edilmez. Tabii yeri gelmişken bir istidrat olarak kaydedelim ki yakın zamana kadar 80'i ve 90'ı aşan papalar görülmüştür. Ve kendilerinde bunama alametleri de görülmüştür. Buna rağmen hiç kimse papada bunama alametlerinin olduğunu söylemeye cesaret edememiştir. Velhasıl değerli dinleyiciler, papalık makamında inhilal, papalık makamında boşalma ancak papanın ölümüyle vuku gelir. Papa ölmedikçe tahttan indirilemez. Yeni papa, ruhban sınıfının, rahiplik derecelerinin en yükseğini teşkil eden ve kilise prensi seviyesinde olan bu unvanı haiz bulunan kardinallerin, ki yaklaşık 80 kadar kardinaldir, toplanarak işlerinden birini seçmeleriyle Saint Pierre'in tahtına, Aziz Petrus'un tahtına çıkar. Kardinaller her millete mensup oldukları için ve bütün kardinaller de papa olmak hakkı aynı derecede mensup bulunduğu için papanın şu veya bu millete mensup olması icap eder diye bir kayıt yoktur. Ve papalar arasında muhtelif ırklara mensup bulunanları da vardır. Fakat birkaç asırdan beri sürüp gelen anane papaların daima İtalyan kardinaller arasından seçilmesi yolundaydı. Fakat bu 1979'da bir Polonyalı ve 2005 yılında bir Alman'ın papa seçilmesiyle değişti. Yeni papanın seçilişi de yine asırlardan beri Roma'da vuku gelmekle beraber daha eski zamanlarda kardinaller İtalya'nın başka yerlerinde de toplanmışlardır. Ve bu toplantıların birinde kardinaller 2 yıl aralarından birini seçememişlerdir. Türlü entrikalar içinde zamanlar geçmiştir. Toplandıkları mahallin kapıları kilitlenmiş. Bu da kâr etmeyince o binanın damı kaldırılmış. Kardinaller yağmur ve kara maruz bırakılmışlardı. Bu ananenin bir devamı olarak değerli dinleyiciler, papa seçimi için meclis kuracak kardinaller dünyanın dört bir tarafından gelip toplanınca kendileri Vatikan Sarayı'nın bir dairesinde, Sistine Şapeli denilen bir yerde hapsedilirler. Seçim uzadığı takdirde yiyecekleri azaltılır azaltılır, 7. günü kuru ekmekle suya hasredilir. Bu usuldür. Ama çoğunlukla günümüzde papa seçimleri buna hacet kalmıyor ve toplantı gününde veya ertesi günü neticeleniyor. Bir kardinal üzerinde kati ekseriyet hasıl olunca kendisi bir koltuğa oturtulur
ve onun seçimini istemiş ve istememiş olan, taraftarı veya can düşmanı olan kardinaller tebriklerini arz ettikleri sırada hükümdarlarını ağızlarından öperler. 70'lik, 80'lik ve en gençleri 50 yaşını aşkın adamlar arasındaki bu öpüşme sahnesinin sıhhat kadar estetiğe de ne derecede muvafık bulunduğu sözden varistedir, meraktan varistedir. Yine rivayete göre Papa bu sandalyeye oturduğu zaman erkek olup olmadığı da kardinallerin en yaşlısı tarafından muayene edilir. Rivayete göre vaktiyle bundan bir sene kadar önce bir İngiliz kadın olduğunu saklayarak papa olmuş ve bir seneye yakın papalık yaptıktan sonra kardinallerden birisiyle yaşadığı gayrimeşru aşkın meyvesini doğururken ölmüştür. Bu skandal sebebiyle papaların erkek olup olmadığını muayene etme geleneği de vardır. Yeni seçilen papa artık soy ismini ebediyen terk eder değerli dinleyiciler ve kendinden önceki papalardan birinin adını seçer. Bu keyfiyet kendisine sorulur. İsminin de alınışını müteakip kendisine papalara mahsus beyaz elbise giydirilir ve kendisi fevkalade bir debdebeyle, fevkalade bir ihtişamla sedyeye bindirilir. Kıyafeti asırlarca evvel meşhur ressam ve heykeltıraş Michelangelo tarafından tespit edilmiş papalık askerinin omuzları üzerinde bir sedye ile San Petrus Kilisesi'ne gider. Bütün koridorlarda ve kilise mermerleri üzerinde yerlere diz çökmüş olan Katolikleri ilk defa takdis eder. Bir de Lateran Muahedesi'nden önce terk edilmiş fakat Lateran Muahedesi'yi ihya edilmiş olan o meşhur ananeyi yapar. Kilisenin balkonuna çıkar, takdisini o balkondan dünyanın beş kıtasındaki milyonlara yollar. Hatta bu ananede de fennin son keşiflerinden istifade eder. Vatikan'ın hususi radyo istasyonundan da istifade eder. Ömürlerini papalık tarihi yazmaya hasreden tarihçiler bile St. Petrus'ta bugüne kadar papalık makamını ihraz edenlerin sayıları üzerinde ittifak edememişlerdir değerli dinleyiciler. İlk zamanlar size söylediğimiz gibi karanlıklar içindedir. Ve daha sonraki asırlarda da iki rahibin taraftarlar temin edip ayrı yerlerde kendilerini papa intihap ettirmeleri, hatta hangisinin haklı hangisinin haksız olduğuna dair bile kesin karar verilmemiş olanları vardır. Ummiyet itibariyle sayıları 270 civarındadır. Hemen üçte ikisi kilisece resmen aziz olarak kabul edilmişlerdir. Buna mukabil aralarında Alessandro Borgia gibi fıskı fücur ve günah bakımından en berbat kimselere taş çıkarabilecek olanları da vardır. Böyle papalar da vardır. Papaların milliyetleri gibi seçilirken haiz olmaları gereken yaş hakkında da bir kayıt yok. Fakat kardinalliğe erişmek ancak uzun seneler neticesinde mümkün olabildiği gibi papalar da ancak kardinallerin en nüfuzluları arasından seçildikleri için St. Petrus'un tahtını asırlardan beri işgal eden rahipler arasında ihtiyar olmadan papa seçileni pek görülmemiştir. Mesela Papa 12. Pius 60 yaşlarındayken papa seçilmişti. Yakınlarda vefat eden Johannes Paulus 2. Jean Paul de yine 60 yaşlarında seçilmişti. Fakat bu papalar umumiyetle son derece zeki, iradeyi ve bilgiyi de nefsinde cem etmiş kimselerdendir. Ve bundan dolayı Vatikan devletini hakkıyla temsil etmişler. Vatikan'ın nüfuzunu güçlendirmişlerdir. Ve de tabii zaten kılık kıyafetleri ve bulunduğu mevki itibariyle de dünyada ve özellikle kendilerine bağlı olan Katolikler arasında zaten bir potansiyel karizmaları mevcuttur. İşte değerli dinleyiciler, küçücük bir devlet ama dünya siyasetinde çok mühim bir yeri var.

Evet değerli dinleyiciler, papalık ve papalar hakkında söylenecek şeyler, anlatacak hatıralar çok ama bizim müddetimiz sona erdi. Aktüel hadiseler sebebiyle değindiğimiz bu konuya gerekirse önümüzdeki programlarda yine döneriz. Haftaya tekrar bir Çınaraltı programında buluşuncaya dek hoşça kalın değerli dinleyiciler.

0: Reklamlı reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Futbolun nabzı burada atıyor. Burcu Turan'ın hazırlayıp sunduğu Topuklu Krampon, futbol dünyasının derinliklerine iniyor, perde arkasındaki gerçekleri açığa çıkarıyor. Sahada yaşananlar, taktik analizler, kulis bilgileri ve daha fazlası uzman konuklar tarafından mercek altına alınıyor.
3: Çevirdi İrfan, haydi İrfan, İrfan!
4: Meireles kaleye baktı. Meireles vurdu gol! Koçum benim! Attık golü! Bu gol hem Braga'ya hem de Hırvat hakeme.
5: Çok güzel ofsaydı. Haydi! Haydi! Haydi!
2: Yeşil sahaların ritmini tutan topuklu krampon, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 13-14 arası TGRT FM'de.

Radyo tiyatrosu. Uyuşturucu batağı. Yapım Mehmet Kösoğlu. Senaryo Tayfun Türkili. Seslendirme yönetmeni İskender Bağcılar. Kayıt montaj Ahmet Atalay. Program yönetmeni Erol Güldiken.

0: Buyurun.
1: Doktor bey.
0: Buyurun hemşire hanım, hayrola?
1: Az önce bir hasta geldi, mahkemeden gönderdiler. Tedavi ve teşhis altına alınması gerekiyormuş.
0: Hastanın suçu neymiş?
1: Nikahsız yaşadığı adamı bıçakla öldürmek.
0: Demek suçlu bir kadın ha?
1: Evet doktor bey. Suçlu aynı zamanda da uyuşturucu müptelası. Cinayeti uyuşturucu krizi anında işlemiş. Mahkemede bu yüzden tedavi edilmesi için hastanemize göndermiş.
0: Ya, görelim şu hasta kadını bakalım. Adı neydi hemşire hanım?
1: Sevil efendim.
0: Kaç yaşında?
1: 35.

0: Tamam.
1: Ben, ne olur yalvarırım bırakın.
0: Tamam tamam.
1: Yalvarırım.
0: Tamam sakin ol kızım.
1: Ben deli değilim.
0: Tamam sakin ol. Kimse sana deli demedi ki.
1: Ama burası akıl hastanesi değil mi?
0: Evet ama burada sadece akıl hastaları değil. Alkol ve uyuşturucu müptelaları da tedavi görüyor. Mahkeme seni buraya uyuşturucu müptelası olduğun için gönderdi. Biraz konuşalım seninle. Bana hayat hikayeni anlat bakalım.
1: Hangi hayatı doktor? Benim hayatım mı kalmış? Bir parça eroin için vücudunu satan, sokaklarda onun bunun koynunda geceleyen, iffetini, haysiyetini, ailesini kaybetmiş, üstelik bir de cinayet işlemiş bir insanın hayatının nesini merak ediyorsunuz ki?
0: Ölmediğin sürece hayatı yaşıyorsun demektir kızım. Ve yaşanan her hayatta, iyi de olsa kötü de olsa, alınacak bir sürü ibret vardır.
1: Yanılıyorsunuz doktor. Benim gibi uyuşturucu müptelası bir kadının hayatı bitmiş demektir artık.
0: Asıl sen yanılıyorsun kızım. Henüz hiçbir şey bitmiş değil. Buraya senin gibi nice uyuşturucu müptelası insanlar geldi. Ama önce Allah'ın, sonra da bizim tedavilerimizin sonunda hepsi de o kahrolası uyuşturucu illetinden kurtularak evlerine geri döndüler.
1: Yani ben de kurtulabilir miyim bu illetten doktor? Kanıma, beynime kadar işleyen bu uyuşturucudan kurtulabilir miyim?
0: Bu biraz da senin iradene bağlı kızım. Bildiğim kadarıyla uyuşturucu yüzünden birlikte yaşadığın adamı öldürmüşsün. Yani sana cinayeti işlettiren uyuşturucu olmuş. İnşallah seni bu hastalıktan kurtaracağız. Ama önce seni tanımamız, bilmemiz gerek. Bunun için de bize kim olduğunu, başından geçenleri anlatman gerekiyor.
1: Adım Sevil. 35 yaşındayım. Bu illetle tanışmam 10 yıl önce oldu. Evlendiğim zaman gençtim. Eğlenmek, gezmek, güzel giyinmek, hayatı doyasıya yaşamak istiyordum. Ama küçük bir kızım vardı. Kocamsa benim görüşlerime zıt biriydi. Ben ne kadar gezip eğlenmeye meraklıysam, o da evine, bana, çocuğuna bağlı biriydi.

0: Allah Allah. Ya hanım, çoraplarım nerede benim?
1: Dün nerede çıkardıysan oradadır. Bana neden soruyorsun ki?
0: Sen bu evin hanımı değil misin? Elbette sana soracağım. Hem dün çıkarttıysan bile senin yıkaman için çıkarttım o çorapları.
1: Ben her Allah'ın günü çorap yıkayamam Nihat Efendi.
0: Ne demek yıkayamam? Ne biçim konuşuyorsun Sevil? Şu gömleğimin haline bak. İki ütü vursan eline mi yapışırdı?
1: Sıktın ama Nihat. Ne bu canım? Ben senin hizmetçin miyim Allah aşkına? Çorap yıka, gömlek ütüle, yemek yap, bulaşık yıka, ev temizle. Az ye de kendine bir hizmetçi tut.
0: Ağzından çıkanı kulağın duysun hanım. Neden hizmetçi tutacakmışım? Bir tek sen mi ev hanımsın? Herkes gibi yapsan fena mı olur yani?
1: Hayır efendim. Ben öyle zırt pırt temizlik, çamaşır, ütü falan yapamam. Hem gömleklerinle çoraplarınla ilgileneceğine biraz da benimle ilgilen. Nihat Bey.
0: Neden böyle söylüyorsun Sevil? Seninle ilgilenmiyor muyum? Ekmeğini suyunu da esirgemedim ya bugüne kadar. Aç çıplak mı bıraktım seni de böyle konuşuyorsun ha?
1: Benim demek istediğim yiyip içmek değil. Bir erkek karısının başka ihtiyaçlarını da gidermeli. Hayat sadece yemek ve içmekten ibaret değildir.
0: Ne demek istiyorsun sen? Açık açık söylesene.
1: Söyleyeyim. Güzel şeyler giymek, eğlenmek, gezmek istiyorum. Bu kahrolası evde hapsolmaktan bıktım, usandım artık. Bu evin dışında da bir hayat var Nihat Efendi. Ben o hayatı da yaşamak istiyorum.
0: Ağzından çıkanı kulağın duysun hanım. Madem öyle bir hayat istiyordun, neden evlendin benimle? Benim mütevazı, evine, ailesine bağlı biri olduğumu biliyordun.
1: Allah canını almasın seninle mi? Kız ne kırdın bakayım sen gene?
2: Oynarken bebeğimin kolu vazoya çarptı.
1: Ay, bıktım senden, bıktım. Allah kahretmesin senin gibi çocuğu. Güzelim vazoyu paramparça ettin. Şimdi gösteririm ben.
2: Yapma. Yapma anneciğim. Bir daha yapmam.
1: Yapacak mısın bir daha?
2: Olur, dövme beni. Annemi
1: sana. Al sana. Al sana.
2: Babacığım, babacığım, kurtar beni.
0: Sevil, aklını mı kaçırdın? Bırak, dövme çocuğu. Vurma diyorum sana.
1: Görmedin mi koca vazoyu nasıl kırdı? Her gün bir şey kırıyor bu kız. Çekil kenara da dersini vereyim şunun.
0: Saçmalama hanım. Vazo kırdı diye çocuk dövülür mü? Tamam hadi kızım. Hadi sen odana git de oyna yavrum. Hadi canım.
2: Peki baba.
1: Şu hale bak. Kabahati yüzünden bir teşekkür etmediğin kaldı. Çok yüz veriyorsun bu çocuğa, çok.
0: Tamam hanım, tartışmayı bırakalım. Birazdan Engin yeni evlendiği karısıyla evimize misafir olarak gelecek. Hazırlık yapalım.

0: Nihat'cığım, eşim Ayşe'yi beğendiniz mi bakalım?
1: Estağfurullah Engin'cim. Siz birbirinizi beğendikten sonra başkalarına ne söz söylemek düşer ki?
2: Maşallah hanımınız pek şirin Engin Bey, nazar değmesin.
3: Teşekkür ederim Sevil abla, sen de çok güzel bir kadınsın.
1: Yahu birbirimize iltifat etmeyi bırakalım da çay içelim. Sevil, hadi karıcığım çayı demle bakalım.

0: Nihat'ın karısı çok güzel değil mi?
1: Ne o? Şimdi de arkadaşının karısına mı göz koydun? Ayıp ayıp. Nihat Bey senin kaç yıllık arkadaşın Engin?
2: Kapa çeneni be şırfıntı. Neyin ayıp olduğunu senden öğrenecek değilim.
1: Tamam tamam bağırma.
0: Kadın bayağı güzel. Çok hoşuma gitti. Gözlerine dikkat etmedin mi? Fıldır fıldır. Sanki yaşadığı hayatı beğenmiyormuş gibi bir hali var. Nihat gibi mazbut bir insan o fettan kadını mutlu edemez. O kadını elde edeceğim. Bunun için sen de bana yardım edeceksin Ayşe, tamam mı?
1: Aa, delirmişsin sen. Nasıl yaparsın bunu? Sevil arkadaşının karısı. Ayrıca namusuna, ailesine bağlı bir kadın. Göz koyacak başka kimse bulamadın mı Engin?
2: Hayır, canım o kadını istiyor. Duydun mu beni? Onu tuzağıma düşürmek için bana yardım edeceksin.
1: Allah kahretsin seni. Ne aşağılık, ne utanmaz.
2: Kapat çeneni be, kapa.
1: Seviyorum, bayılıyorum diye kandırıp tuzağına düşürdün beni. Kapattın bu evi. Şimdi utanmadan üstüme arkadaşının karısını getirmek istiyorsun. Hayvan herif. Sinirden birden ateş bastı her tarafımı. Başım beynim zonklamaya başladı.
0: Ateş basmalar başarları sinirden diye güzelim. Anlamadın mı? Esrar saatin geldi. Esrar. Vereyim de sakinleş biraz ha. İstemiyor musun yoksa? Sen bilirsin. Ben de götürür satarım bu esrarı.
1: Dur gitme. Ver o esrarı bana. Bir saattir başım ağrıyıp duruyor.
0: Ya öyle mi? Acele etmek yok. Önce benim isteklerimi kabul edeceksin. Ondan sonra vereceğim esrarı. Anlaştık mı?
1: Önce esrarı ver. Hadi ver. Bedenimin her zerresi istiyor onu.
0: Olmaz. Önce anlaşacağız. Ondan sonra vereceğim. Tamam mı?
1: Tamam. Tamam, ne istersen yaparım. Yeter ki esrarı ver.
0: Sevil'i tuzağa düşürmeme yardım edeceksin.
2: Anladın mı beni?
1: Tamam. Ne istersen yapacağım. Çabuk ver esrarı. Başım ağrıyor. Beynim zonkluyor diyorum. Krize giriyorum. Ver şu esrarı Engin, hadi.
2: Acele etme. Önce tütüne karıştırarak sigara haline getireceğim.
1: Tamam. Ne yapacaksan yap. Hemen ver. Yoksa çıldıracağım. Hadi.

0: Gördün mü arkadaşın Engin karısını nasıl giydiriyor? Bir de benim üstümdekilere bak. Utanıyorum vallahi.
1: Niye böyle söylüyorsun Sevin? Üstündekilerin nesi var ki? Yırtık değil, bir şey değil.
0: Tabii senin için bir şey yırtık değilse eski değildir. Sen kadın ruhundan ne anlarsın ki zaten?
1: Üstüme varma hanım. Kazancım belli. Buna da şükret. Ev kirasını ödüyorum. Karnınızı doyuruyorum. Aç çıplak bırakmıyorum. Bizden çok daha kötü yaşayanlar var. Bunları da düşünsene.
0: Ben bakarım. Alo?
2: Alo? Sevil abla sen misin?
0: Benim, siz kimsiniz?
2: Ben Ayşe, Engin'in eşi.
0: Ah, hatırladım. Nasılsın Ayşe?
2: İyiyim abla. Seni neden aradım biliyor musun?
0: Hayrola?
2: Engin bu akşam iş için Ankara'ya gidecek de... benim de burada tanıdığım bildiğim hiç kimse yok. Yalnız kalmak da istemiyorum, çok korkuyorum. Acaba birkaç günlüğüne bizde kalır mısın diyecektim.
0: Şey bilmem ki.
2: Merak etme, canın sıkılmaz. Gündüzleri gezeriz, sinemaya da gideriz.
0: Tabii tabii gelirim canım.
2: Sağ ol Sevil abla.
0: Ne zaman gelmemi istiyorsun canım?
2: Engin 2 saat sonra gidiyor.
0: Tamam, 2 saat sonra sizde olurum. Hadi Allah'a ısmarladık.
1: Kimdi arayan? Kime gelirim dedin hanım?
0: Ayşe, arkadaşın Engin'in hanımı.
1: Ne olmuş?
0: Engin bu akşam birkaç günlüğüne Ankara'ya gidiyormuş da... Ayşe yalnız kalmaktan korktuğu için beni çağırdı.
1: Allah Allah. Neden seni çağırmış ki? Başka tanıdığı bir arkadaşı yok muymuş?
0: Yokmuş işte. Ben de gelirim dedim kızcağıza.
1: Yahu sen ne biçim kadınsın Sevil? Sanki bu evde mahpusmuşsun gibi biri çağırdı mı hemen gelirim diye ortaya atılıyorsun. Bakalım ben gitmene izin veriyor muyum? Hem neden bana sormadan karar veriyorsun ki? He?
0: Ne yani? Esirin miyim ben senin canım? Hem arayan yabancı değil ki senin arkadaşının hanımı.
1: Kim olursa olsun. Ben izin vermedikten sonra hiçbir yere gidemezsin. Sen evli, çocuklu bir kadınsın. Sorumlulukların var. Hadi gittin diyelim. Ya Hülya, kızımız ne olacak ha? Ona kim bakacak?
0: Aman canım, götür annene bırakırsın. Bir iki gün o bakar torunu değil mi?
1: Tövbe tövbe. Şimdi gitme desem Engin'e ayıp olacak. Kaç yıllık arkadaşım. Git desem ben zor durumda kalacağım.
0: Evet söyle bakalım, gönderiyor musun göndermiyor musun?
1: Tamam git bakalım. Ama bak söylüyorum, bir daha böyle bir teklif gelirse bir şeyler uydur, gitmemeye bak, tamam mı?

0: Ne iyi ettin de geldin Sevil abla.
1: Engin gitti mi Ankara'ya?
0: Gitti. 3 gün dönmeyecekmiş. Kusura bakma, seni de kocandan çocuğundan ayırdım.
1: Bırak canım, çağırdığın iyi oldu. Evde dura dura bunalmıştım zaten. Biraz değişiklik iyi olacak benim için.
0: Sahi mi abla? Hı-hı. Ben de çağırdığım için üzülüyordum seni.
1: Biliyor musun, tam 7 yıldır evliyim. Daha 1 gün olsun evin haricinde başka bir yerde gecelemedim.
0: Aa, neden? Ya. Nihat Bey çok mu kıskanç?
1: Aman bırak şunu, yobazın teki. Kadını malı gibi görüyor. Evlendik ya, tamam artık. Sinemaya, tiyatroya götürmek yok. O yok, bu yok.
0: Oh, oh. Fena mı abla? Ne güzel, evine, ailesine bağlı biri işte.
1: Hadi canım, güzelmiş. Bir de bana sor bakalım, güzel mi değil mi? Genç güzel bir kadınım. İçim fıkır fıkır. Süslenmek, püslenmek, gezmek, eğlenmek istiyorum. Ama bu duygularımı anlayacak koca nerede? Bizimki varsa yoksa evi, evi. İşten eve, evden işe. Be adam, bir gece de bir yere götür bari beni.
0: Kusura bakma Sevil abla ama ne güzel. Hiç olmazsa kocanın gözü dışarıda değil. Fena mı? Seni seviyor işte.
1: Aman, kuru kuru sevgiyi ben ne yapayım canım? Koca dediğin sevgisini devamlı eve gelerek değil, biraz da karısını süsleyip püsleyip gezdirerek göstermeli. Herhalde senin kocan seni gezdirip eğlendiriyordur, öyle değil mi?
0: Gezdiriyordur.
1: Engin Bey bizimki gibi biri değil. Kadının ruhundan anlayan birine benziyor. Yanılıyor muyum yoksa? Ha?
0: Bak abla, hani bir laf vardır, dışı seni içi beni yakar diye.
1: Aa, ne o? Mutsuz gibi bir halin var Ayşe. Yoksa sen de mi kocandan hoşnut değilsin?
0: Engin benim kocam değil Sevil abla.
1: Ne? Değil mi? Ya ama Nihat sizin için evli demişti bana.
0: Biliyorum. Bu apartmandaki herkes de öyle biliyor beni. Ama biz karı koca değiliz.
1: Yani öylesine mi beraber oturuyorsunuz?
0: Evet. Karı koca hayatı yaşıyoruz.
1: Aa, bak sen şu işe. Peki neden evlenmiyorsunuz?
0: Ben ısrar ediyorum ama o durmadan kaçıyor. Yani beraberliğimiz senin zannettiğin gibi el bebek gül bebek değil Sevil abla.
1: Kötü mü davranıyor sana?
0: Evet, hem de çok kötü. İçki içiyor, sarhoş olunca da dövüyor beni.
1: Bak sen utanmaza. Bir de dövüyor ha. Kim geldi acaba?
0: Komşulardan biri olabilir, ben açarım.
2: Sevil geldi mi?
0: Geldi içeride.
2: Güzel. Demek tavşan tuzağa düştü ha?
0: Engin yapma. Vazgeç bu işten. Kadın senin arkadaşının karısı.
2: Sen karışma bu işe Ayşe. Nerede, içeride mi şimdi?
0: Evet, içeride.
3: Merhaba Sevil Hanım. Nasılsınız?
1: Engin Bey, iyi ama hani siz Ankara'ya gitmiştiniz.
3: Son anda gitmekten vazgeçtim. Biriyle buluşacaktım, pazartesiye kaldı. Siz de buraya kadar yorduğum için kusura bakmayın.
0: Hay Allah, Sevil abla da sağ olsun beni yalnız bırakmamak için kalkıp gelmişti.
1: Ay yok canım, ne yorulması. Neyse, madem siz geldiniz ben artık eve döneyim bari. Nihat'a telefon edeyim de gelip beni alsın.
3: Yo, olmaz, bırakmayız sizi. Madem geldiniz bu gece kalın bari. Hem yabancı yer mi canım burası? Nasıl olsa Nihat buraya gelmenize izin vermişti. Ben şimdi üçümüze de kahve yaparım.
1: Nasıl isterseniz. Bak ne güzel, seninki hiç olmazsa kahve falan yapıyor. Benim Nihat öyle mi? Kahveyi benim yapıp ayağına götürmemi bekler.
0: Sevil abla, sakın Engin'e nikahsız oturduğumuzu söyleme, olur mu? O herkesin evli olduğumuzu bilmesini istiyor.
1: Tamam, merak etme, söylemem.
0: Sevil abla, vakit daha erken. Bak eğer burada kalmak istemiyorsan gidebilirsin. Nihat Bey'i ara, gelip seni alsın.
1: Bilmem ki.
3: Evet, işte kahvelerinizi getirdim. Buyurun. Kendi ellerimle pişirdim. Buyurun Sevil Hanım, şu sağdaki bol köpüklü olanı sizin.

0: Başım. Başım dönüyor. Ne oldu bana böyle?
1: Sevil abla, neyin var? Hastalandın mı yoksa?
0: Bilmiyorum. Kahveyi içtikten sonra başım dönmeye başladı. Ama çok güzel dönüyor. Sanki boşluktayım. Uçuyormuşum gibi. Neler oldu bana?
1: Doktor çağıralım mı abla?
2: Ne doktoru be? Karışma bu işe. Salak. Kahvenin içine kattığım uyuşturucu hap tesirini göstermeye başladı. Görüyor musun?
1: Aman Allah'ım. Sevil ablanın kahvesine uyuşturucu mu kattın Engin?
2: Yavaş konuşsana. Niyetin kadına doyurmak mı?
1: Allah kahretsin seni. Beni yaktığın gibi bu zavallıyı da mı yakacaksın iblis?
2: Sana çeneni kapat dedim. Kafamı kızdırma. Yoksa senin için hiç iyi olmaz. Birazdan esrar krizine girersin. O zaman da sana bir gram bile esrar vermem. Anladın mı?
1: Tamam kapıyorum. Ne haliniz varsa görün.
2: Hadi sen çek git odana. Beni Sevil'e yalnız bırak.
1: Tamam. Ama sonra esrar vermeyi unutma, tamam mı? Yavaş yavaş beynim zonklamaya başlıyor. Biraz da ben uçmak istiyorum Engin.
0: Ay, yardım edin de ayağa kalkayım Engin Bey. Hayatımda hiç böyle keyifli bir baş dönmesi yaşamamıştım. Ne güzel dönüyor. Hiç böyle hoş olmamıştım.
3: Döner. Durun lütfen, ayağa kalkmayın. Yere düşebilirsiniz. En iyisi şöyle oturduğunuz divana sırt üstü uzanın.
0: Olur. Ay başım. Ayşe nerede?
3: Onun da başı dönüyordu. İçeriye yatmaya gitti.
0: Yoksa kahve onun da mı başını döndürdü? Engin Bey. Ay. Engin Bey.
3: Buyur canım.
0: O kahvenin içinde ne vardı ki böyle başımı döndürdü? Beni havalarda uçuruyor böyle.
3: Nasıl güzel bir keyif ama, değil mi?
0: Evet, çok. Çok keyifli, zevkli. Ne ağrım, ne sızım. Hiçbir şeyim kalmadı. Bulutların üzerinde geziyor gibiyim.
3: İstersen o bulutların üzerinde beraber dolaşabiliriz.
0: Öyle mi?
3: Evet.

0: Demek ilk uyuşturucuyla tanışmanız kocanızın bir arkadaşı vasıtasıyla oldu, öyle mi?
1: Evet. O alçak, o namert, o yuva yıkıcı, o ırz düşmanı meğer kahvenin içine koymuş keyif hapını. Nereden bilebilirdim ki kahve diye içmişim işte. Esrarı, uyuşturucuyu duyardım ama ne olduğunu, nasıl bir şey olduğunu hayatımda görmemiştim.
0: Peki sonra Sevil Hanım?
1: Sonrası, ertesi gün uyandığımda başım çatlayacak gibiydi. Öylesine ağrıyordu ki. Hemen Engin yine bir kahve yaptı bana ve birkaç dakika sonra bir gece öncesi gibi yine keyif ve zevk içinde uçuyor gibiydim.
0: Anlaşılan yine içtiğin kahvenin içine uyuşturucu hapı koymuş, o namussuz.
1: Evet, ama o zamanlar bilmiyordum tabii. Sonra evime gitmek istedim ama Engin denen o kahrolası adam, boş ver birkaç gün daha kal, nasıl olsa Nihat beni Ankara'da biliyor diyerek eve gitmemi engelledi. Şimdi bile hala neden o gün evime gitmediğim, Engin'in sözlerine neden kandığımı kendi kendime soruyorum doktor.
0: Peki sonra?
1: Sonra evime ancak 3 gün sonra gittim. Ama ben artık eski ben değildim. Bende bir takım değişiklikler başlamıştı doktor.
0: Ne gibi?
1: İçim sıkılıyor, gözlerim kararıyor, bayılacak gibi oluyordum. Ne kocamı ne de kızımı görmek bile istemiyordum. Çok değişik, sinirli biri olmuştum. Ertesi gün o alçak herif, o alçak Engin evimize geldi.
2: Ne haber, nasılsınız bakalım?
3: Nasıl olalım ya, çok canım sıkılıyor.
2: Hayrola, neden?
3: Sevil son günlerde çok değişti. Size gidip geldiğinden bu yana sinirli, aksi, illetli biri gibi oldu.
2: Allah Allah, neden, hasta mı acaba?
3: Ne bileyim arkadaş, kimi zaman of mof diyor, içim ruhum sıkılıyor diyor, düşüp düşüp baygınlık geçiriyor.
2: Allah Allah.
3: Sorma, karımın bu hallerine çok sıkılıyorum be Engin.
2: Anlaşılan yengem sürmenaj geçiriyor galiba.
3: Ne demekmiş o?
2: Yani ruh hali bozuk, yorgunluktan, sıkıntıdan, stresten işte canım. Nerede kendisi şimdi?
3: İçeride uzanmıştı. Dur geldiğini haber vereyim. Sevil, Sevil, uyumuyorsan gel, Engin geldi ziyaretimize.
4: Tamam, geliyorum.
2: Gelsin de ona bir hap vereyim Nihat'cığım. Hiçbir şey kalmaz, merak etme.
3: Hap mı? Ne hapı Engin?
4: Hoş geldiniz Engin Bey.
2: Hoş bulduk Sevil Hanım. Geçmiş olsun, Nihat rahatsız olduğunuzu söyledi.
1: Evet öyle. İçim sıkılıyor, ruhum bunalıyor. Başımda ağrılar dolaşıyor.
2: Can sıkıntısı, yorgunluk ve stres hastalığı bu.
1: Öyle mi?
2: Evet. Az önce bende Nihat'a bende bir hap var. Baş ağrılarına, can sıkıntılarına çok iyi geliyor diyordum.
1: Öyle mi? Belini de içeyim.
2: Tabii buyurun.
3: Ya dur hanım. Öyle bilmediğin her hap içilir mi?
1: Aman hap haptır işte Nihat.
2: Korkma Nihat, Avrupa'dan getiriyorlar bu hapı. Strese, can sıkıntısına birebir. Zaman zaman ben de kullanıyorum bu hapı.
4: İçtim.
2: Birazdan hiçbir şeyiniz kalmaz Sevil Hanım.
1: İnşallah öyle olur. Kahve, çay bir şey içer miydiniz?
2: Yok içmeyeyim. Sizleri özlemiştim de yolumda buraya düşmüşken bir uğrayayım demiştim.
3: İyi ettin Engin'cim.
2: İşler nasıl Nihat?
3: Nasıl olsun, geçinmeye çalışıyoruz işte. Senin işlerin ne alemde?
1: Oh, ay.
3: Sevil ne oldu?
1: Ay şey, Başım döndü de birden rahatlayıverdim nedense. Havalarda uçuyor gibiyim.
3: Allah Allah. Dur yardım edeyim de otur şuraya.
2: Telaş etme Nihat. Hap tesirini göstermeye başladı dostum.
3: Öyle mi?
2: Evet dedim ya, stres için birebir bu haplar. Bizde yok, Avrupa'dan getiriyorlar. Metin'i çok duydum. Bir kutu da ben alayım dedim.
1: Ay, çok çok güzel bir hap. Birden bütün sıkıntılarım, dertlerim yok oldu. Çok keyifli. İyi ki geldiniz. Engin Bey verdiğiniz o hap baş ağrılarımı şak diye geçirdi.
3: Sağ ol Engin. İyi ki geldin de o hapı verdin. İnan ki 2 gündür Sevil'in yüzünden düşen 1000 parçaydı. Hastaydım diyordu da başka hiçbir şey demiyordu.
1: Sen de hiç Nihat, bulutların üzerinde yürüyor gibisin. Ay öyle tatlı baş döndürüyor ki bu hap.
3: Ya Engin, şu hapın ismini ver de alayım. Baksana Sevil'e çok iyi geldi.
2: Şey, burada Türkiye'de satılmıyor be Nihat'cığım. Ben de el altından buluyorum ama çok pahalı. Hem gerekirse, yani Sevil'in hastalığı nükselerse bana bir telefon aç, ben hemen getiririm sana.
1: En çok neye üzülüyorum biliyor musunuz doktor?
0: Neye?
1: Kocamın saflığına, temizliğine, dünyadaki çirkinliklerden habersizliğine. Arkadaşı Engin beni onun yanında hapla zehirlerken, benim saf kocam iyileştiğimi sanarak ona teşekkür üstüne teşekkür ediyordu.
0: Ne yapsın adamcağız? En yakın arkadaşı. Ondan bir kötülük geleceğini düşünmemiştir de ondan.
1: Her ne olursa olsun doktor, beni dinleyenler başıma gelenlerden ibret alsınlar. Namus insanın en yakınından dahi korunması gereken bir kavramdır. Hı hı. Toplumu toplum yapan da, aileyi aile kılan da namustur. Ne yazık ki kocam namusumuzu bir yakın arkadaşının iki paralık etmesini aklına getirmemişti.
0: Ya sonra?
1: O günden sonra ne zaman kendimi rahatsız hissetsem hemen Engin'i arıyor ve kendisinden hap istiyordum. O da koşarak gelip bu hapı bana veriyordu.
0: Peki karşılığında herhangi bir şey istemiyor muydu?
1: Bu sorunuza cevap vermeye utanıyorum ama karşılığında benimle söylemeye bile utanıyorum.
0: Tamam, tamam ama kızım.
1: O ahlaksız, o ırz düşmanı beni öyle bir hale getirmişti ki o hapları kullanmadan rahat edemiyordum. Bunun içinde onun esiri, kölesi olmuştum.
0: Anladım kızım, anladım. Allah kimseyi senin düştüğün batağa düşürmesin. Uyuşturucu öyle bir illettir ki kullanan insana her şeyi yaptırır. Yalnız namusunu değil, vatanını bile sattırır.
1: Haklısınız doktor. Bir gün öyle zor bir durumda kalmıştım ki uyuşturucu kullananların diliyle tam bir harman olmuştum. Vücudumun her hücresi, her organı uyuşturucu diye feryat ediyordu sanki. Telefon açıp hapisledim. Bana evine gelmemi söyledi. Ben de çaresiz kalkıp gittim.

0: Kes şu zırlamayı be kadın. Sinirlerimi bozuyorsun. Kalk hadi git dolaş biraz. Birkaç saatte eve geldim hadi.
1: Oğul çok. O kadın için değil mi? Sevil için beni kovuyorsun evden.
0: Evet, var mı bir diyeceğin ha? Defol hadi. Sevil'le arama kara kedi gibi girme. Birazdan burada olacak.
1: İğreniyorum senden. Nefret ediyorum Engin. Hem benimle yaşıyorsun hem de en yakın arkadaşının karısını uyuşturucuya alıştırarak ondan istifade ediyorsun.
0: Bana bak Ayşe, son günlerde iyice sabrımı taşırmaya başladım. Elimden bir kaza çıkmadan defol git buradan.
1: Hayır, hiçbir yere gitmem. Görmüyor musun nasıl kriz geçiriyorum? Harman durumdayım. Eroin lazım bana. Eroin lazım.
0: Öyle mi? Madem öyle parasını ver. Ben burada eroin üretmiyorum ki. Ben de parasıyla satın alıyorum.
1: Hem beni uyuşturucuya alıştır hem de utanmadan para iste. Vücudumdan istifade etti, yetmedim, alçak herif.
0: Sıktım be. Defol git hadi. Eroin meroin vermiyorum sana. Git kendini sat, para kazan öyleyse. O zaman veririm eroini.
1: Şerefsiz, namussuz, haysiyetsiz herif. Tamam, satacağım kendimi. Eroin alabilmek için aşağılık bir fahişe gibi satacağım kendimi. Aşağılık yaratığın tekisin sen. Unutma Engin, sonun çok kötü olacak senin. Bu zıkkımı alıştırdığın bizlerin ahı tutacak sonunda.
0: Bu karının dili bayağı uzadı. En kısa zamanda postalamalıyım bunu. Ya da eroini şırıngaya fazla koyarak ölümüne sebep olmalıyım. La kahretsin, geri mi döndü yine? Eğer oysa gösteririm gününü. Ne istiyorsun be ha? Ne istiyorsun? Sen miydin Sevil?
2: Ne oldu?
0: Gir içeri.
2: Az önce Ayşe'yi gördüm, ağlayarak merdivenlerden iniyordu.
0: Boş ver Ayşe'yi canım, hadi gir içeri.
2: Ne yaptın da kadıncağızı ağlattın?
0: Bana bak, buraya Ayşe'yi konuşmaya mı yoksa hapis demeye mi geldin ha?
2: Şey, elbette hapis demeye. Çok kötü durumdayım Engin. O hapları içmediğim zaman başım ağrıyor, bütün vücudum zonkluyor. Hadi çabuk bir tane ver de içeyim.
0: Acele etme güzelim. Hadi. Hele üstünü bir çıkart, rahatla, ondan sonra.
2: Lütfen, yalvarırım. O haplardan bir tane ver Engin, hadi. Halimi görmüyor musun? Dayanacak takatim kalmadı. Lütfen, lütfen.
0: İyi de bu hapları biz imal etmiyoruz.
2: Lütfen.
0: Para veriyorum ben bu haplar.
2: Söyle, kaç para bu haplar? Ben de yalayayım.
0: Türkiye'de yok ki alası. Dışarıdan, Avrupa'dan kaçak getiriyorlar buraya. Ne? Tanesi 1 milyon lira.
2: 1 milyon mu? Tamam, tamam. Ver bir tane. 1 milyon veririm. Üzerimde o kadar para var. Ver.
0: Dur bakalım. Hadi, acele etme güzelim. Dur.
2: Ver. 1 milyon dedim. Ben de tamam dedim. Daha başka ne istiyorsun Allah aşkına? Baksana ellerim her tarafımda titriyor. Ver hadi şu hapı. Ver sakinleşim.
0: Sana daha hadi. Başka daha kuvvetli bir şey vermemi ister misin?
2: Ha? Nasıl? Ne yani?
0: Haptan daha etkili bir şey.
2: Neymiş o?
0: Esrar.
2: Ne? Esrar mı?
0: He?
2: Ama uyuşturucu değil mi bu?
0: Ne yani? O içtiğin hapı ne zannediyorsun sen ha? Aspirin değil o kızım. Uyuşturucu hapı. Uyuşturucu. Bu yüzden kendini iyi hissediyorsun. Bulutların üzerinde gezinir gibi görünüyorsun.
2: Aman Allah'ım. Yani o bana verdiğin haplar... Onlar da mı uyuşturucu?
0: Tabii ya. Ne sandın ha? Ama Esrar o haplardan çok daha iyi. Hem daha çabuk etki yapıyor insana. Hem de verdiği zevk saatlerce sürüyor. Ne dersin ha, vereyim mi?
2: Ver, ne verirsen ver. Ama hemen ver, yoksa çıldırmak üzereyim. Ağrımayan, sızlamayan yerim yok. Bütün vücudum der içinde. Lütfen yalvarırım, ver. Ver o dediğin Engin.
0: Güzelim, söyle bakalım, kendini nasıl hissediyorsun ha?
3: Harika. Olağanüstü güzel. Çok güzel hayaller görüyorum. Müthiş hayaller Engin.
0: Hap mı daha iyi yoksa esrar mı?
3: Bu daha iyi. Esrar yani. Kendimi hiç bu kadar rahat ve mutlu hissetmemiştim. Artık hep bunu kullanacağım. Esrar kullanacağım.
0: İyi de bunun için çok para ödemelisin Sevil. Esrar'ı memlekette bedava vermiyorlar.
3: Olsun, veririm. Yeter ki sen bana hep esrar bul.
0: Sen para verdikten sonra kamyon kamyon bulurum güzelim. Rahatladığına göre hadi gel. Hadi gel bana hadi.
3: Dur yapma.
0: Gel dedim. Bak bir daha istersen esrar vermem sana.
3: Ayşe gelir ise.
0: Gelmez. Ona birkaç saat gelme dedim. Gelemez.
3: Senin her dediğine yapar mı?
0: Ayşe mi? Tabii ki yapar. Ben ne dersem, ne emir verirsem yapar.
3: Neden peki?
0: Çünkü o da senin gibi hem benim hem de uyuşturucunun bir kölesi artık. Bu kahrolası zıkkımı her kullanan onu elde edebilmek için aklına gelebilecek her türlü çılgınlığı yapmak zorundadır. Gel hadi gel.
3: Ya gelmezsem?
0: Mecbursun güzelim. Çünkü vücudum, beynim, hücrelerim en geç yarın yine esrar isteyecektir. Ve sen bu krizden kurtulmak için yine bana geleceksin. Ne demek istediğimi anlayabildin mi?
3: Evet, anladım.
0: Şimdi buraya gel.
1: Eroin. 1 gram eroin istiyorum. Yoksa çıldırabilirim. Delirebilirim. Ah Engin. Ah Engin. Allah inşallah cezanı verirsin. Bizleri bu zıkkıma alıştırarak insanlığımızdan çıkarttı. Allah'ım. Çok kötü durumdayım. Eroin bulmam lazım. Bir parça eroin bulmam lazım. Bir parça.
4: Bir dakika, bir dakika. Aa, çok yazık ya bu. Kadın ölmüş.
5: Ölmüş mü?

0: Çarkılar, paramı haber versen. Param var mı?
1: Bilmiyorum, bakacağım, bulacağım. Esrar var mı sende?
0: Var dedim ya. Getir parayı, istediğin kadar vereyim.
1: Tamam, tamam, getireceğim. Geleceğim sana, tamam. Para, para bulmalıyım. Para bulmalıyım. Yoksa Esrar içemem. Ya ama nereden bulacağım? Aklıma geldi. Kocamın mutfak masrafı için bıraktığı para var. Onu veririm Engin'e. Tamam. İşte burada. Burada yeter kadar para var. Nihat'a söylerim. Mutfak için bıraktığım para yetmedi. Biraz daha verdirim. Pek umurumdaydı sanki. Esrar lazım bana, Esrar.
2: Anne, anneciğim.
1: Ne var kızım?
2: Nereye gidiyorsun anne?
1: Elinin körüne, sana ne be?
2: Ama benim karnım çok acıktı.
1: Ben gelinceye kadar bekle, yeme.
2: Ama aşıttığa midem bulanıyor.
1: Yeme dedim ya.

0: Şimdi iyi misin?
1: Uçuyorum, uçuyorum. Bu esrar ne mene bir şey ki beni mutlu ediyor, rahatlatıyor böyle. Bu zıkkımı kullanmadan yaşayamaz hale geldim Engin. Ne olacak benim halim?
0: Eğer para bulursan hiç mesele yok. Aksi takdirde halin çok kötü olur Sevil.
1: Sen kocamın arkadaşısın. O zengin biri değil. Parayı nereden bulurum ki? Bugün sana verdiğim para Nihat'ın bana bıraktığı mutfak masrafıydı.
0: Nereden ve ne şekilde bulacağım beni hiç ilgilendirmez. Eğer esrar istiyorsan karşılığında para, hem de çok para vermek zorundasın.
2: O alçak, o sefil yaratık. Sonunda beni esrar denen daha kuvvetli bir uyuşturucuya alıştırdı. Artık esrarsız yapamıyordum. Bir gün içmesem ertesi gün bütün benliğim, hücrelerim, kemiklerimin içindeki ilikler bile esrarı istiyordu. Anlayacağınız doktor, ben artık tam bir uyuşturucu müptelası olmuştum.
3: Peki esrarı size Engin denen o adam mı buluyordu?
2: Evet, ama para istiyordu artık. Vücudumdan bıkmıştı. Namusumu berbat eden, iffetimi iki paralık eden bu alçak şimdi işi ticarete dökmüştü. Esrarı veriyordu ama para karşılığında.
3: Peki esrarı satın alacak parayı nereden buluyordu?
2: Nereden mi?

0: Tamam tamam yeter, kes şu zırlamayı. Seni dinleyecek halim yok.
1: Lütfen, lütfen Engin, lütfen. Yalvarıyorum, yalvarıyorum sana bir parçacık esrar. Hiçbirden yapamıyorum, başım ağrıyor, terliyorum, beynim zonkluyor.
0: Para getirdin mi para?
1: Hayır.
0: Para yoksa esrar da yok, anladın mı? Defol şimdi.
1: Dur, dur, kovma. Halimi görmüyor musun? Krize girdim Engin. Yalvarırım, bir parça olsun ver. Parasını sonra veririm. Hadi yalvarırım, yalvarırım.
0: Bedava olmaz dedim. Ama şu kolundaki bileziklerden birini verirsen.
1: Yok, hayır, veremem. Zaten hepsi iki tane. Birini kocam, diğerini de rahmetli anacığım takmıştı. Yapamam, veremem onları.
0: O zaman ben de sana ısrar veremem.
1: Alçak, madem vermeyecektin, neden alıştırdın beni uyuşturucuya? Hem benimle yattın, hem de hayatımı mahvettin.
0: Kes be, koca kadınsın. Zorla mı yattım seninle?
1: Hadi beni daha fazla yalvartma da bir parça esrar ver. Yoksa çıldıracağım. Yalvarırım, yalvarırım.
0: Ya para verirsin. Hadi. Ya da bileziklerini.
1: Söyledim, bilezikler hatıra. Ama karşılığında istiyorsan beni alabilirsin.
0: Boş versene sen. Senin tadına çoktan baktık kızım. Evet, kararını ver. Ya bileziklerini vereceksin ya da bu evden defolup gideceksin.
1: Tamam. Tamam, tamam, veriyorum. Kahrolasıca herif, veriyorum. Al, al. Hayrını görmezsin inşallah.
0: Kapat çeneni be. Bileziklerini senden zorla almıyorum.

0: Sonya, sen kendi isteğinle veriyorsun. Al şu paketleri. Burada tam bir haftalık eser var. İdare et bunlarla.
1: Peki bittiği zaman tekrar vermeyecek misin?
0: Neden vermeyeyim? Sen parasını verdikten sonra istediğin kadar vereceğim.
1: İyi ama param bittiği zaman ne yapacağım ben? Nereden para bulup da sana vereceğim?
0: Çok kolay. Kendini satar, kazandığın parayla da uyuşturucu alırsın.
1: Ne? Kendimi satmak mı?
0: Evet. Genç ve güzel bir kadınsın. Çok para verirler sana.

0: Sevil.
1: Efendim Nihat.
0: Ben işe gidiyorum. Ev kirasını sana bırakayım da ev sahibi gelirse verirsin.
1: Olur.
0: Hadi Allah'a ısmarladık.
1: Güle güle.
2: Bak bebeğim, şimdi sen burada uslu uslu otur. Ben sana mama yapayım, tamam mı? Şimdi ben sana mama yapacağım.
1: Oh işte. Oh, ağrılarım yine başladı.
2: Uykum mu geliyor?
1: Şakaklarım zonkluyor. Bütün eklemlerim kasılıyor. Esrar. Esrar lazım bana. İçmem lazım. Ancak o zaman huzur içinde olabiliyorum. Allah'ım, nereden bulaştım bu esrar işine? Hülya.
2: Bak şimdi.
1: Hülya, sus. Sus artık.
2: Ama anne, bebeğimle evcilik oynuyor.
1: Oynama. Sus. Sesin sinirlerimi bozuyor. Sessizlik istiyorum.
2: Peki anne.
1: Sessizlik. Olmaz. Olmaz, yapamayacağım. Yapamayacağım. Mutlaka esrar bulmalıyım. Esrarsız yapamayacağım. Ağzımda kurumaya başladı. Engin'e telefon açayım da esrar getirsin bana. İyi ama Engin de şimdi para isteyecek. Allah kahretsin. Bir şeyler yapmam lazım. Esrar bulmam lazım. İçmeden duramıyorum. Kira parası. Nihat'ın bıraktığı kira parası. Tamam. O parayı alırım esrar. Hemen Engin'i alayım. Bu da kim?
2: Anne, kapı çalıyor.
1: Tamam, duydum. Geliyorum. Geliyorum dedim.
3: Affedersiniz, rahatsız ettim sizi.
1: Siz miydiniz Nazım Bey, buyurun.
3: Ev kirasını almaya gelmiştim de.
1: Ev kirası mı?
3: Hı-hı.
1: Yarın gelseniz. Nihat kirayı bırakmadan gitti de.
3: Hayret. Dün bana telefon açtı kendisi. Bu sabah karıma bırakacağım, gelip alabilirsiniz demişti.
1: Olabilir ama bırakmadan gitti işte.
3: Affedersiniz, siz hasta mısınız?
1: Yok, bunu da nereden çıkardınız?
3: Hayır, böyle yani yüzünüz boncuk boncuk ter içinde de.
1: Üşütmüşüm biraz.
3: Peki. Ben yarın gelirim. İyi günler.
1: Ev sahibi tam gelecek zamanı buldu. Engin'i arayayım. Hadi aç şu telefonu Engin, aç. Alo.
4: Buyurun.
1: Engin, ben Sevil.
4: Sen misin? Hayrola, niye aradın beni?
1: Harmanım yine. Kriz başladı, esrar istiyorum.
4: Çok içmiyor musun kızım? Bu kahrolası uyuşturucu öyle azar azar alınır.
1: Kes be. Bana akıl değil, esrar lazım, esrar. Var mı Zulanda?
4: Önce paradan haber ver. Paran varsa esrar her zaman var.
1: Merak etme, parasını vereceğim. Evdeyim, getirebilir misin?
4: Kocan evde mi?
1: İşte.
4: İyi, biraz da hasret gideririz.
1: Saçmalama, kızım evde.
4: Tamam, birazdan getiririm.
1: Acele et, ağzım burnum kurudu, baş ağrılarım yükseldi. Çabuk. Tamam Engin, getirdin mi esrarı?
5: Önce parayı göster.
1: Vereceğiz dedik ya, ulan hadi ver esrarı.
5: Bu sefer daha başka bir şey getirdim sana.
1: Ne?
5: Daha çabuk etki yapan, insanı zevkten zevke, hayalden hayale götüren, kısacası kullananı mutluluğun doruğuna çıkartan kuvvetli bir uyuşturucu. Eroin.
1: Ne? Eroin mi?
5: Evet, eğer paran çoksa bunu kullan.
1: Esrardan daha mı etkili bu eroin dedin?
5: Hem de nasıl. Kullandığın anda uçuruyor insanı. Göklerde, bulutların üzerinde gezdiriyor. Dünyayı toz pembe görüyorsun. Bütün acılarını, kederlerini unutuyorsun.
1: Ver o zaman, ver.
5: Acele etme. Önce mangırları görelim.
1: Aman ne para canlısı adammışsın be. Gör işte. Bak, para derler buna, para.
5: Çok iyi. Nereden buldun bunları kızım? Ha? Yoksa kendini satılığa mı çıkarttın?
1: Henüz değil.
5: Peki nereden buldun bu parayı?
1: Sana ne be? İstediğin para değil mi? Al işte. Ver o eroin dediğin zıkkımı.
5: Vermesine vereceğim de önce nasıl kullanman gerektiğini anlatayım.
1: Anlat.
5: Eroini damardan alacaksın. İğneyle, tamam mı?

0: Ha, Engin doğru söylemiş. Bu eroin dediği harika bir şey. Hiç böyle mutlu olmamıştım. Ne baş ağrım ne de bir şeyim kaldı. Adeta bulutların üzerinde yürüyor gibiyim. Kim geldi acaba?
1: Merhaba. Sevil, nedir bu halin? Neden yatıyorsun böyle?
0: Şey, biraz rahatsızlandım da.
1: Hülya nerede?
0: İçeride uyuyor. Söylesene, sen neden erken geldin?
1: Bir saat önce ev sahibi aradı. Neden adama kirasını vermedin?
0: Kira mı? Ha, kira.
1: Sabahleyin sana bırakmıştım giderken hani. Adamı Nihat bırakmadı demişsin. Ayıp değil mi? Rezil ettin beni ev sahibine.
0: Boş ver, bir daha gelsin işine.
1: Saçmalama. Para nerede?
0: Ne parası?
1: Kira parası. Onu soruyorum.
0: O para mı? Şey, o para yok.
1: Yok mu? Nasıl oluyor? Ne demek istiyorsun sen be?
0: Yok işte.
1: Çıldırtma beni Sevil. Sabahleyin giderken sana bırakmıştım. Peki ne yaptın parayı? Bir yere mi harcadın yoksa?
0: Bilmiyorum. Ay, uykum var benim Nihat. Uyumak, hayallere dalmak istiyorum.
1: Bırak şimdi uyumayı da söyle. Kira parasını ne yaptın Sevil?
0: Verdim.
1: Verdin mi? Kime verdin?
0: Verdim işte.
1: Tövbe tövbe, tamam da kime verdin hanım? Dünyanın parası. Ben onu sana ev sahibine ver diye bırakmıştım. Hadi cevap ver. Hayda, uyudu. Sevil, Sevil. Allah Allah. Neyi var bu kadın ya? Son zamanlarda pek garipleşti. Kimi zaman hırçın öfkeli, kimi zaman da uykuda gibi. Şu yerdeki şey de nedir öyle? Şırınga değil mi bu? Öbürü de lastik. İyi ama burada işi ne bunların? Sevil mi kullandı yoksa? Sevil.
0: Bırakın be.
1: Aman Allah'ım. Sevil, kolunun hali nedir böyle? Ya Rabbi, sol kolunun damarı mosfor olmuş. Ama şırınga, lastik. Allah'ım aklımı muhafaza et. Bu kadın eroin mi kullanıyor yoksa?
2: Kocanız o gece mi anladı uyuşturucu kullandığınızı?
0: Evet, ben aldığım o eroinle kendimden geçtiğimde şırıngayı lastiği bulmuş. Sonra kolumdaki damarı mosmor görünce vaziyeti anlamış. Kendime geldiğimde müthiş bir kavga ettik. Ben de her şeyi itiraf ettim.
2: Peki o ne yaptı?
0: Ne yapsın? Başka biri olsaydı öldürürdü beni. Ama o kibar, iyi bir insandı. 6 yaşındaki kızımı alarak evi terk etti. Ardından boşanma davası açtı ve boşandık. Mahkeme kızımın velayetini de ona verdi.
2: Ya sonra?
0: Sonra mı? Sonrası öylesine dipsiz, doruksuz bir karanlık ki doktor. İnanılması güç bir film hikayesi gibi. Kocamdan boşandıktan sonra Engin'in evine taşındım. Artık hem onun hem de eroinin esiri olmuştum. Eroine öyle bir alıştım ki almadığım zamanlar delirecek gibi oluyordu. Bu yüzden Engin ne derse yapıyordu.
3: Hey, hadi kalk. Yeter bu kadar yattığın. Biraz kendine çeki düzen ver. Seni evime sırt üstü yatasın diye almadım.
4: Kapa çeneni serseri. Nereme çeki düzen vereyim ki? Hayatımı, gençliğimi, güzelliğimi mahvettin. Şimdi süslen diyorsun.
3: Süsleneceksin tabii. Seni böyle gören değil, para vermek yüzüne bile bakmaz.
4: Yine müşterimi çağırdın eve.
3: Evet. Paralı biri gelecek. Hadi toparla kendini. Adam seni böyle hizmetçi gibi görürse 5 kuruş vermeden kaçar.
0: Bıktım artık. Müşteri falan istemiyorum. Herkesin kadını olmak istemiyorum Engin. Eskiden bir kocam vardı. Şimdi de sen varsın. Ne olur satma beni erkek. Ne olur.
3: Tamam, olur, satmayayım. Ama sen de eroini bırak, tamam mı?
0: Bırakmak mı? Beni o kahrolası uyuşturuculara alıştırdıktan sonra nasıl olur da bunu bırakmamı istersin Engin? Bu kadar zalim olma.
3: Oh be, hanımefendi sırt üstü yatsın, ben de dünya kadar para verip kendisine eroin alayım. Sen beni keriz mi sandın be? Madem kullanacaksın bu illeti, çalışıp para kazanman gerekir.
0: Ay yarabbim, yarabbim. Ben nasıl oldu da bu hallere düştüm yarabbim? Ne olur affet beni.
3: Bırak şimdi dua etmeyi de kalk hadi kalk. Yüzüne gözüne biraz boya sür. Gözlerini yıka. Ağlamaktan kıpkırmızı olmuş. Müşteri böyle kadınlardan hoşlanmaz. Kalk hadi kalk.
0: Tamam tamam bağırma.
3: Hadi çabuk ol çabuk ol. Müşteri geldi. Onun karşısında böyle böyle zırlayıp durma. Adam dünya kadar para verecek. Karşısında cilveli bir kadın görmek ister. Hadi hadi çabuk.
2: Demek sonunda o adam seni satmaya da başladı ha?
0: Öyle. Ama o satmasaydı ben satacaktım kendimi doktor. Mecburdum buna. Yani para kazanmaya mecburdum. Eroini parasız vermiyorlardı ki. Alışmışım da bu illete. Kullanmadan yapamıyorum. Eskiden iki günde bir kendime iğne yaparken, son zamanlarda günde iki iğne yapmaya başlamıştım. Ancak böyle unutabiliyordum acılarımı.
2: Peki bu arada boşandığın kocanla kızını görmeyi hiç aklına getirmedin mi? Nihayetinde onlar senin kocanla kızın.
0: Aklıma getirmez olur muyum doktor? Hele kızımı, Hülya'mı, yavrumu. Burnumda buram buram tütüyordu kızım. Hasretine dayanmak o kadar güçtü ki. Aldığım eroin bile o hasreti gideremiyordu. Bir gün her şeyi göze alıp oturdukları sokağa gittim. Boşandıktan bu yana 5 sene geçmişti. Kızım o sırada 6 yaşındaydı. Şimdi ise 11 yaşında olmuştu. Amacım uzaktan da olsa kızımı görmekti.

0: kocamla kızım bu apartmanda oturuyor. Ya Rabbim, ne olursun sokağa çıksınlar da kızım uzaktan da olsa bir kere göreyim. Onu öyle özledim ki hasreti yüreğime ilmik ilmik işlerdi. Allah'ım. İşte onlar çıkıyorlar dışarıya. Ya Rabbim, işte kızım. Hülya, Hülya orada. Az ötemde. Ne kadar da büyümüş, güzelleşmiş.
1: Babacığım, sinemaya gidelim mi bugün?
2: Tabii yavrum.
0: Yo, dayanamayacağım. Kucaklayacağım onu. Hülya, Hülya'm yavrum.
2: Sevim, ne işin var senin burada?
1: Baba, annem değil mi?
0: Hülya yavrum. Yavrum, seni öyle özledim ki. Gel bir kere olsun kucaklayayım seni.
2: Sevil, yavrum. Bunca yıldan sonra hangi yüzle karşımıza çıkıyorsun sen?
0: Seni değil, kızımı görmek için geldim Nihat. Onu öpmek, kucaklamak istiyorum.
1: Lütfen hanımefendi, bana kızım demeyin. Ben sizi çoktan unuttum bile.
0: Ama yavrum, Hülya'm, ben senin annenim. Benimle nasıl böyle konuşabiliyorsun?
1: Annem misiniz? O zaman söyleyin. Ben 6 yaşındayken size en çok ihtiyacım olduğu bir sırada neredeydiniz ha?
0: Ama Hülya,
1: şimdi utanmadan gelmiş kızım diyorsunuz bana. Lütfen bizi rahat bırakın. Evimizin huzurunu, ağzımızın tadını bozmayın. Ben ve babam bir aileyiz ve birbirimize yetiyoruz.
0: Yapma Hülya. Böyle konuşup da daha fazla üzme beni, ne olur. Ben senin annenim. Ne olursa olsun beni reddedemezsin.
1: Susun. Anne kelimesini ağzınıza almayın lütfen. Ben 6 yaşındayken siz kötü yola düştünüz ve beni bıraktınız. Bugünlere babam getirdi beni. Bana hem annelik hem de babalık yaptı.
0: Evet, ama ben isteyerek düşmedim ki kötü yola yavrum.
1: Lütfen gidin ve bir daha da yolumuzun üzerine çıkmayın. Her ne sebeple olursa olsun sizi anneliğe kabul etmiyorum. Benim annem yok artık, yok yok. Baba gidelim lütfen.
2: Gidelim kızım, gidelim.
0: Hak ettim bunu ben, hak ettim. Allah'ım, Allah'ım, onlar affetmiyor. Bari sen affet beni. Ne olursun sen affet.

0: Yeter be, yeter. Ağlayıp da sinirlerimi bozma benim. Yeter.
1: Başına gelmediği için bilemezsin tabii. Yüzüme karşı hakaret etti. Sen benim annem değilsin dedi bana.
0: Doğru söylemiş. Kim Eray Ünvan bir annesi olsun ister ki ha? Sen hala hayal dünyasında yaşıyorsun kızım. Unut eskiyi. Kızını filan unut. Sen artık bambaşka bir kadınsın. Uyuşturucu dünyasının bir insanısın.
1: Ama ben seviyorum onu. Kızımı seviyorum Engin.
0: Seviyormuş. Sevsen ne yazar, sevmesen ne yazar. Sen bitmiş, tükenmiş bir kadınsın artık. Bu kahrolası uyuşturucuya esir olan başkaları gibi. Bizim normal insanların dünyasında yerimiz yok. Anladın mı? Yerimiz yok. Bana bak. Ya kesersin şu zırlamayı ya da döve döve kemiklerini kırarım. Anladın mı? Sus be! Sus! Senin ağlamını dinleyemem.
1: Tamam, tamam. Heroin ver bana biraz.
0: Manyak mısın sen be? Daha sabahleyin almıştım be. Bu kadar sık alınmaz bu meret. Ölürsün sonra.
1: Ne fark eder ki? Nasıl olsa bu yaşamak değil ki artık. Haysiyetli dürüst insanların içinde yerimiz olmadığına göre ver hadi şu meredi, ver de sakinleşeyim. Acılarımı başka türlü unutamam.
0: Parasını verebilecek misin?
1: Başlamayın Engin. Param olmadığını biliyorsun.
0: O zaman kazan.
1: Yine mi erkeklere satayım kendimi yani?
0: Yapabileceğin başka bir şey yoksa elbette satacaksın kendini. Telefon açıp müşteriyi çağırayım mı?
1: Hayır, hayır, çağırma istemem. Yapamayacağım bunu. Yapmayacağım. Başkalarıyla yatmayacağım artık.
0: Vay vay vay vay. Bakıyorum da birden namuslu ayaklarına yatmaya başladın ha? Seni şırfıntı seni. Kızını gördüğünde annelik duyguların mı kabardı yoksa ha? Ha? Bana bak. Ne diyorsam onu yap. Burası otel değil. Sana bakmaya mecbur değilim. Git para kazan.
1: Yapma Engin. Bu uyuşturucu denen illeti bulmak için zaten yeteri kadar sefaletin içine düştüm. Bir de beni onunla bununla yatmaya zorlama ne olur.
0: Heroini istemediğin sürece zorlamam.
1: Ama onu kullanmadan da yapamıyorum ki. Biliyorsun bunu. Hadi ne olursun. Biraz ver de sakinleşeyim, yalvarırım. Bak bak nasıl kötü bir halde olduğumu görmüyor musun?
0: Yeter be yeter. Yok dedim işte yok. Parasını ödemediğin sürece bir gram bile vermem sana.
1: Yalvarıyorum Engin. Bak karşında diz çöktüm. Ne olur ver. Kulun kölen olayım. İstersen dön. Ne yaparsan yap ama bir parça eroyim ver. Ne olur. Çıldıracağım. Delireceğim. Ağzım kurudu, beynim zonkluyor. Eroyim ver lütfen.
0: Geber geber.
1: Lütfen.
0: Bıktım senden. Bıktım. Artık eroyim veren hiçbir şey yok sana. Anladın mı? Hiçbir şey vermeyeceğim.
1: Bu kadar zalim olma Engin. Bunu sen de kullanıyorsun. Bulamayınca insan ne hale geliyor sen de biliyorsun. Hadi yalvarıyorum. Bir gram olsun.
0: Defol. Defol, kovuyorum seni buradan. Defol git.
1: Yok ama gönderme beni, yapma. Nereye gider? Nerede kalırım ben?
0: Nerede kalırsan kal be. Yapma. Ben bana mı düştü? Defol diyorum sana.
1: Gitmem. Hiçbir yere gitmem.
0: Ne yani? Zorla mı kalacaksın?
1: Gitmem. Bana,
0: ah. Seni gebertirim be. Gebertirim.
1: Dur. Vurma. Köpek. Vurma.
0: Bıktım.
1: Vurma.
0: Bıktım senden be. Canımla ağlayan bir kadın ne yapayım? Çık git buradan. Çık.
1: Yılan. Beni bu hallere düşürdükten sonra şimdi de başımdan mı atacağını sanıyorsun ha?
0: Hala konuşuyor. Başına senin canını iyi bir dayak istiyorum. Al bakalım.
1: Ellerin kırılır inşallah. Şimdi gösteririm ben sana. Şimdi gösteririm. Tamam. Gel. Gel şimdi.
0: Bırak o bıçağı. Gel. Bırak diyorum.
1: Gel buraya. Gelsene hadi. Az önce efeleniyordun. Dövüyordun hadi. Şimdi de dövsene bakalım. Köpek. Rezil. İt. Hayvan.
0: Şimdi gösteririm ben sana.
1: Al bakalım al. Al. Al. Al.
0: Sen beni.
1: Geber it oğlu it. Geber. Geber. Kendimin de benim gibi kanına girdiğin başkalarının da intikamını aldım işte. Bul sana.
2: Demek böyle oldu ha?
1: Evet doktor. Keşke o it, o insanlık düşmanı Cani'yi çok daha önce öldürseydim. O alçak kim bilir benim gibi nice yuvaları yıktı. nice namuslu kadınları tuzağına düşürdü. Uyuşturucuya kurban etti.
2: Evet. Anlattıklarınıza göre siz bu cinayeti uyuşturucu krizine girdiğiniz bir sırada işlemişsiniz.
1: Hayır, krize girdiğim zaman değil. Yaptığım her şeye karşı pişmanlık duyduğum zaman öldürdüm onu. Onu öldürdüm çünkü eskisi gibi namuslu, normal bir insan olarak yaşayabilirim diye düşünmüştüm. Çünkü o yaşasaydı ben hala onun esiri olacaktım. Ne bir parça eroin bulabilmek için istediği her şeyi yapacaktım. Oysa ben eskisi gibi olmak istiyordum. Kızıma layık bir anne olmak istiyordum.
2: Merak etme kızım. Güç de olsa seni iyileştireceğiz. Tedavi edeceğiz. Sen hiç merak etme.
1: Gerçekten de beni tedavi edebilecek misiniz doktor?
2: Evet.
1: Ben yine eskisi gibi olabilecek miyim?
2: Tabii. Bu biraz da sana kalmış bir şey kızım. İradene mağlup olmazsan elbette tedavi ederiz seni. Ama sen her ne olursa olsun bu zıkkımı içmemeye direneceksin, tamam mı?
1: Yaparım bunu doktor. Yeter ki topluma geri döneyim. İçmem. Aklıma bile getirmem.
2: İnşallah kızım. Çünkü bu tedavi kolay olmayacaktır. Çok acı ve ızdırap çekeceksin. Özellikle kriz geldiği zamanlar buna dayanacak gücü göstermelisin.
1: Biliyorum doktor. Uyuşturucu krizinin ne olduğunu çok iyi biliyorum. Vücudumun her zerresi o kahrolası uyuşturucu istediğinde onu elde edebilmek için nasıl namusumu, ailemi, her şeyimi kaybettiysem, şimdi de onları tekrar geri alabilmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. İnanıyorum ki Yüce Allah bana dayanma ve tahammül gücü verecektir.
3: Muhterem dinleyiciler, bu oyun uyuşturucu uğruna başta ailesi olmak üzere insanlık adına ne varsa hepsini kaybetmiş olan Sevil'in acı ama ibret dolu gerçek hayat hikayesinden esinlenerek yazıldı. Sonuçta uzun tedavilere tahammülle katlanan genç kadın iyileşti ve tekrar topluma geri döndü. Ama ailesine hiçbir zaman kavuşamadı. Zira kocası kendisinden ayrıldıktan sonra bir başka kadınla evlenmişti. Sonra ne oldu bilmiyoruz. Sevil yeni hayatında belki bir aile kurdu, belki de mutlu. Peki ya Sevilleri, Ayşeleri, uyuşturucuya alıştıran insanlık düşmanları, toplu katliam yapan o uyuşturucu üretici ve satıcıları, onlar ne yapıyor? Maalesef o alçaklar para uğruna hala genç beyinleri, namuslu kadın ve kızları tuzağa düşürerek toplu cinayetlerini işlemeyi sürdürüyorlar.
4: Uyuşturucu Batağı adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşça kalın.

Bazen öyle bir ilişkiye tutulursunuz ki ne sevebilir ne terk edebilirsiniz. Kör kütük bağlanmışsınızdır aslında. En güzel yıllarınızın acı tatlı hatıralarınızın ortağıdır. İç çekişmelerinizin müsebbibi, yazılarınızın ilhamı, sohbetlerinizin konusudur. Gözyaşlarınızda, bilinçaltınızda, kahkahanızdadır. Korkunca saklandığınız bir sığınak, coşunca öptüğünüz bir bayrak. Sevdanız riyasız, çıkarsız, karşılıksızdır. Sınırsız ve nihayetsiz. Ölmek var, dönmek yoktur. Lakin gün gelir anlarsınız içten içe bir şeylerin kanadığını. Tutkulu sevdaların gizli hançerleri başlar parıldamaya. Şurasından burasından eleştirmeye koyulursunuz. Şöyle görünse, öyle demese, değişse biraz ya da eskisi gibi olsa. Başkalarını örnek göstermeye, bak onlar nasıl yaşıyor demeye başlarsınız. Hem birlikte yaşayıp hem özgür olmanın yollarını ararsınız. Aşkınızın gözü kör değildir artık. Yanlışını görür, düzeltmek istersiniz. Eskiden böyle miydi ya diye başlayan sohbetlerde açılır eleştirinin kapısı. Açıldıkça bastırılmış itirazlar yükselir bilinçaltından. Böyle süremeyeceğini de bilirsiniz. Değişsin istersiniz. O sevgisizliğinize yorar bunu. İhanete sayar. Tutkulu ilişkilerde ihanetin bedeli ölümdür. Ya sev böyle ya da terk et diye gürler. Bir zamanlar bir gülücüğüyle alacak karanlığı ışıtan o rüya bir kabusa dönüşür birden. Kapatır gönlünün kapılarını. Yasaklar kendini size. Hoyrattır. Bakmaz yüzünüze. Zehir akar dilinden. Konuşturmaz. Suçlar, yargılar, mahkum eder. Mühürler dudaklarınızı. Yırtar atar yazdıklarınızı. Siler sizi defterden. İyiliğin içinde hepsi. Seni sevdiğim içindi dersiniz. Dinletemezsiniz. Ayrılırsanız yaşamayacağınızı bilirsiniz. Lakin böyle de sevemezsiniz. İhanetten kırılmıştır kaleminiz. Severek terk edersiniz. Madem öğlenin çağı başlar ondan sonra. Madem ki siz böylesine tutkunken o hep başkalarını seçmiştir. Madem ki kıymetinizi bilmemiştir. O halde günah sizden gitmiştir. Sitem ederek bu karşılıksız aşka çekip gitmeleri denersiniz. Aşkın göçmenlik çağı başlar böylece. Daha özgür olacağınız limanlara demirlersiniz bir süre. Ne var ki unutamaz. Uzaktan uzağa izlersiniz olup biteni. Etrafı bir sürü uğursuza dolmuş, kurda kuşa yem olmuştur. Delikanlılar, eli kanlılar, uğruna ölenler, sırtına binenler sarmıştır çevresini. Gurur duyar onlarla, koynunda besler, gözünü oysunlar diye. Uğruna kan dökenleri sever, yoluna gül dökenlerden fazla. Bana ne, kendi seçimi diye omuz silkmeye çabalarsınız bir süre. Ama sonra ansızın kulağımıza çalınan bir şarkı
ya da kapı aralığından süzülüp gelen bir koku hatırlatır onu yeniden. Yaban ellerde, başka kollarda ondan bahseder, ağlarsınız. Kokusunu özlersiniz. Türküsünü söylemeyi, şarkısını dinlemeyi, yemeğini yemeyi. Karşı nehrin kenarından hasret şiirleri haykırırsınız. Sular kulağına fısıldasın diye. Dönüp seni hala seviyorum diye bağırmak geçer içinizden. Dönemezsiniz. Göremedikçe bağlanır, uzaklaştıkça yakınlaşırsınız. Anlarsınız ki bir çaresiz aşktır bu. Ne onunla olur, ne onsuz. Hem kollarında ölmek, kucağına gömülmek arzusu, hem ne olacak sonunda kuşkusu. Böyle sevemezsiniz, terk de edemezsiniz. Sürünür gidersiniz. Sürünür gidersiniz. Sürünür gidersiniz.

0: TGRT FM Haber.
1: Torununu kurtarmak için kendini azgın sulara bırakan dede hayatını kaybetti. Küçük çocuksa polis müdahalesiyle kurtuldu. Olay Azerbaycan'ın Kusar bölgesinde yaşandı. Nehre düşen küçük çocuk akıntının ortasında mahsur kaldı. 65 yaşındaki dede Şamil Muradov torununu kurtarmak için suya atladı. Çevrede panik yaşanırken bir polis memuru suya atladı. Küçük çocuğu güvenli şekilde kıyıya çıkardı. Küçük çocuk kurtarıldı. Ancak dedesi o kadar şanslı değildi. Güçlü akıntıya kapılan yaşlı adam sudan çıkarıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
2: Tayland Kraliyet Sarayı'ndan gelen haber ülkeyi yasa boğdu. Kral Mahavajiralongkorn'un en büyük çocuğu Prenses Bajrakitiyaban Mahidol 47 yaşında hayatını kaybetti. 3 yıl önce geçirdiği rahatsızlık sonrası komaya giren prenses Bangkok'ta tedavi görüyordu. Saraya göre prenseste genellikle zatüre ile ilişkilendirilen bir bakteri enfeksiyonu olan mikroplazma enfeksiyonu vardı. Adalet reformu çalışmalarıyla tanınan ve İlhamver projesiyle binlerce kadına destek olan Prenses Bajrakitiyaban Mahidol, Tayland'ın en sevilen isimlerinden biriydi. Prenses Bajra olarak bilinen Mahidol, Aralık 2022'de bir etkinlik sırasında fenalaşarak bilincini kaybetmişti. Sağlık durumunun son haftalarda ağırlaştığı açıklandı. Acı haberin duyulmasının ardından Bangkok'taki hastane önünde çok sayıda kişi toplandı. Gözyaşları içinde dua eden Taylandlılar sevdikleri prenses için saygı duruşunda bulundu. Kraliyet kurallarına uygun cenaze töreni için hazırlıkların başladığı bildirildi. Tayland şimdi halkın kalbinde iz bırakan prensesine veda ediyor.
3: Sıkıntılı bir bölgede kalmışsın. Yaklaşık 200 metre bir ip açmak zorunda kaldık.
2: Sarp kayalıkların arasında yardım bekledi. Mahsur kaldığı yerden ekiplerin 8 saatlik operasyonuyla kurtarıldı.
3: Sağlık problemi yok dedin.
4: Yok.
3: Şu kalınlığı
4: daha kalınlığı da vereyim.
3: Eyvallah.
2: 38 yaşındaki Oğuz Kileci Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Hisar Çandır mahallesindeki dağlık alanda kamp yapmak istedi. Ancak Sarp kayalıkları hesaba katmadığı mahsur kaldı. ...112 acil çağrı merkezini arayarak durumu bildirdi. Olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. Yerinin belirlenmesi için termal kameralı ve gece görüş özelliği bulunan drone yardımıyla arama çalışması başlatıldı.
3: Sıkıntılı bir bölgede kalmışsın. Yaklaşık 200 metre bir ip açmak zorunda kaldık.
2: Yaklaşık 200 metrelik uçurumun dip kısmında olduğu belirlendi. İple erişim teknikleri kullanılarak ulaşıldı. Ekipler ilk olarak sağlık durumunu kontrol etti. Yüksek rakım nedeniyle soğuk havadan dolayı üşüdüğü gözlemlendi. Ekipler yanlarında bulunan yedek kıyafetlerden vererek Oğuz Kileci'nin ısınmasını sağladı.
3: Sağlık problemi yok dedin.
4: Yok.
3: Şu kalınlığı
4: daha kalınlığı vereyim.
3: Eyvallah.
5: Hydra! Devriyor Hydra!
2: Lima'da sıra dışı bir polis operasyonu. Peru polisi uyuşturucu kaçakçılığı şüphelisini yakalamak için Dünya Kupası maskotları kostümü kullandı.
5: Hydra! Devriyor Hydra!
2: Kulüç ve maple benzeri maskot kıyafetleri giyen özel ekipler şüphelinin bulunduğu adrese baskın yaptı. Polislerin kapıyı kırarak içeri girdiği anlar kameraya yansıdı. Yetkililere göre operasyon şüphelinin futbol taraftarı olması nedeniyle dikkat çekmemek için planlandı. Baskında uyuşturucu, ateşli silah ve mühimmat ele geçirildi. Peru polisi daha önce de Noel ve Cadılar Bayramı gibi dönemlerde farklı kostümlerle operasyonlar düzenlemişti.
6: El önüme kırılıyor.
4: tamam. Elinden tırmadı.
2: Bir eline sopa, diğerine silah aldı. Tartıştığı kişilere saldırdı. Görüntülerin adresi Ankara'nın Etimesgut ilçesi. Bir kişi eline sopa aldı. Tartıştığı gruba küfür ve hakaret yağdırdı.
6: Kardeş.
2: Taraflar dakikalarca tartıştı. Tansiyon hiç düşmedi. Kameralara yansıyan görüntülerde grupla takışan kişinin silahına davrandığı duyuldu. Saldırıya uğrayanlar polisi arayıp yardım talebinde bulundu. Haklarının gasp edildiğini söyleyen madenciler bu kez canlarını ortaya koydu. Edirne'de maaşlarını, mesailerini ve tazminatlarını alamadığını belirten madenciler yer altına indi, açlık grevine başladı.
7: Bugün direnişimizi 25. günündeyiz. 24 gündür yer üstünde sesimizi duyurmak için her yola başvurduk. Hiçbir şekilde, hiçbir yerden anlaşma ya da herhangi bir gelişme olmadı. Biz bugün itibariyle yer altında arkadaşlarla beraber açlık grevine başladık. Hiç kimse bizi dışarı çıkarmak için çabalamasın. Biz bu davamızda kararlıyız.
2: Traktörle yolunu kestiler, dişlerini kırdılar, altınlarını aldılar. Ama bunları yapan kim derseniz?
8: Kramam, yani amcam çocuğun çocukları.
2: Ahmet Rüşvenli, 25 yıldır İstanbul'da yaşıyor. Memleketine kesin dönüş yaptı.
8: 40-50 dönüm tarlası var. Bu tarlayı amcam çocukları ekiyordu. Ben gelince ben ekmek istedim.
2: Rüşvenli, babasından kalan tarlayı ekmek isteyince kabusu yaşadı.
8: Kardeşim düğünü vardı.
2: Altın alıp kardeşine giderken olanlar oldu.
8: Seyir halindeyken birden önümü kestiler. Bir sağ kapıdan bir sol kapıdan sopalarla, işte birinin elinde demir saplama vardı.
2: Rüşvenli'nin şimdi tek bir isteği var.
8: Şimdi ben 40 gram altınım gitti, dişlerim gitti.
9: Ve şu an dışarıdalar.
8: Burada hak ettiği cezayı alsın ki benden sonra bir başkası yaşayamasın.
2: Tayland Kraliyet Sarayı'ndan gelen haber ülkeyi yasa boğdu. Kral Maha Vajiralongkorn'un en büyük çocuğu Prenses Bajrakitiyaba Mahidol 47 yaşında hayatını kaybetti. 3 yıl önce geçirdiği rahatsızlık sonrası komaya giren prenses Bangkok'ta tedavi görüyordu. Saraya göre prenseste genellikle zatüre ile ilişkilendirilen bir bakteri enfeksiyonu olan mikroplazma enfeksiyonu vardı. Adalet reformu çalışmalarıyla tanınan ve İlham Ver projesiyle binlerce kadına destek olan Prenses Bajrakitiyaba Mahidol, Tayland'ın en sevilen isimlerinden biriydi. Prenses Bajra olarak bilinen Mahidol, Aralık 2022'de bir etkinlik sırasında fenalaşarak bilincini kaybetmişti. Sağlık durumunun son haftalarda ağırlaştığı açıklandı. Acı haberin duyulmasının ardından Bangkok'taki hastane önünde çok sayıda kişi toplandı. Gözyaşları içinde dua eden Taylandlılar sevdikleri prenses için saygı duruşunda bulundu. Kraliyet kurallarına uygun cenaze töreni için hazırlıkların başladığı bildirildi. Tayland şimdi halkın kalbinde iz bırakan prensesine veda ediyor.
3: Sıkıntılı bir bölgede kalmışsın. Yaklaşık 200 metre bir ip açmak zorunda kaldık.
2: Sarp kayalıkların arasında yardım bekledi. Mahsur kaldığı yerden ekiplerin 8 saatlik operasyonuyla kurtarıldı.
3: Sağlık problemi yok dedin.
10: Yok.
3: Şu kalınlığa bakayım.
10: Daha kalınlığına vereyim sana.
3: Eyvallah.
2: 38 yaşındaki Oğuz Kileci, Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Hisar Çandır mahallesindeki dağlık alanda kamp yapmak istedi. Ancak sarp kayalıkları hesaba katmadığı mahsur kaldı. 112 acil çağrı merkezini arayarak durumu bildirdi. Olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. Yerinin belirlenmesi için termal kameralı ve gece görüş özelliği bulunan drone yardımıyla arama çalışması başlatıldı.
3: Sıkıntılı bir bölgede kalmışsın. Yaklaşık 200 metre bir ip açmak zorunda kaldık.
2: Yaklaşık 200 metrelik uçurumun dip kısmında olduğu belirlendi. İple erişim teknikleri kullanılarak ulaşıldı. Ekipler ilk olarak sağlık durumunu kontrol etti. Yüksek rakım nedeniyle soğuk havadan dolayı üşüdüğü gözlemlendi. Ekipler yanlarında bulunan yedek kıyafetlerden vererek Oğuz Kileci'nin ısınmasını sağladı.
3: Sağlık problemi yok dedin.
4: Yok.
3: Şu kalınlığı
4: daha kalınlığı vereyim
3: sana. Eyvallah.
5: Hydra! Devre Hydra!
2: Lima'da sıra dışı bir polis operasyonu. Peru polisi uyuşturucu kaçakçılığı şüphelisini yakalamak için Dünya Kupası maskotları kostümü kullandı.
5: Hydra! Devre Hydra!
2: Kulüç ve MAP'le benzeri maskot kıyafetleri giyen özel ekipler şüphelinin bulunduğu adrese baskın yaptı. Polislerin kapıyı kırarak içeri girdiği anlar kameraya yansıdı. Yetkililere göre operasyon şüphelinin futbol taraftarı olması nedeniyle dikkat çekmemek için planlandı. Baskında uyuşturucu, ateşli silah ve mühimmat ele geçirildi. Peru polisi daha önce de Noel ve Cadılar Bayramı gibi dönemlerde farklı kostümlerle operasyonlar düzenlemişti. Bir eline sopa, diğerine silah aldı. Tartıştığı kişilere saldırdı. Görüntülerin adresi Ankara'nın Etimesgut ilçesi. Bir kişi eline sopa aldı. Tartıştığı gruba küfür ve hakaret yağdırdı.
6: Kardeş.
2: Taraflar dakikalarca tartıştı. Tansiyon hiç düşmedi. Kameralara yansıyan görüntülerde grupla takışan kişinin silahına davrandığı duyuldu. Saldırıya uğrayanlar polisi arayıp yardım talebinde bulundu.
6: Geliyor kardeşim.
2: Haklarının gasp edildiğini söyleyen madenciler bu kez canlarını ortaya koydu. Edirne'de maaşlarını, mesailerini ve tazminatlarını alamadığını belirten madenciler yer altına indi, açlık grevine başladı.
7: Bugün direnişimizin 25. günündeyiz. 24 gündür yer üstünde sesimizi duyurmak için her yola başvurduk. Hiçbir şekilde, hiçbir yerden anlaşma ya da herhangi bir gelişme olmadı. Biz bugün itibariyle yer altında arkadaşlarla beraber açlık grevine başladık. Hiç kimse bizi dışarı çıkarmak için çabalamasın. Biz bu davamızda kararlıyız.
2: Traktörle yolunu kestiler, dişlerini kırdılar, altınlarını aldılar. Ama bunları yapan kim derseniz?
8: Akrabam, yani amcam çocuğun çocukları.
2: Ahmet Rüşvenli, 25 yıldır İstanbul'da yaşıyor. Memleketine kesin dönüş yaptı.
8: 40-50 dönüm tarlası var. Bu tarlayı amcam çocukları ekiyordu. Ben gelince ben ekmek istedim.
2: Rüşvenli, babasından kalan tarlayı ekmek isteyince kabusu yaşadı.
8: Kardeşim günü vardı.
2: Altın alıp kardeşine giderken olanlar oldu.
8: Seyir halindeyken birden önümü kestiler. Bir sağ kapıdan bir sol kapıdan sopalarla, işte birinin elinde demir saplama vardı.
2: Rüşvenli'nin şimdi tek bir isteği var.
8: Şimdi ben 40 gram altınım gitti. Dişlerim gitti.
9: Ve şu an dışarıdalar.
8: Burada hak ettiği cezayı alsın ki benden sonra bir başkası yaşayamasın.
0: TGRT FM Haber.
10: Ata
4: Fethullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
10: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinle, otobüsünle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
11: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
10: Bir
4: dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
12: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstüne ölmüş.
13: Aa süper oldu. O koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
4: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
14: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
15: Damla damla şiir. Merhaba sevgili dostlar, damla damla şiir dolu dolu şiirlerle geldi size. Asla damla damla değil. Yönetmenimiz Vehbi Arvas, teknik masada Bilal Mert arkadaşım sizlere sesimi ulaştırmakta ve bu programı hazırlayan ve sizlere sunmaya çalışan ben Müberra Gönen, hepinize sevgi ve selamlarımı sunuyorum şimdiden. Size dediğim gibi kucak dolusu birbirinden güzel şiirler getirdim. Aslında bu arada epey de kitaplar okuyup sizlere farklı neler sunabilirim onu araştırmaktayım. Bu anlamda çok malzeme var elimde ve sizlerle paylaşmaya da can atıyorum yine. Bu aralar Eski Çin Bilgeliği diye bir kitap geçti elime. Gerçek bir başucu kitabıydı. Aslında ondan çok şey paylaşacağım zaman zaman sizlerle ama yine bugün çok şiirim geldi Müjdat Gezen'in dediği gibi. Bu nedenle önce şiirim gelmişken bol bol şiir paylaşalım. Çok canım istediği bir günde o Çin Bilgeliği, Eski Çin Bilgeliği kitabından paylaşacaklarım var sizlerle. O kitabın girişinde çok ilginç bir Çin özdeyişi vardı. Çok net olarak anımsamasam da şöyle idi galiba. Bütün mutlulukların yuvada, evde, ailede başladığından söz etmekteydi. Ve bunun dalga dalga topluma, ülkeye, dünyaya yayılacağını anlatmaktaydı. Ben bu fikre %100 katılıyorum. Bu nedenle hep bireyden söz ediyorum, hep insanın duygularından söz ediyorum, sevgi dolu şiirler okumaya gayret ediyorum. Belki daha çok eleştiri şiirleri de paylaşmak mümkün. Dünyadaki farklı farklı konuları içeren şiirlere de değinmek mümkün ama galiba dünyayı güzelleştirmenin yolu illaki ama illaki sevgiden geçiyor diye düşünüyorum. Bu nedenle de böyle yapıyorum. Yine sevgiye takılıp kalacağız. Ne yapalım? Böyleyiz biz. Birbirinin yarısı gibi hissetme durumu vardır bilirsiniz. Kimi sevenler bir elmanın iki yarısı gibi tanımlarlar bunu. Kimileri de der ki bir elmanın iki yarısı olup birbirini tamamlamaktan daha güzel olan yan yana pırıl pırıl iki elma olabilmektir. Ayrıyken de kendine yetebilmek, pırıl pırıl parlayabilmek. Tabii en arzulanabilecek olan bu olmalı. Ancak yine de yan yana olmak ihtiyacı var insanların. Hayvanlara bakıyorum, bir dalda iki kumru, bir bahçede iki at. Onlar bile tek olamazken duyguların en zenginiyle bezenerek yaratılmış insanoğlu nasıl yalnız yaşayabilir ki? En azından ben insanların sevgi bağı olmadan sağlıklı bir yaşam süreceğine inanmıyorum. Birbirimize müthiş ihtiyacımız var. Bunu kabul etmek asla zayıflık değil. Sana muhtacım diyen bir şiirle başlayalım. duymazsam sesini, dinmez fırtınam. Fırtına içinden fırtına geçer. Zaman denen kalleş vermiyor aman, alıcı kuş gibi yırtına geçer. Künyen kalbimdedir gülüm diyorsun, yalnız dalında bülbülüm diyorsun. Küsünden iyidir ölüm diyorsun, küsemem, aklından bin suna geçer. Tek senin başına uyuyor tacım, ancak yanındayken diniyor acım. Sesine, sevgine sana muhtacım, yokluğunda ömür boşuna geçer. Uzağında kanı, yakınında yel, zaman gözlerinde olur ancak sel. Acıma, sinemi deleceksen del, derim ki bağrımdan bir tuna geçer.

Sezen Gül Özden korkmadan bir çırpıda söylemiş işte. Sesine, sevgine, sana muhtacım diye. Bu bir acizlik, bu bir güçsüzlük değil. Tam tersine yürekli bir insanın korkusuz itirafı. Sevdiğine ihtiyacını dile getirmek bir yüreklilik göstergesi. Ama çok fazla göremiyoruz bu cesur söylemleri. Günlük yaşamı kastediyorum genelde. Şairler başka. Onların her

Tabii sitem de sevginin ayrılmaz bir parçası yazık ki. Keşke yapmasak, keşke daha anlayışlı ve daha hoşgörülü olabilsek dostlar. Daha güven dolu olabilsek, sevildiğimizden emin olabilsek. Fakat arada bir özgüven eksikliğinden ya da yanlış anlamalardan kaynaklanan bir sitem ilişkisi çıkıverir ortaya. Yaşamın içinde hoş durmaz ve yakışmaz sitem. Ama şiire yakışır nedense. Şiir her şeyi kaplayan, sarıp sarmalayan o sihirli şalını bu sevimsiz duyguya da dolayı verince ortaya buruk birbirinden güzel şiirler çıkar. Dedim yüreğime diyoruz. Sezen Gül Özden.

İçin için kanıyorsun. Ateşlerde yanıyorsun. Herkesi dost sanıyorsun. Uyan dedim yüreğime. Kayadansın, taştansın sen. Demirdensin, tunçtansın sen. Kora dönmüş saçtansın sen. Dayan dedim yüreğime. Akılsız başa ne fayda? Zerresi yok hamurunda. Yalnız sevgi, yalnız sevda mayan dedim yüreğime. Çekiyorum, çekiyorsun. Nerelere gidiyorsun? Halimiz Mevla'ya olsun, ayan dedim yüreğime. Hele gurbete düş de gör. Bütün takvimler olur kör. Günleri yıl diye nankör. Sayan dedim yüreğime. O dost vazgeçerse bizden, canımızı terk ederten, işte ancak o zaman sen, cayan dedim yüreğime. Gönülden çağırıversin, ne at ne kervan istersin, yoluna düşüverirsin, yayan dedim yüreğime. Gözümüz gönlümüz yasta, ateşteyiz posta posta. Eyleme vefasız dosta beyan dedim yüreğime.

Ama Sevgi, şiirin bütün sitemine rağmen her dizede buram buram tüterek sitemi bile güzelleştirmiş. Kim bilir o vefasız dost onu nasıl üzmüş, belki arayıp sormamış bir zaman, bilemeyiz. Aynı şairin bir başka şiiriyle sitemlerden çaresizliklere, vefa duygularına doğru yol alalım bu defa. Gelmez miyim? Başı dumanlı dağları delebilsem delmez miyim? Yazımızdan ayrılığı silebilsem silmez miyim? Bilmez gibi bağlarımı, bekliyorsun yollarımı, kırsam prangalarımı, gelebilsem gelmez miyim? Kartallar yüksekten uçar, sevdadan kanatların var, uç uçabildiğin kadar, erebilsem ermez miyim? Petek petek ballar verdin, ölümden öteye derdin, çiçek çiçek dallar verdin, derebilsem dermez miyim? Çıkabilsem Kaf Dağı'na, yıldızlar getirsem sana, gök kuşağını yoluna serebilsem sermez miyim?

Yaratan nefesi sayar, kime az, kime çok koyar. Bilsem ki senden fazlam var, verebilsem vermez miyim?

Kimi zaman kalbini yakan sevdasıyla tek başına kalıverir insan. Bir hayalin peşinde sürüklenip geldiği o yerde elleri bomboş, umutsuz ve şaşkındır. Tarif etmek güçtür böyle bir durumu. Bir şiir tercüman olur hislerimize belki de. Evet, karaladık diyelim.

tüy gibi narin bir şeydi. Yıllar boyunca aradık. Sır gibi derin bir şeydi. Çözdük sandık, bocaladık. Ruhumuza dolu verdi, görünüp kaybolu verdi, açacaktı solu verdi, bir hayali kovaladık. Işıktı suda kırılan, buluttu anda dağılan, kır dikeniydi savrulan, gölgesini yakaladık. Kelebeğin kanadına, Kaf Dağı'nın karlarına ve camların buharına birkaç şiir karaladık. Bugün hep böyle Sezen Gül Özden şiirleri okumak geldi içimden. Öyle de yaptım. Bu da onundu. Yine onunla devam edelim. Sevgiden, aşktan söz ederiz de kıskançlık denen o yakıcı duyguya uğramaz mı yolumuz dostlar? Seven kıskanır denir. Ben de katılıyorum bu düşünceye. Ama her duygunun dozunda olması en güzeli. Sevgiyi hırpalamamalı kıskançlık, yıpratmamalı. Aksine beslemeli. Kıskanan taraf bunu yine yürekli bir şekilde dile getirirse, kıskanılan içinde bir sevinç, bir gurur olabilir ama kırmadan ve kararında. Hele de şiirle dile getirilince kıskançlık en hoş şekilde ifade edilmiş oluyor. Tıpkı Sezen Gül Özden'in şiirindeki gibi. Sihirbaz. Bir sihirbazım ben bu gece. Ellerimde alev alev şiirlerin yanıyor. Parmaklarım hiç acımıyor ama içimde bir yer kanıyor. İskambiller gibi karıyorum sayfaları. Yıllar düşüyor aralarından. İşte bir sihir daha yapıyorum. Aşklar sağıyorum mısralarından. Yıllar düşüyor, aşklar düşüyor, düşüyorum. Avuçlarımda ateşler, üşüyorum. Yabancı kadınlar sarkıyor parmaklarımdan. Bir yürek için ne kalabalık, düşünüyorum. Al şu kadife pelerini, şu melon şapkayı da, tavşan da senin, biliyorum.

sonunda küser şair. Kırılır, incinir, vazgeçer o aşktan. Yürekten fışkıran onca dizelerin içine, o muhteşem şiirlerin içine, laf olsun diye yazılan dizeler karışınca hesap da karışır. Aşk mı şiir için malzemedir, yoksa aşkı ifade etmek için mi şiir vardır? Asıl olan hangisidir? İnsan şiir yazmak için mi sever? Sevdadan sevdaya sırf güzel şiirler çıksın diye mi kayıverir? Aşkı bu kadar hafife indirgemek hangi şaire yakışır? Evet, Sezen Gül Özden'den ilk ve son geliyor şimdi de. Doğru, ne ilk ne de sonum. Bunu ben de biliyorum. Öyle bir uğradı yolum, yüreğinden geçiyorum. Sağ elinde bir tas zehir, sol elinde de panzehir. İkisi de benim zahir, sırasıyla içiyorum. Ne güneşim ne de mehtap, ne gerçeğim ne de serap. Ayağına olup turap, pirinçten taş seçiyorum. Söylemiştim hancı sensin, bağrımdaki sancı sensin. Hem dost hem yabancı sensin, sözlerini deşiyorum. Çoğu gitti, azı kaldı. Kış tükendi, yazı kaldı. Sevinç bitti, sızı kaldı. Bu aşktan vazgeçiyorum. Sezen Gül Özden bizi gerçekten sitem, vefa, vazgeçiş, bütün bu duygular arasında dolaştırdı, medcezirler yaptırdı yüreklerimize. Şimdi de hoş bir şey yazmış, rüzgar demiş, coşkulu, sevgi dolu bir anında yazmış olsa gerek, onu paylaşalım istiyorum dostlar.

Rüzgar bir serenat yaptı, bana sevgini anlattı. Bin bir gece masalına bir masal da bizden kattı. Gündüzün gecen benmişim, dilinde hecen benmişim, biricik ecen benmişim, kalbime sevinç bıraktı. Annen, bacın, yarinmişim, semada güneşinmişim, yürekte ateşinmişim, ben sustum, rüzgar anlattı. Tenimde yaldız demişsin, göğümde yıldız demişsin, canda çuvaldız demişsin, rüzgar bu defa ağlattı. Ben de dedim ki ey rüzgar, canımın içinde o var, ömrüme ömür katan yar, Rab benim için yarattı.

Ne yapsak dostlar, şimdi de bir Ümit Yaşar Oğuzcan şiirimi paylaşsak, beni unutma mı desek, hadi öyle yapalım. Bir gün gelir de unuturmuş insan en sevdiği hatıraları bile. Bari sen her gece yorgun sesiyle saat 12'yi vurduğu zaman beni unutma. Çünkü ben her gece o saatlerde seni yaşar ve seni düşünürüm. Hayal içinde perişan yürürüm. Sen de karanlığın sustuğu yerde beni unutma. O saatlerde serpilir gülüşün bir avuç su gibi içime ey yar. Senin de başında o çılgın rüzgar deli deli esiverirse bir gün beni unutma. Ben ayağımda çarık, elimde asa, senin için şu yollara düşmüşüm. Senelerce sonra sana dönüşüm, bir mahşer gününe de rastlasa, beni unutma. Hala duruyorsa yeşil elbisen, onu bir gün yalnız benim için giy. Saksındaki pembe karanfilde çiğ ve bahçende yorgun bir kuş görürsen beni unutma. Büyük acılarla tutuştuğum gün, çok uzaklarda da olsan yine gel. Bu ölürcesine sevdiğine gel. Ne olur Allah'a kavuştuğum gün beni unutma. Beni unutma. Bu sipariş unutulmamak için yeter mi dersiniz dostlar? Sevdiğimiz insanlar üzerinde ne kadar kalıcı izler bıraktığımızla ilgili bu. Bana göre unutulması en zor insanlar pek çok güzel özelliği bir arada taşıyan insanlar. Bizi üzen, olumsuz özellikleri olan insanları kesinlikle daha kolay unutuyoruz. Ben böyle düşünüyorum. Bilmem katılır mısınız? Sizin için söylenen sevgi dolu sözleri ve onları söyleyenleri bir ömür unutmazsınız aslında. Unutmuş görünseniz bile. Hele o sözleri sizin de sevdiğiniz birisi söylemişse. Yollarımız burada ayrılıyor. Artık birbirimize iki yabancıyız. Her ne kadar acı olsa, ne kadar güç olsa, her şeyi, evet, her şeyi unutmalıyız. Her kederin tesellisi bulunur, üzülme. İnsan ne kadar sevse unutabilir. Mevsimler gelir geçer, yıllar geçer. Hiç yaşanmamışçasına, hiç sevmemişçesine unutursun o günlerimizi, gecelerimizi. O günlerce, gecelerce sevişmelerimizi. Her şeyi, evet, her şeyi unutabilirsin. Hatta bütün yazdıklarımı satır satır. Kalırsa içinde bir derin sızı kalır.

Yine bir Ümit Yaşar Oğuzcan şiiriydi paylaştığımız. Ne kadar da hoştu. Şairin de dediği gibi, kalırsa içinde bir derin sızı kalır. Her şeyi unutmuş görünsen de. Size bıkmaksızın sevgisini sunan, sizin sevginizi duymaktan da çok mutlu olan birisini unutmak en zoru aslında. Şimdi ne yapsak dostlar? Bir Şevket Rado şiiri paylaşalım. Hadi gelsin. İçimde her zaman azalan bir hız. Geçiyor, geçiyor serseri günler. Ruhumda izleri kalmıyor. Yalnız üzüyor içimde bir yeri günler. Kiminde gölgeler aldı elimi. Kimi bir gözyaşı, bir sükut kimi. Birimiz onlara durun dedi mi? İstemem gelmesin hiç geri günler.

Gönlümü gölgeler bürüdü gitti. Ümitler durmadan yürüdü gitti. Koskoca bir ömrü sürüdü gitti. Günler birbirinin benzeri günler.

Şimdi de benim yazdıklarımdan bir tane paylaşayım istiyorum dostlar. Ötesindeyiz diyelim. Bülbül güle yanar belki. Biz gülün ötesindeyiz. Yanana ateşten eki. Biz közün ötesindeyiz. Türlü renge girmek için, bir yanıp bir sönmek için, sevgiliyi görmek için biz gözün ötesindeyiz. Ah demek ah diyenlerle, vah demek vah diyenlerle, şah demek şah diyenlerle biz sözün ötesindeyiz. Akmak sevda sellerince, ötmek bülbül dillerince, öze inmek ince ince, biz özün ötesindeyiz. Dokunmak gerekmez tene, ten nedir ki aşk bilene, sadece örtü bedene, biz tenin ötesindeyiz. Damarlarında aksa da, gül renginde sıcaksa da, o canına can katsa da, biz kanın ötesindeyiz. Önce can, sonra cananmış, canı bize veren varmış, yüce Allah'a fedaymış, biz canın ötesindeyiz.

Evet dostlar, bana ait satırlardı, ötesindeyiz dedik. Şimdi yine bana ait satırlar var sırada. Daha doğrusu içimden gelmekle paylaşmak tekrar. Hatalar yaparız bilirsiniz. Ben de bir dostumun hiç istemeden bir yanlış anlama sonucu kalbini kırmıştım. Sonra bayağı üzülmüştüm ve işte bu satırlar dökülmüştü kalbimden. Ona armağan ettim. O da sağ olsun hoşgörüyle karşıladı ve dostluğumuz olduğu noktadan sürdü gitti. Şimdi dil yanılgısı diyoruz. Kendimizi arif kişi tanırız. Aklımız yıllarla büyür sanırız. Hem pişmek isteriz hem usanırız. Belki bundan yanlış söyler dilimiz. Ne de kolay kırmak billur şişeyi. İz kalmaz sanırız dönsek köşeyi. Böyle yakıp yıktık işte her şeyi. Belki bundan yanlış söyler dilimiz. Dalda koruk idik, üzüm dediler. Kalplerimiz düzüm düzüm dediler. Yedi kat yabandık, gözüm dediler. Belki bundan yanlış söyler dilimiz. Ne bir postumuz var, ne de bir hırka. Yazık, 4 yıl daha ekledik 40'a. Nafile yanarız biz korka korka. Belki bundan yanlış söyler dilimiz. 3 erdemimizi 7 saydılar. Daha dillenmedik, dedi saydılar. Bizi pir lokması 7 saydılar. Belki bundan yanlış söyler dilimiz. Umman'da damlayız göl niyetine. Dikenli çalıyız gül niyetine. Avuyuz, zehiriz bal niyetine. Belki bundan yanlış söyler dilimiz.

Evet, kendi dizelerimde paylaştığım, umarım beğenmişsinizdir. Şimdi de değerli Ozan Dost, Hasan Öztürk'ün Uykusuz Geceler isimli şiiriyle birazcık hüzünden çıkalım ve coşku dolu devam edelim.

Uykusuz gecelerin sonu olsun bu gece. Yeşillikler içinde düşe dalarak uyu. Beni düşün, beni an, bana sarıl öylece bu gece düşlerinde benim olarak uyu. Uykusuz gecelerin intikamı alınsın. Göğsüme koy başını, bende kalarak uyu. Gün dolanıp doğanda aşk saati çalınsın. Koynuma nefes nefes ıtır salarak uyu. Dereler dalga dalga sana ninni söylesin. Bülbüllerin sesinden ilham alarak uyu. Rüzgarların ezgisi yüreğini eylesin. O doyumsuz şarkıyı bana çalarak uyu. Uyu gözümün nuru, uyu nazlı çiçeğim. Gecenin dehlizinde aşkı bularak uyu. Uyu canımın içi, uyu tatlı sevdiğim. Gönlüne ilmek ilmek benle dolarak uyu. Uyu ki saatleri durdurayım apansız. Aşkın çalar zilini kurdurayım apansız. Her saniye durmadan vurdurayım apansız. Benim olarak uyu, bende kalarak uyu.

Damla Damla Şiir'in bu coşkulu şiirle sonuna geldik dostlar. Tüm güzel yüreklere, üreten, emeğini bizlerle paylaşan tüm sanatçılara sonsuz sevgi ve saygılar sunuyorum. Hepsine nice güzellikler ortaya koymaları için sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum. Benim dostlarım da dahil olmak üzere. Ve tabii ki bütün bu güzel dilekleri hepiniz için yineliyorum. Savaşsız, felaketsiz, sevgi dolu, barış dolu bir dünyada hep sanatı, şiiri, müziği paylaşmak için, sanatı paylaşmak için bir arada olalım diyorum. Yönetmenimiz Vehbi Arvas'tı. Teknik basada sesimi sizlere Bilal Mert arkadaşım iletti. Sağ olsun. Ve ben Müberra Gönen bu programı sizler için hazırlayıp sunmaya çalıştım. Yine buluşana dek hoşça kalın, sağlıklı ve mutlu kalın.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

Seyit Muhammed Buhara'da doğar. Kendini bildi bileli ilim meclislerine koşar. Okur, okutur, öğrenir, öğretir. Hasılı iyi yetişir. Babasının vefatı üzerine Medine'ye yerleşmeye niyetlenir. Artık alemlerin efendisine komşu olmalı ve ömrünün sonuna kadar kalmalıdır orada. Nitekim önce hac eder, sonra münevver beldeye geçer. Ama bakın şu işe ki, o yıl görülmedik bir kalabalık vardır. Yine de misafirhanelerden birinde kıvrılıp uyuyacak kadar olsun bir yer bulur, döşeğini serer. Ancak binaya bakanlar alelacele gelir, başına dikilirler. Ama efendim derler, orası seyitlere ayrıldı. Seyit Muhammed güler. İyi ya der, ben de seyidim zaten. Görevliler, hadi canım sen de demezler belki, lakin delil isterler. Seyit Muhammed ellerini çaresizlikle açar, boynunu büker. Buraların yabancısıyım, söyleyin kim şahit olsun bana der. Peki ama biz nasıl inanalım sana? Durun, bir şahit buldum galiba. Kimi? Dedemi. Seyit Muhammed, buyurun der. Önlerine düşer. Mescid-i Nebi'ye gelirler. Genç seyit kabre döner. Esselamu aleyküm ya ceddi der. Kabirden çok tatlı bir ses duyulur. Ve aleyküm selam ya veledi. Seyit Muhammed Medine'de yerleşmeye niyetlidir. Ancak bir gece rüyasında Resulullah Efendimizle Hazreti Ali'yi görür. Ona Anadolu'ya gitmesi emredilir. Üç nurdan kandili takip edecek, kandillerin söndüğü yerde yerleşecektir. Seyit Muhammed uyandığında kandilleri karşısında bulur. Hemen o gün hazırlanır, çıkar yola. Seyahat haftalar sürer ve bir gün kandiller söner. Uludağ eteklerinde yemyeşil bir beldededir şimdi. Bursa'da. Yöre halkı onu keşfetmekte gecikmez. Etrafında halka olur, sohbetine katılırlar. Hatta sultan derler ona. Emir Sultan. O günlerde Yıldırım Bayezid Macarlarla savaşmaktadır. İki tarafta güçlü, haliyle kayıplar büyüktür. Yaralılar öylesine çoktur ki çadırlardan taşar. Üstelik cerrah sıkıntıları vardır. Ancak revirde o güne kadar tanımadıkları bir genç peydahlanır, görünüşe bakılırsa son derece mahir bir hekimdir. Hatta günün birinde sultanın kolundaki yarayı sarar. Kesik derindir ama tutkalla yapıştırılmışçasına iyileşir. İzi bile kalmaz. Yıldırım Bayezid sargıyı çözerken hayretten dilini yutar. Zira bu hanımının nişanlıyken kendisine verdiği mendilin yarısıdır. Sırrı bilmek ister ama esrarengiz genç yoktur ortalıkta. Niğbolu müstahkem bir kaledir. Osmanlı ordusu büyük kayıplar vermesine rağmen tek taş sökemez. Görünen o ki bu gidişle kaleye girmeleri ham hayaldir. Ama Yıldırım kolay pes etmez. Büyük bir azimle yürür surların üstüne. Tam ümidini yitirmek üzeredir ki kale kapısı açılır. Osmanlı ordusunu adeta içeri buyur eden genç, kolundaki yarayı saran hekimin ta kendisidir. Yıldırım o yıl Edirne'de konaklar. Ailesi Bursa'dadır. Bayezid'in Hundi Fatıma adında haya ve takva sahibi bir kerimesi vardır. Bu kızcağız bir gece rüyasında Efendimiz'i görür. Ondan Muhammed Buhari ile evlenmesi istenir.
Ama kızcağız edebinden kimseye bir şey söyleyemez. Ertesi gün Server-i Kainat yine rüyasını şereflendirir ve eğer buyururlar, ahirette şefaatime kavuşmak istiyorsan dinle beni. Hundi Fatıma Sultan'ın talibi çoktur. Adı büyük paşalarla namlı beyler sıradadır. Görünüşte Emir Sultan gibi fakir ve garip biri onlarla aşık atamaz. Ancak Hundi Sultan kararlıdır. Bedeli ne olursa olsun Emir Sultan'la evlenecektir. Ama sırrını kimselere açamaz. Hem Emir Sultan'ın Efendimizin emrinden haberi var mıdır acaba? Çok geçmez bir gün Emir Sultan dünür yollar saraya. Valide Sultan dudak büker. Açıktan açığa olmaz demez ama öyle demeye getirir. Söyleyin ona der, 40 deve yükü altın getirsin, alsın kızımı. Emir Sultan sakindir. Öyleyse der, göndersin develeri. Mübarek deveci başını karanlıkta karşılar, onları hiç dolandırmadan Nilüfer çayına götürür. Su yatağındaki çakılları göstererek doldurun der, hatta kendi keselerinizi de. Devecilerden bazıları bunda bir hikmet olmalı der. Bazısı güler geçer. Hele içlerinden biri ne olacak bunlar deyip aldığı çakılları geri döker. Muhammed Buhari Hazretleri Valide Sultan'ın huzuruna çıkar. Heybeler ters yüz edilir. Zemini kıpkızıl altın kaplar. Valide Sultan şaşırmanın ötesinde korkar. Şimdi diyecek tek sözü vardır. Nasıl istiyorsan öyle olsun. Nikah haberi Edirne'ye ulaştığında Yıldırım çok bozulur. Benim kızım benden habersiz nasıl evlenir der ve kızını cezalandırmak üzere Süleyman Paşa'yı Bursa'ya yollar. Valide Sultan kızına ve damadına siper olur. Dahası büyük alim Molla Fenari araya girer, askeri ikna eder. Hatta sarılır kaleme, padişaha bir mektup yazar. Yıldırım Bayezid'in Molla Fenari Hazretlerine olan hürmetini bilen Süleyman Paşa boyun büker, döner geri. Aradan aylar geçer. Bayezid Bursa'ya avdet eder. Halk yollara çıkar, sultanı karşılar. Yıldırım bir an kalabalığın içinde esrarengiz hekimi görür. Derhal atından iner. Ellerinden tutup sorar. Söyle yiğidim, o maharet neydi öyle? Emir Sultan Hazretleri Feth suresinden bir ayet okur. Allah'ın kuvvet ve yardımı biat edenlerin vefa ve sadakatlerinin üstündedir. Bayezid tekrar sorar. Ya mendilin öbür yarısı? Emir Sultan cebinden çıkarıp uzatır. Sultan meraklıdır. Adınızı bağışlar mısınız? Muhammed. Yanında Buhari'si de var mı? Var. Yoksa elinizi öpebilir miyim baba? Hayır. Öpülecek el seninki. Ve kucaklaşırlar.

Profesör Ernest Renan İslamiyet hakkında şöyle der. Renan İsa'nın Hayatı ismindeki eserinde onu bir insan olarak inceledi. Renan'ın fikrine göre İsa aleyhisselam bizim gibi bir insandır. Anası Hazreti Meryem, Yusuf adlı bir marangozla nişanlıydı. İsa aleyhisselam daha küçük bir çocukken söylediği sözlerle birçok alimleri hayrette bırakacak kadar üstün bir insandı. Allahü Teala onu peygamberliğe layık gördü ve ona bu vazifeyi verdi. İsa aleyhisselam hiçbir zaman ben Allah'ın oğluyum dememiştir. Bu bir iftiradır ve papazlar tarafından uydurulmuştur. Katolik papazlarıyla Renan arasındaki mücadele uzun sürdü. Katolikler onu dinsizlikle itham ederken o da onları yalancılık ve mürayilikle itham ediyordu. Renan hakiki nasranilik, Allahü Teala'yı bir olarak ve İsa aleyhisselamı da ancak insan ve peygamber olarak kabul eden bir dindir diyordu.

0: Gerçek nedir? Nereden geldik? İnsanlık niye var? Hak olan nedir? Nereye gidiyoruz? Sonsuzluk, sonsuzluk nedir? Doğum, ölüm ya sonrası? Gerçek. Gerçek olan ne?
1: Niçin Müslüman oldular?

Doktor Arel Mellema, Hollandalı. Doktor Mellema, Amsterdam'da Tropikal Müzesi'nin İslam Eserleri kısmının müdürüdür. Wayang Bebekleri, Pakistan Hakkında Bilgiler, İslamiyeti Tanıttırma adlı eserleriyle meşhurdur. 1919 senesinde Leiden Üniversitesi'nde Doğu dillerini incelemeye başladım. Hocam bütün dünyanın çok iyi tanıdığı Arap diline vakıf Profesör Hargrange idi. Bana Arabi okumayı, yazmayı ve tercüme etmeyi öğretirken ders kitabı olarak Kur'an-ı Kerim'le Gazali'nin eserlerini vermişti. Esas çalışma konusu İslamiyet'te hukuk idi. Ben İslamiyet, İslam tarihi ve İslamiyet ile alakalı ilimler hakkında o zamana kadar Avrupa dillerinde yayınlanmış birçok kitap gördüm. 1921 yılında Mısır'a giderek El-Ezher Medresesini ziyaret ettim. Bir ay kadar orada kaldım. Bundan sonra Arabi'den başka Sanskrit ve Malay dillerinde öğrendim. 1927 senesinde o zamanlar Hollanda sömürgesi olan Endonezya'ya gittim. Jakarta'da yüksekokulda Java dilini öğrenmeye başladım. 15 sene müddetle kendimi yalnız Java dilinde değil, aynı zamanda eski ve yeni Java medeniyet tarihinde de yetiştirdim. Bütün bu müddet zarfında hem Müslümanlarla temas ediyor, hem de elime geçen Arabi kitapları okuyordum. İkinci Cihan Harbi'nde Japonlar Endonezya adalarını işgal ettiler, beni esir aldılar. Harp bitinceye kadar süren çok zahmetli bir esaret hayatından sonra tekrar Hollanda'ya döndüm ve Amsterdam'da Tropikal Müzesi'nde kendime bir iş buldum. Burada tekrar İslamiyet üzerinde çalışmaya başladım. Benden Java'daki Müslümanları anlatan küçük bir kitap yazmamı istemişlerdi. Bu işi de ele alarak tamamladım. 1954-55 yılları arasında Pakistan'daki Müslümanlar hakkında etüt yapmak üzere beni oraya gönderdiler. O zamana kadar yukarıda da söylediğim gibi yalnız Avrupa dillerinde İslamiyet hakkında çıkan eserleri okumuştum. Pakistan'a varıp Pakistanlı Müslümanlarla temas edince İslamiyet'i büsbütün başka bir şekilde görmeye başladım. Lahor'da Müslüman dostlarımdan beni camilerine götürmelerini rica ettim. Bunu memnuniyetle karşıladılar ve beni bir cuma namazına götürdüler. İbadeti büyük bir dikkatle seyrettim ve dinledim. Üzerimde o kadar büyük bir tesir yaptı ki adeta kendimden geçtim. Artık kendimi Müslüman olmuş kabul ediyor, Müslümanların ellerini bir kardeş olarak sıkıyordum. Camideki hissiyatımı 1955 yılında Pakistan Kuaterli Mecmuası'nın 4. sayısında şöyle naklediyordum.

Bu sefer daha küçük bir camiye gittik. Bu camide çok iyi İngilizce bilen ve Pencap Üniversitesi'nde profesörlük yapan bir alim vaaz verecekti. Kendisi vaaz verirken onu dinleyenlere, bugün aramızda uzak bir yerden, Hollanda'dan gelmiş bir Müslüman kardeşimiz var. Onun da iyi anlaması için Urdu diline daha fazla İngilizce kelimeler karıştıracağım dedi ve çok güzel bir vaaz verdi. Ben dikkatle dinledim. Vaaz bittikten sonra camiden ayrılmak isterken beni oraya getiren Allame sahip, beni dikkatle seyreden Müslüman kardeşlerin, benim de bir şeyler söylememi arzu ettiklerini, kendisinin söyleyeceklerimi Urdu diline tercüme edeceğini bana bildirdi. Bunun üzerine onlara şunları söyledim. Ben ta uzaktan Hollanda isimli memleketten geliyorum. Orada bulunduğum yerde çok az Müslüman vardır. Bu adedi az olan Müslümanlar size selamlarını bildirmeye beni memur ettiler. Sizin bağımsızlığınızı kazanmış olmanıza ve böylece dünyada yeni bir Müslüman devleti daha kurulmuş bulunmasına çok seviniyorum. 7 sene önce kurulmuş olan Pakistan, vaziyetini tamamıyla sağlamlaştırmaya muvaffak olmuştur. Başlangıçta çektiğiniz birçok müşkilattan sonra artık memleketiniz feraha kavuşmuştur ve süratle ilerlemektedir. Pakistan'ın geleceği çok parlaktır. Ben memleketime döndüğüm zaman vatandaşlarıma sizlerin ne kadar nazik, kibar, cömert ve misafirperver olduğunuzu uzun uzadıya anlatacağım. Bana karşı gösterdiğiniz büyük sevgiyi hiçbir zaman unutmayacağım. Bu sözlerimi Allame sahip Urdu diline çevirince camideki bütün Müslümanların yanıma koşarak ellerimi sıkmaya ve beni tebrik etmeye başladıklarını büyük bir zevkle gördüm. Kalplerinden gelen bu candan kardeşlik tezahürü beni son derece mesrur etti. Ben artık tamamıyla Müslüman kardeşler camiasına girdiğimi görüyor ve kendimi çok bahtiyar hissediyordum. Pakistanlı Müslüman kardeşler bana İslamiyet'in yalnız teorilerden ibaret olmadığını gösterdiler ve ispat ettiler ki İslamiyet her şeyden önce ahlak güzelliğidir ve bir insanın iyi bir Müslüman olması için çok temiz ahlaklı olması lazımdır. Şimdi ikinci sorunuza, yani sizi İslamiyet'e en çok ne çekti sorunuza cevap vermek istiyorum. Beni Müslüman olmaya sevk eden ve bütün kalbimle İslam dinine bağlayan hususlar şunlardır.

Evvela tek Allah'ın varlığı, İslamiyet bir tek büyük Halik tanır. Bu büyük yaratıcı ne doğmuştur ne doğurur. Bir tek yaratıcıya inanmak kadar mantıki ve makul ne vardır? En basit düşünceli bir insan bile bunu doğru bulur ve buna iman eder. İsmi Allah olan bu tek büyük yaratıcı en büyük ilmin, en büyük hikmetin, en büyük kudretin ve en büyük güzelliğin sahibidir. Merhamet ve şefkati de sonsuzdur. İkinci olarak şunu söylemeliyim. Allah-u Teala ile kul arasında kimsenin bulunmayışı. İslamiyet'te kul Rabbi ile karşı karşıya gelir ve doğrudan doğruya ona ibadet eder. Allah-u Teala ile kul arasına kimsenin girmesine lüzum yoktur. İnsanlar gerek dünyada gerek ahirette yapılması gereken hususları Allah-u Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim'den, hadis-i şeriflerden ve İslam alimlerinin kitaplarından öğrenirler. Yaptıkları işlerin hesabını yalnız Allah-u Teala'ya verirler. Bir insanı ancak Allah-u Teala mükafatlandırır veya cezalandırır. Allah-u Teala hiçbir kulunu yapmadığı bir işten sorumlu tutmaz ve hiçbir kuluna yapamayacağı bir işi emretmez. Üçüncü nokta şu, İslamiyet'teki büyük merhamet. Bunun en açık ifadesi Kur'an-ı Kerim'deki zor ile Müslüman yapmak yoktur mealindeki ayettir. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam bir Müslümanın ilim öğrenmek için gerekirse en uzak yabancı memleketlere gitmesini emretmektedir. Müslümanlara Müslümanlıktan evvel gelen hak dinlerin bozulmayan kısımlarına hürmet etmeleri de emredilmiştir. 4. Hangi ırktan, hangi milletten ve renkten olursa olsun bütün Müslümanların kardeş sayılması, dünyada yalnız Müslümanlık bu büyük gayeye vasıl olmuştur. Hac zamanında dünyanın her tarafından gelen yüz binlerce Müslümanın aynı ihram örtüsüne sarılarak secdeye kapanması, bütün Müslümanların kardeş olduklarını bildiren muazzam bir ifadedir. 5. İslamiyet'te maddiyat ile maneviyata aynı kıymetin verilmiş olması. Diğer dinlerde yalnız ruhtan, maneviyattan ve anlaşılmaz bazı garip hususlardan bahsolunur. Halbuki İslam dininde hem beden hem de ruh aynı derecede dikkat nazarına alınmış, insanlara yalnız ruh temizliği değil beden temizliği için de lüzumlu bütün hususlar emrolunmuştur. İnsanın ruhi inkişafı, yükselmesi, bedeni ihtiyacı ile birleştirilmiş ve onun maddiyatı, maneviyatı tarafından kontrol edilerek ve maneviyatı maddiyatına hakim olarak nasıl yaşaması gerektiği gayet açık bir surette beyan edilmiştir. Son olarak İslam'ın alkolü ve uyuşturucu maddeleri ve domuz etini haram etmesi, yasaklaması, kanaatime göre beşeriyetin başına en büyük felaketleri getiren alkol ve uyuşturucu maddelerdir. Bunları yasaklaması İslamiyet'in ne kadar muazzam bir din olduğunu ve zamanından ne kadar ileride bulunduğunu açıkça göstermeye kafidir.

Kötü arkadaşları terk et. Onlara sevgi duyma. Salihleri sev. Yakının bile olsa kötü arkadaştan uzak dur. Uzak bile olsa iyi arkadaşlarla beraber ol. Kimi seversen seninle onun arasında bir yakınlık hasıl olur. Bu bakımdan sevgi beslediğin kimsenin kim olduğuna iyi bak.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
6: TGRT FM.
0: Şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz.
6: TGRT FM.
7: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
8: Muhyiddin-i Arabi Hazretleri, Evliyanın büyüklerinden, Sofiye-i Aliye'dendir. Adı, künyesi ve sıfatıyla birlikte Şeyh-i Ekber Ebu Bekr Muhammed bin Ali'dir. Ebu Bekr İbn Arabi ismiyle de meşhurdur. 560 miladi 1165'te Endülüs'te Mürsiye kasabasında doğdu. Müçtehit idi. Naklettiği bilgilerin hepsi birer vesikadır. 500'den fazla kitap yazdı. Cahiller onun büyüklüğünü anlayamadı. Alimler, arifler ise Veli-i Kamil olduğunu anladı. 638 miladi 1240'ta Şam'da vefat etti. Muhyiddin-i Arabi 8 yaşındayken babası Ali bin Muhammed bazı sebepler yüzünden İşbiliye'ye, Sevilla'ya gitti. Orada başta İbni Beşkuval olmak üzere pek çok meşhur alimden ilim öğrendi. Zekası çok keskin, hafızası pek kuvvetli olup fesahat ve belagat sahibiydi. Gavsül Azam Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri, bir gün en önde gelen talebelerinden Cemalettin Yunus bin Yahya'yı yanına çağırdı. Ona buyurdu ki, benden sonra benim lakabım olan Muhyiddin isminde Allahü Teala'nın çok sevdiği evliyasından bir kimse gelecektir. Bu hırkamı ona teslim edersin. Yunus bin Yahya uzun yıllar sonra talebesi olan Muhyiddin-i Arabiye, hocasının vasiyeti olan o hırkayı teslim etti. Muhyiddin-i Arabi Hazretleri zamanında ilminden ve feyzinden istifade etmek için kendisine müracaat edilen belli başlı büyük alimlerden oldu. Bir aralık Konya'ya gelip Selçuklu Sultanı tarafından çok ikram ve hürmet gördü. Sultanlardan kendisine birçok tahsisat tayin olunduğu ve hediyeler gönderildiği halde hepsini fakirlere sadaka olarak dağıtırdı. Sofiye-i Aliye'den ve kelam alimlerinden olan Sadreddin-i Konevi'nin hocası ve üvey babası oldu. Hocasının üstadı olan Abdülkadir Geylani Hazretlerinin hırkasını üvey oğlu ve talebesi olan Sadreddin-i Konevi'ye giydirdi. Muhyiddin-i Arabi Hazretleri talebelerine yaptıkları vasiyetinde buyuruyor ki, abdestsiz olma, abdestin bozulunca şartlarına uygun olarak hemen abdestini al. Her hareket ve işine besmele ile başladığın gibi, abdest almaya da besmele ile başla. Ellerini dünyayı terk etme niyetiyle yıka. Ağzına gelince ağzı yıkarken okunan duaları oku. Tevazu ve huşu içerisinde kibir halinden sıyrılmış bir vaziyette burnuna su al. Yüzünü haya ederek yıka. Ellerini dirseklere kadar tevekkül hali üzere yıka. Başını kendini alçaltarak muhtaç kabul eden kimsenin tavrıyla meshet. Kulaklarını en güzel ve doğru sözleri dinlemek için meshet. Ayağını da müşahede toprağına basmak için yıka. Sonra Allahü Teala'ya hamdü senada bulun. Resulullah'a salatü selam oku. Sonra iki rekat namaz kıl. Cemaatle beş vakit namaza ve evinde nafile namaza devam et. Namaz kılarken Allahü Teala'nın huzurunda durur gibi dur. Yüzün ile Kâbe-i Muazzama'ya döndüğün gibi kalbin ile de Allahü Teala'ya dön. Kul olduğunu, Rabbine ibadet ettiğini düşünerek hürmetle tekbir al. Rükûdan kalkınca, secdede ve diğer bütün hareketlerinde Allahü Teala'nın kudretiyle yaşadığını düşün. Selam verinceye kadar ve selam verdikten sonra bu düşünce üzere kal. Evine girdiğin zaman da iki rekat

Onun için bir kimse namaz kılmıyorsa, binlerle keramet gibi hali olsa, yine sıfırdır, hiçtir. Haramları isteyen nedir? Nefs. Mahlukların en ahmağı nefstir. Her isteği zararlıdır. Doyduktan sonra çok yedirir. Hep haramı ister. Allah'tan korkanlar haram işlemezler. Bunlar nefslerine galip olan kahramanlardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Uhud'dan döndükten sonra o kadar şehit verilmiş, o kadar sıkıntı çekilmiş, küçük cihattan döndük, büyük cihada geldik buyurmuş. Eshab-ı kiram şaşırmış. Tekrar kılıçlarını kuşanıp, o yorgunlukla başka yere harbe gidileceğini sanmışlar. Nereye, kimin üstüne gideceğiz ya Resûlallah demişler. Nefs ile cihada, cihad-ı ekbere buyurmuş Peygamber Efendimiz. Küçük cihattan döndük, büyük cihada gidiyoruz sözünden kastedilen cihad-ı ekber, huy ile olan cihattır. Eğer adam huysuzsa ne yapar eder? Ya bir kalp kırar veyahut da birine laf eder ve hepsi gider. Onun için Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem en büyük mucizelerinden birisi de bütün huyların, ahlakın en güzeli hep ortada olmaktır. Her şeyin ortasını yakalamaktır. İnsan ölmek üzereyken ruh çıkmadan az önce en son huy çıkar. Huy terbiyesi kadar zor bir şey yoktur. Onun için Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki, ben size güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Yani huyunuzu düzeltmek için geldim. Huysuzluk çok kötü şeydir. Dünyaya gönül bağlamamalı. Yolcu yolu tamir etmekle uğraşmaz. Mesela hacca giden bir kişi orada şu evi, apartmanı alayım diye düşünmez. Çünkü bir müddet sonra dönecek. Dünya hayatı da böyle. İnsan vücudu çok büyük bir varlık. İnsanın vücudu bile böyle olursa, ya ruhu? Ruh bir anda şarka, garba gider. İnsan 60-70 senelik dünya için yaratılmış olamaz. İnsan ebedi alem için yaratıldı. Bu mübarek zatın pek çok menkıbesi vardır. Bunlardan bir tanesini nakledelim. Bir gün sohbetine inkârcı bir felsefeci gelmişti. Bu felsefeci, peygamberlerin mucizelerini inkâr ediyor, filozof olduğu için her şeyi felsefe ile çözmeye kalkışıyordu. Soğuk bir kış günüydü. Ortada, içinde ateş bulunan büyük bir mangal vardı. Filozof dedi ki, avamdan insanlar, Hazreti İbrahim'in ateşe atıldığı ve yanmadığı kanaatindedirler. Bu nasıl olur? Zira ateş her şeyi yakar kavurur. Çünkü yakma özelliği vardır. Devam edip bir takım sözler daha söyleyince, Muhyiddin-i Arabi Hazretleri, Allahü Teala Enbiya Suresinin 69. ayet-i kerimesinde mealen, biz de ey ateş, İbrahim'e karşı serin ve selamet ol dedik, buyurmaktadır dedi. Ortada bulunan mangalı alıp, içindeki ateşi filozofun eteğine döktü ve eliyle ateşi iyice karıştırdı. Bu hali gören filozof donup kalmıştı. Ateşin elbisesini ve Muhyiddin-i Arabi Hazretlerinin elini yakmadığını görünce iyice şaşırmıştı. Muhyiddin-i Arabi Hazretleri ateşi tekrar mangala doldurup filozofa yaklaş ve ellerini ateşe sok dedi. Filozof ellerini uzatır uzatmaz ateşin tesirinden hemen geri çekti. Muhyiddin-i Arabi Hazretleri bunun üzerine ateşin yakıp yakmaması Allahü Teala'nın dilemesiyledir buyurdu. Filozof onun bu kerametini görünce kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu. Muhyiddin-i Arabi Hazretleri şifa kaynağı sohbetlerinde sevenlerine şöyle buyurdular. Hiçbir

0: İnsan cinden Allahü Teala'ya ait bir bilgi edinmemiştir. Çünkü cinlerin din bilgileri pek azdır. Onlardan dünya bilgileri edineceğini sanan kimse de aldanmaktadır. Çünkü faydasız şeyle vakit geçirmeye sebep olurlar. Onlarla tanışanlar kibirli olur. Halbuki Allahü Teala kibirli olanı sevmez. Eshab-ı kiramdan Ebu Hureyre Hazretlerinin haber verdiği hadis-i şerifte, bir zaman gelir ki, Müslümanlar birbirlerinden ayrılır, parçalanırlar. Şeriatı bırakıp, kendi düşüncelerine, görüşlerine uyarlar. Kur'an-ı Kerim'i mizmarlardan, yani çalgılardan şarkı gibi okurlar. Allah için değil, keyif için okurlar. Böyle okuyanlara ve dinleyenlere hiç sevap verilmez. Allahü Teala bunlara lanet eder, azap verir buyuruldu. İslamiyetin emirlerinden bir emri yapmayanın marifeti sahih değildir. Yine Muhyiddin-i Arabi Hazretleri, arifin niyeti maksadı olmaz buyuruyor. İslam alimleri bu cümleyi şöyle açıklamaktadırlar. Allahü Teala'yı tanıyan kimse beladan kurtulmak için bir şeye başvurmaz demektir. Çünkü dert ve belaların sevgiliden geldiğini, onun dileği olduğunu bilmektedir. Dostun gönderdiği şeyden ayrılmak ister mi ve o şeyin geri gitmesini özler mi? Evet, dua ederek gitmesini söyler. Fakat dua etmeye emrolunduğu için bu emre uymaktadır. Yoksa gitmesini hiç istemez. Ondan gelen her şeyi de sever. Hepsi kendine tatlı gelir. Evet, çünkü sevgilinin düşmanlığı düşmanlar içindir. Dostlarına düşmanlığı görünüştedir. Bu ise merhametini, acımasını bildirmektedir. Böyle düşman görünmesinin sevene nice faydaları vardır ki anlatılmakla bitmez. Bundan başka, dostlarına düşmanlık gibi görünen işler yapması, bunlara inanmayanları harap etmekte, onların belalarına sebep olmaktadır. Şeyh-i Ekber Muhyiddin Arabi Hazretleri, hadis ilminde sahibi isnat ve fıkıh ilminde içtihat makamındaydı. Buyururdu ki, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem, hesaba çekilmeden evvel hesabınızı görünüz. Emriyle bazı meşayih her gün ve her gece yaptıkları işlerden kendilerini hesaba çekiyor. Ben hesapta onları geçtim ve işlediklerimle beraber düşündüklerimde de hesabımı görüyorum. Muhyiddin-i Arabi Kuddise Sirruh Fütuhat-ı Mekkiye kitabında kaza bela bahsinde belalardan, tehlikelerden gücünüz yettiği kadar sakınınız. Çünkü takat getirilemeyen, dayanılamayan şeylerden uzaklaşmak peygamberlerin adetidir buyurmaktadır. Bir kelime öğrenmenin ve öğretmenin fazileti bin nafile haçtan daha fazladır. Çünkü öğrenmek farzdır. Bir kelime öğrenmek için bile nafile terk edilir. O bir kelime insanı saadete kavuşturur. İbadetlerin sıhhatli olması için üç şart vardır. Birincisi ilimdir. İkincisi bu ilme muvafık ameldir. Üçüncü şart da ihlastır. Kur'an-ı Kerim okurken birisi selam verse, okumayı keser, selama cevap verir, sonra okumaya devam eder. İnsanların en hayırlısı, Kur'an-ı Kerim ilimlerini öğrenen ve öğrendiklerini öğretendir. Dini öğretmek değil, öğrendiklerini öğretmek deniliyor. Kafadan olmaz, nakl ile olacak. Ehl-i sünnet alimlerinden olacak. Kur'an-ı Kerim bilgileri ikidir. Kalp bilgileri ve beden bilgileri. Kalp bilgilerine iman, beden bilgilerine İslamiyet denir. Ehl-i sünnet alimlerinin kitaplarını okuyan dinini doğru olarak öğrenir. insanların hayırlısı müjdesine kavuşur. Ruhun gıdası dindir, kalbin gıdası ilimdir. Allahü Teala İbrahim aleyhisselama emir vermiş. Kazma küreyi al, dağa çık. Orada bir mezar var. Kaz bak ne var içinde demiş. İbrahim aleyhisselam aynı tepeye çıkmış, bakmış büyük bir mezar var. Kazmış bir levha. Levhada yazanlar, ben Ad kavminin melikiydim, yani padişahıydım. 1000 sene yaşadım, 1000 orduyu yendim, 1000 defa evlendim, 1000 çocuğum dünyaya geldi. Servetimin sınırı yok, yani ne kadar servet sahibiydim bilemiyorum. Artık bana kimse dokunamaz derken, devası olmayan, şifası olmayan bir hastalığa yakalandım. Her taraftan ne kadar doktor varsa getirttim. Ne isterseniz vereceğim, beni bu hastalıktan kurtarın dedim. Baktılar, ettiler, efendim aciz kaldık, bir şey yapacak halimiz kalmadı dediler. Onun üzerine bunları yazdırdım. Ve en sonunda şöyle bitiriyor. Bu dünya beni kandırdı, aldattı. Sizi aldatmasın. Servetin var, sana bir şey olmaz dedi. Baktım ki ben çok acizmişim. En sonunda bir hastalığa yakalandım. Bütün servetim, her şeyim bu hastalığa ilaç olmadı. Servet bu, saltanat bu. Ama sonucu da bu. Onun için büyükler buyuruyorlar ki, dünya sizi terk etmeden, siz onu terk edin. Dinini bilmeyen, ona göre yaşamayan, dünya işlerinde muvaffak olamaz. Dünyada muvaffak olsa bile, mutlaka sonu hüsranla biter. Ya hanımından, ya çocuğundan, ya kendinden, kesinlikle rahat edemez. Çünkü hadis-i şerif var, dünyada rahatlık yoktur. Mü'mine rahatsızlık, ibadet, kâfire rahatlık, felakettir. Birine sevap, diğerine azap vardır. Ne talihsiz insanlar ki, hem dünyada azap, hem de ahirette azap görecekler. Allahü Teala yeryüzünde her hastalığa bir ilaç yaratmıştır. Her şey için şifa vardır. Ama gönlün şifası zikrullah'tır. Kalbin ilacı zikretmektir. Kalplerin zindeliği zikri ilahi ile olur. Sevgili Peygamber Efendimiz aleyhisselam buyurdular ki, Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Birbirlerini incitmezler, üzmezler. Bir kimse din kardeşinin bir işine yardım etse, Allahü Teala da onun işini kolaylaştırır. Bir kimse bir Müslümanın sıkıntısını giderir, onu sevindirirse, kıyamet gününün en sıkıntılı zamanlarında Allahü Teala onu sıkıntıdan kurtarır. Bir kimse bir Müslümanın aybını, kusurunu örterse, Allahü Teala kıyamet günü onun ayıplarını, kabahatlerini örter. Bir kimse din kardeşinin yardımcısı oldukça, Allahü Teala da onun yardımcısı olur. Allahü Teala bazı kullarını başkalarının ihtiyaçlarını karşılamak, onlara yardımcı olmak için yaratmıştır. İhtiyacı olanlar bunlara başvurur. Bunlar için ahirette azap korkusu olmayacaktır. Allahü Teala bazı kullarına dünyada çok nimet vermiştir. Bunları kullarına faydalı olmak için yaratmıştır. Bu nimetleri Allah'ın kullarına dağıtırlarsa nimetleri azalmaz. Bu nimetleri Allah'ın kullarına ulaştırmazlarsa Allah nimetlerini bunlardan alır, başkalarına verir. Bir kimsenin din kardeşinin bir ihtiyacını karşılaması 10 sene itikaf etmesinden daha kazançlıdır. Allah rızası için bir gün itikaf yapmak ise, insanı cehennem ateşinden pek çok uzaklaştırır. İmanı en kuvvetli olanınız, ahlakı en güzel ve zevcesine karşı en yumuşak olanınızdır. İnsan güzel huyu sebebiyle cennetin en üstün derecelerine kavuşur. Nafile ibadetler insanı bu derecelere kavuşturamaz. Kötü huy insanı cehennemin en aşağı çukurlarına sürükler. İbadetlerin en kolayı ve en hafifi az konuşmak ve iyi huylu olmaktır. Bu sözüme iyi dikkat ediniz. Bir kimse Resulullah Efendimize işlerin en iyisi hangisidir diye sorunca iyi huylu olmaktır buyurdu. O kimse kalkıp biraz sonra sağ tarafından gelip aynı soruyu sordu. Yine iyi huylu olmaktır buyurdu. Gidip sonra sol tarafına gelip Allah'ın en sevdiği iş nedir diye sorunca yine iyi huylu olmaktır buyurdu. Sonra tekrar arkadan gelerek en iyi, en kıymetli iş nedir dedi. Hazreti Peygamber ona karşı dönüp iyi huylu olmak ne demektir anlayamadın mı? Elinden geldiği kadar kimseye kızmamaya çalış buyurdu. Kimseyle münakaşa etmeyen, haklı olsa bile diliyle kimseyi incitmeyen Müslümanın cennete gireceğini size söz veriyorum. Muhyiddin Arabi Hazretleri sevenlerine yaptıkları nasihatlerinde buyuruyor ki: Ehli sünnet alimlerine münkir, yani düşman olanlar Peygamber Efendimizin zamanında yaşasalardı ona da düşman olurlardı. Tasdik edenler, tasvip edenler, sevenler eğer Peygamber Efendimizin zamanında olsalardı Eshab-ı Kiram olurlardı. Neden? Çünkü onlar onun varisleridir. Görmek kafi gelseydi bütün Kureyş kâfirlerinin Müslüman olması gerekirdi. İnanmak başka şeydir. O Cenab-ı Hakk'ın bir lütfudur, bir ihsanıdır. Müminin kelamı şifadır. Müminin taamı şifadır. Müminin siması şifadır. Yani müminin muhabbetle yüzüne bakmak insanın kalbine şifa verir. Mümin Allah'ın veli kuludur. Onun sevdiği kuludur. Ona muhabbetle bakmak, ona muhabbetle dua etmek, ona muhabbetle yardım etmek, Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazandırır. Hepimiz bu dünyada bir gaye için yaratıldık. O da Allahü Teala'nın rızasını kazanmak. Onun rızasını kazanmak da onun kullarına iyilik etmekten geçer. Onun kullarına vermekten geçer. Onun kullarının duasını almaktan geçer. Onun kullarını razı eden Cenab-ı Hakk'ı razı etmiş olur. Allahü Teala'nın razı olması için evvel kullarının razı olması lazımdır. Mesela kim? Evvela anne baba, hoca, arkadaş, patron, neyse. Yani kimin hakkı varsa öncelikle onların razı olması lazım. Herkes sevdiğiyle beraber olacak. Dünyada kızdığıyla beraber değil, sevdiğiyle beraber olacak. Çalışmak ibadettir. Çalışkan Müslüman Allahü Teala'nın dostudur. İş arasında namaz kılanlardan değil, namazlar arasında iş yapanlardan, namaza öncelik verenlerden olun. Namaz dinin direğidir. Namaz müminin miracıdır. Bu son ikisi hadis-i şeriftir. Hakiki bayram son nefeste imanla ölmektir. Son nefeste Allah demektir. İmanı muhafaza etmek için dinimizi bilmek lazım. İlimsiz din olmaz. Yani dinimizi bilmeden iman muhafaza edilemez. En büyük nimet imandır. İmanlı olmanın şükrü Müslüman olarak birbirimizi sevmektir. Bu çok önemlidir. Allahü Teala dünyada insanları karışık yarattı. Yani Müslümanlara has bir özellik vermedi. Böyle olsaydı diğerleri bakacaktı. Bu farklı diyeceklerdi. Müslümana has özelliği görüp iman edeceklerdi. O zaman gayba değil, gördüğüne iman etmiş olacaklardı. Halbuki iman gaybidir. Muhammed aleyhisselamın bildirdiklerine iman etmek lazımdır. Ama ahirette böyle olmayacak. Dost, düşman, Müslüman, kâfir ayrılacaktır. Müslümanlar nimetlere kavuşacak, kâfirler de azaba. Sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, çeşitli hadis-i şeriflerde buyurdular ki, sıcak su, buzu erittiği gibi, iyi huylu olmak, insanın günahlarını eritir, yok eder. Sirke balı bozduğu, yenilmez hale soktuğu gibi, kötü huylu olmak, insanın ibadetlerini bozar, yok eder. Allahü Teala yumuşak huylu olanları sever ve onlara yardımcı olur. Sert ve öfkeli olanlara yardım etmez. Cehenneme girmesi haram olan veya cehennem ateşinin yakması yasak olan kimdir? Size bildiriyorum. Dikkatle dinleyiniz. Yumuşak olanların, kızmayanların hepsi. Yavaş ve yumuşak davranmak, Allah'ın kuluna verdiği büyük bir ihsandır. Aceleci, atak olmak, şeytanın yoludur. Allahü Teala'nın sevdiği şey, yumuşak ve ağır başlı olmaktır. İnsan, yumuşaklığı, tatlı dili sebebiyle, gündüzleri oruç tutanların ve geceleri namaz kılanların derecelerine kavuşur. Kızdığı zaman öfkesini yenerek yumuşak davranan kimseyi Allahü Teala sever. Cennetin yüksek derecelerine kavuşmak isteyen saygısızlık yapana yumuşak davransın, zulmedeni affetsin, malını esirgeyene ihsanda bulunsun, kendisini aramayan, sormayan ahbabını, akrabasını gözetsin. Kuvvetli olmak başkasını yenmek demek değildir. Kuvvetli olmak, kahraman olmak, kendi öfkesini yenmek demektir. Selam verirken güler yüzlü olana, sadaka verenlerin kavuştukları sevaplar verilir. Din kardeşlerine karşı güler yüzlü olmak, ona iyi şeyleri öğretmek, kötülük yapmasını önlemek, yabancı kimselere aradığı yeri göstermek, sokakları taş, diken, kemik ve benzerleri gibi çirkin, pis ve zararlı şeyleri temizlemek, başkalarına su vermek hep sadakadır. İnsanı tehlikeye düşüren şeyler, benimsenen cimrilik, arkasından gidilen nefsani arzular ve kişinin kendisini beğenmesidir. İlim öğrenirken ölen kimse, o kadar yükselmiş olarak Allahü Teala'ya kavuşur ki kendi ile peygamber arasında sadece peygamberlik derecesi kalır. Kişinin kendisinden sonra bıraktığı şeylerin en hayırlısı şu üç şeydir. İlki kendisine dua eden salih çocuk. İkincisi sevabı kendisine ulaşan sadaka. Üçüncüsü ölümünden sonra amel edilen ilmi eserler ve talebeleri. Büyüğüne saygı göstermeyen, küçüğe şefkat etmeyen ve iyiliği emredip kötülükten sakındırmayan bizden değildir. Kim Allahü Teala'nın rızasından başka bir gaye ile ilim öğrenirse veya ilmini dünya menfaatine alet ederse cehennemde yerini hazırlasın. Bir kimse ilmini gizler, kimseye öğretmezse kıyamet gününde Allahü Teala ona ateşten bir gem vurur. Kıyamet gününde insanların en şiddetli azaba uğrayacak olanı ilmi kendisine fayda vermeyen alimdir. Parça parça parçalansan, ateşte yakılsan bile Allahü Teala'ya hiçbir şeyi şerik yapma. Farz namazları terk etme. Farz namazları bile bile terk eden Müslümanlıktan çıkar. Şarap içme. Şarap bütün kötülüklerin anahtarıdır. Bu mübarek zatın pek çok menkıbesi vardır. Bunlardan bir tanesini nakledelim. Şeyh-i Ekber Muhyiddin-i Arabi Hazretleri Mısır'a giderken yolda şahit olduğu bir hadiseyi şöyle anlatır. Yolda otlar arasında hayatının 30 yılını geçiren bir kimseyle karşılaştım. Bu zatın hallerini çok beğendim. Yanında kaldığım 3 gün zarfında hep ibadetle meşgul oldu. Fakat o günde bir defa deniz kenarına gidip 3 balık tutardı. Bunlardan birini yer, birini misafirine ikram eder, birini de yeniden suya bırakırdı. Ayrılacağım zaman vedalaşırken bana nereye gideceğimi sordu. Mısır'a gideceğimi söyleyince, benim üstadım da Mısır'dadır. Acaba oraya varınca, hocama benim hürmet ve selamlarımı söyler misin? Bana nasihat buyurmasını istirham ediyorum, dedi. Ben de peki dedim. Fakat hayret ettim. Çünkü hocam diye bahsettiği o kimseyi tanıyordum. Dünyaya meyletmiş zengin bir kimseydi. Nihayet onu Mısır'da sarayda buldum. Görünüşte büyük debdebe içinde bir hayatı vardı. Talebesinin selam ve hürmetini söyledikten sonra nasihat istediğini de bildirdim. Dedi ki, ona söyleyiniz, gönlünden dünya muhabbetini silsin. Bu kimsenin yaşadığı hayatla söylediği söze hayretim daha çok arttı. Dönüşümde o talebeye hocasının sözlerini aktarınca derinden bir ah çekti ve ben burada 30 senedir Cenab-ı Hakk'a ibadet yapıyorsam da hakikatte gönlümde hala dünya sevgisi vardır. Üstadım dünya nimetleri ve zinetleri içinde yaşıyorsa da kalbinde zerre kadar dünya muhabbeti yoktur. İşte aramızdaki fark budur, dedi. Muhyiddin-i Arabi Hazretleri, sohbetlerinde sevenlerine şöyle nasihat etmişlerdir. Allahü Teala'nın azabından korkmanın alameti, haramları terk etmektir. Allahü Teala'nın rahmetinden ümitli olmanın alameti de çok ibadet etmektir. Alçak gönüllü olmanın alametleri şunlardır. Söyleyen kim olursa olsun, hak sözü kabul etmek. Fakir, garip olan kimselere de yumuşaklıkla muamele etmek. Rütbe itibariyle küçük olanlara şefkat etmek. Kendisine karşı yapılan hata ve kusurlara tahammül edip, öfkelenince sabretmek. Her an Allahü Teala'yı hatırlamak, zenginlere karşı vakarlı olmak ve Cenab-ı Hak'tan gelen her şeye rıza göstermektir. En faydalı korku, insanı günahlardan ve kötülüklerden alıkoyanıdır. İnsana boşuna geçen ömrü için üzülmek yaraşır. Kalan ömrünü de iyi kıymetlendirmesi lazımdır. Kalbin manevi hastalıklardan muhafazası için şunlara dikkat etmek lazımdır. 1. Ahlakı güzel olanlarla birlikte olmak. 2. Kur'an-ı Kerim okumaya devam etmek. 3. Fazla yemek yememek. 4. Gece namazlarına devam etmek. 5. Seher vaktinde Allahü Teala'ya yalvarmak, İstiğfar etmek, Allahü Teala'dan af ve mağfiretini dilemek. Kalbinde bir katılaşma gördüğünde salihlerle sohbet et, onlarla beraber bulun. Yemeği azalt, nefsinin isteklerini yapma ve onu sıkıntılara alıştır. Fudayl bin İyad Hazretleri buyurdu ki, 3 şey kalbi öldürür. 1. Çok konuşmak. 2. Çok uyumak. 3. Çok yemek. Muhammed bin Vasi Hazretleri buyurdu ki, sadık ve hakiki mümin olmak için Allahü Teala'dan korku ve ümidin beraber olması lazımdır. Süfyan-ı Sevri Hazretleri buyurdu ki, büyük bir kalabalık bir yere toplansa ve biri içinizden akşama kadar kim yaşayacak bilsin dese, kimse bilemez. İşin şaşılacak tarafı şurasıdır ki, eğer o kimselere, öyleyse ölüm için gerekli hazırlığı yapan ayağa kalksın dense, kimse ayağa kalkmaz. Bu gafletten kurtulmaya çalışmalıdır. Kalbin kararmasının 4 alameti vardır. 1- İbadetin tadını duymaz. 2- Allah korkusu hatırına gelmez. 3- Gördüklerinden ibret almaz. 4- Okuduklarını, öğrendiklerini anlamaz, kavrayamaz. Ebu Bekr Verrak Hazretleri buyuruyor ki, Allahü Teala kulundan 8 şey ister. Kalbin, Allahü Teala'nın evine hürmet, yarattıklarına şefkat etmesi, lisanın kelime-i tevhidi söyleyip Cenab-ı Hakk'ın yarattıklarına yumuşaklıkla muamele etmesi, bedenin ibadet ve taatte bulunup müminlere yardım etmesi, huyun Allahü Teala'nın hükmüne rıza gösterip yarattıklarına karşı halim selim olması. Sevgili Peygamber Efendimiz aleyhisselam buyurdular ki, cennet cömertlerin yeridir. Cömert Allahü Teala'ya yakın, insanlara yakın, cennete yakın ve cehennemden uzaktır. Cimri Allahü Teala'dan, insanlardan ve cennetten uzak, cehenneme yakındır. Allah katında cömert bir cahil, cimri olan bir alimden daha sevimlidir. En ağır hastalık cimrilik hastalığıdır. Haya imandandır. İmanı olan cennettedir. Fuhuş kötülüktür. Kötüler cehennemdedir. Kıyamet günü mizanda en ağır gelen şey Allah korkusu ile güzel ahlaktır. Müminlerin iman yönünden en faziletlisi, en üstünü, ahlakça en iyi olanıdır. Bir insan az ibadet etse de, güzel ahlakı sayesinde yüksek dereceye kavuşur. Bir Müslüman, güzel ahlak sayesinde, gündüzleri oruç tutan, geceleri ibadet eden kimselerin derecesine kavuşur. Kuvvetli ve kahraman pehlivan, herkesi yenen kimse değildir. Kuvvetli pehlivan, ancak öfke zamanında nefsine hakim olan ve öfkesini yenen kimsedir. Kızgın kimse, ayakta ise otursun. Kızgınlığı devam ederse, yan yatsın. Kızgınlık, şeytanın vesvesesinden hasıl olur. Şeytan, ateşten yaratılmıştır. Ateş, su ile söndürülür. Gazaba gelince, öfkelenince abdest alınız. Kalbinde zerre kadar kibir, küfür bulunan kimse cennete giremez. Gıybetten uzak olunuz. Çünkü gıybet zinadan fenadır. Zinanın tövbesi kabul edilir ama gıybet edilen helal etmeyince gıybet edenin tövbesi kabul edilmez. Miraç gecesi cehennemi bana gösterdiler. Etleri parça parça edilip, ağızlarına konduğu bir takım insanları gördüm. Kendilerine, bu kokmuş etleri yiyin, diyorlardı. Bunların kimler olduğunu sual ettim. Cehennem meleklerinin reisi Malik, bunlar gıybet edenlerdir. Gıybet edenler, şeytanın dostlarıdır, dedi. Kıyamet günü, bir kimsenin amel defteri açılır. Ya Rabbi, dünyadayken şu ibadetleri yapmıştım. Amel defterimde bunlar yazılı değil, der. Onlar defterlerinden silindi. Gıybet ettiklerinin defterlerine yazıldı, denir. Ebu Hafs-ı Haddad Hazretleri buyuruyor ki, tasavvuf baştan başa edeptir. Zira her vaktin, her makamın ve her halin bir edebi vardır. Vakitlerle ilgili edebe riayet edenler, vaktini faydalı şeylerle geçirenler, veli olan kimselerin makamına ulaşırlar. Edebi terk edenler, Allahü Teala'ya yakın olduklarını zannettikleri halde ondan uzaktırlar. Bazı kullar da vardır ki kendilerinin zannettiklerinden daha yüksek bir mertebeye sahiptir. Daha sevgilidirler. Dünyayı sevmek Allah sevgisini kalpten götürür. Allahü Teala'dan başkasından korkmak Allah korkusunu kalpten çıkarır. Allah'tan başkasından istemek Allahü Teala'ya olan ümidi kalpten uzaklaştırır. Şu dört şeyi dört yerde sarf edersen cenneti kazanırsın. Uykuyu kabirde, rahatı sırat köprüsünde, iftiharı övünmeyi mizanda, nefsi arzularını cennette. İbrahim-i Havvas Hazretleri buyuruyor ki, kalbin ilacı beştir. Kur'an-ı Kerim okumak ve Kur'an-ı Kerim'e bakmak, mideyi boş tutmak, gece kalkıp ibadet etmek, seher vaktinde ağlayıp sızlamak ve iyilerle beraber bulunmaktır. Sırrı-i Sekati Hazretleri şöyle vasiyet ediyor. Gençler, gençliğinizin kıymetini biliniz. Güç, kuvvet eldeyken çok ibadet ediniz. Bizlerden, yaşlılardan ibret alınız da, zayıf ve güçsüz duruma düşmeden evvel çok ibadet yapınız. Gözünü harama bakmaktan, nefsini isteklerinden koruyup, kalbini devamlı murakabe, bedenini sünnete uygun amellerle mamur edenin firasetinde hiç hata olmaz. Her azanın tövbesi vardır. Kalp ve gönlün tövbesi şehveti terk etmektir. Gözün tövbesi harama bakmamaktır. Dilin tövbesi fena söz söylemekten, gıybet etmekten çekinmektir. Kulağın tövbesi kötü sözleri dinlememektir. Ayağın tövbesi haram yerlere gitmekten kendini korumaktır. Sünnet-i seniyyeyi kendisine rehber edinen hikmet, nefsinin arzularını kendine hakim kılan bid'at söyler. Ey insanlar! Şu üç şeyi seviyorsanız, biliniz ki onlar sizlerin değildir. Nefsinizi ve canınızı seviyorsanız, onlar Allahü Teala'nındır. Malınızı seviyorsanız, onlar da varislerinizindir. Bu mübarek zatın pek çok menkıbesi vardır. Bunlardan bir tanesini nakledelim. Evi, Muhyiddin-i Arabi Hazretlerinin türbesine çok yakın olan Ahmet Halebi, bizzat gözleriyle gördüğü şu kerameti anlattı. Bir gece yatsı namazından sonraydı. Muhyiddin-i Arabi Hazretlerini kötüleyenlerden biri, elinde bir ateşle türbeye doğru yaklaştı. Maksadı sandukasını yakmaktı. Ateşi atacağı zaman ateş söndü ve kabri şerifinin yanı başında, ayaklarının altında bir çukur açıldı ve adam aniden çukurun içinde kayboldu. Hane halkı onun kaybolduğunu anlayınca aramaya çıktılar. Ben durumu onlara haber verdim. Gelip gömüldüğü yeri kazmaya başladılar ve başını buldular. Çekip çıkarmak istediler. Fakat bütün uğraşmaları boşuna oldu. Zira onlar çıkarmaya çalıştıkça o durmadan aşağı doğru indi. Kazıldıkça indi ve çıkarmaları mümkün olmadı. Nihayet kurtaramayacaklarını anladılar. Kazdıkları yeri tekrar toprakla doldurup, yorgun ve perişan bir halde, elleri boş olarak bırakıp gittiler. Muhyiddin-i Arabi Hazretleri sohbetlerinde talebelerine şöyle nasihat etmişlerdir. Gaflet uykusundan daha ağır bir uyku yoktur. Şehvetten kuvvetli esaret yoktur. Gaflet ağırlığı olmasaydı, şehvet galip gelmezdi. Kalp bir takım kaplardan ibarettir. Allahü Teala'nın sevgisiyle dolduğu zaman nurun fazlası diğer uzuvlara yansır. Batılla dolduğu zaman da ondaki karanlık diğer organlara geçer. Kim Allahü Teala'dan korkarak kalbine gelen uygunsuz düşüncelerden korunmaya çalışırsa Allahü Teala da o kimsenin uzuvlarını uygunsuz işleri yapmaktan korur, muhafaza eder. Şakik-i Belhî Hazretleri buyurdu ki, kendisine bir şey ikram ettiğin kimseyle, sana ikramda bulunan iki kişinin, senin kalbindeki yerlerine dikkat et. Eğer kalbindeki muhabbet, kendisine ikramda bulunduğun kimseye karşı daha fazla ise, bu ikram ve muhabbetin Allah için olduğu anlaşılır. Ama kalbindeki muhabbet sana ikramda bulunan kimseye karşı daha fazla ise bu dostluk menfaat içindir. Sabırlı olmak isteyen kimse öfkesini yenmeli. Kalbinde Allahü Teala'dan başka bir şeye yakınlığın olmaması için çalışmalıdır. Bir musibet veya sıkıntı geldiği zaman inleyip sızlamamalıdır. İbadetleri güzel yapabiliyorum düşüncesinden uzak olup amelleri kusurlu bilmeye devam etmelidir. Farzları ve vacipleri yapmakta tembellik yapmayıp en güzel şekilde yapmaya çalışmalı, yapılan bütün işlerin dine uygun olmasına gayret etmeli ve önceden yapılmış olan hata ve zararları telafi etmek için uğraşmalıdır. Zenginliği aradım, ilimde buldum. Övülmeyi aradım, fakirlikte buldum. Afiyeti, günahsız olmayı aradım, zühtte, şüphelilere düşmek korkusuyla mübahların çoğunu terk etmekte buldum. Kolay hesabı aradım, susmakta buldum. Rahat aradım, vermekte, cömertlikte buldum. Sabır, Allahü Teala'ya dayanıp sebat etmek ve belayı gönül hoşluğu ve rahatlığıyla karşılamaktır. İnsanların en aşağısı zengine zengin olduğu için kıymet verip onun karşısında zelil olan kimsedir. İnsanların en kıymetlisi de fakirlere hürmet edip tevazu gösteren zenginlerdir. İnsanın taptığı yani ömrünü kendisi için harcayıp çok sevdiği şeyler çeşitlidir. İnsanların bir kısmı nefsine, bir kısmı çocuğuna, bir kısmı malına, bir kısmı parasına, bir kısmı hanımına, bir kısmı makam ve mevkiye tapar. Herkes gönlünü bunlardan birisine bağlamıştır. Bunların bağından kurtulmak çok zordur. Bunlara tapınmaktan sadece kendine, malına, makam ve mevkisine güvenmeyip her şeyin sahibi ve yaratıcısı Allahü Teala'ya hakkıyla kulluk yapamadığını bilip yaptıklarını hep kusurlu ve noksan görerek nefsini ayıplayanlar kurtulabilir. Sehl bin Abdullah Tüsteri Hazretleri buyuruyor ki, Allahü Teala'nın insanlara şu şekilde hitap etmediği hiçbir gün yoktur. Kulum, hiç insaflı davranmıyorsun. Ben seni anıyorum ama sen beni unutuyorsun. Seni kendime davet ediyorum fakat sen başkalarının dergâhına gidiyorsun. Ben dertleri, belaları senden uzaklaştırıyorum, lakin günah üzerinde ısrar ediyorsun. Ey Âdemoğlu! yarın kıyamette huzuruma gelince, mazeret olarak ne söyleyeceksin? Bu mübarek zatın pek çok menkıbesi vardır. Bunlardan bir tanesini nakledelim. Bir kimse, Muhyiddin-i Arabi Hazretlerinin büyüklüğüne inanmaz, ona buğz ederdi. Her namazının sonunda da ona 10 defa lanet etmeyi kendisine büyük bir vazife kabul ederdi. Aradan aylar geçti. Adam öldü. Cenazesinde Muhyiddin-i Arabi Hazretleri de bulundu. Cenazenin affedilmesi için Cenab-ı Hakk'a yalvardı. Definden sonra arkadaşlarından biri Muhyiddin-i Arabi Hazretlerini evine davet etti. Bir müddet murakabe halinde bekledi. Bu arada yemekler gelmiş, soğumuştu. Ancak saatler sonra murakabeden gülümseyerek ayrıldı ve yemeğin başına gelip buyurdu ki, "Bana her gün namazlarının sonunda 10 defa lanet okuyan bu kimse, af ve mağfiret edilinceye kadar Allahü Teala'ya hiçbir şey yememek ve içmemek üzere ahd etmiştim. Onun için bu halde bekledim. 70 bin kelime-i tevhid okuyarak ruhuna bağışladım. Elhamdülillah. Rabbim dileğimi kabul buyurdu. Artık yemek yiyebilirim." Muhyiddin-i Arabi Hazretleri, kalplere şifa kaynağı sohbetlerinde buyurdular ki, "Güzel ahlak, başkalarına eziyet etmemek ve sıkıntılara katlanmaktır. Kişi, şu 4 hasletten gafil olmamalıdır. İlki, doğru söz. İkincisi, doğru iş. Üçüncüsü, samimi dostluk. Sonuncusu ise, emanete sadakat ile riayet etmektir. İlim seni cehaletten kurtarır. Sen de Allahü Teala'ya seni ilimle cehaletten kurtarması için dua et. Marifet her durumda kulun Allahü Teala'nın vermiş olduğu nimetlere şükretmede aciz olduğunu, genç ve kuvvetli olduğu zamanlarda ise zayıf olduğunu bilmesidir. Kim mürüvvet sahibi değildir diye sordular. Allahü Teala'nın kendisini gördüğünü, bildiğini, kiramen katibin melekleriyle hafaza meleklerinin yanında bulunduklarını ve kendisini takip etmekte olduklarını bildiği halde günah işlemeye cüret edebilen kimse mürüvvet sahibi değildir. Şerefli bir insan olabilmek için edep sahibi olmak, farzları eda etmek, salihlerle sohbet etmek ve fasıklardan uzak durmak lazımdır. Marifet ve Allahü Teala'ya yakın olma hali, farzları eda etmekle ve sünnet-i seniyyeye tabi olmakla ele geçer. Sefil, aşağılık kimse Allahü Teala'dan korkmayan ve ona asi olandır. En sefil kimse her şeyi bedel ile, karşılık ile veren, verdiği her şeyden menfaat bekleyen ve verdiğini başa kakan kimsedir. İnsanların en zayıfı nefsinin kötü isteklerinden uzak durmakta aciz kalan kimsedir. En kuvvetlisi de bu kötü arzularını terk etmeye gücü yeten kimsedir. Şayet bir mümini ziyaret edersen, hasıl olan sevabı 100 adet kabul edilmiş hac sevabıyla değiştirmemen lazımdır. Çünkü bir mümini ziyaret için verilen sevap, fakirlere verilen 100 bin altın sadakanın sevabından daha fazladır. Bir mümin kardeşinizi ziyarete gittiğinizde Allahü Teala'nın rahmetine kavuştuk diye itikad edin. Sağlam bir dal ancak sağlam bir kökten çıkar. Hareketlerinin sıhhatli ve sünnet üzere olmasını isteyen kimse önce kalbindeki ihlası sıhhatli hale getirmelidir. Zira zahir amellerdeki sıhhat, batın amellerindeki sıhhatten hasıl olur. Cafer-i Sadık Hazretleri buyurdu ki, beş kimsenin sohbetinden, yani beş kimseyle beraber bulunmaktan sakın. Birincisi, yalan söyleyenden sakın. Çünkü ona daima aldanırsın. Çünkü sana iyilik yapayım derken kötülük yapar. İkincisi, cimriden sakın. Üçüncüsü, ahmaktan, yani aklı az olandan sakın. Çünkü en çok işine yarayacağı zaman seni terk eder. Dördüncüsü, kötü kalpli kimseden sakın. Çünkü işi bozulunca seni harcar. Beşincisi, fasıktan, yani günah işlemekten utanmayan kimseden sakın. Çünkü seni bir lokma ekmeğe satar. Allahü Teala çeşitli ibadetler bildirdi. Sabrı, sıdkı, namazı, orucu ve seher vakitleri istiğfar etmeyi buyurdu. İstiğfarı en sonra söyledi. Böylece kula bütün ibadetlerini, iyiliklerini kusurlu görüp hepsine af ve mağfiret dilemesi lazım oldu. Farzlardan birini eda etmeyen, sünneti yapmama belasına yakalanabilir. Sünneti terk edenin ise, bid'ate düşmesi muhakkaktır. Vefatı. Muhyiddin-i Arabi Hazretleri, keramet göstererek, kendisinden iki asır sonra, Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'u fethedeceğini bildirdi. Şeceretün Numaniye fi Devletil Osmaniye isimli eserinde Sin şığına gelince Muhyiddin'in kabri meydana çıkar buyurdu. Muhyiddin-i Arabi Hazretleri 638 miladi 1240 senesinde Şam'da kalbi para sevgisiyle dolu bir grup kimseye sizin taptığınız benim ayağımın altındadır, dedi. Orada bulunanlar bu sözü anlayamadılar. Rebiülahir ayının 28. Cuma günü 78 yaşındayken Şam'da fani dünyadan ahirete irtihal etti. Salihiyye'de defnolundu. Şam halkı onun büyüklüğünü anlayamadıkları için kabrinin üzerine çöp döktüler. Osmanlı Sultanı Yavuz Selim Han Şam'a geldiğinde Sin şığına gelince Muhyiddin'in kabri meydana çıkar. Sözünün ne demek olduğunu anladı. Kabrini araştırıp buldurdu. Çöpleri temizleterek kabrin üzerine güzel bir türbe, yanına bir cami ve imaret yaptırdı. Ayrıca Muhyiddin-i Arabi Hazretlerinin vefatından önce ayağını yere vurarak sizin taptığınız benim ayağımın altındadır buyurduğu yeri tespit ettirip kazdırdı. Orada küp içinde altın çıktı. Bundan siz Allahü Teala'ya değil de paraya tapıyorsunuz demek istediği anlaşıldı. Allahü Teala hepimizi bu büyüklerin şefaatine nail eylesin. Amin.
1: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.
2: Hacı Lord El Faruk, İngiliz. Bir Lord olan Hedley, Asalet Meab unvanına sahiptir. Sir George Allenson, 1855 tarihinde doğmuş olup İngiltere'nin en eski bir ailesinden gelmiştir. İngiltere'de birçok mühim siyasi vazifelerde bulunmuş, aynı zamanda muharrir olarak da şöhret yapmıştır. Cambridge Üniversitesi'nden mezundur. 1877 senesinde Lord payesini kazanmıştır. İngiliz ordusunda yarbay olarak vazife yapmıştır. Asıl mesleği mühendislik olmasına rağmen kuvvetli bir kaleme sahiptir. Bir Avrupalının gözü açılıp Müslüman oluyor eseri neşrettiği kitaplar arasında en meşhurudur. Lord Hadley 1913 senesinde Müslüman olmuş, hacca gitmiş, Şeyh Rahmetullah'ı Faruk adını almıştır. 1928 senesinde Hindistan'ı da ziyaret etmiştir. Niçin Müslüman oldum? Belki bazı dostlarım ve arkadaşlarım benim Müslüman dostlarımın etkisi altında kalarak Müslüman olduğumu zannederler. Halbuki mesele hiç de böyle değildir. Müslümanlığı kabul etmekliğim uzun seneler süren tetkik ve tefekkür neticesidir. Ben İslam dinini ancak çok iyi inceledikten ve onun hakkında tam bir kanaat sahibi olduktan sonra Müslümanlarla temas ettim ve onların da kendi dinleri hakkında tıpkı benim gibi iman ettiklerini görerek iyi bir dine girdiğimi anladım ve çok sevindim. Kur'an-ı Kerim, bir insanın bütün kalbiyle iman ederek İslamiyet'i kabul etmesini emreder ve istemeyerek zorla dine girmeyi reddeder. İsa aleyhisselam da kendi havarilerine herhangi bir yere gittiğiniz zaman oradakiler sizi kabul etmez ve dinlemezlerse siz hemen oradan ayrılın, onları zorlamayın demiştir. Ben hayatta birçok müteassıp protestanlar gördüm ki Katolik talebe yurtlarına giderek Katolik talebeleri zorla protestan yapmaya çalışıyorlardı. Bu lüzumsuz gayretler ve zorlamalar birçok kavgalara, dargınlıklara, anlaşmazlıklara sebep oluyor, insanları birbirine düşman yapıyordu. Aynı manasız işleri Hristiyan misyonerler Müslümanlara karşı tatbik ettiler. Müslümanları Hristiyan yapmak için her şeyi göze aldılar. Onları türlü türlü vasıtalarla aldatmaya çalıştılar. Para, iş, mevki vaat ettiler. Halbuki bu zavallı gafiller bilmiyorlardı ki İsa aleyhisselamın hakiki emirlerini en iyi tatbik ve tasdik eden din İslamiyet'tir. Hristiyanlık o kadar bozulmuştur ki İsa aleyhisselamın telkin ettiği hakiki nasraniyet ortadan kaybolmuş, onun telkin ettiği bütün insani hususlar unutulmuştur. Bunlar bugün ancak İslamiyet'te vardır. O halde ben Müslüman olmakla hakiki temiz nasraniyete de kavuştum. Çünkü İsa aleyhisselamın emrettiği kardeşlik, birbirine bağlılık, merhamet, hüsn-i zan, eli açıklık bugünkü Hristiyanlarda değil ancak Müslümanlarda vardır. Size ufak bir misal vereyim. Hristiyan Atnasyan, fırkası Hristiyanlığın esasının üç tanrıya teslise inanmak olduğunu ve herhangi bir kimse aklından buna karşı ufacık bir şüphe bile geçirse derhal mahvolacağını ve eğer bir kimse dünya ve ahirette selamete kavuşmak isterse muhakkak Tanrı, Tanrı'nın oğlu ve Ruhul Kudüs gibi üç ilaha inanmak mecburiyetinde bulunduğunu tekrarlayıp durmaktadır. Başka bir misal daha. Müslüman olduğum zaman bana birisi bir mektup yazdı. Bu mektupta siz Müslüman olmakla mahvoldunuz. Sizi kimse kurtaramaz çünkü Allah'ın ilahlığına inanmıyorsunuz diyordu. Bu zavallı adam benim artık Allahu Teala'ya inanmadığımı sanıyordu. Çünkü onun kanaatine göre Allahu Teala'nın ilah olabilmesi için muhakkak üçlü olması lazımdı. Halbuki bu ahmak bilmiyordu ki İsa aleyhisselam da temiz nasraniyeti tebliğe başladığı zaman Allahu Teala'nın bir olduğundan bahsetmiş, hiçbir zaman onun oğlu olduğunu iddia etmemişti. İslamiyet ancak bir tek Allah vardır demekle saf nasraniyetin esas kaidesini ortaya koymuştu. Bugün aklı başında olan bir insanın bir tek Allah'ın varlığına inanması kadar mantıklı bir şey yoktur. Ben Müslüman olmakla hakiki tek Allah'a inanıyorum ve İsa aleyhisselamdan sonra onun temiz dinine eklenen birçok yalanları reddediyorum. Bu mektubu yazan ve onun gibi düşünen insanlara ancak acımak lazımdır. Bugün Hristiyanlar günden güne dinlerini terk ederek ateist yani dinsiz olmaktadırlar. Zira bugünkü Hristiyanlık normal kültürlü bir insanı artık tatmin edememektedir. İnsanlar körü körüne efsanelere inanmamakta, Hristiyanlık akidelerini şüpheyle karşılamaktadır.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox Dünya Şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
6: Burada!
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
7: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
8: Alo, alo. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğiyle, otobüsünle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
9: 2 tane karış köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
8: Bir yiyip bir şükredeceğim inşallah.
10: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
11: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
8: Aa, süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
7: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız... Hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek, yanlışa parmak basabilmek, herkesin merak ettiğini sorabilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox Dünya Şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT FM.
12: Bebeğimle mutluyum.

0: Merhaba, hoş geldiniz. Tekrar tefemde buluştuk. Ana kumanda masamızda İsmail bizimle birlikte. Bütün annelere, bebeklere, ailelere güzel bir hafta sonu diliyoruz. Bebeğinize yavaş yavaş dışarı çıkmaya başladıysanız bu havalar sizi korkutabilir. Nasıl giydireceğinize karar veremeyebilirsiniz. Hem evde hem dışarıda aslında çocukların giyimiyle ilgili tek bir kural var. Bizim giydiğimiz kıyafetlerden bir kat fazla kıyafet giydirmemiz lazım. Çok üst üste giydirmek ya da çok kalın giydirmek doğru değil. Kat kat çıkartılabilir. Hava ısındığında çıkarttığımız, soğuduğunda, rüzgar çıktığında tekrar giydirebileceğimiz kıyafetler sokak giyimi için, hatta ev için uygun kabul edilebilir. Ana kumanda masamıza İsmail bizimle birlikte bugün. Ben Hülya, güzel bir hafta sonu diledik herkese. Bugün iki önemli konuyu konuşacağız. Biri gebelikte şeker yüklemesi, çok tartışılan bir konu, çok tartışılan bir başlık. Diğeri ise normal doğum korkusunu yenmenize yardımcı olacak doğumu kolaylaştıran yöntemler. Sevgili dinleyiciler, kadın hastalıkları uzmanı Doktor Münihe Yücel bizimle birlikte. Bugün gebelikte diyabet konuşacağız. Öncesinde, sonrasında, lohusalık döneminde bu diyabetin kalıcı olup olmayacağını da yine konu edinmeye çalışacağız. Münihe Hanım, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız?
0: Teşekkürler, sesinizi duyduk, mutlu olduk.
1: Ben de çok mutlu oldum, sağ olun davetiniz için.
0: Teşekkür ederiz. Önce İstanbul'a alıştınız mı diye sorayım.
1: Evet, İstanbul'a alıştım. Hızlı bir giriş yaptım İstanbul'a. Zaten planımızda vardı ama böylesi nasipmiş. Geçen yıl Şubat ayından beri İstanbul'dayım.
0: Umalım.
1: Ümraniye'de, muayenehanem Ümraniye'de kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak özel klinikte çalışıyorum. Cinsel terapistim aynı zamanda. Vajinismus terapisi yapıyorum. Genital estetik uzmanıyım. Bu alanda cerrahi, üst seviyede cerrahi operasyonlar ve uygulamalar yapıyorum.
0: Hayırlı olsun diyelim İstanbullular için, özellikle Anadolu yakasındakiler için. Gerçi evet, iyi bir doktor bulduğunuzda bazen iki farklı yaka, bazen şehir bile fark etmiyor Münih Hanım. Çünkü doktor hasta evet, ilişkisi çok kıymetli hakikaten. Hele de doğum sürecinde bu biraz daha öne çıkıyor. İletişim kurduğunuz, sizi anladığını hissettiğiniz evet, doktorla doğuma girmek, özellikle normal doğuma girmek çok kıymetli.
1: Aynen, ailenin bir parçası oluyoruz. Duygu aktarımımız oluyor birbirimize. Ve o sıcak ilişkiyi yakaladığımız zaman gerçekten doğumdan sonra da onların anılarında güzel hatırlanmak çok keyifli. Yıllar sonra bebeklerini büyüdüğünde de işte resimler atıyorlar ve o minnet ve sevgi duygusunu hissediyorlar. Ve biz de aynı şekilde sevgi karşılıklı, biz de onu hissediyoruz. Onların mutlu olması bizi de besliyor ve zor mesleği yapabilmemizi sağlıyor.
0: Zor gerçekten. O bebeği kucağınıza aldığınız anda belki yorgunluğunuz geçiyor ama o doğum bitiyor. Evet. Anne bebeğine kavuşuyor. Siz belki başka riskli bir gebeliğe, doğuma tekrar odaklanıyorsunuz. Allah kolaylık versin. Biz bugün dinleyicilerimize gebelikte aslında doktorların biraz da çekingen yaklaştığı, hatta belki de gebelik konusunda en çok tartışılan konuyu konuşacağız. Gebelikte şeker yüklemesi, gebelikte diyabet. Diyabetli bir hastanın gebe kalması ya da gebelikte diyabetin ortaya çıkması. İkisi farklı şeyler değil mi?
1: Evet, ikisi hem komplikasyonlar açısından farklı hem de ortaya çıkış zamanı açısından farklı. Şöyle ki eğer bir gebe diyabetikse, şeyden önce, gebe kalmadan önce diyabetikse zaten ya oral ilaçlarla, haplarla ya da insülin tedavisi alıyordur veya sıkı diyetle yaşamına devam ediyordur. Zaman zaman kan şeker seviyesinde trensizlikler oluyordur. Bu gebeler gebelikte ortaya çıkan şeker hastalığına göre gebe kaldıklarında daha yüksek risk altında oluyorlar. Hangi açıdan daha yüksek risk? Bebeklerde konjenital anomaliler açısından daha yüksek risk taşıyorlar.
0: Ne demek bu?
1: Yani kalp hastalıkları açısından işte böbrek anomalileri ortaya çıkabiliyor bebeklerde. Başka hani sistemik anomali açısından daha yüksek riske sahip bu gebeler. Aynı zamanda preeklampsi riski, yani gebelik zehirlenmesi riski ortaya çıkabiliyor bu hastalarda. Bizim açımızdan hani biraz daha korktuğumuz ve dikkat ettiğimiz bir hasta grubu. Ama gebelikte de şeker ortaya çıkabiliyor. Bunu da tespit etmemizin tek yolu, eğer kişi normalde şeker hastası değilse ve gebelikte ortaya çıkıyor mu çıkmıyor mu bunu anlamamızın tek yolu şeker yükleme testi yapmak. Yani oral glukoz tolerans testi yapmak. Hı hı. Biz de o yüzden mutlaka ama mutlaka gebelikte şeker yükleme testini öneriyoruz.
0: Öneriyorsunuz. Burada ama evet. Bir fikir ayrılığı var sanki. Özellikle son dönemde genel anlamda şeker yüklemesiyle ilgili bir algı değişikliği var. Gebelikte evet. Bu durum değişmedi. Gebelikte yine şeker yüklemesi yaptırılıyor. Doğru mu?
1: Şöyle söyleyeyim ben. Maalesef bu Türkiye'nin kaderi, olumsuz giden bir kaderi diyeceğim. Tüm dünyada bu konu tartışılmıyor bile. Gebelikte hı hı. Şeker yükleme testi yapılmalı mı yapılmamalı mı tartışmaya açık bir konu değil. Ve bunun yayınlarla hiçbir zararı bebeğe ve anneye hiçbir zararının olmadığı defalarca kez kanıtlandığı için bu konu hiçbir şekilde tartışılmıyor. Tartışmaya açık değil. Çünkü gerçekten ikisine de zarar vermiyor. Türkiye'de ne zaman oldu bu? Hı hı. Türkiye çok sansasyonel ve çok duygusal bir ülke. Yani birisi çıkıyor bir hekim. Hı hı. Diyor ki şeker yükleme testi zararlı, anneye bebeğe zarar veriyor diyor ve haberlerde çıkıyor ve şehir efsanesi şeklinde inanılmaz derecede dalga dalga yayılarak herkese yayılıyor ve bu gerçekmiş gibi algılanıyor. Yani doğru bilgi bizim ülkemizde ne yazık ki değerli olmayabiliyor bazen ve yerini böyle maalesef kötü ve yanlış bilgiler doldurabiliyor ve bunu düzeltmek de çok zor oluyor. İsmini vermeyeceğiz tabii canlı yayında ama verebiliriz istiyorsanız. O hekimin bu testi karalamasından sonra çıktı bu bilgi ve öncesinde hiçbir şekilde sorgulanmıyordu. Şeker yükleme testi yapılmalı mı yapılmamalı mı? Bu olaydan sonra bir sürü komplikasyonlar ortaya çıkmaya başladı. Nasıl? Gebeler artık kendisine ve çocuğuna zarar verecek diye şeker yükleme testi yapmamaya başladı. Evet. Ve bu hastalar atlanmış oldu. Gebelikte çıkmış
0: bunun olan zararları nedir? Yani evet. biz şimdi o zaman şöyle yapalım. Madem ki bu bir yanlış bilgi ve yanlış bilgi hı-hı. doğrusundan daha hızlı dolaşıyor. Hı-hı. Biz de doğru bilginin dolaşmasına destek olalım. Evet. Siz gebelikte şeker yükleme testini neden istersiniz? Nasıl yaparsınız ve sonuçları nasıl yorumlarsınız?
1: Hemen söyleyeyim. Şimdi bazı gebelerde pankreas organı gebelik ortaya çıkınca görevini tam olarak yapamayabilip bu da neye bağlı olabilir? Kişinin genetik yapısına, ailede şeker öyküsüne, kişinin stresine, duygu durumuna göre bazı kişilerde ve bazı gebeliklerde ortaya çıkabilir bu gestasyonel diyabet dediğimiz gebelik şekeri ve bu hiçbir bulgu vermeyebilir. Normalde şeker hastalığında ne oluyor? Kişi zayıflayabiliyor, iştah değişiklikleri olabiliyor, yeme dürtüsü artabiliyor, çok su içme ortaya çıkabiliyor, çok idrara çıkma olabiliyor. Bu bulgular gebelikte olabilir ama genelde bulgusuz seyrediyor. O yüzden de biz bu testi yapmadan anlayamıyoruz. Tek yolumuz bu. Ve biz de o yüzden tüm gebelere yani öncesinde eğer diyabet hastalığı yoksa zaten biz tüm gebelere bu testi yapmayı öneriyoruz. Hangi durumda biraz sakınıyoruz? Tek dikkat ettiğimiz alan işte midede küçültme cerrahisi ya da bariyatrik cerrahi dediğimiz
0: mide bypassı
1: balon
0: gibi.
1: Evet balon uygulamalar gibi durumlarda şeker yükleme testi yerine işte hemoglobin A1c kan şekeri ölçümü yapabiliyoruz. Dumping sendromu dediğimiz hipoglisemi, işte taşikardi gibi bulgular ortaya çıkabilir diye midedeki o şeker emilmeyip bağırsağa gidip kişinin ani hipoglisemik atağına sebep olup kişinin halsizlik, baş dönmesi, kötü hissetme gibi bulgulara neden olabilir diye biz sadece bu vakalarda yapmıyoruz. Onun dışında şeker hastalarına uygulamıyoruz. Bunun dışındaki tüm gebelere mutlaka yapıyoruz.
0: Hangi ayda yapıyorsunuz?
1: 24 ila 28. haftada yapıyoruz. Ama kişinin daha önce şeker öyküsü varsa gebeliğinde o zaman biz bunu 16'lara 20'lere kadar çekebiliyoruz. Erken yapabiliyoruz. Ya da ailede diyabet öyküsü varsa, risk grubundaysa biz bunu daha erken haftalara çekiyoruz ama rutinde 24 ile 28. haftada yapıyoruz. Yapmazsak ne olur hı hı. sorusuna gelirsek eğer bu diyabet atlanmış olur. Annenin kan şekeri yüksek seyreder ve bebek gebelik süresince sürekli yüksek şekere maruz kalır. Yani halkımızın daha iyi anlayabilmesi için siz sürekli tatlı yerseniz ne olur? Bir, kilo alırsınız, iri bebekler ortaya çıkar. Ve o şeker artık bir süre sonra asıl o zaman sana zehir kıvamına gelir. Hani o doktorun söylediği gibi şeker zehirdir diyor ya, asıl o zaman sizi zehirlemeye başlar. Zehirden kastımız nedir? Bebek çok şekere maruz kaldı, iri bebek oldu, baş gövde oranı değişti ve doğum komplikasyonlarına neden oldu.
0: Yani zor bir doğum bekliyor aslında anneye.
1: Zor doğum, hem normal doğum da olsa, sezeryan da olsa zor doğum, omuz takılması ve kırıklar, sinir hasarlarına neden olabilir, bir. İkincisi, ani kalp ölümleri bu hastalarda çok daha yüksek oranda görülüyor.
0: Bebekte mi, annede mi?
1: Bebekte. Anne karnında ani kalp ölümleri regüle olmamış şeker yüzünden maalesef normal gebeliklere oranla, diğer gebeliklere oranla yüksek oranda tespit ediliyor. Bu açıdan da istemiyoruz. Şeker varsa yine polihidramnioz dediğimiz bebeğin suyunun çok fazla olmasına bağlı problemler de çok fazla oluyor. Bu da doğum komplikasyonlarına neden oluyor. Suyun fazla olması hem gebeliğin zor geçmesine neden oluyor, hem de suyu geldiğinde kordon sarkmasıyla bebeğin kaybına neden olabiliyor. Yani birçok probleme neden oluyor. Biz bu sansasyonel haberden sonra bu komplikasyonları çok gördük ve toplumda çok arttı. O yüzden çok zarar verdi. Bu da ve dava edildi o hekim. Bu dava Jinekoloji Obstetri Derneği tarafından açılan davayı kazandık ve o doktor da cezalandırıldı.
0: Peki yükleme anında bebeğe ve anneye bir zararı var mı? Yani şeker yüklemesi yapıldığında?
1: Evet. Şimdi işte en çok bundan korkuluyor ve bundan endişe ediliyor ya. Bu şeker standartize edilmiş bir şeker. Yani niye biz o testi yaparken tatlı yedirmiyoruz da şeker, belli bir gram şeker yapıyoruz, şeker içiriyoruz? Çünkü standartize edip şeker tanısını koymamız gerekiyor. Biz hastaya şeker yükleme testinde iki aşamalı da olabilir, tek aşamalı da olabilir. Ya 75 gram yükleme yapıyoruz tek aşamalıysa, ki Türk toplumunda en çok tercih edilen bu. Amerikan tıbbında ise çift aşamalı öneriliyor. Önce 50 gram, eğer 50 gram çıkarsa 100 grama geçiyor. Ama bu bizim toplumumuz için biraz zor olduğu için son zamanlarda biz 75 gram yüklemeyi veriyoruz. Burada alınan şeker miktarı sizi ve çocuğunuzu hasta edecek, zehirleyecek şeker oranında değil.
0: Mesela bunu şu tatlıya, evet, ne kadardır?
1: 2 dilim. Evet, 2 dilim baklava ya da bir çikolata kadardır. Yani bunu da hiçbir gebemiz yemiyor mu? Tabii ki yiyor. O yüzden bununla hasta olmazsınız. Bu sizin hastalığı açığa çıkarmasınıza, yani tanı konmasına sağlayacağı için size ve bebeğinize fayda sağlar.
0: Yani aslında 2 dilim baklava olarak bakıldığında pek çok annenin, anne adayının hamilelik sürecinde ya da bir dilim pasta yediği bir şeyden bahsediyoruz. Burada sadece kontrollü belli bir saat içinde yapılıyor ve hemen kan şekerine bakılıyor. Biraz uygulamadan da bahsedelim isterseniz. Tabii, korkutucu tabii. Bir tarafı var mı?
1: Hayır. Hastamızın 8 saat açlığını istiyoruz. Yani gece 12'den sonra bir şey içmeyin diyoruz. Sabah saat 8 civarında, hani acıkmadan gelmesine veya 9-10, hani çalıştığı testi vereceği kliniğe göre değişir. Bir 8 saat açlık öneriyoruz. Açken bir kan alıyoruz. Sonra 75 gramsa eğer, hani tek aşamalıysa, onu içiriyoruz. Zaten onlarda da aromalar oluyor. Ya limon aroması, ya şeftali, ya işte çilek. Yani aroması da değişken oluyor. Kişinin zevkine göre değişiyor. Yani limonata içmiş gibi bir şey oluyor. İçtikten sonra tam 1 saat sonra, 60. dakikada ve 120. dakikada biz tekrar kan alıyoruz gebemizden. Ve açlığın 92'nin altında olmasını istiyoruz. Birinci saatin 153'ün altında olmasını, ikinci saatinde 180'in altında, açlık 92, birinci saat 180, ikinci saat 153 olmasını, onun altında olmasını istiyoruz. Eğer yüksek çıkarsa bunlar, o zaman diyoruz ki işte diyabet, yani gestasyonel diyabet var. Ne yapıyoruz o zaman da? Önce diyet, tabii endokrin doktoruna ya da dahiliye doktoruna yönlendiriyoruz ama önce diyet tedavisi veriliyor. Diyetle beraber açlık, tokluk, kan şekerleri takip ediliyor. eğer devam ediyorsa 140'ın üzerinde topluluklar, açlıklar yine 92'nin 100'ün üzerinde seyrediyorsa o zaman diyabet tanısı konuyor ve devam ettiriliyor diyete. Eğer diyetle regüle edemiyorsak da insülin tedavisine geçilebiliyor. Oral tedavi, yani hap tedavisini biz gebelikte önermiyoruz.
0: Peki burada çıkan sonuca göre artık anne adayının belli bir hayat biçimine geçmesi, daha az şekerli yemesi ya da beslenmesini belli bir düzene sokması da gerekecek mi? Buradan elde ettiğiniz bilgi annenin ve bebeğin hayatına nasıl dokunacak?
1: Çok güzel bir soru sordunuz Hülya Hanım. Yaşam biçimini elbette ki değiştirecek gebemiz. Biz diyabet tanısı koyduğumuz ve koymadığımız tüm gebelere bir kere yürüyüş öneriyoruz. Yani ben yaklaşık 12 haftaya kadar günde yarım saat, 12 haftadan sonra rutinde bir saat yürüyüş öneriyorum. En az 40 dakika öneriyorum. Ama diyabetik gebelerde 20 dakika minimum mutlaka yürüyüş öneriyoruz. Yani sporu, yürüyüşü hayatına koymasını, yüzmeyi de yine hayatına eklemesini istiyoruz, yaşam biçimini. Ve tabii ki diyete başlıyor. Tatlılardan, hamur işi, yağlı ve tatlılardan uzak durmasını öneriyoruz. Ara öğünler eklenebiliyor. Yani bunda, burada da diyetisyen devreye giriyor. Dahiliye uzmanı devreye giriyor. Onun kontrolünü, onların branşı olduğu için onlar devralıyorlar. Biz sadece kadın doğum uzmanı olarak ne yapıyoruz? Regüle mi değil mi onu takip ediyoruz. Bebeğimizin gelişimi nasıl onu takip ediyoruz. İri bebek oldu mu, suyu arttı mı, doplerinde bir değişiklik oldu mu buna dikkat ediyoruz. Doğum şekline birlikte karar veriyoruz. Yani komplikasyonları en aza indirmek için bir ekip çalışması yapıyoruz. Bebeğimizin sağlıklı bir şekilde doğumunu sağlamayı istiyoruz. Çünkü hipoglisemi de olabiliyor. Onu da söylemeyi unuttum. Doğum sonrası anne karnında eğer şeker regüle edilmediyse doğduktan sonra o kan şekeri seviyesi bir anda düştüğü için bebeğin hipoglisemik atakları olabiliyor. Bu da zeka geriliklerine neden olabilir. Allah korusun bebeğin ölümüne kadar neden olabilir. O yüzden çok hayati önem taşıyor. Gestasyonel diyabete çok önem vermeliyiz ve şeker yükleme testini de mutlaka önemsemeliyiz, yapmalıyız.
0: Şimdi bebek anne karnında yüksek kan şekeri oranına alıştığı için dışarı çıkınca bunu bulamıyor. Ve doğal olarak da kan şekeri düşüyor. Bu da pek çok başka problemi beraberinde getiriyor. Aşağı yukarı bir oranı var mı annelerde diyabetin, yani hamilelikte çıkan diyabetin? Sizin klinikteki tecrübeniz ne söylüyor? Türk anneleri için bir rakam vermek mümkün mü?
1: Yani şöyle diyabet hani değişiyor açıkçası, zaman zaman değişiyor ama çok sık görülen bir durum. Yani benim bile gebeliğimde 2-3 gebeliğim oldu. İlk gebeliğimde 50 gramım yüksek çıktı. 100 gram normal çıkmasına rağmen ben polihidramnioz oldum. Diyet yaparak o suyu düzeldi. İkinci gebeliğimde çıkmadı. Üçüncü gebeliğimde tekrar.
0: Bu şu anlama da geliyor. Yani birinde olabilir, ötekinde olmayabilir.
1: Evet, yani bir gebenin her gebeliğinde olacak diye bir şey yok. Üstelik ailemde şeker öyküsü de yok. Buna rağmen yakalanabiliyorum. Stresle birlikte ailesel, genetik faktörü, çevre faktörü etki ediyor ve değişkenlik gösteriyor. O yüzden bu oran da çok değişken ama diyabet sık görülen bir durum toplumumuzda. Ama şunu sorarsanız, hani bu gestasyonel diyabet olan bir kişinin sonradan kalıcı diyabete dönüşme olasılığını sorarsanız %15 civarında. O yüzden biz ne öneriyoruz? Gestasyonel diyabeti olan bir kadın 40'ı çıktıktan sonra tekrar bir test yaptırıp hani kalıcılaştı mı kalıcılaşmadı mı onu takip etmesi.
0: Yine kan yükleme testi mi yapıyorsunuz?
1: Evet, yine yükleme testi yapıyoruz. Bu sefer 0-1 ikinci saatler, 3. saatte bakılıyor. Hatta yarımşar saatler de ekleniyor sanırım. Hani dahiliyenin yaptığı bir test. Böyle 5-6 kez kan alınabiliyor.
0: Şimdi anne adayı açısından bakıldığında bebeğine zarar verebilecek herhangi bir şey kendi eliyle yaptırmış olmak tabii ki istemiyor. Ama diğer taraftan şehir efsanelerine inanmayıp bu anlamda tıbbın ne söylediğine bakmak ve bebeğin sağlığı için onu önceleyerek karar almak gerekiyor. Bebeğin yüksek şekere maruziyeti yüksek doğum ağırlığına yol açıyor ki siz bebekte yüksek doğum ağırlığını aslında istemiyorsunuz. Şimdi biz bebeği kucağımıza aldığımızda oh maşallah tosun gibi diyoruz.
1: Evet.
0: Maşallah yanakları benim kadar diyoruz.
1: Evet.
0: Ama bu böyle çok sevimli gibi görünse de gün sonunda bebek için hiç de iyi işaret değil, hiç de iyi bir durum belirtisi değil.
1: Evet, yani her tombul bebek sağlıklı olmayabilir. Anne mesela emzirme döneminde de bazı bebekler çok tombik oluyor. Anne sütü alan bebeklerdeki irilik sonradan düzeliyor. Hani tombik bebekler var ya. Ama mesela mamayla o şey sağlandıysa onların obez olma ihtimali diğerlerine göre daha yüksek oluyor. Aynı zamanda obezite de bir gestasyonel diyabet açısından bir risk faktörü. Eğer kadın obezse, kilosu fazlaysa gebe kaldığında o kişinin diyabete yakalanma riski artıyor. Diyabetik olanında yine gebelik zehirlenmesi, yüksek tansiyon gibi başka durumlar, erken doğum, düşükler gibi başka komplikasyonlar olasılığını da artırıyor. O yüzden bugün siz çok önemli bir konuya değindiniz. Ayrıca bilgi olduğu zaman, doğru bilgiye ulaşıldığı zaman ikna olmayacak gebe açıkçası ben görmedim. Yani 20 yıllık gebe takibi, 2003'ten beridir gebe takip ediyorum ve bu süre içerisinde zaten hani son zamanlarda bu test yapmayan insanlar oldu ama bu son zamanlardaki yapmayan, ben istemiyorum diyen gebeyle oturup konuştuğum zaman, bunları sizin bu programdaki gibi anlattığım zaman yapmayan geben neredeyse hiç olmadı. Yani direnç göstermediler. O yüzden bilginin olduğu yerde cehalet
0: kalmıyor. Evet. Evet. Son sorum bu konuyla ilgili. Ne çıkarsa çıksın sonuç, yüksek çıkarsa zaten bir beslenme programı oluşturuluyor ama düşük de çıksa, biz hamileliğin bazı dönemlerinde şekeri daha fazla istiyoruz. Özellikle son aylar yaklaştığında tatlı ihtiyacı artıyor. Belki de doğumun stresiyle beraber ya da tam tersi, işte bulantılar azalıyor. Hamilelikle ilgili artık görüntünüzü kabul ediyorsunuz. Bebeğiniz kıpırdamaya başlıyor. Psikolojik olarak kendinizi daha iyi hissediyorsunuz. Sanki böyle bir şekere ihtiyaç ya da şeker aşermesi, tatlılar, pastalar biraz daha artıyor gibi. Bir de şeker tadı olmayan ama vücutta şeker gibi işlenenler var. Nişastalı, unlu gıdalar. Bu son 3 ay için önerileriniz var mı bize?
1: Tabii. Şimdi yani normalde de hani şeker yükleme testi yapıldı, çıkmadı. Biz bu hastaları da, yani bu gebeleri de ben takip ettiğim tüm gebelerin kilo kontrolünü çok önemsiyorum. Yani eğer zayıfsa 12 kiloya kadar izin veriyorum. Normal kilodaysa 10 kiloya kadar, toplam gebelik süresince 10 kiloya kadar. Eğer kilolu başladıysa da 6-7 kiloyla bitirmesini istiyorum. Ve eğer gebem buna riayet ettiyse gerçekten doğum komplikasyonları inanılmaz azalıyor ve kişinin ödemi olmuyor, harika bir gebelik geçiriyor, dinç oluyor, doğum sonrası bebeğine daha iyi bakıyor, depresyon azalıyor, kişi zinde oluyor, burnunda, bacağında, ayağında, kolunda, elinde ödem olmuyor. Yani çok sağlıklı oluyor. O yüzden zaten ben tüm gebelerime bir diyet programı öneriyorum. Bu tatlı aşermesine gelecek olursak da diyorum ki mesela açlık aşermesi de oluyor. Mesela saat 9 gibi çok böyle midesi kazındı, değil mi? Hani benim alanım değil ama biz de sonuçta yıllardır bu takibi yaptığımız için ya daha sağlıklı gıdalarla, örneğin bir salata yapmasını, bol bir salata yapıp yiyebilir diyoruz. Ya da bir yoğurt, bir kase yoğurt yanına.
0: Şimdi bunu canı pasta diyoruz. Çeken gebeye mi söylüyorsunuz Mine Hanım?
1: Yani acıkana böyle söylüyorum ama.
0: Ama canı pasta çeken. Şimdi bana o kadar çok soru geliyor ki, biz de beslenmeyle ilgili çok yayın yapıyoruz. Hülya Hanım, olmuyor, mümkün değil, canım gözümün önünden çikolatalı pasta geçiyor diyor.
1: Anladım. Ama onları da şöyle yapıyoruz. Mesela kuru meyveler, işte kuru dut, kuru üzüm, kuru elma, kuru meyvelerle yanına işte yoğurtla böyle kombinleyip hani o tatlı krizini bu şekilde daha sevimli bir şekilde çözebiliyoruz. Nutella yemesini engelleyip ya da işte kek, börek tarzı ya da işte dediğiniz gibi çikolatalı pasta yerine böyle tatlı krizini bastıracak şeylerle geçiştirirsek daha sağlıklı oluyor. Yani aslında gebe motive olursa ve bunu bir kendine özen olarak algılarsa ve bunu mesela arkadaşında bile gördüğünde insan özeniyor. Örnek vereceğim, kendimden örnek vereceğim. Yani ben mesela asistanlık dönemimde, kadın doğum asistanı iken gebe kaldığımda mesela işte o vitaminlerdi, demirdi falan işte içmiyordum. Yok işte süt, yoğurt tüketmeye çok dikkat etmiyordum. Sonra baktım arkadaşım böyle işte çok özen gösteriyor. Aygül, yatmadan mutlaka sütümü içiyorum. Hani o da klasik bir bilgi ama biz önermiyoruz tabii gebe yatarken gitmeyi. Yani baktım, aa, arkadaşım ne güzel özeniyormuş. Orada bir bende de bir motivasyon oldu. Aslında böyle gebeler bu konuşmalarla, toplantılarla, bu videolarla, doğru bilgilerle motive olup, aa, ben sağlıklı bir gebe olacağım. Evet, canım tatlı istiyor ama ben bebeğim için o tatlı krizimi bu şekilde bastıracağım diyerek bunu halledebilirler diye düşünüyorum.
0: Biraz motivasyona ihtiyacımız
1: evet,
0: var.
1: Evet, motivasyonla çözülmeyecek hiçbir şey yok.
0: Yok, yok, doğru söylüyorsunuz. Bazen kendimizi böyle, özellikle şu hamileliğin son aylarında sonu yaklaştı, daha hantal, hareketsiz. Aynada evet. Baktığımızda işte vücudumuz adam yapmış, dudaklarımız şişmiş, evet. Hissedebiliyoruz. Ama bu fotoğrafı hep böyle kucağınıza bebeğinizi aldığınız anla değiştirin diye çok sık söylüyorum. O aynadaki fotoğrafı çekin, oradan kucağınızda bebeğinizle ona bakarkenki fotoğrafınızı koyun. Görün bakın, evet. Hiçbir şey gözünüze gelmeyecek. İnşallah bütün anneler bebeklerine sağlıkla kavuşsunlar, evet. Ve onları mutlulukla, huzurla büyütsünler.
1: Evet, inşallah. Bence çok faydalı oldu bu program.
0: Çok teşekkür ederiz.
1: Güzel sorular sordunuz. Ben de çok teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için, bu nazik davetiniz.
0: Estağfurullah.
1: Yine başka bir programda görüşürüz.
0: Görüşmek üzere. Kolaylıklar diliyorum. Kolay gelsin.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun.

0: uzmanı Doktor Ayşe Solaroğlu ile birlikteyiz. Bugün doğumu kolaylaştıran yöntemlerden konuşacağız. Aslında geleneksel olarak pek çok şey konuşuluyor ama biz işin biraz da bilimsel tarafını gündemimize alacağız. Acaba bu doğumu kolaylaştıran yöntemler bilinse normal doğum korkusu da azalır mı? Sezaryen oranları da aşağı çekilir mi? Bunların hepsini birlikte konuşacağız. Merhabalar.
1: Merhaba Hülya Hanım, nasılsınız
0: öncelikle? Teşekkür ederim, sağ olun, siz de iyisiniz umarım.
1: İyiyim ben de, çok teşekkür ederim.
0: Bugün doğum kolaylaştıran yöntemlerden konuşacağız. Bir kere doğum zor mudur, bir onu konuşalım.
1: Yani doğum olayı tamamen, ben şuna inanıyorum, kişinin kafasındaki algıyla alakalı. Doğum tabii ki zor, kolay değil. Ama kişi gebeliğinin başından itibaren bunu yani kendini buna hazırlarsa doğum çok çok daha kolay geçiyor.
0: Ne yapmak lazım o zaman gebeliğin başından itibaren? Bir kere beraberimizde getirdiğimiz o kadar çok travma var ki filmlerden tutun da izlediğiniz anlatılan hikayelere kadar aslında daha anne olacağınızı öğrenmeden önce doğum korkusu içinize yerleşiyor.
1: Evet. Öncelikli olaraktan bir kere kötü doğum hikayelerinden uzak dursunlar. Bu çünkü çok etkiliyor. Ben hatta diyorum ki annelerin doğum hikayelerini bile dinlemesinler. Daha çok pozitife odaklansınlar. Tabii gebeliğin başından itibaren düzenli beslenmek, düzenli spor yapmak, özellikle spordan kastım yürüyüş, yüzme, yoga, pilates olabilir. Onun haricinde açık hava yürüyüşleri yapmak. Yine özellikle doğum eğitimi almak özellikle çok önemli. Artık
0: hangi aydan itibaren bunları da konuşalım mı?
1: Tabii ki, tabii ki.
0: Başlangıçtan itibaren mi?
1: Yani sağlıklı beslenme zaten baştan itibaren. Biz egzersizi eğer doktorlara uygun görürlerse 3. aydan itibaren yapmalarını öneriyoruz zaten. Onun haricinde doğum eğitimi almayı da bir 28 haftaya geçmiş olmaları gerekiyor. 28 haftadan itibaren. Artık çok güzel doğum eğitimleri var, gerek online olsun gerek yüz yüze olsun. Ebe arkadaşlarımızın yaptığı veya doğum koçlarının yaptığı, bunlara da yine katılsınlar. Doğum algılarının tamamen kafalarında değişmesine faydası olacaktır ki yapılan bilimsel çalışmalarda şunu göstermiş ki doğumda birebir profesyonel eğitim alan ve doğum desteği alan, doğum desteğini de verenler kimler? İşte ebe arkadaşlarımız, yine doğum koçu veya doğalar ve tabii ki gebenin kendi partnerinin de desteği önemli. %50 oranında normal doğum şansını artırıyor.
0: Birlikte katılmaları gerekiyor.
1: Kesinlikle
0: bu eğitimlere
1: katılmaları gerekiyor. Artık bunu devlet hastaneleri dahil, işte özel hastaneler dahil veya işte bu işi özel iş haline getirmiş ebe arkadaşlarımız ve doğum koçları var. Bunlardan birebir eğitim alsınlar.
0: Şimdi bu spordan bahsetmişken şunu da konuşalım. Mesela hamile kalmadan önce spor yapıyor.
1: Evet.
0: Ama diyorlar ki ya işte bu spor bebeğe zarar verebilir. Sen spora bir süre ara ver. Doğumdan sonra tekrar devam edersin. Bu doğru bir yaklaşım mı?
1: Hayır, kesinlikle doğru bir yaklaşım değil. Aksine spor doğumu kolaylaştıran bir şey. Zaten bakarsanız geçmişte de veya günümüzde de köyde, Anadolu'da, tarlada, bayırda çalışan, günlük aktivitesini devam ettiren kadınlar daha kolay doğuruyorlar. Artık şehir hayatı, o hareketsiz hayat, her tarafa arabayla gitmemiz, oturarak iş çalışmamız doğum, ya yani anatomimizi değiştirdiği için doğumu da zorlaştırdı. O yüzden şehirde yaşayan kadınlar, köyde yaşayan kadınlara göre daha zor doğuruyorlar. Bunun için de, bunu engellemek için de işte ne yapılabilir?
0: Hareketi artıracağız. Hem zor doğuruyoruz hem zor toparlanıyoruz
1: kesinlikle,
0: galiba değil mi?
1: Kesinlikle. Düzenli spor yapanların doğum sonrası toparlanma süreçleri de çok çok daha kolay oluyor. Hem bedensel olarak hem de genital organ olarak.
0: Peki gelelim işin beslenme tarafına. Bu da çok önemli. Acaba yiyeceğimiz, içeceğimiz özel bir şeyler var mı doğumu kolaylaştırmak için? Mesela işte gelenekseldir ya, ayva ye kızın güzel olsun, hurma ye kolay doğur. Bunlarla arasında bağlantı var mı? Mesela hurmayı çok övüyorlar anneler
1: için. Hurmanın içindeki bir maddeden dolayı doğumu kolaylaştırdığı bilimsel çalışmalarla gösterilmiş. Biz de son ayda, özellikle 36. haftadan sonra zaten gebelerimize günlük 5-6 tane hurma yemelerini öneriyoruz. Bunun haricinde yine östrojenik aktiviteyi artıran işte keten tohumudur, ada çayıdır veya bol sıvı tüketmek, lifli beslenmek, yine işte son aylarda özellikle eğer hastanın günü geçtiyse öyle söyleyeyim, baharatlı beslenmek de yine doğumu çabuklaştırıyor ve kolaylaştırıyor diye söyleniyor. Yanlış bilinen başka bir şey de gebelerimiz hamile kaldıklarına itibaren cinsel hayatı bazıları bitiriyorlar. Aslında bu da yanlış. Cinsel hayatta aslında normal doğumu kolaylaştıran bir şey. Hatta biz 40 haftayı geçen gebelerimize bazen doğum başlatmak için cinsel ilişkiyi bile öneriyoruz. Cinsel ilişkiye girmek de doğumu kolaylaştıran bir şey. O yüzden eğer doktorunuz yasaklamadıysa, aksini söylemediyse gebelikte cinsel ilişki de yasak değil.
0: Peki gelelim işin biraz daha böyle çok yazılıp çizilen taraflarına. Anne adayları için önerilen, biraz önce söylediğiniz yiyecekler, içecekler var. Ama onun dışında psikolojik olarak hazırlanmak da çok önemli. Yani son haftasına gelmiş, artık normal doğurmak için hiçbir engel yok. Ama hala içinde korkusu olanları yine de normal doğuma mı yönlendiriyorsunuz? Yoksa orada süreci takip edip bekleyip mi ilerliyorsunuz?
1: Yani şöyle, biz tabii ki normal doğumun daha faydalı olduğunu gebemize anlatıyoruz. Eğer bununla ilgili olaraktan biz yetemiyorsak psikolojik destek alması için psikolog veya psikiyatrist arkadaşlarımıza da yönlendiriyoruz. Evet, doğum ağırlı bir süreç ama doğumda ağrıyı azaltıcı işte bir takım masajlar olabilir. Artık aromaterapiden yararlanıyoruz. Aromaterapik bazı ürünler olabilir. Onun haricinde bazı hareketler olabilir. Veya diyelim ki yine normal doğumda ağrıyı azaltıcı bir takım işte epidural gibi yöntemler olabilir. Bunlardan da yine gebelerimizin faydalanmasını sağlıyoruz. Yine de doğum korkusuyla başa çıkamıyorsa tabii ki sezaryen de bir seçenek olarak düşünülebilir ama yine de bizim istediğimiz bir şey değil.
0: Yani burada önemli olan psikolojik olarak da hazır hissetmesi.
1: Evet, kesinlikle psikolojik olarak hazırlanmak çok önemli. Ama doğumda bir de şunu da ben ifade etmek istiyorum. Akışta da olmak gerekiyor. Yani illaki normal doğuracağım diye de beyniniz kodlamaması gerekiyor gebenin. Bu bir süreç, bir şey. Yani bazı şeyler ters gidebilir, sezaryana dönülebilir. Bunlara da yine gebemizin kapalı olmaması gerekiyor. Esnek olmak gerekiyor doğum tercihlerinde.
0: Peki ilk hamilelik, ilk doğum. Tabii ne olacağını bilmiyorsunuz ve biraz da korkuyorsunuz. Bu normal. Evet. Ama ikinci, üçüncü doğumlarda artık anne de biraz daha tecrübeli olduğu için doktor anne adayı ya da hamile ilişkisi daha mı iyi oluyor? O doğumlar daha mı hızlı ilerliyor, daha mı kolay oluyor?
1: Tabii ikinci doğumlarda hasta daha bilinçli, yani gebemiz, hasta demeyeyim, gebemiz daha bilinçli olduğu için daha çabuk ilerliyor doğumlar. Hı. Ne yaşayacağını biliyor çünkü.
0: Şimdi her şeye rağmen her şey çok iyi gidiyor. Evet. İşte bir çatıdan sürekli bahsediliyor. Evet. Ya benim çatım çok darmış, ben evet, normal doğuramadım.
1: Evet.
0: Bu bir etken mi?
2: Ne demek bu?
1: Çatı muayenesini ben de yapıyorum gebelerime. Bazı doktor arkadaşlarımız yapmamayı seçebilir ama bizim çatı muayenesine baktığımız zaten kaslar değil. Kaslar zaten doğumda açılacak. Bizim orada baktığımız kemik pervisi değerlendiriyoruz. Ve çok çok nadir hastanın kemik pervisinde, yani Türkiye için konuşuyorum, çok çok nadir gebenin kemik pervisinde sıkıntı oluyor. Onun haricinde zaten yani